0: Güzel.
1: Bakacağım Kenan.
0: Sağ ol anacığım, sağ ol.
2: Abi. Dayın mı zaman evlenecek?
3: Vallahi bilmiyorum Mertu. Bu akşam Melih ablaya teklif edecekti.
2: Evlenince Melih abla mı buraya gelecek, biz mi oraya gideceğiz?
3: Yani biz oraya sığmayız. Hı hı. Melih ablalar da buraya sığmaz. Ne bileyim, başka bir yere taşınırız herhalde.
2: Yeni eve taşınınca Melih ablayla aynı odada kalabilir miyim?
3: Kalamazsın. Ya ben ya Eda, birimizden birini seç bakalım. Hadi hazırsın. Al bakalım. Tamam bak.
2: Abi yardım et.
3: Tamam.
4: Eda, bak nasıl böyle yüzünün güzelliği ortaya çıktı ha.
5: Melih abla. Hı? Saçın birazcık abartılı olmadı mı?
4: Yok. Kız bilakis.
6: Evet, sen çok sadesin ya, ondan öyle geliyor sana.
7: Yok, güzel oldun Edacığım gerçekten.
4: Dur bir bakayım, dur hele. Feride, kısa büyük küpeler getirsene.
6: Sallantılı olanı.
4: Büyük sallantılı.
5: Ya Melih abla.
4: Dur, uçlara toplu var ya.
5: Melih abla, yok gerçekten gerek yok.
4: Anacığım bak, berberde beni rahat bırakmadın, içimden geldiği gibi süsleyemedim, şimdi artık süsleyeceğim.
6: Abla, getireyim mi?
4: Getir kız. Bak anacığım, Allah aşkına şu saçlarını şöyle azıcık kabart ya. Şöyle azıcık kabart, ne öyle düz?
5: Daha mı?
4: Daha da herhalde. Allah Allah, nedir öyle sade? Sade.
6: Heh. Edacığım, benim elim varmıyor, şunu yapsana.
4: Bak böyle yapacaksın. Düştüm hop, düştüm hop. Şu hareket. Heh.

0: Burcu. Bunu al.
1: Bu ne?
0: Bu şey, bu Meliha'yla ikimizin parçası. Ben sana göz kırpınca koyarsın bu parçayı, tamam mı? Bu şey, başta anons var, atlama.
1: Atlamam. Sen hazır mısın?
0: Ben vallahi bilmiyorum Ali, çok bir garibim ben ya.
1: Abi ya, hiç düşünme. Bir defa da söyle, yaparsın.
0: Bir defa da söyleyeceğim.

0: gidiyorum Halit'ciğim.
1: Tamam, ben yemekleri ayarlayıp geleceğim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Çok güzel görünüyor.
3: Abla. Sana ne oldu?
0: Mertcan.
2: Bir şeyim yok ablacığım.
3: Ya neden böylesin?
0: Ya rahat bırak ablanı, gayet güzel işte.
2: Güzel mi gözüküyorum?
3: Ha. Hayır.
0: Evet Mertcan.

0: seni böyle görmeye alışkın değiliz ya. Ondan. Yoksa güzel olmuşsun. Vallahi.
1: Hanımlar, beyler. Güzel Meriham.
2: Ay çok acıktık.
1: Tamam, şimdi Ali abi yemek hazırlıyor oğlum. Küçük bir merasimimiz var, ondan sonra yemek yenecek, tamam mı?
2: Ne merasimi Sami?
1: Benim sürpriz Meriham.
2: Ay ne sürprizi daha Samim abim?
1: Yo, siz peri kızı görürsün birazdan.
2: Vallahi o zaman hayırdır inşallah.

0: Anne ne oldu?
1: Evde yok kızım.
2: Abla nereye?
1: Sarıyer'e şoför bey.
0: Anne benim karnım aç.
1: Yiyeceğiz kızım, az kaldı.
3: Ustam ışıkları kapatayım mı?
4: Yok, ben kapatırım Cumali, sağ ol.
3: İyi akşamlar ustam.
4: Hadi iyi akşamlar, ben de çıkıyorum.

0: Rüstem ya. İçeriden ses gelmiyor.
1: Ne sesi gelecek Furkan?
0: Açılış gecesi değil mi abi?
1: Kendi aralarında kutluyorlar abicim. Hadi yürü.
0: Bilemedim ben ya.

0: Seyhan.
1: Ay tamam, şimdi hiç kavga etmeyelim.
0: Ya sen benimle niye konuşmuyorsun?
1: Konuşuyorum.
0: Ya Seyhan.
1: Şuradan servis tabağını verir misin bana?
0: Ya ben bir şey yapmadım.
1: İyi tamam, yapmadım.
0: Ya bir şey yapmadım diyorum.
1: Anladım, yapmadım. Tamam. İyi akşamlar.
2: Ayça kızım.
1: Ne haber Ayça?
3: İyilik Feride abla, nasılsın?
4: Annen gelmedi mi?
1: Yok Melih abla ya, babamla bir işleri vardı ama patlıcanlı pilav gönderdi.
2: İyi akşamlar. Bu da benim valideden. Tatlı gibi bir şey herhalde, bakmadım. Sen ver. Sen koy masaya, biz mutfağa indiririz oğlum ha. Saçlar çok mazın olmuş oğlum.
3: Bırak, bırak, dayım yaptı.
2: İyi sen?
3: Benden de iyilik. Eda?
1: Biliyorum, biliyorum, biliyorum, biliyorum, biliyorum.
3: Çok güzel olmuşsun ya.
2: Ben de öyle dedim. Meloş abla, daha ne olacak?

0: baksana kendine.
1: Olmamış mıyım?
2: Yok, olmamış bu.
3: Kötü mü olmuş?
2: Kötü olmuş tabii. Can Can. Bunun kendi hali fıstık gibi değil mi?
3: Evet.
2: Evet. İşte sade ol, sade.
0: Vallahi sade ol. Senin halin çok güzel.
3: Fıkır.

0: Sam ne oldu?
1: Bu akşamki programımızın son eseri Saadettin Öktenay'ın Hicaz şarkısı. Sevgimizin, aşkımızın üstünden sene geçti, mevsim geçti, ay geçti.

0: hayatta çok hata yaptım. Bu sevdan. Ama ne derler, hani hatasız kul olmazmış. Ama sen benim hayatımdaki tek doğrusun, biliyor musun? Elimsin, kolumsun, kalbimsin, ciğerimsin. Melihasın benim.
1: Aa, bu kadın.

0: sizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Hoş geldiniz efendim. Kaybeden olmadığı yarışma sır küpündesiniz. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma. Peki nasıl kazandırıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. Birinci etap, her doğru yanıtımız 5 puan değerinde. İkinci etap, 120 saniyede 10 soru istiyoruz, 10 doğru yanıt arıyoruz. Üçüncü etap, butonlar devreye giriyor ve her yanıtımız 10 puan değerinde. Finalde şifre kelimeyi doğru yanıtlayan yarışmacımız da kazanan oluyor. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim ve Sır Küpü'nün yeni bölümünü başlatalım mı? Buyurun efendim. Organizasyonlarda da motivasyon için kullanırsınız. Sürenizi başlatayım. Hep daha
1: ileri.
0: İleri, hep daha yeniye, hep daha ileri gidiyoruz ekip olarak.
1: Teşekkür ediyorum kendisine.
0: İlk desteklerinden dolayı.
1: Ben de bir tane bekliyorum.
0: Bir tane ilerleyen, yakın ilerleyen diğerlerini. Harf desteğinde bulunalım ve bir harf açalım. Bakalım hangi harfi açtık?
2: C ve A.
0: Tek harfe ihtiyacımız olacak.
1: Özür dilerim.
0: Çok diyor. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Yanıtı vermiş oldunuz. Biz sürenizi başlatalım ama butona kim basacak acaba? Süre başladı. Bakırçay Ovası hangi bölgemizdedir?
1: Ege.
0: Ege. Harika bir doğru yanıt daha geldi. Her aşkın sonunda gözyaşı. Diyen Emel Sayın'dan dinlediğimiz şarkının adı.
1: Aşkın Kanunu.
0: Harikasınız. Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma diyoruz. Sır Küpü'nün yeni bölümünde çok kıymetli iki misafirimiz var. Sevgili Mustafa Asım Sevindi ve Murat Eyüm. Platin stüdyomuzdalar. Mustafa Bey, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Ve size dönüyorum. Murat Eyüp Platin Bey, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Soyadınız gibi maşallah, platin gibi pırıl pırılsınız.
3: Teşekkür ederim.
0: Neyi yaptınız, geldiniz? Buyurun efendim, sizi tanıyalım.
3: Adım Murat Eyüp Platin, İstanbul'dan katılıyorum. Evliyim, iki kızım var. Biri 7 yaşında, biri 15 yaşında.
0: Allah razı olsun.
3: Elif Umay ve Deren Bade.
0: Deren Bade,
3: Elif Umay. Özel sektörde satış yöneticiliği yapıyorum.

0: Özel zevklerim arasında altyapı voleybol geçmişim var. Halen sürdürüyorum voleybol maçlarını. Onun haricinde motosiklet binmeyi seviyorum.
1: Harika.
0: Beraberinde de tarihi ve kültürel yerlerin ziyareti, onları önceden araştırıp gitmek özel ilgi alanım arasında. Bu yüzden de ikinci bir üniversite olarak tarih bölümüne girdim. Şu anda onu bitirmek istiyorum.
1: Çok güzel, çok güzel efendim. Harika. Hem miniklerimizle hem spor hayatımızla hem de eğitimimizle devam ediyor yolculuğumuz. Bulmacayı da, kelimeleri de seviyorsunuz.
0: Çok.
1: Anladığımız kadarıyla.
0: Takip ediyoruz yarışmaları.
1: Aynen. Harika. Motor gezileri nasıl gidiyor?
0: Şu an için havalar biraz iyi, biraz kötü ama yaz geldi. Bence yaza daha doğru, güzel.
1: Yavaş uzun ziyaretler. Grup sürüşleri yapıyor musunuz böyle?
0: Grup olarak arkadaşlarımızla, yalnız başımıza da.
1: Yalnız başımıza da.
0: İstanbul çok güzel. Farklı kaçış noktaları var.
1: Tabii yakın yerlere evet, kaçış durakları var. Evet efendim. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
1: Biraz sonra yarışmamıza geçeceğiz. Sizi daha da yakından tanıyacağız. Mustafa Asım Sevindi. Hoş geldiniz Mustafa
2: Hoş
1: Bey.
2: Hoş bulduk.
1: Sizi de tanıyalım lütfen.
2: Ben Mustafa Asım Sevindi. Yarışmaya İstanbul Beykoz'dan katılıyorum. Buradan aileme ve arkadaşlarıma öncelikle selamlarımı iletmek isterim. Ben de satış sektöründe, özel sektörde çalışıyorum.
1: Evet.
2: Yaklaşık olarak 24 yıldır özel sektörde çalışıyorum. Hı hı. Ayrıca bir kızım var, 15 yaşında, Pelin adında. Ona da buradan selamlarımı iletmek isterim.
1: Pelin Hanım'a da buradan selamlarımı, sevgilerimizi iletiyoruz. Sizin özel kendinize ayırdığınız hobileriniz, boş zamanlarınızda yapmaktan keyif aldığınız?
2: Bir zamanlar basketbol oynuyordum amatör olarak. Ve daha ziyade şu an seyretmekle idare güzel ediyoruz.
1: Siz de sporun basketbol abi tarafından evet, besleniyorsunuz. Evet. Hobileriniz arasında var mıdır? Bulmaca çözer misiniz kelimelerle
2: tabii,
1: ilgili?
2: Tabii özellikle hem televizyondan yarışmaları seyredip hem de gazetelerdeki eklerden bulmaca çözmüşlüğüm çoktur. Halen de fırsat buldukça işten çözmeye çalışırım.
1: Ne kadar güzel. O bulmaca tabii gazete eklerinden hala kağıtla kalemle bulmaca evet, çözmek evet, bayağı bir keyifli, değil mi? Eskiye evet, dönüş bu kadar teknolojinin içerisinde insanı rahatlatan bir başlık diye evet, düşünüyoruz. Evet. Mustafa Bey, sizi de tanıdık. Neyi yaptınız? Siz de hoş geldiniz.
2: Hoş
1: yarışmanın
2: buldum,
1: ilerleyen bölümlerinde daha da detaylı bir şekilde tanıyacağız sizi ve soruları beraber yanıtlarını arayacağız. Birinci etabımızda biliyorsunuz 1 ile 25 arasında yarışacağız. Eğer hazırsanız birinci etabı başlatalım efendim.
0: Başlayalım.
1: Peki. Tamam. Sır küpünün birinci etabına geçiyoruz.

0: birinci etabındayız. Her doğru yanıtımız da 5 puan değerinde olacak. Murat Platin ve Mustafa Sevindi. Hem sevinen hem de platin gibi parlayan iki harika yarışmacımız bugün stüdyomuzda bizimle beraberler. Hemen dönüyorum Murat Bey'e. Murat Bey, sizinle başlayacağız ama önce tablomuzu açalım. Bakalım bu bölümde kaç soru üstünden yarışacağız ve nasıl bir şifre harfimiz var? Evet, geniş bir kelime. Yine sırladık, sakladık sizin için bu bölümde kocaman yaklaşık 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16 harften oluşan geniş bir kelimemiz var. 1 ile 25 arasında yarışıyoruz. Her doğru yanıtımızda da 5 puan hanenize yazacak. 1'den 25'e kadar istediğiniz soruyu seçebilirsiniz. Kaç numaralı kutucukla başlayalım?
1: Elif Umay'ın yaşıyla başlayalım. 7.
0: 7 maşallah. Elif Umay'a sevgiler olsun. 7 yaşı. Çok huzurlu, mutlu, güzelliklerle dolu olsun efendim. Sorumuz geliyor. Kimyada çift bağ içeren bir hidrokarbon olarak bilinen organik bileşik sorumuz. Süremiz başladı. Kimyada çift bağ içeren iletilenden gelebilir diyeyim.
1: Altın.
0: Peki. Bir destekle size geliyoruz. Mustafa Bey, sürenizi başlattım. Organik bileşen ne olabilir? Kimyada çift bağ içeren. Tabii ilk etaplar biraz zor. Hiç destek harfi olmadığı için inanılmaz bir havuz var. Hangisini bulacağız diyorsunuz. Evet. Çok da haklısınız. Ama merak etmeyin, harf desteğini biz sağlıyoruz. Bir harf desteğimizi daha kabul edin lütfen. İlle devam ediyoruz. Sürenizi başlattım. Murat Bey, sizdeyiz. Çift bağ içeren bir hidrokarbon ne olabilir?
2: Hala gelmedi.
0: Gelmedi. Peki. Bir harf desteğimizi kabul edin. Mustafa Bey, sizin için başlatıyoruz. Ne olabilir? Süremizi başladı. İlen değil.
1: Yok. Bana da gelmedi. Benim de aklıma gelmedi.
0: Şimdi organik bileşen ileten süreyi sizin için başlatayım. Bir de harf desteğimizi verelim Murat Bey. Ne olabilir? E ile başlasak. Peki. Bir harf daha açıyoruz ve cevap hakkı Mustafa Bey'e geçiyor. Tek harfe ihtiyacımız var. Etiler. Hemen bir saniye. Etiler. Sürenizi Mustafa Bey sizin için başlatıyorum. Tamam. Harf desteğimizi de ver. Buyurun.
1: Etilen.
0: Etilendi tabii ki. Etilen doğru yanıtı. Bu arada biliyordunuz değil mi?
1: Aynen.
0: Etileni biliyordunuz.
1: Ama ilk soruda çok zordu.
0: İletilen dedikten sonra ama ilk sorularımız dediğim gibi her sorumuz 5 puan değerinde. Lütfen hiç moraliniz bozulmasın. Çok da geniş güzel bir yer açtınız. Buradan destek alarak soru açmanızı öneriyorum. Mustafa Bey, etilen yanıtını sizden aldık. Onun için sizinle devam ediyorum. Siz soru numarası söylüyorsunuz. Sizin için soru açıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 6 numarayı açabilir miyiz?
0: 6 numarayı açıyoruz. 3 harfli bir kelime arıyoruz. Sorunuz geliyor. Sanat ve estetikle ilgili faaliyetleri ifade eden kısa ve geniş anlamlı sözcük arıyoruz. Sürenizi başlattık.
1: Hat.
0: Hat. Hat değil. İngilizce kökenli diyeyim buna.
1: Art.
0: Art tabii ki. Harikasınız. Hat da doğruydu ama kökenimiz İngilizce deyince artı Mustafa Bey hemen yakaladı. Sizinle devam ediyorum Mustafa Bey. Kaç numaralı soruyla açalım?
1: 21.
0: 21'e gidiyorum. 21 gelsin bakalım. 21 efendim. İnce ve uzun ağaç dalı veya küçük parça anlamında kullanılan bir kelime arıyoruz. Sürenizi başlattık. 3 harfli bu kelime.
1: Kol.
0: Kol değil.
1: Dal.
0: Dal. Dal da değil. Dal. Ama dala çok yakın. Farklı bir harf rica edeceğim sizden. Bakalım nasıl bir harf açılacak. İkinci harfimiz A. Dal değil dedim. Ne olabilir? Tek harf rica ediyorum Murat Bey. Acaba nasıl bir tek harf koyacaksınız? Tek kart nasıl belirleyeceksiniz? Sürenizi başlattım.
1: Tal.
0: Tal.
1: Tal.
0: Doğru yanıt. Taldı. Biliyor muyuz tal kelimesini? Evet. Harikasınız. Bir de şifre harf buldunuz. T harfiydi bulduğunuz şifre harf. Kelimenin 6. harfini buldunuz. T. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Deren Baden'in yaşı olsun bu sefer. 15.
0: 15'e gidiyoruz efendim. Bakalım 15'te. Çok güzel bir soru geliyor. Çok rahat yanıtlayacaksınız. Katı bir maddenin ısı etkisiyle sıvı hale geçme olayı. Süre başladı. Buyurun.
1: Erime.
0: Erime doğru yanıt. Harikasınız. Bir 5 puan da siz hanenize yazdınız ve bir de şifre harf buldunuz. E harfiydi şifremiz. Sizinle devam ediyoruz Murat Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 2.
0: 2 numaralı soruyu açalım. Peki 2 numara geliyor. Yine yabancı kökenli düşünün kelimeyi ve sorunuzu okuyorum. Müzikte 3 kişiden oluşan gruplar için kullanılan bir terim. Sürenizi başlattık. Uno, duo. Uno, duo.
1: Tri.
0: Tri.
1: Trio.
0: Trio. Trio. Doğru yanıt. Harikasınız. Un, dos, tres'ten uno, duo, trio. Üçüncü trio'ydu. Buradaki üçüncü üç kişiden oluşan grup karşılığımız. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 3 numara.
0: 3 numaraya gidiyoruz efendim. 3 numara geliyor. Bir rahatsızlık soracağız. Uzak olsun diyelim. Genellikle davar ve sığırlarda rastlanan bir rahatsızlıktan bahsediyoruz burada. Süremizi başlattık. Noktaya da çok yakın derler ve özellikle hayvancılıkla uğraşan kişiler bunu çok iyi bilir. Bulmacalar
1: gelmedi.
0: Değil mi? Gelmedi ama çok iyi. Biz harf desteğini sağlayalım. Süreyi

0: sefer Mustafa Bey için hazırlayalım. Buyurun Mustafa Bey, sizden alalım. Var mı bir yanıtınız, bir düşünceniz? Noktaya çok yakın efendim, noktaya çok yakın. Bu rahatsızlığına da
1: yok, gelmedi.
0: Özellikle büyük baş hayvanlarda çok görünen bir rahatsızlık. Bir harf desteğimizi daha kabul edin ve Murat Bey süreyi sizin için başlatalım efendim. Ne olabilir?
2: Nokra.
0: Nokra olacaktı. Doğru. Hatırlatması için ipucumuz destek olmuştur umarım. Davar ve sığırlarda, büyükbaş hayvanlarda özellikle çok görülen bir rahatsızlıktan bahsediyoruz burada. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 5.
0: Murat Bey, 5 numaralı soruyu açıyorum. Gelsin 5 numaralı sorumuz. Efendim, miktar veya sayısal değer anlamında kullanılan bir terimi soruyoruz size. Sürenizi başlattık. Miktar veya sayısal değer. Ne olabilir? Murat Bey yine gitti en zorunu. Evet. Buradan böyle cımbızız. Murat Bey 3'te 3 yaptınız. Dikkatimi çekti. 3 tane kelimeden 3'ü de çok zor kelime seçtiniz.
3: Bundan sonra biraz daha kolay seçeceğim.
0: Lütfen. Ben de olmazsa destek olayım. Yoksa en zorlarını bulacağız vallahi hep beraber. Bir harf desteğimizi kabul edin lütfen. K ile başlıyor ve süreyi sizin için başlatıyoruz Mustafa Bey. Ne olabilir? Bu da nasıl bir kelime bakalım.
1: Gelmedi. Aklıma gelmedi maalesef.
0: Vallahi yanlış anlamayın da gelecek bir kelime de değil açıkçası. Çok böyle zor bir kelime. Evet. Ama biz bir harf desteğiyle tekrar süreyi sizin için kuruyoruz Murat Bey. Sürenizi başlatıyoruz. Buyurun. Miktar veya sayısal değer anlamında kullanılan bir terim.
2: Kantara.
0: Kantara'ya çok yakın ama kantara değil. İçinde de bol T harfi kullanılmış durumda. Ve bir sayım değeri bu. Süreyi tekrar başlatıyoruz Mustafa Bey. Bu sefer sizin için çalışıyor zaman. Buyurun.
1: Kantita.
0: Kantita, kantite. İkisini de kabul ediyoruz.
1: Kantitatif yazılım. Anlamda,
0: evet. Kantitatif ve kantite kökenliydi kelime. Burada E yazılımı seçilmiş ama kantita ve kantite doğru kelimeyi buldunuz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Biraz yukarıları açabilirsiniz. Bakın 9 numaralı yer uygun, destek olabiliriz. Orada bir çoğuldan bahsedeceğiz. Yerin o kadar uzun olması sizi tedirgin etmesin. Orayı açabiliriz isterseniz.
1: Olur.
0: İsterseniz
1: açalım. 9'a açalım, evet.
0: 9'a gidiyorum hazırsak. Bakın şunu hatırlatıyorum. Bu bildiğiniz kelimelerin çoğul, bileceğiniz kelimenin çoğul hali. Yani sonuna bir ek eklemeniz gerekecek. Bunu hatırlattıktan sonra sorunuzu okumaya geçiyorum. Sınıfının en büyük canlılarından olan dev deniz hayvanları. Sürenizi başlattık.
1: Balinalar.
0: Balinalar doğru yanıttı. Balinaydı. Bu dev, büyük, okyanusta yaşayan memeli hayvanlarımız, onların çoğul halini eklemiştik. Sırlayıp saklamıştık tablomuza. Balinalardı. Sizinle devam ediyorum. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 13 numara olsun lütfen.
0: 13 numaraya gidiyoruz efendim. 13 numaralı sorunuz geliyor. Herkesin gözü önünde açıkça yapılan davranış... Lar. Sürenizi başlattık.
1: Alenen diyeceğim.
0: Alenen doğru diyeceksiniz. Ben burada tedirgin oldum. Hadi Mustafa Bey söyleyin diye Mustafa Bey düşünüyor. Söyleyecek söyleyemedi. Evet. Harikasınız. Alenen'e aldık. 1-5 puan daha yazdık hanenize. Harika gidiyor. Siz de devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 20 numarayı açalım.
0: 20 numarayı açalım. Geliyor efendim 20 numara. Bu arada birkaç tane foto sorumuz var. Bilginiz olsun ama zor kelimeler. Onları önermeyeceğim. Çünkü Murat Bey hemen onları seçer. Kaç numarayı açalım?
1: 20
0: numaralı soruyu açıyoruz. Hazır geliyor. Zaman veya mekan olarak daha ileriyi, daha ötesini anlatan bir sözcük soruyoruz size. Sürenizi başlattık.
1: Çıkmadı maalesef.
0: Çıkmadı.

0: Efendim, güzelliği vurgulamak için kullanılan bir ifade. Sürenizi başlatayım ve yanıtımız gelsin.
1: Âlâ.
0: Âlâ doğruydu. Âlâ yanıtını aldık sizden. Bir 5 puan daha yazdık hanemize. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı sorumuzu açmak istersiniz?
1: 12 numara.
0: 12 numaraya gidiyoruz. Harika bir soru daha yakaladınız. Geliyor. Beklenmedik bir anda gerçekleşen durumları anlatan zarf. Sürenizi başlatıyorum.
1: Aniden.
0: Aniden yanıtımızı aldık. Harika. Murat Bey çok güzel bir şekilde makas değiştirdi. O bulduğu zor kelimelerin yerine yeni kolay kelimelerle yürümeye başladık. Harikasınız. Çok güzel bir mücadele çıkıyor. Murat Bey sizdeyiz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 17.
0: 17 numaralı soruya gidiyorum. Bakayım 17 geliyor. Kimyada sadece tek bağ içeren doymuş hidrokarbon sınıfı. Sürenizi başlattım. Kan ne olabilir? Tek bağ içeren doymuş hidrokarbon. Biz de biraz soruyu sorarken güzel.
1: Alkan.
0: Ah ben duymadım ama siz umarım duymuşsunuzdur. Süreniz dolduğu için cevap hakkını bir harf hediyemizi kabul edin. Mustafa Bey sizin için başlatıyorum.
2: Alkan.
0: Alkan doğru yanıttı. Murat Bey sizin desteğinize teşekkür ederiz el birliğiyle. Ama son saniyeydi ve evet. Süreniz dolduğu için arkanızdaki ışığı görünce doğru kabul edemedim. Mustafa
2: ben
0: Bey
2: teşekkür ediyorum kendisine.
0: İlk desteklerinden dolayı.
1: Ben de bir tane bekliyorum.
0: Bir tane ilerleyen, yarışmanın ilerleyen yerlerinde size desteğimiz olacak. Mustafa Bey sizdeyiz. Bu arada son iki sorumuzu açıyoruz. Hatırlatmak isterim. Hı-hı. Birinci etapın son iki sorusu. Buyurun tamam. Mustafa Bey kaç numaralı soruyu açalım?
2: Bir numara olsun lütfen.
0: Bir numaralı soruya gidiyoruz. Bir numara bir video soru. Bir görselimiz var, görüntülerimiz var. Önce görüntülerimizi izleyelim. Hı-hı. Arkasından sorumuzu sorayım.
2: Tamam.

0: Evet efendim, maalesef adını sıkça duyduğumuz ve üzücü haberlerde duyduğumuz bir bölgeyi soruyoruz, bir ülkeyi soruyoruz. Tarihi Pers İmparatorluğu'na dayanan bir ülkeyi soruyoruz. Size sürenizi başlattık.
1: İran.
0: İran'dı. Evet, yanıtımız. Doğru yanıtımız. Bir de N harfi buldunuz. Maalesef şu son günlerde üzücü haberlerle İran'ın adını çok sık duyuyoruz. Keşke maalesef böyle olmasa diyoruz.
1: Evet.
0: Son sorumuzu açıyorsunuz. Birinci etabın son sorusu sizde Mustafa Bey.
1: 18.
0: 18 numaralı sorunuza gidiyorum. Bakalım. Efendim bu da bir foto soru. Bir fotoğrafımız var. Arkadaşlarımız bir fotoğraf seçmişler. Bakalım görelim nasıl bir fotoğraf. Güzel. Bu bir meyve çeşidi, bir orman meyvesi diyelim buna. Ve sorunuzu okuyorum. Bir tür yaban mersini diyorum. Süreyi başlatıyorum.
2: Yaban mersini olarak biliyoruz ama evet, yani bu ismi aklıma gelmedi maalesef.
0: Süreniz doldu. Murat Bey, bir harf ikramımızı kabul edin lütfen ve tek harf desteğini istiyoruz sizden. Acaba nasıl bir sesli harf gelir bu kelimenin başına? Sürenizi başlatalım.
2: Enir.
0: Enir, doğru. Enir'di buradaki fotoğrafını gördüğümüz yaban mersini. Efendim birinci etabın sonuna geldik. Bir puan tablosuna bakacağız. Etapımızı tamamladık. Nasıl geçti şu ana kadar? Küçük bir değerlendirme alayım.
3: İlk soru haricinde süperdi.
0: İlk soru. Ama dediğim gibi oldu değil mi? İlk başta evet, bir yarışmanın ilk başında bir böyle insan ya acaba mı diye kendinden şüphe ediyor.
3: Evet.
0: Bilemeyecek miyim, böyle mi geçecek diye. Ama sonra açıldıkça değil mi? İpuçları geldikçe kelimeler daha rahat çıkıyor. Bu arada Murat Bey gerçekten 3'te 3 yaptınız yani. 3 tane gizlenen 3 evet, cımbız soruyu buldunuz. Yine de tebrik ediyorum. Çok iyi bir yarışma çıkarttınız. Mustafa Bey, sizden alalım küçük bir

0: değerlendirme nasıl geçti şu ana kadar?
1: Murat Bey'e katılıyorum. İlk soru hariç oldukça keyifli geçiyor. Sizlerin sunumu da hakikaten bizlere yardımcı oluyor. O konuda teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz efendim. El birliğiyle beraber bulacağız kelimeleri. Çünkü bazen biz de çok takılıyoruz bu kelimelere. Evet, mutlaka evet. Destek ihtiyacımız oluyor. O zaman şöyle yapalım. Birinci etapın puan tablosuna bir bakalım mı? Kaçar soru bildik. Nasıl bir birinci etap tamamladık? Efendim Mustafa Asım Sevindi şu ana kadar 7 doğru yanıt buldu. Ve 5'er puandan 35 puanla birinci etabımızı tamamladı. Murat Eyüp Pilet'in 8 doğru yanıt verdi. Ve her doğru yanıtımız 5 puan üzerinden 40 puanla birinci etabımızı tamamladı. Çok yakın bir mücadele, başa baş bir mücadele geçiyor. 8 doğru yanıt, 7 doğru yanıt. Ve birinci etabımız bitti. Hazırsak ikinci etaba geçelim mi?
1: Hazırız.
0: Peki. Efendim, evet. Sırf küpünün ikinci etabına geçiyoruz.

0: Evet efendim, Sirküp'ün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt arayacağız yarışmacılarımızdan. Hemen dönüyorum. Birinci etabımızı Murat Eyüp Pilat'in 10 puanlık bir farkla, pardon 5 puanlık tek soruluk bir farkla önde kapamıştı kendisi. 120 saniyede 10 soru yönlendireceğim. İstediğiniz kadar pas deme hakkınız var. Sesli ve video sorularda sürenizi durduracağız. İstediğiniz kadar rahat rahat seyredebilirsiniz. Hazır mısınız? Sürenizi kuralım mı?
1: Hazırım.
0: Peki efendim. O zaman sürenizi kuruyoruz ve sorunuzu okumaya başlıyorum diyebilirim.
2: Pas.
0: Pas dedik. Basketbolda kaçan şutu tekrar kazanma.
2: Tam oradaydı.
1: Rebound.
0: Rebound doğru. Hemen bir sesimiz var. Önce dinliyoruz.

0: 25 Vapur'un şarkısını kim seslendirmektedir?
1: Yonca Evcimik.
0: Yonca Evcimik tabii ki arkadaşlarımız da bilir gibi bulmuşlar soruyu. Yakışıklı baksa dediler sizin için. Bakırçay Ovası hangi bölgemizdedir?
1: Ege.
0: Ege, harika bir doğru yanıt daha geldi. Çinisiyle ünlü ilimizi soruyoruz. Hangisidir?
1: Kütahya.
0: Kütahya, doğru. Hemen bir video sorumuz var. Önce izliyoruz.

0: Evet, izlediğiniz Viking kanı filminin başrol oyuncusunu soruyoruz. Biraz önce sularda boğuştu kendisi. Pas. Peki, Güneş sisteminin en büyük gezegenini soruyoruz efendim. Güneş sisteminin en büyük gezegeni
1: Jüpiter.
0: Jüpiter tabii ki. Bir sesimiz daha var, dinleyelim.

0: Dizinin şarkısını kim seslendirmektedir efendim?
1: Ajda Pekkan.
0: Harika tabii ki Ajda Pekkan. Eskilerden aldığımız için kaydı biraz arada kaldınız ama doğru. Yerçekimi yasasını bir elma sayesinde bulduğu söylenen bilim insanını soruyoruz size. Kimin kafasını düşmüştü?
1: Newton.
0: O, Newton tabii ki elma düşmüştü. Atasözüne göre taşıma suyuyla ne dönmüyor?
1: Değirmen.
0: Değirmen dönmüyor. Harikasınız. Bir doğru yanıt aldım. Hemen gidiyorum. Çocukluğun soğuk geceleri kimin eseridir diyoruz. Özlü soy isminden de destek olmaya çalışayım size. Ama bulamazsak 10

0: saniyemiz kaldı. Bir daha bir filmimiz vardı. Viking Kanı filminin başrol oyuncusu demiştik. Suya da atladı. Böyle yüzüyor kendisi. Gitti ama tabii tanıyamadınız. Çünkü gelmedi. Acaba takım elbisesiyle görseydiniz tanır mıydınız? Çok kesinlikle normal ya. Ama izlediğiniz Viking Kanı filminin başrol oyuncusuydu. Başında bir peruk vardı. Kıyafetten tanıyamadınız. Peki size Tibet desem?
1: Kartal Tibet.
0: Harika değil mi? Biliyordunuz.
1: Gelmedi. K harfi var.
0: Çok da iyi biliyordunuz.
1: K harfi var. Gerisi gelmedi.
0: Ama sağ olsun arkadaşlarımız çok güzel bir görsel seçmişler.
1: Evet.
0: Değil
1: evet
0: mi? Suyun altında evet hiç mücadeleyi seyrediyoruz ama ismi karakteri tam bilemiyoruz. Oradan evet çıkartamadınız. Evet. Ama çok güzel bir 120 saniye çıkarttınız. İki soruyu eksik bildik ama onun dışında geri kalan tüm yanıtları doğru aldık sizden. Evet, bir de efendim bir numaralı sorumuz vardı. Sorumuz neydi? Çocukluğun soğuk geceleri kimin eseridir demiştik. Özlü Su isimli Tezer Özlü olacaktı. Bir yanıtımız Tezer Özlü. Bu bölümde çıkan yazar sorularımızdan gelmiştim. Mustafa Bey hazırsak sizinle yarışıyoruz.
1: Hazırım.
0: O zaman başlıyoruz. 120 saniyenizi kuruyorum. Başlıyorum sorularınızı okumaya. Her Gece Bodrum kimin eseridir? İleri, soy ismi.
1: Selim İleri.
0: Harikasınız, bir 10 puan aldınız. Hemen bir müziğimiz var. Dinleyelim önce.

0: Dinlediğiniz Karam adlı şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Hakan Peker.
0: Harikasınız, bir 10 puan da aldınız. Ami Kovası hangi bölgemizdedir?
1: Kovası Hatay'ydı, Akdeniz bölgesi.
0: Harika, bir 10 puan daha yazıyoruz hanemize. Futbolda potaya yakın mesafeden iki adım atarak sayı bulmayı amaçlayan atış tekniği?
1: Turnike.
0: Turnikeydi tabii ki, sağlı sollu turnike. Hemen bir videomuz var, seyrediyoruz.

0: ve diyoruz ki bu oklar Cüneyt Arkın'a ne yapar? Fatih'in Fermanı filminde canlandırdığı karakterler kimdir?
1: Fatih'in Fermanı...
0: Kimi oynamıştı Cüneyt Arkın burada?
1: Şu an hatırlayamadım.
0: Peki.
1: Pas diyeyim.
0: Toprak çömlekleriyle ünlü ilimizi soruyoruz. Toprak çömlekler.
1: Toprak çömlekler. Onu da hatırlayamadım
0: Peki,
1: şu an.
0: Peki hemen bir sesimiz daha var. Önce dinleyelim.

0: diyen Emel Sayın'dan dinlediğimiz şarkının adı.
1: Aşkın Kanunu.
0: Harikasınız tabii ki Aşkın Kanunu. İspanya'nın başkenti.
1: İspanya'nın başkenti Madrid.
0: Madrid. Güneş'e en yakın gezegen.
1: Venüs.
0: Küçük.
1: Merkür.
0: Merkür, harikasınız. Atasözüne göre sıkıldığında suyu çıkan nesne nedir?
1: Limon.
0: O gerçekten sıkıldığında taş. Suyu çıkıyor. Bunun taş, harika, atasözüne göre. Hemen gidiyorum. Filmimizi izlemiştik. Demiştik ki Cüneyt Arkın'ı oklar ne yapar? Kimi canlandırmıştı?
1: Kara Murat.
0: Kara Murat geldi tabii ki. Toprak çömlekleriyle ünlü ilimizi sormuştuk. Toprak çömlekler ilimiz.
1: Afyon geliyor aklıma ama.
0: Birazcık daha yeni diyeyim, belki oradan ipucu.
1: Nevşehir.
0: Nevşehir aldık. Aldık, vallahi aldık. Son bir saniye kala aldık.

0: Şehri yeni deyince oradan çağrışımı yapmıştır. Ne mutlu. 10'da 10 yaptınız. Gönülden tebrik ediyoruz. Harika yarıştınız diyoruz. Nasıl geçti efendim?
1: Oldukça güzel. Düşünmeyi odaklatan.
0: Bir, 120 saniye sayısı ne kadar uzun ve ne kadar evet. kısa olabiliyor değil mi?
1: Evet.
0: Aklımıza gelmediği zaman o zaman resmen biri böyle çekip sanki sündürüyor gibi evet. bitmiyor. Ama aklımıza geldiği zaman da evet. hemen geçiyor. Efendim 120 saniyede 10 yanıt aldığımız bölümümüzü tamamladık. Hemen puan tablosuna gidiyoruz. Bakalım kaç puanla ikinci etabımızı tamamladık ve üçüncü etaba nasıl geçiyoruz? Harika bir mücadele, başa baş devam eden bir mücadele. Şu anda 135'e 120'ye geldi skor tablomuz. Mustafa Asım sevindi. 135 puanla sevindirdi diyelim. Fakat Murat Eyüp Platin Bey, Platin gibi pırıl pırıl parlamaya devam ediyorlar efendim stüdyomuzda. Ve Sır Küpü'nün 3. etabına geçiyoruz. Butonların devreye girdiği, mücadelenin birazcık daha yükseldiği 3. etaptayız.

0: harflerle sıraladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü'nün 3. etabındayız. Çok güzel bir mücadele geldi şu ana kadar. Puan farkımız 10-20 puan arasında. Bu da demek oluyor ki 1 veya 2 soru farkla neredeyse rekabet, mücadele başa baş gidiyor. Fakat butonların devreye girdiği bölümdeyiz. Yarışmacılarımız seçecek ama butonlar karar verecek. Hazır mıyız efendim?
1: Hazırız.
0: Mücadeleyi birazcık daha yükseltiyoruz. İkinci etabımızı önde tamamlayan Mustafa Asım Sevindi Bey'le başlayacağız. Siz seçeceksiniz ama tekrar hatırlatıyorum, butona önce basan yanıt hakkını almış olacak. Tablomuzu açıyoruz. 55 soru içinde açılmayan bütün kutuları, bütün numaraları seçebilirsiniz. Sizinle başlıyoruz. Mustafa Bey, kaç numaralı kutucuğu açalım?
2: 27.
0: 27'ye gidiyorum. Hazırsa sorunuzu okuyorum. Hazırsanız.
2: Hazırım.
0: Suç işlenmiş veya yoldan sapmış kişi için kullanılan bir ifadeyi soruyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Buyurun Murat Bey. Ne olabilir? Suç işlemiş, yoldan sapmış kişi için kullanılan bir ifade.
2: Zan.
0: Harikasınız. Soruyu en azından kaptırmadık. Biz bir harf desteğinde bulunalım ve bir harf açalım. Bakalım hangi harfi açtık? Ş ve A. Tek Şaki. Harfe ihtiyacımız olacak.
2: Özür dilerim.
0: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, yanıtı vermiş oldunuz. Biz sürenizi başlatalım ama butona kim basacak acaba? Süre başladı. Buyurun. Kısmet sizeymiş.
2: Şaki.
0: Şaki. Harikasınız. Aman Murat Bey. Hem böyle dedi hem böyle dedi Mustafa Bey. Yanıtı da verdi ama yanıt sizin kısmetinizmiş.
2: Evet.
0: 10 puanı aldınız. Şaki doğru yanıttı. Sizle devam ediyoruz. Kaç numara soruyu açalım?
2: 35.
0: 30?
2: 5.
0: 35 geliyor. 35 numaralı sorumuz. Bir işi yaparken gösterilen dikkat ve özen durumu, süre başladı. Buyurun Murat Bey.
3: İtina.
0: İtina. Harikasınız. Çok itinalı bir yanıt aldım sizden. Ve sizle devam ediyorum. Bir de şifre harf buldunuz. A harfini açtık. Şifre kelimemizi de bu bölümde hızlı bir şekilde açmamız gerekiyor. Hatırlatıyorum hemen, gizli harfleri bulacağız. Sizdeyiz, kaç numaralı soruyu açalım?
2: 33.
0: 33'e gidiyoruz. Sorunuzu okuyorum. Mecazen yaşı küçük olduğu halde sözleri ve davranışları büyük olan kişi. Tek harfe ihtiyaç var. Süreyi başlattım.
2: Eke.
0: Ama Mustafa Bey bastı.
2: Efe.
0: Efe mi?
2: Eke.
0: Eke doğru yanıttı. Bakın, kaptırmayın diye yardımcı olmaya çalıştım Murat Bey ama duymadı diye Efe'ydi. Efe değildi tabii ki. Eke'ydi doğru yanıtımız. Buyurun.
2: 25.
0: 25 numaralı soruya gidelim. Gelsin 25 numaralı sorumuz. Farsça kuvvet, kudret anlamına gelen eski bir kelime arıyoruz. Sürenizi başlattık. Butonu önce kim kullanacak? Kimse kullanmıyordu. Stüdyomuzda derin bir sessizlik vardı. Üç harfli bu kelime acaba ne olacak? Farsça kuvvet, kudret anlamına gelen eski bir kelime arıyoruz. Bir harf desteğimizi kabul edin ve sürenizi başlattık.

0: Buyurun.
1: Kar.
0: Kar değil.
1: Ker.
2: Ker doğru yanıt. Kerdi. Üç harfli bu gizlediğimiz kelime. Sizinle devam ediyoruz Murat Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 4 numaralı soruyu açalım.
2: 4 numaraya gidiyoruz. Harika bir soru daha geliyor. Gereksiz yere müdahale etmek ya da bir işe burun sokmak anlamında kullanılan fiil. Süremizi başlattık. Bakalım. Buyurun Mustafa Bey.
1: İlişkin.
2: İlişkin değil.
1: İlişkili.
2: Değil. İliş.
1: İlişik.
2: Değil. Değil.
1: İlişmek.
2: Bir harf desteğimizi kabul edin. Süreniz dolduğu için herhangi bir şey söyleyemiyorum ama butona önce basan cevap hakkı kazanacak. Butona kim basacak? Buyurun Mustafa Bey.
1: İlişmek.
2: İlişmek doğru yanıttı. Son anda vermiştiniz ama yine soru sizin kısmetinizmiş. Size geldi diyorum. Ve K harfini buldunuz. Yine bir harf daha açtınız. Şifreden. Size devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 26.
2: 26 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım ne var 26'da. Varlıkları sorgularken kullanılan temel soru zamirlerinden biri süre başladı. Buyurun Mustafa Bey.
1: Kim?
2: Kim? Doğru yanıt. Bir kelime daha yazdı hanemize. Mustafa Bey. Bir de şifre harf buldu aynı şekilde. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 28 lütfen.
2: 28 numaralı sorumuza gidiyoruz. Gelsin bakalım 28. Efendim, tıp ve hukukta akıntı veya gelir anlamında kullanılan bir terim arıyoruz. Süremiz başladı. Buyurun Mustafa Bey.
1: İrat.
2: İrat değil. Peki. Bir harf desteği bizden. İkinci harfimizi açtık. İs süre başladı. Ne olabilir? İs. Buyurun Murat Bey. İs. Söylemeyin. Tam gidiyordu. Bir harf daha açıyoruz. Ve kesin aklınıza gelecek. İsa. Süre başladı. Buyurun Murat Bey.
1: İsale.
2: İsale tabii ki harikasınız. Bir anda son saniyede söyleyeceksiniz diye yine beni çok korkuttunuz. Neyse. Kaptırmadık bunu. Ve L harfini aldık. Şifre harfimizi bulduk. L harfiydi. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Bu arada video sorularımız da var. Destek olur diye düşünüyorum. Mesela 37... Keyifli bir video seyredebiliriz. Yanıtlamak isterseniz arada seçebilirsiniz. Buyurun.
1: 37 numara olsun.
2: Tamam peki. 37 numaralı soru bir video soru. Önce videomuzu izleyelim. Arkasından sorumuzu yönlendirelim.
3: Melek.
4: Efendim abi.
3: Kim bu adam?
4: O.
3: Tabii o.
4: O şey.
3: Söyle.
4: Tanımadın ayol.
3: Delirtme beni Melek. Nereden tanıyayım? Kim bu dedim?
4: Süt oğlum.
2: Süt oğlum repliğiyle izlediğimiz filmde Adile Naşit'in canlandırdığı çocuk bakan yaşlı kadını soruyoruz. Sürenizi başlattık. Süt oğluydu. Buyurun.
1: Süt nine.
2: Süt ninesiydi. Sevgili Adile Naşit de süt annesiydi. Tabii ki yaşı ilerleyince süt ninesi oldu. Süt nineydi. Burada sakladığımız kelimemiz. Yine bir de harf buldunuz. İ harfini gönülden tebrik ediyoruz. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 40 numara.
2: 40 numaraya gidiyoruz. Bakalım 40 numarada ne var sorularımızdan gelsin 40 numara. Efendim, disipline uymayan, başına buyruk davranan kişiler için kullanılan bir sıfat soruyoruz. Sürenizi başlattık. Buyurun Mustafa
1: Sersen.
2: Bey.
1: Sersen.
2: Serseme çok yakın.
1: Serseri.
2: Serseriye de çok yakın. Ama biraz farklı, sakın söylemeyin. Süreniz doldu. Bir harf desteği bizden. Hiç bir şey kaybetmediniz. Butonu önce basan cevap hakkını alacak. Süreyi başlattık. Mustafa Bey.
1: Serkeş.
2: Serkeş doğru yanıtımızdı. Sersem'den geldik. Serkeş'e harika bir yarışma çıkarıyorsunuz. İki yarışmacımızı da gönülden tebrik ediyorum. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 41 olsun.
2: 41. Butonlara lütfen dikkat edin. Zamanında basın. İyi kullanın. Hazır sorunuz geliyor. Butonları aynı zamanda soruyu yanıtı kaptırmamak için de kullanabilirsiniz. İnşaat ve marangozlukta dikey doğrultuyu belirlemek için kullanılan

0: Let. Süre başladı. Buyurun Mustafa Bey.
1: Şakül.
0: Şakül doğru yanıt. Tabii ki Şakül'dü. Buradaki gizlediğimiz kelimemiz. Evet. İnşaat ve marangozlukta değil mi? Doğru yeri kullanabilmek için kullandıkları aletin adıydı. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
1: 30'u açalım lütfen.
0: 30'a gidiyorum. Bakalım 30'da ne arıyoruz? Hemen gelsin 30. Efendim, elinden iyi iş gelen, eller butonda mı? Becerikli kişi, süre başladı. İşi buyurun.
1: İşcan.
0: İşcan değil. İşlek. İşlek de değil.
1: İşeri.
0: İşeri doğru yanıt. Murat Bey, Murat Bey gözümün içine bakıyor. Oğuz öyle değil, ben biliyorum, gel diyorsun.
2: Gelmiyor bir türlü.
0: Sondan gitti 10 saniyede soru. Sağlık olsun efendim. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açıyoruz?
1: 53.
0: 53'e gidiyorum. Bakalım 53'te ne arıyoruz? Sorumuz geliyor. Eller butonda olsun lütfen. Bir şeye bağlılık ifade eden sözcük. Süre başladı. Ne olur? Ona nedir? O ona a. O ona bir şeydir. Bağlılık. Peki, bir sürede bir harf desteğimizi kabul edin ve sürenizi, harfimizi açtık, süreyi başlattık. Buyurun Mustafa.
1: Fit.
0: Hayır, değil fit. Fit değil. Ben de arada değil dediğim için uyarı alıyorum. Değil. Tek harfe ihtiyacımız var. Acaba kim belirleyecek? Butona önce basan. Süreyi başlattık. Buyurun.
1: Ait.
0: Ait tabii ki buranın kelimesiydi. Ait olmak. Bir kişiye bağlı olmak. O ona ait deriz. Bir şeye bağlılıktı ifade kelime eden sözcüktü. Evet efendim, devam ediyoruz sizle. Kaç numaralı soruyu açalım? Murat Bey siz seçiyorsunuz ama tekrar söylüyorum, butonlar karar veriyor. 51'i önerebilirim, 52 önerebilirim ama ben öneriyorum, kelimelerin rahat bilinir olduğu anlamına gelmiyor. Lütfen dikkat edin. Ben birazcık daha 29 olabilir. Ben birazcık daha şifre harflere doğru sizleri yönlendiriyorum ki aşağıdaki kelimenin çözülebilmesi için.
2: 29'u bulsam? 29'u...
0: 29.
2: Evet.
0: Peki gidelim 29 numaralı soruya. Okuyorum. Ellerimiz butonda hazır. İlkbahar mevsiminde yetişen, ekşimsi tadıyla bilinen bir meyve. Süre başladı. Mustafa Bey bastı.
1: Erik.
0: Erik doğru yanıttı. Sulu sulu, tatlı, tuzlu bir erikti. Kütür kütür yedik. İ harfini de açtık. Peki bir harf daha aldık. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruya gidiyorum?
1: 34.
0: 34 gelsin 34 numaralı sorumuz. Efendim, ödünç verme, süre başladı. Aldım bunu, geri sana ödünç verdim, geri verdim. Hangi harfi açtık? İ-A dedik. Süreyi başlattık.
1: İade.
0: İade değil. Değil. İade değil.
1: İaşe.
0: İaşe de değil. Peki. Dikkat edin. Murat Bey, kopmayın. Tek harfe ihtiyacımız var. Bir harf desteği bizden. Ne olabilir o gizli harf? Süreyi başlattık.
1: İa ve İa.
0: Aman aman, önce butona basın. Mustafa Bey bastı.
1: İane.
0: İane değil. Ne değil? Tekrar söylüyorum. Butona önce kim basacak? Bakın, bir harfe ihtiyaç. Buyurun Mustafa Murat Bey.
1: İare.
0: İare doğru yanıt. Tebrik ediyorum. R harfini aldık. Harikasınız. 10 puan yazdık hanemize. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Aşağıda açılmamış bir yer var. 51 var. 38, 46. Siz bir şey söyleyecektiniz. Lütfen yanlış
1: yönlendim. Ben 11'e yöneldim.
0: 11'e
1: ama.
0: O zaman hemen gidiyorum. 11. Tıpta okuma yetisinin kaybıyla ilgili durumu

0: ifade eden terim. Süreniz başladı. Kim basıyor? Butonu kim kullanıyor? Eksi. Hatta zamanında da derlerdi canım, o da futbolcu ama o da bir ne değil? Ben mi yanlış biliyorum derim burayı. Sürenizi başlattım. K, S ve İ. O da bir. Buyurun.
1: Alexi.
0: Alexi doğru yanıt. Değil mi? Öyle demezler miydi futbolda da?
1: Evet.
0: Bir Alex değil evet. derlerdi. Alexi evet. belki çağrışım evet. yapsın diye. Oradan Alexi'ydi tıptaki. Biz de nereden nereyi bulduk? Nasıl ipucu verdik? Değil mi?
1: Güzel oldu.
0: Tıptaki evet. okuma yetisinin kaybını futboldan tarif eden ancak sır küpü olabilir diyoruz. Evet. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 43.
0: 43 gelsin. 43 numaralı sorumuz efendim. 43. Çok rahat bileceksiniz. Eller butonda olsun lütfen. Satrançta kaçış yolu kalmayan şah durumu. Süremiz başladı. Buyurun.
1: Mat.
0: Mat. Doğru yanıtını aldık. Arkasınız. Sizle devam ediyoruz. Şifre harfleri yönlendirebilirim. 52 diyebilirim. 51 diyebilirim. 19 diyebilirim. Bu arada yaklaşık 3 soru sonra finale geleceğiz. 3 sorumuz kaldı. Aman dikkat edin. Soruları kaptırmayın. Şu anda çok başa baş bir mücadele geçiyor. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Son düzlükteyiz artık. Buyurun. Kaç numaralı soruyla açalım?
1: 51 numara.
0: 51 numara geliyor efendim. 51 numara. Tarihte ordunun önünde sancak taşıyan ve sembolik görev üstlenen kişi. Sürenizi başlattık. Buyurun.
1: Bayraktar.
0: Bayraktar doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Bir 10 puan daha yazdık hanenize. Bir de şifre harf buldunuz. K harfini açtınız. Ve sizinle devam ediyorum. Son iki soruya geldik. Kaç numaralı soruyu açalım? 19, 42, 52 şifrelerden destek alabileceğiniz sorular. İpucunu da vermiş olayım. Buyurun.
1: 52.
0: 52 geliyor. 52 numaralı soru. Edebiyatta şairin yanında bulunan, sohbet arkadaşı olan kişi. Süreyi başlattık. Hani düğünlerde de özellikle yurt dışında düğünlerde gelinin yanı... Buyurun.
1: Nedim.
0: Nedim doğru yanıt. Eşlik eden anlamında. Ama bizimki edebiyatta şairin yanında sohbet arkadaşı olan kişi. Değil mi?
1: Nedim.
0: Ve Nedim'e de evet. düğünlerde eşlik eden kişilerdi. Nedim'di buranın yanıtı. Bir 10 puan daha yazdınız hanenize. Siz de devam ediyoruz.
1: 19 demiştik en son.
0: 19 numaralı sorumuzu da açalım. Son sorumuz, vurguluyorum ve sorumuzu okuyorum. Bir şeyi işleyerek üretme ve ortaya çıkarma süreci. Süre başladı. Hatta yerleri de vardır bunun. Denir ki aa, o dükkanda yapıldı bu. O buna orada. Buyurun Murat Bey.
1: İmale.
0: Doğru yanıt. Vallahi doğru yanıt. Süre bitmeden söylediniz. Bir anda süre yandı, ışığı gelecek diye çok korktum ama imale doğru. İmalet, imalathaneden ben çağrışım yapmasını düşünmüştüm. Ve geldik finale. Hemen gidiyorum puan tablomuza bakmaya. Kaçar puan bindik? Nasıl geldik? Bir bakalım mı?
1: Bakalım.
0: Merak ediyor musunuz?
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Bayağı bir başa uzak kaldık.
0: Güzel bir mücadele geçti. Bakalım efendim puan tablomuzu görelim. Efendim inanılmaz küçük bir fark var. Burada Murat Eyüp Platin 220 puanla şu anda 3. etabı tamamlamış durumda. Ve Mustafa Asım sevindi. Efendim siz de 225 puanla ilk etaptan bildiğiniz bir 5 puanlık soruyla skoru buraya getirdiniz. Şimdi 3. etapın sorularını tamamladık. Geliyoruz evet. finale. Bir harf rica edeceğiz. Kelimemiz %99,9'u çıktı.
1: Evet.
0: Bir harfe ihtiyacımız var. Ve bu harfi de önce tahmin etme hakkı sizin oluyor. Mustafa Bey, bunu kullanacak mısınız? Kelimeyi tanıyor musunuz?
3: Kelimeyi çıkaracağımı düşünüyorum. A harfi analitik mekanik.
0: Analitik mekanik. Acaba

0: Sır küpünde bu bölümde sırladığımız, sakladığımız kelime mi diyoruz? Kelimeler dizisi mi diyoruz? Analitik mekanik bu bölümde saklanan kelimemiz mi? Şöyle bakınca çok da başka bir ipucu olacak gibi gözükmüyor. Evet,
1: başka bir seçenek yok ki.
0: Efendim, klasik mekaniğin matematiksel formülasyonlarını inceleyen fizik dalı olarak analitik mekanik yanıtınızı doğru kabul ediyoruz. Tebrik ediyoruz gönülden. Bu bölümün, sır küpünün bu bölümünü kazanan yarışmacımız siz oldunuz. Çok güzel bir yarışma çıkarttınız. Tebrik ediyoruz. Bir 5 puanlık farkla Mustafa Asım Sevindi ile aldık ve 3. etabı da tamamladık.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün 3 etabını tamamladık ve yarışmamızın sonuna geldik. Kısa bir değerlendirme yapmanızı rica edeceğim. Nasıl geçti? Sevgili Murat Bey, sizle başlayalım. Nasıldı?
1: Çok keyifliydi. Sizin de yardımlarınız oldu. Biz de genel kültürü zorladık. Ortaya çıkan tablo. Başarılı olduğumuzu düşünüyorum.
0: Vallahi harikasınız. Benden çok siz daha çok birbirinize daha çok yardımcı olduğunuz gibi geliyor bana. Değil mi? İki arkadaş, iki dost güzel bir yarışma evet. çıkarttınız. Evet. Ve biraz bayağı da bir destek aldığınız gibi. Evet. İkinci etapta bir küçük fark açıldı ama üçüncü etapta butonlardan yürüdü. Ama onun dışında geri kalan yarışmada çok güzel bir
1: baş başa mücadele
0: çıktı. Mustafa Bey, tebrik ediyoruz sizi de.
1: Teşekkür
0: Sizden
1: ederim.
0: Bir değerlendirme alalım efendim. Nasıl geçti yarışmanız?
1: Çok güzel geçti. Evde çözerken hani burada biraz zorlanacağımı düşünüyordum doğrusu. Biraz da öyle oldu. Bazı sorulara arzu ettiğim cevapları veremedim. Ama yine de çok keyifli oldu. Hani cevaplarım kendimce yanlış olsa da. Arkadaşımızı da tebrik ediyorum. O da güzel cevaplar verdi ve başa baş bir yarışma oldu.
0: Gerçekten başa baş çok da şık bir mücadele oldu. Çok teşekkür ediyoruz katıldınız ve kelimelerin o gizemli dünyasına beraber bir yolculuğa çıktık. Bilmediğimiz, evet. unuttuğumuz, değil mi? Bayağı bir kelimeyi
1: zorlandığımız, hatırlamaya çalıştığımız
0: ve tekrar geri döndük. Efendim bugünün evet. anısına bizden küçük okuduğunuz zaman, sayfalarını araladığınız zaman aklınıza bugünler gelsin diye küçük birer hediyemiz var. Lütfen kabul edin. İyi
1: çok
0: günlerde.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederiz efendim. Çok ben sağ olun. Evet efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Siz de bu keyifli deneyimi bizle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize yazın. sirkupu@etapara.com.tr adresinden bize ulaşın. Sizi de burada misafir edelim. Beraber yarışalım. Bu keyifli deneyimi yaşayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın efendim.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

Herkese mutlu akşamlar. Başarının anahtarıyla karşınızdayız. Bu hafta öğrenciler için finansal okur yazarlık ve sorumluluk şuuru üzerine konuşacağız. Değerli konuklarımla birlikte eğitim ve yönetim danışmanı Hale Güneş ve uzman psikolog Derya Yalçınkaya bizlerle birlikte olacak.

0: Ali Hocam, Derya Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkürler.
0: Şimdi Ali Hocam sizinle başlayalım. Finansal okuryazarlık herkes için çok önemli. Bütün yani çocuklar için de öyle, yetişkinler evet. için de öyle artık çağımızda. Ama özellikle öğrenciler için, gençler için, çocuklar için önemini konuşarak başlayalım. Niçin çocuklar için finansal okuryazarlığa bu kadar çok önem vermeliyiz?
1: Aslında para hayatımızın her anında ve her alanında bizim için çok önemli bir argüman. Dolayısıyla parayla ilgili ilişkimiz, parayla ilgili argümanlarımızı nasıl yönettiğimiz, hayatımızı nasıl yönettiğimizin en önemli belirleyicisi diyorum ben. Yani parayla çocukluktan itibaren görerek, deneyimleyerek, işte kendi yetişkin çevremizde annemizi babamızı aslında en başta izleyerek edindiğimiz bazı tecrübeler var. Ama çok da bu konuda bir eğitim de yok aslında. Yani daha çok deneyimsel öğrenmeyle ediniyoruz bu bilgileri. Evet. Özellikle çocuklarla olan çokça birlikte olduğum süreçlerde bazı gözlemlerim oldu. Bu gözlemlere dayanarak aslında bu konu çıktı ortaya. Çocukların mesela okullarda kantin alışverişi yaptığını gözlemledim. İşte geliyor çocuk, bunu istiyorum diyor, parayı veriyor, üstüne alıyor, cebine koyuyor, ürünleri alıp gidiyor. Yani herhangi bir beceriyi kullanmıyor o süreçte. Ürünlerin fiyatını sormuyor, paranın üzerini saymıyor, hangisini almalıyım gibi bir seçim aslında çok yapmıyor. Dolayısıyla küçük yaşlardan itibaren aslında bu para konularını öğretmemiz lazım çocuklara diye düşünerek bu programlar başladı.
0: Evet, veya adet olarak sayıyorlar parayı.
1: Evet.
0: İki tane para.
1: Üç tane para daha küçük yaşlarda büyüdükçe evet. tabii anlıyorlar onu.
0: Peki. Hocam bu durum aslında çocukların sorumluluğunu da güçlendiren bir faktör aslında değil mi? Finansal okuryazarlığın olması.
2: Kesinlikle. Finansal okuryazarlığı aslında biz şöyle de değerlendirelim. Üç ana başlıkla değerlendirebiliriz. Haz erteleme becerisi ve sınırlar. Beraberinde sorumluluk alma bilinci. Evet. Çünkü bir çocuğa özellikle de ilk etapta şunu öğretebilmek de çok kıymetli diye düşünüyorum. Hemen mi istiyorsun yoksa bekleyebilir misin? Sabrı gösterebiliyor musun? O sırada aslında biz dürtülerini kontrol ediyoruz. Çocuk istediği şeyi o anda her şeyi yoka sayarak eğer elinde varını yoğunu dediğiniz şekilde hani o kantine gittiğinde evet. belki de hiç fiyatlarına bakmadan harcadığı para için yarın evde istediği bir oyun süreci ona dahil olmayacak. Ya da parasını biriktirmesi gerektiği bir yerde o parayı orada bunu harcamış olacak. Biraz dürtüsellik de görebiliyoruz bu noktada. Kesinlikle sorumluluk bilinci diyebilirim. Ben şöyle bir örnek kullanıyorum. Çok hoşuma da gidiyor sorumluluk bilinci demişken. Bir çocuğun evde deneyimlediği en önemli sorumluluk bilincini öğrenme noktası evde gözlemledikleridir. Fakat biz burada çocuğun davranışıyla onun bağ kurmasına izin vermiyoruz. Örnek veriyorum. Bir çocuğun evde sorumluluğu var. Nedir bu sorumluluk? Çiçeği sulayacak. 3 gün boyunca çiçeğe su verirken ilk gün suluyor, ikinci gün unutuyor. 3. gün tekrar suladığında 4. gün bir bakıyor ki çiçek solmuş. Çiçek solabiliyor. Neden? Çünkü onu her gün sulaması gerekiyordu ve sulamadı. Şimdi bu solgun olma haliyle aslında çocuk en anlamlı bağı kuruyor. Diyor ki ben her gün yapmam gereken bir şeyi yapamadığımda demek ki problem yaşayabiliyorum.
1: Sonuç çıkıyor ortaya.
2: Sorumluluk bilincini böyle öğreniyor. Dolayısıyla finansal okuryazarlık kısmına gelirsek eğer bir bedeli olur ya harcamalarının. Bunun bedelini aile içerisinde para kısmını hiç konuşmuyorsa zaten bir belirsizlik ve kaygı oluyor. Bedelini de konuşmak gerekiyor diye düşünüyorum. Özellikle de sorumluluklarını yerine getirmediğinde bir çocuk, aile bunun sonuçlarının ne olacağını da ona sunmalı ve bu sonuçları da izin vermeli ki yaşamalı çocuk.
0: Evet. Şimdi finansal okuryazarlık kavramı son zamanlarda özellikle çok sık konuşmaya başladık. Çok sık

0: gündeme gelen konulardan bir tanesi aslında. Niçin çağımızda tabii eskiye nazaran çocukların erken yaşta finansal okur yazarlık becerisine sahip olması gerekiyor?
1: Şimdi günümüzde bu dijitalleşmeyle birlikte tabii o kadar ciddi bir enformasyon problemi var ki, yani çocuklar da gençler de aslında hepimiz de çok ciddi bir bilgiye maruz kalıyoruz. Ama maruz kaldığımız bu bilgi aslında her zaman doğru bilgi de değil. Çok ciddi anlamda bir reklam piyasası var. Çok ciddi anlamda dijital oyunlar var. Yani çocukların sürekli bir taraftan bir girdisi var. Ama bu girdiler her zaman sağlıklı ve doğru mu? Değil. Şimdi bir kere bu ayırt etme becerisini kazandırmamız gerekiyor. Yani duyduğu şeylerin hangileri doğru, hangileri değil. Bir kere bu analizi yapabilmesi lazım. Dolayısıyla da bunu yapabilmek için 3 tane ana başlığa ihtiyaç var ki bu tüm dünyada aslında finansal okuryazarlıkla ilgili bilgi, tutum ve davranış üçgeninde. Şimdi bilgi konusu aslında hem bizim ülkemizde hem de küresel anlamda tüm dünyada çok iyi durumda. Yani herkes bilgiye eriştiği için biliyorlar. Ama önemli olan bunun davranışa dönüşmesi. Ki hocamın da uzmanlık alanı. Bildiğimiz şeyleri davranışa dönüştüremiyoruz. Bütün problem burada başlıyor. Evet. Yani parayla ilgili pek çok aslında kavramı biliyoruz. Ama işte bir influencer'ın bir ürünü pazarladığını, tanıttığını gördüğümüz anda o tuzağa hepimiz düşebiliyoruz. O yüzden çocukların bu konudaki bilinçlerini arttırmak adına bazı yöntemler öneriyorum ben. Biraz o yöntemlerden bahsedebiliriz. Yani bir kere hemen burada yeri gelmişken bu konuda Türkiye'de yazılmış ilkokul çocukları için kitabımız var. Elo ve Moni ile Finansal Okuryazarlık kitabı. Ondan bahsedebiliriz. Kitabımızda 3 kumbara yönteminden bahsediyoruz mesela. Hı-hı. Çocukların harçlıklarını 3'e bölmesini. Yani bu bir yönetim şekli aslında. Hı-hı. Harcamak için, biriktirmek için ve paylaşmak için. 3'e böldüklerinde hem kontrol sağlamış oluyorlar hem de aynı zamanda sonuçlarını görüyorlar, az önce söylediğiniz gibi. Yani yaptığı şeyin sonucu. Bir haftalık harçlığı eğer bir günde harcıyorsa çocuk, sonraki gün nelerden vazgeçmeyi öğrenecek? Nelerden vazgeçmek zorunda kalacak? Aslında seçmekten çok nelerden vazgeçeceğine karar veriyor. Dolayısıyla aslında bu 3 kumbara yöntemi para yönetiminin birinci adımı. Ardından akıllı alışverişten bahsediyoruz. Alışveriş yaparken kendimize bir 10 saniye kuralı diyoruz ve bazı sorular sormamız lazım diyoruz. Bu bizim ihtiyacımız mı, isteğimiz mi? Bu ürün gerçekten uzun süre kullanacağım, benim için gerekli bir şey mi? Bir fiyat karşılaştırması yaptım mı? Daha uygun fiyatlı bulabilir miyim? Bir de bence en önemlilerinden biri, bunun benzerinden ya da aynısından bende evde var mı? Çünkü pek çok zaman olan şeyleri tekrar
2: galiba daha önemli bir soru değil mi?
1: Yetişkinler için de öyle.
0: Aslında burada yani finansal okur yazarlığın yanında diğer başka duygulara da sahip olması gerekiyor herhalde çocukların. Şimdi dediniz ki fiyat karşılaştırması. Evet. O halde ulaşmak istediği bir şey konusunda da sabırlı olması gerekiyor.
1: Kesinlikle.
0: Öyle değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Yani bu duygularla da bu kavramı aslında beslemesi gerekiyor. Bu duygulara da sahip olması gerekiyor. Öyle değil mi?
1: Çok doğru. Biriktirme kumbarasını nasıl anlatıyoruz çocuklara? Bu arada bu kumbara mevzusu da şöyle çıktı aslında ortaya. Benim hem annem hem babam bankacı. Küçükken bizim evimizde hep para konuları konuşulurdu ve demirden kumbaralarımız olurdu. Evet. Ama o kumbarayı banka açabiliyordu. Kendimiz açamıyorduk. Hı-hı. Şimdi ben biriktiriyordum.
2: Hala var galiba onlar.
1: Evet ama artık çok çeşitlendi.
0: Ben açıyordum.
1: Açamıyordum. Evet. Sizde anahtar varmış.
0: Evet, anahtar vardı, açıyordum. Her gün açıyordum ben.
1: Bende anahtar yoktu, o yüzden bekleyemiyordum, sabredemiyordum. Evet. İçinden almak istiyordum. Şimdi 3'e böldüğünde çocuk biri harcama istediği zaman içinden alabiliyor. Diğeri biriktirme, bir hedef belirliyor. Ve sabırla o hedef için uğraşıyor.
0: Evet.
1: Yani 3 hafta mı bekleyecek, 5 hafta mı bekleyecek, ona sabretmesi gerekiyor. Ve o arada eğer ondan harcama yaparsa da hedefinin süresi gecikiyor. Hı-hı. Ve paylaşma, benim yine en önemsediğim kumbaralardan biri, kendisi dışındaki insanları fark etmesi. Yani evet, birilerinin benim ulaşabildiğim şeylere ulaşamadığını, hı-hı, görmek.
0: Şimdi hocam sizinle devam edelim. Dijital çağda az önce Hale hocam da bahsetti. Hı-hı. Aslında dolandırıcıların alanı genişledi. Hedefleri de arttı. Manevra alanları daha fazla. Bu anlamda, özellikle finansal anlamda, anne babalar çocuklarını nasıl korumalı?
2: Çok güzel. kontrol edebildiğiniz şeye şöyle örnek veriyorum. Bir şeyi çok sıkarsanız boğarsınız.
3: Evet.
2: Bir şeyi çok bırakırsanız zaten hiç sahip değilsinizdir. Hı-hı. O yüzden ne otoriter ne serbest tutum dediğimiz, yani ne onun üzerinde çok büyük bir kontrol sağlama çabasıyla yaklaşım,

0: ne de onu tamamen halk dilinde koyu verin derler. Ne de bırakın gitsin, olmasın. Dengede olmalı ama ben özellikle çocuklarıyla bağ kurabilmekten bahsetmek istiyorum bu noktada. Çünkü daha çocuğuyla henüz bağ kuramayan biri onun telefonuyla ya da bilgisayarıyla ya da teknolojiyle ne yaptığını bilememesi kadar doğal bir şey yok. Belki de onu nasıl yapması gerektiğini bilmiyor. Hep söyleriz ya, çocuklarınızla arkadaş olun, arkadaş olun. Ben de diyorum ki hayır, onların yeterince arkadaşı var. Lütfen onlarla anne baba ilişkisi de kurun. Evet, yeri gelir arkadaşı olursunuz ama gelelim konumuza. İnternet üzerinden yapılan dolandırılan bireyler sadece çocuklarımız değil, aynı zamanda yetişkinler de. Çünkü gerçekten çok fazla kullandığınız şey aslında çok fazla maruz kaldığınız bir sistem haline dönüştü. Şimdi ben bile normal şartlarda interneti kullanırken nereden geldiğini bilmediğim sürekli uyaranlara maruz kalabiliyorum. Uyaranlara maruz kalmayı nasıl kısıtlayabilirsiniz? Özellikle anne babalar belli yaş grubu çocuklar için internette bir kısıtlama getirmeli. Ve çocuğunun internette vakit geçirdiği süreyi hangi amaçla geçirdiğini sorgulamalı. Bir çocuk 2 saat boyunca ders ve araştırma için bilgisayarını kullanıyorken diğer çocuk 2 saat boyunca sadece oyun oynayıp YouTube'da videolar ya da TikTok adı altında birçok videolara maruz kalabiliyor. Ve burada bir yaş sınırlaması yok. Dolayısıyla internette bu kotanın olması çocuklarını kontrol etmeleri için çok anlamlı bir önlem oluşturacak. Finansal anlamda girdikleri oyunların şunlarına dikkat etsinler diye ifade edelim. O oyunlarda kıyafetler alınıyor. O oyunlarda hatta ünlü bir ismimiz vardı. Kızının kullandığı fatura geliyor. Bir telefonundaki şeyinden çekilmiş, kredi kartından çekilmiş. Bir bakıyorum oyuncağına kıyafet aldı diyor. Aslında oyuncak tamamen sanal dünya üzerinde kurulduğu bir oyun. Oradaki bir oyuncak. Dolayısıyla somut olarak elde bir şey yok. Ama sürekli bir maddi anlamda gider var. Yani harcamalarınız için çocuğunuzun oyununu alabileceğiniz bir, orada çünkü onan kısmı vardır ya. O onan kısmında neleri kullanıp kullanamayacağı ile ilgili siz en azından bankada ona onay verecek kişi olun. Şimdi benim banka harcamalarımı başkası bir yerden kullandığında bana
1: onay geliyor.
0: Onay geliyor. Evet. En azından bu konularda bilinçlenirse kişiler ki orası da benim alanım değil, kendilerini ve çocuklarını bir nebze koruyabilirler. Ama iletişime geçtiklerinde bir çocuk çok fazla para istiyorsa ebeveyninden, aşağı yukarı ihtiyacı bellidir. İhtiyacı dışarısında bu parayı neyde kullanıyor olabilir çocuk? Bunlar çok önemli soru işaretleri. Çünkü bugün madde bağımlılığı ile ilgili de çok ciddi durumlar yaşıyor okullarda öğrencilerimiz. O yüzden çocuğun hunharca harcadığı paralar, yani giderlerinin artıyor olması çok önemli bir kırmızı çizgi bence. Ve mutlaka kartlarınızı, kredi kartlarınızı, çünkü artık nakit parayla elinde dolaşan insan sayısı çok azaldı. Evet. Hepimiz kartlara ve dijital sürece dahil olduk. Evet, bu bir avantaj ama aynı zamanda dezavantaj. Dezavantaj kısmında kendimizi koruyabilirsek çocuk da koruyabiliriz. Ama daha yetişkinler bilmiyor ki kendileri nasıl korumaları gerektiğini.
2: Burada hemen bir şey ekleyebilirim. Tabii. En son yapılan araştırmalardan biri, gençlerin %72'si finansal konularla ilgili bilgiyi ailelerinden değil sosyal medyadan alıyorlar. Şimdi dolayısıyla bu finfluencer'lar denen, bazen doğru ve iyi bilgiler veren ama pek çok zaman da yanlış bilgi ve yönlendirmeler yapan bir gerçek var. Yani bu gerçek her zamankinden çok daha şu anda kritik bir tehlike arz ediyor.
0: Uyarı, evet.
2: Dolayısıyla yani neyi izliyoruz ve nereden bilgileniyoruz kısmı çok önemli. Evet. OECD'nin son raporunda çok önemli bir bilgi var yine. Finansal okuryazarlık bilgi ve becerisine sahip olan gençlerin %70'i daha tasarruflu davranıyor. %50'si fiyat karşılaştırması yaparak alışveriş yapıyor. Şimdi demek ki hem dolandırıcılık, hem yolsuzluk, hem toplumsal kalkınmanın yolu da aslında finansal okuryazarlık becerilerinden geçiyor diyebiliriz.
1: Evet. Aslında sosyal medyayı nasıl kullandığınızla da ilgili bir şey bu. Tam bu noktada sosyal medya konusu açılmışken Türkiye'de de birçok ülkede şimdi yasaklandı. Evet. Belli yaş altındaki gençlere, çocuklara, işte 16 yaş oluyor genellikle. Türkiye'de de bu konu gündemde, hala konuşuluyor. Evet. Destekliyor musunuz ve bununla birlikte şunu da sormak istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın finansal okuryazarlığı ilk ders olarak

0: ele alması eğitim sistemi açısından ne ifade ediyor?
1: Sosyal medya kısıtlamasını kesinlikle destekliyorum. Çünkü çocukların özellikle henüz daha soyut işlem döneminde değilken, somut işlem dönemindeyken bu sorumluluğu tamamen onlara vermek doğru değil. Anne babalarında hepsi aynı bilinç düzeyinde değil. Yani kimisi evet bu konuda hocamın verdiği örnekler gibi gerekli önlemleri alabiliyor ama herkesin bu önlemleri alamadığını da düşünürsek evet 13 yaşın kritik bir yaş olduğunu düşünüyorum. 13 yaş altı için kesinlikle bu yasağı destekliyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın finansal okuryazarlık ilk ders demesini tabii ki çok büyük bir coşkuyla ve mutlulukla karşıladım ben. 10 yılı aşkın süredir Türkiye'de çocuklar için finansal okuryazarlık alanında çalışan bir eğitimci, bunun önemini ifade eden bir eğitimci olarak hani birazcık çalışmalarımın aslında yankılanması ve duyulması gibi de algıladım. Bu arada tabii bu yıl Marif modeliyle birlikte Milli Eğitim Bakanlığımız beceri temelli bir modele geçti. Ve bu modelin içinde pek çok okuryazarlıktan biri de zaten finansal okuryazarlıktı. Evet. Ben bunu dolayısıyla çok yerinde ve çok iyi bir hamle olarak buluyorum. Bu anlamda da teşekkür ediyorum yetkililerin hepsine. Ama bu konuda önemli bir şeyin de altını çizmek istiyorum. Evet. Bu konuyu uygulayacak olanlar öğretmenler. Ve öğretmenimizi yeterince bu konularda bilgilendirmeden, eğitmeden de maalesef ki yeterince iyi uygulamaları göremiyoruz. O yüzden öğretmen eğitimlerini finansal okuryazarlık konusunda çok önemli buluyorum. Öğretmenler bu konuya çok hassasiyetle yaklaşıyorlar. Öğrencilerin ilgisi çok yüksek. Sadece doğru bir planlamayla hızlıca bu konuda çalışan hem STK'ların hem bireysel eğitimcilerin hem Milli Eğitim Bakanlığı'nın ciddi bir çalışma yapmasını ve öğretmenlerimizi bu konuda desteklemeyi çok önemli buluyorum.
0: Ya bunu öğretmenler öğretecek eğitim sistemi içerisinde. Evet. Peki gözleminiz nedir öğretmenlere baktığımızda? Ya tabii konuyu öğrenciler ve çocuklar dışına çok çıkarmak istemiyor ama konu açıldığı için soruyorum. Öğretmenlerin bilgisi ne seviyede finansal okuryazarlık konusunda?
1: Aslında Türkiye genelinde çok ciddi anlamda hala çok düşük finansal okuryazarlık bilgi düzeyimizde, davranış düzeyimizde. Öğretmenlere gelince öğretmenler için biraz büyük bir konu başlığı gibi geliyor. Yani biraz finans deyince, para konuları deyince korkutuyor öğretmenleri. Hı. Ama şu son 1-2 yıldır öğretmenlerin bu konudaki ilgisi çok arttı. Çünkü çocukların, öğrencilerin çok fazla sorusuna da maruz kalıyorlar. Dolayısıyla onlar da kendilerini bu konuda geliştiriyorlar. Programları uyguladıklarında, bu konuda eğitim aldıklarında da çok güzel uygulamalarla karşılaşıyoruz. Ben kitap aracılığıyla çok fazla okulla, öğretmenle, öğrenciyle buluşuyorum. Ve öğretmenlerin hep söyledikleri bu eğitimleri yapmaya başladıktan sonra çocuklarında çok ciddi farklılıklar görüyorlar. Artık anne babalardan çok olumlu geri bildirim alıyorlar. Evet. Yani çocuklar bir şey gidip mağazada hani tutturmak yerine en küçük yaş, okul öncesi bile bunu almak için beklemeliyim. Buna şu anda ihtiyacım yok. Bunu mu bunu mu alayım, seçmem lazım gibi temel yetkinlik becerilerini gösterdiklerini söylüyorlar. Bu çok tabii sevindirici.
0: Peki hocam, şimdi çocuklar finansal okuryazarlığı annesinin ve babasının kendisine verdiği harçlıkla tecrübe edecekler ve öğrenecekler. Bu noktada anne babalar verdikleri harçlık konusunda paranla ne aldın diye sürekli sorması, sorgulaması çocuklar üzerine bir baskı oluşturur mu?
2: Paranla ne aldığın şeklinde değil de öncelikle şu başlık önemli diye düşünüyorum. Bazı çocuklar parantez içerisinde sahip oldukları şeylerle değil, sahip olamadıkları şeylerle kendini tanımlıyorlar. Herkeste var anne.
0: Evet.
2: Son model telefon çıkmış işte. İsim verme, şey yapmayayım, reklam yapmayayım. Ama o bilgisayardaki o oyun herkeste var, bende yok. Kıyas ve dolayısıyla bu şekildeki karşılaştırmalar aslında çocuğunuzun ruh sağlığını anlayabilmeniz için, evet, parayı nereye harcadın şeklinde verdiğiniz paranın hesabını sorabileceğiniz şekilde bunu otoriter de bir tutumda yapıyorsanız, bazı çocuklar o parayı geri ailelerinin belki böyle fırlatarak, yani krizi daha da büyük bir kriz haline, çatışma haline çevirmiş olurlar.
0: Evet.
2: Verdiği parayı ne yaptığını o şekilde sormak yerine, ben sana şu kadar para veriyorum ve bu para senin için ne kaç günlük, diyelim ki 5 günlük. 5 günlük bir harçlık. Bunu dilersen gün içerisinde, hiç bilmiyor diyelim ki, anlatıyoruz çocuğa. İşte 50 TL verdi, 5'e böldü, 10 TL şeklindeki, hani şu an için örneğin biraz rakamlar biraz şey olsa da
0: 500 yapalım.
2: 10 lira 10 lira. Ne yapacaksa bu çocuk.

0: o parayı ne yaptığını sorgulayın. Ama bahsettiğiniz, yani daha doğrusu benim verdiğim örnekteki 5 günlük para 3. günde bittiyse son kalan 2 günde
1: evet. Yani bedeli senin. Anne baba şartları ve kaideleri önceden belirleyecek. Çocuk o süreci yönetemediği zaman anne baba bunu o zaman sorgulayabilir.
0: Bravo, aynen öyle. Evet. O zaman kontrol ederken de asla sesini çok yükselterek ceza kalmadı artık. Bedel ödetme kaldı. Çok yükselterek onu rencide ederek değil. Evet, böyle bir şey olabilir tabii. Gayet normal karşılayacağız. Tepkiler normal olursa karşınızdaki çocuğun onu anlaması daha da kolaylaşır.
1: Evet.
0: Onun boyuna inin, onun gözlerine temas edin, göz kontağı kurun. Ve asla senden zaten hiçbir şey olmaz, ben bunu becereceğini düşünmemiştim şeklindeki kırıcı ya da hani çocuğu rencide edici, onun onurunu zedeleyici cümleleri kesinlikle kullanmalarını önermiyorum.
2: Evet. Bir de orada şu var Ahmet Bey, yani çocuğun yaş düzeyi çok önemli.
0: Kesinlikle.
2: Şimdi evet. Okul öncesinde tabii. İlkokuldaki çocukla ortaokul lisedeki çocuğa elbette ki aynı muameleyi yapmıyoruz.
0: Kesinlikle.
2: Yani küçük yaş grubunda çocuğa 5 günlük para verdiğinizde evet gidip ilk denemesinde bir günde hepsini harcayabiliyor.
1: Evet.
2: Bu bir hata değil, bu bir deneyim. Yani bu gözle de bakmak lazım değil
0: kesinlikle,
2: mi hocam?
0: Kesinlikle. Tabii ki.
2: Orada yani sadece yardımcı
1: olmak belki süreyi
2: değil.
1: Kısaltabilir anne.
2: Tabii. Onu söylüyoruz zaten. İlk evet. baştan 2 günlük, sonra 1 haftalık ama artık ortaokul liseden itibaren 15 günlük ve 1 aylık yavaş yavaş o yönetim süresini uzatarak bu deneyimi kazanmasını sağlayın diyoruz.
1: Peki çocukların harçlıklarını yönetmeleri konusunda anne baba nasıl örnek olmalı? Çünkü rol model alıyor çocuklar. Onun söyledikleri ya önemli değil demeyeyim ama sizden öğrendiklerimi tabii ben söylüyorum. Genelde psikologlar bunu söylüyor. Davranışlarını örnek alıyorlar
2: doğru.
1: Çocuklar, anne babalarını. Bu noktada mesela siz de bir annesiniz.
2: Evet.
1: Nasıl örnek oldunuz çocuğunuza?
2: Şöyle aslında hani ben kendi annemle babamla olan ilişkiden sonra kendi oğlumla olan ilişkiyi de şöyle bir baktığım zaman evet. şunu görüyorum. Evet, ben bu anlamda para konusunda şanslıydım. Çünkü dediğim gibi annem de babam da bankacı olduğu için bizim evde para konusu ayıp ya da utanılacak konuşulmayacak bir şey değildi. Hep konuşulurdu.
1: Evet.
2: Dolayısıyla ben alışkın olarak evet. büyüdüm para konularını konuşmaya. Ama pek çok evde bizim toplumumuzda kültürel olarak para konusu çok da konuşulan bir konu değil. Dolayısıyla ama sıkıştığımız noktada da bu arada param yok diyoruz çocuklara. Yani almak istemediğimiz bir şey olduğunda evet. da.
0: Çocuk
2: böyle
0: da
2: bir çelişki var.
0: Gayet.
2: Çocuk tabii ki çok iyi anlıyor.
0: Çok iyi anlıyor.
2: Bazen de diyor ki kredi kartıyla al o zaman.
0: Evet.
2: Hani kredi kartı da havadan gelen.
1: Yazarlık.
2: Tabii havadan gelen bir şey gibi algılanıyor filan. Ama şu evet. önemli. Ben kendi oğlumla olan para konusundaki ilişkide de onu çok önemli hissettim. Az önce aslında hocamın dediği gibi. Yani sonuçlarına katlanacak. Ama bu tabii ki şu değil. Yani parayı 2 günde bitirdi ve işte aç kalacaksın 3 gün değil. Temel ihtiyaçlarını karşıladıktan evet. sonra ekstralar için.
0: Çok önemli bir şey söylediniz. Tabii ki orada aç kalacak kısmında işte ne oluyor? Çocuk gizli gizli
2: tabii.
0: bu sefer şey gelişebiliyor.
2: Başka problemler.
0: Başkasının izni olmadan onun maddi olanaklarını kullanma, insan hmm. kullanmak gibi diyebileceğim böyle süreçler
2: başka
0: olabiliyor. O yüzden
2: olabilir.
0: Çocuğu iyi tanımak önemli.
2: Evet. Bir de ben şuna da inanıyorum. Herkesin bir para karakteri var. Yani bu konuda yapılmış bir bilimsel çalışma da var.
1: Evet.
2: İşte bazıları daha böyle biriktirici, bazıları daha harcayıcı, bazıları stokçu, hani yatırımcı gibi böyle farklı para karakterleri var. Tabii ki istediğimiz bunların dengeli olarak oluşması. Çocuğumuzu da izleyip onun hangi yönde eğilimi olduğunu aslında görmemiz lazım. Ve çocuğun parayla olan ilişkisinde hocam da dediği gibi yani onu korkutmak ya da ondan bir şeyleri kaçırmak, esirgemek tarafında değil. Ya da bizim şu anda buna paramız yok yerine şu anda buna ayırmıyoruz paramızı. Başka önceliklerimiz var demek. Yani cümlelerimiz de çok önemli. Paramız yok çünkü çocuklarda ciddi bir fobiye sebep oluyor.
0: Paradan ziyade oradaki duyguyu belki de
2: tabii.
0: ona öğretmek ve
2: çok
0: yaşatmak.
2: Doğru. Çok doğru.
1: Bu para karakterlerini saydınız. Yani bu para evet. karakterlerinin dengeleyici olması durumunda ancak o zaman mı paraya bir araç diyebiliriz?
2: O zaman paraya araç deriz ve o zaman parayla olan ilişkimiz temel ilişkiye dönüşmez. Yani ana günden parayla olan ilişki değil çünkü. Evet. Hayatı yaşamak. Bazen çocuklar bana soruyorlar okullarda işte istek ve ihtiyaç deyince hiç isteklerimizi almayacak mıyız diye. Hayır, alacağız tabii ki. Önce ihtiyaçlarımızı alacağız ama. Orada önceliklendirme önemli. İstekler de bizi mutlu eden, hayatı motive eden şeyler. Elbette onları da alacağız. Denge. Bütün mesele bu. Onun için işte diyoruz bütçe yapın, harçlığı 3'e bölün. Bu arada yetişkinler için de 50-30-20 kuralı var. Yani bütçenizin %50'si harcamalar, %30

0: yatırım, tasarruf, %20'si de paylaşma.
1: Hocam param yok dediniz. Yani evet. Bu argüman finansal okur yazarlığı olan bir çocuk için tatmin edici bir cevap.
0: İnanmıyorlar zaten çocuklar. Hı. Çünkü hemen karşılığında onlar çok iyi gözlemci olduğu için ama o gün bunu aldın ya da sen de bunu aldın gibi hemen bir karşı argüman geliştiriyorlar. O yüzden bunun yerine paramızı şu anda bütçemizi bunlar için önceliklendiriyoruz. Bunları almayı şu anda ihtiyacımız var. Daha sonra belki bunu tekrar dönebiliriz gibi söylemek daha doğru.
1: Peki hocam, para biriktirmek, çocuklara para biriktirmek ve nasıl harcaması gerektiği anne babalar tarafından nasıl anlatılmalı?
2: Anlatılmaktan ziyade aslında davranışsal olarak
1: gösterin.
2: Sonuçlarını yaşatmalı diyelim.
1: Evet.
2: Yani bizler de bugün birer yetişkin olarak çok mu iyi biliyoruz? Tartışılır. Dolayısıyla çok iyi bilmeden nasıl öğretecek kişi? Orası zaten muamma kısım. O yüzden bence okullarda böyle bir konu karşılığı kesinlikle
0: kritik.
2: İhtiyaç. Çok büyük bir ihtiyaç. En çok sevdiğim kısmı da paylaşım kısmı oldu. Çünkü gerçekten ona inanan bir yapı varsa, şimdi hepimiz aslında davranışlarımızı bir temel başlık üzerine gerçekleştiriyorsak, düşüncemiz neyse öyle hissedip öyle davranıyoruz. İşte örnek veriyorum, az önce bahsettiğiniz eli açık ya da toplumumuzda cimri adı altında birçok kişiler tanımlanıyor. Belki de hak etmedikleri gerçeğiyle de yüzleşirsek eğer. Eski zamanlar diye anlatırlar yetişkinler. Eski zamanlarda şartlar bu kadar her şeye ulaşılabilir boyutta değildi. Belki anne baba yokluk yaşadı. Bir şeylerin yokluğunu gören insan onları hunharca harcamaya kıyamayabiliyor.
0: Daha kıymet biliyor.
2: Kesinlikle kıymet bilebiliyor. Ama şimdiki çocuklar zaten teknolojiyle birçok ülkeye bile çok rahatça ulaşabilirken bazı şeylerin kıymetini bilme kısmında daha sabırsız davranabiliyorlar diyelim. Daha yok edici ya da daha tüketim odaklı davranabiliyorlar. O yüzden bence bu noktada çocuğa öğrettiğimiz şey, her şeyden önce bu bir madde olabilir ama bunun bir anlamı olmalı senin için. Bu bugün kullanıp yarın çöpe atabileceğin bir şey olmamalı. Bu insan ilişkileri için de geçerli. Aslında çocuğa şunu da öğretiyoruz bu noktada. Bir insanla da oyun oynayamazsın. Bir insana da kıymet vermelisin. Bir maddeye de kıymet vermelisin. Evinden atacağın çöpe de kıymet vermelisin. Hepimizin kullanmadığı kıyafetleri belki satışa çıkarttıkları olur. Belki ihtiyaç sahiplerine verdikleri olur. Yani sadece para diye bakmayalım.
0: Elbette.
2: Evdeki herhangi bir eşyasını da yine paylaşabilmeyi ve ihtiyaç sahibine verebilmeyi öğretebilmeliyiz. Kesinlikle. Belki orada küçük yaşta parayı eline vermediğimiz bir yaş grubundaysa bunu oyuncaklarını paylaşma ya da kullanmadığın oyuncaklarını bak hani bizim komşumuzun çocuğu vardı ona hediye edebiliriz, verebiliriz şeklinde araç olmasını böyle sağlayabiliriz bence.
0: Kesinlikle öyle.
2: O ihtiyaç kısmına geldiğimiz noktada hepimizin ihtiyaçlarını öteleyebildiğimiz gerçekler var. Bugün sahip olduğumuz şeylere, yarın sahip olabileceğimizin garantisine dünyada hiçbir insan sahip değil.
0: Peki.
2: Dolayısıyla bunun öğretilmesi gerekiyor çocuğa harcamalarından ziyade. Bunu öğretirken de anne babanın en çok dikkat etmesi gereken konu onunla kurduğu bağ, duygusunu anlayabilme becerisi.
1: Evet. Peki hocam, kanalımızın formatına uygun bir soru sormak istiyorum size. Aha. Ekonomik krizde finansal okur yazarlık arasında nasıl bir ilişki var? Yani ekonomik kriz sonuç finansal okur yazarlığın düşük olması sebep midir, yoksa tam tersi midir? Ekonomik krizin olduğu yerlerde finansal okur yazarlık artar mı?
0: Şimdi ekonomik krizin şöyle bir artısı var. Programın başında da kendi aramızda sohbet ederken söylediğimiz gibi, şimdi çocuklarda çok fazla ekonomik konu konuşulduğu için bazen duymaları gerekmeyen şeyleri de duyuyorlar.
1: Tam olarak o yüzden sordum.
0: Evet, dolayısıyla da aslında gündemde olan bir konu olduğu için herkes ekonomiyi konuşuyor. Merak ediyorlar onlar da. Hatta ben okullardan birinde böyle 3 kumbara yöntemi deyince çocuğum bir el kaldırdı. İlkokul 3. sınıf. Benim 3 tane kumbaram var dedi. Aa dedim, ne güzel, nasıl yapıyorsun?
1: Evet.
0: Biri altın, biri euro, biri dolar dedi. Şimdi enflasyonla mücadele ediyor. Sepet yapmış falan.
2: Ama iyi öğrenmiş.
0: Çok iyi öğrenmiş. Şimdi dolayısıyla da aslında ekonomi konularının bu kadar konuşuluyor olması finansal okuryazarlığa olan ihtiyacı da daha ön plana çıkarttı. Bu anlamda bir katkısı var. Ama diğer tarafa baktığımızda toplumların ekonomik durumlarını oluşturan şey bireylerin ekonomik bakış açıları. Dolayısıyla bireysel olarak kendi

0: Kendi bütçemizi yönetmekle başlayıp sonra toplumsal olarak sonra da küresel olarak aslında bu konuya bir katkımız var. Yani harcadığımız, satın aldığımız lüzumsuz bir şey sadece bizim paramızın boşa harcanması değil. Kaynakların, dünyanın kaynaklarının boşa harcanması.
1: Kesinlikle.
0: Bugün tam da dün, bugün sıfır atık günüydü biliyorsunuz.
2: Evet.
0: Bu konuda aslında çok bağlantılı. Dolayısıyla hepimizin bu bilinçle hareket etmesi lazım. Yani benim senin paranızın çok olması bunu şuğursuzca harcamamızı gerektirmez.
2: Evet.
0: Bu nokta çok önemli.
2: Her iki unsur da birbirinin sebep ve sonucu
0: kesinlikle,
2: diyebiliriz.
0: Kesinlikle. Kesinlikle.
1: Evde çok özür diliyorum hemen böyle davranışsal olarak öğretmeyi sevdiğimiz bir eğitim süreci olduğu bir programda. Örnek veriyorum. Mesela kullanmadığınız bir odanın ışıkları neden açık?
0: Evet.
1: O ışığı kapatabilmeyi öğrenebilen biri bir birey ya.
0: Bu da bir tasarruf günü
1: kesinlikle.
0: Sonunda.
1: Kesinlikle. Aslında ne yapıyor? Bir birikim yapıyor.
0: Tabii.
1: Enerjiden tasarruf ediyor.
0: Evet.
1: Ya da bahsettiğimiz kıyafetle kullanmadığı kıyafetleri vermek, kullanmadığı defterini, kitabını vermek gibi. Ya da kullanmadığı bir su. Duşta ne kadar vakit geçirebilir bir çocuk?
0: Tabii.
1: Dolayısıyla o suyu boşa harcamamak, belki de dediğiniz o kaynaklarımıza, dünya üzerindeki kaynaklarımıza sahip çıkmamız gerektiğiyle ilgili de bizi bence bilinçlendiriyor.
0: Ve hepimizin bu konuda bir sorumluluğu olduğu bilgisini vermek.
2: Evet.
0: Yani
2: evet.
0: Benimle ilgili değil, hepimizle ilgili.
2: Evet.
0: Yani dünyaya hepimizin bir borcu var.
2: Kullanılmayan odanın ışığının kapatılmasını örnek verdi ama herhalde şu konuda da biraz bilinçlenmemiz gerekiyor. Tasarruf konusu da bazen tasarruflu davranan insanlar için bunu söylüyorum. Bazı kişiler tarafından çarpıtılıyor. Farklı kelimelerle işte cimrilikle mesela. Ama çocuk da bunu görüyor rol model olduğu için.
0: Doğru.
2: Onu farklı bir şekilde algılıyor. Bu konuda da belki anne babaların şuurunun artması gerekiyor.
0: Kesinlikle öyle. Yani bunun temel şeyi şu. Geçtiğimiz hafta Global Money Week'ti. Bütün dünyada para konuşuldu. Şimdi bu para konusunu utanmadan, çekinmeden konuşmaya başlamamız lazım. Önce evlerimizde, çocuklarımızla. Burada bazen şu soru geliyor. İşte ne kadar kazandığımızı çocuğumuza söylemeli miyiz? Hayır. Yani bu bilgiyi yaş düzeyine uygun olarak bütün çocuk yaş grubundaki çocuklarla paylaşmak gerekmiyor elbette.
2: Evet.
0: Ama en azından kredi kartıyla harcama yapıyorsanız ekstreyi bir ayın sonunda beraberce bir inceleyin. Biz aile olarak nelere para harcıyoruz en çok? Hangilerinden vazgeçebiliriz? Hangileri gereksiz? Yani bunların bir analizini yapmak bile çocuk için çok önemli bir alışkanlık. Çünkü davranışlarımızı belirleyen şey duygularımızla birlikte alışkanlıklarımız. Yani o alışkanlığı küçük yaştan itibaren edindirirsek işler daha yoluna giriyor.
2: Peki çocukların yaz tatilinde çalışması, para kazanmak istemeleri erken yaşta onlara ne katıyor finansal okuryazarlık anlamında?
0: Evet. Bizim kitabımızın da son konusu çocuk girişimciliği.
2: Evet.
0: Girişimci zihniyet yapısının aslında çocukluktan itibaren başlaması gerektiğine de inanıyorum. İşte orada bir limonata standı örneğimiz var bizim.
2: Evet.
0: Çocuklar okullarda da pek çok kez kermesler yapıyorlar, bir sosyal sorumluluk projesi yapıyorlar. Bu projelerde de aslında ben her zaman şunu öneriyorum. Çocukların bu süreci yaşaması önemli.
2: Evet.
0: Yani bu deneyimsel olarak bunu yaşaması çocuklara çok şey katıyor. Çünkü orada bir ürün üretmek ya da var olan bir ürünün satışı, pazarlaması, reklamı, bunun fiyat karşılaştırması, işte kaç bardak limonata kaç limondan çıkar mesela, bu noktaya kadar aslında bir business plan, yani bir iş planını deneyimlesinler diyoruz. İlkokuldan itibaren bunu yapabiliyorlar. Yaz tatillerinde de yaptıkları şeyi desteklesin anne babalar, öğretmenler desteklesin diyorum ben. Çünkü çocuklar hem çok keyif alıyorlar hem de kendilerini tanıyorlar. Yani neyi ne kadar yapabildiğini.
1: Kesinlikle.
0: İşte kimisi reklamda çok iyi, kimisi hesaplamada çok iyi. Bunları görsünler ki kendilerini de tanımak adına bir katkı sunsun diyorum.
2: Peki hocam çocuğun çalışmak istemesi ona hayata dair ne kazandırıyor peki? Yani ben kendi adıma konuşacak olursam ben üniversitede başladım çalışmaya ama keşke lise döneminde başlasaydım. Eminim ki çok şey kazandıracaktı bana.
1: Kıymet biliyorlar.
2: Evet.
1: Kesinlikle. Ve hayatın gerçekleriyle daha erken süreçte yüzleşmiş oluyorlar. Nedir aslında orada? Bir sabırdır. Çalışma sabır ister. Evet. Ve beraberinde belli giderleriniz varsa çalıştığınız zaman onunla ilgili bir karşılık alıyorsunuz ve aldığınız karşılığı belki hani o dediniz ya işte özel ihtiyaçlı önceliklerimiz. Öncelik. Belki o çocuk için öncelik, anne baba için öncelik olmayabilir. Tabii. Ama çalışan bir çocuk, çocuk demeyeyim ben, çalışan

0: birey için oradaki önceliğini belirlemek tamamen onun elinde. Düşünsenize, birey olma yolculuğunda atılan ilk adımdır diye düşünüyorum. Ve çocukların kendini geliştirmelerinden ziyade sosyal ilişki bağları yaptığı işe göre değişiyor tabii ki. Öğrenme, çok erken yaşta olduğu için daha hızlı öğrenme ve beraberinde ileride neyi yapıp neyi yapmak istemedikleriyle ilgili bir algı oluşturuyor. Çünkü ne kadar çok deneyimlerse onu, o konuyla ilgili bir yeteneği varsa yetkinlik haline gelecek. Evet. Yeteneği yoksa da zaten yetkinliğiyle bunu belki para kazanacağı bir kaynak haline çevirmiş olacak.
1: Evet. Yani bazı anne babalar da sıcak bakmıyor herhalde bu duruma, öyle değil mi? Yani üniversite çağındaki bir çocuğu düşünecek olursak, 18 yaşının üzerinde zaten, çalışmak istediğinde bazı anne babalar şunu söyleyebiliyor herhalde çocuklara: paraya ihtiyacın mı var? Biz zaten sana para yolluyoruz.
0: Ama daha utangaç oluyor, biliyor musunuz o çocuklar? Benim gözlemim.
1: Ama maksat orada para kazanmak değil, başka bir şey yani. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi. Yani.
0: Kesinlikle. Aslında oradaki temel amaç paraya ihtiyacı olduğu için çalıştığını bilmek durumu değil. Tabii ki ihtiyacı olan çocuklarımız da çalışıyorlar. Buradaki amaç orada hayata başlamak ve dediğiniz gibi o paranın evin içerisinde konuşulabilir bir hale dönüşmesine izin vermek. Yurt dışında insanlar dil gelişimi için üniversite hayatına başladıklarında çalışma hayatlarına da başlıyorlar. Belki bunu kendi ülkesinde hiç yapmayacağı şeyi orada yaparken buluyor kendini. Orada sorun değil de kendi ülkesinde yaparken neden bu utanılacak ya da sorun haline dönüştürülüyor?
1: Evet.
0: Buna ihtiyacı, yani çalışma hayatı para ihtiyacı için yapılan bir eylem değil ki.
2: Tabii.
0: Dolayısıyla bunu öncelikle bilmek gerekiyor. Anne babaların izin vermemelerinin nedeni kendine ya da çocuğuna güvenmiyor olabilir mi?
1: Üniversitedeyken 3 yıl baristaydım. Barista olarak çalıştım bir yerde.
0: Ne güzel. Bugün bana... belki de ne güzel kahveleriniz.
1: Evet. Bunları ben yapmadım ama.
0: O zaman bir dahaki de sözünüz olsun.
1: Evet, inşallah. Yani bu bana iletişimi bir kere inanılmaz bir şekilde kuvvetlendirdi ve sosyallik kattı. Yani
0: özgüveni de destekler. Evet. Bugün kahvede barista
1: bu iki konuşmuş. Kavram çok önemli bir kazanç aslında.
0: Kesinlikle,
1: benim için.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Oradaki sorumluluğu eminim. Evinize gelen misafire kahve sunmak istendiğinde hemen ben yapayım.
1: Ben eskiden baristaydım diyorum.
0: O ayrıca bir istek ve arzu.
2: Güven.
0: Ve bir şekilde diğerleriyle paylaşım
2: tabii,
0: oldukça önemli diye düşünüyorum.
2: Orada küçük yaşlarda evde küçük küçük başlayın diyoruz biz. Yani ama bu yapması gerekenler üzerinden olmamalı elbette. Yani dişini fırçaladığında para vermeyin çocuğa. O zaten yapması gereken bir şey.
0: Sorumluluğu öğretemeyeceksin.
2: Evet, sorumlulukların haricinde. Ama işte sofrayı yerleştirirken, toplarken yardım ediyorsa, işte çöpü dışarıya çıkarıyorsa, bahçede bir şeyi topluyorsa, destek oluyorsa, oralarda belirleyip önceden yaptığında belli bir düzende ve belli bir süre, yani sürdürülebilir olması da önemli bunun. Bunu deneyimlesin diyoruz çocuk ki paranın bir emek karşılığında kazanılan bir araç olduğunu da
0: görsün,
2: algılasın ve
0: kesinlikle
2: görsün.
0: Kesinlikle çok önemli.
1: Dişlerini fırçaladığı için para vermeyin dediniz.
2: Evet.
1: Aslında tam bu noktayla ilgili bir sorum olacaktı. Ödüllendirmek. Aha. Çocukları hangi durumlarda ödüllendirmek gerekiyor? Çok da konunun dışına çıkmak istemiyorum ama zaten yapması gereken, görevi olan işleri yaptı diye ödüllendirmemek gerekiyor, değil mi?
2: Şimdi ben ödül ve cezaya biraz karşı olan bir eğitimciyim. Dolayısıyla hele de parayla ödülü tamamen karşıyım. Yani paranın bir ödül aracı olmasına inanmıyorum. Ama şunu söylüyorum. Çocuğu motive etmek için elbette hediye olabilir. Onu destekleyecek, motivasyonunu arttıracak, istediği bir şey alınabilir. Ama bu yapması gereken şeyler üzerinden olmamalı. O yüzden hep söylerim yıllardır. Yani karne hediyesi, karne aldığı için alıyorsanız evet. Yani içinde eğer olumsuz notları varsa da yine alıyorsanız tamam. Ama sadece iyi karne getirdiği için, takdir teşekkür
0: koşullu
2: aldığı için
0: veriyorlar.
2: Koşullu olarak veriyorsanız bu doğru bir yol
1: ama
2: değil.
1: Ama çocuk onu algılayabiliyor mu? Yani ben kötü mesela diyelim ki karnesinde kötü notlar var. Çok iyi bir karne almış. Kötü de olsa bana yine bu hediyeyi verecek diyor mu acaba çocuk?
2: Çocuk bunu biliyor. Çünkü anne baba tek bir durum üzerinden bunu göstermiyor. Pek çok durum üzerinden gösterdiği için çocuk aslında onu zaten defalarca deneyimlemiş
0: çok
2: oluyor.
0: Çok yanlış onu buluyorum. Evet. İyi karneye iyi hediye, kötü karneye azar, işte ödül ceza dediği gibi hocamızın. Çok yanlış buluyorum. O çocuğun sadece koşullu olarak gösterdiğiniz sevgisi yarın sokakta hiç tanımadığı insana gösterdiği öfkesine dönüşür. Bugün toplumumuzda bu kadar öfkeli insan görüyorsak, bunu bir yerde de o koşullu, yani aslında vermeniz gereken temel ihtiyaçlar kısmındadır ilgi, onay, sevgi. Evet. Ve sevgi sözcükleri. Bu zaten sizin yapmanız gereken bir şey. O yüzden bu konu beni çok geriyor ve sinirlendiriyor.
2: Aynı noktadayız hocam.
0: Özellikle evet. Bu konuda uyarmak istiyorum.
1: Evet. Hocam çok masum görünen bir şey aslında. Yani öyle görünüyor.
2: Çünkü pek çok kişi yaptığı evet. için aynen. öyle görünüyor.
0: Evet ama... aslında çok alıştığınız bir şey evet. belki. Alıştığımız bir şey evet. toplum olarak ama hayır. Bugün senin çocuğuna ihtiyaç olarak sen ona evde o konuda doyur ki dışarıda aramasın diyelim en halk dilinde. Çünkü siz koşullu olarak ona verdiğiniz şeyi siz onu verdiğiniz için yaptığından dolayı yapmaya devam edecek. Diyelim ki çocuk çalışmak istiyor. Ama ne diyecek? Ödül için çalışan bir çocuk haline gelecek. Bu sefer alacağı ödülün hayatın gerçeklerinde sınırı yok.
1: Evet.
0: Başına iş de alabilir. Yani bahsettiğiniz dolandırıcılıkta ödül yok mu? Günün sonunda birilerini dolandırıyor ve eline çok ciddi anlamda para geçiyor. Ama burada değerleri unuttuk. Olmaz. Evet.
2: Tam bu nokta o kadar önemli bir şeyi hatırlattınız ki bana, onu da paylaşmak isterim. Yine OECD'nin son araştırması şunu söylüyor. En büyük tehlike paravan hesaplar. Paravan hesapların hedef kitlesi kim? Gençler ve ev kadınları. Gençler özellikle ilgi, sevgi, alaka istekleri yoğunsa bu paravan hesaplar yoluyla size şu kadar bedava burs, size evet. şöyle bir tatil imkanı, şöyle bir şey gibi o kadar büyük vaatler ve onlara maalesef ki o hesaplara kanarak çok ciddi anlamda dolandırılıyorlar, kandırılıyorlar. Kısa yoldan hızlıca zengin olma, para kesinlikle. Kazanma vaatleri yine aynı şekilde. Dolayısıyla bu noktayı da hazır yeri gelmişken değinmek istedim. Çok önemli, çok dikkat etmemiz gereken evet. bir nokta.
1: Coinler de bunlardan bir tanesi.
2: Evet,
1: herhalde.
2: Evet. Ve çocuklar
1: gençler.
2: Çok ilgili.
1: Bir haftada kar yapıyorlar, sonra altın yatırımcısı, daha doğrusu altın alınca evet. neden kaybettim diye şikayetçi oluyor.
2: Evet, bu da çok gündemde bir konu. Evet. Çocuklar ilkokulda bile bana kripto paraları soruyorlar.
0: Yani hani nereden geliyor ki, nereye gidiyor onun hesabını yapıyorlar aslında evet. değil mi?
2: Ve görmedikleri bir para. Yani evet, dijital tamam. paraların şu an sanal paraların, evet. sanal alemin böyle bir sorunu var ama geçenlerde İş Bankası Genel Müdürü Sayın Hakan Aran'ın çok önemli bir söylemi evet. vardı. Mutlaka görmüşsünüzdür. Fiziki parayı muhtemelen gören son kuşağız.
0: Öyleymiş. Evet.
2: Kesinlikle. Şimdi bu da çok önemli. Evet, evet. Yani dijital dünyadaki bu tehlikelere çok hızlı bir şekilde hazırlamamız lazım çocukları.
1: Fiziki paraları esnaflar seviyor. Yani bazı esnaflar.
0: Evet. Ama zaten taşınacak evet. durumda değil
2: tabii,
0: yani.
2: Tabii hani. O var.
1: Evet. Peki hocam, paranın gerekli ya da gereksiz harcamasına kim karar vermeli? Hı-hı. Anne baba gerekli harcama veya gereksiz harcama kararını verirken hangi kriterleri baz almalı?
2: Şimdi orada bu istek ve ihtiyaç ayrımını çok net koymak evet. lazım. İhtiyaç dediğimiz şeyi anlatırken çocuğa onsuz yaşayamadığımız her şey. Bu bizim için de geçerli evet. bu arada. Yani yemek, içmek, barınmak, giyinmek bunlar temel ihtiyaçlar. Eğitim almak bunlar temel ihtiyaçlar. Bunun dışında kalan her şey onsuz yaşayabildiğimiz, olmasa da yaşayabildiğimiz şeyler. Dolayısıyla birinci adımımız burada önceliklendirme. Önce ihtiyaçlarımızı tamamlayacağız, sonra isteklerimize geçeceğiz. Burada isteklerde denge çok önemli. Evet. Yani o nedenle şeyi çok önemsiyorum ki hocam da çok altını çizdi. Rol model olmak burada çok kritik. Şimdi annenin evde 12 çift ayakkabısı varken 13. çift ayakkabıyı alırken gören bir çocuğa biz ama buna gerek yok dediğimizde çocuk bunu öğrenmiyor.
1: Evet.
2: Yani dolayısıyla aslında çok net buradaki çocuğun baktığı bakış açısı. Oda dolusu oyuncak varken yeni gördüğü bir oyuncak arkadaşında var, reklamda gördü, onu da almak istiyor. Sonuç itibariyle insan dediğimiz varlık sonsuz ve sınırsız istekleri olan bir varlık. Yani evet. bu yaratılışımız böyle.
0: O nedenle alışveriş bağımlılığına bir el atmak gerekiyor.
2: Tabii,
0: değil mi?
2: İşte bunların hepsi evet. de aslında biraz önceden beri konuştuğumuz şeylerle bağlantılı. Neden bu kadar çok istiyoruz bir şeylere sahip olmak? Neden zengin görünmek zorunda hissediyoruz? Neden bu kadar çok lüks markaya olan düşkünlüğümüz? Bunların sebeplerine hep bakmak evet. lazım duygusal boyutta.
0: Hangi?
1: Ve size sorayım o zaman evet, onda. Değerler eğitimiyle şimdi tüketim alışkanlıkları arasında nasıl bir ilişki var?
0: Ben eğer bir şeyi almak istediğimde bir duygumu bastırmak için bunu yapıyorsam bu bir sorundur diyebilirim. Evet. Değerler eğitimiyle ilgili finansal kısım bence şu konuda çok önemli. Şimdi ahlaki değerlerimiz var. Yani ben kendimi mutlu etmek için bir başkasının canını yakmamalıyım. Ben kendimin daha iyi şartlarda olabilmesi için bir baş,

0: başkasının hakkına girmemeliyim. Evet. Şimdi bu değerleri çocuğa öğretirken anne baba çocuğa en iyisini alıp verirken aslında orada onu alamayacak olan çocuğu düşünerek yapmalı. Burada anne babaya bunu özellikle çok da böyle kalbini kırmadan belki naif bir şekilde söylemek gerekiyor. Çocuk bunları öğrenerek büyüdüğünde zaten kendi önceliklerini ve ihtiyaçlarını düşünürken empatiyle birlikte başka birinin ihtiyacını da düşünmüş oluyor aslında. Başka bireyin ihtiyaçları varsa bendeki çokla onun hiçi birleşebilir ve burada bir ortak noktada buluşulabilir. Çünkü bu yarın evlilikte de sorun olacak. Çünkü evet. O da öteki oluyor. Yani eş öteki oluyor. Dolayısıyla paylaşmayı bilen bir birey aynı evin içerisine girdiği zaman diğeriyle de anlaşabilmeyi öğreniyor.
1: Tam burada şunu da ekleyelim. Bu paylaşma kumbarasındaki meselede de aslında sadece kullanmadığımı, eski yeni küçüleni vermek değil diyorum ben. Bazen de çocuğa aldığınız bir oyuncak, sıfır oyuncak bebeğin ya da arabanın aynısını alıp başka bir çocuğa hediye etmesini
0: kesinlikle
1: sağlamak. Yani ihtiyacı olan bir çocuğa. Bunu görebilmek ve bu noktada da sürdürülebilir, devamlı. Çünkü biz çok toplum olarak aslında çok yardımsever, çok paylaşmayı seven bir toplumuz.
2: Evet.
1: Ama bunu ara ara yapmak değil. Yani sadece Ramazan ayında yapmak değil. Sadece işte deprem olduğunda yapmak değil.
2: Evet.
1: Düzenli olarak bu paylaşma ve verme becerisini göstermek.
2: Evet.
0: Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Belki vaktimiz var mı bilmiyorum
2: ama. Çok az bir zamanımız kaldı.
0: Ebeveyn çocuğuyla vakit geçiremediği için telafi etme amaçlı çocuğuna gidip lüks hediyeler alıyor.
2: Evet.
0: Böyle ailelerimiz var maalesef. Orada bir açığı kapatıyor ya. Şimdi o çocuk onu nasıl paylaşsın? Aslında orada verdiği şey anne babanın her ne kadar o açığı kapatmak için sunduğu bir madde olsa da çocuk için o ne biliyor musunuz? Sevgi. Yani babasının sevgisi olan, annesinin sevgisi olan bir oyuncağı var onun.
2: Evet.
0: Paylaşamaz.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla oradaki yüklediği anlam kısmı bizim için bence en önemli nokta.
2: Şimdi bu programda hangi konuyu konuşursak konuşalım. Hep ahlaki değerler konusuna giriyoruz. Empati ve sorumluluk konusunu konuştuk. Aslında bu duygular yoksa finansal okuryazarlığında bir önemi olmuyor. Her şeyin arkasında ahlaki değerler var çünkü.
0: Kesinlikle.
2: Katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederim Hale Hocam.
0: Biz değerli teşekkür
1: ederiz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
2: Sayın seyirciler, başarının anahtarının sonuna geldik. Eğitim ve yönetim danışmanı Hale Güneş ve uzman psikolog Derya Yalçınkaya bizlerle birlikteydik. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Genel izleyici için uygundur.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin Paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçenekleri

seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Adıyaman şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Da özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

Kemele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümela adını siyah anlamına gelen melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

İstanbul'un ve dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuri Osmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık 4000 dükkan bulunuyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı kaplayan dev bir yapıdır. Toplam 9800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç, yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerindedir.

Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu.

0: halkın bu fikre olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı buna faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Yıldız Sohbetler'den herkese merhaba. Bugün geleneksel figüratif resmin belleğini popüler kültürle buluşturan çağdaş Türk sanatçı Kadir Akyol stüdyomuzda. Hoş geldin. Nasılsın Kadir?
1: Şahane. Ne güzel bir karşılaşma oldu. Karşılama oldu.
0: Ya benim için de gerçekten öyle. Seni burada görmek, şahane eserini burada görmek ve çok güzel bir sergin var. Ben çok çok heyecanlıyım. Atatürk Kültür Merkezi'nde. Evet. Altın Jenerasyon serginin adı. Ama senden dinlemek istiyoruz. Nasıl bir sergi oldu? Nasıl eserlerin var orada?
1: Bir seri yaptığım Sakura serisinden eserler var orada. Türkiye'de 16 sanatçının yer aldığı bir karma sergi. Hı hı. İşte ismine de Altın Jenerasyon demesinin sebebi de 16 sanatçı Türkiye'nin belleğinde yer etmiş önemli sanatçılar yani Türkiye için. O yüzden bu 16 kişilik ekibe Altın Jenerasyon ismi verdiler. Hı hı. AKM'de tüm sanatsever izleyicileri bekliyoruz.
0: Evet evet, mutlaka gidin görün, gerçekten şahane. Özellikle ben sakuralara bayıldım. Neden sakura? Biraz eserlerin hikayesini anlatır mısın bize?
1: Kısaca bahsedebilirim isterseniz. Aslında sakura...
0: Uzun uzun bahset ya, hiç kısaca bahsetme. Uzun sanat konuşalım.
1: O zaman elinden geldiğince anlatmaya çalışayım. Küçük hikayelerinden bahsedeyim. Kendi içerisinde yol alır o. Bunlara sakura dememin sebeplerden bir tanesi yine AKM sergisiyle ilgili bir sergimizle başlamıştı. Bu Japonya'da özellikle sakura çiçekleri bizim Anadolu'daki kiraz ağaçlarıdır aslında. Hı hı. Sakuralar süs çiçeğidir. Hı hı. Ama bizim Anadolu'daki kiraz ağaçları meyve ağacıdır. Aradaki öyle bir fark var. Bu hı hı. Günümüzdeki böyle kadın ve o kişiselleştirme üzerine yaptığım bir eleştiriydi. Meyve veren ağaç bir şekilde daha süslü ağaçlar olmuyor. Hı hı. Kadınlar üzerinden düşünebilirsiniz bunu. Yani kadını bir arzu nesnesi haline getirmiyorum ben resimlerimde. Hı hı. Ama işte sakuralar süs nesnesi. Onlar meyve vermiyor. Ama onlar da üretim vermediği için yani çocuk gibi algılayabilir. Çocuk vermeyen kadın gibi düşünebilirsiniz.
0: Aa,
1: evet.
0: Ben de sakura, hatta Japonya'da da bunu çok tartışmıştık. Hayatı temsil ediyor. Çünkü evet. Çok zor o çiçek açıyor. O evet. Ağaç. Sonra bir günde dökülüyor. Yani biz de yaşam uzun bir ömür bilmiyoruz ama bir gün ölüyoruz.
1: Kesinlikle öyle.
0: O yüzden sakura çok benim için çok özel bir çiçek. O yüzden de senin eserlerinin daha da bir hoşuma gitti. Bütün sanatseverleri Atatürk Kültür Merkezi'ne bekliyoruz. Bir de bunu bir kıyafet koleksiyonu yaptık.
1: Tabii ki
0: galiba.
1: Evet.
0: Bunu da senden dinlemek istiyorum. Bu işbirliği nasıl oldu?
1: Sakura serisiyle başladı. Brandium'la yaptığımız ortak bir işbirliği Demsa grubuyla beraber yaptığımız 27 parça bir koleksiyon serisiydi. Aha. Onlarla işbirliği yaptık. Çok güzel bir seri çıktı, kıyafetleri. Yani giyilebilir sanat eseri ürettik aslında biz. Onların her biri bir sanat eseriydi. Aynı zamanda sanat eserini de giyili hale getirmeye çalıştık. Modayla ve sanatı bir araya getirmek için bizim için şahane bir araç oldu diyebilirim.
0: Hı hı. Ama böyle işbirlikleri biraz eleştiriliyor Kadir, sanatçılar markalarla işbirliği yapınca. Sence bu özgünlük riskini arttırıyor mu? Yoksa erişimi daha mı çok kişiye ulaştırıyor? Yani daha çok mu kişi erişiyor?
1: Ya aslında

0: Bilebilir olunca herkes çünkü o sanat eserine ulaşabiliyor aslında.
1: Ya birazcık dünyayı gezen biri ise eğer böyle bunu zaten eleştirecek herhangi bir şey yok. Çünkü yani dünya sanat tarihinde olan sanatçıların çoğuna bakarsanız onların ürünlerinin hepsi çantasından kıyafetine, tişörtüne kadar bunlar çok çabasılıyor zaten de yapılıyor. Bizim ülkemizde bunlar daha çok bilinmediği için, popüler olmadığı için bizim alanımız sanat kısmı. O yüzden insanlar eleştirebiliyor ama yaradanın da böyle bir sistemi var. Görünürlük bizim asıl problemimiz. Biz de görünürlüğümüzü ne kadar çok arttırırsak aslında onu giyilebilir bir kıyafet, taşınabilir bir obje haline getirebilirsek sanatı daha çok insana yaymış olacağız. Sadece o 1000 kişilik, 3000 kişilik ekiple böyle insanlarla böyle eserimizi paylaşmamış olacağız. Birazcık daha halkın içerisine maddi olarak da bunları alamayacak insanlara da ulaştırmamızda ben fayda olduğunu görüyorum ki bence faydalı bir şey zaten.
0: Ben de öyle düşünüyorum. Peki sen sanatla bu ticari alanlarda yürüttüğün işbirliklerinde dengeyi kurarken nelere dikkat ediyorsun?
1: Aslında ben çok dengeyi kuramıyorum dürüst olmak gerekirse.
0: Neden?
1: Ben ticari kısımlara çok anlamıyorum. Ben sadece sanat kısımlarına bakıyorum.
0: Evet.
1: İşte bu ticari kısımlarda olan bakan işte sanat danışmanlarımız oluyor ya da işte küratörlerimiz oluyor. Onlar daha çok ilgileniyor. Ben de zaten çoğuna elinden geldiği kadar okey diyorum ki bu görünürlüğümüz aslında hepimizin hayrına olan bir şey olsun diye.
0: Peki senin portrelerin çok gerçekten meşhur. Senin için en özeli hangisi?
1: Yani birisini söylersem diğerleri hepsi birbirinden eksik kalır. Bence hepsi çok kıymetli. Çünkü bir filmi izlediğinizde bir sekansı çok güzel olur ama o filmin tamamı aslında kıymetli olan. O yüzden birini söylersem diğerini eksik kalır. O yüzden tek bir tane söylemek istemem.
0: Gerçekten mi?
1: Evet. Ama özellikle şu ana kadar 22 yıllık sanat hayatımda Sakura serisi ve Inception serisindeki eserlerin hepsi çok güzel gerçekten. Çünkü orada kendimi arıyorum aslında. Bizler birbirimizin evrene dağılmış farklı halleriyiz sistem içerisinde. Ama orada ben hayallerimi, rüyalarımı, rüya içinde başka rüyaları, burada zamanın, mekanın olmadığı böyle iç içe böyle bir sürü böyle hikaye anlatıcılığı yapıyorum. O yüzden böyle anlatmak istediğim şeyi portreler üzerinden anlatmayı tercih ediyorum. Çünkü sanatta da bir sürü kurallar var ama aynı zamanda kuralsız şeyler bunlar. Ben de kendimi ifade aracı olarak portreyi seçtim ama ben bir portre ressamı değilim. Yani ben portreyi bir araç olarak kullanıyorum eserlerimde. Çünkü içerisinde bir sürü geleneksel figüratif işler var aynı zamanda.
0: Ya
1: konular çok farklı.
0: O çok güzel bence. Gelenekselle popüler kültürü buluşturman, yani oraya baktığımız zaman dantelde görüyoruz.
1: Evet.
0: Çok böyle tarihten bir imge görüyoruz ama çok böyle günümüz bir imge de görüyoruz. Bence bu senin eserlerini kıymetli yapan şey, değerli yapan şey. Ama sen kendi tekniğini nasıl anlatırsın bize?
1: Yani benim tekniğim kumaş üzerine çalışıyorum. Ben normal tuval üzerine çalışmıyorum.
0: Aha.
1: Kumaş üzerine yağlı boya yapıyorum klasik tarzda. Klasik zaten hiçbir zaman ölmeyeceği için gelenekselden besleniyorum. O yüzden Anadolu'ya ait motifleri, desenleri, kumaşları daha böyle özgün bir dille anlatma pratiği buldum kendimce ve dünyada da çok güzel bir karşılığını buldum ben. Çünkü çok küçük de olsa böyle bir farklılık dünyada senin fark yaratmanı sağladı en azından eserlerinde. O yüzden talepleri arttı, sergileri açtı. Dünyanın dört bir tarafında sergileri açmama vesile oldu.
0: Senin sergilerinden güzel görseller de görüyoruz, izleyicilerimiz de görüyor o şahane portrelerini.
1: Evet.
0: Gerçekten.
1: İtalya'daki sergi o mesela.
0: İtalya'da.
1: Bu Miami'deki sergi.
0: Çok aslında tam oraya geleceğim.
1: Tabii.
0: Sen yurt dışında
1: bu
0: Türkiye'yi
1: Paris'teki
0: çok
1: sergileri.
0: Güzel temsil ediyorsun. Ben de Miami'de geldim gördüm
1: evet.
0: Ve gururlandım. Yani Miami'de çok özel bir fuarda senin eserlerini
1: evet.
0: görmek bir Türk sanatsever olarak beni çok gururlandırdı. Sonra takip ettim dünyanın birçok ülkesinde sergin oldu.
1: Evet.
0: Nerelerde neler yaptın? Bilmeyen izleyicilerimiz için bize biraz anlatır mısın? Ülke ülke gidelim.
1: Tabii. Yani Orta Doğu'dan tutun öyle yani Avrupa'ya zaten birçok yerinde var. Amerika'ya kadar birçok yerde yani Bahreyn'den tutun ta böyle Dubai'ye kadar işte Miami'den New York'a kadar Paris'ten Courchevel'e kadar Nice'den işte Cannes'a kadar Honfleur'den ya işte tutun. Londra'dan zaten uzun bir süre oldu. Uzun süre zaten bir süre İspanya'da yaşadım. Orada vardı işlerim. Yani birçok yerde eserlerim oldu. Şu an zaten anlaşmalı oldum. Bir galeri Bartu var.
0: O ve o dünyaca ünlü bir galeri. Bunu buradan belirtelim. Hiç kolay değil onunla çalışmak. Sen sanıyorum tek Türk sanatçısın.
1: Evet.
0: gurur verici. Onunla nasıl buluştunuz? Nasıl bir işbirliği oldu?
1: Onların her büyük bir aile grubu onlar. Yani dünyadaki en büyük 40 galeri arasındaki bir büyük

0: bir zincir galeri. Hı hı. Onların bir sürü komiteleri var. Yaklaşık 300-500 kişilik bir ekip onlar. İşte bunların bir de sanatçı seçme şeyleri var.
1: Kriterleri var.
0: Onlar dünyanın dört tarafını gezerek böyle yaratıcı sanatçıları seçiyorlar kendi içerisinde. Aha. Yine bir Instagram maili üzerinden Galeri Bartu'nun patronun kızı böyle bu işlerle ilgileniyor. O beni gördü, bana bir davette bulundu. İlk bir 8 ay onlarla bir deneme sürecimiz oldu. İşlerimiz gerçek nasıl, dijitalde farklı görünüyor. Hı-hı. Satılabilir işler çok fazla ama bir de bunu gerçekten bir görelim nedir ne değil diye. 8 ayın sonunda biz onlarla böyle resmi anlaşma yaptık 3 yıllık. Şu an 18 ülkede böyle eserlerim sergiliyor onlarla beraber.
1: Ay çok güzel, gerçekten çok güzel. Bayılıyorum. Bayılıyorum yani. Özellikle ben çok gezen biri olarak, yakın zamanda da Kuşabel'den geldim. Ay. Türk bir sanatçı görünce çok heyecanlanıyorum. Diyorum ki işte bu başarıdır, bir gururdur. Bunu yaşattığın için de ben ayrıca teşekkür etmek istiyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Şimdi plan neresi var? Hangi ülkede ne var?
0: Şimdi işte hemen önümde zaten Paris'te bir sergi var. Courchevel'de var zaten şu an. Yani bir 20 gün sonra ayın 30'unda bir sergimiz var orada. Bunun yanı sıra zaten 18 ülkede devamlı 7-24 orada işlerim var. Yani tek bir sergiyle ilgili bir şey değil. Yani bir sergi açtım 15 gün sonra sergiyi kapatıyoruz gibi değil. 7-24 sürekli işlerim var onlarda. O yüzden sürekli üretmem lazım ve sürekli sergiler var yurt dışında. Ben artık seçim yapıyorum. Buna mı gitsem, buna mı gitsem, diğerine mi gitsem diye.
1: Bence hepsinde oluyor.
0: Elinden geldiğince ama bir sefer de biz daha bölünüyorum. Bir de üretmem gerekiyor. Tabii. Her galeriye 3 tane 5 tane veriyorsun. Bunun yanı sıra aldığım bir sürü siparişler var. Türkiye'yi bırakmak istemiyorum bir ayağım. Türkiye'de de DG galeriyle çalışıyorum. Hı hı. Orada sergilerim var bir sürü.
1: O da yine çok iyi bir galeri.
0: Tabii ki Türkiye'nin en büyük galerilerinden bir tanesi.
1: Evet.
0: Kısa sürede işte 5-6. Galerisini açıyor. Eylül ayında da kişisel sergim olacak İstanbul'da. Çok uzun zamandır sergi açmamıştım zaten.
1: Çok çok güzel haberler.
0: Bu vesileyle paylaşmak istedim.
1: İşte durmuyorsun ya, sürekli üretiyorsun ve sürekli aktif bir sergin var. Çok güzel.
0: Tek eserlerin yanı sıra birçok böyle işbirliklerine de girdim. Tabak, bardak, çanak, o tarz şeyleri de böyle porselen tarzı üretimlere girdik. Hı-hı. Duvar kağıtlarına girdik. Zaten tekstil modaya girmiştim. Hı-hı. İşte kıyafet muhabbetlerine girdim birazcık. Böyle elinden geldiği kadar o görünürlüğümüzü böyle arttırmaya çalışıyorum. Çünkü çok böyle sanat maalesef ülkemizde çok bilinen bir şey olmadığı için birazcık daha onu görün hale getirmeye çalışıyorum kendimce. Hı-hı. Çünkü arada çok nadir de olsa insanlar bilmediği için mesleğin nedir diye sorduklarında ya tamam asıl mesleğin ne diye sorular ressam dediğim zaman. Maalesef bunu bir meslek olarak halen böyle.
1: Sanat o kadar kıymetli bir şey ki. Evet. Yani hala daha ne yapacaksın anlamadım.
0: Ama
1: sen.
0: işte yavaş yavaş yayılacağız. Bir isteği zaten bu ülkeden de ayrılmıyorum. İşlerim benim %90 yurt dışı ama %10 kısmı da burası. Ve ben İstanbul'da bile yaşamıyorum. Mersin'de yaşıyorum.
1: Mersin'de yaşıyorsun.
0: Tabii.
1: Ve üretimlerin Mersin'de mi?
0: Tabii Mersin'de yapıyorum hepsini.
1: Aslında orası senin kendi kozan.
0: Tabii benim orası mağaram aslında.
1: Aynen, oraya kapanıyorsun ve işlerini üretiyorsun. İstanbul'da olsan belki bu kadar üretmeyebilirsin.
0: Tabii ki, çünkü çok yoğun var. Çok en azından sevenim var, arkadaşlarım, eş dostum çok fazla. Her gün biri gelse, 5 tanesi gelse onu ben üretim yapamam. Kendimi kendimden, kendimi etraftan korumaya çalışıyorum. Belki de işte bu kadar birazcık o başarı dediğimiz tırnak içerisinde egoya bizi götürecek şeylerden uzak durmanın en büyük sebebi bu. Birazcık piyasadan, ortamdan, sanattan da biraz uzak kalmak gerekiyor ki herkesleşmemek için.
1: Evet evet çok mu? Bugüne kadar aldığın en ilginç tepki, eleştiri, yorum neydi eserlerinle ilgili?
0: Aslında kumaş üzerine böyle çok ince üretimler yapmam. Herkes onları dijital baskı gibi algılıyor. Çünkü o kadar gerçekçi yapıyoruz ki biz onu. Kumaş üzerine resim yapmak da çok zordur. Bir de gözler içerisine makrodan mikroya adını verdim bir seri var. Böyle gözlerin içerisinde bir hikaye anlatıyoruz. O kadar küçük merceklerle yaptığımız ayrıntılar var. Onları nasıl yaptığımızı herkes çok merak eder. Öyle tepkiler alıyorum.
1: Senin gözler gerçekten çok değişik ve bayılıyorum zaten şu mavi gözleri. Bu gözler neler anlatıyor acaba? Sen bunları yaparken ne düşünüyorsun? Gözler ne anlatıyor?
0: Ya aslında bunlar bizim meditasyonumuz gibi. Çünkü günde 10 saat, 15 saat resim yaptığım zaman böyle meditasyon yapar gibi oluyor bize eser karşısında. Kendimi kendime anlatıyorum. İşte ben dünyayı gezmeyi seven biriyim. 45 küsur ülkeye gittim. Bazılarına defalarca gittim. En sonunda öğrendiğim şey şuydu benim için. Her ne arıyorsan kendi içinde ara. Senin canın içinde bir can var, o canı aram. O yüzden dışarıda artık aramaya başladım. Kendim de arıyorum. Burada misafir olduğumun farkına vardım. Bunlar

0: Bizim evrene dalmış farklı halleriz ya. Hı-hı. Senin resmini yapıyorum, başkasının resmini yapıyorum ama işte asıl kaynağım benim doğa. Hı-hı. Yani bütün sanat dallarında doğa, her şey doğadan etkilenmiştir. Yani hı-hı, uçağından tut, ayakkabısına, kıyafetine, hı-hı, onlardan etkilenerek üretim yapıyorsun. Yani hı-hı, ondan uzaklaştığında yaratıcılığın da gidiyor. O yüzden benim bütün böyle ilham kaynağım doğanın kendisi. Yani asıl hocam o. Yoksa size ben işte 4. üniversitem benim bu. Hı-hı. Bir lisans, 2 master, 1 doktora yaptım ama bir sürü de hocam maşallah olmasına rağmen benim asıl hocam doğa.
1: Peki senin çocukken ne olacağın belli miydi? Yani sen küçükken kaç yaşında başladın?
0: Ben 7 yaşından beri resim yapıyorum. Hı-hı. Yani ilkokul 1'e başladığım andan itibaren resim yapmaya başladım. Yani okul bana farkındalık kazandırdı aslında. Aha. Çünkü ha, 30...
1: İtalyanlarından bahsediyor.
0: Yok. Okulun kişisel yanları var. Yok değil. Ben sadece şu anki aklımla bu anki bilgi de şey yapıyorum ama buraya gelebilmek için tabii ki işte bunların hepsini geçmen gerekiyor.
1: Evet.
0: Yani bunları geçmeden de maalesef olamıyorsun.
1: Tabii ki.
0: Ya yoksa okul, eğitim benim için çok kıymetli bir şey. Yoksa o kadar işte bir lisans, 2 master, 1 doktora muhabbetine kadar gitmezdim. Ama ben akademisyen de olmadım, öğretmen de olmadım ama en güzel öğretmenin hayatın içinde yaşayarak, birlikte yaşayarak olacağını öğrendim.
1: Benim de bir ressam arkadaşım var. O da çok üzücü. Üniversiteyi mesela bıraktı hocaların baskısı yüzünden de. Kız çünkü sanatını evet, yapamıyordu.
0: Aynen.
1: Peki sen sanatını hangi sözlerle tanımlarsın?
0: Düşünmem gerekir.
1: Ya da eserlerini hangi sözlerle tanımlarsın? Çünkü çok güzel kadınlar görüyoruz. Çok ifadesi güçlü kadınlar görüyoruz. Ve geleneksel figürler görüyoruz. Günümüzden imgeler görüyoruz. Ve ikisinin...
0: Melez bir yaklaşım var hepsinde.
1: Melez bir yaklaşım aynen var. Ve orada binlerce şey anlatılıyor evet, aslında.
0: Yani şöyle söyleyebilirim. Nesimi'nin Sığmazam şiiri var. Hı-hı. Belki biliyorsundur. Herhalde tek kelimeyle olsa sığmazam derim. Çünkü hiçbir kalıba, forma, yıldıza, göğe, 29 harfe hiçbir şeye sığmam. Tuvallere de sığmam, görsellere de sığmam, bahsettiğimiz 256 renge de sığmam. Çünkü bir şeye sığmadığın an büyümeye başlıyorsun. Yani yaradanın sisteminde de böyle bir şey var. Durmak diye bir şey yok. Hep gelişme var. Yani atom altı parçacıklarına indiğinde bile en son indiğin noktada sadece hareketi görebiliyorsun. Hareketi, yani hareket maddi oluşturuyor. Hı hı. O yüzden bizde de böyle. O kinetik enerji seni var ediyor. Hı hı. Yani hareket ettikçe seni görünür kılıyor. Sanat da böyle bir şey. Gene görünür kılıyorsun. O yüzden hareket etmen gerekiyor. Hı hı. O yüzden sığmaman gerekiyor. En iyi yapacağın iş halen yapmadığım en iştir deriz mesela.
1: Ya çok güzel. Zaten sığmıyorsun, taşıyor yani. O kadar çok anlatım var ki bence portrelerde. Gerçekten dışına taşıyorsun. Hatta devam etse nasıl olur merak ediyorum.
0: İşte o portrenin içerisinde hikaye anlatıcılığı var aslında. Birçok hikaye var. Hı-hı. Yani aslında kişi ne kadar derinse resimlerinde o kadar derinlik algılıyor. Yüzeyse sen sadece çok güzel portre görüyorsun. Ya da yüzünde ne güzel çiçekler var diyorsun. Ama işte derinliği anlamaya başladıkça işte Mevlana'nın çok güzel sözü var. Taştım, toprak oldum, bitki oldum, hayvan oldum, insan oğlum en son ışık olacağı. O yüzden benim resimlerim çok güzel bir metamorfozu anlatır. Döngüyü anlatır. Hı-hı. Yani Franz Kafka'nın Dönüşüm adlı kitabındaki o Gregor Samsa gibidir. Hı-hı. Gittikçe böceğe dönüşmeye başlar. O böcek bitkiye dönüşmeye başlar. Sonra insan olur. İnsanlıktan çıktığın zaman da böyle. İşte bir nur olursun. Hayat olursun. Yani formlu bedenden formsuz bedene dönüşmeye başlarsın. Burada misafir olduğunu anlamaya başlarsın. Evet. O bunları anlamaya başladığında da rahatlarsın. Daha rahat üretimler yapmaya başlarsın. Özgün işler. O üzgün işlerde sana başarı getirir, maddiyat getirir, görünürlük getirir.
1: Peki senin portrelerin konuşsa ne anlatır bize?
0: Herhalde doğayla...
1: Günümüzden mi konuşurlar, geçmişten mi konuşurlar?
0: Her ikisinden de konuşacaklar. Çünkü benimki genelekselden evrensele giden bir süreci anlatıyor. Hı hı. O yüzden geçmişi bırakmayın ama günümüzden de eksik kalmayın derdi herhalde.
1: Peki senin kültür yolunda çok güzel işlerini takip evet, ettim. O da çok güzel bir festival. Biraz onu da bize anlatır mısın? Hangi şehirlerde vardı? Nasıl işler koydun oralara? Mesela bir tanesi dijital konuştuk biraz
0: hepsi
1: önce.
0: Dijital işlerde.
1: Konuştuk. Dijital de onlar.
0: Tabii aynen, dijital eserlerde.
1: Ya, dijital gerçek gibiydi.
0: Evet. Onların bir de dijital hallerini yaptık. Video halleri de vardı.
1: Aha. Bu i̇şte, benim gördüğüm Kapadokya'daki.
0: Tabii.
1: O sonra başka şehirlere
0: tabii,
1: de gitti.
0: Onlar şehir şehir gezdi. Yani serginin ismi medeniyetlerin mirasıydı. Ülkemize ait medeniyetlerin tarihsel kültürlerini anlatmak eserlerinde. Hı-hı. Ve bir şehri bir sanatçının gözünden nasıl anlatırsın? Sürreal tatta ben onları kendi rüyalarımla anlatmaya çalıştım işleri. O sizinle karşılaştığımız sergideki de yine bir Meryem Ana

0: Lisesi'ndeydi. Onun arkasından işte İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergi oldu. Hı hı. Mardin işte Sabancı Müzesi'nde, Gaziantep'te Zeugma Müzesi'ndeydi.
1: Çok da güzel yerlerde sergiler.
0: Bütün müzelerin ya da böyle tarihi yerlerde bir sergiler açtık. İşte onlar çok talep aldı. Sonra UNESCO'ya sunduk onu. UNESCO'da şu an dünyayı gezmeye başlayacak o sergimiz.
1: Aa.
0: Tabii. Bunun yanı sıra işte şimdi 22 tane daha şehri gezecek. Tekrardan başlayacak. Hı-hı. Yeni eserlerle beraber, yeni şehirlerle beraber Kültür Yolu Festivali'nde. Çok güzel tuttu. Yani bir sanatçının çünkü önceden bir... şehri anlatabilmek için Türkiye bir lale görseli oldu. Arkada işte deniz manzaraları, işte tarihi birkaç yer dönüyordu. Ama şu an bir sanatçının zihninden sen bir şehri nasıl algılarsın? Bir Salvador Dali gibi sürreal tarzda. Hadi onu bize anlat gibiydi. O yüzden yerini buldu onlar. İzleyiciyle buluştu.
1: Çok etkileyiciydi. Ben çok etkilendim. Evet. O da yine mekan olarak çok fantastik mekandı.
0: Evet.
1: Kapadokya'daki. O da bence ya mekan çok önemli bence sergileme biçiminde.
0: Kesinlikle. Var olan o küp mantığından dışarı çıktık biz zaten orada. Dört duvar arasında beyaz duvarların dışında tarihi mekanlarda eseri nasıl sergileriz ve nasıl onların görünür hale gideriz. Onu şey yaptık. Anlatmaya çalıştık birazcık da. Bir de izleyiciyi o tarihi mekanlara çekelim.
1: Hı hı.
0: Tarihle gerçekten buluşsun. Evet, dijital alanda görüyorsunuz bu tarih şeyleri. Bir de gerçekte o dijital alanı kendi ortamı içerisinde görün onu.
1: Hı hı.
0: Niyetimiz oydu.
1: Peki rüyalar dedin. Sen
0: evet.
1: Rüyalarını not mu alıyorsun? Çünkü ben unutuyorum rüyalarımı.
0: Zaten en uzun rüya zaten 6 saniye sürmüş. Rüyalarımızı zaten unutuyoruz. Elimden geldiği kadar not alan biriyim ben. Yazı yazmayı severim. Yani o geleneksel işimi ben halen resimlerimde de yapıyorum. Yazı yazarken de, şiir yazarken de onları da devam ettirmeye çalışıyorum.
1: Başucunda kalem kağıt var o zaman.
0: Yani başucumda var ama sürekli cebimde var zaten. Not almadan olmuyor. Çünkü çok yoğun bir tempo içerisindeyim. Yazı yazmadan, not almadan böyle ilerleyemezsin. O yüzden elimden aklıma geldikçe yazıyorum. Bazen unuttuğum rüyalarımı sonra hatırlıyorum. Hı hı. Onları ele alıyorum. İşte onları resimler aracıyla nasıl anlatabilirime bakıyorum.
1: Şahane. Ya Porça geleneği aslında sanat tarihinde çok güçlü bir miras.
0: Kesinlikle.
1: Ve sen bu mirası takip ederken senin eserlerin tam olarak bize ne anlatıyor?
0: Ya aslında ben biriyle sohbet ettiğim zaman altın kural dediğimiz bir olay var. Şu anki sizle de sohbet ettiğimde ben sizin portre kısmınızla zaten iletişimdeyim. Ve portre kısmının yanı sıra...
1: Bu bir ruh hali mi? Yüzün hikayesi mi? Yani sen oraya bir ruh hali olarak mı bakıyorsun? Şimdi mesela bu Funda'nın bir ruh hali mi? Yoksa bu yüzün bir hikayesi mi var?
0: Hepsi.
1: Hangisi?
0: Yani birbirinden bağımsız şeyler değil. Sen hangi moddaysan o modu görüyorsun. Yani kişi hangi moddaysa, hangi bilinçteyse, hangi derinlikteyse o kadar derinlik algılıyor.
1: Biraz bugünün karmaşası da var mı bu eserlerde?
0: Olmazsa olmaz zaten. Değil mi? Çünkü iç içelik var.
1: Hı hı.
0: Bazen böyle o kadar resimler iç içe böyle figüratif olan işlerim var. Burada görmüyorum bilmiyorum ama yani bir portre içerisinde bazen 67 tane figür kullandığım oluyor.
1: Sen aslında bilinçli bir şekilde bütün hikayeleri çarpıştırıyorsun.
0: Tabii ki.
1: Gelenekleri alıyorsun, popüler kültürü alıyorsun, kaosu alıyorsun.
0: Aynen.
1: Burada bir mutluluğu alıyorsun, çiçeği alıyorsun. Burada belki bir kavgayı alıyorsun. Hepsini
0: kesinlikle.
1: Bir eserde bize veriyorsun.
0: Ama onları da pozitif bir şekilde anlatmaya çalışıyorum.
1: Evet, eserler çok da pozitif, hiç karamsar değil.
0: Bundan dolayı da mesela 2,5 yılım hem siparişlerle komple dolu şu an. Önümdeki sadece aldığım siparişler, sergilerim vesaire şeylerim var. Yani
1: oy, bekleyecek miyiz 3 yıl?
0: Maalesef öyle beklemek zorundayız işte.
1: Bizim bir portremiz olamayacak mı?
0: 2,5 yıl sonra inşallah olur.
1: Biz lütfen bizi araya alın. Bir torpil istiyoruz. Gerçekten herkesin bir portresi olmuş. Şahane ya. Peki sipariş oluyor mu ya benim portremi yapın diye?
0: Oluyor aynen.
1: Ona tavrın nasıl oluyor? Çünkü sanatçılar bazen buna biraz tepkili ya. Ben sipariş için almam diyor. Bana kimse ne yapacağımı söylemez diyor. Senin bakış açın ne?
0: Sistem zaten sana ne yapacağını söylüyor.
1: Ne yapacaksın?
0: Her şeyini söylüyor zaten. Kullandığın telefon, diğer imgeler, bunların eğitimini, hı hı, aldığınızda zaten sen farkında olmadan seni sistem o kadar manipüle ediyor ki sen yaptığın resmi kendi resmin sanıyorsun ama halbuki, hı hı, sana sistem istediği resmi yaptırmış, senin haberin yok.
1: Hı hı.
0: Siparişlerde de Rönesans'tan günümüze bir sürü üstadlar siparişleri almış. Hatta sipariş aldığın zaman sınırlarını zorluyorsun. Konfor olan her zaman için tehlikedir. Sanatçı için de, herkes için de.
1: Hı hı.
0: O yüzden sınırlarımı zorladığın zaman daha iyi şeyler çıkıyor ortaya. Siparişlerden kaçmıyorum ama siparişlerden kastım benim şu şekilde portremi yap değil. Ben kendi tarzımda yapıyorum zaten. Ama yine sana benzetiyorum, ama daha çiçekli, daha figüratif, daha çağdaş, onu nasıl bu hale dönüştürebilirim diye onun

0: kaygısını gidiyorum resimlerimde.
1: Çok güzel. Mona Lisa'yı mesela nasıl buluyorsun? O da bir sipariş bir eser.
0: Yani aslında eserlerin çoğu sipariş. Yani ama kendine ait kılmak. Leonardo'nun yine Kayalıklar Madonna'sı vardır. Meşhur. O da bir siparişdir. Ama sanatçı onu güzel işlemiştir.
1: Kendi
0: ki
1: yorumuyla.
0: İçerisinde bir sürü şifre, sembol, hikaye anlatıcılığı yapmıştır. Oradaki herhangi küçük bir çiçek bile senin derinliğine kadar derinlik algılarsın değil mi? Oradaki seçtiği çiçek bile neyi anlattığını çok bahsediyor. Yani İsa'nın o kan damlasını anlatır. Kan çiçekleridir mesela. O çiçeği, yani botanik bilimini bilmezsen onun o kan çiçeği olduğunu anlamazsın. Sadece çiçek olarak algılarsın. Yani o yüzden resimlerimde ben çokça semboller kullanırım.
1: Çok, o kadar çok gizli bence bilgi var ki orada. Yani bence bir eser okuması yapmalıyız, böyle tek tek incelemeliyiz, her imgeyi konuşmalıyız diye düşünüyorum. Ama portre sanki eskiden böyle güç gösterisi değil miydi? Krallar,
0: evet,
1: aristokratların yüzleri, hep onları görürdük. Hatta birçok klasik sergiye gittiğimizde hala onların yüzlerini görüyoruz. Sen portreyi bugün kimin adına konuşturuyorsun? Senin portrelerindekiler kimler?
0: İşte bahsettim, gelenekselden beslendiğim için onların hepsinin üzerine çıka çıka geldiğimiz serüven bu. Yani bu resimleri yapıyorsam işte o eskilerin sayesinde yapabiliyorum. Çünkü o dönemler burjuva için eser üretiyordun. Yani kendin için üretim yapıyordun. Sen bir kralın, bir burjuvanın bir çalışanı gibiydin. Maaşlısı gibiydin. Benim portremi yapıyordu sen. Sanatsal işlev yoktu o zaman. Ama zaman içerisinde sanatçılar güçlene kendi eserlerini üretmeye başladılar. Benim yaptığım eserler, onlardan beslenerek kendi eserlerimi üretiyorum.
1: Biraz ironi var mesela, ya da lirizm var. Başka neler var? Bir de bunların hepsini bir arada kullanmak yani çok zor bence.
0: Ya aslında sanatta şöyle bir şey var. Resme öğrendikçe, teknik öğrencide gördükçe resme ne kullanabileceğini öğreniyorsun. O kadar çok şey öğreniyoruz ki çağımızda, böyle görsel bombardımanlarımız. Resme her şeyi koymaya çalışıyoruz ama asıl ustalık işte resme ne koymayacağını bilmek gerekiyor. O ustalık oradadır aslında. Minimalizm öyle geliyor. Japon kültürünü çok sevdiğim için.
1: Ben de çok seviyorum.
0: Eserlerinde hayatta daha minimal seni yapmaya çalışıyor. En az şeyle nasıl anlatırsın bu konuyu? Yani bir şiir gibi düşün. 10 kelimelik bir şiir yazacaksan eğer, parmağını işte bir kelimenin üzerine koyuyorsun. 9 harf, 9 kelime kalıyor. O 9 kelimeyle o şiir oluyor mu? Oluyor. Bir tane daha kapatıyorsun. 8 taneyle oluyor mu? Aa, çok güzel anlatıyor. Sonra onu da kapatıyorsun. Sonra 3 kelime oluyor. Sonra bir kelimeyle anlatabiliyor mu? Evet diyorsun. Aa, sığmaz lan diyorsun. O sana bütün şiiri veriyor. Yani resim de öyle bir şey.
1: Peki Kadir, biz senin sergine geldiğimiz zaman eserlere bakıyoruz. Ama eserler de bize bakıyor.
0: Evet.
1: Hangisi? Eserler mi bize bakıyor, biz mi onlara bakıyoruz?
0: Her ikisi de. Bunun içinde Sartre'ın çok güzel bir sözü var. Der, eser üretirken sanatçı ne yaptığını bilir, biz bilmeyiz der. Eser bittikten sonra da sanatçı ne yaptığını bilmez, biz biliriz. Yani alımlayıcı bilir der. O yüzden ben eseri yapıncaya kadar ne yaptığımı ben bilirim. İzleyiciyi düşünmem. Ama eser artık sergi alanına geldi, bu beyaz duvara asıldı. Ben ne yaptığımı bilmem, sen bilirsin. Çünkü sen bilgin kadar ona bilgi yükleyeceksin, anlam yükleyeceksin. O yüzden hepsi doğru, bilgi düşündüğün hepsi doğru.
1: Şimdi geldik sergiye, bir eserin karşısında uzun uzun duruyoruz, uzun uzun düşünüyoruz. Peki bu eserin hikayesini okuyup mu ona bakmamız gerekiyor? Sonra mı onu okumamız gerekiyor? Çünkü bu kavramsal tartışması da var. Her şey kavramsal olmak
0: tabii
1: zorunda değil. Sanatseverin hayal gücü de çok kıymetli vesaire. Şimdi hikaye, ben bambaşka bir şey düşünüyorum. Hikayeyi okuduktan sonra diyorum, şaşırıyorum. Burada sanatçının ne düşündüğü önemli. Sanatseverin ne düşündüğü mü? Hangisi?
0: Bence ilk önce bu sanat eseri olacaksa eğer, sanatçının ilk önce fikri önemli. Çünkü sen bir sanatçının eserini görmeye gidiyorsun. Yani
1: evet,
0: sanatçı olmadan sanat olabilir mi? Olamaz.
1: Olmaz.
0: O yüzden sanatı konuşacaksan onun öncesi sanatçıyı konuşmak gerekiyor.
1: Aha. Sanat için mi, sanat toplum için? Bu tartışmayı da açıyorum şu an. Bu tartışmayı da açıyorum. Hangisi?
0: Tabii ki sanat toplum için. Sanat için daha sonra olabilecek bir şey. Ama onu da topluma sunuyorsan zaten toplum için. Tartışacak herhangi bir şey yok ona.
1: Bence sanat için.
0: Kesinlikle değil. O zaman ben tek başıma üretiyorum. Sen benim eserlerimi hiç görme. Beni buraya konuk alır mıydın? Ya dünyanın dört bir tarafında eserlerim sergilenmezse. Nasıl bilinirliğim olacak? O yüzden ben birileri için yapıyorum zaten. Toplum için yapıyorum. Hmm. Birbirimiz için. Biz birbirimizden farklı şeyler değiliz. Hmm. Ben senin

0: sadece ressam Kadir halinin. Sen de benim buradaki televizyoncu, yayıncı, işte kitap yazan yazar halimsin, kadın halimsin, bu yaştaki halimsin.
1: Çok teşekkürler. Portrem yok.
0: 2,5 yıl sonra.
1: 2,5 yıl sonra, 3 yıl sonra bir portrem olacak. Peki geri dönmek istiyorum. Şimdi bir sergiye gittik. Biraz sergi gezme adabını da bir sanatçı gözüyle anlatmanı
0: tabii
1: istiyorum.
0: Ki.
1: Önce eserlere mi bakıyoruz, sonra mı hikayelerini okuyoruz? Önce hikayelerini okuyoruz, sonra mı eserlere bakıyoruz?
0: Aslında çok fark eden bir şey yok. Yani tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan hikayesi gibi bir şeydir.
1: Aa yok, var.
0: Yani şöyle bir şey, sanatçıyla ilgili. Mesela benim eserlerim portre olduğu için kendini ilk önce anlatabiliyor. Hı hı. Bazı kavramsal eserler var. Esere bakıyorsun, anlamıyorsun. Hı hı. O yüzden metni okuman gerekiyor. Bunlar çünkü kavramsal eserlerdir. Adı üstünde kavramla, hı hı, hareket ediyor. Yani eser kendini tek başına ifade etmiyor. Bu disiplinler arası bir alan olduğu için diğer disiplinlerden beslenmezsen ana disiplindekini anlayamazsın. Hı hı. O yüzden metni okumadan gelemezsin oraya. Hmm. Ya da herhangi bir yere gideceğin zaman o filmle ilgili bir şey bilgin yoksa anlayamazsın. Ya ne bileyim, Avatar filmine gideceksen eğer, Avatar'ı sadece
1: bilgi alıyoruz, fragmanı izliyoruz.
0: Bir de onunla ilgili
1: gidiyoruz.
0: Bilgin de olması lazım.
1: Tabii.
0: Yani yoksa Avatar filmine, işte mavi yaratıklı bir filme gittim diye de düşünebilirsin. Ama orada sana farklı bir şey anlatıyor Avatar'da ya da, hmm, Matrix'te. Dersin sürreal bir film ya da bilim kurgu filmine gittim ama orada sana felsefik birçok done veriyor. Bunları bilmeden gittiğin zaman normal film izlersin. Eserler de öyle. Yoksa anlamazsın ki kavramsal üretim yapan insanların çoğunu zaten birçok izleyici, yani alımlayıcı anlayamıyor.
1: Evet, zorlanıyorlar ve
0: evet,
1: insanlar...
0: Ama normal. Çünkü şöyle diyeyim, bir kavramsal eser üretimini benim 22 yıllık birikim içerisinden yapıyorum ve 7-24 çalışmış birini düşün. Birinin daha sanatla bağı 2 yıl, 3 yıl düşünsel bağı var. O da haftada bir kere, ayda bir kere bir sanat okuması yapıyor. Diğerinin 22 yıllık bir birikimiyle diğerinin 1 yıllık birikim aynı olabilir mi?
1: Olmaz.
0: Aynı yerden bakamayız. O yüzden biri buradayken biri burada. Şimdi ben de çok güzel müzik dinliyorum ama Fazıl Say gibi dinleyemem. Hı hı. Onun derinliği onun kulağıyla benimki aynı olmaz.
1: Doğru.
0: Biz de üretim yaparken artık düşünmeden resim yapıyoruz. Çünkü o bize ait bir refleksel davranış haline geliyor.
1: Doğru. Peki sanat tarihinden bir portrenin içine girip onu taşımak istesen hangi karakteri seçerdin? Hangi portre olmak isterdin?
0: Daha önce düşünmemiştim ama herhalde...
1: Biraz düşünelim.
0: Herhalde yine böyle en son yaptığım eserlerden bir tanesi Mona Lisa'nın içerisine girmek isterdim. Onu yaratmak isterdim. Onun da tablosunu yaptım. O tablonun içerisine de ben Boş'un Hollanda hikayelerini anlatan böyle atasözleri eserini anlatmıştım. O da sanat tarihindeki ilk sürreal aslında tablodur. Birçok hikaye anlatıcılığı yapılır orada. Mesela işte Mona Lisa'nın içerisinde başka bir sanatçıyı görmeyi çok isterdim. Yani gelirken de bahsettiğim eser üreten sanatçı işi üzerinden eser üretmeyi çok keyifli bulurum.
1: Hmm.
0: Öyle bir şey çok güzel olur.
1: Çok güzel. Peki şimdi bir eseri üretirken nasıl yola çıkıyorsun? Nasıl bir yol izliyorsun? Önce karakteri mi seçiyorsun? Sonra imgelere mi karar veriyorsun? O bize sürecini nasıl anlatırsın?
0: Ya o süreç aslında ben şöyle başlıyorum, şu şekilde gidiyorum diye böyle söylersem gerçekten dürüst olmamış olurum.
1: Ha, dürüstçe çünkü, bize o yolda neler yaşıyorsun? Mesela bir eser üretmeye başladın.
0: İşte üretmeye başlamıyorsun. O zaten onun içindesin. Yani McLuhan'ın çok güzel bir sözü var. Sinemaya gittin, 5 dakikadan sonra filmi izledin, anlamadığın andan itibaren yani filmi içerisine giriyorsun der. O yüzden sen filmi izleyen değilsin, filmin bir karakteri haline geliyorsun der. Bizim işimize de öyle. Şimdi bir şey o kadar çok yapıyorsun ki ben eser üretim gibi düşünmüyorsun. Her nesneyi bir sanat nesnesi olarak algılıyorsun, objeyi. O yüzden ben zaten o resmin içindeyim. Sadece onu görselleştirmek için bunu nasıl yaparıma bakıyorum. Yani, hı-hı, malzeme olarak fiziksel hale nasıl getiririm, hı-hı, en iyi şekilde. Bu.
1: Hı-hı.
0: Yoksa onu ben yaşıyorum. Ben bunu nasıl düşüneyim, nasıl yapayım ya da bu şimdi popüler konu şu, bununla ilgili üretim yapayım değil. Bu içimden ne geliyorsa onu yapıyorum açıkçası. Hı-hı. Ve her
1: yani
0: şeye bir sanat...
1: Atölyeye girdiğinde o anki ruh halinde
0: şey
1: ne benim varsa...
0: Ya profesyonelsen ruh halin kötü de olsa yapacaksın.
1: Evet.
0: Yani kural bu. O yüzden ben bu ruh halim iyi, eser üretemiyorum. İşte bu hem takılacağım, yapamıyorsun onu.
1: Ama biraz mesela benim pandemi döneminde gezdiğim fuarlarda çok karamsar eserler vardı.
0: Evet, çıkar. Ama yine de yapılıyor.
1: O dönemin ruh halini yansıtıyorlar.
0: Kesinlikle.
1: Mesela çok savaşlar da yansıyor sanata. O dönemin ruh halini

0: anlatan eserler görüyoruz ve böyle biraz daha karanlık, karamsar eserler.
1: İşte biz doğadan, birbirimizden bağımsız canlılar değiliz. İşte bir sanat için yapıyoruz ya da işte Guernica olmasaydı Picasso onu yapamayacaktı savaş. Hı-hı. Ya da İkinci Dünya Savaşı'nda gibi birçok Alman sanatçının ürettiği eserler var. Savaşı anlatan. Hı-hı. Bunlar böyle hiçbir şeye. Şimdi savaşın olmadığı zaman da ben çiçekli, böcekli, sakura resmi yaparım. Mutluluğun resmini yaparım.
0: Tabii. Değil mi? Gerçekten pozitifti ama eserlerin, yine aslında mutluluğun resmini yapıyorsun. Kesinlikle. Bence. Hepsi böyle mutlu yüzler. Gözler çok şey anlatıyor. Çiçekler zaten bence çok pozitif. Sakuralar zaten ayrı bir dünya. Peki bir eserin bittiğini nasıl anlıyorsun? Nasıl karar veriyorsun?
1: Mecburiyetten.
0: Bize çünkü, çok teknik anlatıyorsun.
1: Hemen şöyle söyleyeyim. Çünkü aslında bir resim bitmez. Onun bitmesini sağlayan şey bir süredir belli bir doygunluğa gelir. Yani ne bileyim, ayda bir eser üretebiliyorum mesela ben tek başımayken. O yüzden o bir ayda o bitmesi lazım. Şartlıyorsun kendine. Normalde onu yayabilirim de.
0: Ayda bir mi?
1: Tabii ki. Çünkü benim işlerim çok uzun sürüyor. Kumaş üzerine yaptığım için ince fırçalarla çok, yani işçiliği çok fazla şeyler. Öyle iki çizgi atıp bitiremiyorum ben en azından.
0: Hı-hı. Çok detay var.
1: Bir de şimdi sırada listem var. O listeyi yavaş yavaş yaptığım için bunu bitirme mecburiyetim var. Normalde ben onu 2 aya, 3 aya, 4 aya da yayabilirim.
0: Yayabilirsin. Ama öyle eserlerin de vardır
1: var,
0: belki
1: var,
0: değil mi?
1: Bitmeyen eserlerim halen var çok. Şu an depomda başka bir sürü eserlerim de var bitmeye. Başlamışım. Aa. Devam edeceğim. Ama başka bir şey, o daha çok beni heyecanlandırmış. Hadi buradan devam edin dedim. Çok işim var.
0: Aa, onların zamanı vardı.
1: Aynen,
0: zamanı geldi.
1: Ya da zamansız eserler diyebiliriz onlar. Belki onlar hiç
0: bence
1: bitmeyecek.
0: Bence bunlar da zamansız. Sanki portreler de zamansız gibi. Zamansızlık kavramını bence taşıyorlar.
1: Zaman zaten sanatla ilgili çok bir büyük derdi olan şey değil. Zaten biz zamansız olabilmek için, ölümsüz olabilmek için eser üretiyoruz. Hı-hı. İnsan bedeninin 100 yıl kadar bir ömrü var. Hı-hı. Ondan sonra ölüyorsun. İşte biz ölümsüz olabilmek için eser üretiyoruz. Hı-hı. Senin zihninde bir tohum atıyorum. O tohumu çoğaltıyorum. Ve bunu zamana ve mekana nasıl böyle daha çok ait kılabilirim? Uzun süre kalabilir. Onun savaşını vermeye çalışıyorum. Ve bir şeyi ne kadar çok iyi yaparsan uzun yıllara kalabiliyor.
0: Tabii ki. Peki yani bir eserini mesela görüp de ya şunu da şurasını değiştirseydim, şu da şöyle olmamış dediğin var mı?
1: Hepsi neredeyse.
0: Gerçekten mi?
1: Neredeyse tamamı. Her bir yaptığım resim aradan 2-3 ay geçer ya da bir sene geçer ya da eski işlerime okuyorum. Nasıl yapmışım ya diyorum bunu ben. Şimdi yeni bir şeyler eklediğin için kendine sürekli. O yüzden eksik kalıyor sürekli.
0: Bunun atıyorum yüzüne şöyle
1: tabii,
0: bir detay
1: kesinlikle.
0: Ekleseydim, boynuna şöyle bir detay
1: kesinlikle.
0: Ekleseydim. Hep geliyor bu.
1: Hep geliyor. Hep olan bir şey. Bence de ilk edede oluyor. Çünkü kendini geliştirdiğin için böyle demiyorsun. Aa ben gençken çok güzel işler yapıyorum, şu an yapamıyorum değil. O yüzden şu an ben onu iyi olarak düşünüyorum.
0: Pişman olduğun var mı?
1: Elbette pişman olduğum resimler de var. Çünkü zamanında daha rahat. Yani her şeyin bir sıralaması var aslında. Hayatın da öyle. Yani 20 yaşında, 19 yaşında yaptığım resim mesela benim ustalığımda yapacağım resimlerdi. Hı-hı. Onlar piyasaya sunduğum için insanlar onu algılayamadı. Hı-hı. Çünkü sen gençsin ama iyi bir ustasın kendi alanında. Çünkü ben işte diyelim ki 10 bin tane portre yaptıysam, iyi bir usta mesela 5 tane ya da 100 tane portre yaptı. Şimdi ben yaş olarak ondan gençim ama tecrübem benim fazla o alandan dolayı.
0: Tabii.
1: Ama o kişi onu algılayamıyor. Çünkü o 50 tane bundan yapmış, 50 tanelik bir gözle bakabiliyor ona. O yüzden daha 1000 tane gelecek şeyi için onu algılayamıyor. O yüzden o iş karambole gidebilir. Zamansız dediğimiz işler öyle bir şeye.
0: Peki portre dışında bir şey yapacak mısın?
1: Hiç bilmiyorum. Tabii ki aslında yapıyorum. Onları çok sergilemiyorum. Çünkü aha. Gönüllüyüm daha portre üzerine olduğu için bazı işleri sergilemiyorum. Kendime yapıyorum. Hı hı. Çünkü onlar benim o kendi kişisel tatminimle ilgili şeyler.
0: Belki onları da sergilersin.
1: Ama işte onun da zamanları var. Onu öğretiyor hayat sana. İşte eğitimden ne kadar bahsetsek de buna benzer okul, eğitim, işte aldığımız şeyler. Hı-hı. Sana diyor ki her şey sırasıyla, zamanıyla, popüler olmadan, isim olmadan bir şeyler yaparsan eğer insanlar seni algılayamayacağı için seni yok sayabilir. Ve benzeri bir sürü şey söyleyebilirim aslında.
0: Ne güzel anlatıyorsun ya. Peki şu an günümüzde sanat dünyasının geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsun? Türkiye olarak soruyorum. Yani şu an sanata olan ilgi, eserlerin satın alınması, nasıl piyasa?
1: Şu an Türkiye'de piyasa inanılmaz güzel gidiyor. Aha. Gerçekten inanılmaz. Özellikle online müzayedeler, galeriler, önceden işte sosyal medyanın az oluşu, şu an herkes istediği yere gidebiliyor. İşte dünyanın dört bir tarafından bir galeri seninle buluşabiliyor, seni galerisine alabiliyor. Yani okay, küçük bir şehirde bile olsa eserlerini üretip her yere ulaştırabiliyorsun fiziksel, aha, olarak da. O yüzden avantajları çok fazla. Sanatçılar artık eskisi gibi öldüğünde tanınmıyor. Parasını kazanabiliyor, dünyayı gezebiliyor, dili öğrenebiliyor. Bunların çok fazla avantajı var. Hı. Aması var. Bizim tek bir handikap gördüğüm, çok fazla dünyayı gezen sanatçımız yok. Azız yani, o kadar azız ki. Evet. O yüzden dünyayı görmedikleri için buranın dünyanın merkezi sanıyorlar. Hı. Dil bilmeden, dünya gezmeden, bilgi bilmeden en iyi olduğunu savunabilirsin. Hatta çok güzel böyle espri yaparım. Mahallede en iyi koşan bendim. Kendimi Hüseyin Bolt gibi düşünüyordum ama hayatımda Hüseyin Bolt'u görmemişim. Onunla hiç yarışmamışım. Ben kendimi en iyi sanıyorum. Hı hı. O yüzden dünyayı gezmeden ya da başkasının yumruğunu yemeden kendi yumruğunu balyoz sanırsın. Uzun yıllar boksör yaptığından dolayı bu örneklerde.
0: Ama bence de yani sanatçıların yurt dışına açılması
1: kesinlikle
0: gerekiyor. Daha
1: kesinlikle
0: çok insana gerekiyor ulaşmak için. Çünkü sanatın çok merkezi var dünyanın birçok yerinde ve oralara gitmek gerekiyor. Ya
1: onları görmeden üretim yapılmasını tekrara düşersin. Çünkü kolektif bilinç diye bir şey var. Hı hı. Aklına çok güzel bir şey geldi dersin ama sanat tarihini bilmiyorsan eğer, senden önce 100 yıl önce yapılmış o. O ne oldu? Tekrara düştün. Evet. Ya da kopyaya düştün.
0: Tabii.
1: Bunlara bilmek gerekiyor. Burada da araştırmacı ruhun, gezgin ruhun, cesaretli olman gerekiyor.
0: Hı hı. Bu anlamda ne önerirsin? Yani yurt dışına açılmaları için ne yapmaları gerekiyor?
1: Ya sadece paran varsa zaten çıkarsın. Paran yoksa sırt çantasını alsın, gezgin
0: bilirsin. Hayır, parası olan da çıkmıyor.
1: Hepsi.
0: Kadir, katılmıyorum.
1: Ama bu
0: yani,
1: bilinçle ilgili bir şey.
0: Çok iyi satan
1: Var.
0: Sanatçılar var mesela,
1: var.
0: Gerçekten bütün eserleri satıyor. Gün alamıyorsun onlardan da. 2-3 yılla sipariş veriyor. Yurt dışında hiç sergisi olmamış.
1: Ama bu iş vizyon işi dediğim, bahsettiğim şey.
0: O zaman vizyonu da eklememiz
1: kesinlikle
0: lazım. Yani bir paran olacak.
1: Ama işte sanat tarihini, tarihi bilmek gerekiyor. Sanat sadece resimden ibaret değil.
0: Değil tabii.
1: Çok iyi resim yapabilirsin ama o diğer disiplinlerden bilgin yoksa, ticaretten, işte işten, iletişimden, felsefeden, ne bileyim o dünya şeyinden bir habersen bu işlemi nasıl yürüdüğünü. O yüzden büyüyemiyorsun. Çok yetenekli gençlerimiz var, arkadaşlarımız var. Ama burada kaybolup gidiyorlar. Çünkü bir PR nasıl yapacaksın, nasıl görünür olacaksın bilmiyorsun.
0: Ve aslında bu, yani ne yaparsan kendin yapıyorsun.
1: Kesinlikle.
0: Yani biri gelip de seni keşfederse bir yere kadar, evet, o da oluyor mutlaka. Birileri gelip keşfediyor, seni oralara açıyor ama o yoksa kendin yapmak zorundasın.
1: Kesinlikle.
0: Yani git, gör, konuş, tanış, oralarda sergi açabilmek için daha çok mücadele et filan. Benim de gözlemim, maalesef yapmıyorlar.
1: Bir de bizim handikatımız, biz sabırsız bir milletiz. Hı hı. Çok hızlıyız, acıyız. Bir anda böyle popüler olalım, bir yandan çok kazanalım, bir yandan dünyanın en iyisi olalım.
0: Doğru.
1: Bir de ego yapıyoruz çok fazla. Hı. Yani başarı dediğim bir şey aslında bizi bizden koruyacak en büyük egolardan bir tanesidir. Yani ben arada böyle artık paylaşımlarımı bile az yapıyorum. Çünkü daha az sipariş gelsin, daha şey gelsin. Kendimi, zamanımı satın alıyorum.
0: İşte popüler olmak da bir handikap benim bildiğim.
1: Olmak da istemiyorum hiç.
0: Ama sen popülersin. Benim bildiğim eskiden sergi açtıkça sanatçı eserine zam yapıyordu. Yani
1: kesinlikle,
0: eser daha çok değerleniyordu. Bir sonraki sergisinde daha yüksek fiyattan
1: kesinlikle
0: alıyordu. Şimdi günümüzde bir sanatçı çıkıyor. Bir yıl içinde sosyal medya vesaire çok popüler oluyor.
1: Kesinlikle.
0: Ve fiyatı bir anda ona katlıyor.
1: Ama neden dolayı?
0: Neden?
1: Evet.
0: Sergisi yok. Ya bu iş... Tüm dünyada öyle değil mi? Sergi açtıkça, yani ne kadar çok tecrüben var, sergi üzerinden hesaplanıyor. Yani şu kadar sergisi var, fiyatı da bugün bu kadar olarak.
1: Çok doğru. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Biz
0: ama
1: yurt dışındaki,
0: onlar bir yılda ona kat.
1: Şimdi yurt dışındaki sergilere uzun yıllardır, yaklaşık bir 15 yıldır sürekli yurt dışına gidip geliyorum. İşte İspanya'da bir ikinci master'ımı yapmıştım. Hı hı. Buna benzer bir sürü bir şeylerim var. Yani bir küçük de olsa bir tecrübem var. Hı. Orada yurt dışında şuna benzer şeyler konuşulur ya da Türkiye'de biz konuşuruz. Birine bir eserine zam yapacağın zaman ya da fiyatını yükselteceğin zaman herhangi bir müzede sergisi olması lazım. Hı. Avrupa'da ya da dünyanın önemli yerlerinde bir galerinin onun temsiliyeti lazım. Ya da işte ne bileyim işte müzayedelerde, en önemli müzayedelerden bir tanesinde gösterimi lazım. Yani ya da arkasında bir şeyler olması lazım. Sen Türkiye'den dışarı çıkmamışsın Edirne'den ama sürekli kendi kendine eserlerine bir zam yapıyorsun kendi etrafında.
0: Onu diyorum yani.
1: Neye göre bunu yapıyorsun?
0: 1000 dolara bir eser vardı. O eser bir anda ne ara 30.000 dolar oldu.
1: Ne oldu bir de?
0: Ne oldu? Popüler oldu.
1: Evet.
0: Sosyal medyada çok paylaşıldı. Birçok koleksiyoner onu öne çıkardı vesaire. Ve bu sanat dünyasında çok var. Bizim Türkiye'de çağdaş sanat

0: Sanat dünyasında çok insan bir anda parlıyor, bir anda da sönüyor aynı hızla.
1: Sanatın bütün dallarına geçerli bir şey, süreklilik çok önemli. Hı-hı. Bir parçayla, beş parçayla ya da beş tane eserle ya da bir sergiyle ünlü olursun. Ama ertesi sene, ertesi sene, ertesi sene bunu sürdürebiliyor musun? Bu kıymetli.
0: Bir de planın ne, ne yapacaksın, senin buradaki amacın ne, nereye gidiyorsun?
1: Ya ben kendi arkadaşlarım arasında konuşuyorum. Yani mesela ben onlara diyorum, hedefin ne mesela? 5 yıl sonra ne yapacaksın diyorum. Resim yapacağım işte. Yani ben de resim yapıyorum ama ne hedefin?
0: Senin hedefin ne bu anlamda? Senin hedefini ben de merak ediyorum. Bundan sonrası için mesela 5 yıl içinde ne planlıyorsun?
1: Aslında benim 5 yıllık, 10 yıllık planlarım vardı ama bu yaklaşık 3-4 yıldır hiçbir planım yok. Niye plansızlığı seçtim? Akışta olmayı seçtim. Çünkü plan yapıyorsun, var olan bir plan var kader içerisinde. O plan içerisinde plan yaptığın zaman zaten çok anlamı yok. Çünkü ben burada geçten bahsettim, arada böyle kosayım. Ben burada misafir olduğumu anladım.
0: Öyle ama buradan kader gayrete de biraz aşıktır ya.
1: Bak ben gayret ediyorum işte.
0: Yola çıkana yol görünür.
1: Aynen
0: ya.
1: Aynen öyle. İşte bunu yaptığın zaman zaten diğerleri geliyor. O yüzden plana gerek kalmıyor. Kendimi yormuyorum, etmiyorum. Akıştayım. Bahsettiğim, planladığım şeyler zaten hepsi kendiliğinden geliyor. Çünkü o doğru adımları zaten atıyor en başta. Hı hı. En başta nasıl gidersen ileriki 5. 10. adımda geleceğin yer belli oluyor aslında.
0: Doğru.
1: O yüzden kelime okuzuna hiç yormuyorum. Hı hı. Bir de belli bir şeyi tutturduktan sonra böyle belli sağlam böyle şeyler onlar seni yavaş yavaş götürüyor. Hiç şımarlık yapmana gerek yok.
0: Hı hı. Yani yurt dışında sergiler devam edecek benim anladığım kadarıyla.
1: Olmaz. Çünkü ben
0: şimdi kültür yolu devam edecek. Onu takip edeceğiz. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki sergiye mutlaka gidiyoruz.
1: Evet. Kontemporary var Nisan'da.
0: Hem Kontemporary
1: Mart'ta
0: var.
1: Mart'ta Art Ankara var.
0: Mutlaka
1: Türkiye'de.
0: Geliyoruz. Art Ankara var. Onun dışında Türkiye'de de nerede ne yapıyorsan biz takip etmeye devam edeceğiz.
1: DG Galeri'de eserlerim oluyor. Bekliyorum.
0: Tamam, DG Galeri'ye de geleceğiz. Tam bu anlamda şunu sormak istiyorum. Galeri, koleksiyoner, sanatçı üçgeninde ilişkileri nasıl buluyorsun?
1: Ben pozitif düşünenlerdenim böyle. Sonuçta birileriyle sohbet ettiğimiz zaman herkes negatif yaklaşıyor. Ama işte ben pozitif yaklaşıyorum. Koleksiyoner, galerici, sanatçı üçgeninde hepsi bilinçleniyor. Tecrübe sahibi oluyor. Çünkü maalesef bizim 70 yıllık ya da en fazla 80 yıllık bir sanat tarihimiz var. Biz yeni yeni öğreniyoruz. Yani önümüzde bizim 600-700 yıllık bir geçmişimiz yok. Bir Avrupa gibi. Yani kendimizi ezmek için söylemiyorum ama gerçek bu. O yüzden şu anki şeylerimiz pozitif ve inanılmaz aktifiz sanat kısmında şu an. Hem sanatçı olarak hem galerici olarak ve şu an koleksiyoner. Şu an her yerden koleksiyoner çıkıyor.
0: Evet, inanılmaz genç nesil de acayip sanat koleksiyonu
1: kesinlikle
0: var. Ben de iyi buluyorum. Galerileri de iyi buluyorum. Bence doğru bir iletişim yürütüyorlar. Son olarak bir sanat köyü projen vardı. O ne durumda?
1: Ben o sanat köyünün neredeyse 95'i 97'sini bitirdim. Çok az bir şeye kaldı. Orası da işte bir sanat köyü gibi algılanmasın. Orası hermetik bilgilerin aktarabileceğimiz kadim bilgelik okulu ve sanat.
0: Nerede bu? Mısır'da mı açtın? Hermetik bilgi.
1: Benim oğlumun ismi vardı Hermes, ondan dolayı. Ben hermetik bilgi, yani bütün bilgilerin kaynağı oradan geldiği için. Yani dört kitaptan tutun. Yani en eski bilgi şu an Mısır'a kadar dayandığımızda orada biliniyor. Onun öncesi de var. Ama işte yukarıda ne varsa aşağıda o varın hikayesini anlatan böyle bir sanat ve kadim bilgelik okulu açmak istiyorum. Bunun içerisinde ana disiplininde sanat olacak.
0: Güzel. Ne zaman açılacak? %95'i bitti dediğinizde.
1: Aynen öyle. Yani bir aksilik olmasa 3-4 ay içerisinde bir açacağım. Herhalde bir yaza doğru da böyle bir herhalde o Kültür Yolu Festivali'nin bir ayağı da Mersin'de olacak. Belki onunla beraber de açılışını yaparız.
0: Oh, ne güzel bir gelişme ya.
1: Bakanla beraber.
0: Niye bu sanat köyü İstanbul'da yok? Niye bizim böyle bir köyümüz yok? Mersin'dekiler ne kadar şanslı.
1: Ben de kendimi şanslı hissediyordum böyle bir şeye, kendimce şansım olduğu için. İşte bazı öngörülerim var işte, diyorum ya, vizyon işi birazcık. Oranın yanısında sağında sonunda yine böyle bir şeyler aldım. O daha sonra müzeye dönüşecek şeyler, gastronominin olacağı, işte ekip biçeceğin şeyleri olacak. İşte yogadan meditasyona, inzivaya kadar birçok böyle disiplinlerin iç içe olacağı. İşte biz kimiz, nereden geldik, nereye gidiyoruz arayacağımız. Ama bunu asıl eksik kaynağı olan sanatla bunu nasıl arayacağımızı öğreneceğiz.
0: Çok
1: öyle
0: güzel.
1: Bir okul kurmak istiyorum ki çok güzel yapıyorum.
0: Zaten çok az kalmış.
1: Aynen öyle.
0: Merakla bekliyoruz. Ben de inşallah gelirim Kültür Yolu zamanı. İyi ki geldin Kadir. Çok güzel bir sohbet oldu.
1: Çok teşekkür ediyorum. bir kusurumuz olduysa
0: başarılarının affola, devamını diliyoruz. Ne kusuru?
1: Hep birlikte olsun.
0: Başarılarını takip etmeye devam edeceğiz.
1: Hep birlikte. Güzellikler olsun.
0: Amin inşallah. Yıldızlı Sohbetler'den bugünlük bu kadar. Haftaya farklı konu ve konuğumla karşınızda olacağım. Hoşçakalın.

0: Bir Her Şeyi Konuşalım programında daha birlikteyiz. Bugün konularımız da genellikle olduğu gibi sağlık var, yönetim var, sanat var, resim var, her şey var. Müsaade ederseniz önce sağlık diyelim. Alerji, değil mi?
1: Merhabalar.
0: Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Özellikle belirttiğiniz gibi alerji son yıllarda giderek artıyor. Hepimizin muzdarip olduğu bir konu. Aslında baktığımızda alerji nedir? Aslında bağışıklık sistemimizin zararsız maddelere vermiş olduğu anormal bir abartılı yanıt.
0: Şimdi bir yerli yerine koyayım. Siz çocuk alerjisi uzmanısınız,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, çocuk alerji. Bir de erişkin alerji diye ayrılıyoruz biz.
0: Şimdi niye ayrılıyor? Yani çocukla erişkin
1: aslında
0: niye ayrılıyor?
1: Aslında şöyle, çocuklardaki uyguladığımız tedavi yöntemleri, kullanılan ilaçlar, yetişkinlerdeki doz farklılıkları ve farklı grup ilaçlar var. O yüzden çocuk ve yetişkin grubu ayrılıyor.
0: Çok mu zor mesela sizin? Yani ben biz, burada kaşınıyor olsam bana bir şey söyleyemeyecek misiniz?
1: Size bir tavsiyede bulunuruz, öneride bulunuruz ama uzun dönem takibinizi genellikle erişkin alerji immünoloji hocalarımızın yapması uygun oluyor. Orada bazen kullanılan farklı preparatlar, farklı dozlar, farklı ilaçlar olabiliyor.
0: Ama ya o kadar mı farklı? Yani iki tane ayrı uzmanlık dalı. Yani anladım. Çocuğun metabolizması biraz daha hızlı yani. Hızlı. Tamam, anladık onu.
1: Ama şöyle, mesela biz pediatriz. İlk önce biz bir çocuk sağlığı hastalıkları uzmanıyız. Biz ilk önce çocuk sağlığı hastalıkları uzmanlığı alıyoruz. Onun üzerine bir 3 yıl daha eğitim görüp çocuk alerji yan dal uzmanlığı alıyoruz. Yani meslek hayatı boyunca bakınca aslında yetişkinle hiç karşılaşmıyoruz.
0: Çocuk peki yetişkin alerji uzmanı mı daha çok eğitim alıyor, çocuk alerji uzmanı
1: yetişkin
0: mı?
1: Yetişkin alerji hocalarımız da şu şekilde, ilk önce onlar dahili branşları ya da göğüs hastalıklarını bitirip onun üzerine bir 3 yıl yan dal alıyor. Aslında tedavi eğitim süresi aynı. Şey sadece değil. Uğraştıkları hasta
0: biraz
1: grubu,
0: boyutlar fark ediyor, süratler fark ediyor,
1: yaşlar
0: değil mi?
1: Fark ediyor ama onun dışında hastalıklarımızın hepsi ortak, kullandığımız ilaçların çoğu ortak, sadece bir takım küçük nüanslar var, doz farklılıkları var.
0: Peki şimdi alerji mevsiminde miyiz?
1: Polenlerle birlikte bizim burun akıntısı, hapşırık, göz kızarıklığı şikayetlerimiz, astım ataklarımız artmaya başlayacak.
0: Benim gözümde bir tetikleme yapıyordu o polenler bir aralar.
1: Özellikle
0: şimdi geçti.
1: Bu polen mevsiminin yoğun olduğu dönemlerde sabah saatlerinde dışarıya çıkmamak gerekiyor. Polenler o saatte daha fazla olabiliyor.
0: Peki polenlerde mi bir sorun var, bizde mi bir sorun var?
1: Genetik yatkınlık. En önemlisi zaten bizde. Özellikle sizin genetik yatkınlığınız. Yani alerjenlere aşırı yanıt verme kapasiteniz.
0: Yani doğada mesela polene alerjik kaplanlar, aslanlar falan var
1: bütün
0: mı acaba?
1: Da var. Mesela bizim köpeklerde olsun, kedilerde olsun, onlarda bile astım var. Mesela biz onlara bile bu inhaler tedaviler
0: köpekleri
1: dediğimiz...
0: Köpekleri biliyorum, nefes alamadıkları.
1: Kedilerde falan da nefes açıcı ilaçlar kullanıyoruz. Aslında baktığımızda tüm hayvanlarda geçerli bu alerjik durum.
0: Ama bu ev hayvanlarında galiba. Birazcık steril olmakla alakalı galiba.
1: Hijyen hipotezi zaten temelini oluşturuyor. Biz bir çocuğu ne kadar koruyup kollarsak, bağışıklık sistemimiz enfeksiyonla karşılaşmadığı zaman alerjenlere gidip savaş açıyor ve alerjik yanıt ortaya çıkıyor. O yüzden çocuklarımızı böyle koruyup kollamamak gerekiyor. Enfeksiyonlarla yani, karşılaşması gerekiyor.
0: Yani sokakta dolaşan ne çocukta ne köpekte ben astım gördüğümü çok söyleyemem ama aslında evde çok, steril ortamlarda olmuş çocuklar ve hayvanlarda her türlü şey olabiliyor.
1: Çok doğru bir gözlem. Bu çalışmalar da bunu gösteriyor. Özellikle çiftlik ortamında büyüyen çocuklarda alerjik hastalıkların daha az olduğu gösterilmiş.

0: Evet. Şimdi insanlara gelelim. Çocuk alerjisinden. Siz insanlara strateji mi öğretiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz?
1: Asıl strateji çok öğretilecek bir şey mi emin değilim ama stratejik bakmayı, stratejiyle bakmayı.
0: Kurumlara mı, kişilere mi stratejik bakmayı gösteriyorsunuz?
1: İkisi birden. Aslında kurum dediğimiz şey de insanlardan oluşuyor. Tabii buradaki üst akıl, yönetim ekibi, onlar özellikle belirleyici oluyor. Dolayısıyla bir şirketin aslında yönetim ekiplerini ne kadar strateji konusunda eğitir, yönlendirir, ona bir vizyon katarsanız şirketteki her çalışan için, bu kanal için, bu şirket için, bu kurum için de geçerli. Tüm şirket için.
0: Strateji ne, vizyon ne, misyon ne, taktik ne? Nasıl yerlerine koyacağız bunları?
1: Aslında misyon bir şirketin varlık amacı. Ne yapmak istiyor? Nereye gitmek istiyor? Hangi sektörde, hangi alanda, uzun vadede nerede olmak istiyor? Vizyon
0: oraya... Ne gibi mesela? Buna örnekle gidelim.
1: İşte filanca sektörde, mesela basın sektöründe...
0: Bir tane su üreten bir şirket var. Çok su satmak istiyor. Su şişesi, şişeli su üretiyor mesela. Misyonu tamam. Olabildiğince su satmak diye başlayabilir miyiz?
1: Bu şekilde çok ifade edilmiyor. Çünkü tabii ki her şirketin ana amacı aslında karlı olmak ve bu karlılığı sürdürebilir
0: sağlamak. Yani su dediğinizde niye? Suyun da bir pazarı var, sektörü doğru. Var, fıçılıları var, şişelileri var. Her türlüsü var yani. O pazarda büyümeyi de şey yapmak bir strateji gerektirebilir herhalde, değil mi?
1: Doğru. Bitkide tüm şirketler büyümek ister. Kimse ben olduğum yerde kalayım, bu bana yeter diyen hiçbir şirket yok. Ya da ben küçüleyim diyen. Dolayısıyla
0: yani strateji orada nasıl oluyor? Yani nasıl büyüyeceğinin yolunu mu çiziyor? Nasıl oluyor?
1: Evet. Öncelikle bir kere müşteri profili kim? Kimlere satacak bu ürünü? Ya da hizmeti neyi satıyorsa, su satıyorsa alıcısı kimler? Sonra hangi kanallarla satacak? İşte ne bileyim bunu şişeleyip kendi mağazalarında mı satacak, yoksa e-ticaretten mi satacak, Horeca dediğimiz işte kanallardan, otellerden, restoranlardan mı satacak, işte marketlerden mi satacak, bunların hepsi tüketeceğim
0: şey. O strateji mi, taktik mi?
1: Taktik, bunu nasıl uyguladığınız, nereye odaklanacağınız strateji, bunu nasıl yapacağınız, işte ne zaman promosyon yapıyorsunuz, ne zaman indirim yapıyorsunuz, işte ne zaman kampanya yapıyorsunuz, rekabete karşı nasıl pozisyon alıyorsunuz, yeni ürünlerin lansmanı, bazı ürünleri delist etmek. Dolayısıyla taktik burada, taktik daha kısa vadeli bir şey, strateji biraz daha uzun vadeli bir şey.
0: Peki mesela şirketi yöneten insanlar bunları yapmamış mı oluyorlar genelde?
1: Yani yapıyorlar ama dünyada hiç kimsenin her şeyi bilme, tüm benchmarklara haiz olma şansı yok. Artı bir şirket içerisinde kalktıktan sonra bir körlük başlıyor. Yani tamamen oturduğunuz yerden olaylara bakma. Dolayısıyla işte başkaları ne yapıyor, farklı neler yapabiliriz konusunda bir farklı görüşü almak da her zaman için şirketler için ve yönetim kadrosu için önemli. Çünkü bir şeyin içerisinde çok girdiğiniz zaman oradan resim size ya olduğundan daha iyi gözüküyor ya olduğundan daha kötü gözüküyor.
0: Yani nedir ilk amaç? O zaman doğru tespiti yapmak mı? Neredeyiz? Doğru tespiti yapmak mı lazım?
1: Aslında bence nereye gitmeliyiz önce konuşmak. Nereye gitmek istediğimize karar verdikten sonra biz neredeyiz ona bakmak. Aradaki deltayı, farkı ve o kapatmak istediğimiz boşluk neyse onu görüp ona göre aslında yolumuzu belirlemek. Çünkü bir yere ulaşmak için bazen gerçekten tek bir yol oluyor. Bazen birden fazla yol oluyor. Mesela işte su işinden bahsettiniz. Mesela suda büyümek. Ben şirket mi satın alacağım? Zaten mevcut şirketimi büyüteceğim. Ortaklık mı kuracağım? İşte suyun içerisinde bir sürü şeyler koyup onu daha farklı bir su olarak mı satacağım?
0: Sürümden mi kazanacağım? Özel kokulu şeyle sular mı yapacağım, değil mi? Belki
1: yani evet, çünkü sürekli tüketicinin alışkanlıkları değişiyor, değerler değişiyor, teknoloji değişiyor. Yani hiç dünya olduğu yerde kalmadığı için sizin de en stabil olduğunu düşündüğün sektörde bile bir şeyleri değiştirmeniz gerekiyor.
0: Şu anda mesela yapay zeka diye bir şey var.
1: Evet.
0: Ve yapay zeka masa başında insanların yaptığı her şeyi yapıyor şu anda.
1: Neredeyse yani, evet.
0: Rapor da hazırlıyor, mektup da yazıyor, gerekirse telefona da her şeyi yapıyor.
1: Evet.
0: Şimdi mesela şirketler buna uyanıp bir yeniden yapılanmaya girdiler mi?
1: Yani, çoktan, evet.
0: Yani ben şunu biliyorum. Evet. İnsanlar kendileri kaytarmak için işlerini yapay zeka yaptırıyorlar. Evet. Ama şirketler yukarıdan bakıp ya bu işlerin hepsini artık yapay zeka yapıyor. Bunları çıkartıyoruz biz.

0: diyen şirket var. Mesela Elon Musk yazılım şirketi açıyor. Kodcusu olmayacak içinde. Yani Microsoft'a rakip yazılım şirketi açıyor ama yazan olmayacak içinde. Bunun farkında mı şirketler mesela?
1: Şu anda herkes buna inanılmaz şekilde uyanmış durumda. Ama mesela bu soruyu bana 3 sene, 4 sene önce sorsaydınız cevabım bambaşka olurdu. O zamanlar mesela hala şu konuşuluyordu. Yetkinlik olarak kodlama yapabilmek konuşuluyordu. Şu anda mesela kodlama 1 numaralı, belki 2 numaralı yetkinlikten şu anda çok daha altlara düştü. Ya da bizim yapay zeka dediğimiz şey şirketlerin bilgi teknolojileri, IT departmanlarına taşır edilen bir konuydu. Şimdi yapay zeka departmanları, proje ekipleri kuruldu çoğu şirkette ve her şirketin artık...
0: Yönetimsel olarak da pazar raporu da hazırlıyor, fiyat stratejisi de yapıyor, satış taktiği de öneriyor. Her şeyi yapıyor yani. Hani onu sırf kodcular, şeyciler falan diye ayırmamak lazım bence. Her işi yapıyor artık.
1: Kodlama çok önemli yetkinlikken yapay zeka yüzünden dramatik bir şekilde altlara düştü. Tabii yapay zeka şu anda her şey yapıyor ama bu 50 metre testini biliyor musunuz bilmiyorum. Şubat ayında gündeme gelen. Şöyle bir soru.
0: Araba yıkamaya gitme
1: araba
0: hikayesi.
1: Araba yıkama.
0: Yani, ya onlar çok şey yani yapay zekayı benim doğru biliyor mu diye bir şey yok. Yapay zeka size ne istiyorsanız onu veriyor zaten. Onu istemeyi bilmeniz lazım. Yani
1: biraz eğitmek, kendimizi de eğitmek, yapay zekayı da eğitmek.
0: Ama ben bunu şu anda yani dünyada insana yapay zeka yaptırabileceği bir işi insana yaptıran şirketlerin çok yakın zamanda batacağını düşünüyorum.
1: Zaten
0: yani çok
1: anda,
0: hızlı geliyor.
1: Şu anda herkesin stratejisi şu. Az insan, daha yetkin insan, yapay zekayı kullanabilecek insan, yetkin insan, daha yüksek maaş, daha iyi şartlar, daha iyi bir kariyer ama ekipleri küçültüp olabildiğince teknolojiyle bunu yapmak. Eskiden mesela ilk ERP yazılımlar çıktığında 1990'larda, 80'lerin sonunda da böyle bir niyet vardı. Yani biz teknolojiyi uygulayalım. Sadece mavi yaka değil, beyaz yaka da orada da işleri otomatize ettikten sonra ekipler küçülecek diye. Ama bu olmadı. Yani başılamadı. Yeni yeni kadrolar bile oluştu. Ama yapay zeka öyle değil. Bu sefer iş
0: değişiyor. Şimdi robot gelecek. Şimdi 3 yıl sonra onun robotu da gelecek. Belki sizin işinizi de alacak elinizden. Yani siz cerrahlısınız ama cerrahlık da yapabilen, cerrahlık bile yapan...
1: Hocam daha iyi biliyordur. Şu anda başladı.
0: Ameliyathanede robot var da şimdi artık seri üretime giriyor. Yani aynı robotu sen ameliyat da yaptıracaksın, yemek de yaptıracaksın, araba da kullandıracaksın, her şeyi yaptıracaksın. Robotlar geliyor yani. Çok böyle hani şirketlerin ben bunun çok farkında olduğunu düşünmüyorum yani.
1: Teşhis tanıyı da tıpta o aslında veri, biz teknoloji çok konuşuyoruz, arkada o meta veri çok önemli. O veriyle yazılım artı yapay zeka ve de insan snowboard'la birleştiği zaman gidilecek nokta muazzam olacak. Ama yani zaten Türkiye'de de buna uyanmış çok fazla şirket var burada. Yani stratejileri bunun üzerine kuruyor.
0: Strateji güzel. Siz yapay zeka kullanıyor musunuz?
2: Yani sağlık alanında da aslında yazı dilini çok iyi kullanıyor. Yani yazı dili konusunda çok iyi veriler veriyor. Birçok makaleyi çok hızlı şekilde bize özetleyebiliyor. Onun dışında raporlarda bize yardımcı oluyor.
0: Teşhis.
2: Radyolojik görüntülemelerde bununla ilgili yapılmış çok sayıda çalışma var. Radyoloji MR görüntülerini bir radyolog bir de yapay zeka yorumlattığında
0: çok daha doğru yapıyor değil mi? Yapay?
2: Birbiriyle benzer oranlar hatta bazen daha iyi sonuçlar.
0: Peki veriler üstünden teşhis koyma, tanı koyma?
2: Orada da aslında bir takım size ön tanılar veriyor. Bize de çok hasta geliyor. Bu verileri elindeki sonuçları bunları yapay zekaya yorumlatıp hocam bizim ön tanılarımız şunlar şunlar şunlar olabilir şeklinde bize başvuruyor. Biz de bu hastanın orada bizim yaptığımız nokta nedir? Hastanın fizik muayene bulguları yani hastanın mevcut bulguları ön tanılar bunları biz değerlendirip ona göre klinik tanıya varıyoruz. Yani yapay zeka sadece bize şu şu hastalıklar olabilir ama orada mutlaka bir hekimin şu an için konuşuyorum. Bu hastayı görüp muayene edip değerlendirmesi gerekiyor. Bir dokunmamız gerekiyor yani hastaya.
0: Bir de yapay zeka halüsinasyon da görebiliyor. Olmayan şeyi de söyleyebiliyor.
2: Tabii
0: yani
2: tabii.
0: Hala.
2: Bazen hani uydurma referanslar çıkartabiliyor. Onlara da dikkat etmek gerekiyor. Bazen
0: ama,
2: olmayan bir referans verebiliyor bir konu hakkında.
0: Çok zor koyulabilen tanıları koyduğunun örnekleri de var galiba değil mi?
2: Var. Çünkü size bir veri verdiğinizde bu veriyle ilgili ilgisiz bütün hastalıkları sıralıyor. Yani ayırıcı tanı ağını çok range'i çok geniş tutuyor. Öylelikle kimsenin aklına gelmeyecek bir takım çok nadir görülen hastalıklara da tanı koyabiliyor.
0: Peki alerjide böyle bir database mi var? Ne var?
2: Alerjiyle ilgili database özellikle biz bunu yapay

0: Alerjide nasıl kullanırız? Hastaların bu özellikle alerjide kullandığımız kortizon içeren ilaçları kullanmakta sıkıntı çekiyor hastalarımız. Tedavi uyumunda sıkıntı var.
1: Şimdi kortizon her şekilde zararlı bir şey değil mi? Yani?
0: Zararlı ama şöyle düşünmek lazım. Biz size şikayetiniz var. Siz o ilacı düzenli olarak aldığınızda kümülatif olarak toplamdaki aldığınız doz düşük kalıyor. Siz o ilacı almayıp ağır bir astım krizine girdiğinizde
1: yüksek doz, yani.
0: Yüksek doz almanız gerekiyor. Atıyorum hiç ilaç kullanmayıp bir ağır krizde 5 günlük alacağınız tedavi yıl boyu alacağınız tedaviden fazla.
1: Peki alerji database'inde ne var? Hangi alerjiler var? Bunlara ne iyi gelir? Ne tetikler tabii, falan gibi mi?
0: Hangi dönemlerde hangi alerjenler, hangi aylarda hangi polenler daha yoğundur? Hangi şikayetleriniz varsa bunlar alerji sizi yönlendirir. Bütün verileri veriyor. Hatta buna yönelik hangi ilaçları kullanmanız ya da bunlardan fayda göreceğiniz size anlatıyor. Bizim de özellikle klinikte özellikle application'lar yapılıyor bununla ilgili. Hastalara bununla ilgili yapay zeka ile yapılmış application'lar tedavi uyumunu arttırmak için hastaların günlük bu ilaçlarına bu uygulamalara girmesi böylelikle tedavi uyumunu arttırmaya çalışıyoruz.
1: Bunun bildiği kaç tane alerjen var?
0: Çok sayıda. Yani inanamayacağınız kadar fazla sayıda ve giderek artıyor. Özellikle endüstriyle birlikte bu alerjenler sadece bunu akar polen, hayvan tüyleri, çayır çimen polenleri gibi değil. Birçok PM madde, partikül maddeler de var. Özellikle sanayi devrimiyle birlikte, hava kirliliğiyle birlikte bir sürü kimyasal
1: mesela
0: var.
1: Mesela halılar çok ciddi sorun olabiliyor.
0: Özellikle bizim İstanbul için konuşuyorum. Sizin atopik yapınız, alerjik yapınız varsa halılardaki gözle göremediğiniz bu küçük mikroskobik mite'lar var, akarlar. Bunların dışkısı, epiteli kendisi sizin genetik yatkınlığınız varsa siz onunla karşılaşınca burunda başlıyor akıntı, hapşırık, gözlerde kızarlık, kızarıklık, ciğerlerde tıkanıklık, öksürük ataklarını tetikliyor. O yüzden ne yapıyoruz? Eskiden biz işte yün yorgan, yün battaniye falan sağlıklı diyorduk. Ama şimdi ev içi, kapalı ortam bir de yün kullanınca mite maruziyeti artıyor ve alerjik şikayetleriniz artıyor.
1: Yün benim tenime değdiği anda ben kaşınırım tabii, mesela.
0: Özellikle atopik yapınız vardır. Yani o yüzden biz bebeklerde de çok egzama görüyoruz. Diyoruz ki bu çocuğun vücuduna yün değmeyecek.
1: Pamukla pamuk giyilir
0: olacak,
1: değil mi
0: pamuk
1: yani?
0: Pamuk olacak. Bir beden bol olacak. Terletmeyecek. Ferah olacak. Ve mutlaka pamuk olacak.
1: Şimdi alerjenler kaça ayrılıyor? Yani bir gıda alerjenleri var. Bir de
0: solunum yolu
1: solunum var. Bir de değenler mi var?
0: Deri alerjileri var. Zaten en
1: böcekler çok var.
0: Ara alerjileri var. O da çok önemli. Mesela venom alerjisi, işte ara alerjisi. Mesela bizim
1: en öldürücü ara alerjisi galiba,
0: evet, yani
1: değil mi?
0: Nerede, ne zaman, nasıl karşılaşacağınız belli olmuyor. Yani bu bir askeri personelimiz görevdeyken de olabilir ya da bir atıyorum teknede, denizde bile karşılaşabiliriz. Yani özellikle ara alerjimiz varsa anafilaksi seviyesinde, şok seviyesinde alerji karşımıza çıkabiliyor. Ve mutlaka şunu da belirtmek gerekiyor. Ara alerjisi olan bir hastamıza şunu diyoruz. Nerede, ne zaman arı sokacağını bilmediğimiz için adrenalin iğnesini, bu insülin iğnesi gibi adrenalin iğneleri var, yanlarında taşıması gerekiyor.
1: Bu arı daha yukarılara sokulduğu zaman mı? Nerelerde daha riskli oluyordu? Boyunda falan mı riskli
0: daha
1: oluyor?
0: Çok kalbe yakın yerleşimde olmasında direkt zehri daha hızlı etki edebiliyor. Ama orada en önemlisi sizin alerjik yatkınlığınızın, duyarlılığınızın yüksekliği ile alakalı. Bazı hastalarımız var, arı sokuyor, sadece bir şişlik oluyor 5 santim. Ama bazı hastamız arı soktuğunda 15 dakika içinde kalp durmasına kadar giden anafilaksi şoka girebiliyor. O yüzden sizin alerji seviyesiniz genetik yatkınlığınıza göre değişken. Buradaki en önemlisi şu, anafilaksi şok seviyesinde alerjiniz varsa adrenalin iğnesini taşımamız gerekiyor. Hatta son yıllarda az önce çok iyi bir noktaya değindiniz. Besin alerjileri. Bizim son 10 yılın alerji salgını, alerji epidemisi besin alerjileri. Biz bundan önce 10-20 yıl önce besin alerjisiyle karşılaşmazken şu an gıda alerjileri çok artmaya başladı. Özellikle bu besin alerjileri.
1: Şu böcekleri bir bitirelim. Evet. Sivrisinek var mesela.
0: Tabii onlar
1: bile. Bazen sivrisinekler bir şişiyor, böyle kocaman şişiyor. Bazen bir olup geçiveriyor falan. O neye göre oluyor?
0: Yani son yıllarda alerjiler arttığı gibi her şeyin de alerjisi de artıyor, yoğunluğu da artıyor. Hani sivrisineklerin serumundaki, tükrüğündeki o enzimler bile alerjisi zaman içerisinde artıyor. Onlar bile evrim değiştiriyor. Nasıl virüsler evrim değiştiriyor? Bu haşerelerdeki alerjenler de giderek daha güçlü hale geliyor. Polenler de o şekilde. Bu bir takım değişiklikler bir takım polen sezonundaki değişiklikler olduğu gibi bu böcek hastalıklarında da alerjiler artıyor.
1: Mesela sivrisinekten dolayı hastanelik olan çocuk olabilir mi?
0: Tabii, çok böyle yanık gibi, özellikle yanık gibi döküntüler karşımıza çıkabiliyor. Çok çok nadir sivrisinekte anafilaksi çok devreye

0: edebiliyor. Ama daha çok ara alerjisi, bu bal arısı, en çok, yaban arısı.
1: En çok insan öldüren şey canlı sivrisinek diyorlar. İnsan birinci. İkinci sivrisinek diyorlar. O sıtmadan dolayı mı? Neden?
0: Daha
1: mi?
0: Çok insan ısırıkları, sivrisinek daha çok bu enfeksiyon kaynaklı ölümlere neden oluyor. Alerji kaynaklı daha çok ara alerjisi. Bu bal arısı. Özellikle arıcılıkla uğraşanlar daha çok karşılaşıyor. Arı soka soka belli bir noktadan sonra hassasiyet artıyor ve anafilaksi karşımıza çıkabiliyor.
1: Peki gıda alerjilerine gelelim.
0: Gıda alerjileri.
1: Gıda neler var? Ben mesela çocukluğumdan biliyorum. Çilek, çikolata, bazen yumurta yapardı. Şimdi artık hiçbirisi yapmıyor sanki.
0: Şöyle oluyor. Besin alerjik yapının ilk bulgusu aslında besin alerjisiyle başlıyor süreç. Besin alerjileri içerisinde de biz çocuğumuza ilk gıdayla neyle başlıyoruz? İşte daha çok süt ürünleri, yoğurttur, yumurtayla başlıyoruz. Ve çocukluk yaş grubunda en sık görülen bizim ülkemizde yapılan laktoz çalışmalar daha çok süt alerjisi, inek sütü protein alerjisi. Bir de laktoz intoleransıyla da karışabiliyor. Aslında laktoz intoleransı erişkinlerde ortaya çıkan.
1: Bağırsak. Alerji ayrı bir şey mi?
0: Tabii.
1: Laktoz intoleransla alerji ayrı
0: evet,
1: bir şey.
0: Çok karışıyor. İntolerans
1: ne aslında, farkı var ikisinin?
0: İntolerans aslında süt proteinini parçalayan laktaz enzimimizin eksik olması. Süt ürünü fazla aldığında hazmedemiyorsunuz. Şişkinlik oluyor. Ama alerji dediğinizde o gıdayı aldığınızda dakikalar içerisinde
1: şişmeye mi başlıyoruz?
0: Dudakta kızarıklık, gözlerde şişlik, nefes almada güçlük, ciddi
1: yok,
0: tansiyon düşmesi.
1: Onu ben çok
0: düşmesi.
1: Görmedim pek kimsede süt evet. alerjisini o seviyede.
0: O zaten bebeklik döneminde oluyor. Zamanla bizim o bağırsak bariyerlerimiz güçleniyor, enzim aktivitemiz artıyor, besin alerjimiz geçiyor. Ama alerji şekil değiştiriyor. Sonra o çocuk, besin alerjisi olan çocuk ileride astımla, alerjik nezleyle karşımıza geliyor.
1: Şimdi bu laktoz intolerans. Sütü kestiğiniz zaman o tolerans azalıyor. Yani süt iç, ben mesela şimdi günde 1 litre süt içiyorum. Hı hı. Hiçbir şey olmuyor ama bir kessem 3 ay. Biliyorum ki dokunacak ondan sonra. Böyle de bir şey var değil
0: çünkü
1: mi?
0: Çünkü siz karşılaştıkça vücudunuz o proteini, o enzimi, o şekeri parçalamak için enzimlerini yapıyor. Hatta şu var, çalışmalar şunu gösteriyor. Sizin atalarınızın tükettiği besinlere tükettiğinizde reaksiyon olmuyor. Çünkü sizin genetiğiniz o enzimleri zaten hali hazırda yapıyor.
1: %30 falanmış galiba değil mi?
0: Evet.
1: Türkiye'deki.
0: Türkiye'de maalesef.
1: Laktoza yani alerjisi veya hani
0: intolerans olanlar intolerans. Daha fazla. Ama süt alerjisi dediğimiz görülme sıklığı %2 çocuklarda. Yani zaten 17 çocuktan bir tanesinde besin alerjisi var. Bunun da en sık gördüğümüz inek sütü.
1: Evet. Şirketlere ne alerji yapıyor?
2: Şirketlere bir kere kuşak çatışması yapıyor. Çünkü bu biliyorum çok moda bir kavram ama bir şekilde artık 5 kuşak bir arada çalışıyorlar ve her zaman uyumsal demeyebilir. Hayata bakış.
1: Hangi kuşağın dediği olacak?
2: Valla yönetim kadrosunu kim ele geçirirse onu dediği oluyor. şu anda biraz baby boomer dediğimiz kuşak devre dışı kaldı. X'ler ve Y'ler şirketleri yönetiyor. Ve yani Z'ler de yavaş yavaş işin içerisine girmeye başlayacaklar bir 4-5 sene içerisinde. Birincisi bu. İkincisi dijitalleşme konusunda demin siz de bahsettiniz. Ağır kalmak. Buna karşı alerji var. Üçüncüsü değişim yönetimi. Yani stabil bir dünyada yaşamıyoruz. Sırf 2020'den beri bakalım son 6 seneye. Pandemi, savaşlar, dünyada ekonomik kriz, Türkiye'deki ekonomik sorunlar,
1: yani
2: sosyal
1: yaptığı kırmak. Aynı işi 20 yıldan fazla yapmak mümkün değil artık galiba hiçbir şeyde.
2: Yani biz eskiden şunu da gözlemliyorduk. Bir gençler çok sık iş değiştiriyorlardı. Şu anda her yaştan insan bir kere çok sık iş değiştiriyor. Bu bazen kendi istekleri oluyor, bazen İslam dışı. Çünkü dünyada yaşıyor. Hem yani işlerinden olabiliyorlar, hem de başka yerde başka bir fırsat olabiliyor. Yani iş sürekli evriliyor. Yani mesela sektörler de değişiyor. Örnek vermek gerekirse kırtasiye ya da kitapçılar. Eskiden ne oldu? Sadece kitap alırdık. Sonra zamanla bunun yanına ne gelmeye başladı? Elektronik ürünler, kırtasiye ürünleri. Şimdi kitapçıya gidiyorsunuz. Yanında mutlaka birkaç tane sadece, birkaç büyük zincir içinde. Hepsinde kahve de var. Bu normal hale geldi. Yani pastane, kahve, kafe ve kitapçı bir arada. Sektör buna göre dönüştü. İşte ne bileyim, giyimin yanında mutlaka illa kozmetik de girdi. Yani hem iş yapı şekilleri değişiyor, hem de satılan ürünlerin gamları, hizmet veriliş şekilleri, e-ticaretin tabii ki 30 senedir devam eden bir hikayesi var. Dolayısıyla hiçbir sektör olduğu yerde kalmıyor. Ama daha hızlı dönüşenler var, daha yavaş dönüşenler var.
1: kuşak çatışması dışında ne gibi alerjiler olabiliyor? Mesela ortaklar asıl kuşaktan daha çok bence ortaklar bir

0: Yani bir tane kişi orada, herkes onun ağzının içine bakıyor. Öyle şirketler de var. Birden fazla aile var. Onların arasındaki dinamik de çok önemli. Ama mesela aile şirketlerinin ömürleri de tabii ki çok uzun olmuyor. Bu dünyada da hani öyle, yani Türkiye'de de öyle.
1: 50-50 hisse doğru bir şey değil galiba, değil mi? Tam hani eşit iki tane hisse veya eşit üç tane hisse.
0: Yani artısı
1: hani
0: da
1: eşit üç belki biraz daha olabilir ama eşit 50 de çok sorun çıktığını ben duyuyorum, görüyorum.
0: Şimdi şirketler, mesela aile şirketi 50-50, iki kardeş olabilir, iki akraba ya da iki tane arkadaş. Üniversiteden mezun oldular beraber ya da iki memleketli.
1: Sonunda çocukları kavga ediyor onların işte.
0: Daha çocuğa gelmeden kendileri arasında problem çıkabiliyor. Çünkü şirket ilk kurulduğunda işte biri belki satış konusunda iyi, ötekisi finans konusunda iyi. Biri daha sosyal, biri daha bilimsel bakıyor. İlk başta güzel bir mix oluyor. Ama zaman ilerledikçe hayat tarzları, şirkete bakış, bir tanesi diyor ki daha yatırım yapalım, daha büyüyelim. Öteki diyor ki dur. Bir tanesinin işte evleniyorlar. Birinin eşi diyor ki ya çek şirketten parayı, ondan sonra
1: öbürü
0: bir şey
1: yatıracağız
0: alın
1: diyor.
0: Ötekisi yok diyor, çekmeyelim diyor. Çocuklar gittikten sonra zaten iş bambaşka bir noktaya geliyor. Dolayısıyla evet, aile şirketleri dinamikleri gerçekten çok zor. Bazen nasıl diyeyim, denge de olabiliyor ama yani o şeyi, çizgiyi çeken ortaklar arasında bu artı bir değer de yaratıyor.
1: Bir de o şimdi şahıs şirketinden kurumsala geçmenin de çok zorlu bir süreç. Yani bir şahıs her işi yapabiliyor ve çok da büyük bir iş çevirebiliyor. Ama onun kuralını koyup başkasına hiç yaptıramıyor olabilir onu.
0: Burada
1: çok zor bir şey yani o.
0: Evet, iki tane şey mecbur kılıyor. Bir tanesi yaş. İnsan yaş aldıktan sonra eski enerjisi, o eski dima, o çeviklik kalmıyor. Dolayısıyla biyolojik saat işliyor. İkincisi de aslında alttan gelen kuşaklarda başladığı zaman biraz kenara çekilir misin? Bize de bir şey delege eder misin? Onların yaptığı zorlama var. Ha, üçüncüyü de şöyle ekleyebilirim. Küçük şirketi tek başınıza yönetmekle, basit bir iş modelini tek başınıza yönetmekle daha karmaşık bir yapıyı, mesela yurt dışına açıldınız, birden fazla sektöre girdiniz, 50 kişi şirketten işte 5000 kişi şirkete çıktınız, bir sürü lokasyonda varsınız. Yani
1: şeye bakıyor, şirketin işlem sayısı ne kadar fazla, insan belli bir sayıda işlemi ve belli bir sayıda rakamı aklında tutabiliyor. Onun üstüne çıktığı zaman kurumsallaşmak zorunda. Bunun şeyi yok. Kiminin kapasitesi biraz daha azdır, kiminin biraz daha fazladır ama yapmazsa batıyor bir yerden sonra, değil mi?
0: Hacim kadar kompleksite de önemli. Yani düşünün.
1: İşte işlem sayısı.
0: İşlem sayısı, işlemler ne kadar karmaşık ve zor. Hep aynı işi daha büyüterek yapmak sizi çok zorlamayabilir. Özellikle coğrafi büyüme değilse konu, ya sadece işi hacmi büyüyorsa. Ama ben o işin yanında bu işi de yapıyorum. Eskiden sadece bir dükkandan, mağazadan, restorandan satıyordum. Artık online'da satayım. Ya da işte ekip büyüsün. Bunlar işin içerisinde, ya da ürün gamım, hizmet gamım genişlesin dediğinizde artık iş karmaşıklaşıyor. Size raporlayan insan sayısı, yöneteceğiniz ekip sayısı büyüyor, yerleşkelerinizin sayısı büyüyor. Bu da sizin hayatınızı daha fazla parçalara bölüyor. Tedarikçi sayınız büyüyor, iş ortağı sayınız büyüyor, bayi sayınız büyüyor, franchise sayınız büyüyor. Tedarikçilerin sayısı çeşitleniyor, artıyor. Hayat daha kompleks hale geliyor. Öyle olunca da insanlar yetişemiyorlar.
1: Türkiye'de şirketler danışmanlık almaya yatkın mı?
0: Bence değil. Yani 30...
1: Biliyoruz diyor her şey herkesi, diyor. Herkes her şeyi biliyoruz diyor yani.
0: Şimdi biraz mesela şimdi hocamız da var. Tıpla çok benziyor. Ben danışmanlıkla, yani aslında orada da hastalar birer danışan. Siz ne zaman doktora gidersiniz ya da bir hastaneye gidersiniz, tıp hizmeti alırsınız? Ya bir hastalandıktan sonra gidersiniz ya da aslında mevcut durumunuzu görmek için. Kendinizi iyi hissederken de bulabilir. Ben ne durumdayım? Bir tahlil, bir check-up yaptırmak için. Şimdi bizde genelde durumunu görmeyi kimsenin umursadığı bir şey değil. Ne zaman ki bir yeriniz ağrıyor, acıyor, orada da bakıyorsunuz. Ben bunu biraz daha idare edebilir miyim? Ağrım var ama hala hayatıma devam edebiliyorum. Ama canınız çok yanarsa, mecbur kalırsanız, o zaman işte danışmanlara geliyorlar. Yani Türkiye dünyanın en büyük 17. ekonomisi. Bazen işte 18'e düşüyor, 16'ya çıkıyor ama ortalamada son 30'sine baktığımızda hani ortalaması 17'dir. Ama danışmanlık pazarı olarak baktığımızda 33'ü filandır. Bu bize bir şey söylüyor. Ya biz bir şeyleri yanlış yapıyoruz ya millet yanlış yapıyor. Bence biz yanlış yapıyoruz danışmamakla.
1: Yani danışmayan şirketler yanlış yapıyor, değil mi?
0: Evet, ya da danışmanlığı mesela nasıl diyeyim,

0: ucuz bir şey olarak görüyoruz. Yani onun ederini, hakkını, ben burada biraz kusura bakmayın çok şikayet ettim. Belki hani 30 senenin birikmişliği. Ama onun da bedelini ödemeden, ona yeteri kadar önem atfetmeden.
1: Ama şimdi bir de mesela ne kadar doğru bir şey olsa da bedavaya al raporu var eline hiç atar. Birazcık parasını alınca ciddiye almıyor mu insanlar yani? Hatta böyle bir biraz canını da yakacak bir para almak lazım ki. O şirket onu böyle bir, ulan buna bu kadar çok para verdik hadi, öyle de bir şey yok mu?
0: Yani o para örneğinin psikolojisini şöyle aktarayım, başka bir örnekle sizi desteklemek için. Mesela eğitimler düzenleniyor. Çalışanlar çok şikayette bulunurlar. Ya biz yeteri kadar eğitim almıyoruz, bize yeteri kadar yatırım yapılmıyor. Sonra eğitim düzenleniyor. Mesela işte ne bileyim, hukuksal okuryazarlık, uyduruyorum. Ya da belki alerjiyle ilgili, işte sağlık ilgili bir eğitim düzenliyorsunuz. İşte finansal, matematik, neyse eğitim konusu. Bedava olan eğitimlere
1: gitmiyorlar.
0: İnsanlar gitmiyorlar. Şirketler almıyorlar. Aldığı zaman da insanlar gitmiyorlar. Çok enteresan.
1: Alerjenlere gelelim. Ne yapmamız lazım? Bir şeye alerjimiz varsa uzak mı duracağız yoksa alışmaya mı çalışacağız?
2: Aslında ilk önce neye alerjimiz var? Bunu saptamamız gerekiyor. Bununla ilgili işte bir takım...
1: Alerjimiz olup olmadığını nereden anlıyoruz, evet, bir kere? Oradan başlayalım.
2: Belki siz de yaptırmışsınızdır. Bu deri testleri yapıyoruz.
1: Yok, hiç yaptırmadım.
2: Deri üzerine alerjenleri damlatarak derideki tepkiyi ölçüyoruz. Ya da kanda sizin aklınıza gelen her şeyin, bu bir kedi köpek tüyü de olabilir, akar polen olabilir ya da bir gıda alerjisi olabilir. Hepsinin alerji seviyesine bakarak saptayabiliyoruz. Siz ilk önce bu saptadığımız alerjiden uzak duruyoruz. Nedir? İşte bu bir hayvan tüyü ise son dönemlerde bu...
1: Şimdi bir kere size niye geldim de derimi çizdirip o şeyleri koyduruyorum?
2: Çünkü sizin bu şikayetiniz nedir? Kaşıntı, hapşırık,
1: kaşınıyorum öksürük falan diye mi geldi?
2: Tabii, burun akıntısı, gözlerde kızarıklık ve öksürük ataklarınız var. Ben bundan
1: ne olduğunu bilmiyorum.
2: Evet, ben bundan nasıl kurtulacağım? İlk önce bunu tetikleyiciyi bulacağız. Bu cilt testleri ve kan testleri. Daha sonra buna karşı önlemleri size anlatacağız ve bir takım ilaçlarla da sizin özellikle yaşam kalitenizi arttırmaya çalışacağız. Özellikle bu ataklar günlük hayatı, çocuklarda okul başarısına, yetişkinlerde de iş başarısına etkiliyor. Çünkü %40'lara varıyor bu alerjik nezle, saman nezlesi. Ve son yıllarda da çok ciddi bir problem olarak karşımıza çıkıyor.
1: Peki o neye alerjimiz varsa, şimdi gıdayla o saman ve polenler ayrılıyor mu mesela, yoksa?
2: Tabii, bebeklerde özellikle 2 yaşta besinler çok sık görüyoruz. Mesela bebeklerde karşımıza çıkan en sık alerjiler süt, yumurta, buğday, gluten, kuru yemişler.
1: Tamam, mesela sütte, yumurtaya alerjisi var. Sütten, yumurtadan uzak mı tutacağız?
2: Belli bir süre bu çocukları diyete alıyoruz. Hatta bazen çocuk 5 aylık sadece egzaması var. Ağır egzaması, ciltte kaşıntısı var. Ve bu çocuk sadece anne sütü alıyor olabilir. Annenin yediği süt ve yumurtadan bile çocukta egzama şikayetleri artabiliyor. O durumda anneye de diyet verdiğimiz durumlar oluyor. Zamanla ne oluyor? O çocuğun bağırsak bariyerleri gelişiyor.
1: Mesela sezeryen olmuş çocuklar daha
2: tabii,
1: alerjik oluyor.
2: Tabii sezeryen doğumlar özellikle anne karnından normal doğumla geçerken iyi bakterileri alamadıkları için onlarda alerji daha fazla. Anne antibiyotik kullanıyorsa, çocuk antibiyotik kullandıysa bağırsaktaki iyi bakteriler azaldığı için, bağırsakta disbiyozis dediğimiz durum ortaya çıktığı için besin alerjisi giderek artıyor.
1: Peki evde hayvan?
2: Şimdi aslında bu soru çok kritik bir soru. Şimdi çocuk doğmadan...
1: Zaten evde evet, hayvan dedim, başka bir şey demedim.
2: Şimdi son dönemde pandemiyle birlikte kedi köpek evde hayvan besleme oranları çok arttı. Şimdi sizin eğer çocuk doğmadan önce evde kedi ya da köpek var ise aslında anne onun antijenleriyle karşılaşıyor. Anne de antikor oluşuyor. O çocuğa geçiyor ve çocuk da koruyucu. Kedi köpek alerjisi gelişimini önlemek açısından.
1: Ama anneniz aman değil mi ısırır korkar falan böyle bir anne ise.
2: Yok, o özellikle.
1: Kendi de uzak durmuş oluyor o zaman
2: koruyucu
1: zaten.
2: Koruyucu aileler özellikle enfeksiyon kapmasın, çocuğum hasta olmasın, evde kimse görmesin diye özellikle ne kadar çocuğu korur kollarsak alerjiye geliştirmeyi o kadar arttırıyoruz.
1: Peki köpeği, şimdi köpeğe alerjisi var. Kediye mi daha çok oluyor, köpeğe mi oluyor?
2: Şu dönemlerde kedi alerjileri çok. Özellikle diyelim evde kedi var ve sizin kedi alerjiniz var. Burada iki seçenek var. Genellikle o kediyi göndermesi öneriyoruz.
1: Ne oluyor? Bir burnu kaşınıp hapşırıp gözleri mi kızarıyor? Ne oluyor?
2: Sürekli çocukta öksürük, hapşırık, sürekli nezle grip hali, sürekli hastalık, sürekli geniz akıntısı ya da daha ileri boyutlarda öksürük krizi, öksürük atakları, astım ortaya çıkabiliyor. Ve zaman içerisinde aslında o baktığımızda kedi köpek evin bireyi haline geliyor. En son bir hastam, hocam dedi kediyi gönderemem. Çocuk zaten üniversiteye gidecek seneye. Çocuğu gönderiyor. Yani o durumda ne yapıyoruz? Aslında bu antijenleri kedi ve köpekle

0: ilgili antijenleri alıp çocuğa enjeksiyon şeklinde ya da dil altı immünoterapi dediğimiz aşılama yöntemiyle o çocuğu o etkeni alerjene duyarsız hale getirebiliyoruz. Mesela polenler de öyle. Polenler her yerde.
1: Peki o ya eğer kediye, insana da alerjisi olabilir.
0: Tabii köpeğin de bize olabilir. O da bizim epitelimize, antijenlerimize.
1: Hayır, köpeğin değil. İnsanın da insana alerjisi olabilir yani.
0: O durumda var. O durumda var ama bizim özellikle bu polenlerde çok sık karşılaşıyoruz. Özellikle polenler her yerde olduğu için polen özütlerini alıp vücuda verdiğimiz aşılama yapıyoruz. Buna dil altı aşılama ya da koldan aşılama diye belirtiyoruz. Yine besin alerjilerinde çocuk artık 5 yaşına geldi. Besin alerjisi geçmedi. Süt alerjisi var. O çocuk için ya da kuru yemiş alerjisi var. Uzak durmak mümkün olmayabiliyor artık. Çünkü
1: İlaç vereceksiniz o zaman.
0: Yani o çocuklara ne yapıyoruz? O alerjik olan maddeyi bir takım protokollerle vücuda az az verip tanıştırarak duyarsız hale getiriyor çocuğu. İşte biz buna
1: yani mesela
0: diyoruz.
1: Kedi ya alerjisi olan çocuğa azıcık bir alerji ilacı verip onun dozajını azalttı falan. Şimdi olmaz mı böyle?
0: Mesela kedi alerjimiz var. Kediyle karşılaşıyor. Hapşırığı var. Sürekli ilaç verdiğimizde o anlık şikayetleri kontrol altına alıyoruz. Ama o maruziyet devam ettikçe sadece burundaki alerji aşağı inip akciğerlerde astımı tetikliyor. O yüzden bu olayı kökten ortadan kaldırabilecek tek tedavi alerjen immünoterapi, alerji aşı tedavisi.
1: O nasıl bir tedavi?
0: O da iki yönlü bir dil altı alerjen özütünü damla olarak her gün uyguluyoruz. Ya da
1: ne yapıyor yani vücutta?
0: Ne yapıyor? Mesela kedinin bir antijeni var, felt bir antijeni. Onu vücuda veriyoruz dil altı. Vücut diyor ki bu demek ki diyor zararlı değil. Ben bunu her gün görüyorum. Ben buna savaş açmaya bırakayım. Ve vücut buna desensit oluyor. Yani duyarsız hale geliyor. Ya da bunu...
1: Yani her alerji yapan şeyin bir... Tabii. Anti alerjisini mi bulmak?
0: Antijeni var. O antijeni vücuda verip vücut onu duyarsız hale getiriyoruz. Ya da bir ülkemizde antibiyotik
1: mesela
0: bile...
1: fıstığın, yumurtanın falan filan hepsinin var mı bunlar?
0: Yer fıstığı mesela.
1: Yer fıstığı en çok değil mi? Çocuklar ölüyor falan.
0: İngiltere'de çok gözüküyor. Onlar çünkü çok tüketiyor. Bizim ülkemizde daha çok işte Antep lastamız geliyor. Antep fıstığın alerjisi var. İşte Ordulu, Giresun lastamız geliyor. Fındık alerjisi var. Ne yapılıyor burada da? Mesela yer fıstığı yurt dışında proteinini almışlar. Tablet haline getirmişler. O tableti çocuk 3 yıl boyunca her gün alıyor. Ve o yer fıstığına olan alerjisini ortadan kaldırıyoruz. Bu şekilde vücudu alıştırıyoruz az az.
1: Yani ortadan kaldırdığımız alerjilerde bir de çocukluk bittiği zaman da bitiyor değil mi bir sürü alerji? O yüzden tabii. Siz çocuk alerji uzmanısınız
0: evet,
1: zaten.
0: Besin alerjisi der mesela süt yumurta 6 yaş gibi %90'ı geçiyor. Ama kuru yemiş alerjisinin 6 yaşta geçme oranı %20. Ömür boyu kalabiliyor. Özellikle balık alerjisi, kuru yemiş alerjisi sizle birlikte ömür boyu kalabiliyor. Hiç geçmeyebiliyor.
1: Çocuklar hiç kereviz sevmiyor ama büyüyünce sevmeye başlıyoruz. O niye acaba?
0: Yani aslında orada şeyle alakalı. Biraz hani ailenin de beslenme alışkanlığıyla alakalı bir durum. Yoksa çok besin...
1: Ama çocukların tat duyuları çok hassas olmuyor mu bize göre yani?
0: Tabii. Hatta biz
1: kokuda,
0: çocuklara
1: kokuda, şeyde, seste her şey çok hassas oluyor.
0: Ek gıda dönemi işte çocuklara 6 aylıkken ek gıdaya başlarken ilk önce diyoruz ki sebze pürelerini verin. Çünkü sen ona meyve püresiyle başlarsan sebze püresini yediremezsin.
1: Tadı güzel gelmiyor değil mi?
0: Onlar bizden daha akıllılar. İlk önce sebze püresine alışacak sonra meyve püresi vereceğiz. Bunlara dikkat etmek gerekiyor ki çocukta beslenme bozukluğu oluşturmayalım.
1: Evet şimdi... Sizde bir de ressamlık da mı var?
0: Evet bir de var.
1: O nasıl bir şey? Yani ne zaman başladı? Amatör seviyede mi, profesyonel mi, sergiler var mı, nasıl?
2: Aslında amatör bir tutkuyken şu anda profesyonelleşme yoluna doğru gittim. Genelde aslında biz...
1: Profesyonelleşme derken resimlerinize para veren var öyle mi?
2: Evet. Çok
1: profesyonelliğe.
2: Evet artık ticariye döndüğü zaman bir de tabii görünürlüğü. Eskiden hani böyle daha eş dost arasında
1: şimdi
2: onlarla paylaşırken...
1: Şimdi gözüküyor ekranda şu anda.
2: Çok güzel. Mutlu oldum. Şimdi artık bunu belli insanlarla paylaşırken daha geniş kitlelerle sergiler yoluyla paylaşmak. İşte bunları satışa koymak.
1: Şimdi nasıl yapıyorsunuz bunu normal tuval üstüne mi?
2: Bunlar bildiğimiz normal skeç kağıtları üzerine işte gazlı kalem dediğimiz kalemlerle yaptım. Yağlı boyada yaptığım da oluyor. Guaj da oluyor. Akrilik de sulu boyada ama benim ağırlıklı olarak daha çok gazlı kalem dediğimiz keçe kalem dediğimiz kalemlerle.
1: Böyle genelde geometrik şekiller mi görüyorum orada? Yuvarlaklar var galiba. Ama geometrik olmayan şeyler de var.
2: Şöyle, ben resimlerimde simetri ve asimetriyi, geometriyi
1: Bu kaleidoskop gibi mesela bu şu an.

0: gördüğümüz.
1: İşte farklı formlar geliyor. İşte bir tanesinde daha mandalamsı. İşte şu anda ekrana gelen de deniz canlıları, deniz kabukları. Mesela son 2 seneye kadar şu anda görüldüğü gibi ben siyah beyaz çalışıyordum ağırlıklı. Ama 2 senedir rengi keşfettim. Dönemden böyle renkli yapmasım geliyor. Sonra tekrar bir ara veriyorum. Siyah beyaza dönüyorum. Ama şunu söylemek istiyorum. Yani biz insanlara baktığımız zaman sadece belli kalıpların içerisinde koyuyoruz. Yani ne diyoruz? İşte bir aile kalıbı içerisinde, bir iş hayatı içerisinde. İnsan bundan çok daha büyük bir şey. Dolayısıyla bahaneler üretiyoruz. Zamanım yetmez. İşte aynı anda bunu yapamam. Ben şunu öncelikliyim. Tamam ama biz sandığımızdan daha büyük ve daha zengin bir varlığız. Ben de hep resim konusunda, yani 3-4 yaşımdan beri çizen biri olarak bu yeteneğimi diyeyim, bu ilgi alanımı baskılamıştım. Kendime kariyer olarak bunu zaten seçmedim. Danışmanlık işte az önce de konuştuk.
0: Bunları şimdi bir yere bakarak mı çiziyorsunuz? Aklınızdan mı çiziyorsunuz?
1: Aklımdan.
0: Aklınızdan.
1: Evet.
0: Mesela aklınızdan çizerek bana benzetebilir misiniz? Mesela benim için imkansız bir şey. Size bakarak benim benzer bir şey çizmem imkansız mesela.
1: Şimdi şöyle, sizle belli bir süre geçirip sizi dikkatli incelersem gözümü kapatıp hatırladığım kadarıyla bir şey sizi çizmeye çalışabilirim. Ama benim çizdiğim objeler sınırlı bir zaman geçirerek, mesela işte balık. Artık balığa da meraklıysanız, çok fazla kitap okuduysanız, işte su altındaki dalıyorsanız ya da işte başka canlılara ya da geometrik şekilleri inceliyorsanız, onlar zaten sizin hafızanıza kazınmış oluyor. Onları böyle ezbere çizmek daha kolay oluyor. Mesela bir portre çalışan, ne bileyim bir spesifik yerin manzarasını çalışan. Yani siz bana Sultanahmet Camii'ni çizerseniz, ben camiyi tanıdığım için
0: durduk yerde, yani oturduğunuz yerden çizebilirsiniz.
1: Büyük ölçüde %80-90 tuturum.
0: Arada bir resme bakıp falan.
1: Evet ama ne bileyim işte Kayseri'deki filanca camiyi çizlediğinizde yapamam.
0: Peki şimdi bunları mesela nasıl şey yapıyorsunuz? Başlığa her resmin bir ismi var değil mi bir kere?
1: Evet.
0: İsmini önce mi koyuyorsunuz sonra mı koyuyorsunuz mesela?
1: İkisi de. Bazen ortada sadece isim oluyor. Hiç o isimle ilgili bir konsept, bir isim. Ondan sonra kendim onu resimleştiriyorum. Bazen de resmi çiziyorum. Yani bir sene boyunca isimsiz duran bir resim olabiliyor. 70 eser var. Bir tanesi yine çok ikonik bir tarihi figürü olan Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını resmettiğim bir eserim de orada olacak. Hem onun işte fetihleri, hem hayatı, nerede doğduğu, işte deniz savaşları, denizle ilgili diğer objeler. Mesela bir tanesi sırf ona adanmış. Ya da bir tanesi sadece balıklarla, bir tanesi ağırlıklı deniz kabuğu. Ama ana konsept şey değil. Yani sadece deniz odaklı değil. Mimari var, geometri var.
0: Nasıl bir mesai harcıyorsunuz buna? Şimdi zaman yetmez dediniz de. Nasıl? Her gün mü? Yani bir tane resmi yapmak ne kadar sürüyor? Her gün mü? Arada bir mi? Geceleri mi? Gündüzleri mi? Nasıl bir mesai ayırıyorsunuz bu resim işine?
1: Ya çok güzel bir soru bu arada. Çok teşekkür ederim. Çünkü tamamen ana mesleği resim olan meslektaşlarımla
0: ben... Sabah kalkıyor, atölyesine gidiyor. Akşama kadar evet. Çalışıyor. İşi onunla.
1: Benim ayrıca bir de bir mesleğim daha olduğu için ben yaratabildiğim zamanlarda, akşamları, hafta sonları, bazen skeç defterimi yanımda taşıyıp işte metroda bir kafeye oturduğumda birini beklerken hep böyle parça parça 3 saat 4 saat açlıktan ölerek tuvalete gitmeden çizdiğim de olur. 5 dakika hemen arada şey yapıp ara vere yaptı doğru ama mesela bu ekranda gözüken resim 8-9 saatimi toplamda alıyor. Daha zor resimler belki 14-15 saate kadar çıkıyor. O da ciddi bir zaman aslında baktığınız zaman.
0: Dijital olarak yapıyor musunuz?
1: Şimdi dijitali nasıl kullanıyorum? Şimdi bir şeyin hayalini kuruyorum. Kafamda bir şey çizmek var ve onun eskiden ne yapardık? Biz eskizini çizerdik. Çünkü evet. Hayal ettiğiniz şeyle çizdiğiniz şey aynı olacak mı diye. Şimdi bazen ben o eskizi yapay zekaya söylüyorum. Her resmimde değil. Biraz daha riskli resimlerde. Anlatıyorum, prompt veriyorum. Demin de yapay zeka konuştuk ya. Çiz bakalım bana diyorum. Resmen
0: çiziyor yani.
1: Benim için o çiziyor. Sonra ben onu alıp kendim istediğim gibi yorumluyorum, değiştiriyorum.
0: Fotoğraf çekmeyi seviyor musunuz?
1: Çok, sürekli. Yani zaten ikisi birbirini çok besleyen şeyler.
0: Fotoğraf makineniz var mı ayrıca yoksa telefonla mı çekiyorsunuz?
1: Ben telefonculardanım.
0: Telefonculardanım.
1: Fotoğraf, resmi çok besleyen bir şey. Mesela ilham dediğimiz şey, İşte fotoğraf çekiyorsunuz, seyahat ediyorsunuz, bir yemek yiyorsunuz, bir sohbet, biriyle tanışıyorsunuz. Hepsi birleşiyor, birleşiyor, birleşiyor, birleşiyor. Bir yerde bir kompozisyon haline geliyor. Özellikle hani fotoğrafın görsel bir sanat olduğu için resme çok güzel pozitif bir etkisi var.
0: Ama fotoğraf da sanat, ikisi de sanat değil mi?
1: Bambaşka aslında disiplinler ama birbirine çok besleyenler. Aslında iyi bir ressamın, iyi bir hatta
0: grafik tasarımcısı... Fotoğrafçı olması çok kolay olur değil mi?
1: Doğru, kesinlikle.
0: Bir de artık fotoğrafçılar da o programlarda neredeyse resmi yeniden boyuyorlar. Her şeyini, renklerini, yani fotoğrafı çekiyor ama... Bütün renklerini, kontrastlarını, her şeyini yeniden oynanabiliyor yani.
1: Şimdi akıllı telefonlarla bunu herkes yapabilir oldu
0: akıllı
1: ama.
0: Akıllı değil yani şeyler, manuel olarak da yapıyorlar yani.
1: Yapıyorlar işte çeşitli yazı, bir sürü isim vermiyor, bir sürü yazılım var. Ama onun dışında gelişmiş fotoğraf makinelerinde de bazen görürsünüz ya Galata Kulesi sanki ay üzerine yapışmış gibi. Yani o odak, o perspektif,
0: biraz renk. Bilmek lazım.
1: Ya evet, evet. Sonuçta çok basit bir şeydi çünkü.
0: Siz film yıkanan zamanda da çekiyor muydunuz yani?
1: Çekiyordum, çekiyordum. Bu sergi sürecinde mesela ben fotoğrafçı, profesyonel fotoğrafçılarla çalıştım. Çünkü bizi, beni işte fotoğraflarımı çekiyorlardı. Ya o kadar, ya herkes fotoğraf çekiyor ama herkes fotoğrafçı değil.
0: Yok,
1: dolayısıyla çok çok özel bir meslek ve mesela şeyde çok zorlanmışım. Kurumsal bir kimliğim var. Az önce de hep o kimliğimle işte girizgah yaptık. Poz vereceğim. Alışmışız şöyle falan. Ondan sonra diyorlar ki işte Cem Bey'in sanatçı gibi durun.
0: Şimdi ben... Şöyle bir fular bağlayıp öyle mi durmak lazım onun için?
1: Ay, o postürünüz değişiyor. Gözünüz ifadesi, ondan sonra baktığınız yer açı, bacak bacak üzerine atışınız bile. Dolayısıyla bir sanatçı kimliğiyle bir böyle beyaz yaka bir yönetici evet. kimliği de farklı. Onu insan hissediyor. Ben şimdi o geçiş dönemini yaşıyorum. Yani çünkü bir önceki sergimle bu sergim arasında 30 sene geçti. Bir ömür geçti. Çok ara verdim. Yani çocukluk aşkıma kavuşmak gibi bir şey yani.
0: Çocuklarla aranız nasıl? Memnun musunuz çocuklardan? Büyükleri tercih eder miydiniz?
2: Yok. Yine çocukları seçerdim. Özellikle ben onu diyorum. Özellikle çocuklarla siz orada iş, poliklinik yaparken aslında bize psikoterapi gibi oluyor. Yani çocuk size bir gülücük atması, size onu bir sevmeniz sizin oradaki tüm üç şekilinizi alıyor. Yani şu an
0: çocuğu güldürmek mi daha zor, büyüğü güldürmek mi daha zor?
2: Bence çocukları güldürmek her zaman daha kolaydır.
0: Daha mı kolaydır?
2: Çok kolaydır onlar. Ama çocuk eğer çok ciddi bir rahatsızlığı yoksa, ama onun dışında zaten çocuk rahatsızlığını bize ifade edebiliyor. Hani onun bir gerçekten bir sıkıntısı varsa biz onu kapıdan girdiği anda bu çocuk düşkün diyoruz. Bu çocukta bir sorun var diyoruz. Ama onun dışında çocuk sağlıklıysa zaten güler yüzlü oluyor. Ve size çok güzel tepki veriyor. Ve çocuklarla sizin yaptığınız poliklinik bir iş yükü değil. Aslında bir çok güzel psikoterapi gibi. Yine diyorum hekimlik hayatıma başa dönsem yine çocuk hekimliğini seçerdim.
0: Peki ne yapalım yani kısaca, çok az da süremiz kaldı. Alerji
2: özellikle alerjik hastalıkları önlemek için yapacağımız en önemli kriterlerden bir tanesi, hani çocuğum aman hasta olmasın, aman çocuğumu koruyayım, aman alerji.
0: Sakınılan göze çöp
2: aynen,
0: atar.
2: Aynen, sakınmayacağız. Yani çocuk normal doğasında
0: yaşayacak. Çamurun içine de atmayacağız ama.
2: Evet, yani çok öyle koruyayım, maskelerle gezdireyim. Çocuk bağışıklık sistemi enfeksiyonlarla karşılaşacak, onlara karşı bağışıklık geliştirecek, alerjenleri tanıyacak. Ama burada herhalde daha çok bağırsak mikrobiyatımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınmamız gerekiyor.
0: Antibiyotik dışında ne öldürüyor bağırsaktaki?
2: Özellikle bu son dönemlerde işte bu katkılı ürünler, besinler içerisindeki bu boyalı ürünlerdeki emulgatörler, koruyucu maddeler özellikle besin alerjisini giderek arttırıyor. O yüzden böyle paketli ürünlerden çocuklarımızı uzak tutalım. Antibiyotikleri gereksiz yere kullanmayalım.
0: Antibiyotik mesela ne zaman gerekli?
2: Yani orada birçok hastalık var. Hani hastalık durumunda, hekim gerekli gördüğü durumda kullanalım.
0: Hekim ne zaman gerekli
2: ve
0: görüyor?
2: Ve hekimlere işte şunu demeyelim. Yani hocam işte antibiyotik vermezsen bizim çocuğumuz iyileşmiyor. Bu en büyük yanılgı. Hani hekimi de burada bu ilacı vermek durumunda bırakıyor bu görüş.
0: O yüzden ama hekim neye göre karar veriyor?
2: Hekim yani neye göre? Örnek vereyim mesela. Boğazlardaki beyazlık dediğimiz beta mikrobunu gösteren mikrobu boğaz kültüründe saptadığında ya da teste pozitif çıktığında biz o boğazdaki beta mikrobuna
0: bir ateş ölçüsü veririz. Yok mu? Mesela ateş şunu geçtikten
2: yok.
0: Sonra verilir
2: mesela,
0: falan gibi.
2: Viral enfeksiyon, yani bu COVID döneminde influenza virüsler 39-40 derece ateş yapabiliyor. Ama bu influenza, bu virüs. Yani buna antibiyotik vermememiz gerekiyor.
0: Ama o virüs gidip O bir yeri yaralayıp orada diyelim bakteri de büyüyebilir ama virüs, süremiz bitti bunları konuşmaya. Virüs, bir dahaki sefere.
1: Tamam, virüs zatüre yaparsa başlarız, yoksa
0: evet,
1: başlamayız.
0: Evet, virüs zatüre yaparsa. Evet sayın seyirciler.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Info Yatırım, seans öncesi programını sunar.

Ahbap ekranlarından mutlu sabahlar sayın seyirciler. Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Seans öncesiyle karşınızdayız. Hemen öne çıkan başlıklarla bültenimize başlıyoruz. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmeler yapıldığını, Hürmüz Boğazı'nın çok yakında açılacağını söyledi. Trump, İran'ı çok sert vurduk ama esas darbe henüz gelmedi. Umarım bunu yakında yapmak zorunda kalmayız dedi. Ayrıca İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını tekrarladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Hürmüz Boğazı'ndaki gemiler için güvenli geçiş güzergahlarının belirlenmesine yönelik Umman'la yürütülen teknik ve siyasi görüşmelerde ilerleme sağlandığını söyledi. Öte yandan Pakistan hükümeti kaynakları ABD ve İran arasındaki dolaylı görüşmelerde Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin tek sayfalık bir belgenin son aşamaya geldiğini açıkladı. Anlaşmada İran'ın boğazı açması, ABD'nin ise ablukayı kaldırması öngörülüyor. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın katılımıyla Erzurum'da para politikası ve makroekonomik görünüm toplantısı düzenlendi. Reel sektörün enflasyon beklentilerine değinen Karahan, savaş döneminde yükselen beklentilerin son dönemde bir miktar gerilediğini söyledi. Mayıs 2024'ten bu yana enflasyonda genele yayılan bir gerileme yaşandığına dikkat çeken Karahan, kira ve eğitim kalemlerinde azalan katılığın dezenflasyon sürecini desteklediğini ifade etti. İş yeri kira enflasyonundaki gerilemenin maliyet yönlü baskıları hafiflettiğini belirten Karahan, talepte dengelenme sağlandığını, tüketici ve reel sektörün enflasyon beklentilerinin gerilediğini ifade etti. Devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Temmuz ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı. Rapora göre aylık fiyat artışlarında enerji ve hizmet grupları öne çıktı. Temel mal gruplarında ise fiyatlar ılımlı bir görünüm sergiledi. Enerji grubundaki fiyat artışında elektrik tarifelerindeki yükselişin yanı sıra otomatik maktu ÖTV artışı uygulanmamasına rağmen akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş belirleyici oldu. Raporda ham petrol fiyatlarının yeniden yükseliş eğilimine girmesi ve Eşel Mobil Sistemi kademeli çıkış stratejisinin akaryakıt fiyatlarını etkilediği belirtildi. ABD Merkez Bankası'nın 12 bölgesel başkanından 5'i Temmuz toplantısının ardından faiz artışlarına destek veren açıklamalarda bulundu. Başkanların ortak mesajı, mevcut para politikasının enflasyonu %2 hedefine indirmek için yeterince kısıtlayıcı olmadığı yönünde oldu. Zaten son FED kararında 3 kurul üyesi de faiz artırımından yana oy kullanmıştı. Petrol ihraç eden ülkeler örgütünün ham petrol üretimi Temmuz ayında günlük 1,16 milyon varil artarak ortalama 19,44 milyon varile yükseldi. Artışın neredeyse tamamı Irak, Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten kaynaklandı. Buna karşın OPEC üretimi İran Savaşı nedeniyle Basra Körfezi'ndeki deniz trafiğinin aksaması ve Kızıldeniz üzerinden yapılan sevkiyatların risk altında kalması nedeniyle savaş öncesi seviyelerin belirgin biçimde altında kaldı.

Evet, verilerle devam ediyoruz. Hemen petrolle başlayalım. 78,39 dolar seviyesinde 80 doların altına geriledi. Petrolde düşüş

0: devam ediyor. Birkaç hafta önce aslında 100 doların üzerinde görmüştü Brent petrol ve yaklaşık 2 haftadır aslında kademeli bir şekilde düşüşünü sürdürüyor diyebiliriz Trump'ın açıklamalarının ardından. Devam edelim, kıymetli metallere bakalım. Altın 4136 dolar seviyesinde yükselişte 4100 doların üzerine gördü ve %1,5'e yakın primlenme olduğunu görüyoruz altının ons fiyatında. Gümüş ons 60 doların üzerine çıktı. %2'lik bir primlenme var gümüşte. Paladyum ve platinde yükselişte, ikisinde de %1'in üzerinde yükseliş olduğunu görüyoruz. Asya piyasalarıyla devam edelim. Asya piyasaları genel olarak yükselişte. Çin %1,34'lük bir yükseliş var Çin'de. Japonya'da %0,46'lık primlenme olduğunu görüyoruz. Hindistan 78.911 seviyesinde. Güney Kore'de %4,5'a yakın yükseliş var ve Hong Kong'da 25.912, %0,2'lik bir primlenme var. ABD piyasalarına bakalım. Dow Jones 54.336, Nasdaq 29.749 ve S&P 500'de 7.763 seviyesinde. ABD piyasaları da bu şekildeydi. Şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Fatih Karahan'ın açıklamaları vardı. Hemen ona bakalım. Tüketici ve reel sektörün enflasyon beklentileri geriledi. Mayıs 2024'ten bu yana enflasyonda genele yayılan bir gerileme söz konusu. Kira ve eğitim kalemlerinde azalan katılık dezenflasyon sürecini destekledi. İş yeri kira enflasyonundaki gerileme maliyet yönlü baskıları hafifletti. Talepte dengelenme sağlandı. Sıkı para politikası dönemlerinde Ar-Ge harcamalarında artış yaşandı. Küresel tedarik zincirlerindeki yönlenmeyle ihracatımız hızlandı açıklamalarında bulundu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan. Şimdi COFEİS Türkiye ve Orta Doğu baş ekonomisi Seltem İyigün açıklanan Temmuz enflasyon verisini değerlendirdi. Onu izliyoruz.
1: Aylık bazda benim beklentimin altında geldi enflasyon. Tabii burada şu olumlu etkileri gördük. Öncelikle mevsimsellik etkisinin fiyatları aşağı çektiğini gördük. Çünkü mevsimsellik etkisi dışlandığında enflasyon aylık bazda biraz daha yüksek gerçekleşmiş olacaktı. Yani 1,9'lar civarında bir enflasyonla karşı karşıya gelmiş olacaktık. Dolayısıyla mevsimsellik etkisinin olumlu yönde etkilediğini gördük. Onun dışında gıda fiyatlarında, özellikle sebze fiyatlarında bir artış olduğunu gördük. Bu da gıda fiyatlarının aylık %5 civarında yükselmesine sebep oldu. Hizmetler tarafında hala bir fiyat katılığı görüyoruz. Kira tarafında geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre aylık fiyat yükselişleri %4,5'lardan %2,5'lara doğru gerilemiş vaziyette. Fakat hem ulaştırma tarafında enerji fiyatlarındaki artıştan kaynaklı %4 civarında bir artış gördük. Hem de sağlık fiyatlarında, sağlık hizmeti fiyatlarında bir artış olduğunu görüyoruz. Tabii genelde bu aylarda turizm de arttığı için lokanta ve otel grubunda da tabii ki gıda fiyatlarındaki artıştan da kaynaklı yükselmeler görebiliyoruz. Ama tabii Merkez Bankası açısından değerlendirdiğimizde bir önceki en son toplantısında daha doğrusu Merkez Bankası Temmuz ayında enflasyonun yüksek gerçekleşebileceğini ifade etmişti. Ben %2'ler civarında bir enflasyon bekliyordum. Dolayısıyla beklentilere paralel gelmesi, benim beklentimin altında kalması dışında normalde piyasa beklentilerine paralel gelmesi bu anlamda olumlu değerlendirilebilir. Dezenflasyon süreci üzerinde tabii ki bir takım baskılar oluşuyor. Hem gıda fiyatlarındaki volatilite, hizmetler sektöründeki fiyat katılığı ve tabii yurt dışından kaynaklı maruz kaldığımız enerji fiyatları şoku nedeniyle daha yavaş bir enflasyonda düşüş süreci görüyoruz. Ama en azından bozulmadan devam edebilmesi bu dezenflasyon sürecinin olumlu bir gelişme diye değerlendiriyorum.
0: Evet, şimdi tabii ikinci çeyrek bilanço dönemi devam ediyor. Bilançosunu açıklayan hemen şirketlere bakalım. Aselsan'la başlayalım. Aselsan'ın ikinci çeyrek bilançosu. Şirket yılın ikinci çeyreğinde 8,5 milyar lira net kar açıkladı. Yılın ilk 6 ayındaki hasılat 88,5 milyar liraya ulaştı. Bu dönemde toplam 4,9 milyar dolar tutarında yeni sözleşme imzalandı. Bakiye siparişleri yılın ilk yarısında %45 artarak 23,2 milyar dolara ulaştı. Net borç FAVEK oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0,57'den 0,55'e geriledi. FAVEK marjı 120 bas puan artarak %26,3 seviyesinde gerçekleşti. Aselsan'ın ikinci çeyrek bilançosu bu şekildeydi. 8,5 milyar liralık net kar ikinci çeyrekte. Devam edelim. Tüpraş'ın ikinci çeyrek bilançosuna bakalım hemen. Bu dönemde Tüpraş 45,9 milyar liralık net kar açıkladı. Net kar yıllık bazda %291, çeyreklik bazda ise %1048 oranında yükseldi. Net nakit pozisyonu bu çeyrekte 131 milyar liraya çıktı. Şirketin hasılatı 386,4 milyar lira ulaştı ve FAVEK ilgili çeyrekte 54,3 milyar lira oldu. FAVEK marjı %14 seviyesine yükseldi. Çeyreklik bazda 788 genişlemeye işaret etti. Ve devam edelim, Ford Otosan'ın ikinci çeyrek bilançosuna bakalım. Şirket bu dönemde 4,5 milyar lira net kar açıkladı. Satış geliri ilgili dönemde 221,1 milyar lira oldu. Hasılat geçen yılın aynı dönemine kıyasla %14 oranında geriledi. Brüt kar 15,1 milyar lira oldu. Şirket 13 milyar lira düzeltilmiş FAVEK açıkladı. Ve Alternatif Bank'a bakalım ikinci çeyrek bilançosuna. Alternatif Bank bu dönemde 691 milyon lira konsolide net karla tamamladı ikinci çeyreği. Bu dönemde sermaye yeterlilik rasyosu %16,20 olarak gerçekleşti. Aktif büyüklük ikinci çeyrekte 152 milyar lira oldu. Banka bu dönemde ekonomiye 143 milyar lira destek sağladı. Öz kaynak büyüklüğü de 9,6 milyar liraya ulaştı. Alternatif Bank'ın bilançosu da bu şekildeydi. Devam edelim şimdi Aygaz'ın ikinci çeyrek bilançosuyla. Aygaz ikinci çeyrekte 4,3 milyar lira net kar açıkladı. Yılın ilk yarısında şirketin net karı %243 oranında arttı. İlk 6 aydaki hasılat 52,4 milyar lira oldu. Brüt kar ilk 6 ayda %11 artışla 5,8 milyar liraya çıktı. Esas faaliyet karı %22 artışla 1,1 milyar lira oldu. FAVEK %25 artışla 1,9 milyar liraya çıktı. Yılın ikinci çeyreğinde toplam varlıklar %10 artışla 96,7 milyar liraya ulaştı ve öz kaynaklar %10 artışla 84 milyar lira oldu. Evet, ikinci çeyrek bilanço dönemi devam ediyor. Borsada açıklanan, son açıklayan şirketlerin bilançolarına da baktık. Şimdi devam ediyoruz. FED'de Temmuz sonrası faiz artışı desteği güçlendi. Hemen verelim ekrana neler söylemiş FED başkanları. Cleveland Fed Başkanı Beth Hamack demiş ki mevcut politika duruşu yeterince sıkı değil, faiz artışı olabilir demiş ki. Bu arada Fed'in son toplantısında 3 kurul üyesi de faiz artırımına yönelik oy kullanmıştı. Dallas Fed Başkanı Lori Logan demiş ki çekirdek enflasyon %2,5 civarında kalmayı sürdürüyor. Daha sıkı politikaya ihtiyaç var. Minneapolis Fed Başkanı Neil Kashkari, kademeli sıkılaşmayı tercih ediyorum. Ard arda küçük faiz artışları daha uygun olacak açıklamasında bulunmuş. Ve Jeff Schmitt, Kansas City Fed Başkanı, güçlü talep ve yatırımları para politikasının kısıtlayıcı olmadığını gösteriyor açıklamasında bulunmuş. Ve St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem demiş ki ABD tahvillerinde görülen satışlar Fed'in güvenilirliğini korumak için faiz artırması gerektiğine işaret ediyor açıklamasında bulunmuş ki bir taraftan da ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed'e yönelik baskısı devam ediyor faizin düşürülmesine yönelik. Şimdi Devam ediyoruz. Yılın geri kalanı için Fed'in para politikasına dair beklentileri. MT Portföy Araştırma Müdürü Furkan Duranoğlu değerlendirdi. İzliyoruz.
2: Evet, geçtiğimiz hafta FED piyasa beklentilerine paralel faizleri sabit tuttu. Burada karar 3'e karşı 9 oy ile alındı. 3 üye uzun zaman sonra 3 üye faiz artış yönünde oy kullandı ve önümüzdeki süreçte hani zamanında faiz artış

0: artış olmazsa önümüzdeki süreçte daha sert adımlar atılması gerektiğini savundular. Yani uzun zaman sonra 3 yenin faiz artışı yönde oy kullanması bence biraz kritikti. Önümüzdeki süreçte enflasyonun daha da canlanması yönelik beklentiler oldukça artmış durumda ve bunu üyeler tarafında da görüyoruz. Diğer taraftan karar metnine baktığımızda yeni başkan Kevin Marsh enflasyon tarafına atıfta bulundu. Yani enflasyon kontrolümüz altında ancak hani kontrolümüzden çıkarsa faiz artışları yapabileceğine yönelik bir açıklamada bulundu. Yani bu açıklamalar bence piyasalar daha şahin açıklamalar bekliyordu bence FED tarafından. Ancak biraz daha hani şahinden ziyade güvercinimsi açıklamalar geldiğini düşünüyorum ben Kevin Marsh tarafından. İlerleyen dönemde yine ben açıklanan verilere baktığımızda enflasyon evet hedeflenenin neredeyse iki katında Haziran ayı enflasyon verisi bizleri mutlu etse de hala %3,5'luk bir veri söz konusu ABD tarafından ve hedeflenen enflasyon %2 oldukça yüksek seviyelerde. Ve Haziran ayından ziyade Temmuz ayında enerji fiyatları daha da yüksekti. Muhtemelen Temmuz enflasyonu bir miktar beklentileri bozacak gibi duruyor şu an için. Piyasalar şu anda Eylül ayında bir faiz artışını %60'ın üzerinde bir olasılıkla fiyatlıyor. Yani Eylül ayında FED tarafından bir faiz artışı görebiliriz. Tabii ki burada Temmuz ayında açıklanacak enflasyon verisi bence daha da artık önem kazandı. Yani Haziran ayında 90 dolardan 70 dolara inen bir Brent petrol varken Temmuz ayında 70 dolardan 90 dolara yükselen bir Brent petrol tarafı vardı. Yani dolayısıyla Temmuz enflasyonu biraz daha Eylül tarafındaki faiz kararı için etki edecektir diye düşünüyorum. Şu an için piyasalar %60'ın üzerinde bir fiyatlamayla Eylül ayında faiz artışı olacağını fiyatlıyor. Muhtemelen Eylül ayında olmasa bile yani enerji fiyatları bu seviyelerde kaldığı sürece ABD tarafından bu yıl için bir faiz artışı olacak gibi duruyor. Hala hatta enerji fiyatları yüksek kalır ve enflasyondaki katı seyir devam ederse muhtemelen bu yıl iki faiz artışı görme ihtimalimiz de var gibi duruyor şu an için. Diğer taraftan da yine ABD tahvil faizlerine baktığımız zaman 30 yıllıklar %5'in üzerinde son 20 yılın en yüksek seviyelerinde. Yani tahvil fiyatlarına baktığımız zaman da tahvil fiyatları da önümüzdeki süreçte faiz artışı olacağına yönelik fiyatlamaları da tahvil fiyatlarında da görüyoruz.
1: Ağlatçı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar petrol ve altın fiyatlarını değerlendirdi, izliyoruz.
2: Petrol tarafında çok isabetli tahminler yapmak şu aşamada çok mümkün değil. Senaryolar üzerinden gidebiliriz. Şu anda mevcut durumda nispeten düşük yoğunluklu da olsa savaşın dönemlerine göre ara ara çatışmalar ve görüşmeler devam ediyor. Bu görüntü altında evet 80-90 dolar arası bir Brent petrol seyri görmemiz mümkün. Yani işler böyle giderse, süreç böyle işlerse 80-90 dolar arası Brent petrole devam edeceğiz gibi gözüküyor. Eğer olumlu gelişmeler olur, ateşkes tekrar ilan edilir, görüşmelerde yol alınabilirse 80 dolar belki biraz daha aşağısı görülebilir. Ama çatışmalar büyür, hızlanır, başka ülkeler müdahil olur gibi olumsuz senaryolarda ise 90 doların hatta 100 dolara kadar hareketlerde görülebilir. Yani şu anda küresel bazda petrol fiyatını belirleyen ana unsur bizim bildiğimiz klasik anlamda işte arz talep, stok verileri vesaire değil. Daha çok şu anda Brent petrol Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelere direkt bağlı diye söyleyebilirim. Bu sebepten dolayı da dalgalanma oranı gereğinden fazla yüksek. Altın tarafında önemli bir düşüş oldu. Ama artık düşüşün yavaşladığını görüyoruz. Daha çok bir yataya sardı, yatay konsolide bir banta sardı. Bunda da bir FED beklentileri önemli. Enflasyon, ABD enflasyon verileri. Acaba FED önümüzdeki dönem faiz arttırır mı, arttırmaz mı, arttırsa ne zaman arttırır gibi beklentiler söz konusu en çok altını etkileyen fiyatlamada. Şu anda altın daha çok bekleme modunda diyebiliriz. 5600 dolardan aşağı doğru geldi. 3900 dolara kadar seviyeleri gördü aşağıda. Şu anda yaklaşık 3950 dolar aşağıda, 4150 dolar yukarıda bu bant arasında işlem görüyor. Yatay ve zayıf bir bantta işlem görüyor diyebiliriz. Sert yukarı veya aşağı yönlü bir hareket sinyali şu an için vermiyor. Yani öngörülebilir kısa vadeli gelecekte yatay bir seyirde devam ettirip söyleyebiliriz. 3950 ile 4150 arası. Bu bantın dışına çıkarsa hızlanabilir ama şu anda bant içinde.
1: Endüstriyel mutfak.

0: sektörü gelecekten umutlu. A Para muhabiri Rıfat Fırat'ın sorularını cevaplayan TÜSİT Başkanı Bekir Topuz, Türkiye'nin endüstriyel mutfak sektöründe dünya 8.'si olduğunu söyledi. Savaş kaynaklı ihracat açığını yılın ikinci yarısında kapatmayı hedeflediklerini ifade eden Topuz, uzak pazarlarda başarılı olacağız dedi.
1: Özel bir röportajla karşınızdayız. Türkiye endüstriyel mutfak sektöründe önemli bir oyuncu. Hem ihracatı konuşacağız, hem üretimi konuşacağız, hem yatırımları konuşacağız. Yanımızda değerli bir konuğumuz var. TÜSİT Başkanı Sayın Bekir Topuz. Ama öncelikle kendisine hoş geldiniz diyelim. Efendim hoş geldiniz.
2: Siz de hoş geldiniz Rıfat Bey.
1: Teşekkür ederiz efendim. Tabii İhracatta geçen yıl 5.5 milyar dolarla kapandı. Toplamda da 11 milyar dolarlık bir hacimden bahsediyoruz endüstriyel mutfak sektöründe. 2026 nasıl başladı efendim? Nasıl geçiyor ve yıl nasıl kapanacak? Bununla başlayalım dilerseniz.
2: Önce isterseniz size bir endüstriyel mutfak nedir onu anlatayım. Endüstriyel mutfak ev dışında tüketim yapılan lokantalar, restoranlar, işte otellerde yediğimiz, yemek yenilen yerlerde kullanılan malzemelerdir. Endüstriyel mutfak sektörü bütün pastanelerde kullanılıyor, kafelerde kullanılıyor, restoranlarda kullanılıyor. Geçen yıl dediğiniz gibi ihracatımız 5.5 milyar dolar civarındaydı. Ayrıca biz geçen yıl 2 milyar dolarlık ihracat fazlası verdik. Yani Türkiye açısından baktığımız zaman en önemli, en değerli sektörlerden birisidir endüstriyel mutfak. 2 milyar dolar çok büyük bir rakam ihracat fazlası için. Bu yılda maalesef biraz kötü gidiyoruz. %6 oranında bir düşme var ihracatımızda. İlk 6 aylık barem için söylüyorum. Fakat ikinci dönemde bu açığı büyük bir ihtimalle kapatacağız. Kapatmak için tüm sektör elinden gelen her şeyi yapıyor. İhracatın tabii düşmesinin temel sebeplerinden biri biliyorsunuz körfez krizi meselemiz var. İran Savaşı. İran Savaşı da ihracatımızı maalesef etkiledi.
1: Evet, İran Savaşı ihracatı biraz etkiledi dediniz ama tabii savaşın olduğu yerde bazen fırsatlar da doğabiliyor efendim. Bununla birlikte yine Türkiye'de otel, tatil köyü yatırımları da illaki olacaktır gelecek dönemlerde. Siz nasıl görüyorsunuz tabloyu efendim?
2: Tabii fırsatların doğması doğru söylüyorsunuz. Savaş sonunda olur ama.
1: Evet.
2: Savaş anında biliyorsunuz tüm yatırımlar duruyor. İnşallah hem Ukrayna'da hem İran'da savaş durduğu takdirde Türkiye'nin tüm sektörlerine ciddi bir fayda olacağına inanıyoruz. Tabii ki endüstriyel mutfak sektörüne de fayda sağlayacak. Bu yıl Türkiye'de yatırımlar çok iyi gidiyor. Gelecek yılda çok büyük tatil köyleri, oteller ve şehir otellerinin açılmaları var. Genel manada baktığımız zaman iş pazarda çok bir daralma olmadı bu sene. Yani %10'lar civarında gibi bir daralma gözüküyor ama gelecek yıl daha iyi olacağını tahmin ediyoruz.
1: Evet. İç pazarda bir büyüme hedefi var mı? Onu soracağım. Bununla birlikte Amerika Birleşik Devletleri pazarına da ayrı bir parantez açmak istiyorum. Buradaki açıktan da söz ettiniz ya. Açığı hangi pazarlarda kapatmayı hedefliyorsunuz ve ABD pazarı nasıl gidiyor?
2: Yaklaşık biz 4 yıldır sektör olarak Amerika pazarına odaklanmış durumdayız. Tüm fuarları Amerika'ya yönlendirdik. Yaklaşık 4 yılda 7 tane milli katılım fuarı yaptık. Burada Ticaret Bakanlığımızın bize çok büyük destekleri var. Biliyorsunuz uzak pazarlarda 175'e yakın destek oluyorlar fuar katılımlarında. Ayrıca alım heyetleri getiriyoruz. Ticaret Bakanlığı orada destek veriyor. Yeni pazar olarak da Singapur belirledik endüstriyel mutfak sektöründe. Yine Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle uzak pazarlarda başarılı olacağımıza inanıyoruz. Açıkça bu pazarlara güvenerek ihracatı büyütmeyi planlıyoruz.
1: Efendim Singapur'dan bahsettiniz. Tabii dikkatimi çekti. Sonuçta Çin makro üretimlerle öne çıkan büyük bir pazar ve Singapur'da aslında oraya çok yakın. Çin pazarını domine ederek Singapur'a endüstriyel mutfak sektörü ürün satabilecek mi peki?
2: Biz bu yıl bir Çin ve Singapur'a gezi düzenledik endüstriyel mutfak sektörü olarak. Yaklaşık 30 firma gittik. Gittiğimiz zaman tabii çok şaşırdık. İlk defa da o bölgeye gidiyoruz. Singapur dediğiniz zaman aklınıza Dubai gelsin. Dubai nasıl Orta Doğu'nun komple ticaretin döndüğü, tüm dünya markalarının satıldığı bir pazarsa, ticaret pazarıysa, Singapur'da Asya'nın ticaret pazarı. Yani Singapur dediğiniz zaman Çin'e yakın olması Türkiye'de mal satamayacağı anlamına kesinlikle gelmiyor. Singapur fuarında şöyle bir şeyle karşılaştık. Tüm Avrupa'nın ve dünyanın, Amerika'nın en ünlü markaları, hepsi tamamı Singapur'da standları vardı. Demek ki Çin'le konunun bir alakası yok. Singapur'da Avrupa'nın, Amerika'nın en önemli markaları stand açmışsa Türk mallarının şansında çok daha fazla olacağına inanıyoruz. Yani Çin'e yakın olması Türkiye'nin iş yapmasını zorlaştıracak diye bir anlam taşımıyor bence.
1: Evet, peki burada Türkiye'nin farkı nasıl oluşuyor? Örnek veriyorum, işte Alman ürünleri dayanıklılıkla ön plana çıkıyor. İşte İtalyanlardan hep tasarım konusunda bahsederiz. İşte Çinliler makro üretimlerle karakteristik özelliklerini çıkartıyorlar ortaya. Türkiye'nin bu pazarda farkı ne?
2: Türkiye biliyorsunuz dünyada 8. ülke şeyde, endüstriyel mutfakta. Yani Türk markası dediğiniz zaman ya da Türk malı dediğiniz zaman artık akla hem kalite geliyor, hem dayanıklılık geliyor, hem dizayn geliyor. Artı kalite ve dizayn olmasına rağmen fiyat skalası da Avrupa mallarına göre daha aşağıda. Onun için Türk mallarında bir şansı var pazara girmenin. Şu an dünyanın neresine giderseniz gidin, endüstriyel mutfak deyince akla artık Türkiye'den mal alınır fikri oluştu. Belki bir 15-20 sene önce böyle değildi ama şu an tüm dünyadaki fuarlara katılıyoruz. Türkler olarak Dubai'ye gidiyoruz, Rusya'ya gidiyoruz, Amerika'ya gidiyoruz. Bu sene mesela bir ay sonra Meksika'ya gideceğiz. 2 sene önce Meksika'ya yine katılmıştık sektör olarak, milli katılım yapmıştık. Amerika'da dediğim gibi her yıl 2 tane fuara gidiyoruz. İtalya'da fuara katılıyoruz. Dubai'de katılıyoruz. Dünyada artık mutfak satıcıları Türkiye'nin bu oyunda bir oyuncu olduğunu, endüstriyel mutfakta liderliğe koştuğunu biliyor. Ayrıca bu yıl endüstriyel mutfak sektöründe dünyanın ikinci büyük fuarını yapıyoruz. Rıfat Bey çok güzel bir şey söyledim. İddialı da bir laf. İstanbul'da düzenlenen Hostek Baytüsit fuarı dünyanın ikinci büyük fuarı. Yani bu fuar dünyanın 10. büyük fuarıydı. Bundan 14-15 sene önce. 14-15 yıl içerisinde biz bu fuarı dünyanın ikinci büyük fuarı yaptık. 45 bin metrekare alanda düzenliyoruz bu fuarı. Ayrıca 120 farklı ülkeden 2000'e yakın alım heyeti getiriyoruz. Bu gelen alım heyetlerinin uçak paralarını, otel paralarını derneğimiz karşılıyor. Derneğimizin organizasyonunu da yapıyoruz. Demir Demir Dışı İhracatçılar Birliği destek oluyor. Tabii ki Ticaret Bakanlığımızın alım heyetlerinde ve fuar destekleri sayesinde bu kadar alıcıyı buraya getiriyoruz. Bu kadar alıcının buraya gelmiş olması artık Türkiye'nin bir pazarda oyuncu olduğunu, büyük bir oyuncu olduğunu, dünyanın ikinci büyük fuarını yapabilen bir pozisyona geldiğini net bir şekilde gösteriyor.
1: Peki efendim, endüstriyel mutfak sektöründe ürün gamı ve çeşitlilik açısından nasıl bir tablo var?
2: Şimdi Türkiye çok şanslı bir bölgede bulunuyor. Biliyorsunuz bizde hem Asya kültürü var, Orta Doğu kültürü var, Türkiye'nin kendi kültürü var, Rusya'ya yakınlığından dolayı Karadeniz kültürü var, Yugoslav kültürü, işte Balkanlar kültürü var. Atıyorum İtalya dediğiniz zaman aklınıza sadece gelen makarna ve pizza fırını var. Doğru mu? İşte ortada yendiğiniz zaman sadece kebap kültürü var ama Türkiye'de hem Akdeniz mutfağı, hem Karadeniz mutfağı, hem İç Anadolu mutfağı dediğimiz birçok ürün gamına sahip yemek çeşitliliği bakımından. Yemek çeşitliliği bakımından bu kadar çok ürün Türkiye'de üretildiği için, çok değişik lezzetler yapıldığı için bunları yapmak için de aynı oranda endüstriyel mutfak makinelerine ihtiyaç var. Yani şunu çok rahat diyebiliriz. Türkiye'deki üreticiler 3-4 binden fazla farklı ürünü Türk pazarında üretiyorlar ve dünyanın her bölgesindeki yemeklerin üretilmesi için cihazlar çıkartıyoruz. Tabii Türkiye'nin endüstriyel mutfak sektöründeki en büyük şansı bu yemek kültürünün çeşitliliğinden kaynaklanıyor. Biz bir İtalyan firması olsak pizza fırını yapacaktık, ızgara yapacaktık. Ama Türkiye'de öyle değil. Bir tandır makinesi yapıyoruz. Bir de fırınların için ayrı şeyler üretiyoruz. İşte balıklar için ayrı şeyler üretiyoruz. Meze çeşitliliklerimiz için ayrı ürünler üretiyor. Onun için çok şanslıyız.
1: Evet, çok ciddi rakamlardan da bahsettiniz. 3-4 bin ürün çeşit.
2: Evet, 3-4 bin evet. Farklı çeşit ürünler üretiyoruz.
1: Evet, tabii bu çok ciddi bir rakam. Ama bununla birlikte şunu da sormak isterim. Siz biraz yüzeysel olarak değindiniz ama Türkiye özellikle hangi ürün kalemlerinde ön plana çıkıyor? Ve hangi ürünler nerelere satılıyor efendim?
2: Yani birçok üründe çok başarılıyız. Ama böyle ağırlık diye tap mallar diyeceğimiz malları düşünürsek döner biliyorsunuz Türk malı olduğu için en çok döner ocakları satılıyor dünyaya. Bulaşık yıkama makineleri satılıyor. Buzdolapları satılıyor. Pişirme grupları satılıyor. Bunların içerisinde en enteresan olan pizza fırınlarıdır. Yaklaşık Türkiye'de 25 bin 30 bin arası pizza fırını üretiliyor. birçok üreticimiz var pizza fırınlarını üreten. Artık İtalya'da İtalyan pizza fırınları Türk fırınlarında pişiriliyor. İtalya'daki fırın sektöründe %50'sini artık Türkiye sahip olmuştur.
1: Evet, bu da aslında bir gurur.
2: Tabii çok enteresan bir şey. Düşünsene, İtalya'da pizza fırınları Türk fırınlarıyla pişiriliyor.
1: Evet. Peki bizim tabii Avrupa Birliği ihracatımızın en az %50'sini yaptığımız evet. ana pazarımız. Ama Avrupa dışında hangi pazarlarda fırsat görüyorsunuz efendim?
2: Şimdi Türkiye'nin Orta Doğu'da, Avrupa'yı artık bir defa arka bahçemiz görüyoruz. Yani sizin de dediğiniz gibi %50'sini üretimin Avrupa'ya satıyoruz. Avrupa'nın dışında Rusya bölgesine satıyoruz. Orta Doğu'da pazara hakimiz. Afrika'da pazara hakimiz. Yani Türkiye'nin uçma mesafesi 4-5 saat olan tüm pazarlarda Türk ürünleri var. Türkiye'nin maalesef Amerika pazarında biraz kötü gidiyoruz. Kötü gidiyoruz değil, geç başladık diyelim. Bir 4-5 sene bir Amerika pazarıyla uğraşıyoruz. Bir de Uzak Doğu'dayız. Uzak Doğu ve Amerika hariç dünyanın her yerinde varız. En büyük fırsat tabii Amerika'da görüyoruz. Son 3 yıldır da her yıl ihracat oranlarımız Amerika'da %20'ler, %30'lar oranında, ciddi oranlarda artarak devam ediyor. 3-4 sene öncesine baktığımız zaman ki satışlarımızla 3-4 yılda her yıl %15, %20, %25 artış var.
1: Tabii az önce işte fuarlardan bahsettiniz, alım heyetlerinden bahsettiniz, onlarla görüştüğünüzü söylediniz. Şunu da sormak isterim özellikle, bakanlık tarafında, devlet tarafında sektöre ne gibi destek ve teşvikler sağlanıyor efendim?
2: Ticaret Bakanlığımız biliyorsunuz tüm fuarlarda ciddi desteklerde bulunuyor. Uzak pazarlarda ve hedef ülkelerde 175'e yakın destek oranı var. URGE dediğimiz kapsamda alım heyetleri ve de %75 destek sağlıyor. Hem dışarıdan getirdiğimiz alım heyetlerine ya da bizim gittiğimiz ziyaretlerde, ikili YouTube'lerde destek sağlıyor. Ticaret Bakanlığımız tamamen ihracatçıya çok büyük destek oluyor. Fuarlarla ilgili, alım heyetleriyle ilgili. Bence bu destekler Türkiye'nin ihracatının şu an iyiye gitmesinin en büyük sebeplerinden birisi.
1: Sektörün geçtiğimiz dönemlerde sıkça dile getirdiği bir vergi hikayesi de vardı. Aslında sizi bulmuşken onu da sormak isterim. Vergi yükünün hafifletilmesi durumunda bu durum sektöre nasıl bir kazanım sağlar? Hem ihracat açısından bunu, hem istihdam açısından da değerlendirebiliriz efendim.
2: Maalesef şöyle bir şey yaşadık. Son 2 yıl önce İlave vergiler %8'di. 2 yıl sonra %16'ya çıktı. Yani bu da yaklaşık %100'lük bir artışa tekabül ediyor vergi oranlarından baktığınız zaman. Bu %6'lık bu sene geri düşmemizin altında bunun da bir payı var. Bu tabii olmasaydı ihracatta bu düşmeler yaşanmayacaktı. Belki %3, %5 yükselme yaşayacaktık. Bir de istihdama tabii katkı sağlayacak bu en az %10, %15'lik. Ticaret Bakanlığımızın inşallah bu yıl bu vergi işini çözeceğine inanıyoruz. İnşallah eski haline gelsin diye bekliyoruz vergilerin.
1: Efendim çok teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
1: Sağ olunuz. TÜSİT Başkanı Sayın Bekir Topuz'la endüstriyel mutfak sektörünün ihracatını, üretimini ve istihdamdaki son durumu konuştuk diyelim. Ve sözü merkeze bırakalım.
0: Sayın seyirciler, şimdi konuğumla devam ediyorum. MT Portföy Yatırım Danışmanı Sinan Alican bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, merhabalar, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ederiz. Tabii hemen Trump'la başlayalım isterseniz. Trump İran'la tekrar müzakerelerin olacağını söyledi. Ancak İran bunu yalanladı. Katar, ABD ile İran arasındaki arabuluculukta ilerleme sağlandığını açıkladı. Ancak İran doğrudan görüşme yapıldığını reddetti. Tabii karşılıklı çelişkili ifadeler ve açıklamalar söz konusu. Bu anlamda piyasalara baktığımızda bu belirsizlik müzakere fiyatlamasını sınırlıyor mu? Neler söylersiniz?
3: Evet, özellikle aslında yani bu gelen açıklamalar, işte Trump tarafından gelen anlaşıyoruz tarzında müzakereler ilerliyor tarzında açıklamalar, ancak diğer taraftan bununla ilgili tam teyit edecek net açıklamaların gelmemesi aslında uzun bir dönemdir karşılaştığımız bir sonuç. Sürekli olarak belki dönem dönem bu tarz karşılıklı açıklamalar olmakta. Tabii fiyatlamaları da etki etmekte. Yani baktığımızda özellikle tekrardan saldırıların başladığı dönemde petrol fiyatları 90 dolarların

0: Ben yeni normal olacağını düşünüyorum bu tarafta. Tabii burada yani petrol fiyatı aslında belki de işin diğer kısmı, asıl ilgilendiren nokta petrolden kaynaklı küreseldeki veya iç taraftaki enflasyonun ne yönde olacağı. Dolayısıyla hep birbirini besleyen bir zincir halinde ilerlemekte. Ancak şu an itibariyle fiyatlama olarak baktığımızda en azından petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü bir etkiye sahip. Diğer taraftan baktığımızda da emtialar tarafında da o pozitifliği bu son iki gündür görmüş bulunuyoruz.
1: Sın açıklaması vardı. Eylül'de günlük petrol üretimini 188 bin varil artıracağını duyurdu. Ancak bunun tek başına Hürmüz kaynaklı riski ortadan kaldırmayacağı tabii değerlendiriliyor. Şimdi petrol fiyatlarına baktığımızda 80 doların altına geriledi. Siz de değindiniz. Son 3 ayda aslında gördüğü en düşük seviyeler 70 dolar civarındaydı. Bu seviyeleri tekrar görür müyüz, yoksa işte Hürmüz Boğazı'ndaki tanker geçişleri normale dönmeden petrol fiyatlarında kalıcı bir düşüşten bahsetmemiz mümkün değil mi?
0: Tabii özellikle yani baktığımız Hürmüz tarafı arzın 5'te 1'inin sağlandığı nokta olarak karşımıza çıkmakta ve buradaki sorun tam anlamıyla çözülmeden, oradaki trafik tam anlamıyla sağlıklı bir zemine oturmadan açıkçası buradaki petrol fiyatlarındaki o volatil yapının durması biraz zor görünmekte. Ancak şöyle de bir durum var aslında, yani petrol fiyatları bu son yaşanan ABD İran'la ilgili gerginliği dışarıda bıraktığımızda aslında uzun bir dönemdir 60 dolar alt seviyede, üst tarafta da işte 75-80 dolarlar üst bant olarak uzun bir dönem fiyatlandığını görmekteydik. Yani burada küresel büyümeden kaynaklı talep etkisi yoktu. Çünkü küresel taraftaki büyümeler artık belirli noktaya gelmişti. Dolayısıyla da yani petrol talebi bu noktada aşırı derecede fazla olmadığı için de bu bant tarafı sürekli olarak korunarak gitmekteydi. Ancak yani şu an itibariyle baktığımızda her ne kadar yani müzakere de sağlansa, barış da sağlansa, yani bu taraftaki o akışın, düzenin tekrardan olması da belirli bir süre geçmesi lazım. Tabii bu tarafta özellikle rafineri tesislerinin zarar gördüğünü ve aslında marjların da, yani oradaki kar marjlarının da arttığını söylemek mümkün. Dolayısıyla da artık yeni normalin 70 dolar ve üstü olduğunu belki de petrol fiyatlarında önümüzdeki dönem görmüş olacağız. Dolayısıyla da şu anki seviyeler 78'lere kadar geldik. Özellikle karşı taraftan da tam anlaştık tarzında bir haber akışı gelirse bu sefer de 70 dolarlara geleceğimizi ve ancak bu seviyelerin ben yeni normal olacağını düşünüyorum. Yani 70 dolar altındaki seviyelerin kalıcı olarak olması için biraz daha zamanın geçmesi ve Hürmüz'ün belki de tam anlamıyla açılması, petrol akışının tam anlamıyla sağlanması gerekmekte.
1: Peki şimdi Amerika ile devam edelim. Fed geçtiğimiz hafta faizi sabit tutmuştu. 3 kurul üyesi faiz artırımından yana oy kullanmıştı ve 5 tane Fed başkanı da yaptığı açıklamada faiz artırılması gerektiğini belirtti. Tabii Trump'ın baskıları sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda da en düşük faize sahip ülke olmalıyız demişti. Ancak enflasyona baktığımızda hala tabii istenilen seviyede değil. 2 katına yakın bir enflasyon görüyoruz. Hedefin 2 katına yakın olduğunu görüyoruz. Şimdi Fed'in Eylül ayında faiz artırımı yapma ihtimali güçleniyor mu? Ne dersiniz? Fed Eylül ayında bir faiz artırımına gidebilir mi sizce?
0: Tabii burada en son toplantıya baktığımızda açıkçası belki de uzun bir dönemdir bu kadar yani 3 tane üyenin artırım yönünde oy kullandığı bir toplantı uzun bir dönemdir olmamıştı. Yani en son yapılan toplantıda zaten beklentilerin Fed'in faizi sabit bırakması ve pas geçmesi yönündeydi. Karar yönüyle bir sürpriz yoktu ama özellikle üyelerin karşı oy vermesi anlamında burada diğer toplantılara göre farklılık gösterdi. Tabii devamında yani Kevin Warsh'un açıklamalarını

0: takip ettik. Ve buradaki açıklamalar da aslında kendi içerisinde biraz karışık geldi. Özellikle enflasyonla ilgili mücadeleden bahsederken diğer taraftan da özellikle piyasa faizlerinin zaten yüksek olduğunu vurguladı ki bunun üzerine ABD'de tahvil faizleri daha da yükselmiş oldu. Yani 4.70'lere kadar gelen bir ABD 10 yıllık tahvil faizleri vardı. Her ne kadar özellikle şu an bugün itibariyle hem petrol fiyatlarındaki azalışla birlikte 4.60'lara kadar gelse de aslında şu an itibariyle de baktığımızda uzun bir dönemdir, yani grafiğini incelediğimizde yine tarihi yüksek seviyelerde olduğunu söylemek mümkün. Tabii sizin de vurguladığınız üzere aslında burada enflasyon 2 seviyesinin altındaydı. Şu an itibariyle baktığımızda 3.4'lere kadar, yani 3.5'lara kadar gelen bir ABD enflasyonu var manşet tarafta. Dolayısıyla da yani Fed'in şu an itibariyle yani sıkı bir duruş sergilemesi özellikle enflasyonla mücadele için burada önemli olarak karşımıza çıkmakta. Tabii istihdam tarafında en azından işlerin iyi gidiyor olması, yani makro kalem olarak baktığımızda enflasyon ve istihdamda istihdam tarafından en azından ABD tarafında bu noktada desteklendiğini söylemek mümkün. Ancak Eylül ayına geldiğimizde yani hiç şüphesiz burada yine ABD İran'la ilgili bu savaşın seyri, petrol fiyatlarının geldiği nokta çok önemli olacaktır. Eğer Eylül ayında toplantı tarihinde petrol fiyatlarında 70 dolarlı seviyelerle karşılayıp özellikle bu gerginlik de bitmiş olabilirse eğer, ben Eylül ayında da bir faiz arttırma yerine pas geçmesini beklediğimi söyleyebilirim.
1: Peki şunu sorayım size, Fed Trump'a ne kadar güveniyor? Yani petrol düşse de, müzakerelerin olacağına dair iddialar öne sürülse de ve diyelim ki Amerika'da enflasyon %2'ye yakın veya %2 olsa, Fed bu durumda faiz indirimine gidebilir mi? Çünkü Trump'ın politikaları çok belirsiz, öngörülemez politikaları var. Burada böyle bir durumda temkinli duruşunu sürdürür mü Fed?
0: Tabii yani burada çok güzel bir noktaya değindiniz. Dediğiniz gibi yani burada savaşın tamamlandığını varsayalım. İşte petrol fiyatlarında da belirli bir seviyelere geldik. Ancak yani diğer tarafta Trump faktörünü de sürekli olarak Fed tarafını tedirgin edecektir. Çünkü burada yani yılın başına gittiğimizde o dönemi hatırlayalım. Trump'ın elinde bir işte tahta vardı ve her ülkeye ne kadar vergi ve gümrük vergisi uyguladığını bahsetmekteydi. Aslında burada da yani baktığımızda vergiler enflasyon beklentilerini yukarıya doğru itmişti. Yine tahvil faizleri artış göstermişti ve dolayısıyla da yani savaşın olmadığı bir ortamda dahi Trump bir şekilde enflasyon beklentilerini yukarıya doğru itmişti. Yani bu faktörden kaynaklı enflasyonla ilgili Fed tarafı sürekli olarak tedirgin olacaktır. Dolayısıyla da belki makro şartlar özellikle indirim yapması yönünde desteklese dahi Fed'in bir dönem daha arada marj bırakarak, yani o Trump'ın belki de marjını bırakarak sıkı gitmesini ben de beklerim. Ancak burada en azından petrol fiyatlarında belirli bir seviyeler artık yeni normal olabilirse eğer, Eylül ayında bir arttırım yapmasını beklemem. Ancak indirim yönünde de, yani sizin de ifade ettiğiniz üzere indirim yönünde açıkçası aceleci olmayacağını ben de düşünüyorum açıkçası bu noktada.
1: Peki Avrupa'yla devam edelim. Petroldeki düşüş herkes için önemli. Özellikle Avrupa için daha önemli. Çünkü enerji doğrudan etkiliyor. Avrupa'yı, Euro bölgesine baktığımızda enflasyon riskini azaltır mı petroldeki bu düşüş? ECB faiz artırımına ilişkin bir mesaj, faiz artırabileceğini söylemişti ECB Başkanı Lagarde. Eylül ayında bu durumda nasıl bir yol izleyecektir ECB? Bir faiz indirimi olabilir mi petroldeki düşüş devam ederse eğer?
0: Tabii bu tarafa da baktığımızda aslında belki de yani ABD ve diğer ülkelere göre kıyasla Avrupa tarafının şöyle bir durumu

0: dolar, evet petrol fiyatları herkesi etkilemekte. Ancak buna ek olarak Avrupa tarafını doğalgaz fiyatları da ciddi anlamda etkilemekte. Burada doğalgaz fiyatlarında da özellikle ABD İran gerginliğiyle birlikte ciddi anlamda artışlar görmüş olduk. Dolayısıyla da yani enerji tarafını iki yönüyle etkileyen bir bölgeden bahsetmekteyiz. Zaten burada da aslında enflasyon tarafına baktığımızda açıkçası işte 1.9'larda, yani 2 seviyesinin altındaydı burada enflasyon. Burada da aslında 3 seviyesine yakınsamış oldu Euro bölgesinde. Dolayısıyla da yani diğer ülkelere göre de aslında ECB tarafı, faiz arttırım tarafında bir önceki toplantıda bu yönde bir karar almıştı. En son toplantıda burada pas geçmişti. Ancak özellikle de Eylül ayına ilişkin olarak da faiz arttırımının da yani kapısını açık bırakmıştı. Ki burada yani diğer üyelerin açıklamalarına baktığımızda özellikle hatta bir değil iki faiz arttırımından dahi bahsedenlerin olduğunu söylemek mümkün. Avrupa tarafının belki de yani en iyi giden makro datası enflasyondu. Yoksa diğer taraftan işte sanayi tarafına baktığımızda, yani sanayi verileri, imalat PMI verileri veya yüksek borçluluk, işte yaşanan nüfus zaten uzun bir dönemdir karşımızda yani problem olarak çıkmaktaydı. Bir de bunun üzerine enflasyonla ilgili beklentilerin yukarıya doğru gitmiş olması aslında yani tek iyi giden makro datanın da bozulmasına sebebiyet verdi. Dolayısıyla da burada yani Eylül ayına geldiğimizde eğer enflasyon seviyesinde bu şekilde bir kalıcılık olursa yani ECB tarafı diğer ülkelere göre yani çok daha belki de bu noktada faiz arttırımı gerekebilir. Belki de Amerika için söylediğimiz şeyler bu taraf için de geçerli. O günkü şartlar ve petrol fiyatları burada belirleyici olacaktır.
1: Peki Japonya ile devam edelim. Japonya ve ABD ortak döviz müdahalesi gerçekleştirdi. Şu an pariteye baktığımızda, dolar yen paritesine baktığımızda nasıl bir görünüm var? Bu adım yeterli miydi? Yoksa faiz konusunda Japonya'nın önümüzdeki dönemde bir adım atması mı gerekiyor ki şu anda işte 31 yılın en yüksek seviyesinde, %1 seviyesinde geçtiğimiz hafta sabit tutmuştu Japonya Merkez Bankası faizi. Faiz artırımı olmadan yenin kalıcı bir şekilde güçlenmesi mümkün mü? Kısaca böyle sorayım size.
0: Tabii bu tarafta baktığımızda aslında en son toplantıda burada da faizler tarafında pas geçmişti. Ancak bir önceki toplantıda burada bir faiz artırımı olmuştu ve sizin de ifade ettiğiniz üzere işte son 30 yıldan sonra en yüksek seviyeye gelmişti. Yani buranın en önemli noktası hiç şüphesiz aslında yani uzun bir dönemdir ucuz finansman anlamında, yani credit rate anlamında buranın kullanılması, yani ucuz bir şekilde borçlanıp bunun ABD tahvilleri veya diğer ürünlere yatırılmasıydı. Zaten yani karşılığında da yani ABD'nin bu noktada bu tarzda bir müdahalesinin olması aslında küresel taraftaki sistem içinde oldukça önemli. Çünkü buradaki işte ABD tahvillerinin satılması, güçsüz yenin, yani güçsüz şekilde yenin devam etmesi en büyük tehlike olarak karşımıza çıkmaktaydı. Özellikle bu carry trade'den kaynaklı. Dolayısıyla da yani buradaki müdahalenin en azından şu an itibariyle biraz daha sakinleştirdiğini piyasaları düşünüyorum. Ancak özellikle burada da aslında yani Japonya Merkez Bankası Başkanı'na da baktığımızda o da aynı şeyleri, benzer şeyleri söylemekte. Enflasyonla ilgili beklentilerin arttığını, özellikle enerjiden kaynaklı burada bunu ifade etti ve zaten faiz artırım yaparken bu denklemde yapmıştı. Açıkçası burada da özellikle yen tarafında güçsüzlük devam ederse ben ABD tarafının yine müdahale edeceğini düşünmekteyim. Çünkü buradaki alınabilecek o risk ABD tahvillerinin veya ucuz bu finansmanın terk edilmesi ve mevcut pozisyonların kapatılması zincirleme şekilde ciddi anlamda etkisi söz konusu olabilir. Dolayısıyla da buradaki durumu böyle özetleyebilirim.

0: açıkçası.
1: Peki yurt dışıyla devam edelim. Malumunuz bilanço dönemi devam ediyor. Son açıklanan şirketlere baktığımızda, finansallarını açıklayan şirketlere baktığımızda Aselsan var, Tüpraş var ki Tüpraş'taki yükseliş dikkat çekiyor karındaki. Neler söylersiniz? Nasıl finansallar ve ikinci çeyrek bilanço dönemiyle ilgili bir genel değerlendirmenizi de almak isterim.
0: Tabii özellikle ilk başta dün akşam açıklanan iki finansalla başlayacak olursak ilk olarak Tüpraş tarafında beklentinin oldukça üzerinde bir kar rakamı karşımıza geldi. 30 milyarlık bir beklentiye karşılık burada %50 neredeyse fazlasına yakın bir kar gelmiş oldu. Tabii sadece karlılık değil, karlılığın geldiği kalemlere baktığımızda ise zaten belki de hep konuştuğumuz işte rafineri marjları oldukça yükseldi. Buradan kaynaklı da Tüpraş'ın iyi bir finansal gelmesi yönündeydi. Ancak bu beklentilerin de üzerinde gerçekleşmiş oldu. Yani bir yatırımcı olarak baktığımızda yani finansallarda ne istenirse aslında finansallar onun karşılığını vermiş bulunuyor. Ciddi anlamda net nakit pozisyonunda şirket yaklaşık 130 milyar TL'lik. Zaten piyasa değeri en son kapanışına göre baktığımızda burada bir anlamlı bir rakamı ifade etmekte veya karlılık olarak baktığımızda hem fabrik marjını arttırmış bulunmakta, yine yıldan yıla işte brüt karlarını arttırmakta. Dolayısıyla hangi yönüyle değerlendirirsek Tüpraş'ın burada iyi sonuç getirdiğini söylemek mümkün. Yine hakeza Aselsan tarafına da baktığımızda orada da oldukça beklentilerin üzerinde geldi. Yani genel olarak gayet iyi sonuçlar aldığımızı söyleyebilirim bu finansal dönemde.
1: Peki Sinan Bey, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Ahmet Bey, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Sayın seyirciler, noktalandırıyoruz. Şimdilik saat başında tekrar karşınızda olacağız.

0: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam edecek.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A para.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

0: sundu.
1: İdefix, İdefix.
2: Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları hala dimdik ayakta çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimdeydi, düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er...

0: Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
1: İnfo Yatırım ile seans öncesi programı devam ediyor.

Mutlu sabahlar sayın seyirciler. Saatlerimiz 8'i gösteriyor. Seans öncesine devam ediyoruz ve hemen gündem başlıklarına bakalım. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmeler yapıldığını, Hürmüz Boğazı'nın çok yakında açılacağını ifade etti. Trump, İran'ı çok sert vurduk ama esas darbe henüz gelmedi. Umarım bunu yakında yapmak zorunda kalmayız dedi. Ayrıca İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını tekrarladı. ABD ordusu Hazine Bakanı Scott Bessent'ın İran'la anlaşmanın yakın olduğu yönündeki açıklamasının ardından Hürmüz Boğazı'nın ticari gemilerin geçişine açık olduğunu duyurdu. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın katılımıyla Erzurum'da para politikası ve makroekonomik görünüm toplantısı düzenlendi. Reel sektörün enflasyon beklentilerine değinen Karahan, savaş döneminde yükselen beklentilerin son dönemde bir miktar gerilediğini söyledi. Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmitt, yüksek seyreden enflasyonun %2 hedefine düşürülmesi için para politikasında bir miktar sıkılaştırmaya ihtiyaç olduğunu söyledi. Ekonominin enflasyon dışında iyi performans gösterdiğini belirten Schmitt, son verilerin para politikasının fiyat baskılarına karşı yeterince kısıtlayıcı olmadığını gösterdiğini ifade etti. Enflasyonu Fed'in %2 hedefine indirmenin daha sıkı politika gerektireceğine inanıyorum dedi. Zayıflayan ABD doları ve gerileyen petrol fiyatları değerli metali destekledi. Yatırımcılarsa ABD Merkez Bankası'nın faiz patikasına ilişkin ipuçları verecek istihdam verilerini beklemeye başladı. Spot altın %1,3 yükselerek ons başına 4127 dolara kadar çıktı. Şimdi verilere hemen bakalım. Amerika ile başlayalım. S&P 500 endeksiyle hemen başlayalım. 7764 seviyesinde %0,36'lık bir yükseliş olduğunu görüyoruz S&P 500 endeksinde. Devam edelim Nasdaq'la. 29782 seviyesinde Nasdaq ve Dow Jones'a da hızlıca bakalım. 54322, %0,5'e yakın bir primlenme var Nasdaq'ta. BIST 100 endeksine de bakalım hemen. 13687'den kapatmıştı dün günü BIST 100 endeksi %2'lik bir yükselişle. Kıymetli metallerle devam edelim hemen. Altının ons fiyatına bakalım. 4135 dolar seviyesinde altın yükselişe geçti. %1,43'lük yükseliş olduğunu görüyoruz. Gümüş de aynı şekilde 60 doların üzerinde şu anda ve platin ve paladyumda da yükseliş var %1 civarında. Şimdi enerji fiyatlarına da bakalım. Petrol düşüşte 75,21, Brent petrol 80 doların altında 78,86 dolar seviyesinde ve doğalgaz da 2,70 seviyesinde. Şimdi şirket haberleriyle devam ediyoruz. Öne çıkan şirket haberleri hangileri? Ford Otosan Avrupa pazarındaki büyümeyi amaçlayan 364 milyon euroluk yatırım hamlesini açıkladı. Kiler Holding uluslararası projelerde büyüme hedefiyle Riyad'da yeni bağlı ortaklık kurdu. Şirket haberleri de bu şekildeydi. Şimdi gazete manşetlerine bakacağız ve ilk gazetemiz Sabah Gazetesi. Sabah Gazetesi'nin manşetiyle hızlıca başlıyoruz. En düşük emekli aylığında fark cuma günü yatıyor manşeti atılmış. En düşük emekli aylığının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibariyle 23.552 liraya yükseltilmesinin ardından oluşan aylık fark ödemelerinin tarihi belli oldu. Yapılan düzenleme doğrultusunda hak sahiplerine ödenecek farklar 7 Ağustos 2026 tarihinde hesaplara yatırılacak. Emekliler oluşan fark ödemelerini söz konusu tarih itibariyle aylıklarını aldıkları ilgili banka hesaplarından çekebilecek denilmiş ve yine Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Dev bankalardan Türkiye övgüsü manşeti atılmış. HSBC ve Deutsche Bank Türk varlıklarına yönelik olumlu görüşlerini güçlendirdi. Her iki kurumda enflasyondaki düşüş, para politikasındaki normalleşme

0: gelişme beklentisi ve yüksek getiri potansiyelinin Türkiye'ye yatırımcılar açısından öne çıkardığını vurguladı denilmiş. Ve devam ediyoruz şimdi Milliyet gazetesiyle. İşte tersine beyin göçü, Türk bilimi daha güçlü manşeti atılmış. Bakan Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK programlarıyla Harvard, Stanford, Oxford gibi üniversitelerden 49'u Türk vatandaşı, 75 lider ve genç araştırmacının daha Türkiye'ye geldiğini ve bilimle Ar-Ge altyapısına güç katacaklarını söyledi. Uluslararası Genç Araştırmacılar ve Uluslararası Lider Araştırmacılar programları kapsamında başvuru yapan araştırmacılar değerlendirme sonuçlarını TÜBİTAK, BİDEP başvuru ve izleme sistemi üzerinden kullanıcı girişi yaparak başvurularım alanından öğrenebilecek denilmiş. Tabii öte yandan bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi. Türkiye'ye gelecek araştırmacıların QS ve The Times Higher Education dünya üniversite sıralamalarında üst sıralarda yer alan üniversitelerde Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi tarafından yayımlanan dünyada en çok Ar-Ge harcaması yapan ilk 2500 şirket bünyesinde ve Chimago kurumlar sıralamasındaki saygın merkezlerde yürüttükleri nitelikli çalışmaları Türkiye'ye taşıyacak denilmiş. Ve son manşetimize de bakalım, Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Orta Doğu bilmecesi piyasa yordu denilmiş. Şimdi detaylarına bakalım. Orta Doğu'da kalıcı barışa yönelik son gelişmeler oynaklığı artırdı. Petrol fiyatları dün önce %3 yükselişle 86,3 dolara çıkarken Hürmüz'ün yeniden açılma ihtimali sonrası 80 doların altını test etti. Faizlerin yüksek kalacağına yönelik beklentiler ise Türkiye'yi etkilemeye devam ediyor. Dev bankalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ihtiyatlı duruşunu koruyacağını, koşullar el verirse yıl sonunda politika faizinin %35-36'ya gerilemesini bekliyor denilmiş. Sayın seyirciler, gazete manşetlerimiz bu şekildeydi. Sayın seyirciler, şimdi konuğumla devam ediyoruz. Stratejist Haluk İzzet Mutlu bizimle birlikte. Haluk Bey, hoş geldiniz.
1: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Trump İran'la tekrar müzakerelerin başlayacağını öne sürmüştü birkaç gün önce. İran bunu yalanladı. Katar, ABD ile İran arasındaki arabuluculukta ilerleme sağlandığını açıkladı. Ancak İran doğrudan görüşme yapılmadığını ifade etti. İki tarafta da aslında çelişkili ifadeler ve açıklamalar olduğunu görüyoruz. Neler söylersiniz, bu belirsizlik piyasalara nasıl yansıyor ve müzakere fiyatlamasını sınırlıyor mu bu belirsizlik?
1: Evet, tabii ki buradaki göstergemiz petrol fiyatları. Petrol fiyatlarındaki yansımaya baktığımız zaman piyasa şu anda gene pozitifi satın alma istiyor. 80 doların altına gelmiş bir Brent var. İşte 75 dolar seviyelerinde bir Batı Texas petrol fiyatı var. Şimdi çok uzun zamandan beri bu görüşmelerle alakalı gitgelleri yaşıyoruz. Yani ateşkes imzalanıyor. Ateşkes imzalandıktan iki gün sonra bozuluyor. İşte tekrar bir görüşme devam ediyor. Olumlu, tekrar bozuluyor. Artık piyasalar açıkçası bu konuda biraz daha bu haberleri kaldırabilir duruma geldi. Ama tabii ki burada önemli olan konu petrol fiyatları. Savaşın finansal ve ekonomik taraftaki etkisi anlamında önemli olan taraf petrol fiyatları. Çünkü enflasyonla mücadele eden bir süreçten geçerken bu savaş karşımıza çıktığı için bu enflasyonla mücadele dönemine petrol fiyatlarının yükselmesi de eklenince ciddi zorluklar yaşanmaya başlamıştı. Şimdi tabii ki piyasanın gözü kulağı şu anda olası bir ateşkes anlaşması, Hürmüz Boğazı'nın yeniden trafiğe açılması konusu. Son görüşmelere, Trump'ın açıklamalarına, İran'ın gece yaptığı açıklamalara bakarsak şu anda pozitif yönde bir ilerleme var. Ki dediğim gibi petrol fiyatları da şu anda bu pozitif görünümü, ilerlemeyi şu anda fiyatlıyor. Bunun tabii diğer finansal piyasalardaki etkilerini de görüyoruz. İşte kıymetli madenler tarafında yukarı yönlü bir hareket var. Diğer taraftan hisse senedi fiyatlarında yukarı yönlü bir hareket var. Tahminimce artık Amerika tarafı da Fed'in açıklamalarını da dikkate alarak yüksek petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisi ve bunun faize üzerindeki etkisini artık görmeye başladı, hissetmeye başladı. O yüzden ben daha kalıcı bir ateşkes olma ihtimalini önümüzdeki kısa dönemde daha yüksek ihtimal olarak görüyorum.
0: Peki petrolle devam edelim. Bunu biraz detaylandıralım isterseniz. Şimdi 80 doların altına geriledi ki son 3 ayda gördüğü en düşük seviyeler zaten 70 dolar civarındaydı. Bu seviyeleri tekrar görür mü? Yani şimdi OPEC Plus bir karar verdi. Eylül ayında yüksek günlük üretimi 188 bin varil artıracağını belirtti. Ancak tek başına bu Hürmüz kaynaklı riski ortadan kaldırmayacak. Yani değerlendirmeler bu şekilde. Nihayetinde Hürmüz petrol sevkiyatının 5'te 1'ini oluşturuyor. Yani Hürmüz Boğazı'ndaki tanker geçişleri normale dönmeden biz petrol fiyatlarında kalıcı düşüşü konuşamayız herhalde, değil mi?
1: Mutlaka Hürmüz'ün yanında bir de son 15 gün haberlere baktığımız zaman Kızıldeniz tarafındaki petrol sevkiyatında da bazı aksamalar, orada da bazı negatif haberler görmüştük. Zaten petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü harekette bunların etkisindeydi. O taraf Suudi Arabistan'ın ağırlıklı olarak petrol sevkiyatı yaptığı bir bölge. Orası da riske girmişti geçtiğimiz haftalarda. Şimdi petrol fiyatlarında savaş süresi içerisinde baktığımız zaman aşağı yukarı 90 dolarlık bir ortalama fiyat var. Yani bugüne kadar gelen enflasyon rakamları bu 90 dolarlık fiyat üzerinden hep fiyatlandı. Bir son ateşkes döneminde 70 dolarlara çekilmişti. Orada da zaten Amerika'daki enflasyon rakamlarını hemen bir yansımasını görmüştük. Şimdi önümüzdeki dönem, yani bu 3 aylık bir periyot olarak baktığımızda zaman petrol fiyatlarının 70-75 dolar seviyelerinde kalması enflasyonla mücadele eden merkez bankaları ve siyasi otoriteler açısından önemli olacak. Yani anlık düşüşlerden ziyade petrol fiyatlarındaki baz alınan dönem, ki o da işte 3 ay diye şu an hesaplamak mümkün. Bu 3 aylık ortalamalara bakmakta fayda var. Kalıcı olmayan düşüşler ortalamaları çok fazla etkilemiyor. Belki anlık etkiler görüyoruz. Ama faiz kararlarının alındığı bir dönem içerisindeyiz. Bu kararlar hem finansal piyasaların geleceği açısından hem de makroekonomik görünüm açısından önemli. O yüzden petrol fiyatlarında 70-75 dolar arasında geçireceğimiz sürenin en az 2-3 aylık bir süre olması lazım ki bizim enflasyon tarafında daha kalıcı bir düşüş sürecini gözlemleyebilirim ve merkez bankalarının da buna istinaden karar alma süreçleri biraz daha kolaylaşsın. O yüzden anlık düşüşlerden ziyade dediğim gibi önümüzdeki dönem bu ateşkesin devam etmesi ve en az 2 aylık 3 aylık periyotta 70-75 dolarlık petrolleri görmemiz lazım ki Brent tarafı için biz rahat bir nefes alabilelim. Hem makroekonomi açısından hem finansal piyasalar açısından.
0: Peki Amerika ile devam edelim. Fed geçtiğimiz hafta faizi sabit tuttu. 3 kurul üyesi faiz artırımına ilişkin oyunu kullandı ki 5 tane Fed başkanı da faiz artırılması gerektiğini söyledi. Böyle bir açıklamada bulundu. Trump'ın faizi indirin baskısı da tabii devam ediyor. Enflasyona baktığımızda beklentinin altında bir enflasyon verisi olsa da Amerika'da tabii hedef %2. Ve bu hedefin neredeyse 102 katına yakın bir enflasyon olduğunu görüyoruz. Tabii çok fazla parametre var Fed için. Ara seçimlerde olacak. Kasım ayında 3 aylık bir zaman da kaldı. Eylül ayında Fed nasıl bir karar verecek? Yani Fed'in faiz artırma ihtimali daha güçlü mü? Şu anki tablo bize bunu gösteriyor mu?
1: Şimdi son Fed toplantısı ve

0: Toplantı akabinde FED Başkanı'nın açıklamalarına bakarsak, ben açıkçası önümüzdeki toplantıda bir faiz artışı beklemiyorum. Olaya makroekonomik dengeler, yani iktisadi açıdan bakarsak tabii ki faiz artışı olması gerekiyor. Ama işin bir denge boyutu var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri hem parası rezerv para, merkez bankalarının rezerv parası durumunda. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ekonomik dengeler global anlamda bütün dengeleri değiştirebilecek güçte. O yüzden FED bazı kararları alırken hem ülke içindeki dengeleri hem de genel ekonomik dengeleri gözetiyor. Ve orada başkanın şu açıklaması çok netti. Bildiğiniz gibi FED sadece fiyat istikrarı değil, aynı zamanda tam istihdam konusunda da görev üstlenmiş olan bir merkez bankası ve buna istinaden çok net şunu söyledi başkan: biz bir yandan fiyat istikrarını sağlarken diğer yandan tam istihdamla alakalı konularda da ödün vermeyeceğiz dedi. Şimdi bu ne anlama geliyor? Büyüme. Çünkü tam istihdamın sağlanabilmesi yeterli bir büyüme oranıyla ancak mümkün. Bu karşımıza o zaman şu sorunsalı getiriyor. Yani ben faizleri arttırırsam büyüme tarafında ödün vereceğim. O da istihdamı olumsuz yönde etkileyecek. Ama eğer önümüzdeki dönemde ben enflasyonu aşağıya çekecek olan verileri elde edebilirsem, ki bu da başta petrol olmak üzere, o zaman en azından faiz arttırım sürecini yaşamamış olurum. Yatay bir faiz politikasıyla yıl sonuna kadar idare edebilirim ve akabinde de faiz indirimlerine yeniden başlarım. Şimdi genel anlamda çok kaba ve genel çerçeve anlamında baktığımız zaman FED şu anda çok hızlı bir şekilde ateşkesin sağlanması, petrol fiyatlarının 70-75 dolar seviyelerine gelmesini ve bu sayede en azından Eylül toplantısındaki faiz arttırım baskısının kırılmasını istiyor. Ama dediğim gibi işin teori ve iktisadi olarak değerlendirildiğinde kesinlikle faiz arttırılması gerekiyor şu an enflasyonist ortamda. İşte petrol fiyatları o yüzden önemli. Ben FED'in önümüzdeki toplantıda, yani Eylül toplantısında bir faiz artış sürecine gireceğini tahmin etmiyorum. Yine büyük bir ihtimalle faizleri yatayda tutmaya çalışacak.
1: Peki şunu söyleyeyim size, FED Trump'a ne kadar güveniyor? Yani petroldeki düşüş devam ederse, müzakereler gerçekten yapılırsa ve enflasyon gerçekten istenilen seviyede olursa FED için önemli unsurlardan bir tanesi de faiz politikasında, faiz kararında Trump'ın öngörülemez politikaları, ABD'nin yanı sıra bütün dünyayı ilgilendiren kararları. Böyle bir durumda FED sizce faizi indirir mi, yoksa temkinli duruşunu devam ettirip sabit mi tutar faiz?
0: Şimdi demin bahsettiğimiz konu tabii işin jeopolitik ve savaş kısmı. Bir de geçtiğimiz haftalarda gene Trump'ın gümrük tarifleriyle ilgili yeni açıklamalarını görmüştük, aksiyonlarını görmüştük. Bunların da enflasyon üzerinde tabii ki etkileri var. Şimdi FED Trump'a ne kadar güvenir? Tabii ki güvenemez. FED'in bizden tek farkı büyük bir ihtimalle FED başkanıyla devlet başkanının ara ara daha rahat görüşebilmesi, sorunlarını belki yüz yüze daha rahat anlatabilmesi. Ama onun haricinde tahmin edilebilme anlamında Trump belki de bugüne kadar politika ve ekonomi tarafında en zor başkan. O yüzden tabii ki büyük bir ihtimalle çok fazla güvenmiyordur. O yüzden de daha geniş kapsamlı bir konuşmayla bu süreci sürdürmeye çalışıyor FED tarafı. Büyük bir ihtimalle Kasım seçimleri de yaklaştıkça Trump'ın FED üzerindeki faiz indirme baskısının artması muhtemel. O yüzden FED bu durumu büyük bir ihtimalle Trump'a empoze ediyordur diye düşünüyorum. Yani siz eğer

0: ateşkes yaparsanız, petrol fiyatları 70-75 dolar seviyelerine düşerse, ben en azından faizleri artırmak zorunda kalmam konusu mutlaka konuşuluyordur diye düşünüyorum. Ama güven anlamında büyük bir ihtimalle şu anda dünyada hiç kimsenin Trump'a net bir şekilde güvendiğini zannetmiyorum.
1: Peki Avrupa ile devam edelim. Petrol fiyatlarının gerilemesi Euro bölgesinde enflasyon riskini azaltır mı sizce? ECB Başkanı son toplantısında aslında Eylül ayında faiz artırımına ilişkin bir sinyal vermişti. Ancak petrol fiyatlarındaki düşüş devam ederse ki ABD'de Kasım'da ara seçim olduğunu düşünecek olursak belki Trump kendisini riske atmak istemeyebilir. Farklı bir senaryo olabilir burada.
0: Evet.
1: O yüzden eğer petrol fiyatlarında gerileme devam ederse ECB faiz indirir mi sizce Eylül ayında?
0: Şimdi enflasyonun gidişatı petrol fiyatlarına bağlı. Petrol fiyatları Körfez'deki savaşa bağlı. Ve orada hala bir sürü soru işareti var. ECB normal şartlarda faiz arttırmak zorunda. Ama bunu pas geçebilmesi için sadece petrol fiyatlarındaki gelişmeler de yetmiyor. Tedarik tarafı da ciddi sıkıntıları var Avrupa tarafının. Bildiğiniz gibi bir tarafta Rusya-Ukrayna savaşı var. Doğal gaz akışı orada ciddi anlamda sekteye uğradı. Üzerine İran-Amerika savaşı bindi. Orada petrol tarafı ciddi anlamda sekteye uğradı tedarik tarafında. Ve yaz ortasına geldik. Yavaş yavaş kışlık stoklarla alakalı çalışmaların yapılmış olması lazım. Ama şu anki ortamda bu da oldukça zor. Yani ECB enerji fiyatları üzerinden baskı yemeye devam edecek. Bozulan bir denge var. Enflasyon tarafında bir başarı elde etmişti ECB tarafı savaş öncesinde ama bunu kaybetti şu anda. O yüzden ECB'nin belki bir faiz artışı daha yapma ihtimalini ben yüksek görüyorum bu yıl içerisinde. Ama dediğim gibi petrol fiyatlarının 70-75 dolarlı seviyelere oturması en azından bu faiz artışının bir taneyle sınırlı kalmasına belki neden olabilir yıl sonuna kadarki süreçte. Bu da bence ECB tarafı için oldukça net ve başarılı bir karar olmuş olur diye düşünüyorum. Çünkü Amerika ile Avrupa tarafında ciddi farklılıklar var ekonomik görünüm anlamında. Ben ECB'den açıkçası şu andaki petrol fiyatları bu seviyelerde kalsa dahi bir faiz artışı bekliyorum.
1: Peki küresel piyasaları ilgilendiren önemli konulardan bir tanesi de Çin'deki zayıf büyüme. Aslında baktığımızda Çin hizmet PMI'yi Temmuz'da 54,1'den 50,4'e gerildi. Hem imalat hem de hizmet sektöründe bir düşüş olduğunu, daralma olduğunu görüyoruz ki zaten ikinci çeyrekte Çin'de zayıf bir büyüme söz konusuydu. Bu anlamda Çin önümüzdeki dönemlerde nasıl bir adım atacaktır sizce?
0: Şimdi Çin ihracata dayalı bir büyüme sistemi içerisinde ve ihracat tarafı yani global taraftaki yaşanan sorunlar otomatik olarak tabii Çin büyümesi üzerinde etkisini gösteriyor. Buna istinaden Çin hükümeti 2 yıl önce bazı kararlar almıştı. Yani bir tarafta Rusya-Ukrayna savaşı, diğer tarafta enflasyonla mücadele eden ekonomiler sıkı para politikası yani harcamaların düştüğü azaldığı bir dönem. Bu ikisini bir arada düşündüğümüz zaman Çin'de içsel büyümeye dönebilmek için bazı kararlar almıştı bundan 2 yıl önce. Şimdi eğer petrol fiyatlarındaki bu yükseliş durmaz, düşüşe dönmezse yani global ekonomilerde enflasyondan kaynaklı durgunluk daha fazla belirgin hale gelirse Çin önümüzdeki dönemde büyük bir ihtimalle yeniden ihracata dayalı büyümeden iç ekonomideki büyümeye doğru yeniden bir evrilme dönemi yaşar. Bunun için bazı teşvikler büyük bir ihtimalle devreye girer. Halkın daha rahat harcama yapabileceği bir ekonomik ortam yaratılır. En azından bu süreçte süreç içsel büyümeyle belirli bir seviyede tutulmuş olur. Çok fazla çıkış yolu yok Çin'in. Çünkü bütün ekonomisi ihracata dayalı bir ekonomi. Yani işte Amerika ile yapılan ithalat ihracat, gümrük tarifeleri üzerine savaş etkisi Çin ekonomisini oldukça zorluyor. Dediğim gibi önümüzdeki dönem büyük bir ihtimalle bu sıkı para politikası, bu enflasyonist ortam devam ederse mecburiyetten ülke içerisinde ekonomik aktivasyonu arttırma yönüne gidecektir. Bunu da büyük bir ihtimalle piyasalar bekliyor zaten.
1: Peki Japonya'yla devam edelim. Oradaki en önemli konulardan bir tanesi de yen dolar paritesiydi ki ortak bir ABD ile ortak bir müdahale geldi. Evet. Döviz müdahalesi gerçekleştirildi. Şu an pariteye baktığımızda nasıl bir seviyede? Bu yeterli bir adım mıdır? Yoksa faiz konusunda Japonya'nın önümüzdeki dönemde bir adım atması gerekir mi? Faiz artırımı olmadan yenin güçlenmesi mümkün müdür sizce? Ki 31 yılın en yüksek seviyesinde zaten Japonya'da %1 seviyesinde. Evet. Neler yapacaktır? Nasıl bir adım atacaktır Japonya?
0: Şimdi Japon ekonomisi bu savaş öncesi dönemde de aşağı yukarı 20-25 yıllık süreçte de bir resesyon içerisindeydi. Büyümeyi yakalayamıyordu. Kontrollü bir enflasyon politikası izliyordu. İhracata dayalı olan bir ekonomi Japon ekonomisi de. İhracat tarafında biraz da teknoloji ihracatı konusunda bazı sorunlar yaşadı. Ayak uyduramadı son dönemdeki teknolojik gelişmelere Japonya şirketleri. Şimdi yendeki hareketten kaynaklı bir sorun yaşadık ve buraya Amerika ile birlikte ortak bir müdahale geldi. Yenin o aşırı değer kaybının önlenebilmesi adına. Diğer tarafta enflasyon hala bir sorun Japonya tarafında. Bütün bunlar dünya ekonomisini neden ilgilendiriyor? Çünkü Japon yeni carry trade'deki çok önemli bir unsur. Yani düşük faizli Japon yeni ile borçlanarak uluslararası finansal piyasalar bir fonlama şansı yakalıyorlardı. Şimdi bu tarafta Japon yeninin faizlerinin artması, işte sizin de dediğiniz gibi yaklaşık 30 yıldan beri en yüksek seviyeye gelmiş olması, Japon yeninin maliyetinin artıyor olması finansal piyasalarda tabii ki bir risk yaratıyor. O yüzden herkesin çok dikkatle takip ettiği bir bölge Japonya. Önümüzdeki dönemde Japon yeninin değer kaybının bu son müdahaleyle stabil olacağını zannetmiyorum. Bir tarafta enflasyon baskısı, bir tarafta demin dediğiniz koşullardan dolayı orada değer kayıplarını tekrar yaşama ihtimalimiz yüksek. Ben Japonya'da bir faiz artışı açıkçası bekliyorum. Önümüzdeki dönemde yani 2026 yıl içerisindeki süreçte bir faiz artışı da bekliyorum. Bunun yanında Amerika'yla veya Amerikasız Japon yeninin tekrar bir müdahale içerisinde göreceğimizi tahmin ediyorum yen tarafında. Yani açıkçası Japonya'da şu anda işler çok yolunda değil. Bu da zaten son müdahaleyle kendini iyicene gösterdi. Ben hem enflasyon baskısı hem yenin bu aşırı değer kaybının önümüzdeki dönemde Japonya'da bir faiz artışıyla ve yeniden yene müdahaleyle karşılık bulacağını düşünüyorum.
1: Evet, altınla devam edelim. Bir süredir jeopolitik risklere, gerilimlere rağmen altında sınırlı bir yükseliş olduğu değerlendiriliyordu. Şu an baktığımızda altının ons fiyatına 4140 dolar seviyelerinde, 4138 dolar şu anda hali hazırda. Neler söylersiniz? Altındaki bu yükselişi neye bağlamak gerekir? Önümüzdeki dönemlerde yükseliş sürecek mi ki 5000 dolarlardan bu seviyelere gelmişti. Tekrar o seviyeleri görür mü yıl içerisinde?
0: Şimdi altın tabii çok farklı bir emtia. Yani ben hala altının emtia olarak değerlendirilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok uzun süre merkez bankalarında bir rezerv unsuru olarak, ki hala öyle çalışan, para olarak değerlenmiş olan bir ürün. Şimdi altın hem fiziki ticaret olarak hem de kaydı ticaret olarak değerlendiriliyor. O yüzden bazen çok volatilitesi yükseliyor.

0: Hem bu fiziki ticaretten dolayı hem kaydı ticaretten dolayı savaşın başlamasıyla herkesin, ben de dahil olmak üzere herkesin beklentisi güven liman algısıyla altının en azından değerini koruyacağı yönündeydi. Çünkü 5610 seviyelerine çıkmıştı ki bu rekor seviyelerdi. Şimdi hemen akabinde çok sert satışlarla 3940'lara kadar geri çekildi. Şimdi 4100'lerin üzerinde stabil olmaya çalışıyor. Şimdi bugüne kadar altın neden geriledi? İşte tahvil faizlerinin getirisi artmaya başladı. Faizler genel anlamda, yani sadece ne Amerikan tahvili anlamında değil, genel anlamında yükseldi ülke bazlı. Dolar endeksindeki artışı çok net gördük. Dolar ciddi anlamda değer kazandı. Bütün bunlar sabit bir getirisi olmayan altın gibi gümüş, platin, paladyumu tabii ki olumsuz etkiledi. Ama şimdi öyle bir döneme geldik ki artık altın 5600 onstan 3960'lara geldikten sonra altının yeniden bir hedge aracı olarak kullanılma ihtimali arttı. Neden? Çünkü fiyatı gevşedi. Yani maliyeti düştü. Ben önümüzdeki dönemde altının artık 3850 dolarla 4050 dolar arasındaki bölgeyi bir dip yapıp buradan yeniden çok yavaş eğimli de olmak kaydıyla yukarı yönlü bir hareket içerisine girdiğini düşünüyorum. Eğer bu İran'la Amerika arasındaki ateşkes bir kalıcılık sağlayabilirse bu dolar endeksi üzerindeki baskıyı da büyük bir ihtimalle azaltacaktır. Bu da altına yarayacaktır. Diğer taraftan ciddi anlamda yükselmiş olan tahvil faizleri var. İşte bu ateşkes vasıtasıyla bu tahvil faizlerinde bir geri çekilme büyük bir ihtimalle göreceğiz. Bütün bunlar altının yeniden yukarı yönlü hareketi için bir etki olacaktır. Tabii bu gümüş için, platin, paladyum için de geçerli olan bir durum. O yüzden önümüzdeki dönemin altın tarafında spekülatif taraftan ziyade daha çok bir hedge unsuru olarak ön plana çıkma ihtimalini yüksek görüyorum. Neye karşı hedge? İşte paralara karşı hedge edebilmek için altın yeniden devreye girecek. Bilhassa dolar tarafı için. O yüzden ben arada geri çekilmeler tabii ki olacak. Ama altının yavaş yavaş dibini bulduğunu ve buradan çok eğimi düşük olmak kaydıyla yukarı yönlü hareket içerisinde olacağını düşünüyorum.
1: Peki son sorum, yurt içinden olsun, bilanço dönemi devam ediyor ikinci çeyrek. Tabii bu gece açıklanan finansallara baktığımız, özellikle Aselsan ve Tüpraş'ı sormak isterim size ki Tüpraş'taki karlılık dikkat çekiyor, yükseliş dikkat çekiyor. Hem yıllık bazda hem çeyreklik bazda neler söylersiniz? Genel anlamda ikinci çeyrek bilanço dönemi nasıl olacak?
0: Şimdi geçen hafta da bu konuya değindik. Ben açıkçası bilançoların, yani bu blue chip dediğimiz büyük şirketlerin bilançoyla alakalı çok olumsuz bir dönem içerisinde olacağımızı düşünmüyorum. Ama Aselsan'la Tüpraş'ı da bütün bu bilançoların içerisinde çok ayrı bir kategoriye koymamız lazım. Şimdi içinde bulunduğumuz konjonktür Aselsan için çok ciddi anlamda gelir artışı ve ciro artışına neden olabilecek bir dönem ki bunu yaşıyoruz. Arka arkaya aldığı siparişlerle cirosunda çok ciddi bir artış yaşadık Aselsan'da. Ve bu otomatik olarak tabii ki karlılığa da yansıdı. Ben bu sürecin yıl sonuna kadar, yani yıllık bilanço dönemine kadar devam edeceğini düşünüyorum. Ondan sonra tabii ki yeni siparişlerle tekrar değerlendirmek lazım. Diğer taraftan Tüpraş petrol fiyatlarının savaş nedeniyle yükseldiği bir dönemde rafinasyon maliyetlerinden kaynaklı, rafinasyon kar marjından kaynaklı çok ciddi bir kar artışına girdi. Ve elinde çok ciddi anlamda bir nakit pozisyonu oluştu. Diğer taraftan Rusya-Ukrayna savaşı bildiğiniz gibi karşılıklı bazı rafinerilerin, petrol ürün üretim tesislerinin vurulmasıyla bir süreç yaşadı. Keza Amerika-İran savaşında rafinerilerden kaynaklı ciddi

0: Hazırda petrol fiyatları ortalama bazda hala yüksek ve savaş ortamının devam ettiği bir yerde savunma harcamalarındaki artış Aselsan'a zaten otomatik olarak yansıyor. Burada tabii ki önemli olan diğer, yani bu iki şirket haricindeki sanayi şirketlerinin bilançolarını bence değerlendirmek çok daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Ama orada da ben çok negatif bir görüntüyle karşılaşacağımızı zannetmiyorum. Yani diğer şirket bilançolarında da bunlar dediğim gibi blue chip dediğimiz o büyük gerçekten endeksi ve Türkiye ekonomisini daha iyi yansıtan
1: Evet.
0: şirketlerden bahsediyorum. Diğer küçük şirketleri farklı değerlendirmek lazım.
1: Haluk Bey, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sağ olun.
1: Teşekkürler. Sayın seyirciler, devam ediyoruz. Şimdi BLG Finansal Eğitim ve Danışmanlık Kurucusu Belgin Maviş bizimle birlikte olacak. Belgin Hanım, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Ahmet Bey. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Yurt içiyle isterseniz başlayalım ve Aselsan ve Tüpraş'ın ikinci çeyrek bilançolarını sormak isterim size. İkinci çeyrekte Aselsan 8,5 milyar liralık net kar açıkladı ve Tüpraş'a baktığımızda da 45,9 milyar liralık net kar var. Çeyreklik bazda da net kar %300'e yakın bir yükseliş anlamına geliyor. Nasıl değerlendirirsiniz her iki bilançoyu da ve genel anlamda ikinci çeyrek bilanço dönemine ilişkin bir genel değerlendirmenizi de almak isterim. Buyurun.
2: Tabii ki. Gelen bilançolara şaşırdık mı? Hayır. Gayet iyi beklentiler vardı. Beklentilerin üzerinde gelmesi de zaten hisselerin performanslarına geriye dönüp baktığımızda yatırımcısını memnun eden fiyatlamalarla karşımızdaydı. Bunun bilançoya yansıtması da oldukça önemliydi. Tüpraş bir rafineri olmasına rağmen petrol fiyatlarındaki yaşanan yükselişler elbette ki Tüpraş'ı ön plana çıkarmıştı. Bununla birlikte savunma sanayinde Türkiye'nin son 2 yıllık performansına baktığımızda da Aselsan önderliğindeki bu adımlar bilançoya yine pozitif ve karlılık yönünde yansımış oldu. Yeni gelen iş ve projeler, bunların hayata geçirmesi, ödemelerin alınması ve düzenli temettü sermaye artırımı yapan şirketin oldukça iyi bir bilançosuyla karşı karşıyayız. Bunu üçüncü çeyrekte de devam ettirecek midir bu iki şirket? Evet, muhtemelen bunu devam ettirecektir. Yıl sonuna doğru yaklaşırken ki performanslar yatırımcı içinde, borsa içinde bir hareket, yeni bir hikaye oluşturacaktır. Bu gözle baktığımızda sektörel bazda son dönemde savunma sanayi, petrokimya sektörleri, yazılım, bilişim ve sigortacılık sektöründeki hisselerin performanslarının bilançolara yansımalarını takip ediyoruz. Banka bilançolarında da karlılıklar var ama önceki dönemlerde kıyasladığımızda ve borsadaki performanslarına son dönemde baktığımızda hem enflasyonun etkisi hem bununla birlikte mevduat faizlerindeki yükselişlerden kaynaklı bir baskılanma görüyoruz. Evet, karlılıklar var ama baskılanma da sürüyor. Ama sektörel bazda pozitif yönde ayrışan sektörler biraz önce bahsettiğim ve savunma sanayi, savunma sanayine destek veren teknoloji ve yazılım sektörü ve bununla birlikte petrol ve petrokimya sektörü hisselerindeki performansa endeksin de özellikle teknik anlamda 13.000-14.500 bandındaki duruşunu destekler nitelikte. Ve gelinen noktaya baktığımızda buna ek olarak sigortacılık sektörünün yine performanslarını arttırdıklarını da görüyoruz. Bu bağlamda baktığımızda üçüncü çeyreğe sigortacılık sektörü yansıyabilir mi? Özellikle sigorta primlerini arttırma yönünde evet yansıyacaktır diye düşünüyorum. Tüpraş üzerinde bir parantez açmak gerekiyor. Petrol fiyatlarındaki artış ihtimali karlılıklarını olumlu yönde etkiledi. Ancak son gelen kararlar neticesinde 3. çeyrek bilançosunda belki bu 1. çeyrekteki karlılık rakamlarına ulaşamama ihtimali olacaktır. Ama yine iyi performans verecektir. Aselsan üzerinde bakacak olursak da Aselsan'ın 3. çeyrekte de 2. çeyrek performansını yakalayabilecek ve onun bir tık üzerinde performansla, yani şu performansı karlılık anlamında söylüyorum, karşımıza gelecektir.
1: Peki yine yurt dışıyla devam edelim. Temmuz ayı enflasyonuna baktığımızda aylık %1,78 ve yıllık %31,75 oldu. Beklentinin altında bir Temmuz.

0: Temmuz verisi aslında oldu. Bunu nasıl okumak lazım? Dezenflasyon süreci güçleniyor diyebilir miyiz? Ağustos ayında da benzer bir veri olabilir mi? Yani beklentinin altında bir enflasyon verisi olabilir mi? Önümüzdeki hafta yılın 3. enflasyon raporu olacak ve tahminlerde özellikle Temmuz verisi ne kadar belirleyici olacaktır? Ve bir değişiklik bekliyor musunuz?
1: Evet, Sayın Karahan Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamalarında da enflasyon sürecine yavaş yavaş geri dönüşün başladığını açıkladığını görüyoruz. Ama veriye baktığımızda sadece tek bir veriyle ve Temmuz ayı verisiyle bunu söylemek mümkün değil. Ama 13 Ağustos'taki yapacağı toplantıda elbette ki Merkez Bankası'nın yapacağı açıklamalar kadar FED yıl sonu için enflasyon hedefi ve yıl sonu için petrol fiyatlarını daha önce yukarı doğru revize etmişti. Enflasyon tarafına baktığımızda özellikle yıl sonu için hali hazırdaki hedef değeri %26. Son gelen Temmuz ayı enflasyon rakamlarına baktığımızda %32'nin biraz altına inen bir enflasyonla karşı karşıyayız. Evet, devam eden bir savaş var. Ancak bu kez piyasaları rahatlatan hem petrol tarafında sert düşüşü destekleyen Trump'ın açıklamaları güvenilirliğini yitirdiği için Dışişleri Bakanı'nın özellikle savaşın bitebileceği ve anlaşmaya çok yakın olduğunun açıklamasıyla birlikte yaşanan bir süreç fiyatlamalara yansıyacaktır. Öte yandan petrol tarafına baktığımızda bizde Eşer Mobil Sistemi'nin Ekim ayına kadar devam edeceğini görüyoruz. Ve bu bağlamda baktığımızda bunların hepsi şu an için enflasyona olumlu ve olumsuz yönde yansıyacaktır. Ama Türkiye'nin bir kronik enflasyonda gıda tarafında karşımıza geliyor. Gıda fiyatlamaları ve özellikle de alkollü içecek ve tütün ürünlerine gelen son zamlar gibi unsurlar enflasyonda yukarı yönlü eğilimi destekleyen ana kalemler olarak karşımızda. Ancak yılın sonuna doğru Merkez Bankası'nın petrol fiyatları bu şekilde devam ederse enflasyonda belki %26 hedefini tutturmanın uzağında kalabilir. Ama enflasyonda düşüş eğilimini destekleyecek bu gelişmeler olduğu takdirde örnek verelim petrol fiyatlamalarında 75 doların altına sarkmalar hiç kuşkusuz ki enflasyon ve maliyetler tarafında da geri çekilmeyi destekleyecek. Bu da Merkez Bankası'na hareket alanı yaratacaktır faiz indirimi noktasında. Bu gözle baktığımızda dezenflasyonun etkisini gıda tarafında ve konut tarafında net bir şekilde görene kadar bu sürecin devam edeceğini söyleyebilirim.
0: Peki Ağustos ayında devam ederse şayet eğer enflasyondaki düşüş yani enflasyonun artış hızındaki gerileme devam ederse bankacılık hisselerini tabii destekliyor ki güçlü bir beklenti var bankacılık tarafında. Bankacılık endeksine baktığımızda geçtiğimiz hafta 14.500'lerdeydi. Bu hafta 1000 puan üzerinde bir artış olduğunu görüyoruz. Bu artış genele yayılır mı? BIST endeksine ilişkin değerlendirmenizi de almak isterim. Güne nasıl başlayacağız? Hem BIST endeksi hem de bankacılık endeksi üzerinde değerlendirmenizi almak isterim. Buyurun.
1: Tabii ki. Dün 13.400'ler seviyesinden 13.600'lere doğru bir yükseliş gördük. Bu yükselişi destekleyen hiç kuşkusuz bilanço beklentisi olan birbirinden farklı sektördeki hisselerdi. Ama bankacılık sektöründe ise net bir geri çekilme, bir baskılanmayı da beraberinde görmüştük. Diğer sektörlere baktığımızda enflasyon verisi, enflasyondaki yükseliş ve yükseliş eğilimini destekleyen oluşumlar kuşkusuz ki ilk etapta bankacılık sektöründe satışları beraberinde getirir. Enflasyonun sermaye yapıları üzerindeki yaratacağı tahribat, öngörülemeyen risklerdeki artış gibi unsurların en net göstergesi bankacılık sektöründeki hareketleridir. Mevduat tarafının faizlerle birlikte güçlenmesi ancak krediler tarafındaki zayıflama bankacılık sektörünün karlılıklar üzerinde bir baskı yaratacağı beklentisi. Yabancı yatırımcının özellikle son dönemde pozisyonlarını hisse senedindeki ağırlıklarını azaltması, MSCI ve S&P'den gelen dikkat çekici açıklamalar gibi unsurlar bankacılık sektöründe özellikle 17-18 binlerden 15 bin lira doğru bir geri çekilişi net göstergesi oldu. Bugüne baktığımızda dünkü kapanışın 13.687 seviyesinde olduğunu ve özellikle Umman'dan barışa dair açıklamaların anlaşmaya çok yakın olduğunu

0: bulunması, İsrail'in de Hamas'ın silah bırakıncaya kadar bölgede varlığımı sürdüreceğim şeklindeki açıklamalarına rağmen küresel bazdaki piyasaların özellikle Amerika'da S&P ve Dow Jones'taki tarihi yükselişler ve rekor kapanışları da gördüğümüzde Borsa İstanbul'da da güne bir pozitif başlangıç olacaktır. İç siyasi veri gündeminin oldukça sakin olduğu ancak siyasi gündemin biraz daha hareketli olduğu bir yeni güne başlıyoruz. Ve tabii ki borsanın yükselişini destekleyen özellikle euro dolar paritesinin 1.15'in üzerine çıkması, dolar endeksinin 100'ün altına sarkması da olumlu. Teknik göstergeler olarak bugüne yol haritası çizmemiz gerekirse endeks tarafında BIST 100 endeksinde yukarı yönlü hareketlenmelerde 13.750 bugün için kritik bir direnç noktası. Bunun rahatlıkla geçmesi durumunda yani 13.900 bandına doğru yükselişler beklenebilir. Geri çekilmelerde ise özellikle dün görmüş olduğu 13.430 seviyesi yeniden karşımızda olacaktır. Ancak bilanço beklentileri hisse bazlı ve endeks hesaplamasına katkısı yüksek olan hisselere gelecek olan alımlarla endeksin 13.600-13.800 bandında gün sonu kapanış yapabilme ihtimali olacaktır. Çok majör bir olumsuzluk olmadığı takdirde.
1: Peki petrolle devam edelim. Düşüş sürüyor. Siz de değinmiştiniz. 80 doların altında Brent petrolün varil fiyatı. Tabii çok fazla parametre var fiyatları etkileyen. OPEC Plus'ın açıklaması vardı. Üretimi artıracağını söylemiş, belirtmişti. Eylül ayında günlük üretimi 188 bin varil artıracağını söylemişti. Ancak bu tabii tek başına yeterli olmayacaktır. Değerlendirmeler bu yöndeydi. Hürmüz en önemli unsur burada. Siz de dersiniz önümüzdeki dönemde düşüş devam edecek midir sizce?
0: Tabii Hürmüz Boğazı'nın özellikle ticaret gemilerinin de rahatlıkla geçeceği bir noktaya gelmesi, son iki günlük periyotta gelen haberlerin desteklemesi ve bununla birlikte Amerika Dışişleri Bakanı'nın dün yapmış olduğu açıklamalar sonrasında Brent petrol tarafında sert bir geri çekimi, yani 80 doların altına önce sarkması ve yeni güne de spot piyasada Brent'in 78 dolar seviyesine inmesi olumlu. En kötü havada dahi özellikle 70 doların altına sarkmadığı bir petrol fiyatlamasıyla karşı karşıyayız. OPEC Plus'ın tamamıyla bu fiyatlardaki oynaklığın önüne geçmek için yaptığı bir açıklama olarak piyasa bunu algıladı. Etkisi evet oldu ama oldukça sınırlıydı. Ancak Trump yerine Amerikan Dışişleri Bakanı'nın yapmış olduğu açıklamalar tüm bunları geride bıraktı ve petrol tarafında düşüşü beraberinde getirdi. Peki petroldeki bu düşüş şu neden önemli piyasaları pozitif etkiliyor? Birincisi savaşın sona ermesi, ikincisi ise enflasyon riskinin aylar itibariyle ciddi anlamda geri çekilmesi maliyet tarafını ve ticari faaliyetlerin, ekonomik aktivitenin artabilecek olması gibi unsurların fiyatlamalara yansıdığını görürüz. Peki bunun etkisini en çok nerede görürüz? Hiç kuşkusuz hisse senetleri tarafında görürüz. Ancak Ağustos ayı Merkez Bankaları toplantı ayı olmadığı için bu fiyatlamalar Ağustos ayı içerisinde hisse senetleri tarafına yansıyacaktır. Petrol ve emtia tarafındaki gelişmeler ve yatırımcılar için cazip fırsatları da getirecektir.
1: Belgin Hanım çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
0: Teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler. Sayın seyirciler, bültenimizi noktalandırıyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Info Yatırım seans öncesi programını sundu.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
1: İhtiyaçların önü arkası kesilmiyorsa
2: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
3: Vakıf Leasing finans raporunu sunar.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu.
1: Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed Başkanı'nı Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri Başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato

0: Kamu'nun kararı sonucunda Fed Başkanı belirlenir.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli 33, Sakarya 32, Bursa 35, Balıkesir 34. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 17. Konya 34, Kayseri 33, Nevşehir ve Sivas 31. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 24. Denizli 39, Aydın 41, Muğla 36, Manisa 38. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 27. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 40, Hatay 32. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 23. Bolu 30, Karabük 32, Rize 28, Samsun 29. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 15. Malatya 38, Erzincan 36, Van 30, Ardahan 25. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 24. Mardin 37, Şanlıurfa 42, Siirt 39 ve Diyarbakır 41 derece.
0: Seramik hava durumunu sundu.
2: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimde indi düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
3: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sunar.

Küresel piyasalarda yeni bir fiyatlama dalgası var. Enerji cephesinde dikkat çeken bir hareket yaşanıyor. Brent petrol, jeopolitik risk priminin azalması ve arz endişelerinin hafiflemesiyle sert gerileyerek 78 dolar seviyelerine kadar indi. Diğer tarafta güvenli liman talebiyle ons altında güçlü görünüm devam ediyor. Altın fiyatları 4100 doların üzerinde ve tarihi seviyeleri de aslında test ediyor. Amerikan borsaları ise güçlü şirket bilançoları ve yapay zeka temasının desteğiyle rekor seviyelerini yeniliyor. Dow Jones ve S&P 500 tarihi zirvelerde, Nasdaq tarafında güçlü yükseliş dikkat çekiyor. İçeride ise küresel risk iştahının desteğiyle Borsa İstanbul günü dün %2'nin üzerinde yükselişle tamamladı. Peki piyasalarda bu yeni denge ne anlama gelecek? Petrol fiyatlarındaki düşüş, enflasyon ve faiz beklentilerini nasıl değiştirecek? Altındaki yükselişin arkasında hangi dinamikler var? Küresel borsalardaki rekorlarında devamı gelir mi? Bu soruların hepsini soracağız. Çok da güçlü bir canlı yayın kadrom olacak. Ve siz bugün de ekranınızda sadece verileri, rakamları veya haber akışlarını değil, tüm bunların anlattığı büyük resmi izleyeceksiniz. Paranın rotasına gündemin öne çıkan başlıklarıyla başlayalım. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmeler yapıldığını ve Hürmüz Boğazı'nın da çok yakında açılacağını söyledi. Öte yandan Amerika, İran ve Umman hattında Hürmüz Boğazı'nı açacak 60 günlük geçiş planı detayları da netleşti. Güzergah düzenlemesi ve mayın temizliğini içeren uzlaşma sonrası Trump enerji fiyatlarında düşüş beklediğini de duyurdu. Devam edelim, gündemin bir başka önemli maddesine bakalım. Küresel tedarik zincirlerindeki yönlenme ile ihracatımız hızlandı dedi Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan. Erzurum'da para politikası ve makroekonomik görünüm toplantısı düzenlendi. Karahan, küresel tedarik zincirlerindeki yönlenmenin Türkiye'nin ihracatını hızlandırdığını söyledi. Savaş döneminde yükselen reel sektör enflasyon beklentilerinin gerilemeye başladığını belirtti. Merkez Bankası Başkanı'nın konuşmalarından öne çıkan başlıkları da biraz sonra canlı yayın konuklarımla konuşacağız. Devam edelim. Gündemin bir başka önemli maddesi geldi. FED başkanlarından faiz artışı mesajları var. Amerikan Merkez Bankası'nın 12 bölgesel başkanından 5'i Temmuz toplantısının ardından faiz artışlarına destek veren açıklamalar yaptılar. Başkanların ortak mesajı, mevcut para politikasının enflasyonu %2 hedefine indirmek için yeterince kısıtlayıcı olmadığı yönünde. Cleveland Fed Başkanı, mevcut politika duruşu yeterince sıkı değil, faiz artışı olabilir ifadesini kullandı. Dallas Fed Başkanı, çekirdek enflasyon %2,5 civarında kalmayı sürdürüyor. Daha sıkı politikaya ihtiyaç var ifadesini kullandı. Devam edelim. Bakalım bir diğer önemli gündem başlığına. Düşen petrol fiyatları altını destekledi. Zayıflayan Amerikan doları, gerileyen petrol fiyatları değerli metali destekledi ve yatırımcılar da Amerikan Merkez Bankası'nın faiz politikasına ilişkin ipuçları verecek istihdam verilerini beklemeye başladı. Ve önemli bir bilançoyla devam edeceğiz. Gündemin önemli bir başlığı daha, SpaceX'in geliri ikinci çeyrekte yıllık bazda %92 oranında arttı. Şirketin 2026 yılının Nisan-Haziran dönemine ilişkin bilançosuna göre SpaceX'in geliri ikinci çeyrekte yıllık bazda %92'lik yükselişle 7,8 milyar dolara ulaştı. Ve şirket 2025'in aynı döneminde 4 milyar dolar gelir elde etmişti. Gündem başlıkları böyleydi. Şimdi rakamlarla, verilerle, grafiklerle konuşacağız. Küresel piyasaların en hareketli cephesi Brent petrolle başlayalım. 78,8 dolardan fiyatlanan bir Brent petrol takip ediyoruz. Grafiğinde çok net bir kırılım var. Orta Doğu'da tansiyonu düşüren diplomatik hamleler, özellikle İran'ın Hürmüz Boğazı'nda kritik adımlar atabileceğine yönelik haberler risk primini bir anda eritti ve 2 gündür süren sert satış baskısıyla birlikte Brent petrolün varil fiyatında 78,8 dolarlık bir fiyatlama takip ediyoruz. Makro tarafta küresel enflasyon baskısını hafifletecek en kritik viraj olarak da önümüzde bu bant duruyor. Devam edelim. Altın onsa bakacağız. Altın ons tarafındaki fiyatlama 4162 dolara kadar çıktı. Ons altın %2'nin üzerinde de yukarı yönlü hareket ediyor. Petroldeki bu hızlı geri çekilme küresel maliyet enflasyonu endişelerini azaltsa da paranın güvenli liman rotası gücünü koruyor. Küresel faiz

0: patikasına yönelik makro veri beklentileri altını diri tutmaya devam ediyor ve grafikte yükselen kanalın ne kadar dikleştiğine de dikkat ederseniz oradaki bandın 4163 dolar seviyesine çıkan altının güçlü duruşunu da izlemek mümkün bu grafikte. 4000 dolar psikolojik eşiğinin üzerindeki bu kalıcılık petrolden çıkan bir kısım likiditenin de burayı desteklediğini gösteriyor. Devam edelim dolar endeksiyle. Çünkü küresel likiditenin patronu ne durumda bakalım. 99,6 seviyesinde bir dolar endeksi izliyoruz. Aşağı yönlü yönelimi var. Küresel risk iştahını anlamak için en önemli pusulamız da dolar endeksi. Şu dakikalarda da endeks 99,6 seviyesine kadar çekilerek 100 psikolojik sınırının altındaki kalıcılığını da bir anlamda arttırıyor. Doların küresel ölçekte ana para birimleri karşısındaki bu kan kaybı emtialardaki dengelenmeyi destekleyen gelişmekte olan piyasalarında nefes almasını sağlıyor. Küresel piyasalara bakalım. Son durumda neler var? Asya tarafı, Amerika, Avrupa nasıl kapandı? Londra'da, Avrupa tarafında Londra, Frankfurt, Madrid ve Paris yukarı yönlü hareket gösterdiler. Asya tarafına bakalım. Bugünkü resim bize ne söyleyecek? Güney Kore'de %4,5'a yakın yukarı yönlü hareket var. Hong Kong tarafında 0,14'lük kazançla 25.889 seviyesini takip ediyoruz. Hindistan'da da yarım puana yakın yukarı yönlü hareket izliyoruz. Ve Amerika tarafına gelelim. S&P 500 7.771 puandan geçti. 0.45'lik kazanımı var. Nasdaq'ta 0.37'lik yukarı yönlü hareket takip ettik. Dow Jones'ta da 0.48 oranında kazanç izledik. 54.345 puan seviyesinde izledik. Asya tarafında özellikle Avustralya borsasında hafifleyen Orta Doğu tansiyonuyla tarihi rekor zirvelerde görüldü ve petrol maliyetlerinin düşmesiyle rahatlayan Avrupa borsalarında alıcılı bir seyir vardı. Amerikan vadelileri ise küresel ralliye eşlik etme çabasında. Küresel piyasalarda tam anlamıyla maliyet azalışını kutlayan seçici ve güçlü rotanın çizildiğini net olarak okuyoruz. Borsa İstanbul'la devam edelim. Borsa İstanbul'da ki son durum bize ne söyleyecek? %2'nin üzerinde yükseldi Borsa İstanbul dün kapanışta 13.687 seviyesinden kapandı. Güçlü performansıyla dikkat çekti. Küresel piyasalardaki bu olumlu hava ve petroldeki düşüşün cari açık üzerindeki pozitif etkisi içeriye doğrudan yansıdı ve BIST 100 endeksi günü %2'nin üzerinde kazançla 13.687 puan seviyesinden kapattı. Hareketli ortalamaların üzerindeki bu tutunma Türk lirası varlıkları olan ilginin de canlı kaldığının en önemli kanıtı ve önümüzdeki seanslarda da o 13.700 direncinin aşılması bizi bir sonraki tarihi zirve hedefine doğru taşıyacak gibi görünüyor. Bankacılık endeksi önemli. Bankacılık tarafında %2'nin üzerinde yukarı yönlü hareket vardı. 15.793 puandan kapattı ve aslında genel endeksi sırtlayan da ana motor bankacılık endeksiydi. Ve bu rally arkasındaki gerçek güç bankacılıktı. Bankacılık endeksi genel endeksin lokomotifi olarak görünüyor. Rakamlarla, verilerle konuştuk. Birazdan canlı yayın konuğumu alacağım. Son durumu, tabloları, verileri, piyasalara etkilerini konuşacağız. Fatih İlker Yiğit konuğum, paranın rotasında son durumu konuşmak üzere. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
1: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Öncelikle tabii bir genel görünüme, fon piyasasını konuşalım. Genel görünüme bakalım. Ne söylüyor bize Fatih Bey?
1: Şöyle, bireysel emeklilik tarafından konuşursak eğer, Türkiye'de biliyorsunuz 18 milyon katılımcıyı geçtik. Yani her geçen gün büyüyen bir emeklilik tarafı diyebiliriz. Sektörün büyüklüğüne de baktığımızda 2.4 trilyonu geçen bir büyüklük var hali hazırda. Ve bunlar 400 tane emeklilik fonu içerisinde yönetiliyor. Bu 400 emeklilik fonu içerisindeki 121 tane faizsiz fon yer alıyor. Ve bu fonların toplam %35'i de faizsiz fonlar içerisinde yer alıyor diyebiliriz açıkçası. Genel anlamda geçmişe baktığımızda her ne kadar büyük bir noktaya gelmiş olsak da GDP içerisindeki payı %2,5-3 seviyelerinde. Dünya ortalamasının bir miktar gerisindeyiz. Hani önemli bir miktar gerisindeyiz aslında. Ama geçmişe kıyasladığımız zaman her geçen gün büyüyen bir emeklilik piyasası ve

0: emeklilik fon yatırımcı sayısı var diyebiliriz Türkiye'de. Bu şekilde giriş yapmış olayım ben açıkçası hali hazırdaki mevcut durumu kısa özetle.
1: BES sektörünün güncel büyüklüğü nedir Fatih Bey? Yani son rakamlar bize ne söylüyor bu konuda?
0: Şöyle açıkçası büyüklük sene başında 2,2 trilyon civarında biz başladık. Altın ağırlığının sektör içerisindeki emeklilik tarafındaki ağırlığı bir ara %40 emeklilik fonları içerisindeki altın ağırlığı var idi. Diğer fonlar içerisinde de biliyorsunuz bazı fonlara biz altın alabiliyoruz, gümüş veya da kıymetli madenler alıyoruz veya bunlara dayalı ETF'ler de fonlar içerisinde yer alıyor. Altının hızlı ivmelenmesi Şubat ayı içerisinde biz bunu bütün fon içerisinde %50'yi geçtiğini gördük günlük bazda ve şu an 2,4 trilyon lirayı konuşurken biz aslında Şubat ayında 2,6 trilyon lira seviyesinde bir değere de ulaşmıştık. Buradaki en büyük kriter aslında Türkiye'deki yatırımcıların biraz daha geleneksel, bütün yani diğer piyasalarda da yatırım fonlarında da konuştuğumuz konu vardır yani yastık altındaki altınlar gibi. Türkiye'deki yatırımcı karakterine baktığımızda bireysel emeklilik tarafında da bunun yoğun bir şekilde yer aldığını görüyoruz. Altın ağırlığının çok yüksek olması aslında bu taraftaki yatırımların büyüklüğünü, emeklilik sektöründeki performansları bile etkileyecek seviyede. Bu büyüme, altın fonlarındaki değişikliğe ben hani dünkü rakamlara baktığımda biz yine %40 seviyelerinin altına gelmiştik altın içerisinde. Gün içerisindeki bugünkü %2,30 artış dün kapanışta da bir miktar biz artı kapattı altın fonları. Yani dolayısıyla en büyük kriter, belki yayın içerisinde daha detaylı da anlatırız bunları. Altın varlığının performansı çok çok ciddi derecede bizim tarafın büyümesindeki performanstaki en büyük katalizör görevini görüyor diyebilirim.
1: Peki emeklilik fonlarının da öne çıktığını takip ediyoruz. Bu performansın arkasında nasıl bir dinamik var Fatih Bey?
0: Şöyle açıkçası emeklilik şirketleri fonlarının kuruluşunu gerçekleştiriyor. Fon performansında biliyorsunuz portföy yönetim şirketleriyle birlikte gerçekleşiyoruz. Buradaki öne çıkmasındaki en büyük etkenlerden bir tanesi aslında biz birçok hem yayınlarımızda da olsun hem kendi içeriye verdiğimiz raporlarda da olsun katılımcılarımıza ulaştırdığımız burada fon performanslarında biraz daha makro görüşlerimiz içerisindeki hangi fonlarda yer alınması gerektiğini açık açık biz yatırımcılarımıza iletiyoruz. Şimdi bu dönem içerisinde baktığımızda özellikle sene başından bu yana hangi varlık sınıfı daha iyi ve fon performanslarını etki ettiğini gördüğümüzde teknoloji fonlarının, teknoloji temalı varlıkların, hisselerin daha iyi performans gösterdiğini görüyoruz. %50'ye yakın bir performans var sene başından bugüne. Bunun dışında onu yakından takip eden hisse senedi fonları yaklaşık %30 ile %45 civarında bir hisse senedi performansı görüyoruz. Fon bazı değişmek üzere. Yine en önemli unsurlardan bir tanesi biliyorsunuz emeklilik fonları içerisinde devlet katkısı fonu. Biz katılım bazlı katkı fonlarının da %20 ile %28 arasında bir performans yaptığını görüyoruz ki bu dünkü rakamlar halihazırda yeni gün açıldığında ve buradaki altın ve hisse senedi varlıklarının performansları da yansıtıldığında bunun bir miktar daha da yukarı gideceğini söyleyebiliriz. Yine değişken fonlar içerisindeki çok değişken ve geniş yapıda bir fon seçkisi var açıkçası. En fazla fon adedinin de bulunduğu fon grubu değişkenler. Burada da %5 ile %45 arasında bir getiri yapıldığını görüyoruz. Yani burada aslında iki geniş bantta vermemin en önemli sebeplerinden bir tanesi aynı fon grubu içerisindeki varlıklar içerisinde bile ayrışma olabiliyor. O da sizin aslında sorunuza cevap veriyor. Fon performanslarını etki eden hem portföy yöneticisi hem de bunu seçen yatırımcı açısından ne kadar kritik olduğunu gösteriyor. Biliyorsunuz otomatik katılım var. Otomatik katılım içerisinde de yine hisse varlıklar ve para piyasası varlıkları var. Orada da biz ağırlıklı getirinin başlangıç fonlarında %27'lere ulaştığını görüyoruz. Ki bu aslında para piyasası fonlarıyla biraz daha birlikte hareket ettiğini de gösteriyor. Fon sepeti fonları var biliyorsunuz. Emeklilik fonu içerisinde yer alıp emeklilik fonları dışında menkul kıymet yatırım fonlarına veyahut da diğer varlıklara yatırım yapmak isteyen yatırımcının da seçtiği fonlar arasında yer alıyor. Fon sepeti fonları %11 ile %40 arasında bir getiri yaptığını görüyoruz sene başından bu yana. Dediğim gibi bunlar bir gün öncesinin ve bugünkü verilerle birlikte bir miktar daha yukarıya gideceğini görüyoruz. Yine endeks fonları var. Bu endeks fonları da %25'e ulaştığını görüyoruz. Açıkçası bütün genel iklime baktığımızda fon performanslarındaki en önemli unsur

0: Burada portföy yönetim şirketinin varlıklar üzerindeki doğru alım satımı ve portföylere doğru müdahalesi olduğunu dile getirmekte hiçbir eksiklik olmayacağını düşünüyorum açıkçası.
1: Aslında şunu da sormak istiyorum. Tam bu noktada fon dağılımını sık değiştirmek bu tabloda, bu fiyatlamalarda doğru bir strateji mi bu dönem?
0: Ya, o kadar güzel bir soru ki. Yani biz bazen bunu arkadaşlarımızla ve kendi büyük big data'ya baktığımızda, büyük verilere baktığımızda en çok yorumunu merak ettiğimiz konular arasında yer alıyordu. Yani bunun bir esprisi de var biliyorsunuz. Bankacılar arasındaki en çok getiren portföy ölü adamın portföyü derler. Çünkü hiç dokunulmamış, doğru yerde kalmış. Özellikle bu hisse portföyleri için konuşuluyor. En çok getiren portföy oluyor. Ama emeklilik fonunun içerisinde baktığımızda sık sık değiştirme sorusu bazı dar bir küme içerisinde geçerli. Kümenin tamamına baktığımızda ben size çok ilginç iki rakam vereyim. Birincisi neredeyse %10'u emeklilik tarafı içerisinde fon dağılım değişikliklerine dokunmuyor ki bu aslında çok düşünülmesi gereken konulardan bir tanesi. İkincisi de bir data daha var. Yine Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından açıklanan sektöre girdiğinden bugüne kadar değişiklik yapanların oranı %30 gibi gözüküyor ki burada aslında sektörel bir regülasyonun vermiş olduğu bir zorunluluk da var orada. Otomatik katılımda biliyorsunuz 8 milyon aşan bir yatırımcı var. Orada bir yıl başlangıç fonda kalırsanız otomatikmen fon dağılımınız değişiyor. Standart fonu yönlendiriliyor. Bunu çıkarttığımızda aslında size ilk söylediğim %10'luk bir kesin fon dağılım değişikliği yapıyor Türkiye içerisinde. Şimdi iki kritik konu var. Bir, Türkiye'de biliyorsunuz altın varlıkları çok yoğun seçiliyor ve kalınıyor. Uzun vadede hem Türkiye'de hem de dünyada bunu bütün verilere baktığımızda, 100 yıllık geriye dönük bir veriye de baktığımızda hisse senedi varlıkları ve kıymetli maden varlıkları en çok getiren varlık sınıfı içerisinde yer almış. Ama günümüzde mesela Türkiye'de bizim son 10 yılda varlık dağılımı içerisine özellikle koymaktan çekindiğimiz para piyasası varlıkları son 2 yıldır, 3 yıldır biz daha likit varlıklara, daha para piyasası gibi varlıklara biz öneride bulunuyoruz ve böylelikle fon performanslarını arttırmaya yönelik çok da iyi bir alternatif olarak bizim karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Burada şunu net söylemek gerekir. Sık fon dağılımı mı, doğru fon dağılımı mı? Sık fon dağılımı şu olabilir. Ne kadar iyi piyasayı takip edilebiliyorsa özellikle altının bu kadar sert hareket ettiği Borsa İstanbul'un son 2 yıldaki hani zikzaklı hareketleri son 2026'daki de ciddi performansının olduğu yerde doğru varlıkta durabilecek ise eğer ve bunu tam nokta atışı yapılabilecekse sık dağılım değişikliğinin hiçbir zararı yoktur. Ama emeklilik fonu için konuşuyorsak ve emeklilik sürecini yönetmeye çalışıyorsak burada fon dağılım değişikliğinin sıklığı ziyade buradaki uzun vadeli kalış amacına uygun olarak daha riskli varlıkları örnek veriyorum hisse ve kıymetli madenler veyahut da endeks yatırımları yapan ya da fon sepeti yatırımları yapan varlıkları daha uzun vadede kalacak ve portföy ağırlığı çok yüksek derecede olmasını önemseriz. Bu aslında son yıllardaki regülasyonla da bir miktar değişti. Biliyorsunuz daha önce emeklilik fonları içerisinde yılda 6 kere bir değişiklik yapma hakkımız vardı. Bu 12'ye çıkartıldı. Bu aslında 12'ye çıkartılması katılımcıya bir destek verilmesi, bazı değişiklik yapma süreçleri içerisinde de piyasanın ani hareketlerinde de bir oynama alanı, hareket etme alanı açılmasıydı yatırımcılara. Emeklilik fonu içerisinde bizim önerimiz çok makro değişkenlikler olmadığı sürece fon varlıklarıyla aslında ciddi derecede hareket edilmemesi, riskli varlıkların uzun sürede yatırım için tutulması daha uygun olacaktır ki biz şu söylemden de geri durmuyoruz açıkçası. En riskli yatırım risksiz yatırım yapmaktır Türkiye'de demek aslında geçmiş detaya baktığımızda çok da haklı çıkartmayacak değil Seman.
1: Peki şimdi bir tarafta menkul kıymet yatırım fonları, diğer tarafta bireysel emeklilik fonları. Oradaki temel farklar neler? Yatırımcı gözüyle hangi noktaları aslında öne çıkarmak istersiniz?
0: Şimdi burada bizim emeklilik fonları ve menkul kıymet yatırım fonlarını kıyasladığımızda aslında bir fon ailesinin iki farklı unsuru diyebiliriz. Menkul kıymet yatırım fonları temelde aslında bizim yatırımımızı ve ihtiyaçlarımızı karşılamak için örnek veriyorum para piyasası fonda maaşımızı aldık. Ayın 30'unda yattı. 6'sı 12'si arasındaki fatura, kira ödemeleri ve diğer ödemelerimiz var ise eğer maaşımızdan aldığımız bir kısmı insanlar genellikle bunu bu amaçla kullanıyor. Kısa vadeli yönetmek için kullanıyor. Bir miktar da Türkiye'deki yatırımcı kitlesinin işte yakın

0: vadedeki alabileceği eviydi, aracıydı gibi kısa vadedeki tasarrufları içinde yönlendiriliyor. Ama emeklilik fonunda biz mental olarak şunu net olarak ortaya koymamız lazım. Daha önceki yayınımızda da dile getirmiştik. Emeklilik konusu Türkiye için bir sorun değil. Yani emeklilik döneminde siz Amerika'da da olsanız, Norveç'te de olsanız, İsviçre'de de yaşasanız çalıştığınız dönemin altında bir gelirle emekli oluyorsunuz. Yani emeklilik maaşınız çalıştığınız dönemin altında oluyor. Türkiye'de de bu felsefeyi net bir şekilde oturtmamız gerekiyor. Emeklilik fonu kısa vadede hareket edebileceğiniz veyahut da aldım evet burada emeklilik tarafında para biriktirdim çıktım denilecek bir felsefedeki bir yatırım türü olmamalı düşüncemiz içerisinde. Ama en temel unsurlardan bir tanesi de şu. Siz menkul kıymet yatırım fonu aldınız. 100 liralık menkul kıymet yatırım fonu hesabınızda 100 liralık menkul kıymet yatırım fonu ve onun getirisiyle kalır. Ama emeklilik fonu aldığınızda 100 liralık emeklilik fonu aldınız. 20 lira devlet size katkı verdi. 120 lira. 20 liranız devlet katkısı fonunda yönetilir. 20 liranın üstüne getiri alırsınız. 100 liranız emeklilik fonu üzerinde olur. 100 liranın üstüne katkı alırsınız. Dolayısıyla en temelde ayrıştıran unsurlardan bir tanesi bu taraftaki sizin getirinizin üstüne verilen, yatırımınızın üstüne verilen bir devlet katkısının varlığı bizi sistemsel olarak avantajlı hale getiriyor ki emeklilik dönemimizde biliyorsunuz gelir kaybını en güzel kompanse edebileceğimiz, kapatabileceğimiz, destekleyebilecek unsurlardan bir tanesi emeklilik fonu olarak karşımıza çıkacak.
1: Peki tabii altın fonlarını da konuşalım. 4200 dolara doğru giden bir altın var şu anda. Ne dersiniz altın katılım fonlarına ilgi bir yukarı yönlü güçlü hareket gösterir mi?
0: Şöyle yaklaşık son 3 yıldır bu Ocak ayına kadar biz altın ve kıymetli madenlerin her yayında da söyledik. Ocak yayınında da net hatırlıyorum hani burası artık altın için durulacak nokta. Geri gelelim. 2 yıl öncesinde yaklaşık 2023 Ekim aylarında Gazze'deki İsrail Gazze olaylarının başladığı savaşının başladığı dönemde burada 1800 dolarları hatırlıyoruz. Aradan geçen neredeyse 3. yıla gidiyoruz. 1800 dolar, 3600 dolar %20, %30'un, %120, %130'un üstünde bir getiri. Yıllık %45 dolar bazlı bir getiri olduğunu görüyoruz. Aslında bu döneme baktığımızda da iktisadi olarak şunu görüyoruz. Şu 3 temel unsur vardı. Bir, merkez bankaları alıyordu. FED faiz indirim dönemindeydi. Küresel risk iştahı ve savaşlar çok ciddi derecede kapıları çalıyordu. Yani her bölgede farklı hareketlenmeler, askeri ve siyasi gerilimler oluyordu. Geçmiş 3 yıla baktığımız altında bu unsur çok çok ciddi derecede destekleyici unsurlardı. Ocak ayında ne yaşandı? Yani geldiğimiz dönemde savaş bir kere beklenen savaş yıllardır işte Amerika İran'ı vurdu vuracak İsrail saldırdı saldıracak gerçekleşti aslında. Bir gerçekleşme satılmış oldu orada. Yani beklenti vardı beklenti satın aldı ve beklenti gerçekleşti ve buradaki dolar tarafındaki 5500-5600'lere gün içindeki hareketler 3900'lere kadar geri geldi. Şimdi biz şunu net görmemiz lazım. Altın için 3800 ile 4500 arasında FED'den gelecek açıklamalar arasında biraz burada hareket edeceğini, bu da bu bant içerisinde bir hareket edeceğini bekliyoruz açıkçası. Bu gelen son haberler pozitif yönde olsa da FED faiz indirimi konusundaki beklentiler yani Trump'ın bu söylemleri biraz daha FED tarafında her ne kadar karşılık bulmasa da faiz indiriminin netleşmedi ya da faizin artırılacağı bir dönemde altın için çok pozitif bir beklenti olmaz. Diğer negatif neydi? Petrol fiyatları yükselmesi. Bugün için petrolün tekrar 78 dolarlara 75 dolarlara doğru giden bir patikada olması altın için çok pozitif bir haber. Ama kalıcı oluyor mu diye baktığımızda son 4 ay içerisinde Trump'ın söylemleri yaklaşık 50'nin üzerinde biz barış yaptık 50'nin üzerinde savaşıyoruz söylemleri devam edecekti. Dolayısıyla bu geniş bandı vermemin 3800-4500 arasında hareket edecek beklentimizin karşılığında da bu hareketler netleşmesi lazım. Ne zaman FED faiz indirecek mi? FED tekrar yukarı mı gönderecek? Altının asıl yönünü biz o zaman net olarak görebiliriz ki Şubat ayında ne oldu Şubat'ın sonuna doğru? %20'lik, %30'luk gümüşte ve altında keskin hareketler oldu. Tekrar bu netleştiği zaman yukarı doğru hareketler de keskin olarak görür. Biz o zaman deriz ki evet altının yönü bu zaman netleşti ve yukarı doğru döndü. Şu anki hali hazırda net bir yön belirledi mi? Benim kendi kanaatimce bu net yön tayin edilmedi. Bu gelecek günlük haber akışı içerisinde ki o kendi bandı içerisinde hareket edecek. Burası altınla ilgili makro gelişmelerin bize verdiği bir gündem. Diğer taraftan neyi görüyoruz? Merkez bankalarının kısa bir iki ay aradan sonra tekrar alım yaptığını görüyoruz. Bu pozitif bir unsur. Bunu cebimize koyuyoruz. Altının petrol olan taraftaki yani neden petrol? Enflasyon etkisi üzerinden. Buradan bir pozitif bir de beklenti

0: tweetiyle pozitif bir gösterge aldı. Bu da cebimize koyuyoruz. Evet, burası için şu an için güzel bir gelişme diyebiliriz. Ama net bir yön belirtici mi? Bence kesinlikle net bir yön belirtici değil. Beklemekte ve görmekte fayda var. Bir gün %5, %10 yukarı gider. Evet, tamam deriz ki orada bu hareketler artık bundan sonra FED'le de birlikte ve ECB ile de birlikte desteklenirse tamam, yeni yön tayin edildi. Katılım bizim tarafımıza geliyorum. Bireysel emeklilik tarafındaki güncel durum ne diye bakarsak hep söylediğimizde Türkiye'de bir altın tarafındaki yatırım aracı olarak görülüyor. Dünya tarafında %2'ler, %3'ler, %5'i olan ülkeler bile neredeyse hiç yokken bizim ülkemizde bu oran %40'ların üstünde. Bir ara dediğim gibi %50'lere kadar gitmişti. Bireysel emeklilik tarafında da şunu net söyleyebilirim. Altın 5500 kende, 4000 kende çok ciddi biz çıkışlar görmedik açıkçası. İnsanlar orada o altın tarafında tutunuyor. Ve emeklilik tarafında da çok bariz ve net bir şekilde duruyor. Yani menkulmet yatırım fonlarında para piyasası fonları, hisse fonları vesaire biraz daha hareket, giriş ve çıkışlar çok keskinken bizim taraftaki o kemik yapı, yatırım algısı altın üzerinde çok net bir şekilde devam ediyor. Altın ve kıymetli madenler demek daha niteleyici olabilir aslında.
1: Altın öngörülerine o zaman şimdi bu noktada sorayım size. City örneğin 5000 dolar seviyesine 2027'nin ilk çeyreğinde yükseleceğini düşünüyor ama hepsi 4500 doların üzerinde. Dikkat çeken UBS daha yüksek, 5200 dolarlık 2027 beklentisi koymuş. Bu beklentiler ışığında nasıl altın yatırım fonunu değerlendirirsiniz?
0: Beklenti ve gerçekler arasında bir çizgi çizmemiz lazım. Daha önceki 2025 raporlarında, 2024 raporlarında kurum adı adletmeksizin hani net tutturan oldu mu? Siz de çok yakından takip ediyorsunuz. Hayır, olmadı. Şu an için hani 5000 üzeri dememiz için siz de biliyorsunuz. Petrolün şu anki seviyelerinden bulunmalı ve biraz daha altına gitmeli. Bir. İkincisi, Fed'in faiz indirimi konusu daha net ve belirgin olması. Üçüncüsü, bizim öngöremediğimiz veyahut da onların bildiği böyle bir durum varsa bir belli bir noktada beklenmeyen bir savaşın çıkması. Bakın net söylüyorum. Beklenmeyen bir savaşın çıkması. Yarın uyandığımızda 6000 doları da yapabilir mi? Nasıl 5500'den 3900'lere gelmişse bunu yapması çok mümkün. Ama dediğim üç unsurun, dünyadaki enflasyonun belirli bir seviyede aşağıya geliyor olması, merkez bankalarının faiz arttırımı konusunda değil de indirimi konusunda yani genişleyici para piyasalarında biraz daha parayı rahat bırakacakları, kredi musluklarının açılacağı bir iklimin olması lazım. Üçüncüsü de beklenmeyen ya da beklenmedik, öngörülmemiş bir savaşın ya da siyasi bir krizin ortaya çıkacağı bir ortam olması lazım. Bunların görülebilmesi için. Yani daha önce bunları bu noktaya getiren 3800'den 5600'lere getiren donenin arkasında destekleyici unsurların altında bu vardı. Merkez bankaları çok şahin alımlar yapabilir. Evet. Ama bu yeniden 5500-5600'ü aldıracak tek başına unsur değil. Bunların üçünün bir arada bulunması lazım. Saygı duyuyoruz tabii ki raporların varlığına ama net yön belirtecek unsurlar henüz daha olmadı. Olabilmesi finansal olarak ölçülebilir noktaya geldiğimizde merkez bankalarının iktisadi olarak bu konularda evet biz bu hareketleri yapıyoruz ve yapacağız deyip ve yapmaları lazım. Bunları net bizim görmemiz lazım. Çünkü bizim Ocak yorumumuzda da bu vardı. Evet, artık iktisadi olarak yerin bu beklediğimiz yerin üstüne geldi. Bunun sebeplerinden bir tanesi de siyasi ve askeri gelişmelerin üst üste gelmesi ve net olarak bizim karşımıza çıkmış olması. Gerçekleştikten sonra evet tamam, bütün bu beklentiler gerçekleşti. Bundan sonra burası riskli bölge. Buradan sonra biraz daha pozisyon azaltmakta fayda var demiştik. Dediğim gibi bu raporların netleşmesi ve realize olması için altın çok merak edilen bir konu. Özellikle bu yayında da biraz daha üstüne durmuş olduk. Biraz daha genişleyici politikalar, merkez bankalarının geçmişte olduğu gibi daha şahin alımları ama en önemlisi faiz indirimlerinin merkez bankaları tarafından söylem yerine biraz daha eylemsel olarak bizim karşımıza çıkıyor olması lazım ki verilerle de desteklenmesi lazım. Verileri de şu an halihazırda desteklemiyor.
1: Peki bir tarafta hisse senedi fonları, öbür tarafta altın fonları. Önümüzdeki dönemde en avantajlı taraf neresi?
0: Şimdi şöyle, hisse senedi tarafı 2026'da bizim temalarımızdan bir tanesiydi. Hisse senedi varlıkları 2026 içinde de biz Türkiye'deki faiz indirimi bir miktar gecikti. Yani faiz indirimlerinin beklentileri daha yüksekti. Sene başında bizim beklentilerimiz aslında merkez, biz demeyelim de Merkez Bankası'nın beklentisi de aşağı yönlü

0: hareketi biraz daha bize inandırmıştı ve bu biz aslında buna da inanıyoruz. Bunu söylemekte fayda var. Genişleyici politikalar devam edecek. Yani enflasyonla biraz patik, biraz durmuş olsa da 30-31 seviyelerinde takılmış olsak da beklenti o ki aşağı yönlü devam edecek. Ama hisse senetleri tarafında hali hazırda 2 yıl öncesinden geriye geldiğimizde, son seçimlerden bugüne geldiğimizde 2024 ve 25 biraz daha hisse senetleri tarafı için çok da pozitif geçmemişti. Bu sene daha net enflasyon tarafındaki aşağı rakamların gideceği, bunun dışında da faiz indirimlerinin biraz daha yoğunlaşacağını gördüğümüz noktada net bir şekilde sene başında da söylediğim üzere hisse varlıklarının daha pozitif olacağını söyleyebiliriz. Altın için çok acele etmemeli. Hani mevcut pozisyonu olan özellikle emeklilik tarafında çok rahat söyleyebilirim çünkü çok hızlı hareket edilmiyor ve değiştirilmiyor. Altın için yeni girmek konusunda uzun vadeli gelecek yatırımcılar için 4000 seviyesi, 3900 seviyeleri çok çok mantıklı ve uygun. Yani yeni girişler için. Mevcut pozisyonlar için %100 altın taşıyan bu arada çok yoğunluk bir kısmında %100 altın taşıyor bizim emeklilik fonları içerisinde. Mevcut pozisyondan satılır mı? Hayır. Ama ben biraz daha risk alayım diyenler için biz hep şunu net bir şekilde önlerine sunduk. Hisselerle veyahut da para piyasası fonlarıyla kalan %50'nizi değerlendirmek portföyü biraz daha kuvvetli hale getirir ve performans açısından daha tatmin edici olur. Hisse tarafı için pozitif net söyleyebiliriz. Ama altın için yeni alımlar için özellikle az önceki saydığımız 3 unsurun yakından takip etmeleri daha sağlıklı olacaktır diyelim. Hiç risk almayan için de konuşalım açıkçası. Hani biz çok evet. Riskli varlıkları konuştuk. Riskli varlıklarla gidiyor. Ama böyle bir kitle var ki de bunun içerisinde hiç azımsanmayacak %17 gibi bir kesim de var. Hep para piyasasında ya da daha likit varlıkları seçmiş bir grup da var açıkçası. Hep orada kalanları da görüyoruz. Bunlar için mevcut yapıda hem para piyasası tarafı içinde söylüyorum, hem kira sertifikası, tahvil, bono varlıkları yatırımcıları içinde, menkul kıymet yatırım fonları ve emekli fonlarını da içine dahil ettiğimizde yaklaşık %40 ile %50 arasında getiriler sunulacak bu sene yıllık bazda. Dolayısıyla faiz indirimleri sene sonuna doğru azalacak olsa bile daha uzun vadeli varlık taşıyan kira sertifikası fonları ve tahvil bono fonları, uzun vadeli varlık taşıyan fonlar seçilirse evet. Eğer ki bunlar biliyorsunuz KAP'ta açıklanıyor. Bu yatırımları yapacaklar. Daha yüksek getiri elde edebilirler. Daha risksiz getiri elde edebilirler. Evet. Yani para piyasası yatırımcısı için hala daha cazip diyebiliriz açıkçası.
1: Yayına katkılarınız çok kıymetli. Çok teşekkürler değerli analizleriniz için. Kolaylıklar, keyifli, kazançlı bir gün olsun.
0: Çok teşekkürler. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Diyorum. Çok kısacık bir ara var şimdi. Çok kıymetli bir canlı yayın konuğum olacak. Birazdan Paranın Rotası devam ediyor efendim.
2: Benilir Yatırım'ın adresi gcmyatırım.com.tr ile program devam edecek. Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Güvenilir yatırımın adresi gcm.yatırım.com.tr ile program devam ediyor.

0: Devam ediyor. Kıymetli bir konuğum var. Gürkan Aydoğan stratejist. Son durumu konuşacağız. Emtia tarafını konuşacağız. Brent petrolde sert bir kırılma var. Günaydın. Yayına hoş geldiniz.
1: Günaydınlar. Teşekkürler. İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler Gürkan Bey. Emtia tarafını konuşacağız paranın rotasında bu bölümde. Zaten orada da çok hareketli bir fiyatlama var. Brent petrol 78 dolara kadar geriledi. Altın ons tarafında yukarı yönlü hareketi takip ediyoruz. 4150 doların da üzerine çıktı. Bu iki fiyatlamayı konuşalım mı önce?
1: Tabii Brent petrol öncelikle tabii Scott Bessent'ın da özellikle bu hafta bir anlaşma ihtimalinin artmasının altını çizmesi piyasalar esasında bir miktar sözlü yönlendirdi ve tabii piyasaların umudu barış umudu. Barış umudu güçlendiği takdirde Brent petrolde geri çekilme yaşıyoruz ve tabii bu geri çekilmeye ek olarak bir de OPEC'in Eylül ayında günlük 188 bin varil üretimi arttırma kararı var. Tabii bununla birlikte petrol fiyatlarında hızlı bir geri çekilme yaşadık. Bu geri çekilmenin devamına esasında savaşın bitme ihtimali artarsa desteklenir. O sebeple savaş bitme ihtimali artacaksa bu noktada hikaye bir miktar daha hızlıca değişebilir. Yani özellikle geçtiğimiz haftaya nazaran %14 geride bir petrol fiyatları var. Petrol fiyatları geri çekildiği takdirde dolar endeksi tarafında da bir geri çekilme oluyor. Tabii bu noktada kıymetli madenlerde bir giriş görüyoruz. Petrol fiyatları geri çekildiği takdirde ons altın 4000 dolardan bir destek buldu ve tabii 4120 kritik bir direnç bölgesiydi. 4120 artık destek bölgesi konumuna geldi. Şu an itibariyle 4174 dolar seviyesinde ons altın fiyatlanıyor. Tabii bu noktada yani son bir ayın zirve fiyatlaması bu. En yüksek fiyatlaması ons altın bazında. 4180-4200 bölgesi oldukça kritik kısa vadeli bir direnç olacaktır. Bu bölgenin de geçilme ihtimali artarsa eğer tekrardan yukarıda hedef 4000 kısa vadeli olarak 4350 dolarlar belirlenebilir. Tabi bu noktada bence bu hafta savaş gündemi devam edecek ve savaş gündeminden gelen veri akışıyla birlikte piyasalar yön aramaya devam edecek ve tabi savaş gündeminin haricinde bu hafta kritik istihdam verilerini takip ediyor olacağız. Hatta bugün de ADP ile başlayacağız. Tabi geçtiğimiz hafta açıklanan gayri safi yurtiçi hasıla rakamları Amerika tarafında %1,5 gelmesi bir miktar tedirgin etti. Bunu da teyidin esasında bu hafta açıklanacak olan hizmet PMI rakamlarıyla görüyor olacağız. Ne kadar gerçekten bu hizmet tarafında bir geri çekilme var mı yok mu? Buradan teyit edebiliriz ve tabii bu noktada hizmet PMI'nin kötü gelmesi yani beklentilerin altında gelmesi esasında Fed'in faiz artırımını destekleyen bir süreç olmayacaktır. Tabii istihdam tarafında da dün gelen JOLTS verisinde beklentilerin bir miktar altında gelmişti. Acaba istihdam tarafındaki veri akışı geçtiğimiz ay gibi bir daralmaya yol açacak mı? Tırın dışı istihdam rakamları geçtiğimiz ay çok düşük gelmişti. Beklentilerin çok çok altında gelmişti. Bu ayda bakalım beklentilerin altında gelirse ons altının önü kısmen 4500 dolarlara kadar açılabilir diye kısa bir özet geçmiş olayım semanı.
0: Petrolden çıkan bir kısım likiditenin de altın ons tarafını desteklediğini de söyleyebilir miyiz?
1: Tabii desteklemeye devam ediyor çünkü petrol şoku enflasyon olarak geri dönmeme ihtimali artıyor. Tabii savaş büyürse yine aynı hikayeyi görebiliriz. Altın aşağı yönlü hareket eder ve petrol yukarı yönlü hareket etme ihtimali olur. Yani savaşta hızlıca bir kalıcı barış anlaşması görse

0: dahi temkinli olmakta fayda var. Çünkü bu barış anlaşması her an delinebilir. Ekim ayında İsrail'in seçimleri bitene kadar delinebilir diye düşünüyor siyasi yorumcular. O sebeple temkinli olmakta fayda var. Fakat total büyük resme bakacak olursak, büyük resimde Fed'in faiz artırım ihtimalleri her gün geçtikçe azalmaya devam ediyor. Hatırlarsınız, savaşın ortasındayken Fed'den 2 adet faiz artırım ihtimali neredeyse yıl içinde kesin gözüyle bakılıyordu. Şu an itibariyle 1 adet faiz artırım ihtimaliyle hiç faiz arttırmama ihtimali veya faizleri değiştirmeme ihtimali neredeyse yan yana fiyatlanıyor. Önümüzdeki süreçte FED tarafındaki hikayeyi belirleyecek olan unsurlardan bir tanesi, evet, savaş olacaktır, petrol olacaktır. Petrol yukarı yönlü. Esasında Brent petrol 90 doları aşmadığı takdirde FED'in faiz artırım ihtimalleri değer kaybetmeye devam edebilir. Fakat petrol 90 doların üzerine, Brent petrol 90 doların üzerine tekrar atarsa orada hikaye tekrardan evrilebilir. O sebeple gözler tamamen savaşta diye özet geçebilirim. Bu noktada savaşı bir tarafa bırakırsak bu hafta gözler istihdam rakamlarında olacaktır. Yani Fed'in para politikasını etkileyen unsurlar arasında, evet, bir miktar jeopolitik tansiyonun artmasından kaynaklı Brent petrol fiyatları yükseliyor. Bu da enflasyonu artırıyor. Enflasyon arttığı için Fed faiz artırım ihtimalleri değer kazanıyordu. Bu hikaye evrilebilir savaş biterse. Fakat bu hikayeyi bir kenara bırakıp bir de istihdam veya büyüme tarafına bakacak olursak, büyüme tarafında beklentilerin altında gelecek veriler Fed'in faiz artırım ihtimallerini desteklemez. Tamamen dolar endeksini geliştirebilecek bir hikaye olabilir. Veya istihdam tarafı için de aynı şeyi konuşabiliriz. İstihdam tarafında daralma ihtimali artarsa Fed'in faiz artırım ihtimalini desteklemeyecek bir süreç olacaktır. Tabii Trump da bu noktada sözlü yönlendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta tekrardan Fed'e baskı niteliğinde Fed faiz indirmeli diye bir sosyal medyada bir yorum yapmıştı. Ya bu yorumların devamını Trump'tan geçtiğimiz yıllarda da görmüştük. Bir önceki dönemde de görmüştük. Yani Trump'ın isteği esasında faiz indirimiyle birlikte cari açığı azaltmak. Tabii cari açığı azaltırken enflasyonla mücadeleyi de boş bırakmamak gerekiyor. O sebeple bir miktar Fed tarafında baskı tekrardan artabilir. Faiz indirim baskısı artabilir. Bu da dolar endeksini gevşetir. Keza dolar endeksini gevşetebilecek bir hikaye daha var. O da Japonya. Tabii Japonya tarafında enflasyon 1,7. Faizler birlerde. Enflasyon yukarı yönlü hareket ettikçe yeni müdahale geliyor. Yeni müdahale geldiği takdirde dolar endeksi de aşağı yönlü hareket ettiği için kıymetli madenlere tekrar yarıyor. Yani toparlayacak olursam, para politikası tarafına bakacak olursak, kıymetli madenlere yarayan bir süreç içerisinde olabiliriz yarın ikinci yarısı itibariyle. Jeopolitik risklere bakacak olursak, kıymetli madenlere yaramayan bir ikinci yarı yıl içerisindeyiz. Fakat anlaşma geldiği takdirde bu da tekrardan evrilebilir. Kıymetli madenlere yarayan bir yıl olarak karşımıza çıkabilir. Teknik olarak ons altında 4.350 dolar kritik bir direnç, 220 geçildikten sonra 350'nin üzerinde de 500'ler yani ana direnç olarak karşımıza çıkabilir. O sebeple 4.500 bölgesi kritik bölge olacaktır. Eğer yükseliş hareketini güçlü sağlarsa veya istihdamda bir bozulma olursa veya jeopolitik tansiyon azalırsa, bu hikayelerin hepsi kıymetli madenleri yükseltmeye devam edebilir.
1: Peki Çin ekonomisinin görünümü de emtia piyasalarının en önemli belirleyicilerinden bir tanesi. Çin'deki büyüme beklentileri emtia piyasasındaki tabloyu nasıl etkiler? Çok kısa alayım, sürenin de biraz sonu.
0: Hemen hızlıca aktarayım. 40 trilyon dolara ulaşan bir Amerika dış borcu var. Amerikan dış borcunun finansal olarak çevrilmeme ihtimalinden kaynaklı dünyada bir miktar endişe artıyor. Tabii bu endişenin en başında Çin Merkez Bankası geliyor. Çin Merkez Bankası tahvilleri satarak kıymetli madenlere geçiş sürecini başlatabilir tekrardan. Geçtiğimiz yıldan beri alımlar devam ediyor. O sebeple Çin Merkez Bankası'nın altın alımlarının devamını bekleyebiliriz. Bu da kıymetli madenlere yarar diye kısa bir özet geçmiş olayım. Neyse.
1: Yayına katkılarınız çok kıymetli. Teşekkür ederim. Keyifli,
0: kazançlı
1: Sağ bir gün
0: olasın abi.
1: Diliyorum.
0: İyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler.
0: Teşekkürler.
1: Size de kolaylıklar. Devam edelim paranın rotasında. Şimdi konuğum Cem Kaya, Tera Yatırım Genel Müdür Yardımcısı. Hem Borsa İstanbul'daki dün müthiş izlediğimiz yükselişi hem de küresel borsaları konuşacağız. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
2: Merhaba, günaydın, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Küreselle başlayalım mı? Amerika'da Wall Street'te çok güçlü yükselişler takip ettik. Nasıl değerlendirdiniz küresel risk iştahındaki bu gücü?
2: Evet, şimdi aslında baktığımızda tabii ki her şey dönüyor, dolaşıyor, Hürmüz Boğazı'na geliyor. Hürmüz Boğazı'nda tekrar taraflar masadan açıklama yapmaya başlayınca petrol fiyatları 80 doların altına geldi. Bu da önümüzdeki döneme ait enflasyon baskıları bir miktar zayıflattı ve acaba faiz artırımları törpülenir mi beklentisi oluştu. Bunu çok net bir şekilde tahvil faizlerinde görüyoruz. ABD 10 yıllıkları şu anda 4.60'ın altını zorluyor. Eğer 4.60'ın altına gelirse bu artan risk iştahı genele yayılabilir. 4.60 oldukça önemli. Bugün orayı yakından takip edeceğiz. Tabii petrol fiyatlarının yanında dolar endeksinin de 99.5 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalıştığını görüyoruz. 99.5 seviyesinin altına gelirse dolar endeksi Euro dolar paritesini 1.16 seviyesine, altın onsu da yukarı yönlü itmeye devam edebilir ki altın onsu da 4.100 doların üzerine çıkması oldukça pozitif. Burada da 4.100 doların üzerinde kaldığımız sürece pozisyonlar yukarı yönlü taşınacak. Gram altında bu seviyede 6.150 TL, bu seviyenin üzerinde altın gram da yukarı yönlü taşınacak. Zaten stratejimizi bu şekilde kurmuştuk. Yurt dışında başka gelişmeler, tabii ki oradan haberler var. Yabancı kurumlar bilhassa Türk tahvillerinin pozisyonlarının arttırılması, hisse senedindeki alım pozisyonlarının arttırılması yönünde ki bu oldukça önemli bir gelişme. Aktif tahvile baktım sabah, orada da 41.40 seviyesi oldukça önemli. 41.40'ın altına gelirse bu gelen açıklamaların fiyatlaması yavaş yavaş belirginleşmeye başlayabilir. Bu da başta bizde bankacılık endeksi olmak üzere piyasayı yukarı itecektir. Şu anda hem içerideki hem dışarıdaki haberleri tabii ki yakından takip ediyoruz. Ama gündemde şu anda yine petrol fiyatlarının geri gelmesi, 80 doların altında kalması var. Bu oldukça önemli. Yurt dışı tarafından bu şekilde bakabiliriz.
1: Bilançolara da bakalım. O tarafta SpaceX %92'lik bir artıştan söz ediyoruz. Nasıl değerlendirdiniz bilançoyu?
2: Evet, bilançolar da zaten pastanın çileği. Şu anda baktığımızda petrol fiyatları geri gelince bir anda bilançolarda hemen ön plana çıktı. O taraftan gelen bilançolar da çok güçlü geliyor ABD tarafından. Bizim bilançolarımız da geliyor. Bilançolarda pastanın çileği olarak şu anda yurt dışında yeni rekorlara doğru piyasaları itiyor gördüğümüz kadarıyla. Eğer bu ortam değişmezse bu hareketin yukarı yönlü yurt dışı tarafında devam etmesi beklenebilir çok net bir şekilde.
1: Özellikle yapay zeka harcamaları da çok dikkat çekiyor Cem Bey.
2: Evet, şimdi yapay zeka zaten 2025-2026 işte teknoloji, ben hep şunu söylüyorum, 2025'te bir teknoloji çağına girdik. Yapay zeka, çipler, yazılımlar, bu şirketler oldukça ciddi anlamda talep gördü. Ancak burada çok önemli bir şey var. Hem aşağı yönlü hem de yukarı yönlü bazı gelişmeler çok hızlı fiyatlanıyor. Şimdi yapay zeka ile ilgili, işte bu çip şirketleriyle ilgili ciddi anlamda bir beklenti oluştu ve çok hızlı bir fiyatlama oldu ve bu da bir balon tartışmasını gündeme getirdi. Şimdi baktığımızda evet, aynı internetin piyasalara girmesi gibi, dünyaya girmesi gibi internet ortamının, yapay zeka, çip, yazılım şirketleri de şu anda reytinglerini oldukça yüksek tutuyor. Ancak bunlar çok hızlı fiyatlandıkları için önümüzdeki dönemde ben biraz daha seçici bazı hisselerin ön planda olacağını çok net söyleyebilirim. Ama artık önümüzdeki dönemde işte savunma sanayini ne kadar çok konuşuyorsak, enerji altyapılarını, çip ve yazılım şirketleri de aynı şekilde performanslarını yukarı yönlü devam ettireceklerdir. Ancak onların da bir normalleşme evresinde olduğunu düşünüyorum. Ben bir miktar orada yani konsolide demeyelim ama bazı şirketlerin biraz daha ön plana çıkabileceğini, artık yavaş yavaş bu harcamaların da belli seviyede azalacağını ama bazı şirketler tarafında artarak devam etmesini bekliyorum. O tarafta seçici olmak kaydıyla trend devam edecek gibi görünüyor.
1: İçeriye dönelim. Aselsan bilançosu mesela, yalnızca güçlü bir bilanço değil, önümüzdeki dönemde gelir görünümünün de kuvvetli olduğuna işaret ediyor aslında, öyle değil mi? Ne dersiniz?
2: Evet, şimdi bak, bizim göz bebeğimiz Aselsan. Daha doğrusu şu andaki reytingi en yüksek sektörümüz savunma sanayi. Türkiye 2025-2026'da yapmış olduğu bu hamlelerle savunma sanayinde ciddi bir pozisyon aldı. Pazar payı kazandı. Buna da bunu ihracatta çok net görüyoruz zaten. Bunun devam etmesini bekliyoruz. Aselsan da bizim göz bebeği şirketlerimizden. Baktığımızda işte çelik kubbe, radar, elektronik harp, elektro optik sistem teslimatlarıyla beraber yine bilançosu iyi geldi. İkinci çeyrek 2026 ikinci çeyrek bilançosu 51.8 milyar TL ile yıllık bazda reel olarak cirosunu %33 arttırdı bu ciro rakamı ve piyasa beklentisini %10 üzerinde oldu çok net bir şekilde. Bu tabi Aselsan bir miktar o da aynı teknoloji hisselerinde olduğu gibi savunma sanayinde olduğu gibi çok hızlı yükseldi, normalleşti ama gelen bilançolarla sağlıklı bir trendine 2026 devamında 2020'de devam edecek gibi görünüyor. O yüzden bizim Aselsan tarafında da pozitif beklentimiz orta uzun vadede devam ediyor.
1: Peki Tüpraş, Aygaz, Ford, Otosan, Alternatif Bank, Natural Gaz, bunların da bilançoları geldi. Borsa İstanbul'un dünkü kapanışına hemen temas etmek için orayı da kısaca değerlendirir misiniz?
2: Tabii şimdi baktığımızda Ford Otosan beklenenin üzerinde bir performans, operasyonel performans getirdi. Tüpraş muhteşem bir bilanço getirdi diyebiliriz. Net kar 46 milyar TL. Aslında 30 milyar TL bekleniyordu. Piyasanın çok çok üzerinde çok iyi bir bilanço. Tabii petrol fiyatlarının bu kadar yukarıda olması zaten fiyatına da, borsadaki fiyatına da yansımıştı. Onu da yukarı yönlü takip ettik. Türk Hava Yolları ikinci çeyrekte beklentinin çok azaldığı altında bir bilanço getirdi. Ancak baktığımızda şu anda bugün gelen bilançolar kesinlikle fiyatlara yansıyacaktır. Aselsan tarafında olsun, Tüpraş tarafında olsun. Bu da piyasanın yukarı yönlü hareketi anlamına geliyor. Baktığımızda aslında oldukça kritik bir gün bugün. Neden? Çünkü teknik olarak sizin de hatırlarsanız 14.500 seviyesi, evet, bankacılık için çok önemli demiştik ve bu seviyede bir dip bekliyoruz demiştik. Evet, o dip geldi. 15.200'de geçildi. Teknik disipline bağlı al verdi ama bugün kritik 21 günlük ağırlıklı ortalamamıza geldik. Burası 15.900. Bakalım bankacılık 15.900 seviyesinin üzerine çıkacak mı? Bu ciddi bir test olacak. Evet. 15.900'ün üzerinde yukarı yönlü hareketi çok net takip edebiliriz. Endekste de bu seviye 13.700. Bakalım 13.700 seviyesi geçilebilecek mi? Geçilirse orada da al sinyali alacağız.
1: %2'nin üzerinde yükselen bir Borsa İstanbul. Holdingler %2'nin üzerinde yükseliş kaydetti. Aynı şekilde bankacılık da öyle ki o genel endeksi sırtladılar bir anlamda da. Bugün beklentiniz ne açılış için? Dakikalar kaldı, sadece 2 dakika var.
2: Evet, şimdi baktığımızda vadeli tarafta 0.40'lık bir negatif var. Tabii dün çok sert yukarı yönlü hareket olunca bir de içerideki iç taraftaki haber akışları biraz piyasada, bugün çarşamba olduğunu da unutmayalım, risk iştahını bir miktar düşürebiliyor. Ben açılışla birlikte endeksin 13.700'ün hemen altında açılmasını bekliyorum. Bu seviye hemen geçilemeyecektir. Geçilirse, çünkü çok önemli bir şekilde bir kritik bir seviye geçilmiş olacak. Bankacılık endeksinde de açılışla 15.900'e yakın bir seviyelerde açılacağını ama buraları ilk etapta geçemeyeceğini düşünüyorum. Önümüzdeki saatlerde gelecek olan haber akışlarına bağlı bu seviyeleri yukarı yönlü zorlayacağız. Ama ben dengeli, yatay pozitif bir açılış bekliyorum.
1: İşlem hacmi açısından nasıl bir görünüm beklersiniz bugün?
2: Şimdi aslında şöyle bakmak lazım. İşlem hacmi dün 200 milyar TL civarındaydı. Oldukça güzeldi. Şimdi bu yabancı taraftan gelen, işte Türk hisselerini alın, Türk bonolarını, tahvillerini alın açıklaması.
1: Evet, Deutsche Bank'ın açıklamasını söylüyorsunuz değil mi?
2: Evet, HSBC de hisse tarafında yaptı bunu. Burada da şuna bakmak lazım. Benim gözüm bizim aktif tahvilimizde. 41.40, şu anda 41.41 seviyesindeyiz. 41.40'ın altına gelirsek işte bu sinyaller gerçekleşmeye başlayacak. Tahvil tarafına gelen alış, daha sonra bankalar ve holdingler tarafında pozisyona dönebilir talep yönünde. Bu oldukça önemli. Bunu da yakından takip ediyoruz ki benim beklentim bu yönde. İşte o zaman 13.700'ün üzerine çıkabileceğiz endeks bazında ama bankalar bakalım bugün 15.900'ü geçebilecek mi? Şu anda fiyatlar da geliyor zaten.
1: Evet. O zaman ilk fiyatlamaları almak üzere Borsa İstanbul'a canlı gidelim.
3: Mekong.
1: Evet, ilk

0: fiyatlamalara baktığımızda %0.14'lük yükselişle 13.707'den açılan bir Borsa İstanbul. Buyurun lütfen, beklentinize paralel açıldı.
1: Evet, 7 puan yanıldık galiba. 13.707'den açıldı, evet. Ama 13.700'ün üzerinde kalması oldukça önemli. Bakalım bu seviyenin üzerinde kalacak mı? Ama bankalar biraz zayıf açıldı. 0.64 eksi açıldı. Tabii yukarı yönlü sert hareket sonrası bir miktar kar realizasyonları gelebilir. Ancak şunun altını çizmek istiyorum. 15.200 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece bankalardaki geri çekilme kesinlikle alım fırsatı olacaktır. Ve burada bugün için en çok da dediğim gibi aktif tahvile bakacağız. 41.40 kırılıp kırılmayacak göreceğiz. Diğer tarafta tabii ki dolar endeksi var. Dolar endeksi de eğer 99.5'un altına gelirse gerçekten bizi pozitif anlamda etkileyecek gelişmeler olacak. Bunların yine borsada fiyatlamasını göreceğiz. Ama şunu unutmamak lazım. Çok hızlı fiyatlamalar, çok volatil fiyatlamalar oluyor. Buna bağlı olarak günlük hareketlerden uzak durmak ve trendi takip etmek daha sağlıklı gibi görünüyor şu anda.
0: Sanayi hisselerinde görünüm nasıl Cem Bey?
1: Şimdi sanayi tarafı 18.608 açıldı. Orada da 18.750 seviyemiz var bizim. O seviyenin altında kaldığımız sürece aynı endekse nasıl 13.700'ü konuşuyorsak ve bankacılıkta 15.900'ü, sanayi tarafında da 18.750'nin geçilmesi lazım ki sanayi tarafı da hareketini yukarı yönlü göstersin, desteklesin piyasayı. Şimdi gelen bugünkü bilançolarla beraber, sanayi tarafı bilançolarıyla beraber sanayi biraz pozitif açıldı. O biraz piyasayı dengeledi. Bankalar tarafındaki negatif açılışı, ama gördüğüm kadarıyla daha 18.750 seviyesinin altındayız. Bu seviye geçilmeden sanayi tarafında yukarı yönlü hareketleri tepki olarak değerlendireceğiz.
0: Peki ilk dakikalarda en güçlü hareket hangi hisselerde görüyorsunuz şu an ekranınızda?
1: Tabii sanayi tarafında şu anda işte bilançolara bağlı Aselsan'da, Tüpraş'ta hareket, volatilite çok yüksek olacaktır çok net bir şekilde. Holdingler bence yine ön planda olacak, bilhassa içinde banka olan holdingler. Bunlar yine fark yaratacaktır diye düşünüyorum. Ancak baktığımızda bilançolar her zaman daha önceden satın alınır, gerçekleştikten sonra da satılır. Bunu unutmamak lazım. Tüpraş'ın gelen bilançosu, Aselsan'ın gelen bilançosu oldukça pozitif. Burada al sinyaline bağlı pozisyonlarımızı yukarı yönlü taşıyacağız. Ancak unutmayalım ki ikinci çeyrek beklentileri gelen bilançolarla bitecek. Yeni çeyrekler artık satın alınacak. Ama önümüzdeki günlerde ne olursa olsun yine petrol, petrokimya ürünleri, enerji altyapısı ve savunma sanayi gündemde kalmaya devam edecek. Ancak şunun altını çizmek lazım. Eğer yabancı yatırımcı Türkiye'deki pozisyonlarını arttırmaya başlarsa önce tahvil tarafında 41.40'ın altına doğru bir hareket göreceğiz. Daha sonra bankalardaki hareket yukarı yönlü devam eder ve holdinglerde bu hareketi yukarı yönlü destekler gibi görünüyor.
0: İşlem hacmine baktığınızda bize nasıl bir günün sinyalini veriyor işlem hacmi?
1: Dünkü işlem hacmini yakalayamayabiliriz. Çünkü bugün çarşamba olduğu için kredi kullanımı az olacaktır. Bir de piyasa çok hızlı hareket edip direnç seviyesine geldiği için burada ufak kar realizasyonları görebiliriz. Ama ben 150 milyar civarında yine bir hacim olabileceğini düşünüyorum. Ama 200 milyarın üzerine çıkabilmemiz için tekrar yabancı yatırımcının da buraya gelmesi gerekiyor. Çünkü halka arzlarla da bir miktar piyasa şu anda seyrelmiş gibi görünüyor. O yüzden işte yabancı yatırımcı da bu tarafta bizim tarafı değerlendirirse o zaman 200 milyarların üzerinde bir hacimle yukarı yönlü trendi rahatlıkla takip edebiliriz. Ancak bunun ilk sinyali dediğim gibi tahvil tarafında alacağız. Şu anda tahvilde hala 41.41'de sizinle konuşurken.
0: Evet. Peki ons altındaki yükselişi de hesaba katarsak eğer, hem altın hem şirketleri hem de madencilik tarafında nasıl bir pozisyonlanma izleriz bugün?
1: Evet, aslında burada dolar endeksi tabii ki ön planda. Şimdi 99.5'un altını çizdik. Eğer 99.5'un altına gelirse dolar endeksi, burada hareket altını yine yukarı yönlü destekleyecektir. 4.100 doların üzerinde kaldığımız sürece, ons altında 6.150 TL üzerinde kaldığımız sürece de gram altında pozisyonlar kesinlikle portföylerdeki belirsizliklere karşı korumak için portföyleri hala değerlendirilebilir. Bilhassa dolar TL duyarlılığı olanlar şu anda hala gram altında pozisyonlarını yukarı yönlü taşıyorlar. Benim beklentim beklentim dolar endeksi 99.5'ün altına gelirse buradaki hareket, nasıl euro dolar paritesinde 1.16 bekliyorsak altın tarafında da yukarı yönlü devam edecektir diye düşünüyorum ben.
0: Peki izleme listesi olarak yatırımcı hangi hisseleri izleme listesine almalı? Sizin fırsat gördüğünüz alanlar.
1: Evet. Mevcut seviyede baktığımızda bir kere 13.700 seviyesinin altını çizelim. 13.700 seviyesinin üzerinde kalırsak ben yine tabii ki savunma sanayi, yine dediğim gibi enerji altyapısı, bunlar ön plana çıkacak. Ve burada holdinglerin altını çizmek istiyorum. Oldukça iskontolu, bizim için önemli. Holdinglerin de oldukça iskontosuna bağlı yukarı yönlü hareketlerinin devamını beklerim ben. O yüzden mevcut seviyelerde eğer 13.700 seviyesinin üzerinde kalırsak holdingler kesinlikle yukarı yönlü takip edilmeli. Benim ilk sırada takip edeceğim sektör olacak.
0: Dün Fatih Karahan'ın, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın bir sunumu vardı. Özellikle önemli başlıklar vardı orada aslında. İşte küresel tedarik zincirlerindeki o dönüşümün Türkiye'nin ihracatını desteklediği vurgusu yaptı örneğin. Dezenflasyon sürecinin daha geniş bir alana yayıldığı ve beklentilerde iyileşmenin de başladığı değerlendirmesi yaptı ve para politikasında da herhangi bir yön değişikliği olmadığını söyledi. Bunun piyasalara etkisi açısından siz nasıl değerlendirdiniz?
1: Merkez Bankası çok iyi bir algı yönetimi yapıyor. Aslında baktığımızda FED bunu yapmaktan vazgeçti. Bence yanlış yapıyor FED tarafı. Sayın Karahan başta olmak üzere Merkez Bankası'na oldukça fazla bir güven var. Algısal anlamda piyasaları çok iyi yönlendirebiliyorlar. Zaten mevcut durumda davranışsal finans olarak baktığınızda bazen öyle bir cümle, öyle bir kelime kullanırsınız ki faiz arttırmış kadar bir etki ya da faiz düşürmüş kadar bir etki yaratabilirsiniz. Sayın Karahan'ın açıklamalarını da dinledim. Erzurum'da yaptı bu açıklamayı. Evet. Ve orada eğer enflasyonist baskı bir şekilde tekrar gündeme gelirse sıkılaşmaya rahat devam edebiliriz dedi. Böyle bir sinyal verdi. Ama tabii ki o da kırılganlığı çok iyi biliyor. Petrol fiyatlarındaki bu geri çekilmeye bağlı enflasyonist baskısının azalmasına bağlı önümüzdeki dönemde artık bu üst band 40'ı yavaş yavaş 37'ye doğru çekebileceğinin sinyalini verebilir. Bu da piyasada pozitif etki yaratacaktır. Benim beklentim şu anda bu şekilde ama Karahan çok temkinli, çok net açıklamalar yapıyor. Piyasada buna bağlı önümüzdeki dönemi rahatlıkla fiyatlayabiliyor. Ama dediğim gibi FED tarafı şu anda bunu yapmıyor.
0: Evet, Kevin Warsh özellikle daha kapalı, piyasaya yön vermeyen bir para politikası tercih ettiğini zaten söyleyerek göreve geldi. Çok teşekkürler. Peki veda etmeden önce onu da sorayım. Fed'in bir sonraki faiz adımı ne olur?
1: Valla zor bir soru, çok zor bir soru. Tabii ki burada Eylül ayında şu anda bir faiz artış beklentisi fiyatlarda ama petrol fiyatları böyle hızla geri inerse ve örneğin Cuma günü tarım dışı istihdam datası da pozitif gelirse buradaki Eylül ayı enflasyonu faiz artışı törpülenmeye başlayabilir. O yüzden hani Fed'in çok net bir şekilde faiz arttırabilir veya pas geçebilir diyemem. Ancak şunu çok net söylüyorum, Kevin Warsh çok fazla faiz arttırma taraftarı değil, biraz ayak sürüyor. Yapmış olduğu açıklamalardan da bunu görüyoruz. İşte dedi ki piyasada tahvil faizleri yükseldi. Zaten piyasa kendi kendini sıkılaştırıyor diye bir açıklama yaptı. Bu da sanki önümüzdeki dönemde pas geçmesi için bir bahane gibi olabilir, değerlendirilebilir ama hem petrol fiyatları hem de Cuma günü gelecek olan tarım dışı istihdam ilk etapta önümüzdeki günlere dair bir sinyal verecek Fed'in hamlesi için.
0: Çok kıymetli analizleriniz. Teşekkür ederim Cem Bey. Kolaylıklar, keyifli, kazançlı bir gün olsun.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Paranın rotasını noktalayalım. Birazdan ekonomi notlarıyla karşınızda olacağım efendim. Stüdyomda da kıymetli bir konuğum olacak.
2: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sundu. ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Bankası.
1: İş Bankası Murat'la sunar.
2: Murat mı? Sıra bende mi? İş cepteki hesap başka. Başka bankalardaki diğer hesap. Bütün hesapların... topluyorum.
1: Tamam. Topla bakalım.
2: İş cebi açıyorsun. Farklı bankalardaki hesapları ve kartları ekleyip hepsini iş cepte topluyorsun. Tüm finansal durumunu tek bir yerden güzel takip ediyorsun.
1: Güzel topladın.
2: Yani, kıvanç değilim ama.
1: Hayır, iyisin.
2: Ben isterim. İş cebim yapar.

0: kapadık alışverişin adresi İdevix sundu.
1: Kişisel verileriniz hukuka aykırı mı işleniyor? Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.

0: Kıymetli bir konuğum var. Marbaş Menkul Değerler Satış Müdürü ve Portföy Yöneticisi Gökhan Uzun bizimle birlikte. Borsa İstanbul'u konuşacağız, bilançoları konuşacağız, son duruma bakacağız. Tablo ne söylüyor, piyasalar fiyatlamalardan nasıl etkileniyor ve tabii ki son gelen bilançoları da değerlendireceğiz. Hoş geldiniz Gökhan Bey.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Öncelikle Borsa İstanbul açılışına bakalım. Yukarı yönlü hareketle o 13.700 aşacak mı, yukarı yönlü hareket edecek mi? 13.733 puanda şu anda 0.34'lük kazançla. Bu evet. Açılış ne söylüyor bize?
1: 13.200-13.150 bandında biraz vakit geçirdik. Orada bir güç de topladık. Devamında dün özellikle 13.650'nin üzerindeki kalıcılık, hatta 13.500'ün üzerindeki kalıcılık etkili olacaktı. Brent petrolün düşüşü, ürünümüz boğazındaki gelişmeler biraz katalizör oldu. Bankalara gelen satışlarla beraber acaba bir geri çekilme devam mı edecek sorusu gündemdeydi. Çok güçlü bir kapanış yaptık. Akşamda çok güzel bilançolar geldi.
0: Evet.
1: Momentumu bugün korumaya çalışacağız gibi duruyor. Yatay yukarı açılışımız mevcut. Günün ilerleyen saatlerinde 13.650'nin üzerinde kalıcı olacak mı? Takip edeceğiz gibi duruyor.
0: Tabii altın onsta da yukarı yönlü hareket çok güçlü. Emtia tablosu yemyeşil bir tablo. Gümüşte çok güçlü bir yükseliş var. Bu fiyatlamayı da bir aslında değerlendirmenizi istiyorum.
1: Tabii ki emtialardaki geri çekilmelerde biraz 4.000'in altında ons fiyatı artık konuşulmaya başlanmıştı. Hürmüz'deki gelişmeler altındaki hareketliliğe de sebep oldu yukarı yönlü. Özellikle 4.150-4.200 bandı benim önemsediğim yerler. Oranın üzerinde bir kapanışlar gelmeye başlarsa tekrardan piyasadaki özellikle emtialardaki yukarı yönlü hareket ve küreseldeki uzun süredir devam eden risk unsurlarının azalmasıyla beraber biraz daha merkez bankalarını ya da risk algısını yukarı yönlü devam ettirmek isteyen yatırımcılara da biraz nefes aldıracak gibi duruyor.
0: Beklentiniz ne yönde? Altın ons için büyük kurumlardan hep 4.500 dolar üzeri yıl sonu kapanışı. 2027'de 5.200 dolarlar öngörülüyor.
1: Tabii Ocak Şubat ayında çok güçlü bir momentumla başladı altın tarafı. Dolar bazında da çok güçlü getirileri oldu. Yılın ilk yarısında savaşla beraber o geri çekilme ve reel anlamdaki düşüşü devam etti. Yılın son çeyreğinde de ya da yılın geri kalanında da çok güçlü bir yükseliş beklememekle beraber trend olarak da yatay yukarı hareketleri beraberinde getirecekler. Tabii bu haber akışı ve gündemin yoğunluğu hareketi sert bir şekilde tetikliyor. İşte 4.200 dolar, 4.150 dolar seviyeleri de bu yüzden önemli. Oraya kadarki hareketlerimiz biraz sert oluyor ama devamında daha yataya yakın hareketler beklemekteyiz. Sebebi de merkez bankaların alımı, işte evet, büyümedeki yavaşlama, faiz tarafındaki atılacak adımlar, bunların hepsi bir soru işareti. Veri odaklı giden bir FED de var burada. Küresel taraftaki merkez bankalarıyla beraber. O yüzden altını seyrediyoruz.

0: biraz belirleyecek yön biraz daha o gelişmelerle beraber olacak ama ilk etaptaki etkisi tabii ki 4150-4200 bandı savaşla beraber atılacak adımların bence öngörüsü ya da oradaki beklentiye ile beraber gelen alışlar diyebiliriz.
1: Peki o zaman hadi bilançolara bakalım. Aselsan ve Tüpraş'la başlayalım isterseniz. Güçlü bilançolar geldi.
0: Çok güçlü.
1: Öyle değil mi?
0: Beklentilerin de üzerinde özellikle Tüpraş %50'ye evet. yakın bir beklenti üstü bilanço geldi. Özellikle marjlardaki güncelleme de burada etkiliydi. Aselsan zaten beklenilen dahilinde bir fiyatlamayı beraberinde getirmişti. Ama oradaki bilanço da çok iyi geldi. %15 üzerinde ama rakamlar ve siparişler güçlü kalmaya devam ediyor. Türk Hava Yolları bilançosu sabah geldi. Beklentilerin altında kaldı. Onu konuşuruz. Sebeplerini, detaylarını.
1: Olur.
0: Ama güzel bilançolar geldi, gelmeye de devam ediyor. Özellikle bankacılığın buradaki momentumu, bozucu etkisi vardı. En kötü geride mi kaldı acaba soruları gündeme geldi. Oradaki iskonto da ciddi bir orana vardı. Oradaki satışların da durulmasıyla beraber piyasanın yukarı yönlü hareketleri biraz daha dengeli ve istekli oldu diyebiliriz.
1: Şu an ekranda Aselsan var. Ne söylüyor bize Aselsan'ın bilançosu? Gelecek dönem için de güçlü bir bütçe gösteriyor aslında. Sadece güçlü bir bilanço değil bu.
0: Ya global tarafta da tabii bizim yerel biz tarafında da savunma sanayi öncülüğü devam evet. ediyor. Özellikle buradaki siparişlerden ziyade önümüzdeki çeyreklerde ve önümüzdeki dönemlerdeki momentumunun da devam etmesi, risk unsurları, Orta Doğu, işte Rusya-Ukrayna bizim jeopolitik konumumuz gereği. Aselsan'ın burada kendini ispatlamış bir özellikle sipariş ağı var ve kısa süreli teslimatlarda Aselsan'ın tercih edilmesinde ön plana çıkıyor. Bu siparişler ve bekleyen karlılık ya da yönetilebilir karlılık artmaya devam edecektir. Piyasada bunu fiyatladı. Özellikle son bir aylık NATO'da zirvesinden sonraki geri çekilme, o dengelenmeyi ve biriken satış tarafındaki
1: evet.
0: algıyı biraz daha törpülemiş oldu. Yeni dönemde endeksin güçlü yapısı özellikle Tüpraş'la beraber biliyorsunuz %16'sına etki ediyor beta olarak. Aselsan'da oradaki momentumun koruyucu olması ve pozitif olan bilançoların gelmeye devam edecek olması BIST'in de geri çekilişlerdeki o dirençli görünümünü ve alış fırsatlarını da beraberinde getirecek gibi
1: Peki,
0: düşünüyorum.
1: Mevcut değerlemeler hala cazip mi yoksa yatırımcıların seçiciliği mi?
0: Piyasa
1: gerekir?
0: Anlamında konuşursak şu anda çok ciddi bir iskonto ile fiyatlıyoruz açıkçası Borsa İstanbul olarak. %40'a yakın bir iskontodan bahsedebiliriz. Tabi burada %63'e varan bir yabancı oranından %33'e gerilemesi bunun en büyük sebeplerinden biri. Özellikle dezenflasyon sürecinde ve global anlamdaki risklerin biraz daha minimize olması bizim yukarı yönlü hareketlerimizi çok daha sert ve dinamik hale getiriyor. Buradaki öncüler de özellikle derinliği yüksek betası yüksek hisselerde oluyor. O yüzden hani BIST 50, BIST 100 tarafındaki bizim sene başından beri özellikle gol yediğimiz bankacılık sektörü, işte holding sektörü, savunmanın yanına koyabileceklerimizden bahsediyorum. İşte gıda perakende, sigorta sektörü burada biraz daha ön plana çıkacaktır bu dönemde. O yüzden de trendin değişmesiyle beraber, yabancının da ağırlığının artmasıyla beraber o iskontoyu kapatacağımızı düşünüyorum. Çünkü çok ciddi yerlere vardı. Artık bir yerden sonra fiyatlar iskontodan ziyade artık hani reel değerlenmenin de dışına çıkmaya başladı. O yüzden de bu fonların pasif olarak gelip özellikle MSCI endeksindeki gelişmeleri biraz daha kenara itersek orada atılan adımlar ciddi anlamda olumlu evet. olmaya başladı. O yüzden yukarı yönlü hareketlerimizi tetikleyecek birçok olumlu senaryodan bahsedebiliriz.
1: Peki genel beklentiniz bugün için kapanışta Borsa İstanbul artıda mı eksi de mi kalır?
0: Yani 13.800-14.100 hareketini bekliyorum. Ama hani siyasi gelişmelerde biraz orada el freni görebilir. Ama Hürmüz'ün açılma beklentisi biraz orada katalizör sağlanacaktır. Bilançolar kuvvetli, trend güçlü. Alıcıların dünkü iştahı bence önemliydi. En yüksekte kapattık çünkü. Bugün de onun üzerinde bir hareket bekliyorum diyebilirim. 13.800-850'lere doğru.
1: Peki bugün en güçlü sektör hangisi olur?
0: Tabii ki şu anda petrokimya diyebilirim. Tüpraş tarafı zaten açılış itibariyle gayet ciddi bir getirisiyle, %4 gibi bir getirisiyle başladı. Ardından da Aselsan geliyor diyebiliriz. Türk Hava Yolları biraz torpilecektir ama sıralama böyle olacak diye düşünüyorum.
1: Peki hangilerini izleme listesine alsın yatırımcı? İstanbul'da?
0: Şu anda tabii ki Tüpraş'ın bilançosu çok ciddi olabilir ama buradaki beklentiler ne kadar revize edilse de özellikle en iyi çeyrekler mi geride kaldı yoksa bu süreç bu risk unsurları devam edecek mi? O yüzden hani biraz daha temkinli pozitif diyebilirim. Savunma sanayi her düşüşte alım fırsatı olmaya devam ediyor bu seviyelerden özellikle. Ama özellikle yılın son çeyreğinde 3. ve 4. çeyrek sigortacılık sektörü biraz daha defansif kalmaya devam edecektir gıda perakende ile beraber. Ama özellikle portföylerde bu seviyelerden bankacılık sektörü biraz daha elimizin korkak gitmeyeceği sektörlerin başında geliyor diyebiliriz.
1: Az önce ekrana geldi, aşağı çevirdi yönünü Bursa İstanbul.
0: Evet, dediğim gibi.
1: 700'ün altına geldi.
0: Yatay sınırlı açılış vardı. Biraz kar realizasyonu diyebiliriz ona.
1: 684'te şu an.
0: Dün de böyle başladık. Evet. Devamında alışlar gelmişti. O yüzden bir yarım saat, bir saat seyretmek lazım.
1: Peki o zaman hadi şimdi ne yapalım? Günün ilk 11'ini sahaya sürelim. Kim formda? Kim takımın takımını şampiyonluğa götürebilecek durumda? Bir numarayla başlayalım. Güven noktası. Kaleci bir numara. Kim bugün sizin takımınızda?
0: Tüpraş'ı yine defansa koyuyorum. Sebebi de belli. Dediğim gibi marjlardaki iyileşme her ne kadar en iyi dönem geride kaldı mı sorularını beraberinde getirse de özellikle 6-7 dolar olan marjları ilk çeyrekte 15 dolarları 16 dolar seviyesinde gerçekleşmişti net rafineri marjları. 21 dolar seviyesinde ikinci çeyrek gerçekleşti. Ortalama beklenti de 13-15 dolara revize edildi. Bu ciddi bir revize. Ve kasadaki 130 milyar TL'ye yakın bir nakit avantajını da göz önünde bulundurursak yüksek temettü avantajı da burada ön plana çıkıyor. O yüzden geri çekilişlerde ya da piyasanın momentumunu koruduğu yerlerde Tüpraş her zaman portföylerde bir alternatif olmaya devam edecektir diye düşünüyorum tabii ki. Ama yine de şöyle bir bilgi de es geçmeyelim. Bunun %45'ini Brent petrolün bu seviyelerdeki fiyatıyla baz alırsak %45 üstünde fiyatlıyor. Bilanço beklentileri de bunun içinde. Biraz daha temkinli stopu biraz daha yakın koyabiliriz ama orta uzun vadeli portföylerde mutlaka bulundurulması gerektiğini düşünüyorum.
1: Yalnızca bilançosu odaklı değil yani Tüpraş'ı portföyde bulundurma sebebiniz.
0: Tabii ki yani genel anlamda yılın ilk 6 ayına bakarsak %20'lik %30'luk hareketler artık normal gelmeye başladı. Ama alternatif tarafta da mevduat getirileri ve emtialardaki hareketleri de baz alırsak yatırımcının kendini koruyacağı bir hisse seçimi daha doğru olacaktır bu dönemde. Risk almanın biraz daha geri planda kaldığı, hala kalmaya devam edeceği, belki yılın 3. 4. çeyreğinde faiz indirimleriyle alakalı gelişmeler ya da enflasyon tarafındaki o düşüşleri daha yapışkan seviyesinden daha böyle baz etkisiyle beraber %1,5'un altında almaya başlarsak o zaman biraz daha riskli portföyler yapmaya çalışabiliriz. Ama şu an için biraz daha temkinli kalmak daha doğru gibi geliyor.
1: Defansif bir kadro kuruyoruz anladığım kadarıyla şu anda değil mi? Peki o zaman sol bek hem savunma yapacak hem de gerektiğinde hücuma katılabilecek bir hisse lazım. İki numara bugün hangi hissenin?
0: Emlak konut diyoruz orada.
1: Neden?
0: Da. Birincisi artık hani dezenflasyon sürecinin her ne kadar hissenin başında gelmiş olmasını beklemekle beraber uzayan sürecin artık hani sonuna geldiğini düşünen de bir piyasa var. Artık 3. 4. çeyrekte özellikle enerji sektörü, işte petrokimya, işte sigorta sektörü biraz daha defansif kaldı. Artık bunun yanında iskontosu yüksek hisselere de biraz geçiş olacağını düşünüyorum. Hem stok tarafındaki güçlü seyri hem not iskontosu burada emlak konutu biraz daha ön plana çıkıyor. Özellikle kredilerdeki bir gevşemenin ilk yansıyacağı taraf emlak sektörü olacağını düşünüyorum. O yüzden emlak konutun özellikle ortalama maliyetlerin altında olması, özellikle biliyorsunuz 19-20 liralarda uzun süre geçirdi. vardı. Onun altındaki fiyatlar biraz daha alım için portföylerde bulunması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü rüzgar bir anda terse döner mi sorusunun cevabı hayır. Ama en azından bugün negatif bir gelişme olursa zaten yüklü satış yiyen bu hisselerde geri çekilişler daha sınırlı kalmaya devam edecektir. O yüzden biraz daha

0: bu tarafta emlak konutu ön plana çıkabiliriz diye düşünüyorum portföylerde.
1: Peki, 3 numarayla devam edelim. Kime emanet ediyorsunuz bu formayı?
0: Ya defans hattımızda gıda perakendeleri olmaya devam edecek. Burada işte Migros'u koyabiliriz tekrardan. Bilançoları daha gelmedi. Ama tabii gıda perakendelerinin burada önemli
1: Migros,
0: tarafı
1: Migros'u
0: da var.
1: Migros'u mu koyuyoruz?
0: Evet, Migros'u koyuyoruz. Sebebi şu, enflasyonun o yapışkanlığı ve sebze fiyatlarının hala yüksek kalması, buradaki marjların korunmaya devam etmesi, bir de temel ihtiyaçlar tarafında gıdanın buradaki rolünün hiçbir zaman azalmaması, bir de Migros tarafında büyüyecek hala mağaza sayısında Anadolu tarafında 450 mağazaya yakın bir potansiyeli var. Birim maliyetlerde de online tarafında %23'lük gibi bir payı var. Bu da giderlerin özellikle ön plana çıktığı şirket tarafındaki personel maliyetlerini düşünürsek önemli bir katalizör yaratıyor diyebilirim Migros tarafında. En azından geri çekilmelerde alternatifleri değerlendirme anlamında portföyün ağırlığını azaltıp işte o pair trade yapma tarafında düşünebiliriz Migros'u. O yüzden de Migros defans hattına koydum. Yanında da zaten BİM hemen arkadaşı geldi.
1: Evet.
0: Onu da hemen hızlıca geçelim. Hem geri alım tarafındaki tutumu şirketin hem de yabancı sermayenin özellikle BİM tarafındaki olumlu algısı, her düşüşteki BİM'deki alışların devam etmesi, bir de piyasadaki beta değerinin yüksek olması, şirketin de zaten çok ciddi kurumsal tarafta iyi yönetiliyor olması ön planı çıkarıyor diyebilirim. Özellikle portföyde son zamanlarda şunu çok sık yaşıyoruz. Herkesin aklında aynı soru. Yarın sabah uyandığım zaman riskli bir haber gelirse ya da Trump tarafından ya da iç talep tarafından portföyümün değer kaybını ne kadar sınırlayabilirim tarafı biraz daha önemli oluyor yatırımcılarda. Çünkü gün içinde güçlük alan hisselerden çok düşen hisselere geçiş tarafındaki hareket alanımızı biraz daha arttırıyor. O yüzden de hani bu tip sektörlerdeki getiriden ziyade özellikle odaklandığımız nokta piyasadaki avantajları yakalamaksa mutlaka olması gerektiğini düşünüyorum gıda perakendelerinin portföylerde.
1: O hatta koyduğunuz oyuncular genelde faiz duyarlı sektörlerden. Neden?
0: Bu bir dönüşüm aslında bakarsanız. Yılın ilk 6 ayında ya da geçen seneden itibaren baz alırsak biliyorsunuz döviz borcunu özellikle yönetebilen şirketler, işte bunun içine enerjiyi koyabiliriz. Oradaki dolardaki hareketlerin sınırlı kalması, TL taraftaki dinamiklerin reel olarak değerlenmesi karlılığı ciddi oranda arttırdı. Bunun tersine döndüğü dönemde özellikle hani doların burada hızlı hareketinden ziyade reel değerlenmenin daha azaldığı, faizlerin biraz daha minimize olduğu tarafta bu sektörlerdeki çıkışlar diğer taraftaki girişleri arttıracaktır. O yüzden hani burada gidene yatırım yapmaktan ziyade artık geri kalanlarda bir hikaye yaratabilir miyiz sorusu ön plana çıkıyor. Burada ezberi bozmak getiriyi evet yükseltebilir ama bunun fiyatları ne zaman yansıyacağı sorusu tamamen piyasadaki dinamiklerin tekrardan normalleşmesiyle alakalı. Hep konuştuğumuz şey şu zaten, öz sermaye ile borçlanan şirketlerin bu borçları hangi süreyle yapılandıracağı ve net kâra geçmeden önce bu yapılandırma sürecinin uzunluğu aslında bizim arayış noktamız. Ama burada bu şirketlerin tekrardan yapısal olarak normale dönerken ekstra riskleri ne kadar az duyarlı olacağı da ön plana çıkacaktır. Orada da zaten tersine fiyatlanan sektörler burada biraz daha dinamik olarak ön plana çıkacak diye düşünüyorum.
1: Devam edelim. O hattaki uyum önemli. O hattın son oyuncusu.
0: Burada
1: 5 numara.
0: Biraz daha demir çelik tarafını ön plana çıkardım. Ereğli tarafını koydum. Hem sıcak çelikteki fiyatların getirisini koruması, iç talepteki %8-8,5'luk bir canlanma, az önce bahsettiğim emlak konut tarafındaki hareketlenmenin bas senaryosu, Ereğli tarafında da özellikle Kardemir tarafında da Orta Doğu'daki tekrar yapılanma, işte Ukrayna tarafındaki, Rusya tarafındaki yapılanma, orada biraz daha yankı ön plana çıkacak ama buradaki genel anlamda Orta Doğu tarafında ve çevresel taraftaki sürece biraz daha ithalat anlamında, ihracat anlamında destek vermesi bu sektörleri ön plana çıkacak. Ciddi bir yabancı algısı da var burada demir çelik sektöründe. Fiyatlar da beklentilerin üzerinde devam ediyor. Tabii ki hani doyum noktasına ulaştı mı? Evet, bir tık piyasanın önünde hareket etti. Bu doğru. Ama buradaki beklenti devam ettiği sürece, az önce önce dediğim gibi o defansif tarafta biz tuttuğu sürece portföylerde yerini koruyacaktır. Çünkü günlük hareketlerde %3'lük, %4'lük geri çekilişlerde hızlı toparlanmayı bu sektörlerde görüyoruz. O düzeltme hareketi ve trend hareketi, dip tepe noktaları o yatay bantta bence aylık olarak ciddi marjlar yaratıyor. O yüzden de hani beklenti aslında belli bir seviye, fiyat seviyesinde hareket eden hisseler biraz daha ön plana çıkıyor. Çünkü trade tarafına dönmüş bulunmaktayız Haziran'dan beri. Bu momentum işte 14.100, 14.200 kırılana kadar devam edeceğini varsayarsak portföylerde şu an için değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Rakiplerinden ayıran en önemli özelliği ne Ereğli Demirçelik'in?
0: İç talepteki canlanma diyebiliriz burada. Dediğim gibi %8,5, %9 büyümeyi beraberinde getirdi Ereğli tarafında. Kapasite kullanım oranı %63 seviyelerinde, hala orada gidilecek bir alan var. Ve fiyata yansıma konusu özellikle girişler konusunda yabancı yatırımcının seçici olduğu hisselerin başında geliyor. İşte bunu 170-180 bandı asasan da görmüştük. Aslında beklentiler 200-220'lerde bitiyordu. 400-450'ye kadar bir hikayeyi yaratmayı başardı. Bu hikayeler uzun süredir Ereğli'de negatif olarak fiyatlıyordu. Artık hani biraz daha orada pozitif tarafa geçtiğimizi varsayabiliriz. Özellikle 40 lira bandından ciddi derecede ordinolar geçti tahtada. O yüzden orası çok defansif oldu. Ve ham madde tarafındaki, satış tarafındaki yaptığı ürünlerdeki marjlar da senelik olarak %39-%40 seviyelerinde artmış durumda. Biraz da onun yansıması var. Veri odaklı gidiyoruz. Aynı Brent petroldeki Tüpraş'ın duyarlılığı gibi. O yüzden de Ereğli tarafında da veri odaklı gitmeye devam edecektir diye düşünüyorum.
1: Peki bir sonraki oyuncuya bakalım. Bakalım, merak ediyorum hangi sektörden biri gelecek oraya, 6 numara.
0: Oraya biraz daha havacılık tarafına ön plana çıkardım. TAV diyebilirim.
1: Neden?
0: 6 numaraya. Tabii orada gelen güçlü bilanço, özellikle döviz bazlı getiriler, Antalya, Ankara tarafındaki bilançoya katkıları artık biraz daha ön plana çıkmış durumda TAV tarafının. Ve en önemlisi de buradaki bazı hisselerdeki iskontolar %20-%30 bandında, enflasyon üzerinde bir getiriden bahsetmek mümkün TAV tarafında. Ve biliyorsunuz Orta Doğu'daki durumdan dolayı Körfez ülkelerindeki, bunu Türk Hava Yolları için daha ağırlıklı konuşacağız ama orada güvenli liman arayışı biraz daha Türkiye'ye dönmüş durumda. Hem turizmin etkisi hem de TAV'ın mevsimselliği de burada ön plana çıkıyor. O yüzden de hani burada konsolide tarafta da piyasa beklentisinin %10 üzerinde bir bilanço açıkladı. Ama daha kötü fiyatladı. Havacılığın içinde de çok ayrışma olmadı açıkçası. İyi de kötü de beraber fiyatlandı. TAV'da o kötünün arasındaki fiyatlananlarda firmalardan, iyi olanlardan da. O yüzden çok ciddi tepkiler aldık 200'e yakın bantlardan. Son birkaç gündür de ciddi bir momentumu var. Önümüzdeki dönemde de 3. çeyrekte de devam edeceğini düşünüyorum. Hem yatırımlarının karşılığını alacak hem de iskontosu sebebiyle biraz daha burada portföylerdeki o beta değerini yükseltecek diye düşünüyorum.
1: Peki bu noktada bir virgül koyup aslında Türk Hava Yolları'nın da sabah geldi bilançosu. Onu bir değerlendirebilir miyiz kısaca?
0: Tabii beklentilerin altında geldi. Tabii bu altında gelme beklentisini bekliyorduk. Sebebi de malum Brent'teki oradaki yakıt maliyetlerindeki %90'a varan artıştı. Ama detaylara baktığımız zaman, şimdi aynısını Tüpraş için konuştuk. En iyi bilanço mu geride kaldı sorusunu soruyoruz. Ama bir taraftan da bu fiyat devam ettiği sürece momentum devam edecek. Ama yukarı hareketler bir tık daha sınırlı kalmaya devam edecek. Bugünü es geçersek, çünkü çok güzel bir bilanço çıkardı ve temettü verim birini kenara koyarsak, ama Türk Hava Yolları tarafında tam tersi bir unsur var. Kargo gelirlerindeki artış %11 çeyreksel bazlı. Bu ciddi bir oran. Konsolide gelirlerin %17'sini sağlıyor. Burada bir azalma söz konusu değil. Birim maliyetteki Brent'in rolünü çıkarırsak önümüzdeki çeyreklerde bu fiyatlar dip fiyatlar olarak kalma ihtimali yüksek. O yüzden de az önce bahsettik, %33'e düşen yabancı yatırımcı oranının çıktığı yerde ilk alınacak hisselerin başında Türk Hava Yolları kolları evet. geliyor. Aselsan'la beraber, BİM'le beraber. O yüzden ki o derinliği sağlayabilecek, momentumu koruyacak ve trendi piyasayla beraber yukarı taşıyacak hisselerin başında geliyor. O yüzden en iyi döneminde böyle bir bilanço açıklaması negatif olabilir. Ama mevcut şartları göz önünde bulundurursak da bence kötü fiyatlanan ya da desteğe yakın noktalarda diyebiliriz Türk Hava Yolları için. Önümüzdeki çeyrekler biraz daha pozitif tarafın daha ön plana çıkmasını bekleyen yatırımcılar ve fonlar sırada bekliyor.

0: olabilir Türk Hava Yolları'nda.
1: Türk Hava Yolları'nı ilk 11'in kadrosuna daha atak bir kadro oluşturursanız mı koyarsınız?
0: Açıkçası atakta da koyarım, defansa da koyarım. Çünkü hani bazı hisseler vardır ki her portföyde olması gerekiyordur. Çünkü hem beta yakalamak için hem de piyasanın uzağında kalmamak için sürpriz yaşayacağınız hisselerdir. Bazı hisseler hesaplanabilir seviyelerde. Özellikle bilanço ile beraber, elimizdeki verilerle beraber fiyat seviyesi bunun ne kadar saptığını bize gösterdiği yerde portföylerde durmaması sürpriz olur diyebilirim. Durması çok sürpriz olmaz. O yüzden de atakta da defansa da aklınıza ne geliyorsa koyabilirsiniz Türk Hava Yolları'na.
1: O zaman 7 numaraya geçelim. Kimi koyuyorsunuz bugün? 7 numarayı hangi sektör?
0: 7 numarada biraz daha bankacılığa ön plana çıkaracağım.
1: Neden?
0: Akbank tarafını ön plana çıkaracağım. Az önce dediğim gibi %60'a varan iskontolar ve net faiz marjlarının ikinci çeyrekte daralması, üçüncü çeyrekte artık hani o politika faizinin tepe noktasına ulaşması, işte haftalık repoların tekrardan gündeme gelmesi ve Eylül ayıyla özellikle biliyorsunuz yüksek baz etkisini de gelecek Eylül-Ekim aylarında. Biraz riskimiz var ama hani bu buradaki dengelenme ve fiyat seviyelerindeki aşırı satım, yani %25'lere varan bir bankacılık sektöründeki satıştan bahsediyoruz. Artık hani tepki yerlerine yaklaştı diyebiliriz. Özellikle 60 liralara yakın seviyeler Akbank için burada girişlerin tekrardan gördüğümüz piyasa tepkisiyle beraber ön plana çıkacaktır. Çünkü bir trendten söz edeceksek her ne kadar savunma sanayi, petrokimya, gıda, perakende, sigorta, bunların hepsini bir tarafa koymamız lazım. Bankacılığı bir tarafa koymamız lazım. Hem yüksek beta hem ağırlık hem de derinlik anlamında ön plana çıkıyor ve hak ettiğinden daha fazla geri çekiliş gördük. Beklentilerin revize edilmesi de burada ön plana çıktı. Özellikle Akbank tarafında ama yüksek komisyon gelirleri hala devam ediyor. Kurumsal yapı kimliği ve marjların dengelenmesi burada önemliydi. Güzel yönetilen bir bankacılık sistemimiz var. Bu seviyelerden hikayenin o pozitif tarafını görmeye başlayacağımız dönemde hızlı bir hareketle tekrardan endekse 15.000 16.000'lere taşıyacak sektörlerin başında geliyor ki zaten alternatif olarak biliyorsunuz işte reel olarak çok güçlü bir Ocak Şubat'ın ardından geri çekilmelerle beraber normalleşme denge noktası dediğimiz seviyeler artık 15.000 16.000 bandına geleceğini düşünüyoruz yılın son çeyreğinde. Oraya giderken de artık hani yukarıdaki hareketleri daha sınırlı kalacak sektörlerden yeni hikaye yaratacak sektörlere geçişleri de göreceğiz diye düşünüyorum.
1: Peki bankacılık sektörü genel olarak tabloda koymak istediğiniz sektörlerden biri kadronuzu ama neden Akbank, diğerlerinden farkı ne?
0: Buradaki tercihim likit olarak hem açığa satış hem de oradaki girişlerde Akbank biraz daha öncü burada değerlendiriyor. İşte İşbank'ın kendi özelinde çeyreksel anlamda daha negatif unsurları var. İşte Yapı Kredi'nin ciddi bir yabancı ordunun satışını görmüştük. Kamu bankaları da burada ön plana çıkıyor ama Akbank da piyasanın daha sık trade etti. O derinliğin daha fazla olduğu hisselerin başında geldiği için biraz tercih ettim. Onun dışında hani diğer bankacılık sektörlerinden de tercih yapılabilir. Kamu tarafını da çok beğeniyorum. TÜFE endeksi tahvillerin getirileri burada ön plana çıkıyor. İşte Halkbank'ta çok ciddi bir hareket gördük davayla beraber. Ama dediğim gibi hani ben biraz daha günlük trade'e daha sık başvurduğum için oradaki en baştaki seçtiğim bankada genelde Halkbank oluyor. Yapı Kredi ile beraber tabii diyebilirim. Hemen yan tarafına da Yapı Kredi'yi koyacaktım çünkü.
1: Öyle mi? 8 numarayla devam edelim o zaman orada. Hem oyunun gidişatını okuyacak iki hisse, ikisi de banka.
0: Evet.
1: Yapı Kredi geldi 8 numaraya.
0: Oradaki satışların artık bıkkınlık seviyesine gelmesiyle beraber 33'lerde bir normalleşmeyi de görmüştük. Azimut'a satılan portföy tarafındaki satış da burada geçen hafta önemliydi pozitif anlamda. Oradaki konsolidasyon da önemliydi. Yeni bir yapılanma süreci var şirkette. Ve biliyorsunuz geçen senelerde de sürekli bir artık hani Orta Doğu'ya ya da işte banka alımı diye haberler çıktığı yerde ilk Yapı Kredi konuşuluyordu. Bu olduğu için söylemiyorum. Ama bilanço tarafında da bence artık hani kötü fiyatlanmanın sonuna geldiğini düşünüyorum Yapı Kredi tarafında. Özellikle komisyon tarafındaki getiriler ve faizlerin indiği dönemdeki

0: çıkarsa çıkma beklentisi de var. Artık 70 dolarlar, hatta OPEC tarafındaki üretimlerin bu kadar artması, işte Rusya Ukrayna tarafındaki artık evet. oradaki gelişmeler biraz daha olumluya dönerse hızlı bir geri çekiliş göreceğiz bu tarafta. O yüzden de maliyetlerdeki o sert geri çekilme ve güvenli liman, körfez ülkelerinden kayan güvenli liman arayışı biraz daha Türk Hava Yolları'nın pazar payını arttırdı ve bunu da devam ettirecek diye düşünüyorum önümüzdeki dönemde. Zaten lineer bir çıkış söz konusuydu uzun senelerdir Türk Hava Yolları'nın. Artık hani en iyi çeyreğinde bile bu negatif bilançoyla beraber bu fiyatlarda durmasında bir sebebi var diyebilirim. Burada Hava Yolları tarafında hiç beklemediğimiz anda bir barış anlaşması, bir ateşkesten ziyade petroldeki artık bir dengelenme noktasıyla beraber o momentumu hızlı sağlayacak şirketlerin başında geliyor diyebilirim.
1: Aynı zamanda da küresel bilinirlik açısından güçlü bir marka, destinasyon uçuş hatları açısından güçlü bir marka değil mi?
0: Evet evet, çok bizim artık ciddi anlamda temsil edilen evet. ve yurt içi ağırlığını yurt dışına kaydıran, en uzak noktaları uçan, evet. bazı noktalarda artık hani kar tarafını bir kenara bırakıp sadece oradaki bilinirlik tarafını ön plana çıkan şirketlerin başımıza geliyor. Çok büyük bir tarafa evrildi ve kargo tarafının burada da ön plana çıkması benim için önemliydi. Çünkü her ne kadar böyle dönemlerde gol yeseniz de bir tarafın iyi olması şirketler açısından hikayeyi devam edilebilirliği açısından da önemli. Yatırımcı olarak buna bakıyoruz. Sonuçta alma verme dengesini sağlayabilen ya da o hikayeyi yaratabilen şirketler önemliydi. O yüzden de hani bu Brent petrol fiyatıyla hala bu seviyelerde kalıyor olması bence önemli. Türk Hava Yolları'nın gücünü de gösteriyor. Önümüzdeki dönemlerde de artık hani o kötünün geriye kaldığı dönemlerde sık sık konuşacağız. Listelerin başında geliyor diyebilirim.
1: Peki sahada geldik 10 ve 11 numaraya. Burası tabelayı hattımız. Değiştirecek oyuncular. 10 evet. numara kimin bugün?
0: Türkiye Sigorta'yı koydum.
1: Neden?
0: Sebebi de şu, mevsimselliğin ön plana çıktığı, özellikle bilanço tarafında da bunu gördük. Yönetilebilir varlıklardaki artış, işte öz sermaye karlılığı enflasyonun üzerinde %48 olarak gerçekleşti. Elinde sıkça borçlanma tarafındaki enstrümanlar var. Özellikle faizlerin indiği dönemde oradan getiri elde etmeye devam edecek. Çok güçlü bir portföy oluşturdular. Zaten sigortacılık sektörü bizim piyasamızda biraz daha derinliğinin artmasını istediğim sektörlerin başında geliyordu. Pazar payı olarak da lider konumda Türkiye Sigorta ve 3. çeyrekte en iyi çeyreği oluyor biliyorsunuz. Şu anda mevcut seviyelerde bilançodan sonra %8'e yakın bir geri çekiliş mevcuttu. Bugün bakamadım performansına. O geri çekilişle beraber bence işte sene sonu 3. 4. çeyreğe reel anlamda işte mevduata alternatif piyasanın önünde endeks üzeri bir sergileyiş arayan yatırımcıların 11 lira gibi 12 lira gibi bir hedef fiyatı da raporlarda mevcut. Şu anda iskontosu da bence gayet iyi diye düşünüyorum. 6 lira kadar geri çekilmiş. Yani bu seviyeler biraz daha orada risksiz diyebileceğim. Yani bizim öngörümüz artık hani bu 2025-2026'da hesaplayabildiğimiz şirketlerdeki yatırım tarafındaki algımız daha kuvvetli oluyor. Türkiye Sigorta'da hesaplanabilirliğimiz şeffaf olan şirketlerimizden ve getiri anlamında çok ciddi profesyonel şekilde yönetilebilen şirketlerimizden biri.
1: Son 3 ay ekranda şu anda grafik Türkiye Sigorta'nın.
0: Evet, çok ciddi bir geri çekiliş sağladı. Buradan da artık tekrardan bir 8,5-9 liraya doğru bir
1: bölünmeyle alakalı değil mi?
0: Evet evet, onun da etkisi oldu. Ama dediğim gibi paranın özellikle Haziran ve Temmuz aylarında özellikle son haftada yanılmıyorsam 10,2 milyar TL'lik fonlardan bir çıkışı oldu. Tabii fonların önceliği olan hisselerin başında gelen bir şirkette. Oradaki çıkışlarda da otomatik olarak da satış tarafında biraz daha gol yiyebiliyor. Bunları da es geçmemek lazım. Çünkü momentumun her zaman dengeleyicisi, fiyat düştüğü zaman şirket kötü yönetiliyor da işleri bozulduğu anlamına gelmiyor. Evet. Bazen dönemsel olarak bu geri çekilişleri ya da tam tersi hareketleri görebiliyoruz. Önemli olan şirketin buradaki öngörüsü ve çeyreksel olarak bilançolardaki o yükseliş tarafındaki beklenti korunuyor mu? İşte Tüpraş'ta gördüğümüz gibi, keza BİM'de, Migros'ta gördüğümüz gibi Türkiye Sigorta'da da bu olumlu seyir devam ediyor. O yüzden de 3. 4. çeyrekte mutlaka portföylerde olması gerektiğine inanıyorum.
1: 11 numara bugün sahanın son oyuncusu kim?
0: Evet, işte dövizden bahsettik. Dövizle getirisi olan şirketleri biraz daha ön plana

0: vermeye devam ediyorum. Burada Borusan'ı koydum. Net ihracat tarafında artık %85'e varan bir modeli söz konusu. Artık hani Türkiye'de diyemeyiz artık. Amerika'da artık konsolide olmaya başladı. Ciddi anlamda 1.8 milyar dolarlık bir potansiyel işe aldı. Ve buradaki kar marjını da yukarı revize edilecek diye düşünüyorum. Ve ucuz kaldığını düşünüyorum. Çünkü ortalama maliyetler hala 3-4 ay önceki seviyelerde. Onu çok yukarı kırmada. Ağustos'un ilk haftasında da işte bu hafta gibi bilançosu da gelecek diye düşünüyorum. İyi bir bilançoda. Özellikle geçen aylarda gördüğü o zirve seviyesine yakın üzerinde de bir hareket görebiliriz. Hatta geçen burada konuştuktan sonra iki tane de raporu yayınlandı. 800 lira civarında. Bu yönelime ya da alternatifleri çoğalttığımız dönemleri artık yavaş yavaş geçmeyi ümit ediyoruz hep beraber. Çünkü çok zor dönemler geçirdik. Hikayeler evet. Sürekli yeniden fiyatlandı. Artık bir yerden sonra yatırımcıların da burada beta yaratan hisseler ya da getiri anlamında daha düzenli sık aralıklarla çeşitlendirilmiş şekilde sektörlere yayılan alımları gördüğü yerde girişlerin daha da hız kazanacağını düşünüyoruz. Bu biraz daha alma verme dengesi gibi. Şu anda piyasa çok verdi. Artık yılın ilk 6 ayında. İkinci çeyrekte de başında çok iyi bir başlangıç yapamadık. Ama umut ediyorum ki Eylül-Ekim gibi artık hani şu global taraftaki risklerin azaldığı yerde biz de gerçek gücümüzü ortaya koyacağımızı düşünüyorum.
1: Peki şimdi yönetmenim tekrar sahayı verirse ekrana bu kadroya bakarak önümüzdeki 3 ay boyunca bu kadroyu taşır mısınız? İlk transfer yapacağınız bölge hangisi olur? Neresi olur?
0: Tabii ki forvet olur. Ya da orta saha olur diyebilirim. Çok haklısınız. Çok ciddi anlamda öngörülemeyen bir dönemi yaşıyoruz. Yani şu anda kurduğum portföy öngörülemeyen dönemde olması gereken tarafta.
1: Defansif bir kadro.
0: Tabii ki defansif. Atağa da çıkabilecek kanatlarımız var. Özellikle burada yıla başlarken önemsediğim tek şey reel olarak faizin üzerinde birkaç puan da olsa getiri arayışında bulunabilmek. Çünkü geri çekilişleri çok sık görüyoruz. Trump'ın zaten başa gelmesiyle beraber artık o volatilitenin çok arttığı dönemleri sıkça yaşayacağımızı biliyorduk. Ama bu kadar uzun süreli ve bu kadar artık hani saatleri yayılan bir geri çekilişlerden bahsedemezdik. Daha doğrusu düşünemezdik. Az önce dediğim gibi yani %10'luk, %15'lik, %20'lik hareketler artık aylık bazda normal karşılanmaya başlandı. Bu fırsatları değerlendirebilmek için de hisse senedinde olduğumuz yerde o pair trade'i yapabilecek konumda olan şirketlerde bulunmamız bizi biraz daha en azından akşam yastığa kafamızı rahat koymamızı sağlayabilir. Yoksa masada gaviskonlar eksik olmuyor diyebilirim.
1: Evet. Yedek kulübesinde tabii ilk 11'i zorlayacak. Yedek kulübesinde şu an için beklettiğiniz hisseleriniz hangileri?
0: Açıkçası o tarafta hızlı ve sert hareketleri görebilmek için biraz daha o krediye ulaşabilme durumunun gerçekleşmesi lazım. Çok o yedekten ilk 11'e direkt geçiş olacak bir piyasada değiliz diye düşünüyorum. Ama hani illa bir sektör koymamız gerekirse burada biraz daha gayrimenkul sektörü ön plana çıkabilir. Oradaki biraz daha inanılmaz derecede ucuz kalan ve sıcak paranın daha girişlerde temkinli olduğu sektörlerin başında geliyor. O yüzden hani biraz daha oradaki tercihler hız kazanabilir diyebilirim. Direkt hani hızlı bir faiz indiriminden söz edebilirsek eğer. Ama şu anda ondan biraz daha uzağız. Yılın çoğun çeyreğinde inşallah atılan adımlar ve beklentiler alınan datılarla beraber o seviyeye gelebiliriz.
1: Peki piyasalarda sert bir dalgalanma yaşanırsa şayet. İlk 11'inizde ilk etkilenecek en kritik oyuncunuz hangisi?
0: Dalgalanmadan kastımız faizlerin yukarı gitmesiyse eğer tabii ki bankacılık etkilenecek. Ama işte Brent petrolde tekrardan 100 dolarları konuştuğumuz yerde tabii ki havacılık sektörü etkilenecek. Ama hani burada önemli olan durum bunların artık sıklığının aynı şekilde devam edecek mi? Piyasaların artık bu sıklık gerçekleşirken burada attığı adımlar ne kadar aşırıya kaçıyor? Yani biz geçen haftalarda gördüğümüz o Haziran sonrasındaki yükselişte Şubat'taki gibi tepki vermedik. Veremedik. Çünkü girişler sınırlı kaldı. Çıkışlar da sınırlı kaldı haliyle. O yüzden de hani bir hikaye yaratmada ya da o dalgalanmanın boyutları artık daha sınırlı kalmaya devam ediyor. Artık piyasanın odaklandığı nokta bu sürecin ne kadar daha devam

0: edici. Çünkü fiyata yansıması çok hızlı oldu. Evet. Bunu Ocak, Şubat'ta gördük. Yine aynısını göreceğiz. Ama hani buradaki yayılım geneleme yayılacak. İşte o sıcak para ne kadar hızlı entegre olacak ve orta uzun vadeli olacak. Bizim hikayemiz güçlü. Az önce dediğim gibi yani yarı yarı yazılan bir yabancı takasından bahsediyoruz. %40'a varan iskontolardan bahsediyoruz. Bu şirketler iyi yönetiliyor. Yani bu döneme çok kötü bir dönemimizde yakalanmadık. Zaten büyümenin çıpalandığı ve yavaşladığımız bir dönemde böyle bir süreci yaşadık. Bunun olumluya döndüğü yerde dezenflasyon süreciyle beraber sert tepkileri görmemiz muhtemel. Ama hani buradaki ayrışmanın oturması için de bir çeyrekte geçmesi gerekiyor diyebilirim. Özellikle 2027'nin ilk çeyreği önemli olacaktır.
1: Takımın yıldızı olacağını düşündüğünüz oyuncunuz hangisi?
0: Yani işler düzelirse
1: birden arkadan atağa kalkacak.
0: Tabii ki faizlerin inmesiyle beraber direkt bankacılık sektörünü burada ön plana koyabilirim. Çünkü çok ciddi bir girişi tetikleyecektir beraberinde.
1: O zaman kaptanlık pazu bandını da bankacılık tarafına mı veriyoruz? Evet. Akbank'a mı, Yapı Kredi'ye mi?
0: Yani seçemedim, kıyamıyorum ikisine de. Hangisini seçerseniz.
1: Sizin için o zaman aynı.
0: Evet, Akbank diyelim.
1: Akbank diyelim. Peki, yabancı yatırımcı bu kadroda en çok hangisiyle ilgilenir transfer için?
0: Yani Türk Hava Yolları başında geliyor. Dediğim gibi en kötü geride kaldı mı? Brent petrolün biraz daha yavaşladığı yerde, maliyetlerin dengelendiği yerde orada ön plana çıkacaktır. Devamında işte dediğim gibi hani Tüpraş tarafında momentum devam ediyor. Evet, ama orada çıkışları da görmeye başladık yavaş yavaş. Çünkü getiri ve enflasyon üzerindeki momentum ne kadar devam edecek sorusu gündemde. Trend devam edecektir ama biraz daha sınırlı pozitif diyebilirim. Bankacılık zaten ön planda. Dediğim gibi döngüsel tarafta yine sigortacılık ön plana çıkacaktır. Bu şirketlerin birçoğu bugün işler düzeldiği yerde sizin derinliği sağlayacak, oradaki ordinoları karşılayacak ve biraz daha fiyat mekanizmasının o aşırılaşmasını engelleyecek mekanizmaya da sahip. Yani bugün biz iyi bir haberde %4, %5 ağır hisselerde tepki verebiliyorsak bu likütasyon düşüklüğü. Tam tersini de söyleyebiliriz burada %4'lük, %5'lik düşüşlerde. Çünkü o paranın artık hani o derinliği sağlayacak bir alıcı satıcı bulunmadığı yerde önemli bir volteyle oynaklıkla ayrışıyoruz. Ama yabancı yatırımcı buradaki tercihleriyle beraber, girişleriyle beraber oradaki derinlik artacağı için oynaklığı biraz daha azaltacağız ve öngörülebilirlik artacak. Burada zaten piyasadaki yatırımcıların en önemli gayesi de o, öngörülebilir olmak. Çünkü getiriler günlük olarak değişebiliyor. Ama o düştüğü yerden alma içgüdüsü ve alma özgüvenini sağlaması bir hissenin o girişlerle olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden de önümüzdeki dönemde bu derinliği sağlayacak portföyler ön plana çıkacaktır.
1: Bu nasıl bir yatırımcı profili için uygun bir kadro? Agresif, defansif dediniz ama agresif bir risk iştahı yüksek bir yatırımcı diyeyim.
0: Yani şöyle söyleyeyim, işte %40, %50 mevduatta olan bir yatırımcının işte %10-15 altın tarafında da yatırımı bulunan, işte düştükçe alabilirim diyen ama hani bu düştükçe alırım ibaresini kullanırken de ya işte senede yatırımlarımdan da çok zarar etmeyeyim, oradaki geçişkenliği sağlayabilirim diyen kişiler için çok uygun. Çok daha agresif portföyler yapmak mümkün ama ona kalp dayanır mı bu piyasalarda? O soru işareti. Şu anda o topun altına kimse girmek istemiyor diyebilirim şu son dönemlerde.
1: Sürenin de sonuna geliyoruz. Bugün yatırımcı için net stratejiniz ne?
0: Yani yukarı hareketlerde biraz daha satıcı olmaları gerekebilir bu hafta üzerinde. Çünkü cuma günü tarım dışı sistem de var. Evet. Amerika tarafında önemli bir veri gelecek. Bugün çarşamba günü zaten kredili satışlar da oradan sonra biraz ön plana çıkabilir. Güçlü momentumlu hisselerimizde güzel bilançolar aldık. O yüzden de hani bu marjlarla beraber o getirilerde endekse yansız diye düşünüyorum. İlerletebilmek için de hikayenin devamı lazım. Perşembe günkü haber önemli ama risk almak istemeyen yatırımcılar da 14.000'e yaklaştığımız yerlerde biraz daha işte cumayı bekle gör yapabilir diye düşünüyorum.
1: Yayına katkı çok kıymetli. Teşekkürler değerli analizler için. İyi ki geldiniz Gökhan
0: Teşekkür
1: Bey.
0: Ederim.
1: Teşekkürler. Ekonomi notlarına noktayı koyalım. Efendim piyasa saatiyle devam edecek Alpara yayını. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Hemen İnegeli'o. Swift işlemleri için masraf ödeme.
1: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Zaman akıp gidiyor. Yatırıma başlamak için en doğru zaman ne zaman? Şu an. Görüntülü görüşmeyle dakikalar içinde istediğiniz yerden hesabınızı kolayca açın ve yatırıma başlayın. Gedik Yatırım Mobil'i şimdi indirin, bırakın zaman sizin için çalışsın.
2: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Gündem böyle, Otobit'te.
3: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Getiri eğrisi. Getiri eğrisi, belirli bir zaman diliminde bir yatırım aracının çeşitli vadeleriyle bu vadelerdeki getirileri arasındaki ilişkinin grafiksel ifadesidir. Bu grafikte dikey eksende getiri, yatay eksende vadeler yer alır. Getiri eğrisi duruma göre pozitif eğimli, negatif, düz şekiller alabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
4: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
3: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkında

0: Yıllık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak. Duratile Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli 33, Sakarya 32, Bursa 35, Balıkesir 34. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 17. Konya 34, Kayseri 33, Nevşehir ve Sivas 31. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 24. Denizli 39, Aydın 41, Muğla 36, Manisa 38. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 27. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 40, Hatay 32. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 23. Bolu 30, Karabük 32, Rize 28, Samsun 29. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 15. Malatya 38, Erzincan 36, Van 30, Ardahan 25. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 24. Mardin 37, Şanlıurfa 42, Siirt 39 ve Diyarbakır 41 derece.
0: Seramik hava durumunu sundu.
2: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
3: Kaplumbağam düştü.
4: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
3: Elimden düştü.
2: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
4: Ne olur artık affet beni Meliha.
2: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
4: Bona notte, bona notte.
3: Samim, ne işi var bunun burada?
4: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modeli kimler için uygundur?
2: Faizsiz yöntemle planlı birikim yaparak ev veya araç sahibi olmak isteyen, düzenli ödeme disiplini olan kişiler için uygundur.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

Piyasa saatiyle karşınızdayız. Saatler 11'i gösteriyor. Ben Fatma Yıldırım. Hem küresel taraftan içeride fiyatlamaları konuşacağız. Borsalardaki son tablo bize neyi anlatıyor, değerlendireceğiz. Ama önce bir gidelim bakalım küresel hisse senedi endekslerinde nasıl bir tablo var haftanın 3. işlem gününde. Aslında genel hatları risk iştahının arttığını izliyoruz. Çünkü Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılma ihtimalleri küresel piyasalarda şimdiden fiyatlanmaya başladı. ABD borsalarının rekor üstüne rekor gelmeye devam ediyor. S&P 500 tarihi zirvesi yedi. Gerek Dow Jones'a da benzer bir tablo gördük. 54 bin puanları test etti. Aynı şekilde S&P 500'e tarihinde ilk kez 70 trilyon dolarlık piyasa değerinde üzerine çıktı. Yine endeks kontratlarında da bugün spot piyasada yükselişte açılışa da işaret ettiğini son tablo itibariyle de görüyoruz. Avrupa'ya baktığımızda yine benzer bir tablo var. Küresel tarafa yayılan bir iştahtan bahsediyoruz. Yine Avrupa özelinde bilançolardan gelen iyimserlikte borsaları desteklemeye devam ediyor diyelim. Bir de bakalım Asya tarafına. Yine yükselişlerin hakim olduğu bir tablo var. Güney Kore en çok pozitif tarafta ayrışandı. Yani Asya borsalarında öne çıkan bir endeksti. %4'e yakın.

0: artışla da gecelik seansını tamamladı. Yine Çin, Şangay ve Japonya'da da 1,5'la yarım puanlık yükselişlerde küresel hisse senedi endekslerinde takip ediliyor diyelim. Bir de bakalım ABD tahvillerine. Geçtiğimiz hafta Fed'in faiz kararı sonrasında daha fazla yakından takip etmeye başladık. Gösterge tahvil faizleri, yani 10 yıllıklarda 4,60'ların altında bir sarkma vardı. Dün yeniden 4,61 seviyelerini görüyoruz. 5 yıllıklarda 4,33 hakimken yine uzun vadeli 30 yıllıklarda da 5,15'lere kadar da bir gerileme vardı ki 19 yılında zirvesiydi zaten. 5,20'leri görmüştü diyelim ABD tahvilleri için. Tabii bu noktada Fed'in Eylül ayında faiz artırım ihtimalleri yeniden fiyatlanıyor. Piyasa fiyatlamaları %50 ile 55 arasında bir 125 bas puanlık ihtimalle faiz artırımına gidebilir diyor Fed Eylül ayında. Bir de bakalım enerji emtia tarafında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılma ihtimaline karşılık. Aslında Hürmüz Boğazı diplomatik trafik hızlandı. Dün Besant'ın açıklamaları vardı. ABD-İran arasındaki görüşmelerin devam ettiğine dair. Enerji emtia tarafı da dün sert düşüşlerin ardından bugün itibariyle yeniden bir aslında yükseliş olduğunu takip ediyoruz. Brent petrol 80 doların altına sarkmıştı. Yeniden üzerine çıkan da bir tablo var aslında saat itibariyle. Ham petrolleri 75 dolarları takip ediyoruz enerji piyasalarında diyelim. Bir de bakalım altın tarafına. Özellikle dolar endeksinin gerilemesi yeniden güç bulmuştu. 4170 doları görüyoruz. %2,5'a yakın bir yükseliş var. Gün özelinde takip ediyoruz. Yine şöyle bir baktığımızda gün içinde 4178 dolarları test etmiş. 4066'da en düşük seviyelerde kalmış diyelim altın için. Diğer taraftan spot gümüşe baktığımızda tabii ne kadar altını konuşuyor olsak da gümüş de o kadar volatilitesi yüksek bir varlık. 61 doları görüyoruz. %4'e yakın aslında güçlü bir yükselişi var. Takip ediyoruz. Tabii gümüşe, altına nazaran daha da burada alıcılı bir seyrin hakim olduğuna söylemek gerekiyor ki zaten bu rakam da son bir ayında en yüksek seviyesi anlamına geliyor spot gümüş için diyelim. Bir de bakalım içeri tarafa. Borsa İstanbul'a nasıl bir güne başladık? Yükselişte açılış görmüştük. Yarım puanlık hala alıcılı seyirle güne devam ediyor. 13.763 puanı görüyoruz. 13.500 üzerinde kalması kritikti. Şu an işlemlerde bu seviye üzerinden de devam ediyor Borsa İstanbul'da diyelim. Bir de sektörlere bakalım. Sektör endekslerinde nasıl bir tablo var diyelim. Bankacılıkta yarım puanlık bir geri çekilme var. Dün güçlü bir yükselişi vardı. Gün içinde %2-3'lük benzer aslında artışlar vardı. Borsa İstanbul'a nazaran diyelim. Sanayi tarafında 2'ye yakın bir artış varken teknolojide %1'lik yükselişlerde de borsayı destekleyen bir görünümde sunuyor diyelim. Ve buradan gidelim, bu fiyatlamalar bize ne anlatıyor? Nasıl bir fiyatlama var borsalarda diyelim. Bir canlı yayın konuğumuz var. Tera Portföy Araştırma Grup Direktörü Yusuf Doğan bizlerle birlikte olacak. Yusuf Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Şimdi enflasyon verisiyle başlayacağım içeriden. Temmuz rakamlarını aldık. Beklenti 6 bir rakam geldi. Zaten Merkez Bankası son faiz toplantısı geçici bir artış bekliyoruz mesajını aslında beklenti yönetimini yapmıştı bu noktada. Aylık rakam 1.78. Dolayısıyla gelen enflasyon rakamları nasıl yorumlarsınız?
1: Enflasyon rakamlarına baktığımız aslında piyasanın beklentisinin aşağısında, ancak bizim ekonometrik modelimize birebir uyumlu bir aylık ve yıllık enflasyon geldiğini gözlemledik ki zaten Merkez Bankası Başkanı daha önceki toplantılarında ve sunumlarında Temmuz ayı enflasyonunun dönemsellik etkisiyle bir miktar yüksek gelebileceğini söylemişti. Dolayısıyla bu kapsamda Merkez Bankası zaten iletişimini çok öncesinde, datanın öncesinde gerçekleştirdiği için aslında piyasada çok büyük bir tepki de gözlemlememiş olduk. Bir de tabii yıllıkta da bazın etkisiyle bir düşük var. 32 küsürlerden 31.75'lere bir gerileme var. Ancak aşağıdaki kalemlere baktığımızda özellikle hizmet tarafında katılım bir miktar devam ettiğini gözlemliyoruz ki bu aslında hizmet kalemi dünyanın aslında merkez bankalarının başına bela oldu diyebilirim. Çünkü aynı durum Fed için de geçerli, bizim için de geçerli. Hizmet tarafındaki katılık bir miktar manşetin yukarı yönde gelmesine neden oldu. Bir de tabii özellikle sağlık tarafında sağlık uygulama tebliği ve kur güncellemeleri nedeniyle bir miktar artış gözlemledik. Yine bu da dönemsel. Şimdi yılın geri kalanına baktığımızda da özellikle Ağustos ve Eylül aylarında da okulların açılması birlikte bir miktar dönemsellik etkisi gözlemleyebileceğiz. Bir de tabii geçtiğimiz günlerde tarımsal girdi datalarını takip etmiştik. Onun da gecikmeli etkisine baktığımızda ki ekonometrik modelimiz bunun 2 ila 3 ay olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla yine

0: Eylül enflasyonunda da bir miktar gıda enflasyonunun tüfeği yukarı yönde baskılayıcı bir seyre girmesini şu anda bekliyoruz. Ancak genel olarak değerlendirdiğimizde hem getiri eğrisinin görünümü hem de piyasa profesyonellerinin beklentisi açısından dışsallık etkisiyle bir miktar ve dönemsellik bir gelişme söz konusu. Ancak dışsal taraftaki sorunların çözülmesi durumunda özellikle ABD-İran savaşı ve enerji maliyetleri Hürmüz'ün kalıcı olarak açılması bizim taraftaki makro geçişkenliği de azaltıp aslında makro hikayenin çok daha hızlı savaş öncesi döneme döneceğinin göstergeleri. Çünkü baktığınızda aslında şu anki makroekonomik görünümün majör sebebi belki de %70-%80'lik sebebi dışsal etkiler diyebiliriz. Bu kapsamda içeri taraftaki işlerin hem sıkı para politikası hem de fonlamanın asimetrik koridorun yukarısından geçiyor olması aslında sıkı para politikası ve dezenflasyonist patikaya hem Merkez Bankası'nın hem de hane halkının inandırması burada beklentileri çapalaması açısından önemli. Bu kapsamda dışsal etkiler giderildiğinde içerideki görünümün de hızla düzeleceğini şu anki metrikler bizlere söylüyor diyebiliriz.
1: Evet, tabii veri sonrasında birçok kurumdan da raporlar gelmeye başladı. Onları da takip ettik. Hemen bir hatırlatmış olalım. Goldman Sachs özellikle enerji fiyatlarına vurgu yaptı. İşte Orta Doğu'daki belirsizliklerle beraber enflasyon üzerinde etkisinin tabii devam edeceğini söyledi. Yine City'ye baktığımızda kur tarafındaki istikrara aslında tek başına enflasyon düşürmeye yetmeyeceğini savundu. Yine sizin de dediğiniz gibi hizmet enflasyonunda yapısal kalemler önemliydi raporda dikkat çeken. Dolayısıyla aslında raporların ortak noktasına baktığımızda temkinli bir iyimserlikten bahsediliyor diyebilir miyiz?
0: Kesinlikle. Zaten bu kadar yaşadığımız olaya rağmen hatırlanacak olursa biz ABD-İran savaşı çıkmasaydı bizim politika faizimiz şu an bu seviyelerde olmayacaktı. Çünkü 2026'da sadece Türkiye değil bütün dünyadaki global merkez bankaları için aslında parasal genişleme kapsamında büyüme öngörüleri vardı ki savaştan sonra bu büyüme öngörülerinin de aşağı yönlü revize edildiğini gözlemledik. Ancak bizim getiri eğrisinin görünümünde majör bir değişim gözlemlemedik. Yani hala inverted, ters getiri eğrisi. Bu da aslında piyasanın orta vadede Merkez Bankası'nın sıkı duruşu koruyacağı ve sonrasında da enflasyondaki gerilemeyle özellikle majör trendin yönünü aşağı çevirmesiyle birlikte dezenflasyonist patika bağlamında faiz indirimlerine başlanacağı fiyatlanıyor ve yaşadığımız bunca gelişmeye rağmen buradaki görünümün hala değişmediğini gözlemliyoruz. Dolayısıyla bu piyasanın aslında temkinli iyimserlik sinyallerinin en kantitatif olanı diyebiliriz. Bir de tabii hem getiri eğrisine baktığımızda hem de swap piyasalarına da baktığımızda aslında konunun dışsal kaynaklı olarak fiyatlandı ve Merkez Bankası'nın eninde sonunda faiz indirimlerine başlayacağı, bunun da 2026'nın son çeyreği 2027 başında olacağı beklentisi hakim. Bu kapsamda baktığımızda da hem sizin de söylediğiniz gibi uluslararası büyük bankaların yatırım kuruluşlarının raporları olsun hem bizim içerideki makroekonomik metrikler olsun temkinli iyimserlik ve dışsal etkileri referans veriyor. Kur tarafına da geldiğimizde şunu da ekleyelim. Önceki dönemlerde özellikle aylık enflasyon datalarına baktığımızda dolar TL'deki zımni volatilitenin düşük olması aslında Brent petrolün etkilerini bir miktar sönümlemişti bas puan bazında. Ancak şimdi dolar endeksinin güçlenmesi birlikte sadece Türkiye'de değil gelişmekte olan ülkenin tamamında kurlar dolar tarafından baskı altına alındı. Ancak mevcut duruma baktığımızda da dolar endeksine 100'ün aşağısında bir gerileme gözlemliyoruz. Şu anda 99.81 seviyesinde. Dolayısıyla bu özellikle dolar TL'deki zımni volatilite aşağı yönlü bir hareket görmemize yol açarsa bunun sonraki aylardaki enflasyonun da kur tarafı geçişkenliğinin bas puan bazında bir miktar azalacağını söylemek mümkün. Çünkü özellikle ABD-İran savaşının çok yoğun bir şekilde devam ettiği dönemde dolar TL'deki zımni volatilitenin düşük olması aslında Brent petrol etkili geçişkenliğin bir miktarını bas puan bazında sönümlemişti. Dolayısıyla dolar endeksinin düşmesi yine bu konuda bize aylık enflasyon bazında da bir pozitif etki sağlayacaktır.
1: Evet, bu ay toplantı yok. Eylül ayında toplantıyı bekliyoruz Merkez Bankası'na, ama bu ay en önemli, önümüzdeki kritik toplantılardan biri enflasyon raporu olacak. 13 Ağustos'ta bekliyoruz. Dolayısıyla oraya yönelik beklentileriniz nedir? Yani Merkez Bankası Başkanı'ndan böyle sert revizyonlar görür müyüz?
0: Aslında çok majör bir değişiklik zaten biz toplantıda da beklemiyorduk. Açıkçası para politikası kurulu toplantısı öncesinde, yani faiz kararı öncesinde birçok banka genel müdüründen şu tarz mesajlar gözlemlemiştik. İşte repo faizleri, repo ihalelerine tekrar dönülmesi. Bu ne anlama gelecekti? Fonlamanın asimetrik koridorun üstünden değil, politika faizine yakınsaması aslında örtük bir faiz indirimi. Ancak bu işi modellediğimizde olay çok farklı. Ekonometrik olarak bu işi modellediğimizde Merkez Bankası'nın haklı çıktığını gözlemliyoruz. Çünkü bizim ekonometrik modelimize göre hesapladığımızda Türkiye'de zaten şu anda olması gereken faiz 39.20. 80 bas puanı da Merkez Bankası'nın güvenlik marjı olarak değerlendirdiğimizde biz toplantıda zaten majör bir değişiklik beklemiyorduk. Dolayısıyla enflasyon sunumu raporunda da özellikle para politikası konusunda bir majör değişiklik beklemiyoruz. Zaten hatırlanacak olsa dün de Erzurum'daydı Sayın Merkez Bankası Başkanı. Evet. Orada da referans verdiği konular önemli aslında. Fiyatlama davranışlarındaki normalleşme, enflasyon hatalitindeki kırılma ve işaretteki belirgin yavaşlamaya dikkat çektik ki bize makro datalardan bunların hepsini aslında ölçümleyebiliyoruz. Dolayısıyla sunumda yine dışsal etkileri referans verecektir. Özellikle enerji maliyetleri. Varsa aslında en çok öğrenmek istediğimiz konulardan bir tanesi Brent petrol fiyatlama beklentilerinde bir revize oldu mu ve bunlar modele dahil oldu mu? Biz özellikle piyasa profesyonelleri olarak bunlara odaklanacağız. Bir de tabii özellikle kira ve eğitim kalemlerindeki katılıkların kırılması ve iş yeri kira enflasyonundaki düşüşün maliyet baskılarını hafifletmesi, bu konularda bir referanslar olacak mı sunumda, bunlara bakacağız. Şimdi para politikasının aktarım mekanizmasına baktığımızda aslında iyi çalıştığını gözlemliyoruz. Çünkü hem konuşmanın başında söylediğim gibi getiri esimi görünümü, hem de politika faizi ve efektif faiz arasındaki spread'in önceki dönemlerdeki kadar genişlemiyor oluşu ve görece sabit oluşu para politikasının aktarım mekanizmasına sağlıklı çalıştığını gösteriyor. Dolayısıyla bu saydığım konularda bir referans vereceğini bekliyoruz. Bunun haricinde majör bir değişim ya da farklı bir konuya değineceğini biz açıkçası çok düşünmüyoruz.
1: Evet, bu ortamda bir de bakalım Borsa İstanbul'a. Şimdi küresel tarafta risk iştahının arttığını takip ediyoruz. Birazdan küresel tarafa da geleceğim ama şimdi Borsa İstanbul bu risk iştahını aslında uzun bir aradan sonra eşlik etti diyebiliriz. Dün yine %2'lik bir kapanışı vardı. Bugün keza artıyla başladı. Dolayısıyla son tabloyu nasıl yorumlarsınız Borsa İstanbul'da? Bir yandan da bilanço sezonu da takip ediyoruz. Onların da etkisi var. Nasıl bir görünüm var o tarafta?
0: Şimdi Borsa İstanbul'da uzun bir süre aslında 14.000 referans seviyesinde bir fiyatlama dalgası gözlemledik. Sonrasında özellikle baktığımızda bu ABD İran arasındaki savaşın uzama ihtimali, işte Hürmüz'ün tekrardan kapanacak olması bizim tarafta özellikle 1, 3 ve 6 aylık zımni para politikası eğrilerini yukarı yönde itti. Bunun neticesinde de biz ne gözlemledik? Biz banka öncülüğünde BIST 100'e satış baskısı, bunun neticesinde de 14.000 seviyelerinden bir miktar uzaklaşmıştık. Ancak sizin de söylediğiniz gibi gelen son haberlere göre işte ABD ve İran'ın olası anlaşma ateşkes haberi, Hürmüz Boğazı'ndaki Umman'ın rolü ve bu kapsamda Boğaz'ın kalıcı olarak açılması beklentisi, bir de tabii bilanço sezonunun etkisiyle dün ve bugün bir miktar pozitif seyrediyoruz. Burada tabii önemli olan konu şu, ağırlığı yüksek hisse senedi şirketlerin bilanço durumları. Burada da gözlemlediğimiz majör konu şu, aslında sıkı para politikasının bilançolara olan etkisini çok net bir şekilde gözlemliyoruz. Bu zaten beklediğimiz bir konuydu. Finansman maliyetinin artması, Bu kapsamda işte dolar TL'de de az önce bahsettiğimiz gibi zırhlı volatilitedeki bir miktar

0: yükselişin FX pozisyonlarında açık olan şirketlerin karlılık tarafını, FAVÖK tarafını bir miktar törpülüyor olması elbette ki bilanço sezonunun öne çıkan parametreleri. Bir de tabii şuna da odaklanmak lazım. Özellikle enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde ve sıkı para politikasının olduğu dönemlerde karlılık bakımından dip toplamdan ziyade karlılığın kalitesine odaklanılması gereken bir dönemden geçiyoruz. Hatta bana kalırsa 2027'nin ikinci çeyreğine kadar ki bütün çeyreklik bilançolarda ana parametre karlılığın kalitesi olmalı. Çünkü baktığımızda bazı şirketlerde işte ertelenmiş vergi geliri kapsamında bir vergi geliri kapsamında bir karlılıkta artış gözlemliyoruz. Ya da diğer işte bankalara baktığımızda ana bankacılık faaliyeti dışındaki gelirlerden artıştan dolayı bir karlılık gözlemliyoruz. Ancak bizim burada odaklandığımız nokta özellikle bahsettiğim gibi yüksek enflasyon ve yüksek faiz dönemlerinde karlılığın kalitesi. Çünkü bu dezenflasyonist patika başladığında bu şirketlerin gerçekten sürdürülebilir bir hisse senedi fiyatlamasına sahip olup olmayacağı ve özellikle 2027 ikinci çeyrekten sonra bu karlılığın hangi seviyede gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine dair majör sinyaller üretecektir. Dolayısıyla şu anki bilanço sezonunda da odaklanması gereken bu. Şimdi evet karlılığı açıklayan şirketler gözlemliyoruz ama önceki dönemlerdeki kadar borsaya momentumlu bir etki yapmadığını da gözlemliyoruz. İşte bunun da sebebi az önce bahsettiğim dip toplamdan ziyade karlılık kalitesi. Çünkü karlılık kalitesi mevcut dışsal etmenler ve makroekonomik konjonktürler nedeniyle aslında beklediğimiz toparlanmaya çok da işaret etmiyor. Bu kapsamda da özellikle bankacılık tarafında zaten öz kaynak karlılıkları ve net faiz marjındaki düzelme 2026'nın son çeyreğine kaymış durumda. Yine baktığımızda bugün aldığımız bilançolardan da bunu gözlemledik. Özellikle işte Ford Otoy'a baktığımızda ertelenmiş vergi gelirinin etkisi, Aselsan yine backlogları güzel bilanço da gözlemledik. Ancak şu ana kadar açıklanan bilançoların geneline baktığımızda karlılık kalitesinin bir miktar önceki dönemlere göre düşük olduğunu gözlemledik. Bu da elbette ki bilanço kaynaklı Borsa İstanbul'daki momentumu sınırlayan majör etmenlerden birisi haline geldi. Ancak burada tabii şöyle de düşünmek lazım. Bu gibi dönemlerde işte karlılık kalitesi iyi, net borç FAVÖK rasyosu görece düşük bir FX pozisyonu çok fazla açık olmayan, FX tarafında açık olmayan şirketler için aslında pozisyon alokasyonlarını arttırmak için bence stratejik bir dönemden geçtiğimizi söylemek mümkün.
1: Evet Yusuf Bey, şimdi bilanço sezonu bir yandan devam ediyor dedik. Dolayısıyla kurumlardan da yeni hedef fiyat revizyonları geliyor. Şöyle bir son tabloyu aktarmış olalım. Aselsan ve Tüpraş'ın bilançosunu aldık. Hemen bakıyoruz Aselsan için verilen hedef fiyatlara. Listeye aldığımız kurumlardan en yüksek Halk Yatırım vermiş. 551 lira vermiş, tavsiyeyi al olarak korumuş. Yine listede bir yabancı kurum var. HSBC'de Aselsan için 450 lira hedef fiyat verirken tavsiyeyi de tut olarak korumuş. Tabii şu an mevcut fiyat bakıyoruz Aselsan için 358 lirayı görüyoruz ki yine bu tablonun ortalaması da %44'lük de potansiyelde bir getiriye işaret ediyor diyelim. Bir de Tüpraş için bakalım. Yine kurumlardan gelen hedef fiyat revizyonları nasıl olmuş için diyelim. Tüpraş için de gelen bir hedef fiyatları ekrana getirelim. Tacirler Yatırım 352 lira demiş. Garanti BBVA 67 lira demiş. Morgan Stanley, Garanti BBVA belki yanlış olmuş olabilir, orayı düzeltelim. Morgan Stanley yabancı kurumda 346 lira demiş Tüpraş için. Yine bir son rakama bakıyorum. 307 lira şu an Tüpraş'ın fiyatı ve bu ortalaması tablonun potansiyel getiri olarak %22 getiri işaret ediyor. Şimdi Yusuf Bey size döneceğim tekrar. Şimdi bu gelen son bilançoları soracağım. Sektörlerde nasıl bir ayrışma var diye soracağım. Ama bir de HSBC'nin bir raporu var. Onu da aslında eklemek istiyorum. Çünkü Türk hisse senetlerinin hala ucuz olduğunu, iskontolu olduğunu söyledi son raporunda. Dolayısıyla hem bilanço sezonu hem de bu hisse senedi fiyatlamaları nasıl değerlendirirsiniz?
0: Şimdi şunu net bir şekilde söyleyelim. Aslında ben piyasaya buradan bir miktar sistem etmek istiyorum. Çünkü bunları aslında bu büyük yatırım bankalarının raporlarından önce bizler de söylüyoruz ama işte gerek HSBC, gerek Citi, gerek BofA'nın raporları olsun,

onlar çıktığında çok daha fazla etki alıyor. Ben çok net söyleyeyim. Daha önce katıldığım bir canlı yayında zaten Borsa İstanbul'un gelişmekte olan ülkelerindeki hemen hemen bütün gösterge endekslerle kıyaslayıp hem medyanda hem de ileriye dönük çarpanlar bağlamında ucuz olduğunu zaten bizler de söyledik. Şu anki görünümün nedeninin makro kaynaklı olduğunu ve burada da aslında Merkez Bankası'nın ana görevinin enflasyon ve fiyat istikrarı olduğunu, dolayısıyla Borsa İstanbul fiyatlaması kapsamında bir görevi olmadığını ve dolayısıyla bunun da makro geçişkenlik kapsamında fiyatları bir miktar iskontolu hale getirdiğini söylemiştik. Hatta geçtiğimiz günlerde yaptığım bir kuant raporda da ortaya çıkmıştı ki mevcut faizler kapsamında baktığınızda biz bankanın bile %7,6 iskontolu olduğu ortaya çıkmıştı son 2 yıllık datalara göre. Dolayısıyla HSBC'nin bu yazdığı raporu zaten biz çok öncesinde, 1,5 ay öncesinde zaten söylemiştik iskontolardan dolayı ve mevcut görünümden dolayı fiyatlamanın böyle olduğu için. Zaten hatırlanacak olursa konuşmanın başında da stratejik pozisyon alokasyonlarını arttırmak için oldukça önemli bir dönemde olduğumuzu, bu fırsatların belki de bir daha gelmeyeceğinden de bahsetmiştim. Çünkü biz bu dışsal etmenler bittiğinde ve makro görünüm normalleşmeye başladığında faiz indirimleriyle birlikte Borsa İstanbul'da elbette ki bunun etkilerini gözlemleyeceğiz. Çünkü şunu da tabii söyleyelim. Şimdi sadece bizim yaptığımız CDS ve Borsa İstanbul regresyon modelimize göre sadece CDS ile fiyatladığımızda Borsa İstanbul'un değeri, adil fiyatı 11 bin lira geriliyor. Şu anda baktığımızda ama biz 13.700, yani yaklaşık 14 bin seviyelerindeyiz. Dolayısıyla arada 3.500 puanlık bir fark var. İşte bu 3.500 puanlık primin nedeni de aslında yurt içinde beklenen katalizör. Yani bu bize şunu gösteriyor: dezenflasyonist patikaya tekrar döndüğümüzde, yani Merkez Bankası faiz indirimlerine tekrar başladığında piyasa Borsa İstanbul kanadından bunun net bir şekilde yukarı yönde tepkisini gösterecek. Çünkü sadece dışsal etmenlerle baktığımızda şu anda 3.500 puan yaklaşık primliyiz. Dolayısıyla bu 3.500 puan çok net yurt içi katalizörler olduğunu bize modelimiz, regresyon modelimiz gösteriyor. Şimdi bu raporumuzu da düşündüğümüzde aslında HSBC'nin söylediği şeyleri biz çok öncesinden söylemiş olduk. Dolayısıyla yurt içi katalizör beklentisiyle birlikte düşündüğümüzde zaten birçok şirket ederinin altında ve iskontolu fiyatlamaya devam ediyor. Endeks bazında da öyleyiz, şirketler bazında da. Bu kapsamda da selektif hisse senedi stratejileriyle birlikte aslında bence çok stratejik bir dönemden geçiyoruz. Tabii bu şu şekilde algılanmasın: İşte ne alırsak gider dönemi değil. Seçici hisse senedi stratejileriyle çok net Borsa İstanbul portföy alokasyonunun artırılabileceği ve çeşitli sektörler bazında bir hisse senedi sepetinin yapılması için aslında uygun zamanlar olduğunu söylemek mümkün. Çünkü burada kısıtlarımız ne? Zaten tam da bilanço dönemindeyiz. Bizim için önemli kısıtlar, konuşmanın başında da söylediğim gibi, karın kalitesi bir. İkincisi net borç favör kürasyoları. Üçüncüsü FX pozisyonları. Bu FX pozisyonlarında tabii ki tek kriterimiz çeyreklik bazdaki açık olmayacak. İşte şirketin yurt dışı gelirleri varsa bu yurt dışı gelirlerinin borçları karşılama oranı. Bir de tabii içeri tarafta şirketin faiz karşılama rasyoları. Çünkü yüksek finansman döneminde borçlanan şirketler için en önemli kriterlerden birisi haline geldi. Çünkü geçtiğimiz günlerde özellikle konkordato ilan eden borsaya açık şirkete baktığımızda finansman kaynaklı bir konkordat olduğunu gözlemlemiştik. Dolayısıyla faiz karşılama rasyolarının da oldukça önemli olduğu bir dönemdeyiz. Dolayısıyla bu metrikler bağlamında seçici hisse senedi stratejileri neticesinde seçilen şirketler uzun dönemde çok net portföy karları getirebilir. Makro normalleşme, yani dışsal etkilerin yok olmasıyla birlikte, ki bu da abi de İran Savaşı'nın bitmesinden
bahsediyorum. Sonrasında bunun makro taraflı geçişkenliği ve içerideki makro hikayenin tekrardan dezenflasyonist patikaya dönmesi, faiz indirimlerinin başlamasıyla işte o zaman portföy

0: portföylerde, hisse senedi portföylerinde alfa yaratılacak dönem. Tabii bu fırsatı o dönemde yakalamakla şu anki dönemde yakalamak arasında çok büyük fark var. Asıl alfa yaratılmak isteniyorsa stratejilerin şu an kurulması gerekiyor. Dolayısıyla HSBC'nin raporundaki ana referans noktası bu ki bunu biz aslında çok öncesinden defaatle de söylemiştik.
1: Evet Yusuf Bey, şimdi biraz da bakalım küresel borsalar diyelim çünkü risk iştahı oldukça arttı. Jeopardy risklerin belirsizliklerin azaldığını takip ediyoruz. İşte haftaya zaten Trump'ın müzakere süreci başladı deyimiyle başladık ama İran'dan çelişkili açıklamalar vardı. Orada tabii bir aslında ayrışma vardı ama yine piyasalar genel hatları Hürmüz Boğazı'nın açılacağını, müzakere sürecinin hızlanacağını konuşuyor ki Bessent da zaten dün böyle bir açıklama yaptı. Dolayısıyla bu ortamda hemen bakıyoruz küresel hisse senedi endekslerine rekor üstüne rekorlar geliyor. Wall Street'ten işte S&P 500 Dow Jones rekorunu tazeledi. Aynı zamanda teknoloji şirketlerinde bir zaten yükseliş var ama tabii burada da ayrışmalar geliyor. İşte SpaceX'in dün bilançosu vardı. Gelirini ikiye katlasa da hissesi düştü. Dolayısıyla genel hatlarıyla borsalar için ne dersiniz? Yani jeopolitiğe mi daha fazla odaklanıyor yoksa bilançolar mı daha fazla burada ağır basıyor?
0: Global tarafa baktığımızda çok net jeopolitik risklerin fiyatlandığını gözlemliyoruz. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi Hürmüz Boğazı gelişmeleriyle birlikte hemen hemen bütün borsalarda risk on, hadi minör diyelim, minör anlamda risk on modu açılmış durumda. Şimdi bilançolar tarafında da aslında özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde ikinci çeyrekte banka bilançolarında sıkı para politikasının etkisini gözlemledik. Çünkü her ne kadar rekor karlar gözlemlesek de karların özellikle bankacılık tarafında ana bankacılık faaliyetleri dışındaki gelirlerden olduğunu, yani hisse senedi komisyon gelirleri ve birleşme satın alma gelirleri olduğunu gözlemledik. Dolayısıyla bu da yine sıkı para politikasının Amerika'daki banka bilançolarına etkilerinden bir tanesi. Bunu neden anlattım? Çünkü Fed'in faiz indirememesinin şu anki majör sebeplerinden bir tanesi ABD İran savaşı kaynaklı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki son 3 tüfenin enerji maliyetleri bağlamında yukarı yönde baskılanmasıydı. Dolayısıyla bu bize şunu çok net gösteriyor ki borsalar şu anda küresel borsalarda olmak üzere jeopolitik risklere oldukça duyarlı. Sentiment analizi yaptığımızda da bunu çok net bir şekilde gözlemliyoruz. Hem Brent petrol olsun hem de borsa gösterge endeks fiyatlamaları olsun çok net bir şekilde Hürmüz Boğazı, ABD İran Boğazı kaynaklı haberlere çok duyarlılığı yüksek seviyede. SpaceX tarafına da geldiğimizde de aslında 7,8 milyar dolarlık bir gelir okuması yaptık ancak hisse başına baktığımızda da 9 centlik bir zarardan bahsediyoruz. Yani operasyonel tarafta beklentiler aslında ikinci çeyrekte özellikle 15,83 milyar doları yapay zekaya giden toplam 18,4 milyar dolarlık bir CAPEX'ten yani sermaye yatırımından bahsediyoruz. Dolayısıyla dün %7,5'luk düşüşün ana sebebi buydu. Şimdi bununla ilgili dün de bir rapor yayınladık aslında. Bu raporun da başlığını hemen size buradan bahsedeyim. İşte yapay zeka devrimine finansal açıdan bakış, özellikle yapay zeka ve teknoloji şirketlerinin sermaye yatırımlarını tahvil piyasaları penceresinden inceledik. Şimdi bu şirketlerin hemen hemen tamamında CDS spreadlerinde yukarı yönlü hareket var. CDS spreadlerinin hepsi artmış durumda. Tahvil tarafında da opsiyona duyarlı spreadlerde yine kritik sinyaller gözlemliyoruz. Aslında tahvil piyasası yatırımcıların nakit akışına daha duyarlı oldukları için hisse senedi piyasası katılımcılarına göre bu teknoloji ve yapay zeka şirketlerindeki bu devasa CAPEX'in serbest nakit akışı bağlamında net kâra dönüşme ihtimalinin azaldığını çok öncesinden 6-7 ay öncesinden fiyatlamıştı. Dolayısıyla biz her ne kadar piyasada risk on modu gözlemli olsak da aslında minör dememin sebebi buydu. Hala büyük teknoloji şirketleri ve yapay zeka kapsamındaki rekabet bağlamında devasa sermaye yatırımlarının net kâra dönüşüp dönüşmeyeceğini piyasa hala sorguluyor. Dolayısıyla bu Hürmüz etkisi geçtikten sonra o taraflarda işte S&P, Nasdaq olsun konvansiyonel sektörler haricinde yine Dow Jones sanayi haricinde yine bir satış baskısı gözlemleyebiliriz. Çünkü Son metriklere baktığımızda da şunu net bir şekilde gözlemliyoruz. Mevcut sermaye yatırımlarının logaritmik artması ileriye dönük guidance'larda nakit akış serbest nakit akışlarının kâra dönüşmesine kıyasladığımızda aslında bir uyumsuzluk var. Uyumsuzluk gözlemliyoruz. Bunu tahvil piyasası yatırımcıları çok önceden fiyatladı. Hisse senedi piyasası yatırımcıları da artık son bir aydır özellikle bunu fiyatlamaya başladı. Endekslerdeki satışın ana nedeni aslında buydu. Çünkü bu şirketlerin endeks ağırlıkları da yüksek olduğu için endeksleri de aşağıya çekmişlerdi. Dolayısıyla bu jeopolitik haberler geçtikten sonra bunların etkisinin ben bir miktar palyatif olduğunu düşünüyorum. Yine tekrardan bu finansalların fiyatlanmaya başladığı bir dönem gözlemleyeceğiz. Dolayısıyla 2026'nın kalan zaman diliminde aslında özellikle Amerikan hisse senedi endeksleri için bu devasa capex'lerin sermaye yatırımlarının kâra dönüşüp dönüşmeyeceğini piyasa fiyatlayacaktır. Şu anki görünüme baktığımızda da aslında çok net bir kâra dönüşüm yönünde guidance açıkladığını gözlemlemiyor şirketlerin. Zaten Google'a baktığımızda da serbest nakit akışının tarihte ilk kez eksiye geçtiğini gözlemledik. Bir de tabii faiz tarafı var. Apple ve Nvidia hariç geriye kalan bütün teknoloji ve yapay zeka şirketleri yüksek faizden dolayı bilançoları hasar görmeye devam ediyor. Apple ve Nvidia'yı aslında devasa nakit havuzları nedeniyle ayrı tutuyoruz. Ancak bunun haricinde kalan bütün şirketler çok net bir şekilde faizlerinin yüksek olmasından dolayı bilançoları hasar almaya devam edecek. Bu kapsamda da özellikle eğer sizin de yayında söylediğiniz gibi ve dataların da ima ettiği üzere 2026'nın son çeyreğinde olası bir Fed faizi artışı buradaki senaryoyu tamamen değiştirecektir. Bu yüksek faiz maruziyeti yüksek olan bilançoları etkisi yüksek olan şirketler son çeyrekte çok net bir şekilde faiz artışı olursa aşağı yönlü sert fiyatlamalar gözlemleyebileceğiz. Dolayısıyla Hürmüz'ün ve jeopolitiğin etkisi geçici. Bunun etkilerinin bitmesinden sonra eğer kalıcı bir çözüm gözlemlemezsek yine işte sizin de söylediğiniz gibi Trump'ın açıklamalarını İran'ın açıklamalarını Trump'ın yalanladığı bir ortamda bunun etkisini geçtikten sonra piyasalar tekrardan sermaye yatırımlarının kâra dönüşüp dönüşmeyeceğini fiyatlayacaktır. Bir de tabii yüksek finansmandan da bahsettik. Amerika için de aynı durum geçerli. Bu kapsamda da zaten şirketlerin tahvil ihraçlarını ve yine ikincil halka arzlarla bu finansmanı elde etmeye çalıştıkları bir dönem gözlemlemiştik. Ben bu dönemin de devam edeceğini düşünüyorum. Bu kapsamda riskler arttıkça da piyasa, özellikle tahvil piyasası katılımcıları yapay zeka ve teknoloji şirketlerinden çok daha fazla prim talep edecektir. Bunun neticesinde de bu şirketlerin faiz yükü logaritmik olarak yükselerek devam edecek. Dolayısıyla 2026'daki yapay zeka teknoloji mottosu da çok net yine faiz, finansman ve sermaye yatırımları ve karlılık ekseninde gidecek gibi gözüküyor.
1: Evet Yusuf Bey, teşekkür ediyoruz yayına katkılarınız ve değerli yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Çok sağ olun. Tera Portföy Araştırma Grup Direktörü Yusuf Doğan bizlerle birlikteydi. Küresel tarafa ve içeriye ilişkin son fiyatlamaları değerlendirdik.

0: Evet, piyasaları konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi değerli bir konuğumuz var. Blockchain ve Kripto Para Akademi kurucusu Devrim Danyalı bizlerle birlikte olacağız ve kripto piyasalarını konuşacağız. Devrim Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Sevgili Fatma Hanım, merhabalar, iyi yayınlar.
0: Merhabalar. Şimdi kripto piyasalarında birçok başlık var takip edilen. İşte FED, belirsizlik, küresel taraftaki risk iştahı derken aslında birçok başlığı fiyatlamaya devam ediyor. Dolayısıyla şöyle bir genel hatlarıyla başlayalım. Gündem maddeleri nelerdir? Daha sonra detaylarına gidelim.
1: Tabii ki. Öncelikle Hürmüz Boğazı, petrolün fiyatı ve savaşın ne zaman sona ereceğiyle ilgili haber en önde yer alıyor. Kripto varlık ekosisteminde diğer konvansiyonel finans enstrümanlarında olduğu gibi Bitcoin'in burada birazcık daha sağlam, dirençli kaldığını görür durumdayız. Bunu da geçtiğimiz haftalarda 90 doların üzerine çıkmış olmasına rağmen petrolün işte bugün 80 doların altında seyrediyor olmasıyla

Dediğimde belirtmiş olduğum gibi Hürmüz'deki sorunun çözümlenmesi ve savaşın tamamlanıyor olması özellikle risk iştahı daha yüksek olan piyasalarda birazcık daha rahatlamaya ve genişlemeye imkan sağlayacak halde olacak. Bitcoin 64.500 seviyeleri 64.000 ile 64.500 seviyeleri bandında devam ediyor dedik ama burada dikkat çeken özellikle Ethereum, ikinci en büyük kripto para olan Ethereum, zira %18.5 civarında bir artış gösterdi Temmuz ayında ki Bitcoin'e de 123 milyar dolarlık bir giriş olmuştu. Ethereum son 11 ayın en yüksek yükselişiyle karşımızda yer aldı bu zaman dilimi içerisinde. Buradaki tabii en önemli nokta Bitcoin'in sadece paradan para kazanma gibi görülüyor olmasına rağmen Ethereum'un birazcık daha sürecin içerisinde platform özelliğiyle paranın dış etkenliği uygulamaya dönüşmesiyle birlikte daha sürdürülebilir bir para kazancı sağlaması öngörülüyor ve o yüzden de yatırımlar birazcık daha Bitcoin'den Ethereum'a doğru aktarılır hale gelmeye başladı. Burada da özellikle tokenizasyon süreci içerisinde İngiltere, işte Amerika, Japonya farklı noktalarda tokenizasyon süreçleri içerisinde birçok atılımlar yapıyorlar ve burada oluşturmuş oldukları büyük şirketler HSBC'si, JP Morgan'a burada destek veriyor ve 170'ten fazla büyük firma ile birlikte Ethereum platformu üzerinde de bunların gerçekleşmesi üzerine oldukça fazla proje üretiliyor. Ethereum'un da çıkış nedenlerinden bir tanesini bu olarak söyleyebiliriz. Toplamda hacim olarak baktığımızda 2.2 trilyon dolar civarında bir kripto varlık ekosisteminden bahsediyoruz ki bu geçtiğimiz haftalarda 2.15 trilyon dolara kadar düşmüştü ve yaklaşık bu süreç 4 trilyon dolardan da indiğini söylemekte fayda var. Ethereum'un fiyatından da bahsedecek olursak o da 1880'lerde 1900 psikolojik bandında ilerliyor durumda. Onun da 2000 psikolojik sınırına kadar çıktığını ama sonrasında tekrar geri döndüğünü görmüştük. Burada da 2000'in üzerine atıyor olması Ethereum'da ilk hedef olarak karşımıza çıkıyor. Herkes dibi merak ediyor. Dip ne zaman gelecek? Dip hangi fiyatlamalarda olacak diye. Burada da Bitcoin dominansı diğer Ethereum ve altcoin dominanslarını baskılamaya devam ediyor. %59'luk bir Bitcoin dominansının karşılığında %10'luk bir Ethereum dominansı ve altcoinlerde de %31 civarında bir dominans görüyoruz. Kripto varlık ekosistemindeki dağılım açısından baktığımız zaman belki günün en önemli haberlerinden bir tanesi Rusya'da beklenen alt komisyondan geçmiş olan sonra üst komisyonda Federasyon Konseyi'nin onayını almış olan bir kripto varlık yasa tasarısı vardı. Bu tasarı dün Putin'in imzalamasıyla birlikte artık 1 Eylül'den itibaren kanunlaşarak yasa halinde yürütmeye girmesi bekleniyor. Bu yasa ne öngörüyor diye baktığımız zaman öncelikle düzenlenmiş piyasayı Merkez Bankası'nın denetlemesi öngörülüyor. Yasa doğrultusunda kripto varlıklar sahiplik, vergilendirme ve hukuki işlemler adında altında bir mülk olarak değerlendirilmesi planlanıyor. Saklama kuruluşları, aracı kurumlar, muhasebe tarafı, yatırımcılarla ilişkiler bu yasada netleşmiş ve belirlenmiş durumda. Bitcoin ve diğer kripto varlıkların ödeme sisteminde, ülke içerisindeki ödeme sisteminde kullanılmayacağı yasayla belirlenmiş oldu ama uluslararası özellikle Swift gibi yaptırım süreçlerinde karşısına çıkan olumsuzlukları bertaraf etmek için Rusya uluslararası ödemelerde kripto varlıkların özellikle şirketler tarafında ticarette kullanılmasının önünü açmış durumda. Burada ilginç belki izleyicilerimizin ilgisini çekebilecek noktalardan bir tanesi de nitelikli olan ve olmayan yatırımcılar olarak ayrıldı. Nitelikli olmayan yatırımcılar tek bir aracı kurum içerisinden bir sene içerisinde 300 bin ruble yani yaklaşık 3.700-3.800 dolar civarında bir alım yapabilecekler ve bunu da yurt dışına en fazla 100 bin ruble olarak transfer edebilir halde olacaklar. Nitelikli yatırımcı ve özellikle şirket tarafında bu miktarların daha da yüksek meblağlara ulaştığını görüyoruz. Dünya geneli içerisinde kripto varlık ekosisteminin kendisine özel haberler içerisinde yer alan Clarity Act var. Bunu her bağlantımızda, her
sohbetimizde dile getiriyoruz. Onun için de son 2 gün kaldı, 6'sı ve 7'si. Bu 2 gün içerisinde 6 ya da 7 Ağustos'ta kongreye gelip Senato tarafından onaylanır ve sonrasında da Trump'ın önüne gelip imzaya açılırsa çok büyük bir rahatlama olacak kriptovaluta ekosistemi için. Ancak olmaz ise 7 Ağustos'un özelliğine, 7 Ağustos

0: Dostu Senato tatile çıkıyor. Tatile çıktığı andan itibaren de artık yaklaşık bir ay boyunca ki Eylül'e kadar bu da hiç bu konuyla ilgili bir adım atılmayacak ve sonrasında da Ekim ve özellikle 3 Kasım'daki gerçekleşecek olan ara seçimde bu ciddi anlamda görüşülmeyecek ya da unutulacak bir konu olarak ya da ikinci plana atılacak diyelim bir konu olarak karşımıza çıkacak. Bu açıdan da kripto varlıkların buradaki rüzgarının kesilmesi ya da daha şiddetli bir şekilde destek görüyor olmasının önü kapanmış olacak. Buradaki ana detay da cumhuriyetçilerle demokratların arasındaki buradaki etik sorunların en başta ve stable coinlere verilecek olan faiz yapısının çözümlenemiyor olması. Burada esasında Tarım ve Bankacılık Komisyonu'ndan geçmiş olmasına rağmen sonrasında bu iki metin birleştirilerek Senato'da tek bir metin halinde geçmesi lazım. Onun da ne yazık ki şu anda cumhuriyetçilerle demokratlar arasındaki çözümü henüz bulunmuş değil. Bu arada da 3 Kasım'daki seçimde neden bu önemli? Trump 2 seneden en az 2 sene daha koltuğunda oturuyor olacak ama buradaki meclis çoğunluğunu eğer cumhuriyetçiler demokratlara kaybederlerse bugüne kadar kripto varlık ekosistemindeki Trump'ın belirtmiş olduğu ya da vaat etmiş olduğu birçok şeyin belki daha zor aşılması, belki kabul görmesinde demokratların birazcık daha fazla sürece taş koymaları buna neden olur hale gelmeye başlayacak. Buradaki üzerine tekrar basmak gerekirse de en önemli noktalardan birisi olan etik kurallar ve bu etik kurallarında federal yöneticiler, üst düzey yöneticiler ve devlet başkanı dahil olmak üzere bu sürecin içerisinde kripto varlıklara yaklaşımı ve bunları bir reklamasyon, bir destekleme sürecinde kendisine bir artı değer sağlayıp sağlamayacağı ile ilgili etik pozisyonlar. Bununla ilgili de eskiler hatırlayacaktır, tanıyacaktır. Elizabeth Warren kripto varlıklarla ilgili son derece karşıtı olan bir demokrat senatör. Onunla birlikte Richard Blumenthal ikisi birlikte SEC'ye bir yazı yazdılar, SEC'e bir yazı yazdılar ve dediler ki bu sürecin içerisinde Trump'ın official çıkarmış olduğu daha önceki official Trump coin'in yani meme coin'in araştırılmasını istiyoruz. Zira bu coin Trump 20 Ocak 2025'te koltuğa oturmadan 2-3 gün önce 18'inde $1.20'dan piyasaya çıkmıştı. 19'unda yani bir gün içerisinde $75'lara kadar yükselip ardından bugün itibariyle de $1.40 seviyesine inmiş durumdaydı. Burada da bir Trump'ın katılmış olduğu, bu adının kullanılmış olduğu ve desteklemiş olduğu projenin de araştırılmasını özellikle istiyorlar. Clarity Act'in bunu da sağlamadığını, buradaki bu tip yapılacak organizasyonlarda Amerikan Başkanı dahil olmak üzere buradaki senatörlerin bu sürecin içerisinde artık yer almaması gerektiğini öne sürüyorlar. Geçtiğimiz günlerde de benzer şekilde New York'un başsavcısı Leticia James bu konuyla ilgili demişti ki artık kredi yasa ulaşırsa ya tüm kripto varlık ekosisteminde bu süreci CFTC'nin bir şekilde yöneteceği ve bizim federal hükümetler bazında sürecin içerisinde bugüne kadar 5 yılda $500 milyon fazla ciddi anlamda bir sorunla karşılaştığımız ve bu sorunu çözmek için lokallerde işi hallettiğimiz bir noktadan CFTC'nin üst makamlarına kadar uzanan sürecin içerisinde bu yasa bizi çok daha fazla zorlayacak halinde bir açıklaması vardı. Clarity Act'in bu sorunlar içerisinde ne yazık ki bugünü de geçirdik artık yarın ve öbür gün neticeye bağlanmasını bekliyor, umuyor kripto varlık ekosistemi. Strateji firmasına değinmeden de olmaz. Strateji firması da Michael Saylor'la birlikte biliyorsunuz hem bugüne kadar ben Bitcoin satmayacağım mantığıyla gelirken geçtiğimiz hafta gene 1638 adet Bitcoin satarak ki bu aran meblağın içerisinde çok küçük bir tutar. O sürecin içerisinde de Bitcoin satmaya başladığını ve nakit rezervini $4 milyar üzerine çıkardığını gördük. Ama son olarak da şöyle bir espriyle bağlamış olalım. Tamamen kendi elimdeki kendime ait Bitcoin'lerimi hiçbir zaman satmadım, satmayacağım moduna çevirdi. Burada da Michael Saylor stratejinin bu satışları ardından bunu da eklemeden geçmeli.
1: Evet Devrim Bey, aslında az bir süremiz kaldı. Şunu da sormak istiyorum. Yani konuşmanızın başında değindiniz Rusya'nın bu kripto hamlesini. Aslında önemli bir eşik diyebilir miyiz buraya? Çünkü yani artık dış ticarette kullanılması yaptırımların da bir nebze Rusya'nın açtığını da gösteriyor ama peki bu model başka ülkelerde karşılık bulmasını bekler misiniz? Hani nasıl bir süreç bizi bekliyor bu noktada?

0: Kesinlikle kripto varlıkların 16-17. senesindeyiz ve son 1-2 sene içerisindeki atılımla bu süreçte hem fiyata yansıdığını görüyoruz. Yani 30 bin 40 binlerden 126 bin dolara kadar çıkmış olan bir Bitcoin ve ardından gelen kripto varlıkların da bunun rüzgarıyla birlikte oluşturduğu 2 trilyon hatta işte en yüksek rakamlarında 4 trilyonu geçmiş olan bir piyasa değerinden bahsediyoruz. Bunların hepsi tabii ki bugüne kadar hep bireysel çabalarda oradaki maksimalist yaklaşımlarla birlikte ilerlemişti ama sürecin içerisinde şu anda kurumların girebilmesi için öncelikle hem devletler tarafından kabul ediliyor olması hem bir şekilde bunun regülatif bazda kanunlarının ya da kurallarının konuyu olması bir de en önemlisi tabii ki burada bireyselin güvenliğini evet. sağlayacak devletin bunu koruma altına alıyor olması önemli. Rusya'da, Amerika'da ve bizde evet. de olduğu gibi diğer ülkelerde de bu geçerli hale gelmeye başlayacaktır sevgili Fatma.
1: Evet Devrim Bey, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız ve yorumlarınız için.
0: Sağ olun, iyi günler, iyi yayınlar.
1: Hoşçakalın, iyi haftalar. Blockchain ve Kripto Para Akademisi kursu Devrim Danyalı bizlerle birlikteydi. Kripto para piyasalarını değerlendirdik. Böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Piyasa saatini burada noktalıyoruz ama birazdan yatırım haberleri yeniden karşınızdayız.

Ağ Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Ağ Para. X, Ağ Para TV. Facebook, Ağ Para. Instagram, Ağ Para. YouTube, Ağ Para.

Yatırım haberleriyle karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Borsa İstanbul haftanın 3. işlem gününde öne çıkan şirket gelişmelerine ve hisse performansına göz atacağız diyelim ve gün özelinde öne çıkan ilk şirket haberiyle başlayalım. Eczacıbaşı İlaç, uzun süredir takip edilen bir proje vardı. Sarıyer projesi. Burada önemli bir eşik geride kaldı ki şirketin projesi için ÇED kararı olumlu olarak çıktığını takip ettik. Hemen bakalım hisse performansına. Sınırlı bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. Aslında güne yarım puanlık artışla başlamıştı. Daha sonra satıcılı bir seyre döndü. Bu yılda %12'lik bir eks tarafta fiyatlaması da var. Tabii bu haber başından sonra artık yatırımcılar bir sonraki adım ne olacak sorusunu sordu. Gözler tabii buradan gelecek diğer haber başlıklarında olacaktır diyelim ve bir sonraki şirket gelişmesine geçelim. Odin Teknoloji yine bildiğimiz bir yerden geliyor. Yeni iş almaya devam ediyor. Hemen bakıyoruz detaylarına. Türksat ile 1,8 milyon dolarlık sözleşme imzaladığını açıkladı. Zaten son dönemde sık sık benzer haberler vardı. Her gün kapa düşüyordu. Dolayısıyla haberin de etkisiyle beraber hisse performansına bakıyoruz. %4'e yakın bir geri çekilmesi var Odin Teknoloji paylarının. Tabii bu noktada artık güçlü bir performansı vardı. Son bir ayda %60'lık toparlanma görmüştük. Bu yıl %855'lik de agresif bir primle yapmıştı. Dolayısıyla bu tarz kar realizasyonları da görmek aslında piyasada sağlıklı olarak okunabiliyor diyelim ve bir sonraki şirket gelişmesine geçelim. İş yatırımdan bir ihraç haberi var. 1,4 milyar liralık tutarında aslında bono ihraç ettiğini açıkladı. Bankalardan sık sık gördüğümüz bir haber başlığı. Finansman tarifi zaten hareketli ki şirketler kaynak çeşitliliğini artırmaya devam ediyor. Böylece likiditesini yönetmek için de piyasaya çıkıyor diyebiliriz. Haberin etkisi ise performansında yarım puanlık bir geri çekilmesi var. 7,70 kuruş iş yatırım hisseleri işlemden geçerken bu yıl negatif tarafta kalmış. Yatay bir seyri vardı ama bu haber başı zaten operasyonel değil. Daha çok bilanço tarafında yönetim olarak da okunmalı demiş olalım. Ve son şirket haberine geçelim. Enerya Enerji diyelim. Geri alım programına devam eden şirketlerden bir tanesi. Bu kez 300 bin lotluk hisse alımı aldığını açıkladı. Geri alımlar artık tek başına tabii sürpriz olmuyor. Piyasa şirketleri ne kadar bu programın sürdürülebilirliğine bakıyor ki. Enerya Enerji zaten yine her gün bu programı devam eden şirketlerden de bir tanesi. Son dönemde Borsa İstanbul'da zaten çok fazla bu kararlar artmıştı. BİM'de benzer bir tablo görmüştük derken hisse performansa bir değişim görmüyoruz. Bu yıl %9'luk bir eksisi var. Artık yatırımcılar geri alım kararına değil bu kararlılığın ne kadar sürdürülebilir olup olmadığına da odaklanacaktır demiş olalım ve yatırım haberlerini burada noktalayalım. Peki yurt dışı piyasalardan hangi şirketleri konuşuyor olacağız? Saatler 13.50 gösterdiğinde tekrar görüşmek üzere diyelim.

0: 8'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
1: Gedik Yatırım'ın yeni kampanyasını duydunuz mu? Mevcut yatırımlarınızı Gedik Yatırım'a taşıyın. 5000 TL'ye varan hepsi burada hediye çeki kazanın. Kolayca hesabınızı açın, yatırımlarınızı Gedik Yatırım hesabınıza transfer edin. Virman kampanyası fırsatlarını kaçırmayın. Yatırım denince deneyim konuşur.
0: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle
2: Otobit'te. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
3: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli 33, Sakarya 32, Bursa 35, Balıkesir 34. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 17. Konya 34, Kayseri 33, Nevşehir ve Sivas 31. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 24. Denizli 39, Aydın 41, Muğla 36, Manisa 38. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 27. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 40, Hatay 32. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 23. Bolu 30, Karabük 32, Rize 28, Samsun 29. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 15. Malatya 38, Erzincan 36, Van 30, Ardahan 25. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 24. Mardin 37, Şanlıurfa 42, Siirt 39 ve Diyarbakır 41 derece.
0: Seramik hava durumunu sundu.
2: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
3: Kaplumbağam düştü.
4: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
3: Elimden düştü.
2: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
4: Ne olur artık affet beni Meliha.
2: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları

0: Sami? Ne işi var bunun burada?
1: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta

0: mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Festçiler geldi. Cappuccino, latte. Cappuccino, latte. Cappuccino, latte, latte. Cappuccino.
2: Lezzeti de.
1: Ha?
3: Bravo! Bravo!
4: Italiano.
2: Festi.
1: E festi.

0: Herkese merhabalar. Teknoloji ve Gelecek programıma hoş geldiniz. Ben Zehra Öney. Geleceğin dünyasını hayal ederken hep benzer konuları konuşuyoruz. Yapay zeka, otonom sistemler, yapay zeka agentlar, unicornlar, yatırımlar. Ama bugün bu resme biraz daha yakından bakalım istiyoruz. Bir teknolojide ne kadar gelişmiş olursa olsun bu dünya, arkasındaki insan vizyonu kadar bir teknoloji güçlü olabiliyor aslında. Pırıl pırıl bir fikir ancak doğru bir ekosistemde filizleniyor ve o ekosistem de ancak eşitlik, kapsayıcılık ve doğru değerler üzerine kurulursa sürdürülebilir oluyor. Peki yarının ekosistemini inşa ederken bu dengeyi nasıl kuracağız? Bugün stüdyomuzda tam da bu sorunun cevabını temsil eden iki çok değerli konuğum var. Bir tarafta Türkiye'de girişimcilik ve teknopark fikrinin ilk tohumlarını atan, bu ekosistemi sıfırdan kuran çok değerli bir bilim insanı ve vizyoner, İTÜ Arı Teknokent Genel Müdürü Profesör Doktor Atilla Dikbaş Hocam var. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk Zehra.
0: Yayınımızda olmanız gerçekten bizler açısından çok kıymetli. İnşallah çok güzel sohbet yapacağız sizinle beraber. Ve aynı zamanda da diğer konuğum da benim için son derece kıymetli. Çok ciddi bir STK deneyimi. Birazdan senden bahsedeceğim Selen'cim ama

0: eşitlik diyoruz, kapsayıcılık diyoruz, bunu dert edinmek diyoruz, mesele yapmak diyoruz. Bunun için sadece toplumsal projeler değil, sosyal duygunun da çok güçlü olması gerekiyor. O duyguyu tam olarak temsil etmek diyoruz. Ve bir anda böyle kurumsalda çalışırken içinde o duygunun yeşerdiği ve bir şeyler yapmalıyım diye harekete geçip bunu doğal akışla yapıp çeşitli aşamalarda, çeşitli seviyelerde bu eşitliği, bu kapsayıcılığı koruyacak işler yapan çok kıymetli bir isim. Sevgili Selen Oktay Akçalı, Yanındayız Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. Başka şapkaların da var, birazdan bahsediyor olacağım. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
0: İyi ki geldiniz, iyi ki birlikteyiz. Hakikaten bu sohbet çok değişik bir sohbet olacak. Çünkü kökünde insan var, kökünde başarıyı temsil eden insan var. O yüzden öncelikle sizleri de bir tanıştırmak istiyorum izleyicilerimle. Atilla Hocam, sizden başlayacağım. Sizi anlatmaya zaten kelime yetmeyecek de biraz böyle kısaltarak sizin hakkınıza birkaç bilgi paylaşmak istiyorum, izin verirseniz. Evet. İTÜ Mimarlık'la başlayan bir akademik yolculuğunuz var ve yapı bilgisi alanında bir doktoranız var. Bu son derece önemli. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde uzun yıllara dayanan bir öğretim üyeliğiniz. Bunun yanı sıra da Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde rektör yardımcılığı da yapmışsınız ve İnşaat Yönetimi Araştırma Merkezi'ni kurmuşsunuz. Stanford ve MIT'de çeşitli araştırmalar yürütmüşsünüz. Dresden ve Reading Üniversitelerinde konuk öğretim üyesi olarak yer almışsınız. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Proje Yönetimi Merkezi ve Bilgi Enstitüsü'nün kuruluşuna öncülük etmişsiniz. İTÜ Arı Teknokent'in kuruluşunda da çok kilit bir rol üstlenmişsiniz. İyi ki üstlendiniz. Yıllarca biz de orada çalıştık ve ne kadar değerli bir yer olduğunu en azından ben şahsen çok biliyorum. Genç Girişimci Geliştirme Programı'nı başlayıp yönetmişsiniz. Teknobi'yi kurmuşsunuz ve Medipol Üniversitesi'nde de kurucu dekanlık yapmışsınız. 2020'den bu yana İTÜ Arı Teknokent'in genel müdürü olarak görev alıyorsunuz ve bu dev ekosistemi aslında köklerinden bugüne kadar gelen hikayesinin de içinde çok güçlü yer alıyorsunuz, almaya da devam ediyorsunuz. Hikayeyi de sizden birazdan inşallah dinleyeceğiz. Sevgili Selen, biraz seni de anlatmak istiyorum. Senin yolculuğun da özel sektörden başlamış ama toplumsal faydaya uzanan müthiş bir hikaye. Şimdi diyoruz ya, multidisiplin olalım, farkındalığımız artsın, güçlü ve dayanıklı olalım diyor. Senin hikayene baktığım zaman aslında bugünün liderlik tanımının gerçekten karşılığını görüyor gibiyim. Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve Boğaziçi'nde de yüksek lisans yapmışsın. Sonra farklı sektör lideri kurumlarda 12 yıllık müthiş bir deneyim, ki biri de Turkcell'di. Ben de beraber senin çalışmanı bilen, izleyen birisiyim. Sonra yönetim kurulundaki kadın sayısının herhalde az olması, karar vericilerde kadın az olması birden bir dikkatini çekti diye düşünüyorum. Ve yönetim kurulunda Kadın Derneği'nin kurucu ekibinde yer alıp 6 yıl boyunca hem genel sekreterlik hem de icra direktörlüğü yaparak çok yoğun çalışmışsın. Ki ben o dönemlerde seni izleyenlerden birisiyim. Yani oradaki enerjin, motivasyonun, İnsanlarla olan komünikasyonun çok güçlüydü. O yüzden müthiş bir iş yaptığını gördüm. Aynı zamanda da AB hibe projelerini de sen yönetmişsin. 2023'te de Yanındayız Derneği'ne davet edilip buranın yönetim kurulu başkanı olarak göreve başlamışsın. Hatta o günlerini de hatırlıyorum, geçiş dönemlerinde, ve iyi ki diyorum, iyi ki Selen. Yanındayız, erkekleri toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine dahil eden Türkiye'deki ilk ve tek dernek. Ve ezber bozuyor. Yani önemli bir rolü var. Tüm bunun yanı sıra da genç istihdama odaklanan da Agent İK diye bir girişiminde kurucu ortağı olmuşsun. Eş zamanlı olarak ve melek yatırımcısın. Forum İstanbul Enstitüsü, Marmara Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi ve Yönetim Kurulu'nda Kadın Derneği'nde de danışma kurullarında yer alıyorsun. Milyon Kadına Mentor programında da ödül almışsın. Ve aslında çok daha fazla yaptığın şey

0: şapkan olmasına karşılık sohbet ettiğimizde senin anlattıklarını izleyicilerimiz dinlediğinde eminim senin zaten yaptığın her şey o sohbetin içinde yer alıyor olacak. Ben bu kadarını aktarabildim. Tekrar hoş geldin diyorum. Şimdi Atilla Hocam, sizle başlayalım istiyorum. Türkiye'de teknoloji geliştirme bölgelerinin oluşumuna biraz önce de konuştuk, başından beri şahitsiniz. Bu geliştirme süreçlerini öncelikle sizle bir değerlendirmek isterim. Aynı zamanda da kamuya iki tane çok önemli rapor hazırladınız. Bunlardan biri 2010'da yapıldı. Türkiye Bilişim Vadisi'nde yer seçimi ve yönetişimde fizibilite diye bir rapor. Çok kıymetli. Bir de 2014'te de Yaşam Bilimleri ve Sağlık Teknolojileri Merkezi fizibilite raporunu yayınladınız. Biraz bize bunlardan bahsedebilir misiniz? Çünkü bugün için aslında çok değerli kaynak çalışmalar. Özellikle başından beri de TGB bölgelerine yönelik olarak izlediğiniz bir süreç var. O süreçte bu raporları nasıl değerlendiriyorsunuz hocam?
1: Zehra Hanım, öncelikle çok teşekkür ederim. Hem davet için hem de çok güzel anlattınız. Birkaç noktada ben bir parça düzeltme yapayım. Ben doğma büyüme İtülüyüm. Çok da güzel söylediniz. Doktoradan hemen sonra Doğu Akdeniz'e gittim. Evet, çok genç yaştaydım. Rektör danışmanı oldum. Bir merkez kurdum. Döndüm. Gülsün Hoca rektördü. 8 yıl boyunca. Ben 1 yılını doldurmuştu. Benim için teknoparkların kuruluşu ve bütün buradaki diğer yapıların kuruluşundaki görev almalarım hep o süreç içerisinde oldu. Çok önemli bir kilometre taşıydı benim hayatımda. Ama gerçekten de bir İTÜ'lü olarak belirli bir noktada belirli merkezleri ve yapı taşlarını kurmak önemli. Ben hasbelkader kendimi şanslı hissediyorum. Bu alanlarda hem benim yanımda olanlar hem de bana bu fırsatı verenlerle. Şimdi İTÜ Arı Teknokent 2000'li yılların başında İTÜ'nün en önemli programlarından birisiydi. Gülsün Sağlamer Hoca'nın önemli bir programıydı. Fakat 2001 yılında söylemiş olduğunuz gibi Teknoloji İletişime Bölgeleri Kanunu ilan edildi. Hemen biz 2002 yılında Teknopark'ın kuruluş çalışmalarını başlattık. 2000 yılından itibaren başlattık ve şirketi kurduk. Yani Arı Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak 2002 yılında yönetici şirket kurulmuş idi. İlk yıllar hakikaten normal olarak bir fundraising programı, bir bağış programı vardı ama sonuç olarak teknoparklar için bağış almak çok zor. Çünkü teknoparklar o zaman bilinmiyor. Hep konuşacağız ama yani teknopark ne demek? Luna Park mıdır nedir? Hani sonuç olarak teknoloji gelişme bölgeleri aslında hala çok çağdaş ve çok özgün bir kanun. Yani Dünya Teknoparklar Birliği'nde bizim 2001 yılında enans edilen ve sonuç olarak bütün teknoloji gelişme bölgeleri ki bugün 114 tane, bütün burada teknolojiye dayalı kalkınma seferberliğini konuşuyorsak aslında bu kanunun getirdiği bir takım olanaklar sayesinde o açıdan önemli bir kanundu. 2001 yılında tabii sonuç olarak bu duyuruldu ama 2002 yılında kurulmuş bir teknokent içinde teknopark için bir bağış almak ve veya bir yapı kurmak çok zordu. Biz Dünya Bankası'ndan kredi aldık o dönem. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı aracılığıyla. Tabii 8 milyon dolarlık bir binanın 4 milyon dolarını TTG aracılığıyla 3 yıl geri ödemesi, 0 faizi aldık. O önemli bir noktaydı. Onun fizibilite raporunu hazırladık. Yani Dünya Bankası bu kapsamda, o zaman hazine garantisi de bitmişti, bize bir fizibilite raporu hazırlayın demişti. Ve çok enteresan, Hint asıllı bir Amerikalı vardı, V-Note. Bu hazine garantisi kalkınca yani bir devlet üniversitesine vermekten imtina etti. Yani biz sonuç olarak bu parayı geri ödeyemeyiz diye düşündü. Bir müşavir tutuyorlar falan, yani Dünya Bankası'ndan bir kredi alabilmek çok zor, onu söyleyeyim. Aldık, bir devlet, ilk devlet üniversitesiyiz biz böyle bir binaya kredi alarak. Devlet kaynaklarını kullanmadık. Aslında. Tabii Dünya Bankası'ndan, evet. Bir de Bilkent Cyberpark aldı aynı dönem. Daha da sonra zaten kredi kapandı, almadık, alınamadı ama bir devlet üniversitesi gerçekten çok önemli bir krediye imza attı, başarıya imza attı. Tam da 8 milyon dolara bitirdik. Bu V-Note bunu best practice olarak ilan etti. Yani biz 2005 yılında, 2004 yılında kredi anlaşması imzaladık. 2005'te binayı bitirdik. Açılışa geldi. Ben de project manager'dım. Yani projenin yürütücüsüydüm. Kırmızı filikle falan yapıldı. Yani çok uluslararası bir sözleşme kalıbıyla yapıldı. Ve o sözleşme ve o başarı aslında bizim bütün bu teknoparkın ilk mihenk noktasıdır. Çünkü 17 bin metrekarelik bir kullanım alanını tabii ki ilk anchor

0: İlk bölgeye gelen şirketlere büyük alanlar verebildik bu sayede. Bu bizim önemli bir kilometre taşımızdı. Bu fizibilite raporu aslında biraz önce söylemiş olduğunuz diğer kamuya yapmış olduğum fizibilite raporlarının da mihenk noktası oldu. Çünkü o zamanlar için teknoparklar çok bilinmiyordu. Çok ciddi olarak teknoparkları araştırdık. Dünyadaki teknoparklar ve yönetişim modellerini iyi bilen bir ekip olduk. Ve sonuç olarak Sanayi Bakanlığı o zamanki ismiyle Türkiye Bilişim Vadisi'nin şu andaki yani Gebze'deki Bilişim Vadisi'nin yer seçimini ve buna yönelik olarak da yönetişim modeline yönelik olarak bir ihale açtı. Sonuç olarak ben bu kapsamda yani benim iş bitirmelerimiz daha doğrusu buradaki ekip olarak bunun alınması için çok önemli bir kaynak oluştu. Ve 2010 yılında yazmış olduğum Türkiye Bilişim Vadisi fizibilite raporu hakikaten sadece yer seçimine yönelik olarak değil ama çok önemli danışmanlarla Türkiye'de teknolojiye dayalı kalkınma seferberliğine yönelik olarak bir ağın, bir teknoloji ağının nasıl kurulacağını, buradaki inovasyon ağının, ulusal inovasyon ağının nasıl hep beraber çalışabileceği ve teknoparkların aslında artık hani ta o zamanlar biz bunları ekip olarak söyledik. Açık teknoparklar olarak çalışması gerektiğini, kapalı teknopark birbirinden kapalı yani geçişi olmayan değil, birbirine geçişi daha esnek olan, ortak değerler üretebilen bir ağ ki ona da Anadolu Teknoloji Ağı dedik, ATA kısa ismiyle.
1: Çok güzel.
0: Bir yönetişim modelini kurduk. Bu birinci noktaydı ve ondan sonra biz 3 tane yer belirlemiştik. TÜSİDE'nin arazi, şu andaki Bilişim Vadisi'nin olmuş olduğu yerin aslında
1: güzel
0: seçimini bu rapor belirledi.
1: Müthiş.
0: Yönetişim modelinde ilk genel müdür kulaklarınızı Serdar Bey, onu hala der ki bu benim için çok bir anayasa kimliğinde oldu. İkincisi de o zaman Kalkınma Bakanlığı, o zaman Cevdet Yılmaz'dı. Sayın Cevdet Yılmaz şimdi Cumhurbaşkanı yardımcımıza yazılmış olan bir TRB2 bölgesi, yani Hakkari, Muş, o bölgede bir yaşam bilimleri ve sağlık teknolojileri teknoparkının hem de üretim modeline yönelik olarak bir rapor yazdık bakanlığa. Orada da kuruldu ve orada da bir takım firmalar yeşerdi ve önemli bir rapordu. O da özellikle Türkiye'deki teknoparkların kendi içerisinde nasıl kurulabileceği ve birbirleriyle nasıl etkileşimli olarak çalışabileceğine yönelik olarak örnek bir model teşkil etti ve doğuda olmasına rağmen ve buradaki birkaç firma hala bir haberleştiğim önemli
1: Harika.
0: Bir nüve oldu. Ama Bilişim Vadisi fizibilite raporunda biraz evvel söylemiş olduğunuz gibi önemli bir yönetişim modeli, bir ulusal bir inovasyon ağı ve bunun uluslararası inovasyon ağlarıyla nasıl bütünleşebileceği, buna yönelik olarak teknoparkların özellikle partner kuluçka merkezini hala biz Arı Teknokent olarak lead ediyoruz. Anadolu'daki kuluçka merkezlerini periyodik olarak toplayarak onlara bir takım yapmış olduğumuz programları öğretiyoruz. Onlarla beraber ortak programlar yapmaya gayret ediyoruz. Yani söylemek istediğim şey şu, Türkiye'de kaynaklarımız kısıtlı. Bizim hep beraber ortak değer üretmek için kolları sıvamamız lazım. Ve bunlar için de hepimiz kendi bölgemizde, kendi yapabileceğimiz kadarıyla örnek bir takım projeler, programlar üretmek ve yönetmek durumundayız. Herhalde biz bunları bir parça daha iyi başardık ekip olarak. Çünkü İstanbul Teknik Üniversitesi 253 yıllık inanılmaz köklü bir teknik üniversite. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en köklü teknik üniversitesi. Böyle bir tabii ki rol modelde teknik üniversiteye yarışır idi.
1: Hocam elinize sağlık diyorum. Eksiki yapmış olduğunuz raporlardan gelen kaynakların son derece kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ve bugün ben hep teknoparkları ilk kurulduğundan beri içinde olup çalışmış ve orada da çalışanlarım olmuş bir kişiyim. İTÜ Arı Teknopark'ta da 2007 itibariyle çalıştım. Ve orada 5 yıl boyunca 60'a yakın mühendis arkadaşımızla iş yaptım. Hatta bir ara Oda Kule'deki ofisten bizim pazarlama ekiplerini alıp size yerleştim. Arı Teknopark'a sığmadık ama çok dip dibe oturduk ama sinerji oldu. Ve beraber işte çok güzel projeler, dünya birinciliği alan işler yaptık. Çok kıymetli bir kurulum. Ve şu anda baktığım zaman teknoparklara, hakikaten açık ara İTÜ Teknopark'ın içindeki inovasyon ruhu ve oradaki destek ve oradaki mekanizmaların ne kadar iyi çalıştığını görüyorum. detaylara gireceğim.
0: Evet. Zeynep,
1: çok teşekkür
0: ediyorum. Hala sığmıyoruz.
1: Evet, hala sığmıyoruz. Ne

0: kadar bina alırsa sığmıyor.
1: Aslında sığmamak şöyle, kusura bakmayın, bir sadece parantez açayım, nokta koyayım sonra. Özellikle inovasyonun, yani bizim biraz evvel konuştuğunuz gibi belirli bir noktada değer üretmek üzere bir program yapmamız lazım. Değer ürettiğiniz zaman zaten genel olarak
0: karşılığını
1: buluyorsunuz. Dünya birincisi tabii olduk, biliyorsunuz 2023 yılında.
0: Biliyorum, çok
1: 1895 evet, Dünya Üniversitesi içerisinde üniversite kuluçka merkezi olarak dünya birincisi olduk. 17 KPI ile ve bir yıl boyunca
0: çok
1: bizi eşelediler.
0: Çok takdir edilecek bir şey, önemli. Evet. Sevgili Selen, hocamın çizdiği bu yeni nesil bir şey var, anlatım var, işte bu işte inkübasyon merkezleri, girişimcilik filan. Ama aslında eşitlik meselesi de bunun içinde doğrudan. Demin ben bir şey söyledim, biliyorsun. 27 erkek çalışan içinde 2 tane kadını zar zor seçtim teknik bölümlerde diye söyledim. Yanındayız derneğin en önemli çıkış noktası bu. Toplumsal cinsiyet eşitliğinde ancak kadınlar erkekler birlikte hareket ettiğinde mükemmele erişilebiliyor. Sence yapay zeka çağında eşitlik konusunda sosyal bir mesele gibi sadece değerlendirmek değil, aynı zamanda teknoloji meselesi olarak da bu eşitliği konuşmamız gerekiyor mu?
2: Kesinlikle gerekiyor.
0: Değişik bir yerden sordum.
2: Evet, çok güzel. Şimdi biz hep sosyal ve insan hakları meselesi olarak ele aldık ama artık teknoloji ve gelecek meselesi olarak ele almak gerekiyor. Ben de hocamı çok keyifle dinledim. Hem bir endüstri mühendisi olarak o sıralardan geçmiş ve teknoloji sektöründe çalışmış bir kadın olarak da dinledim. Çok umutla doldum. Ellerinize, emeklerinize sağlık öncelikle.
1: Hep beraber.
2: Burada olduğum için çok mutluyum. Bugünü çok beklemiştik. Onu da söylemek isterim. Teknolojide Kadın Derneği'ni de çok ayrı ve özel bir yere koyuyorum. Bizlere de, biz kadın hakları konusunda çalışan derneklere de mihmandarlık yaptığınızı düşünüyorum.
0: Çok
2: neden?
0: Teşekkür ederim.
2: Çünkü teknoloji kadının geleceği olabilir. Ama madalyonun başka bir yüzü de var. Eğer doğru adımlar atılmazsa bu eşitsizlik gerçekten derinleşebilir. Biz hep işte sosyal bir mesele olarak düşündük ama artık teknolojinin kendisinin ilerlemesi için kadının varlığını konuşmamız gerekiyor. Yanındayız da tam da dediğiniz gibi bizim çıkış noktamız şu. Eğer bir eşitsizlik varsa, eğer bir yerde bir adaletsizlik varsa, bunun tek müsebbibi kadınlar değil, çünkü toplumun yarısında erkekler oluşturuyor. O zaman biz bunun için hep birlikte savaşmalıyız ve erkeklerin de bu anlamda rol model olabilmesi çok uygun ve gündemde olmalı diye düşünüyoruz. Şöyle ki, ne zaman kadın hakları konuşulsa kadınlar ön planda ama erkeklerin bu konuda söyleyecek bir şeylerin olması, eyleme geçebilmeleri, fiilen bir şey yapabilmeleri, kararlarında her zaman işte toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetmeleri artık bir lüks değil, zorunluluk diye düşünüyoruz. Yanındayız da tam da bunun için işte üyelerimizle, %80'i erkek olan üyelerimizle kadın hakları için çalışıyoruz. Ters köşe bir şey yapmaya çalışıyoruz. Teknolojinin içindeki yani yapay zeka ve işte ilerleyen teknolojiler ve toplumsal cinsiyet eşitliği deyince çok güzel bir örnek geliyor aklıma. Biraz ondan bahsetmek isterim. Sizin de demin hocamın özgeçmişini anlatırken bahsettiniz. Yanlış bilmiyorsam MIT'de bir akademisyen bir şey kurguluyor. İşte yüz tanıma analiz programı kurguluyor. Eğlenceli de bir program. Sonra bunu kurgularken Joy adı da, Joy Boğalan Winnie diye bir kadın, kendi yüzünü programın tanımadığını, çok zor tanıdığını fark ediyor. Ve bunun üzerine, çünkü bu siyah bir kadın ve koyu tenli bir kadın ve beyaz bir maske takıyor yüzünü tanıması için. Sonra da şunu analiz ediyor, diyor ki aslında diyor bu yüz tanıma programı beyaz tenli erkekleri işte neredeyse sıfır hatayla analiz ederken siyah tenli kadınları %35'e varan bir hata oranı veriyor diyor. Ve bunun üzerine bir araştırma yapmaya başlıyor.
0: Bu kadar
2: hatta
0: ilginç.
2: Kurumu da bunu sahipleniyor ve MIT'de sanıyorum bunun üzerine bir akademik makale yayınlıyor. Ve bununla ilgili çok güzel, böyle eğlenceli de bir çektiği video var. Kısa bir işte belgesel gibi. Çok hoşuma gidiyor bu örnek. Çünkü aslında şunu gösteriyor. Biz hep hani teknoloji ekiplerinde çeşitlilik diyoruz. Bu çeşitliliği de hep biraz sosyal bir yerden bugüne kadar aldık. Yani fırsat eşitliği. İşte herkese lütfen fırsat tanıyalım. Kadınlar da teknolojinin içine girsin.

0: Ama artık bunu şöyle okumamız gerekiyor sanıyorum. Teknolojik ekiplerde çeşitlilik olmaması işte bu geliştirilen ürünlerin güvenini ve ürünlerin doğruluğunu da artık etkilemeye başlıyor. Yani o kadının test unsuru olarak kendini oraya koyması, siyah bir kadın olarak bu algoritmayı daha da güçlendirmesini sağlıyor. Böylece ortaya çıkan ürün de, teknolojik ürün de daha verimli çalışıyor. Artık buradan bakmamız gerekiyor
1: Selen,
0: sanıyorum.
1: Selen, o kadar doğru bir şey söyledin ki şimdi. Benim dernek kurma sebebim bu. Yani bir büyük kurumun bir glass'ını aldım. Türkiye'ye getirdim bu. O zaman biliyorsunuz glass'lar vardı.
2: Evet.
1: Tarıyordu. İşte bir fotoğraf çekiyordu falan. Ve ona komut vermek istedim. Gözüme taktım. Çok heyecanlıyım. Taktım gözüme. Scan glass dedim İngilizce. Scan glass dedim. Scan etmedi. Taramadı. Bir daha scan glass dedim. Yine taramadı. Herhalde dedim İngilizce aksanımdan sıkıntı var. O sırada da Aykut var bizde, mühendis arkadaşım. Zehra'm bir de ben deneyeyim dedi. Aldı. Aynen scan glass dedi. Takır takır taradı. Anladık ki kadın sesine test edilmemiş. Hindistan'da bir yerde bunu yapan mühendis arkadaşlar erkek sesiyle testi bitirip tamamlamışlar. Benim dernek kurma nüvem atıldı o gün. Dedim ki kadın yok teknolojide. Yani senin söylediğin işte serviste ve üründe test unsuru ya da üretimde mutfakta kadın olmadığı için testler hep erkeklerle yapılıyor. Ha, belki o mühendisin de suçu yok. Kendi sesiyle test yaptı, yürüdü. Yani
0: kesinlikle çok öyle. Yani çok benzer örnekler.
1: Dernek ve kurdum yani.
0: İyi ki de kurmuşsunuz.
1: Teşekkür ederim.
0: O yüzden hani belki öyle bir toparlama yapmak güzel olur. Artık teknolojinin sadece kullanıcısı değil, dizayn edicilerinin de kadınlar ve erkekler ve herkes olması gerekiyor gerçekten.
1: Yani bu eşitlik kapsayıcılık meselesinde yapay zekanın getirdiği servis ürün demeyeceğim, yaşam şekli, yeni sistem, yeni bir dünya halinin çok önemli bir kesişme noktası var. Sizin işiniz farklılaştı aslında. Bir tık daha farklılaştı. İnsandan çıktı ve bu yeni düzende, bu yeni dünya düzenindeki zeka türleri arasına geldi ki o da çok hızlı bir tür. Yani biraz daha değişik bir çalışma modeline de götürecek sizi diye düşünüyorum. Atilla Hocam, bu ön yargı meselesi biraz önce sevgili Selen bahsetti. Girişimcilik ekosistemin aslında başından beri ele alması gereken bir konu. Özellikle Arı Teknokent'te, Çekirdek'te, Big Bang'te ve uluslararası hızlandırma programlarında bir takım bütüncül modeller çıkıyor ama burada da bazı hikayeler de var. Bu ortaya çıkan değişik hikayeler de var. İyi bir teknoparkı diğerlerinden ayıran temel özelliklere baktığımızda girişimcinin teknoparka sorumluluğu, buradaki eşitlik, kapsayıcılık ve bu güzel hikayeler neler? Yani biraz bizi hikayelendirin istiyorum.
3: Tabii.
1: Daha canlı örnekler.
3: Evet, Sena Hanım çok güzel bir aslında bir kesit bana belirledi. Yani kadın aslında girişimcilik ekosisteminde tam ekseninde. Yani biz özellikle kadın girişimciliğinin diğer girişimcilikle, yani erkeklerin yapmış olduğu girişimlerden ayıramıyoruz. Ayırmak da zor ama kadınların belirli zorlukları var ise, yani bunu sonuç olarak fikirden ta uluslararasılaşma noktasına kadar o süreç içerisinde onları belki kolaylaştırabiliyoruz. Kolaylaştırabilmek, işlerini yürütürken biraz daha farklı ortak bir takım değerlerde onları buluşturabilmek için, o kadar. Ama biraz evvel çok güzel bir şey söyledi. İnsan odaklı aslında her şey artık hayatımızda. Yani bizim teknoloji dediğimiz şey belirli bir noktada bir probleme yönelik olarak bir girişimciliği biz aslında hep teknoparklarda olmasını hedefliyoruz. Diyoruz ki girişimci aslında bir problemi esas almalı ve problemi esas alırken onu çözmeli. Çözdükten sonra da bunu ticarileştirmeli, ama ticarileştirirken de sadece Türkiye'de değil tabii, globalde ses getirebilecek bir unicorn olmalı veya çok ciddi bir girişimci olmalı. Bizim bütün hikayemizde aslında Zehra'nın bu. 2011 yılında bir İstanbul Kalkınma Ajansı projesi olarak İTÜ Çekirdek aslında doğdu. Ama arkasında Genç Girişimci Geliştirme Programı vardı. O da bizim oradan öğrendiğimiz, yani MIT modeli daha çok hani bitirme projeleri,

0: diploma, master ve doktora tezlerinden doğan teknolojik bir takım fikirler idi ya, biz de ona yönelik olarak bir test yapmıştık ve çok başarılıydı. Bankalar bizi desteklemişti. O bizim ilk nüvemizi attı. İstanbul Kalkınma Ajansı'ndan bir proje olarak geçirdiğimiz İTÜ Çekirdek'te bugün hakikaten biraz evvel de söylediğim dünyanın en iyi kuluçka merkezi seçildi ama
1: çok kolay verici.
0: Belirli bir noktada bu teknik üniversite olmanın getirdiği bir avantajın dışında fikrin doğabilmesi için gerekli olan platformun ve onların gerekli olan tüm desteğin topyekün sunulabilmesi. Yani biz belli bir noktada bir fikrin yeşerebilmesi için diyoruz ki kuluçka merkezleri şart, ama kuluçka merkezinde eğer siz gerekli desteği veremezseniz, yani veremiyor iseniz, o maalesef yeşermiyor. O da çok iyi mentorlar, çok iyi laboratuvarlar, çok iyi eğitimler, ki bu eğitimler dünya çapında olmalı ve tabii ki girişimcinin fikrinin de gerçekten teknoloji tabanlı olup dünyada belli bir şeyleri değiştirebilmek ve veya gerçekten bir probleme karşılık gelebilmesini sağlayabilmekten geçiyor.
1: İTÜ Çekirdek'te sizin bahsettiğiniz türde girişimci var.
0: Var.
1: Yani ben de bizzat şahit oldum. Çok enteresan.
0: Evet. Dikey alanlar onun için. Son 5 yılda biz Serra Hanım dikey alanlara ağırlık verdik. Çünkü bizim yapmış olduğumuz modelde test ettiğimiz girişimlerin en çok globalleşen ve yatırım alanlar bu global programın içerisinde de kendini gösteriyor. Dikey alanlardan geçen ve paydaşlarıyla desteklenen Big Bang sahnesinde sergilediğimiz zaman da hızlandırma programlarına hemen gidip orada da yatırımcılarla gerçekten çok ciddi görüşmeler yapabilen girişimler. Bu dikey alanlar mobilite, otomotiv ihracatçıları birliği ile 15 kez yaptık. Bu sene de çok güzel bir program geliyor. Eldere, PDK ile enerji, Enerjim Sensin çok önemli bir program. Sağlık dikey, yaşam bilimleri ve sağlık teknolojileri, Direksel Üniversitesi'nde yaşam bilimleri ve sağlık teknolojileri fakültesini kuran rahmetli Banu Hoca ile başlattığımız çok önemli severim, bir dikey alandı. Şimdi İstanbul Sağlık Endüstrileri kümelenmesiyle çok güzel bir ortaklık başlattık. O çok çok önemli bir program. Bizim fintech, yani finansla ilgili olarak başlattığımız iyi bir paydaş buldu. Halkbank'la Fabrika isminde çok önemli bir program yaptık. Fintech ve AI özellikle. Son bu yıl 3 tane, ki COP31 de çok bizi tetikledi. Türkiye Teknoloji Gelişme Vakfı ile iklim ve temiz teknolojiler, özellikle Plug and Play bizim bölgemizde. Onlarla yapay zeka, özellikle Amerika'da şimdi Silikon Vadisi'nde de yapay zeka hızlandırma programını yapıyoruz. Onlara yönelik olarak tüm dikeylerin bir paydaşı var. Paydaş demek şu: her şeyi bilip belli bir noktada o problemi girişimciyle konuşabilen, yön gösterebilen, eğer bir girişimci pivot edebilecekse de doğru pivot etmeyi ona gösterebilen demektir. Paydaşlar aslında teknoparklardaki dikey alanlarda en önemli hızlandırıcılar. Biz hızlandırma programlarının içerisinde hem paydaşlarımızın belirli bir noktada programlarda ortak olarak devam etmesini ve yatırım buluşmalarında da onların ilk tohum yatırımlarını onların vermesini hedefliyoruz. Biz de girişim sermayesi yatırım fonunu kurduk. Yani küçük ölçekte yatırım yapabiliyoruz ama büyük scale edebilecek firmalar içinde, girişimler içinde uluslararası yatırımcılarla demo day'ler yapıyoruz.
1: Harika.
0: Ama bence dikeyler dediğimiz gibi paydaşlarla yapılan, evet, odaklanmış dikeyler,
1: evet,
0: ve bu topyekün bir, evet, kuluçka programını, evet, A'dan Z'ye bütün 360 derece doğru çalıştırabilmekten
1: kesinlikle
0: geçiyor başarının sırrı.
1: O da profesyonellik ve kuruculuktan kaynaklanıyor. Ben şimdi Selen, hemen sana döneceğim hocamın verdiği bilgilerden sonra. Sence kurumlar teknoloji dönüşümünü kapsayıcılık ve kurum kültürüyle birlikte yönetiyor mu şu anda? Bu çok önemli bir şey. Şimdi vızır vızır etrafta proje görüyorum. Herkes bu projeleri de görüyor, yani şirkete değer katacak gibi görüyor, ama sence bunlar doğru yapılıyor mu? Gerçekten bu eşitlik ve kapsayıcılık bu projeler sebebiyle iyi gidiyor mu, kalıcı kalacak mı, yoksa daha jenerik mi kalıyor? Nasıl değerlendiriyorsun? Asıl dönüşmesi gereken yer hala organizasyonel kültür mü acaba? Ne diyorsun?
2: Her zaman öyle sanıyorum. Eminim hani çok iyi yapan kurumlar vardır. Sizin de çalıştığınız belli kurumlar vardır hocam. Ama maalesef hani şöyle, yani yine daha hani

0: dışarıdan bakınca, şimdi teknolojiyi satın almak bir kurum için çok kolay. Yani bir günde sonuçta ya da belli bir vadede, değil mi? Sonuçta eğer mali durumu uygunsa teknoloji alıp direkt adapte edebilirsiniz kurumunuza. Hatta işte belli teknolojiler, yapay zeka teknolojileri hep konuşuyoruz. Gitgide ucuzlayacak ve böyle hane halkı ürünlerine de dönüşecek bugün. Hani çok büyük adettiğimiz şeyler. Ve kurumlar için bu tabii ki daha kısa vadeli, hemen kavuşabilecekleri sistemler. Ama kurum kültürünün dönüşümü, insanın dönüşümü ve burada hani hep konuştuğumuz kapsayıcılık anlamında, etik anlamında kalıcı dönüşümleri yaratmak çok büyük ve uzun vadeli bir iş. O yüzden de aslında şöyle bir risk var. Eğer bu kurum kültürünü dönüştürmeden, yani insanı dönüştürmeden, gerçek anlamda belli şeyleri oturtmadan teknoloji yolculuğuna çıkıyorsa kurumlar, bu aldıkları teknoloji acaba o eşitsizliği de hızlıca derinleştirir mi diye de düşünmeden edemiyorum. Çünkü yani hep konuştuğumuz yine klasik bir örnek vardır, bu Amazon'un örneği. Gerçi Amazon onu sanıyorum şirket olarak kendisi paylaşmamış kamuoyuyla, ama zamanında işte 10-12 sene önce bir yapay zeka teknolojisi geliştirmeye başlıyorlar. Diyorlar ki hani biz kurumlara artık hani CV alırken öyle bir teknoloji geliştireceğiz ki işte en iyi CV'yi seçeceğiz ve bunu yapay zeka seçecek. Gireceğiz biz verileri, alacağız. Çok güzel bir düşünce. Ama ne oluyor? İşte geçmişten gelen datayı okuduğu için bu sistem, geçmişte de işe alınanların bir kısmı, yani büyük bir kısmı erkekler olduğu için yöneticilikle erkekliği kafasında örtüştürüyor ve CV'nin içinde kadına yönelik unsurlar gördüğünde o CV'leri eliyor. Ne oluyor? Mesela ben eğer CV'me ben kadın satranç takımındaydım yazdıysam beni başarısız addedebiliyor. Ya da erkeklikle ilgili bir şey yazdıysam onu daha başarılı görüyor. Sonra ne oluyor? Bu tabii ki çalışmıyor. Şimdi dönüp geçmişte biriken datayı okuduğu için ve hep konuştuğumuz gibi dizayn edenler çoğunlukla erkek olduğu için kurum kültürü de teknoloji de olsa işin içinde, yani yapay zeka da olsa iyiye evrilemiyor, bazen kötüye de evrilebiliyor. O yüzden bana kalırsa önce bunun tamamlanması gerekiyor. Önce gerçekten kurumun oturup belli değerlerini, işte kapsayıcılık süreçlerini, eşit işe eşit ücreti, şeffaf terfi süreçlerini, kadınların liderlik yolunu nasıl açacağını, babalık iznini, her şeyi çok net bir şekilde ortaya koyması, onları önceden belirlemesi, sonra bu teknoloji dönüşümü işine girmesi tabii ki en sağlıklı olanı, ya da bunların kol kola yürümesi en sağlıklısı. Ama yani en riskli bulduğumda açıkçası aynı ifade ettiğiniz gibi önce teknoloji yatırımları yapıp altı dolu olmayan
1: kurum
0: yatırımlar yapıp
1: kültürünü geliştirmeden
0: yola çıkmak. İşte o zaman belki de o en korktuğumuz şey olabilir, o ihtimal. Kadınların meselesi, kadın hakları ve kadının pozisyonunun güçlendirilmesi iyice geride kalabilir. Öyle de bir risk var.
1: Yani şimdi veri dedin, yani çok ilginç bir şey söyledin. Hani dedin ya kurum kültürü, etik kurallar, şeffaflık, şeffaf işte maaş, şeffaf haklar filan. Bu aslında bu verileri bence kendi agentlerine, yapay zekalarına yükleyip bir çıktı yaratmak durumundalar. Sadece belirlemek değil, bunu uygulamak ve bunu yapay zeka tabanlı servislerine de eklemek gerekiyor ki işte yapay zekanın şimdilik faydalandığı arama motoru ya da arama altyapısında yapay zeka bir şey sorulduğu zaman bunu gösterebilsin, bunu ön plana çıkarabilsin. Şu anda hala daha bizim verilerimizle hareket ediyor. Evet, bana sorarsanız çok gelişti ve strateji yapabiliyor, bu agentler karar verici olabiliyor filan. O tarafı çok ön plana çıkarmıyor şimdi bu dünya. Teknokratlar daha henüz biz ona hazır olmadığımız için onu yapmıyor. Ama çok hızlı bir vadede, hocam daha iyi bilir, bundan 3-5 sene sonra biz farklı şeyler konuşacağız burada. Çünkü belki hocamın koltuğunda da ya da senin koltuğunda ya da benim koltuğumda da bir yapay zeka olacak. Dolayısıyla karşılıklı hareket edebilecek bir kıvama geleceğiz. İnsansı görüntülü bir takım yapay zekalar hayatımızın içinde olacak ve biz bunu normalleştireceğiz. Cep telefonunu normalleştirdiğimiz gibi. Kesinlikle. Ben ankesörlü telefon kadınıyım eskilerden, ama cep telefonuna da çok meraklıydım. İlk alanlardanım o kuyruklara girip. Dolayısıyla böyle ilerleyecek diye düşünüyorum. Atilla hocam, şimdi ön yargı meselesi çok önemli. Biraz önce Selen

0: istiyoruz hocam?
1: Çok objektif söyleyeyim mi Behra Hanım?
0: Lütfen.
1: Ben bizim tarafta, bizim ekosistemde kadınları daha güçlü görüyorum. Ve bunu bütün içtenliğimle ve gerçek bir doğru veriyle söylüyorum.
0: Harika.
1: Bizde yaklaşık bugüne kadar 4500 girişim desteklendi ise ve her yıl düşünün 7000-7500 adet fikir geliyor ve bunların 600 adedi Arı Teknokent'te kalıyor. Yani kuluçkada bir yıl boyunca biz onları eğitiyoruz ama yani hakikaten böyle şınav çektirir gibi her gün onların belli bir programları var. Tabi bir yıl boyunca eğitiyoruz. Paydaşlarla toplantılar yapıyoruz falan. Yani oradaki belirli yargıların diyelim ki biraz evvel söylemiş olduğunuz soruya geleceğim. Kadın erkek eşitliği kapsamındaki pozitif ayrımcılığımı da söyleyeceğim. Hı hı. Ama sonuç olarak o bir yıl tamamen girişimin kendi fikrini gerek pivot ederek veya işte paydaşıyla konuşarak geliştirdiği bir süreç oluyor. 600 tane girişimden 50 tanesini de sene sonunda Big Bang sahnesinde yatırımcılarla buluşuyoruz ve her yılda yaklaşık bir yıl boyunca 90 milyon dolara yakın buradaki girişimler bizden yatırım alıyor, destek alıyor, ödül alıyor. O gün çok önemli bir gün. Aslında dünya içinde önemli bir gün. Yani tüm girişimcilik ekosistemindeki günleri slash gibi Finlandiya'daki izlerseniz Big Bang onlardan daha arkada değil. Onlara baktığımızda Zehra Hanım, kadın girişimlerinin erkek girişimlerle sayıca eşit ve bazı girişimlerinde ki şu anda benim Innogate programı ile ilgili olarak hem Hollanda'ya hem de Berlin'e geçen yıl İngiltere'ye götürdüğüm girişimlerin belli bir noktada çok daha başarılı olduğunu, sosyal konularda olanlar şu anda mesela Revaş'ta bende giyilebilir teknolojilerle ilgili olan da yine bir kadın girişimcimiz, yine bir influencer var, yine bir medya kapsamında yapay zekayı kullanan bir girişimiz. Vivio sonuç olarak bir iki çevre mühendisinin, kadın girişimcinin önden sağlıkla ilgili olarak verileri aldığımız, işte idrardan bir striple kendinizin test edebileceği ve saatinizden bütün sağlıkla ilgili olarak verilerinizi kontrol edebildiğiniz bir sistem geliştirdi. 97 ülkede satıyor. CES'te kendi standını açtı gibi. Nanomic var mesela, o da çok enteresan.
0: Nanomic'e
1: bir...
0: Nanomic'e biz ödül verdik.
1: Evet, siz verdiniz. Bütün bunlar kadın girişimci. Ve biz de kadın erkek gibi bir ayrımı gerçekten yani hem biz çalışanlar olarak da veya ekosistemdeki yöneticiler, erkek yöneticiler olarak kendimi söyleyeyim, hiçbir zaman öyle bir noktada bir ayrımı hiç gözetmek bir kenara, yani hiçbir şekilde aklımıza bile gelmiyor diyebilirim. Ama zaten gerçekte de kadınların girişimci olabilme potansiyelleri erkeklerden bir parça daha fazla. Onlar çünkü bizden çok daha farklı bir takım yargısız düşünebilecek nitelikte. Daha insan odaklı teknoloji diyoruz ya, son yıllardaki onu da Çin'deki yaptığımız bir konuşmada, şimdi Fransa'da Dünya Teknoparklar Birliği'nin odağı insan odaklı teknoloji. Daha insana yönelik olarak belirli teknolojiler geliştirenlerin kadınlar olduğunu gözlemliyoruz.
0: Ne kadar güzel şeyler duyuyoruz hocam.
1: Bizim ekosistemde gerçekten yani 114 tane teknopark var. Biz bunlardan ilk kurulanız. Diğer teknoparklara baktığımızdaki sayıyı bilemem ama ben kendi sayımı, kendi uluslararası arenada yatırım alanlara baktığım zaman tabii ki kadınların yapmış oldukları daha göze çarpıyor. Çünkü bir kadın girişimcinin başarısı daha alkışlanası bir noktada bizi böyle heyecanlandırdığı için söylüyor ama yani erkekleri söylemeye hiç ihtiyacımız olmuyor diyebilirim. Onun için bizde yargı girişimcilikte yok. Ben onu kesinlikle bizim teknoparkta olmadığını söyleyebilirim ama kadınların girişimcilik ekosisteminde problem seçimi ve belirli bir noktada başarılı olma sürecindeki algoritmaları erkeklerden daha farklı, onu söyleyebilirim. Yani başarıya giderken kadınlar erkeklerden daha farklı bir takım prosesler izliyor. O da onların belki de daha kısa yoldan başarılı olabilmelerini etkileyebiliyor. Bizler daha şeyiz, bazen kırılgan olabiliyoruz erkekler ama daha güçlü, daha belli bir noktada hedefe odaklı bir sistemde çalışıyorlar. Ben hem kendi
0: harika
1: vermiş olduğum örnekler, 3 tane kadın girişimcimi örnek verdim konuşmamda, onlardan 5 yıl içerisinde büyüme potansiyellerine baktığımda bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim.
0: Çok iyi.

0: sevgili Selen, hocamın söylediklerini baz alarak yanındayız da çok fazla kadınlarla iç içe projeler oluyor ya da erkeklerle oturup kadınlara proje ortaya çıkıyor o eşitliği sağlamak için. Lider tanımı yapar mısın? Bu çağın lider insanı ve kadını nasıl olmalı? İnsanını da söyleyebilirsin ama özellikle kadın liderliğinde kadınlara da bir görev düşüyordur, yani sürekli destekleniyorlar ama kadınların da bir artık ayağa kalkmaları lazım ya.
1: Evet. İlk aklıma geleni söyleyeyim. Sanırım hata yapan lider görmek istiyoruz artık. Hata yapan ve hata yaptığını kabul eden. Çünkü bir yerde hata varsa iş var demektir. Yani bir işleyiş var demektir. Bir de hocamı dinlerken şunu düşündüm. Şimdi Amerika'da sanıyorum geçtiğimiz sene itibariyle üniversite mezuniyetlerinde kadınlar erkekleri geçiyormuş.
0: Evet.
1: Yani başı çekmeye başladılar. İlk defa bu oran kadınların lehine yükseliyor. Sanıyorum yani teknoloji, bilim, mühendislik okuyanlarda da bu artacaktır. Asıl sıkıntı şu ki girişimcilikte de öyle. Çok başarılı kadınlar var anlattığınız gibi. Ben de böyle her bu haberleri aldığımda sizden de çok takip ediyorum. Çok mutlu oluyorum. Böyle işte üniversite sıralarında hatta lisede inanılmaz inovasyonlar görüyoruz. Çok güzel ürünler geliştiriyor kadınlar. Ama sonra ne oluyor? Bu kadınlar bir anda sistemin içinde görememeye başlıyoruz. Temel kırılım noktası bakım. Bakım konusunu biz o yüzden yanındayız da çok merkeze alıyoruz. Çünkü kadının bakım sorumluluğu, ev bakımı, çocuk veya yaşlı bakımı kadının üzerinde olduğu sürece kadınlar belli bir yaştan sonra, yani 20'li yaşlarında çok başarılı gördüğümüz kız öğrenciler 30'lu yaşlarında bir anda siliniyorlar. Bunun önüne geçmek de çok önemli diye düşünüyorum. Ve bunun için de işte bu programlar, rol modeller, onları oyunda tutacak motivasyonlar çok kıymetli. Bunu aşmak için hani devlet politikaları kadar kurum politikaları da çok önemli ve paylaşım önemli. O yüzden biz hep erkek bilinçlendirmesi tarafındayız ve erkeklerle çalışıyoruz. Erkeklere de liderlik dediniz. Biz ne zaman tabii böyle işte biz de çokça konferans yapıyoruz, söyleşiler, paneller yapıyoruz. Ben orada şunu fark ediyorum.
0: Bir ters köşeniz var, çok
1: ters
0: hoşuma gidiyor.
1: Ters köşemiz var, evet. Erkekleri konuşturuyoruz ama onlara hocam başarısızlıklarını anlattırıyoruz. Bu kadın erkek eşitliği konusundaki ön yargılarını ve kendi geçmişlerindeki yüzleşmelerini anlattırıyoruz. Yani aslında bir şeffaflık sağlamaya çalışıyoruz ki ne kadar yüzleşirsek, ne kadar bu konuyla böyle derinlemesine girersek o kadar iyi olacak diye. Şunu görüyorum, erkekler tabii kadın erkek eşitliği konusunda konuşmayı çok sevmiyor, istemiyor, riskli buluyor. Diyorlar ki aman şimdi ben başım yanar, bir şey söylerim, yanlış bir şey söylerim. Ama işte hata yapmak o yüzden dedim. Yani liderler bu konuda da hata yapabilirler. Lütfen açık olsunlar ve kendilerine güvensinler. İyi niyetli olduktan sonra ve öğrenmeye açık olduktan sonra her şey mübah. Aklıma da yine bir örnek geldi, paylaşayım. Şimdi bu kadın erkek eşitliği konferansları biliyorsunuz biraz daha 2010'lardan sonra yapılmaya başladı. Bizim Turkcell'de olduğumuz yıllarda çok popüler değildi.
0: Değildi. Öyle yani. Bir şey de yoktu, aklımızda yani. Hatırlarsan.
1: Keşke olsaydı bu arada. yani değildi. 2010'lardan sonra bir rüzgar geldi. Hem iklim konusunda hem kadın hakları konusunda acayip bir bilinçlenme oldu. 2014'te yanlış hatırlamıyorsam Microsoft'un CEO'su Satya Nadella bir konferansa katılıyor. Orada işte böyle bir panel ortamı. Hatta moderatör de yine Microsoft'un yönetim kurulundan bir kadın. Diyorlar ki ona işte ne düşünüyorsun bu kadınların daha çok ücret talep etmesi, daha az ücret aldığını iddia etmesi falan. Diyor ki yani ben diyor böyle bir şeye çok inanmıyorum. Kadınlar bu konuda sürekli talepkar olmasınlar. Biraz da sisteme güvensinler. Sisteme kendilerini bırakırlarsa işte zaten eşit ücret alacaklardır canım. Bu kadar da şey yapmasınlar diyor. Sahnede o diğer yönetim kurulu üyesi kesinlikle karşı çıkıyorum diyor. Böyle bir şey kabul edilemez. Siz diyor hani bu konuya nasıl böyle bakarsınız diyor ve itiraz ediyor. Şimdi burada ne yapıyor bu lider? Hani iyi liderden yola çıktık. Şunu yapabilirdi. Ya ben öyle düşünüyorum. Kadınlar bu sisteme güvensin ve bir vadede de erkeklerle elbette eşit ücret alacaklardır. Çok çalışan hakkaniyette çalışsan o da alır canım gibi o düşüncesine yapışıp kalabilirdi. Ne yapıyor? Ertesi gün bütün Microsoft çalışanlarına bir mesaj gönderiyor. Özür mesajı. Hmm. Diyor ki çok yanlış düşündüğümü fark ettim. Beni sahnede uyardılar ve bir hata yaptım. Bu çok güzel bir liderlik örneği bana kalırsa.
0: Evet, yani liderin... aslında tam tarif bu.
1: Evet, hata yaptığını kendini, kabul ediyor.
0: Kendini bilmek ve kendiyle evet. bütünleşmek.
1: Yani bir gün geçiyor oradan. Ve Microsoft'un bu know it all yaklaşımından, learn it all yani her şeyi bilmekten, her şeyi öğrenen lider yaklaşımına geçiriyor şirketi. Belki bununla ilgili, belki bu bir kıvılcımdır, belki değildir bilemeyiz ama bilen liderden öğrenen liderliğe geçiriyor. Bence çok güzel bir örnek. Ve bizim gerçekten empatik liderlere çok ihtiyacımız
0: kesinlikle,
1: olduğunu düşünüyorum.
0: Kesinlikle.
1: Empatiyi hep böyle duygusallıkla ilişkilendiririz ya da işte bir kişiye acımak, o duyguya girmek, o kişinin duygusuna girmek. Ben öyle düşünmüyorum. Çok teknik bir şey. Empati aslında tıpkı bu Microsoft CEO'sunun yaptığı gibi kendi pozisyonunda, kendi ünvanında, kendi tuttuğu koltuktan aldığı kararları verirken bu kararları başka kümeler ne hissediyor ve ne yaşıyor? O başka kümelere o karar nasıl etkiliyor onu düşünmek demek. O da tam onu yapıyor aslında yani empati
0: harika,
1: değil, empati
0: harika
1: kuruyor.
0: Bir şey söyledin. Şimdi biz dedim çok, ya bizim çok program çok. Akar ve son bir dakikalara geliriz. Ben hemen Atilla Hocam'a bir şey sormak istiyorum. En çok istediğim soru buydu. Hocam bir gün Teknopark'ta bir yapay zekayı da girişimci olarak görebilecek miyiz?
2: Çok güzel bir soru gerçekten. Ben her şeyden önce 2030 tarihini çok farklı bir noktada bir kilometre taşı
0: bir
2: olarak görüyorum.
0: Var.
2: Evet görebileceğiz. Neden biliyor musunuz? Bir algoritma meselesi ya. Aslında big data konuşuyorduk değil mi? Learning organizations çok önemli bir kavramdı. Özellikle işletme okuduğunuz için söylüyorum. Bütün bunların bileşkesinden algoritma yani bizim bütün o yapının içerisinde belli bir noktada açık noktaları yakalayıp belli bir noktada bütün girişimcilik ekosistemi içerisinde yoğrulmuş bir datadan bir fikir çıkaracaksa yapay zeka evet çıkaracaktır.
0: Ama onu bir birey ama gibi alıp böyle
2: bir birey olarak bir birey olarak alıp tabii fikri mülkiyet hakları orada çok önemli. Sonuç olarak o datanın ne şekilde proses edildiği ve kimler tarafından bunun yapılandırıldığıyla önemli. Yapay zeka sistemleri şu anda biliyorsunuz anonimlik olmaktan daha çok lokalleşmeye başladı. Bu noktada girişimcilik ekosisteminde lokal yapay zekalarını kullanan ve buna yönelik olarak agentler geliştiren belirli girişimcilik ekosistem paydaşları olacak.
0: O zaman
2: ve olacak.
0: Alabiliyoruz diyoruz hocam.
2: Olacak.
0: Buradan,
2: belki 2030 yılında bu program, burada bunu deneyebiliriz.
0: Çok önemli bu program için. Evet. Teknoloji ve gelecek. Evet. Çok kıymetli bir sohbetti. Sevgili Selen Okay Akçalı ve sevgili hocam Atilla Dikbaş, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Teknopark'ının genel müdürsünüz. Çok teşekkür ediyoruz. Bütün teşekkür emekleriniz ederiz. İçin, bu güzel sohbet için. İnşallah önümüzdeki zamanlarda tekrar bir araya gelme şansımız olur. Programda altını çiziyoruz. Yapay zeka kişisi, girişimci olabilecek teknoparklarda. Evet. Ve yeni lider tanımında da sana altını çiziyoruz. Diyoruz ki hatasını kabul eden lider en iyi lider diyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyiciler önümüzdeki hafta Teknoloji ve Gelecek programında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalınız diyorum. Kaçıranlar da YouTube'dan bizi izlesinler diyorum.

ING'den yapılan yabancı para transferlerinde de masraf yok. Hemen ING'li ol. Swift işlemleri için masraf ödeme.

0: sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
0: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
0: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: 1-7 Ağustos arasında Bim'de efsane buğday unu 135 lira yerine 119 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.
5: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli 33, Sakarya 32, Bursa 35, Balıkesir 34. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 17. Konya 34, Kayseri 33, Nevşehir ve Sivas 31. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 24. Denizli 39, Aydın 41, Muğla 36, Manisa 38. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 27. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 40, Hatay 32. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 23. Bolu 30, Karabük 32, Rize 28, Samsun 29. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 15. Malatya 38, Erzincan 36, Van 30, Ardahan 25. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 24. Mardin 37, Şanlıurfa 42, Siirt 39 ve Diyarbakır 41 derece.
0: Seramik hava durumunu sundu.
2: İyi Finans Tasarruf Finansman Rehberini sunar.
3: Tasarruf finansman modeli hangi ihtiyaca çözüm sunar?
4: Peşin alım gücü olmayan ancak düzenli ödeme yapabilen kişilere faiz yükü olmadan mülk edinme imkanı sağlar.
2: İyi Finans Tasarruf Finansman Rehberini sundu.
5: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Net! Sigortam net.
3: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
4: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Sevinli.

0: kaçırmayın. Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle Otobit'te.
1: Tatlı yiyelim.
2: Tatlı konuşalım.
1: Nesildi festi?
3: Enfesti. Sana çekersin videonu. Şu kekten ye bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.
4: Opet'te lezzetlerin enfesti festi. Benim bankam İş Bankası.
5: İş Bankası Soner'le sunar. Soner. Soner.
6: Ben mi?
5: Evet.
6: Ne sunacaktım?
5: Sence?
6: İşçi aracım ve seyahatim. Seyahate çıkarken otel rezervasyonundan araç bakımına. İhtiyacım olan her şey tek yerde.
5: Ve?
6: Ben isterim, iş cebim yapar.
5: Teşekkürler, iyi yolculuklar.
4: Bankam İş Bankası.
7: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sunar.

0: Efendim, yatırım günlüğüne herkese merhaba. Melis Kobal ben. Bugün de birlikteyiz. Günlüğüne çıkan haberleriyle başlıyoruz yatırım günlüğüne.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelere ilişkin tablonun 48 saat içinde netleşeceğini söyledi. Trump, salı günü İran'la gün boyu süren bir müzakere yapıldığını belirterek görüşmeleri olumlu bir şekilde nitelendirdi. Ancak bir anlaşmaya varılamaması halinde İran'a çok sert bir şekilde vurma tehdidinde de bulundu. Amerika Birleşik Devletleri İran anlaşması risk iştahını desteklerken gözler bugün açıklanacak Amerika Birleşik Devletleri ADP özel sektör istihdam verisine çevrildi. Petrol fiyatları Hürmüz'de deniz trafiğinin normale dönebileceği beklentileriyle gerilemeyi sürdürdü. Petroldeki geri çekilme ve zayıf dolar altını desteklerken değerli metal yükselişini 3. güne taşıdı. Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmitt, enflasyonun yalnızca enerji fiyatlarından kaynaklanmadığını belirterek, mevcut para politikasının yeterince sıkı olmadığını ve %2 enflasyon hedefine ulaşılması için ilave sıkılaşmanın gerekebileceğini söyledi. Dünya Bankası, gelişmekte olan ülkelerin enerji, internet altyapısı ve dijital becerilere yatırım yapması halinde yapay zekanın kalkınma sürecini büyük ölçüde hızlandırabileceğini, iş kaybı riskinin ise gelişmiş ülkelere kıyasla daha düşük olduğunu açıkladı.
0: Ve şimdi de verilere gidelim, bakalım bugünün şu andaki tablosu bize neyi söylüyor bu haberler ışığında. Hürmüz için bir anlaşma umudu var. Bu da petrol fiyatlarını geriletti ve de risk iştahının arttığını görüyoruz. Genel olarak özellikle Asya tarafında bugün öyle bir görünüm vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde de vadelilerde artıdayız ama içeride bir BIST endeksinde 13.639 seviye, ki dün pozitif bir havayla kapatmıştık. BIST endeksini %2'lik bir yükselişle tamamlamıştık ve şu anda 0.35 bir geri çekilme var. Frankfurt ve Paris negatif yatay, Londra pozitif yatayken Madrid'de 0.53'lük yukarı yönlü bir hareket var. Dün Amerika Birleşik Devletleri tarafında borsalarda hem S&P hem de Dow Jones'ta rekor seviyelere ulaşmıştık. Özellikle bir dizi güçlü bilanço tarafından desteklendiğini

0: takip ettik endekslerin. Nasdaq'ta %3.3'lük bir artış vardı. Çip üreticileri 2020'den bu yana en iyi 4 günlük yükselişi yaşadı. Bugün de S&P 0.34, Dow Jones'ta 0.34 yukarıda, Nasdaq'ta pozitif yatay bir görünüm var. Emtia tarafında bugün bu işte Hürmüz Boğazı'ndaki yeniden açılmaya yönelik görüşmelerde bir ilerleme kaydedildiğine dair haberler, Katar'ın gerilimi azaltma önerisinin gündeme gelmesi ve de iyimserlik Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri tarafından da, çünkü müzakerelerin iyi ilerlediğini söylüyor Trump. 48 saat içinde daha fazla netlik oluşacağını ifade ediyor. Bu arada Axios'tan haberler var. Amerika Birleşik Devletleri, İran ve Umman'ın giriş yapan gemilerin İran yakınındaki kuzey koridorunu kullanacağını ve çıkışında Umman karasularından geçeceği ve geçiş ücreti alınmayacağı ve olası mayın temizleme operasyonunun yürütüleceği de 60 günlük bir deniz taşımacılığı düzenlemesinin açıklanabileceği bildirildi. Bu haber akışıyla biz bugün petrol fiyatlarında 78 doların test edildiğini takip ettik. Yaklaşık 2 haftada %20'lik bir gerileme var. Dün de %5'lik bir düşüş vardı. Şu anda ise 80-69 seviye, 1.68 yukarıda Brent petrol, ham petrolde 76-37'deyiz ve doğalgaz 2.70'te 0.63 yukarı yönlü hareketli. Ve kıymetli metal tarafında altın 4.152'de 1.85 yukarıda, gümüşte 61.30 seviyesi 2.97'lik kazanç, platin 0.70, paladyum 1.66 yukarıda. Amerikan tahvillerinde de bu havanın, olumlu havanın etkisiyle bir alım görüyoruz. Ve orada da 10 yıllık faiz aslında 1.60 seviyesinde altına inmişti. Şu anda 4.60 seviyesinin altına inmişti. Şu anda 4.61'de, 5 yıllık 4.33'te, 2 yıllıksa 4.21, 0.33 yukarıda. BIST 100 endeksinde şu an kayıplar 0.41'e geldi. Dolar TL 47.57, Euro TL 54.94, Euro Dolar 1.15.39'da, Dolar Endeksi 99.68, Sepet Kur 51.26.71'den geçiyor. Ve BIST 100 endeksinde gün içi grafiğe baktığımızda da en yüksek seviyemiz bugün 13.777 oldu. En düşük de 13.630 oldu. Bankacılık 2.01 geride, gayrimenkul 0.12, teknoloji 0.40, turizm 1.08 gerideyken sanayi 0.83 ve spor endeksi de 1.81 yukarıda. Sigortacılık 0.98, gıda 0.14 ve bilişim 0.40 gerideyken kimya 2.73, inşaat 0.43 ve madencilikte 0.58'lik bir yukarı yönlü hareket olduğunu takip ediyoruz. En çok artanlarda ilk sırada Tekfen Holding var. 4.81, onu Tüpraş izliyor 4.57 ile. Dün bilançosunu almıştık. Pozitif bir görünüm var orada. Pasifik Euro Asia 3.15, Katılım Evim 3.18 ve Batı Söke Çimento 2.75 yukarıda. Ve Reader Teknoloji 3.66, Pacific Holding 4.29, Türk Telekom 3.43, Türk Hava Yolları 3.32 ve TOFAŞ'ta 3.03'lük bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. Ve dün önemli mesajlar vardı. Merkez Bankası tarafından Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Erzurum'da iş dünyası ve akademisyenlerle bir araya gelen Karahan'ın mesajlarının detaylarına hemen hızlıca bir göz atalım.
1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın temel amacı ve önceliği fiyat istikrarını sağlamaktır.
2: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, para politikası ve makroekonomik görünüm toplantıları kapsamında Erzurum'da iş insanları ve akademisyenlerle buluştu. Sunumunda enflasyondaki gelişmeleri değerlendiren Karahan, Temmuz itibariyle yıllık enflasyonun %31,75 seviyesine gerilediğini hatırlattı.
3: Fiyatlı para politikası duruşumuzun önemini ortaya koyuyor.
2: Mayıs 2024'ten bu yana enflasyonda genele yayılan düşüş yaşandığını belirten Karahan, kira ve eğitim kalemlerindeki katılığın azalmasının dezenflasyon sürecini desteklediğini söyledi. İş yeri kira enflasyonundaki gerilemenin maliyet baskılarını hafiflettiğini ifade eden Karahan, iç talepte dengelenmenin belirginleştiğini, tüketici ve firmaların enflasyon beklentilerinin de gerilemeye devam ettiğini dile getirdi. Buna karşın gıda fiyatlarında ürün bazlı oynaklıkların sürdüğünü, jeopolitik gelişmeler nedeniyle enerji maliyetlerinde yukarı yönlü baskı oluştuğunu da sözlerine ekledi. Karahan, enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin finansal piyasalara da yansıdığını belirtti.

0: belirterek kredi ve tahvil faizlerinde düşüş yaşandığını söyledi.
1: Tabii ki talep ve enflasyon beklentileri üzerindeki etkilerini yakından izliyoruz.
0: Politika faizindeki gerilemenin piyasa faizlerine yansımaya başladığını ifade eden Karahan, faiz indirimlerinin ancak enflasyonun kontrol altında olduğu bir ortamda kalıcı etki oluşturabileceğini vurguladı. Fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini vurgulayan Karahan, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma yaşanması halinde para politikasının yeniden sıkılaştırılacağını belirtti. Bu çerçevede politika faizine ilişkin adımların enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri doğrultusunda toplantı bazlı ve ihtiyatlı şekilde atılacağını ifade etti. Küresel gelişmelere de değinen Karahan, savaşların küresel büyüme beklentilerini aşağı çekerken enflasyon beklentilerini yukarı taşıdığını söyledi. Yapay zeka yatırımları ve tedarik zincirlerindeki yeniden yapılanmanın ise dünya ekonomisinde yeni bir dönemi şekillendirdiğini ifade etti. İhracatçı firmaların beklentilerinin olumlu seyrettiğini belirten Karahan, fiyat istikrarının yatırım, üretim ve verimlilik açısından kritik önem taşıdığını söyledi.
2: Ve dönüyoruz. Eda Karadağ bizimle birlikte olacak. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhabalar, iyi yayınlar.
2: Şimdi Fatih Karahan'ın mesajlarını dinlemişken sizin de yorumunuzu alalım. Fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecek diyor. Enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin kredi ve tahvil faizlerine yansımaya başladığını da ifade etmiş. Ve para politikasında ihtiyatlı duruş sürecek diyor. Şimdi tabii haftaya da enflasyon raporu var 13 Ağustos'ta. Şimdi ne dersiniz? Öncelikle hani orada da ne görürüz, nasıl mesajlar gelebilir?
3: Evet, malum bu hafta da zaten enflasyon haftasıydı. Temmuz ayı enflasyonu takip ettik hafta başında. Şimdi o gün gelen verinin detaylarına baktığımızda da hem piyasaların beklentisinin altında kalmıştı. Aynı zamanda manşet ve çekirdek enflasyonda da aslında bir miktar iyileşme yönünde sinyaller de alındı. Elbette tek bir veriyle net bir değerlendirme yapmak mümkün değil ama en azından bundan sonraki süreçte de eğer veriler tarafında iyileşme yönünde sinyaller gelmeye devam ederse bu önümüzdeki süreçte Merkez Bankası'nın elini rahatlatacak bir unsur olarak değerlendirilecektir. Şimdi normalde Merkez Bankası 2026 yılı için temkinli bir şekilde hareket edeceklerini yılbaşında aslında mesajını veriyordu. Ama malum Amerika ve İran savaşının gündeme gelmesi, petrol fiyatlarındaki hızlı yükseliş, 100 dolarların üzerine doğru sert bir hareket halinde piyasadaki bütün dengeleri değiştirdi. Merkez bankaları da uygulamış oldukları mevcut politikaları askıya almak durumunda kaldılar. Şimdi son dönemde eğer yeniden saldırılar başlamamış olsaydı, biz aslında bugün belki Merkez Bankası'nın artık yavaş yavaş piyasaları faiz indirimi yönünde hazırladığını takip ediyor olacaktık. Ama ne yazık ki yeniden saldırılar başladı. Yeniden petrol fiyatları 80 dolarların hatta 90 dolarlara doğru yükselince tabii ki yine mevcut olan politika devam etmek durumunda kaldı. Şimdi öncelikle şu an için özellikle her ne kadar enflasyon tarafında tabii ki yakından takip etsek de aslında petrol fiyatlarının seyri de bu noktada önemli olacak. Bu nedenle Merkez Bankası yakından takip ediyor ve şu anda tonlamasında bir değişikliğe gidemiyor aslında. Ve özellikle de petrol fiyatları 80 dolar seviyesinin üzerinde kaldıkça belki kısa vadede Merkez Bankası'nın politikasında bir değişiklik bile beklemeyebiliriz açıkçası. Ne zamanki petrolde 70-80 dolar bandında bir dengelenme görülür, riskler ne zaman azalır? O zaman petrol fiyat o zaman Merkez Bankası aslında yavaş yavaş piyasaları faiz indirimine hazırlayabilir düşüncesindeyiz. Hatta en son açıklanan Temmuz ayı enflasyonu sonrasında da bizim kurum olarak yıl sonu için enflasyon beklentimiz %29.80 seviyesinde bulunuyor. Faiz konusunda da beklentimiz mevcutta politika faiz zaten %37 seviyesinde. Eğer ki riskler azalır ve petrolde 70-80 dolar bandında bir seyir oluşursa yılın sonuna doğru, o zaman da Merkez Bankası'ndan bir 100-150 bas puanlık faiz indirimi için alan olduğunu değerlendiriyoruz. Yani böylelikle politika faizi için de yıl sonu açısından beklentimiz beklentimiz %35.50 ve %36 aralığında bulunuyor. Yani ne yazık ki kısa vadede net bir şey söylemek zor. Önümüzdeki hafta ifade ettiğiniz gibi 13 Ağustos tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu yılın 3. enflasyon raporunu da yayınlayacak. Tabii ki rapordaki detaylar bizim için çok önemli. Şu anda çok büyük bir revizyon beklentisi yok piyasada. Çünkü öyle bir revizyona giderse yani piyasaların beklentisi

0: beklentisinin üstünde sürpriz bir şekilde bir revizyon yapması demek, o zaman Merkez Bankası'nın enflasyon konusunda endişelerinin olduğunu bize gösterir. Böyle bir durumda da bütün beklentiler değişmek durumunda kalır. O yüzden onun için de çok kritik bir toplantı olacak aslında. Aynı zamanda basın karşısında da olacak zaten. Sorular da gelecek, sorulara verilecek cevaplar da çok önemli. Yani biz şu anda bir öngörü oluşturduk ama yine de Merkez Bankası'ndan gelecek sözlü yönlendirme aslında bundan sonraki süreci belirleyecek. Dolayısıyla bakalım önümüzdeki hafta raporda ne gibi detaylar var, nasıl bir mesaj verecek ve yılın kalanı için politikasını nasıl bir yol izlemeyi öngörüyorlar. Biraz daha bu detaylara odaklanacağız.
1: Evet. Bu arada Merkez Bankası'nın aylık fiyat gelişmeleri raporunu da aldık. Şimdi orada diyor ki tüketici enflasyonun ana eğilimi Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla geriledi. 3 aylık ortalama bazında da düşüş kaydedildiği ifade ediliyor. Ama tabii özellikle enerji ve hizmet fiyatlarındaki artışın öne çıktığı bir vurgusu var. Bu arada temel mal fiyatlarının da ılımlı kaldığına yönelik bir yine işaret edilen nokta var. Enerji fiyatlarındaki artışın elektrik fiyatları ve akaryakıt fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandığı ve sağlık hizmetlerinin de büyük ölçüde muayene payı düzenlemesi nedeniyle arttığı vurgulanmış. Tabii burada özellikle akaryakıt fiyat artışlarının da ve tütün ürünlerindeki vergi ayarlamasının da Ağustos enflasyonu üzerinde yukarı yönlü bir hareket etki yaratacağı da ifade edilmiş. Ne dersiniz? Özellikle Ağustos ayına ilişkin beklentileriniz nedir?
0: Evet, şimdi hatta 23 Temmuz tarihinde yapılan Merkez Bankası'nın faiz kararı toplantısında da Temmuz ayı enflasyonu için bir sinyal vermişti. Yani yükseliş yönünde bir beklentilerin olduğunu ifade etmişlerdi. Bu da tamamen aslında Merkez Bankası'nın kontrolü dışında olan bir şey. Çünkü küreselde petrol fiyatlarındaki yükseliş enflasyon üzerinde de hala baskı kurmaya devam ediyor. O yüzden de yayınlanan zaten aylık enflasyon raporunda da detayları da gördük. Yani enerji tarafındaki artış aylık artışta ne yazık ki belirleyici oluyor ve özellikle de bu petroldeki yükseliş eğimi devam ettikçe ne yazık ki aylık enflasyon üzerindeki baskının da devamına yol açacaktır. Şimdi bugünden tabii ki Ağustos ayı enflasyonu için net bir şey söylemek zor. Ama özellikle bu enerjideki tabii ki yükseliş olsun, gıda enflasyonu hala ne yazık ki enflasyon üzerinde onda da bir baskı yarattığını belirtelim. Hani buralarda bu kalemler yine Ağustos ayı enflasyonu üzerinde, aylık enflasyon üzerinde açıkçası belirleyici olmaya devam edecek. Onun dışında tabii yine ay içerisinde olabilecek olası zamlar da haliyle enflasyon üzerinde bir etki yaratabilir diyelim. Yani özetle biraz ayı görmemiz gerekiyor Ağustos ayına. Ama şu anda zaten hani yavaş yavaş beklentiler ay içerisinde oluşacaktır. Net bir şey söylemek zor. Ancak hani Temmuz ayı enflasyonu sonrası Ağustos ayı enflasyonunun da eğer ki enerji fiyatlarında çok ciddi bir yükselişle karşılaşmazsa hani biraz daha yakın seviyelerde gerçekleşme ihtimalini o dönem için değerlendirebiliriz.
1: Evet, bu arada Türkiye'nin görünümüne ilişkin olarak da kurumlardan yorumlar var. HSBC'den dün almıştık ve Türk hisse senetlerinin hak ettiği değerin altında olduğunu, yabancı takas oranının düşük seyrettiğini vurgulamıştı banka ve ağırlığını arttır tavsiyesini korumuştu. Şimdi buna yorumunuz nedir?
0: Şimdi tabii borsa tarafında ki sizinle de her hafta yaptığımız yayınlarda konuşuyoruz. Orada bir sıkışma var. Özellikle hisse senetleri tarafında. Tabii ki yaşanan gelişmeler, küresel piyasalardaki olaylar elbette bu tarafı da baskılıyor. Tam olarak böyle güçlü bir giriş göremiyoruz. Yabancı da bu tarafta çekimser kalıyor. Ki ama şunu da belirtelim. Yani sadece Türkiye özelinde değil, şu an dünya genelinde riskler arttığı için dolayısıyla yatırım yaparken yabancılar da bu noktada çekimser kalıyor ne yazık ki. Şimdi Türkiye tarafında da çok güçlü bir yabancı girişinden bahsedemiyoruz. Yani dönem dönem hisse senedi tarafında yabancının alım yönünde olduğu değerlendiriliyor, takip ediliyor daha doğrusu. Ama bu çok sürdürülebilir olmuyor. Düzenli bir şekilde olmuyor. Güçlü yabancı girişleri de olmayınca işte yabancı takas oranının da zaten en azından düşük seviyelerde olması hani bu noktada tam manasıyla piyasada iştahı toparlayamıyor. Bu ne yazık ki kısa vadede çok böyle düzelebilecek bir durumda değil. Neticede yabancı bizim taraftaki gelişmelere bakacak. Şimdi az önce konuştuk, enflasyon tarafı, Merkez Bankası'nın para politikası, Merkez Bankası'nın rezervleri, bunlar hep yabancının yakın takipte olduğu gelişmeler. Dolayısıyla hani şöyle olabilir.

0: olabilir. Ne zamanki bizim makro tarafta hedefler doğrultusunda bir ilerleme olur, Merkez Bankası tekrardan mevcutta uygulamış olduğu politikasını devam ettirmeye başlar. Yani bir şeyler normalleşir. O zaman zaten yabancının da ilgisini çekeceği için o dönem açısından biraz daha piyasaya yönelik girişlerin yavaş yavaş toparlanabileceğini görürüz. Ama bunun için bence biraz daha zamanımız var. Özellikle şu küreseldeki riskler dünya genelini baskılıyor. Yani oralar biraz dengelenirse, riskler azalırsa, enerji fiyatları tekrardan eski seviyelere dönerse diyelim veya işte 70-80 dolar bandında dengeye oturursa, o zaman biraz daha işler değişecektir.
1: Evet. Peki şimdi Borsa İstanbul'a dönelim. Dün pozitif bir hava vardı Borsa İstanbul'da, tabii uzun süredir negatif giden bir havanın ardından. Fakat bugün şu anda 0.65'lik bir geri çekilme, 13.599'dayız. Şimdi bugünkü geri çekilmeyi öncelikle neye bağlıyorsunuz? Çünkü genel olarak da risk iştahının açık olduğu bir gün global tarafta bu Hürmüz'e dair gelişmelerden dolayı.
0: Evet, yani o tarafta öyle ama petrol fiyatlarına baktığımız zaman hani kayıplar sonrası tekrardan bugün petrolde alımların geldiği görülüyor. Bir tarafta da aslında piyasada endişe var. Yani her ne kadar Hürmüz Boğazı ile ilgili açıklamalar olsa da İran zaman zaman reddediyor ya da böyle şeyler konuşulmadı, konuşulmuyor şeklinde böyle çok piyasaya aslında çelişkili açıklamalar veriyorlar. Böyle olunca da piyasanın kafası karışıyor. Şimdi dün Borsa İstanbul tarafında alımlar vardı. 13.395 puan başlayan yükseliş, buralardan gelen tepkilerle gün içerisinde 13.687 puana kadar yükseldi ve zaten kapanışını da bu noktada gerçekleştirmişti. Bugün de yine sınırlı da olsa bir yukarı yönde hareketle yeni güne başladık. 13.707 puanla yeni güne başladı. Aslında gün içerisindeki hareketi çok böyle büyük bir şeye bağlamak yanlış olur. Çok yatay bir hareket var. Yani 13.589 ve 13.707 puan aralığı yatay bir görünüm içerisinde sınırlı bir düşüş hareketi var şu an için. Özellikle tabii sektörlerde biraz bakacak olursam da ana sektörlerde mesela bankalar cephesinde %2'lik bir kaybı olduğu dikkat çekiyor. Yine telekomünikasyon, ulaştırma, biraz ana sektörler, holdingler burada sınırlı da olsa kayıplar var. Haliyle bu da aslında endeks cephesini baskılamakta. Ama yine de bu bize yeni bir hareketi sinyali şeklinde yorumlanmamalı veya bir haber geldi bundan düşüyor demek de şu an için yanlış. Çünkü şu anda bakacak olursak herhangi bir yeni gelişme yok. Mevcut hikayeler zaten piyasaların genelinde fiyatlanıyor. Bir süredir de zaten Borsa İstanbul cephesinde biz yatay bir seyir takip ediyorduk. Yani dönem dönem yukarı yönde tepkiler verse de çok da güçlü kalamadığını gördük. Çünkü riskler devam ediyor diğer tarafta. Ama en azından bu haftayı değerlendirdiğimde dünkü alımlarla beraber aslında pazartesiden bu yana yukarı yönde bir trend oluşturmaya çalışıyor. Tabii ki kritik noktalardayız. Yani 13.613 puandayız an itibariyle. Orada ortalamalarının geçtiği 13.700'ler ve sonrasında da 13.900'ler var. Yani kademeli olarak yukarıda izlememiz gereken direnç noktaları 13.700 ve 13.900. Ne zaman ki bu ortalamaların üzerine teknik anlamda bir hareketlenme olur ve kalıcı bir alan oluşturmaya başlar, o zaman zaten Borsa İstanbul cephesinde biz tekrardan 14.000 puan ve üstünü konuşuruz. Ama şu an için daha temkinli bir piyasa var. Çünkü şu Amerika ve İran meselesi gerçekten piyasaların çok fazla keyfini kaçırıyor. Yani bir taraftan geliyorlar, biz tekrardan masaya oturuyoruz, konuşuyoruz diyor. Karşı taraf diyor ki yok öyle bir şey yapmıyoruz, konuşmuyoruz, yalanlıyor. Yani öyle olunca da piyasanın aslında dengesi bozuluyor. Aslında şu an için piyasanın da istediği, hani net olarak bunu bir sonuca varın, bitirin, resmi olarak imzalarınızı atın ve biz artık savaşı konuşmayalım. Çünkü öyle olursa piyasalar kendi hikayelerine dönecek ama ne yazık ki biz şu anda kendi hikayelerimize dönemiyoruz. Yani bizim de işte enflasyon tarafı, Merkez Bankası tarafı bunları konuşuyoruz. Evet, zaman zaman buradaki beklentilerle ilgili fiyatları da belki Borsa İstanbul üzerinde hissediyoruz ama şu an en baskın olanı ne yazık ki jeopolitik gelişmeler. Yani orası durulmadığı sürece Borsa İstanbul cephesinde de belki kısa vadede çok güçlü bir yükseliş potansiyeli görülmüyor. Daha sınırlı kalabileceği değerlendiriliyor. Bu nedenle kısa vadeli oynaklıklara karşı dikkatli olunmalı. Haber akışları hala önemli korumakta ve gelen bir haber anlık olarak piyasada fiyatlanıyor. Bunu da zaten artık izleyicilerimiz de görüyor çok net bir şekilde.

0: O yüzden dikkatli hareket etmelerini tavsiye ediyorum. Yani kısa vadede görünüm çok da güçlü değil. Biraz daha temkinli bir piyasa var desek yanlış olmaz.
1: Evet, kısa bir reklam arasına gideceğiz. Eda Karadağ, birazdan yine birlikteyiz.

0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü reklamlardan sonra devam edecek.
1: Kişisel verileriniz hukuka aykırı mı işleniyor? Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü devam ediyor.

0: Ve devam ediyoruz sohbetimize Eda Karadağ'la, Gedik Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı. Şimdi Borsa İstanbul'u değerlendirdik. Buradan geçelim biz petrol tarafına. Aslında çok az başlangıçta siz girmiştiniz işte. Evet, düşüş vardı ama yeniden yükseliş var. Şimdi nedir sizce ki oradaki hareketin sebebi? Şu an 80-89'da Brent petrol 1.93 yukarıda.
1: Şöyle söylemek mümkün, hani evet, yeni haftaya başlarken müzakere umudu yeniden fiyatların tabii ki geri çekilmesini desteklemişti. Dün de yine aynı şekilde Brent petrol tarafında 70-78 dolarlara varan bir düşüş vardı. Ancak bugüne bakacak olursam tekrardan bir 77 dolarlardan gelen tepki alımlarıyla beraber 80 dolarların üzerinde bir seyir var. Alıcılı bir görünüm var. Sonuçta şimdi tabii ki müzakere umudu hep görüyoruz zaten bu süreçte. Piyasada özellikle petrol fiyatlarının gevşemesini destekliyor. Ancak hala böyle netleşen bir şey yok. Çelişkili açıklamalar var. Bu durum işte petrol fiyatlarını da aslında karıştırdığından, yani o düşüşü engelliyor. Düşüşü engellediği için de belli desteklerden tepki alımlarının geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu haber akışları yine petrol fiyatlarını etkileyecek. Yani net bir yön ne yazık ki veremem. Çünkü tamamen habere bağlı olarak hareket ediyor. Ne zaman ki İran kanadından da piyasa dostu açıklamalar gelir ve gerçekten görüşme verimli bir şekilde geçtiği ifade edilir, bir şeylerin sonuna yaklaşıyoruz, anlaşma umudu yüksek şeklinde açıklamalar gelirse, ama bunu gerçekten Amerika'dan ve İran'dan her ikisinden de duyarsak, o zaman zaten biz tekrardan petrolde aşağı yönde bir seyir görebiliriz. Ama şunu da eklemek isterim. Şimdi malum Haziran sonunda da anlaşıyor dedik. Bir anda petrol fiyatlarında, yani Brent petrol özelinde konuşacak olursam, 70 dolarlara varan bir düşüş görülmüştü. Sonrasında tekrardan toparladı ve riskler artınca yeniden 90 dolarlara doğru bir yükseliş gördük. Yani şu anda aslında petrol fiyatlarının, özellikle Brent petrol tarafının 80 dolar civarında dengelendiğini görüyoruz. Riskler artarsa bu durumda yeniden 90 dolarlara doğru bir yolculuk görülebilir. Ama riskler artmadığı takdirde o zaman 70-80 dolar bandında dengelenmek isteyecektir. Yani tekrardan biz bir 70 dolarlara doğru bir düşüş veya 70 dolarların altına doğru bir hareket beklemek kısa vadede yanlış olur diye değerlendiriyorum. O yüzden bundan sonraki süreçte gelecek haber akışları bu noktada belirleyici olacak. Riskler ne zaman azalır, ne zaman resmi olarak her iki taraftan da daha piyasa dostu açıklamalar gelir, o zaman 80 dolarların altında daha kalıcı bir alan oluşturmaya çalışan bir Brent petrol izleyebiliriz.
0: Evet, peki çok teşekkür ediyoruz Eda Karadağ, Gedik Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı. Size de kolaylıklar dileyelim, görüşmek üzere.
1: İyi yayınlar.
0: Efendim, yatırım günlüğünü kapatıyoruz. Birazdan fon dünyasıyla birlikteyiz.

0: Bankası yatırım günlüğünü sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara. X Apara TV. Facebook Apara. Instagram Apara. YouTube Apara.

0: Efendim Fon Dünyası ile birlikteyiz. Oğuz Ayhan bizimle birlikte olacak. İş Portföy Yönetimi Hisse Senedi Portföy Yönetim Bölüm Müdürü. Oğuz Bey hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş buldum. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii malum hareketli günlerden geçiyoruz. Piyasalarda dalgalanma bir hayli yüksek. İçeride de işte tabii ki bizim kendi gündem maddelerimiz var. Bir taraftan da dünyadaki bu jeopolitik risk hala masada. Bir taraftan da baktığımızda tabii fon piyasası son dönemde ciddi bir büyüme kaydetmişti ama bu mevcut ortamdaki gidişatı nasıl görüyorsunuz? En azından bir genel değerlendirmenizle başlayalım.
1: Evet, hisse senedi piyasaları yılbaşından bugüne pozitif getiri sundu. Bu da yatırımcılara açıkçası enflasyon üzerinde bir getiri sunmuş oldu. Aktif fonlardan ziyade bu sene daha çok pasif fonların ön planda olduğunu görüyoruz. Endeks fonların getirileri genel itibariyle aktif fonlardan daha yukarıda. Bizim iş portföyü üzerinde de özellikle hisse senedi masasında pasif karakterli fonlarımızın, endeks fonlarımızın yatırımcılardan daha ilgi gördüğünü görüyoruz. Özellikle BIST 30 endeks fonumuz ve teknoloji ağırlık sınırlandırmalı fonumuzun yatırımcılara iyi bir getiri sunduğunu ve yatırımcıların da ilgi gördüğünü görüyoruz. Aktif tarafta fonların genel getirisi bu sene endeks fonlarının altında olduğu için nispeten giriş çıkış olarak yatırım fonları tarafında daha az ilgi gördü diyebilirim. Emeklilik fonları tarafında hisse senedi dağılımları genel itibariyle yakın zamanda endeksin düşüşüyle birlikte yüksek riskli portföylerde özellikle fırsat olarak göründü. Orada biraz ağırlıkların arttığını görüyoruz.
0: Evet, peki şimdi tabii Borsa İstanbul'un da mevcut değerlemelerini ve çarpanlarını dikkate aldığınızda hisse senedi fonları için ana fırsat alanları sizce neler?
1: Öncelikle bu yıl tabii yatırımcılarımızdan genel aldığımız geri bildirim genele yayılan bir yükseliş olmadığı için gerek bireysel yatırımlarda gerek az önce anlattığım aktif pasif fon dağılımında istenilen getirilere ulaşılamadı. Çünkü bu savaş sebebiyle yılbaşındaki bizim hem globalde gelişmekte olan ülkelere yönelik fon akışlarının yavaşlaması, daha sonra da tabii ki içeride bizim faiz politikamızın etkisiyle sadece savaşın etkilediği petrol türevleri ve savunma sanayi hisse senetlerinde ciddi bir para akışı oldu ve oradaki şirketler eder değerlerine çok yakın yerlerden trade ediyorlar. Diğer şirketlerimiz ise ciddi iskontoya sahipler. Bu açıdan baktığımızda şimdi son enflasyon verisi önümüzdeki döneme ait biraz Merkez Bankası'nın elini rahatlatabilir ve savaşın sönümlenmesi, Brent petrolün 80'lerin altına gelip daha da düşmesi adına devamında bir anlaşmayla birlikte bizim iskontolu diğer sektörlere de getiri anlamında katkı sağlayabilir. Açıkçası yılın ikinci yarısında biz bu tarafa doğru biraz meyil ettiğimizi söyleyebilirim. Bunun arkasında yatan ama ana varsayılmış petrol fiyatlarının daha yukarı seviyelere gitmeyeceği ve savaşın yani bu jeopolitik risklerin yavaş yavaş sönümleneceği varsayımıyla. Öyle olursa belki biraz çarpan genişlemesi de olur. Son bir hafta 10 gündür biraz bunun ayak sesleri var diyebilirim.
0: Evet, peki değerlemeler, çarpanlar deyince tabii şimdi bilançoları da alıyoruz. Nasıl sizce genel görünüm?
1: Bahsettiğim gibi işte ikinci çeyrek bilançolarını alıyoruz. Tam savaşı Mart'ın başında yani jeopolitik risklerin en zirve yaptığı yerlerden baktığımızda ikinci çeyrek tabii ki petrol türevi ürünü üreten şirketler için iyi bir dönem oldu. Bunu da bilançolarda açıkçası görüyoruz. Ve üçüncü çeyrek bilançolarında da bunun biraz

0: yansıması beklenebilir. Gelen bilançolarda bankacılık tarafında zaten bekleniyordu zayıf bir bilanço ki fiyatların içine de ciddi anlamda girmişti. Az önce anlattığım sebeplerden ötürü 3. çeyrekten sonrası ki 3. çeyrek mevsimsel olarak da birçok sektörün en iyi çeyreğiydi Türkiye'de. Hem turizmin hareketlerinin getirdiği hem mevsimsel etkilerden ötürü. O yüzden yani 3. çeyrek bilançoların 2. çeyreğin üzerinde olması beklenebilir. O açıdan faiz indirimiyle birlikte düşünüldüğünde belki yılın kalanı ve 2027 içinde bu beklentilerin devam etmesiyle birlikte daha genele yayılmış, çarpanların genişlediği, hisse senedi tutan her yatırımcının hissedebileceği belki de bir Borsa İstanbul hareketi oluşabilir.
1: Evet, peki şimdi tabii Merkez Bankası'nın faiz politikaları, ekonomi yönetiminin adımları da önemli. Hisse senedi fonlarının stratejileri ve varlık dağılımını nasıl etkiliyor faiz politikası ve ekonomi yönetiminin adımları?
0: Şöyle ki hisse senedi fonları zaten yatırım fonları tarafı için konuşursak ortalama hisse senedi yoğun fonlar zaten %80'in üstünde hisse senedi tutmakla görevliler ve %90 civarında da genel itibariyle hisse senedi yatırımları yapılıyor. O açıdan sektörel değişimler etkili oluyor. Varlık dağılımından daha ziyade sektörel seçimler daha fazla fonların getirisini etkiliyor. Faiz indirimleri de az önce de bahsettiğim gibi en direkt etkilediği finans sektörü, bunun da başında bankacılık gelir. Daha sonra holdingleri etkiliyor, GEO'ları etkiliyor ki buralar ciddi anlamda şu an iskontolu ve faiz kararlarına, faiz görünüme çok hassaslar. Şu an negatif, kötümser tarafı fiyatlamış gibiyiz. Olumluluklar için biraz risk alma iştahının artması gerekiyor.
1: Evet, peki bu arada siz iş portföyü olarak hangi sektörleri hisse senedi portföyünüzde daha öne çıkartıyorsunuz?
0: Biz aktif yönetimli fonlarımızda şu an 100 birimlik bir yatırım evrenimizin 20 birimini bankacılığa ayırmış durumdayız. Değerlemeler uygun görüyor ve az önce bahsettiğim sebeplerden ötürü. %10'luk bir kesimi havacılığa aktarmış durumdayız. 3. çeyrek mevsimsel olarak iyi bir çeyrek olacak. Her ne kadar savaşın yani bu jeopolitik risklerin ara ara daha yukarılara çıkması hisse senetlerinde oynaklık yaratsa da 3. çeyrek ve devamında biz orada ciddi bir değer olduğunu düşünüyoruz. %10'luk portföyümüzü ciddi anlamda iskonto taşıyan büyük holdinglere ayırdık. %10'luk da portföyümüzü şu aşamada GEO'larda değerlendiriyoruz. Orada da özellikle AVM, otel yani kira geliri yüksek, ciddi iskontoya uğramış şirketlerin olduğunu düşünüyoruz. Bunlardan yararlanmaya, yatırımcılarımızın yararlanması için buralarda ağırlıklarımızı arttırdık diyebilirim.
1: Evet. Peki son dönemlerde yatırımcıların özellikle tematik fonlara ilgisi hangi düzeyde, nasıl?
0: Tematik fonlara özellikle yurt içinde teknoloji tarafında yoğun ilgi olduğunu görüyoruz. Orada da savunma sanayi şirketlerimizin iyi performansı, orada hem endeksi hem de portföylerin getirisini olumlu yönde etkiledi diyebilirim. Onun haricinde tabii ki endeks fonları genel itibariyle yılın ilk iki ayı kadar güçlü olmasa da yatırımcılardan ilgi görüyor. Daha çok orada tabii bizim yerli değil ama yabancı tematik fonlarımız yatırımcılardan daha çok ilgi çekiyor. Çünkü oranın apayrı bir hikayesi var diyebilirim.
1: Evet, peki bu arada HSBC'den de dün gelen bir rapor, HSBC Global Investment Research tarafından yayınlanan Türkiye Anadolu Adaptasyonu. Burada da Türk hisse senetlerinin hak ettiği değerin altında olduğu, yabancı takas oranının düşük seyrettiğini vurgulamış banka ve de ağırlığı arttır tavsiyesini korumuş. Tabii malum hani bu da böyle bir dalgalı bir dönemde de bu pozitif raporda önemli değil mi? Ne dersiniz?
0: Kesinlikle yapıcı şekilde yazılmış bir rapor. Evet, bazı hikayelerimiz var. Jeopolitik riskin artması havacılık sektörüne fırsat yarattı. Dünyada yapay zeka yatırım yarışı var diyebilirim donanım tarafında. Oraya exposure'umuz tam direkt olmasa da dolaylı yoldan olan şirketlerimiz var. Onlar faydalanabilir ve ciddi anlamda da bir iskonto var. İyi nakit üreten değerlemesi benzerlerine göre ve tarihsel ortalamaların altında kalmış şirketler var. Şu dönem biraz o şirketleri ayırt etme ve özellikle faiz indiriminin devam etmesi şartıyla, yani enflasyon ve faiz indirimi hikayemizin devam etmesi şartıyla buradaki değerlerin önümüzdeki dönemde ortaya çıkması.

0: yem flow'u yavaşlamış durumda. Türkiye'de büyük bir ölçüsünde bunun şeyini görüyor diyebiliriz. Yani şu an yabancı aktivitesinin çok yüksek olmadığını görüyoruz diyebilirim. Ama peyderpey yavaş yavaş artma eğilimi de var.
1: Evet, peki bu arada tabii volatilitenin yüksek olduğu dönemlerde izledik. Bu fon yönetimi tarafında sizin hani nasıl bir riskleri minimize etme stratejiniz var? Ne önerirsiniz bireysel yatırımcılara da? Hani en sık yapılan hatalar olarak mesela neyi görüyorsunuz?
0: Yatırımcılarımızda kendi özellikle kendi risk seviyelerini çok iyi belirlemeleri gerekiyor. Biz kurum olarak bunu 3 risk seviyesinde takip ediyoruz. Daha sonra buradaki varlık dağılımını da ona uygun şekilde dağıtıyoruz diyebilirim. Bu da yatırımcıyı orta uzun vadede hedeflediği getiriyi sunuyor. Yani yüksek riskli bir yatırımcının portföyüyle düşük riskli bir yatırımcının portföyü birbiriyle benzer değil. Haliyle burada yatırımcılarımızın ilk olarak profesyonellerden destek almalarını hem emeklilik fonları tarafında hem yatırım fonları tarafında, daha sonra da uygun varlık dağılımıyla bu oynak dönemlerde portföylerini istediği risk seviyelerinde oluşabilecek maksimum getirilerle yönetmelerini tavsiye edebilirim.
1: Evet, bu arada orta ve uzun vadeli taraftan da bakarsak ne önerirsiniz? Ne kadar bireysel yatırımcı hisse senedi fonlarına ayırmalı sizce?
0: Biz şu an yüksek TL faizinden ötürü düşük riskte hisse senedi portföyünü tutmuyoruz yani. Orta yüksek riskli portföylerde hisse senedi, yerli ve yabancı hisse senedi barındırıyoruz. Orta riskli bir portföyde %20'lerde, yüksek riskli bir portföylerde bu 35-40'lara varacak oranda yerli hisse senedi yatırımı şu aşamada yapılabilir diye düşünüyoruz.
1: Evet.
0: Portföylerde bulundurulabilir.
1: Evet. Peki yeni ürün beklentileri olarak ne dersiniz, neler görebiliriz?
0: Açıkçası biz yerli tarafta birçok endeksin BIST 100 olsun, BIST 30, BIST 100 dışı, sürdürülebilirlik ve birçok temaya, teknoloji olsun, birçok temaya ulaşım sağlayan yatırım fonu yelpazemiz bulunmakta. Yabancı tarafta da keza birçok tematik fonu yurt dışında son rallilerde yatırımcılarımıza sunabildik. Çok şanslıyız o açıdan. Yatırımcılarımızdan olumlu geri bildirimler de alıyoruz bu hususta. Açıkçası şu an geliştirme aşamasında olduğumuz ürünler daha yapay zeka ve etrafında çeşitlenecek ürünler olduğunu söyleyebilirim.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Oğuz Ayhan, İş Portföy Yönetimi Hisse Senedi Portföy Yönetim Bölüm Müdürü. Size de kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere.
0: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Ve efendim, burada kapatıyoruz Fon Dünyası'nı. Saat 14'te yine birlikte olacağız. Görüşmek üzere. Piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz.

para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A para. ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Profiler Özel Fırsatlar Akbank'ta.
1: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gidiyor.

0: İş atlasıyla karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Küresel piyasalarda sezon, bilanço sezonu tüm hızıyla devam ediyor ki özellikle bu kez yatırımcıların baktığı yer sadece açıklanan karlar değil, aslında bu rakamlardan çok rakamların arkasındaki verilen mesajlar konuşuyor. Çünkü teknoloji tarafına baktığımızda beklentiler çok fazla yükseldi ve iyi bir bilanço açıklamaktan ziyade aslında hisseyi yukarı taşımaya yetmiyor ki bunun zaten benzer tablolarında gördük. Bilançolar çok iyi gelse de hisseler aslında negatif tarafta bir tepki vermesine yol açtı. Dolayısıyla yatırımcıya gelen rakamlar tatmin etmeyebiliyor. Bu nedenle de bilanço sonrası satış yiyen şirketler var veya beklentiyi yöneten şirketler var. Peki bu tarafta nasıl bir ayrışma söz konusu? 3 tane farklı şirket üzerinden bu ayrışmayı anlatacağız bu bölümde diyelim ve önce bir gidelim borsalara bakalım. ABD tarafından Nasdaq endeksi teknoloji demişken nasıl bir fiyatlama var diyeyim. Sınırlı bir pozitif fiyatlaması var. Endeks kontratlarında %3'lük kapanışı vardı. Dünkü spot piyasada Wall Street'te yeni rekorları takip ettik. Hem küresel belirsizliklerin, aslında jeopolitik risklerin azalması, teknolojiye gelen satışlar aslında küresel borsalardaki risk iştahını arttırmıştı diyelim ve hemen bakalım bilanço sezonunda kaybeden bir şirket olan Meta diyelim. Aslında rakamlara baktığımızda çok kötü bir bilanço görmedik Meta tarafında. Rakamlar reklam tarafı oldukça güçlüydü. Kullanıcı büyümesinin devam ettiğini gördük ama sorunun detaylarına indiğimizde aslında sadece güçlü belir beklenmiyor. Hisse başına verilen kar beklentisinin düştüğü aslında yatırımcıları tatmin etmedi. Dolayısıyla bilançosunda sert bir satış baskısı gördük. Birazdan hissesine bakacağız. Yine şirketin detaylarını ekranda görüyoruz. Zaten milyarlarca dolarlık bir yapay zeka yatırımı var bu noktada ve artık bunun kâra dönüşmesini yatırımcılar bekliyor. Dolayısıyla da bilanço geldiğinde finansallarda ilk bakılan kalem de burası oluyor diyelim. Yani buradaki beklenti çıtasının yükselmesiyle beraber yatırımcılar da bir sonraki adımı sorgulamaya başladı Meta için diyelim ve hemen bakalım hisse performansına. Bu yılda baktığımızda %10'luk bir değer kaybı var. Yine bilanço sonrasına baktık. Hemen ardından %7 seans sonrası işlemlerde bir geri çekilme gösterdi ama Meta'nın genel hikayesine baktığımızda temelde bir bozulma olmadığını görüyoruz. Çünkü teknoloji sektöründe artık sadece büyüme yetmiyor. Somut karlara görmek istiyor şirket yatırımcılar. Dolayısıyla da kar beklentileriyle beraber kısa vadeli bir baskı olsa da orta uzun vadeli teknoloji sektöründeki büyüme beklentileri hala şirketi desteklemeye de devam ediyor diyelim. Bir de bakalım S&P 500 endeksi küresel borsaların göstergesi. Burada da sınırlı bir yükselişe işaret ediyor spot piyasa için diyelim ki S&P 500 dün yine spot piyasada yeni bir rekora da imza atmıştı. Gün içinde ilk kez de piyasa değeri 70 trilyon doları da aşmıştı. Bunu da eklemiş olalım ve bir diğer bilanço sezonunda kaybeden şirket olan Tesla'ya bakalım. Yine şirketin detayları ekranda. Özellikle burada biraz daha tablonun farklılaştığını görüyoruz. Çünkü mesele sadece gelen bilançolar değil, son dönemde şirkette yapılan teslimatlar, fiyat indirimleri ve otomotiv tarafındaki bu fiyat marj baskıları da oldukça zaten uzun süredir konuştuğumuz bir başlıkta. Dolayısıyla da gelen bilanço bu soru işaretlerini kaldırmaya yetmedi Tesla tarafında diyelim. Bir de üzerine yapay zeka dedik. Robotaksi ve otonom sürüşleri de çok büyük beklentiler vardı. Yatırımcı da doğal olarak bunun yansımasını ikinci çeyrek bilançoda görmek istedi ve Tesla'nın açıklanan bilançosunda yatırımcılar bu beklentiyi aslında göremedi, karşılamadı diyebiliriz. Hemen bakalım hisse performansla bu yıl %30'luk bir değer kaybı var. Yine bilanço sonrası işlemlere baktık. %3'lük günlük bir geri çekilmesi vardı Tesla hissesine. Tabii burada Elon Musk'ın duruşu da oldukça önemli. Orta tarafa dair de soru işaretleri var ama şirketin genel beklentilerinin yüksek olması ve bunun karşılayamamış olması da aslında şirketi baskılayan bir ana unsur olarak da değerlendirebiliriz. Tabii burada geleceğe dair verilen sözler oldukça önemli ve bilanço yansımalarında artık yatırımcılar daha fazla satın almak istiyor. Dolayısıyla 3. çeyrek rakamları bu noktada önemli olacaktır diyelim. Bir de bakalım Almanya'ya, oradan da bir şirkete bakacağız. Çünkü bilanço sezonun en çok kazandıran şirketlerinden birine bakacağız. Önce bir borsaya bakalım. Frankfurt'ta sınırlı bir geri çekilme var. Yine DAX endeksi bu hafta rekorunu tazelemişti. Bunu da hatırlatmış olalım. İyimser gelen bilançoların eşliğinde desteklemesiyle diyelim ve oranın en çok, aslında DAX endeksini en çok kazandıran şirket olan SAP'a bakalım. Almanya merkezli bir şirket. Aslında bilanço sezonun en güzel örneklerinden bir tanesi. Çünkü burada da ciddi bir beklenti vardı. Hatta çok düşük beklentiler vardı ama bilançosu beklentilerin oldukça üzerinde geldi. Dolayısıyla da şirket rakamları açıklandığında yatırımcılar da hemen alım şeklinde hissesine tepki verdi. Çünkü bulut gelirleri oldukça güçlüydü. Sipariş stokunun büyümeye devam ettiğini genel finansallarda gördük. Yani yatırımcıya şirket şu mesajı verdi diyebiliriz. Büyüme hikayesi hala devam ediyor dedi. Yıl sonu faaliyet karında küçük de olsa bir revizyon gördük. Bunu da atlamamak gerekiyor ama genel itibariyle operasyonların zayıflamaması ve yapay zeka tarafındaki satın alımların oldukça yüksek olması şirketin hisselerine hemen yansıma gösterdi. Hemen bakıyoruz, bu yıl %30'luk değer kaybı olsa dahi bilanço açıkladıktan 2 hafta sonra, zaten 2 hafta önce açıklanmıştı bilanço, %40'lık güçlü bir yükselişe de imza attı SAP'ın hisseleri diyelim bu noktada. Yani piyasa bu noktada bu hikayeyi satın almaya da devam etti demiş olalım. Dolayısıyla bilanço sezonunu özetlemek gerekirse, şu an tabii hala devam ediyor ama gelen finansallara baktığımızda beklenti aşmak yetmiyor. Artık yatırımcıyı da ikna etmek gerekiyor bu noktada. Özellikle teknoloji tarafında beklenti çıtası oldukça yükseldi. Piyasanın ödüllendirdiği şirketler karlılık tarafını destekleyebilenler oluyor. Beraberinde de görünen o ki bilanço sezonunun boyunca da bu ayrışmayı konuşmaya da devam edeceğiz diyelim. Hisse atlasını burada noktalayalım. Yarın yeni başlıklarda da görüşmek üzere diyelim.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: Bankası.
1: İş Bankası Elif'le sunar.
2: Ay bana çok hazırlıksız yakalandım ev halimle ama.
1: Yani.
2: Sunalım.
1: Tabii tabii, buyurun.
2: İşrep'ten akıllı mı akıllı Maxi. Yatırımla ilgili aklıma takılan soruları İşrep'ten Maxi'ye soruyorum. Anında yanıt alıyorum.
1: O zaman ne diyoruz?
2: Ben isterim, İşrep'im yapar.
1: Harika.
3: İş Bankası.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak. Geleceğin
5: meclisin. Hayallerin seni bekliyor. İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu. İstanbul yerleşkesi, Bursa yerleşkesi.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
2: Otel mi? Trivago.
3: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Para bulunmadan önce deniz kabuğundan kıymetli metallere kadar çeşitli mallar takas için kullanılıyor. Dünyada basılmış ilk para M.Ö. 600 yıllarında Lidyalılara ait. Tarihte ilk kağıt parayı Çinliler kullandı. Avrupa'da ise ilk kağıt para 1660 yılında İsveç'te basıldı. Bugün cebimizde taşıdığımız banknotlar hakkında ise pek çok bilinmeyen var. Banknotların ağırlığı yaklaşık 1 gram. Her bir banknot üzerinde titizlikle çalışılarak ortalama 22 günde üretiliyor. 22 günde üretilen bir banknotun üretim maliyeti ise yaklaşık 18 kuruş. Banknotlar darphanelerde basılıyor. Piyasaya dağıtılmasındansa Merkez Bankası sorumlu. Bir günde 6 milyon civarında kağıt para basılıyor. Kağıt paraların ham maddesi %100 pamuk. Türkiye Cumhuriyeti banknotları 84 yıllık geçmişe sahip. Üzerinde Latin harfleri olan ilk banknot 1937'de basılan 5 lira. Bugün piyasada en çok dolaşan banknotsa 100 lira. Dünyadaysa 170'ten fazla para birimi kullanılıyor.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

Muğla'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü turizm merkezi Ölüdeniz, Türkiye'nin yurt dışında en çok tanınan tatil rotalarından. Yeşil ve mavinin buluştuğu etkileyici güzellikteki Ölüdeniz, tarihi Likya yolunun da üzerinde yer alıyor. Ölüdeniz'i kuş bakışı izlemek ve heyecan dolu bir aktivitede yer almak isteyenlerin tercihi, Babadağ zirvesinden Ölüdeniz'e 45 dakikalık bir yolculuk yapılan yamaç paraşütü. Bercekız plajından kalkan teknelerle farklı koyları gezmek ve mavinin tadını çıkarmak da seçenekler arasında.

0: hava durumunu sunar.
1: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli 33, Sakarya 32, Bursa 35, Balıkesir 34. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 17. Konya 34, Kayseri 33, Nevşehir ve Sivas 31. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 24. Denizli 34.

0: 19, Aydın 41, Muğla 36, Manisa 38. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 27. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 40, Hatay 32. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 23. Bolu 30, Karabük 32, Rize 28, Samsun 29. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 15. Malatya 38, Erzincan 36, Van 30, Ardahan 25. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 24. Mardin 37, Şanlıurfa 42, Siirt 39 ve Diyarbakır 41 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.

hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan, kendi elektriğini üreten akıllı evler var artık. Aracınızı kapınızın önünde hızlı, ekonomik ve güvenle şarj edin.

Efendim piyasa gündeminden herkese merhaba. Melis Kobal ben. Bugün de birlikteyiz A Para ekranlarında. Piyasaların gündemini konuşacağız. Önce başlıklara gidelim. Bugün öne çıkan başlıklarında neler var? Dış ticaret hacmi 1 trilyon liraya ulaştı. Türkiye'nin Türk lirasıyla gerçekleştirdiği dış ticaret hacmi 2026 yılının Ocak-Temmuz döneminde önemli bir büyüme kaydetti ve de Ticaret Bakanlığı verilerine göre geçen yılın aynı dönemine göre %10.4'lük bir artış var. Dış ticaret hacminde 916 milyar 966 milyon liraya yükseldi dış ticaret hacmi. Diğer taraftan kredi limitlerinde yeni bir dönem. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Kalkınma ve Yatırım Bankalarının kredi sınırlarına ilişkin bir düzenleme yaptı. Risk tutarı toplamlarının ana sermaye oranları değişti ve bankaların tek bir kişi veya risk grubuna kullandırabileceği kredi limiti ana sermayenin %30'u bankanın kendi risk grubuna kullandırabileceği kredi limiti %25 ile sınırlandırıldı. JP Morgan TL swap pozisyonunda karını realize etti. Temmuz ayı enflasyon verilerinin ardından beklentilerin büyük ölçüde fiyatlandığını belirtti JP Morgan ve Türk lirası swap piyasasında açtığı dikleşme pozisyonunu karla kapattığını açıkladı. Gözler yeniden Hürmüz Boğazı'nda. Başkan Trump İran'la yürütülen görüşmelerin olumlu ilerlediğini söylüyor. Amerikan Başkanı Orta Doğu'daki kritik sürecinde 48 saat içinde netleşeceğini ve Hürmüz Boğazı'nın da çok yakında açılacağını ifade etti Donald Trump.

0: Ve şimdi de dönelim bakalım küresel taraftaki görünümle başlayalım. Piyasalardaki hava nasıl? İçeride BIST endeksinde 0.76'lık bir geri çekilme. 13.583'teyiz. Bu arada Frankfurt, Almanya ve Paris Kakaran'da negatif yatay görünüm. Londra'da negatif 0.11 geri çekilme. Madrid 0.48 yukarıda. Amerika Birleşik Devletleri vadelilerde S&P 0.40, Dow Jones 0.45 yukarıdayken Nasdaq'ta negatif yatay bir görünüm var. Bugün Güney Kore'yi pozitif bir görünümle kapatmıştık. Ve petrol fiyatlarında bu sabah Trump'ın işte bu olumlu açıklamaları, Hürmüz'ün yeniden açılacağına dair müzakerelerin devam edeceğine yönelik açıklamaları ve Katar'ın Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yürütülen arabuluculuk noktasında önemli bir ilerleme kaydedildiğini ifade etmesinin ardından 78 dolar seviyesini test etmişti. Fakat Brent petrol şu anda 80.57'deyiz, 1.52 yukarıda. Petrol 76.35, 0.77 yukarıdayız ve doğalgaz 2.69. 0.30 yukarı yönlü bir hareket var orada da. Ons altında 2.07'lik yukarı yönlü hareket, 1462 fiyatlama. Gümüş 2.97 yukarıda, 61.30'da. Platin 0.66, Palladium'da 1.78 yukarı yönlü harekette. BIST 100'de gün içi grafiğe baktığımızda en yüksek 13.777, en düşük de 13.583, yani şu anda gördüğümüz seviye günün en düşüğü olarak öne çıkıyor. Bakalım sektörlere. Bankacılık 1.87, turizm 0.76, teknoloji 1.90, gayrimenkul 0.26 gerideyken sanayi 0.45 ve spor 1.92 yukarıda. Sigortacılık 1.04, gıda 0.36, bilişim 1.90 gerideyken, kimya 2.04, inşaat 0.21, madencilikte de 0.14'lük bir yukarı yönlü hareket olduğunu takip ediyoruz. Bir de bakalım bugünün en çok artanlarına. Tekfen Holding 5.70, Pasifik Euroeje 3.31, Tüpraş 3.27, Kuyumcu Kent 2.46, Borusan Boru 2.17 yukarıda. Azalanlara da gidelim. Reader Teknoloji 6.06, Odyne Solutions 4.65, Pacific Holding 3.57, Şekerbank 3.88, Tofaş'ta 3.49 geri çekiliyor an itibariyle. Şimdi biz buradan dönüyoruz. One Portföy'e. One Portföy'de bizi bekliyor konuklarımızdan biri. Mine Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Mine Tarakçıoğlu, One Portföy Direktörü.
1: Merhabalar.
0: Şimdi bugün sizce piyasalardaki tema nedir? Biraz tabii yine aslında yine karışık bir gündeyiz. Çünkü haber akışı değişken, yeniden bir Hürmüz Boğazı'na deniz trafiği başlanabilecek beklentisi Brent'i geri çekmişti ama yine yukarı yönlü hareket var petrol tarafında. Altın yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Borsalarda da aslında risk iştahı artıyor derken dün Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni rekorlar görmüştük çünkü borsalarda, ama şu an karışık bir seyir var. Ne dersiniz görünüme dair?
1: Yurt dışı tarafta orada da bilanço dönemindeyiz. Gelen bilançolar beklentiyi karşılasa bile özellikle AI yatırımlarının ihtiyaç duyduğu nakit miktarları yapılan açıklamalarda, geleceğe yönelik beklentilerde alt çizilerek vurgulandığı için bu biraz yabancı hisse senedi tarafında yatırımcılar nezdinde artık eskisi kadar olumlu değil. Hatta satış anlamında fiyatlanıyor. Yurt dışı taraftaki bilançoların beklendiği gibi gelmesi, buradaki guidance'ların piyasanın beklentisinin altında kalıyor olması, geleceğe yönelik yapılan beklentilerin o yüzden satış baskısını da beraberinde getiriyor. Jeopolitik riskler, dünden itibaren olumlu gelişmeler görüyoruz. Özellikle Trump'ın yaptığı açıklamalar, Hürmüz Boğazı'nda tansiyonun düşeceğine yönelik, İran'la bir anlaşmanın çok yakınında olduğuna yönelik yaptığı açıklamalar piyasaları olumlu etkiledi. Hem risk iştahı anlamında pozitif bir seyir gördük, hem de petrol fiyatlarında ciddi bir gerileme yaşadık. Ama hala netleşmiş, somutlaşmış bir anlaşma yok. Ve burada birçok kez bu dalgalanmayı yaşadığımız için piyasa net bir sonuç görene kadar emin de olamıyor. O yüzden bulunan seviyelerde fiyatların biraz daha dalgalı seyretmesini bekliyoruz. Eğer net bir anlaşma gerçekleşirse o zaman biraz daha olumlu etkisini görürüz petrol fiyatları ve piyasalar üzerinde.
0: Evet. Nedir sizce şu anda Brent tarafında özellikle kritik seviyeler?
1: Ya şimdi orada petrol fiyatlarında çok hızlı hareketler oluyor. Gelen jeopolitik tansiyonu yükseldiğinde ciddi yükselişler, olumlu açıklamalarda da ciddi düşüşler görüyoruz. Ama gerçek olan şu, stratejik rezervler dahil ciddi anlamda petrol stokları azalmış durumda. Henüz burada yerine konulmadığını da görüyoruz stratejik rezervlerin. O yüzden petrol tarafında bulunulan seviyeler de denge noktaları oluşabilir. Çok da aşağı yönlü bir hareket beklememek lazım. Savaş öncesi seviyelere göre daha üst noktalarda bir denge kurulabilir. Barış gerçekleşse bile. Çünkü aynı zamanda rafineri tarafında da ciddi problemler oluştu biliyorsunuz. Ukrayna'nın, Rusya'nın petrol rafinerilerini vurması, burada ciddi hasarların oluşması, bundan sonra Rusya'nın yaptığı açıklamalarla rafineri ürünlerine ihracatı yasaklaması, rafineri marjları üstünde de ciddi bir katkı sağladı. Çok yükseldi rafineri marjları. Bu rafineri şirketlerinin, bizde de TÜPRAŞ'ın bilançosunda gördük ki bir sonraki çeyrek bundan da iyi olacaktır. Etkileri gözüküyor. Bu rafineri sorunları da devam ettiği için hani dengelenme seviyeleri burada savaş öncesi seviyelerin üstünde olacaktır. Gelişmeler jeopolitik anlamda olumlu olsa bile. Burada Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporlarını bence dikkatle dinlemeliyiz. Orada onları takip etmeliyiz. Buradaki seviyelerin oluşumunun ne noktada gerçekleşeceği açısından.
0: Evet. Peki o zaman buradan petrol tarafından biz altın tarafına geçelim. Altına ilişkin beklentiler nasıl sizde? Çünkü orada da bir şu anda yükseliş görüyoruz. Özellikle bu geçen haftadan itibaren.
1: Risk iştahı olumluya düşünce altın tarafında da yukarı yönlü hareketler ons altında görüyoruz. Altını bir stratejik enstrüman olarak portföylerde konumlandırmak lazım. Her zaman portföyde bir ağırlık olarak bulundurmak lazım. Altında kıymetli metallerin tamamında ama özellikle altın tarafında başta Çin olmak üzere büyük merkez bankalarının taşıdığı pozisyonlar artmaya devam ediyor. Artış oranları azalsa da bu Dünya Altın Konseyi'nin son raporunda da burada stokların arttığını görüyoruz. O yüzden altın tarafında yaşanılan geri çekilmeler sanki bu noktalarda dengelendi gibi duruyor. Yükseliş trendine girdiğimizi düşünmek için 4500 dolar da 4500 seviyesinin onsta üstünü görmemiz lazım. Teknik açıdan bakıldığında. Ama bu seviyeler 4000 dolar civarı da denge seviyesi gibi. Bu anlamda dediğim gibi portföylerde portföyün sigortası olarak altın tarafına yer verilmeli diye düşünüyorum ben.
0: Evet, altın demişken gümüşü de soralım. Bugün oradaki hareket de dikkat çekici yukarı yönlü. %3'e yaklaşmıştı biraz önce okurken, seviyeleri aktarırken. Nedensiniz gümüş için? Oradaki yukarı yönlü hareketi neye bağlıyorsunuz?
1: Jeopolitik risklerdeki gerilemeler yaşanınca hem altında yani kıymetli madenlerin tamamında alış görüyoruz. Gümüş daha kaldırıcı yüksek bir ürün olduğu için oradaki hareketler altına göre biraz daha hızlı oluyor ve daha marjı geniş oluyor.
0: Evet. Peki içeriye dönersek BIST 100 endeksi şimdi bugünün şu anki seviyeler sizce bize neyi söylüyor? 0.76'lık bir geri çekilme vardı sizle sohbete başlamadan önce ve bugünün de en düşük seviyesiydi. Şimdi hangi seviyeler kritik olacak BIST 100 tarafında?
1: Endeks bazında bakmaktan çok aslında genel olarak hisse bazlı gitmek daha doğru. Bulunan seviyeler yukarı yönlü kırılması durumunda 13.500'ler ve üzerinde biraz daha olumlu hareketi görebiliriz diye düşünmüştük dün. Bugün biraz satış baskısını hissediyoruz. Bilanço dönemi içerisindeyiz. Olumlu gelen bilançolar burada endeks açısından harekete ivme kazandırabilir. Dün TÜPRAŞ'ın bilançosu çok iyi geldi. Aselsan beklentinin üstünde bir bilanço açıkladı. Türk Hava Yolları tarafında bugün bir satış baskısı görüyoruz ama genel olarak bilanço piyasanın beklediğinin üstünde geldi. Çeyrek olarak zaten savaş dönemine denk gelen bir bilanço olduğu için bunun bekleniyordu bilanço üstünde bunun etkisinin görülmesi. Ama ona rağmen piyasa beklentisine göre daha iyi geldi. Burada dün çıkan yabancı raporları da piyasa tarafında olumlu karşılandı. İçinde bulunduğumuz seviyelerde bir dengelenme burada da yaşadık gibi gözüküyor. Hisse bazlı fırsatlar gene sunmaya devam edecek diye düşünüyoruz endeksin.
0: Evet. Peki şimdi tabii özellikle hani fiyatlamalarda pek çok unsur öne çıkıyor ama bizim içeride ne dersiniz? Yani bu bilançolar piyasayı şekillendiren ana konu başlıklarından biri mi şu anda, yoksa farklı konu başlıklarını mı dile getirmemiz gerekir?
1: Tabii ana konu başlıkları arasında bilançolarda var mutlaka. Şirketlerin bilançoları, karlılıkları açısından en takip edilmesi gereken o yüzden bilançolar da belirleyici oluyor. Bunun yanı sıra yurt dışındaki global piyasalardaki gelişmeler, jeopolitik riskler, yurt içi taraftaki siyasete yönelik gelişmeler, bunlar da piyasa tarafından izleniyor.
0: Evet. Peki bu arada HSBC'nin de dün Türkiye'ye ilişkin raporu vardı. Pozitif bir rapor geldi. Türk hisse senetlerinin hak ettiği değerin altında olduğunu ve yabancı takas oranının düşük seyrettiğini vurguluyorlar. Ağırlığı arttır tavsiyesini de koruyorlar. Siz nasıl değerlendirdiniz özellikle bu tabii korumalarını, duruşu?
1: Bulunan seviyeler itibariyle endekste potansiyel var. Burada bilançosu gerçekten uzunca bir dönemdir iyi gelen ve değerlemelerine göre ucuz kalan BIST 30 şirketleri de var. Holdingler tarafında diğer sanayi şirketlerinden ayrışabilecek olanlar var. Yabancı ilgisinin azlığı sebebiyle biraz bunlarda geri kalmış olanlar var. Buradaki potansiyel HSBC'nin raporunda da dile getirilmiş.
0: Evet. Peki şimdi tabii portföylerde ne dersiniz? Ne dikkat etmesini önerirsiniz yatırımcıların böyle dalgalı bir dönemde?
1: Yatırımcılar piyasaların bu dalgalı döneminde biraz hisse senedi portföylerinde bilançosu iyi olan, temeli sağlam şirketleri varlık dağılımlarında %15-20'ye kadar yer verebilirler. Yine bu oranda kıymetli madenler tarafında altın özellikle taşıyabilirler. Kalınlığı da hala şu anda sabit getirili tarafta, getiriler çok yüksek olduğu için para piyasası enstrümanlarında tutabilirler.
0: Evet. Peki bu arada tabii bu haftanın da önemli gündemi bizim için enflasyondu. Enflasyona ilişkin City'den de yorumlar var. Diyor ki Temmuz ayı enflasyon verilerinin ardından enflasyon görünümü Merkez Bankası'nın öngördüğünden daha zorlu bir patikaya işaret ediyor diyor City. Siz ne dersiniz? Daha zorlu bir patikada mı sizce?
1: Enflasyon tarafında çok merkez bankalarının da önünün en fazla görebilmesini engelleyen enerji maliyetleri enflasyonun üstünde ciddi baskı yaratan bir unsur ve şu anda oldukça volatil bir seyir izliyor. Özellikle jeopolitik risklerde yaşanan yükselişler petrolde yansımalarını gösterince direkt bu üretim anlamında maliyet enflasyonunu körüklüyor. Aslında talep tarafına bakıldığında genel olarak bir zayıflama globalde de görüyoruz. şu anda merkez bankalarının Fed de dahil faiz artırım sürecini destekleyecek bir konjonktürden geçmiyoruz. Ama maliyet enflasyonu burada baskı unsuru olmaya devam ediyor. Bu da jeopolitik riskler açısından belirleyici olacak. Jeopolitik risklerde bir gerileme olursa enerji maliyetlerindeki düşüş enflasyon tarafında da merkez bankalarının işini kolaylaştıracak diye düşünüyorum ben.
0: Evet. Peki bu arada sizde nasıl şekilleniyor yıl sonu beklentiler faiz ve enflasyon tarafında? Yani aslında söylediğiniz gibi burada petrol fiyatlarının seyri çok kritik olacak ama hani sizin tarafta en azından şimdiki tahminler nasıl?
1: Evet. Şöyle Merkez Bankası şu anda ağırlıklı ortalama fonlama faizi 40 seviyelerinde. Burada politika haftalık politika faizine doğru bir yakınsama gerçekleşip 37,5'larda bir denge kurulabilir. Burada Merkez Bankası'nın bir alanı var. Bu hamle geldikten sonra da Merkez Bankası yıl sonuna kadar belki bir faiz indirimi de gerçekleştirebilir. Reel faiz anlamında bakıldığında böyle bir potansiyel şu anda mevcut. Maliyet enflasyonunu zaten faiz artışıyla kontrol etmek çok da mümkün değil. Enerji maliyetleri bu anlamda enflasyona baskı da yapsa bu Merkez Bankası'nın para politikasıyla kontrol edebileceği bir unsur olmadığı için biraz burada alan var diye düşünüyoruz. Yıl sonuna kadar Merkez Bankası'nın önce fonlama ağırlıklı ortalama fonlama faizini haftalık politika faizine doğru yakınsamasını, onun sonunda da belki küçük bir adım da olsa faizde bir puan civarında bir indirim gerçekleştirmesini bekliyoruz.
0: Peki, tabii malum bu süreçte merkez bankalarının eli aslında birazcık tabii zayıfladı. Bu petrol fiyatlarındaki yükseliş tüm dünya için geçerli bu. Tabii Amerika Birleşik Devletleri tarafında da malum beklentiler farklı farklı şekilleniyor. Tabii orada da bilanço dönemi olması FED'e dair beklentileri değiştiriyor. Şimdi öncelikle sizin beklentiniz nedir? Yıl sonuna kadar FED ne yapar sizce?
1: En son toplantıda aslında oy birliğiyle alınmış bir karar olmadı. 3 tane aykırı üyenin önemli bir süreden sonra, uzunca bir süreden sonra 3 üyenin oyunun ters yönde olması biraz piyasalarda soru işaretlerini beraberinde getirdi. Ama merkez bankaları açısından bakıldığında enflasyonist baskıları özellikle enerji maliyetlerinden, maliyet enflasyonu sonucunda oluşabilecek baskıları kontrol etmesi çok da mümkün değil. Fed'in de böyle. O yüzden şu anda Amerikan tahvil faizlerinin de bulunduğu seviyelere bakarsak, özellikle dolar-yen paritesinde de ciddi anlamda bir gerilim yükseldi. Geçen hafta biliyorsunuz Japon Merkez Bankası ile ABD tarafı bir arada yine müdahale etti. Burada ki gelişmeler de global piyasalar üstünde belirleyici oluyor. O yüzden Fed'in de izlemede kalmasını ve bu yılı bekleyerek geçireceğini düşünüyorum ben.
0: Evet, peki. Bu arada tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde de bilanço sezonu dedik. Dün özellikle SpaceX'in tabii bilançosu önemliydi. Çünkü halka arz sonrası açıkladığı ilk bilanço. Orada da geçen yılın aynı dönemine göre 4.1 milyar dolardan karı 7.8 milyar dolara yükselmiş. Faaliyet zararı 970 milyon dolardan 143 milyon dolara gerilemiş. Ancak seans sonrası işlemlerde %7,5'luk bir değer kaybı. Bunun da yine tabii yapay zeka tarafındaki bu yatırımlar ne zaman nakit akışına ve karlılığa dönüşecek sorusunun sorgulanmaya başlanmasıyla ilişkilendiriliyor. Siz ne diyorsunuz bu sürece? Yani bu hani şirketlerin bakıyoruz bilançoları evet iyi geliyor ama sonrasında bir düşüş. Bu geçtiğimiz haftaki bilançolarda da yaşadık benzerini. Daha iki hafta önceki bilançolarda da Muhteşem Yedir'in ilk gelen bilançolarında da yaşamıştık. Tesla'da, Alphabet'te. Nedir sizce buradaki hani bu kadar yatırımcıları temkinli olmaya iten neden?
1: Yurt dışı tarafta aslında gerçekleşmeler hani alınıp beklentiler satılır. Burada yurt dışı tarafta zaten bu gelişmeler fiyatlara yansımıştı. Dolayısıyla gerçekleşmeler ortaya çıktığında piyasa bunu satış fırsatı olarak kullanıyor. Ayrıca geleceğe yönelik yapay zeka yatırımlarının hala büyük bir nakit ihtiyacını yaratıyor olması burada yatırımcılar tarafında moral bozucu olarak algılanıyor. Çünkü fonlama maliyeti anlamında ciddi bir yükün de beraberinde gelmesi demek bu aynı zamanda. Ve fiyatlara daha önceden bütün bu bilançolar beklentileriyle birlikte fazlasıyla dahil olduğu için realizasyon fırsatı olarak kullanılıyor. Aslında normal bir süreç diye düşünüyorum. Yurt dışı borsalar tarafında özellikle Amerika tarafında yeterli doygunluk seviyelerine ulaşılması bunda en önemli etken gibi duruyor.
0: Çok teşekkür ediyoruz Mine Hanım. Mine Tarakçıoğlu, Van Portföy Direktörü. Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere.
1: Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar. Sağ olun.
0: Efendim şimdi buradan da iki durağa uzanacağız. Önce Tahran, ardından da İngiltere'de Alparslan Düven ile birlikte piyasaların gündemine dair konuları konuşuyor olacağız. Önce dönelim. Ekber Karabağ bizi Tahran'da bekliyor ve Amerika Birleşik Devletleri İran hattındaki son gelişmeler nedir? Ekber senden dinleyelim. Çünkü bir pozitif hava oluştu Hürmüz Boğazı'na ilişkin bir anlaşma olacağına dair ama tabii yine İran tarafından net açıklamalar gelmedi. Son durumu senden alalım.
2: Teşekkür ederim Emel Eskubal. Esasında bir belirsizliğin olduğunu ifade edebilirim. Günlerde İran ve Umman Hürmüz'den güvenli bir geçiş yolu oluşması için görüşmeler yapıyor. İran'dan gelen son açıklamada İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü bu görüşmelerin olumlu ilerlediğini, ister siyasi bazda ister teknik olarak olumlu geliştiğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump ise dün gün boyu, salı günü gün boyu İran'la müzakerelerde bulunduklarını söyledi. Eğer 48 saat içinde Hürmüz'ün açılacağını söyledi. Böyle bir şeyin olmazsa yine İran'a karşı tehditlerini yeniledi ve İran'ı vuracaklarını ifade etti. İran'dan gelen açıklamada ise Amerika Birleşik Devletleri ile görüşme yapılmadığını, bir uzlaşma söz konusu olsa da bu Hürmüz'ün açılacağı anlamına gelmemektedir denildi. İran eğer Hürmüz'ün açılması için öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı uyguladığı deniz ablukası ve diğer konularda bir uzlaşmaya varılması gerektiğini belirtiyor. Diğer taraftan İran'dan gelen açıklamada İran ve Umman bir uzlaşıya varırsa bunun geçici bir uzlaşma olacağı, artık bundan sonra Kuzey-Güney koridoru olmayacağını, ortada yeni bir koridorun oluşacağı ifade edildi. Tabii daha fazla ayrıntı verilmedi. Amerikan medyasında yer alan haberlere göre ABD'li işte bazı kaynaklar Hürmüz'de giriş Körfez'e girişlerin kuzeyden, çıkışların ise güneyden yapılacağı şekilde İran ve Umman arasında görüşmelerin yapıldığı, ancak çıkışların dahi İran'ın izni olmadan yapılamayacağı ifade edilmektedir. Böyle de bir mesele söz konusu. Ancak dediğim üzere kesin olarak hala bu konuyla ilgili bir uzlaşıya varılmış değil. Dün ABD Hazine Bakanlığı iki gün içinde uzlaşmaya varacaklarını söylemişti ve son olarak da ABD Başkanı Donald Trump bu yöndeki sözleri tekrarladı ve bu da dünya piyasalarına olumlu bir şekilde yansıması söz konusu oldu. Dün bir ifade kullanmıştım, dünya piyasaları bekleme dedi. Esasında bugün de yine bu bekleme devam etmektedir. Gerçekten böyle bir şey var olacak mı? Yani Hürmüz açılacak mı, açılmayacak mı? Nasıl bir işte İran'la Umman nasıl bir sonuca varılacak? Dünya piyasaları çok yakından bunu takip etmektedir. Melis, son olarak da şunu belirteyim. Tabii biz Hürmüz'den bahsediyoruz. Diğer alanlarda da ciddi gerginlikler söz konusu. Bugün Husilerden gelen açıklamada Husiler Suudi Arabistan'a bağlı bir işte petrol tankerini Kızıldeniz'de hedef aldıklarını ifade ettiler ve son zamanlarda Husilerden gelen açıklamaya göre bu kapsamda hedef alınan 8. petrol tankeri söz konusu. Husiler dün aynı zamanda Suudi Arabistan'a ait bir hava alanını da insansız hava aracıyla hedef almıştı ve Hindistan'dan gelen bir açıklamada dün Hindistan'a ait bir geminin de Kızıldeniz'de saldırıya uğradığı ve battığı ifade edildi. Ancak 14 mürettebatının kurtarıldığı gelen bilgiler arasında.
0: Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Ekber Karabağ. Sana da kolaylıklar diliyoruz. Dönüyoruz Alparslan Dümen'e Londra'da. İngiltere mali kuralları esneterek ek borçlanmayı yapmayı değerlendiriyor. Yeni bir aslında bakalım adım gibi gözüküyor bu. Nedir son bilgiler, senden dinleyelim Alparslan.
3: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İngiltere hazinesi yetkililerinin hükümetin mali kurallarındaki esnekliği kullanarak milyarlarca sterlinlik ilave borçlanma imkanını değerlendirdiği bildirilmiş durumda. Maliye Bakanı John Healey, eski Savunma Bakanı kendisi, daha fazla ve daha hızlı yatırım için alan bulduğunu belirtirken, diğer yandan da konut ve işletmelere destek amacıyla kullanılabileceğini de ifade etti. Diğer yandan da eski Maliye Bakanı Rachel Reeves, 2024 yılında mali kuralları değiştirerek hükümetin borç seviyesinin hesaplanmasında kamu sektörü varlıklarının dikkate alınmasının önünü açmıştı. Bu düzenleme yatırımların finansmanı için kamu borçlanmasının artırılmasına imkan sağlıyor şu an. Analistler ise ek borçlanmanın British Business Bank, yani İngiliz İş Bankası, Ulusal Varlık Fonu ve Ulusal Konut Bankası gibi kamu kuruluşları üzerinden yönlendirileceğini belirtiyor. Tabii kaynağın bir bölümünün bölgesel yönetimlere aktarılmasının, Başbakan Andy Burnham'ın merkezi yönetimden yerel yönetimlere yetki devri planlarını destekleyebileceği de ifade edilmiş durumda. Başbakan Andy Burnham geçen ay mali kurallar kapsamındaki tüm esnekliği kullanacağını ancak bütçe disiplinini koruyacağını söylemişti. İngiliz devlet tabiri yatırımcıları yeni hükümetin borçlanmayı arttırabileceğine ilişkin işaretleri yakından takip ediyor. İngiltere tahvillerinin getirileri G7 ülkeleri tarafından ihraç edilen devlet tahvilleri arasında en yüksek seviyede bulunuyor. Uzun vadeli tahvil getirileri çarşamba günü sınırlı değişim gösterdi. Yine diğer yandan Resolution Foundation ve Ulusal Varlık Fonu'nun büyüklüğünün arttırılmasıyla hükümetin 2031'e kadar yıllık 9 milyar sterlin ek yatırım yapabileceğini tahmin ediyor. İngiltere hükümeti 2025-2026 mali yılında 128 milyar sterlin borçlanmıştı. Bakan Healey'nin ilk bütçesini 28 Ekim'de açıklaması bekleniyor diyelim ve sözü tekrar sana bırakalım.
0: Evet, teşekkür ediyoruz Alparslan Dümen. Kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere diyerek efendim kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Devam edeceğiz piyasalara ilişkin sohbetimize.

0: sistem büyüyor. Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bitti böyle. Otobit'te.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam ediyor.

0: Efendim şimdi de Ekin Çınar'la birlikteyiz. Tancerler Yatırım Baş Ekonomisti. Piyasalardaki durumu konuşmaya devam edeceğiz. Hoş geldiniz diyelim. Bugün tabii Hürmüz için anlaşma umudu olan bir gündeyiz ama tabii oradaki haber akışı her an değişebiliyor. Fakat sabah saatlerinde geri çekilen 78 dolar seviyesini test eden petrol fiyatlarında şu an yukarı yönlü hareket olduğunu görüyoruz. Nedir sizin değerlendirmeniz? Şimdi hani bir düşüş varken niye yukarı yönlü harekete geri döndük?
1: Evet, aslına bakacak olursanız 80 doların hemen altında 79.95'ten geçiyor. Buna çok yukarı yönlü hareket demeyelim. Çünkü geçen hafta bugünü hatırlayın. Yine de son dönemin düşük seviyelerinde. Yani o yüzden bunu çoktan %1'in hafif üzerinde bir prim var. Geçtiğimiz haftaya kıyasla çok daha düşük seviyeler olduğu için hani 80-85 dolar bandında bile dengelense çok da ciddi bir bozulma olarak bunu adletmeyiz. Özellikle yıl sonu enflasyon tahminlerimizi oluştururken baz aldığımız bilanç senaryolarımızla çok da uyumsuz gitmiyor fiyatlama. Çünkü yine hatırlayacaksınız, bu Haziran ayında ateşkes haberleriyle birlikte 75 dolarlara kadar, hatta 70-75 dolar bandına kadar gerilemişti Brent petrol. Ardından tekrar işler kızıştığında tekrar işte 120 dolarlar, 110 dolarlar gibi felaket senaryoları tekrar gündeme gelmişti. Dolayısıyla 90 dolar ve üzerinde kalıcı bir Brent petrol görmediğimiz sürece bu da birazcık daha itidalli olmayı öneriyoruz. Biz hesaplamalarımızda da yıl genelinde 2026 ortalaması için 82,5 civarında bir Brent'le çalışıyoruz. O yüzden bu fiyatlama en azından bizim için çok tahminleri bozucu nitelikte değil. 90 dolar ve üzerinde kalan bir branş, bu da bizi daha temkinli olmaya iter. Ama tabii Akdeniz rafineri marjlarını daha yakından izliyoruz. Bu da özellikle Eşel Mobil sistemi sonrasında işte örnek veriyorum 6 liralık bir indirim alanı oluşmuştu. Ama bunun bir kısmı tabii bütçeye aktarılacağı için oradaki indirim daha 1,5'la sınırlı kaldı. Biz daha bunlara odaklanıyoruz. İçeriye ne kadar yansıyacak? Enflasyon gerçekleşmelerine ne kadar yansıyacak? Ama net nette bir hafta öncesine göre daha iyi bir yerdeyiz. Fakat tabii ki haber akışına çok da duyarlı bir yerdeyiz. Yani bugün gelebilecek aksi yönde tekrardan saldırıların ve karşılıklı birbirini vurmaların olduğu bir haber akışı tekrar bir artı 85 üzerine taşıyabilir. Ve bu çok çabuk oluyor, siz de ekranlardan aktarıyorsunuz. Çok volatil, haber akışına çok duyarlı bir yer. Ama artık yaz aylarını geride bırakmak üzere son aya girdik. ABD'de seçim dönemi başlayacak. O yüzden bir noktada her iki tarafında net bir şekilde çözüm arayışı içerisinde olacağı umuduyla biz de bu fiyatlamalarda bir miktar daha normalleşme olacağını düşünüyoruz ve bekliyoruz.
0: Evet, peki bu arada bu kısa vadeli jeopolitik risklerin siz büyük ölçüde ortadan kalktığını düşünüyor musunuz? Yani tabii bu kolay tahmin edebilecek bir şey ama hani çok da konuştuğumuz bir nokta, en kötü geride kaldı mı acaba?
1: Yok, hayır, ortadan kalktığını söyleyemeyiz ama şunu söyleyebiliriz. Piyasada birazcık daha bağışık bir fiyatlama ortamı oluşuyor tabii. Yani sürekli bu jeopolitik riskler, zaten biz son birkaç senedir bu bizim gündemimiz. Sadece işte coğrafyalar bile değişmiyor. İşte ana aktörler ve ülkeler değişiyor. Bir tanesi tam değişmemekle birlikte, yani ABD genelde merkezde oluyor ama fakat bu hani artık bitti, en kötü geride kaldı. ABD İran konusunda belki yavaş yavaş en kötüyü geride bırakıyor olabiliriz ama ABD'nin hedef alacağı başka yerler olduğunu göreceğiz. Yani çok da ne söylüyorlar, işte Küba sıra sende gibi. Dolayısıyla burada jeopolitik gelişmeler gündemdeki yerini koruyacaktı ama piyasa dinamikleri ve piyasa fiyatlamaları işte 28 Şubat ABD İran Savaşı'nın ilk patlak verdiği dönemdeki kadar sert ve panik içerisinde olmayacaktı. Niye? Bir bağışıklık kazanma süreci oluyor. Duyarlılığın azalması oluyor. Yani bunu olumlu bir yerden söylemiyorum. İşte bizim içerideki haber akışlarına karşı piyasa fiyatlamaları da böyle evriliyor. Artık birazcık daha önünü görebilen, belirsizliğe maruz kaldıkça belirsizlik ortamında ne olabileceğini birazcık daha kestirebilen, tecrübe kazanan bir piyasa dinamiği oluyor. Dolayısıyla da bu tip tatsız savaş gibi, ki biz de burada yani bu savaş ortamında oturup bunun piyasa etkisini konuşmak zorunda kalmak bile çok acı verici ama yapacak bir şey yok. Yani mesleki olarak işimiz bu. Ama bunların karşısında piyasanın da bir noktada bağışıklık kazandığını ve artık eskisi kadar sert fiyatlamalara gitmediğini görmekteyiz. O yüzden de gelecek dönemde jeopolitik riskler gündemdeki yerini korur. Dilerim yanılırım ama koruyacağını düşünüyorum. Ama piyasa fiyatlamaları bir noktada daha bağışık şekilde ilerlemeye devam edecektir diye düşünüyorum.
0: Evet. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri tarafıyla devam edelim. Şimdi orada dün gelen bir bilançoların da ardından, gerçi SpaceX'in bilançosu aslında iyi geldi gelirler tarafında, faaliyet zararı tarafında, ama daha sonrasında düşüş gördük hissede seans sonrası %7,5'luk. Şimdi tabii orada bu yapay zeka şirketlerinin harcamalarının ne zaman nakit akışına, karlılığa dönüşeceği sorgulaması çok ön planda. Şimdi ünlü yatırımcılardan biri, Big Short filminin de anlattığı isimlerden Michael Burry demiş ki, ben yakın zamanda 1987'deki gibi bir düşüş bekliyorum. Nedir? 19 Ekim 1987'de Dow Jones'ta 22,6'lık bir düşüş görmüştük. Kara pazartesi dediğimiz günden bahsediyoruz ve bir günlük en kötü düşüş olarak hatırlanıyor bu. Şimdi sizce bu süreç bizi nereye götürüyor? Bu işte bu yapay zeka şirketlerinin durumu.
1: Şimdi böyle bir düşüş beklentisi bir kere biz ortaya koymuyoruz. 1987'den bugüne değişen konjonktür çerçevesinde olayları ve fiyatlamaları değerlendirmek gerekir. Benzer bir analizin altın fiyatları içinde yapıldığını gördüm. Bambaşka yerlerdeyiz, bambaşka bir dönemdeyiz. O yüzden de bu değişen konjonktür içerisinde değişen dinamiklerle bir modelleme, hesaplama ve analiz yapılması gerekiyor. Şimdi zaten yapay zeka teması çok önden yüklemeli ve çok hızlı bir şekilde satın alındı. Biliyorsunuz özellikle Amerika'da Fed'in çok güçlü tahvil alımlarıyla Fed bilançosunun artması neticesinde de oluşan ciddi likidite balonları var. Ve bu bol likidite ortamının da belirli finansal varlıklarda belirli balonlar oluşturma gücü oluyor dönem dönem. Bütün bunların bir araya gelmesiyle çok güçlü yükselişler kaydeden, ardından da bir düzeltme sürecine giren bir yapay zeka teması görüyoruz. Ama burada şu var, şirketlerin harcamalarının ve yatırımlarının bilançolarına yansımasının uzun vadede olacağı ve bunun bir uzun zaman alacağı zaten aşikar. Yani bu, ben hisse analisti değilim, ben bir ekonomistim ama bunu gelen bilançolar üzerinden de, yapılan analizler üzerinden de ben de takip ediyorum. Dolayısıyla bu uzun vadeli bir tema. Yani işte bir yıl içerisinde metallerdeki kazançlar gibi bir kazanç bekleyerek girilmemesi gereken, daha uzun vade içerisinde yüksek enflasyonun devam edeceği bu global konjonktürde

0: de var. Dolayısıyla o konuda piyasadaki kötümser senaryoları ön plana çıkaran uzmanlar ve analistler kadar kötümser değiliz. Ama bu demek değil ki kısa vadede hiç soluklanmadan, hiçbir düzeltmeye namzet olmadan soluksuz bir yükseliş kaydedecek. Hayır. Tabii ki ara ara düzeltmeleri olacak. Bilanço dönemlerinde fazla şişmiş fiyatın zaten geri gelmesi için çok güzel bir ortamdık. Bilanço iyi gelse dahi satacak adamı satacağı bir dönemdi. Dolayısıyla da uzun vadeli tema bozulmaz. Ama kısa vadeli evet en azından kar realizasyonlarına dikkat etmek gerekir. Ama biz buradaki hikayeyi daha uzun vadeli ve sağlam olarak görüyoruz.
1: Evet. Peki bu arada Amerika Birleşik Devletleri demişken sizde nasıl Fed'den beklentiler ve yeni başkanın performansını nasıl buluyorsunuz?
0: Yeni başkan enflasyona nasıl mücadele edeceği konusunda hiçbir done vermiyor. Dolayısıyla piyasada aslında Fed'in enflasyonla mücadelede aktif olacağı söylemini satın almıyor. Bunu nereden görüyoruz? ABD'de başta 30 yıllık tahvil faizi olmak üzere verim eğrisinin uzun tarafında görüyoruz. Siz de hatırlayacaksınız, belki Fed sorgusunda siz de haberlerinize yer verdiniz. Özellikle Walsh'un konuşması sorgusunda uzun vadeli tahvil faizleri çok yükseldi. 30 yıllık tahvil getirisi işte son 20 yıldı galiba. Çok evet. Uzun zamandır
1: 2007'den beri. 2007, evet, 2007'den yani. Beri.
0: Evet, 19 yılın en yüksek seviyelerini gördü. Buradaki sebep şu. Buradaki tahvil faizinin yükselişinin sebebi piyasada Fed'in faiz artıracağına ilişkin beklenti değil. Aksine piyasadaki Fed yüksek enflasyonla mücadelede geride kalacak korkusu. Yani enflasyonist ortam çok aşikar ve baki ki bence korkulduğu kadar da kalıcı olmayacak. Bakın geçen sene gümrük tarifeleri de benzer bir korku yaratmıştı. Tek seferlik etkilerle bir şekilde geçirildi ve FED faiz indirebildi. Savaş tam olarak böyle değil ama yine çok kötü senaryolar olduğunu görüyorum. Yine birkaç ayın üzerine yine durulan veriler görüyoruz. Çünkü bu bir istatistik, aydan aya ölçülen fiyatlar genel düzeyindeki değişimdir enflasyon. Bizde Haziran ayında %1'e gelen enflasyon gibi bu Amerika'da da bu şekilde olacak. Fakat Walsh diyor ki, Walsh'a bir soru geldi. Siz bu yüksek enflasyon ortamıyla nasıl mücadele edeceksiniz? Yani o bizim bileceğimiz iş, bakacağız gibi böyle çok muğlak. Tamam, Fed elini çok açık etmek istemeyebilir yeni
1: taktiklerle
0: paradigmada. Evet, ama bu da bir soruya çok net cevap verilmemesinin yarattığı karışıklığı örtmüyor. Bir diğer nokta da şu, Walsh şunu söyledi. Zaten tahvil faizleri yüksek. Zaten yükseldi ve koşullar sıkılaştı. Yani şuna geliyor aslında. Biz niye bir daha ekstradan politika faizi arttıralım gibi bir noktaya geliyor. Bu yanlış. Çünkü Merkez Bankası'nın fiilen arttırım yaptığı, faiz artırımıyla sıkılaşma yaptığı ortamla piyasada enflasyon endişeleriyle yükselen tahvil faizleriyle sıkılaşan ortamın neticesi aynı olmaz iktisatta. İçerisine bunun beklenti kanalı devreye girer çünkü. O yüzden de burası bence biraz güvercindi. Yani şunu söylemek istiyorum. Piyasada tahvil faizleri yükseliyor ve verim eğrisi dikleşiyor. Bu bence önemli ve tehlikeli. Yani bu da özellikle enstrümanlar üzerinde baskı yaratabilecek bir unsur. Çünkü Fed bu yıl faiz arttırmayacak olsa bile bunun karşısında, ki ben arttırmasını beklemiyorum, ama bunun karşısında enflasyonla mücadelede nasıl bir yön izleyeceği konusunda piyasayı ikna etmeli. Yoksa piyasa böyle cezalandırıyor. Yani tahvilleri çok hızlı elden çıkartarak verim eğrisinin dikleşmesine yol açıyor. O yüzden de benim okumam Walsh enflasyonla mücadele konusunda çok ikna edebilmiş değil. Gelecek toplantılarda da sözlü yönlendirmelerini eskisi kadar sık yapmayacağını söylediği sözlü yönlendirmelerini takip edeceğiz ama çok daha faiz artırımına gitme niyetiyle konuştuğunu düşünmüyorum. 3 şahin de biliyorsunuz FOMC içerisinde 3 kişi faizin sabit tutulmasına hayır oyu verdi ve aksine artırılması gerektiğini savundu. Bu kişi sayısının ne zaman azalacağını düşünüyorum. Çünkü eğer savaş riskleri bir noktada sönümlenecekse bu enflasyon verilerinde yansır ve buna ek olarak istihdam görünümü zayıf. Bakın tarım dışı gelecek bu hafta. geçen ay 57 bin civarındaydı. İşte bu haftaki veri de yine 80 bin civarında bekleniyordu en son. Zayıf istihdam tarafı. Çünkü yapay zekanın arttırdığı verimlilik ortamı da burayı biraz daha negatif etkileyecek. Üstüne bir de eğer Fed o şişik bilançosunu küçültmeye başlayacak,

0: başlayacaksa, yani elindeki tahvilleri satıp piyasadan likidite çekecekse, çok da böyle politika faizini arttırma niyetinde olmayabilirler ki, daha Kasım seçimlerinden bahsetmedim bile, bir de o var. O yüzden çok faiz artırımı niyetinde olacaklarını ben düşünmüyorum, ama bunun karşılığında piyasayı nasıl ikna edecek, işte orası önemli olacak.
1: Evet, peki şimdi tabii faizler demişken, yani 10 yıllıklar yine yüksek, yani bir gerileme vardı bugün fakat yine 4.60'ların üzerindeyiz, yani bir 4.60 seviyesinin altına gelmişti. Dolayısıyla oranın zaten hep 4.5'un üzerinde kalması bir risk unsuru olarak adlandırılıyor. İşte siz de tahvile dair yorumlarını ifade ettiniz Fed Başkanı'nın. Bir de şöyle bir yorumu vardı. Bana göre tahvillerin bulunduğu seviye Amerikan ekonomisinin iyi gittiğini gösteriyor. Burada mesela tam olarak neyi kastetmişti sizce?
0: Yani şunu söylüyor aslında, oradaki getiri düzeyi sıkılaşıyor. Buradaki sıkılaşan getiri düzeyine rağmen baktığımızda ABD'de büyüme iyi, işte enflasyon kontrol altına alınacak bir şekilde, istihdamda çok ciddi kayıplar yok ve bizim aslında koşullarla, şu anki finansal koşullarla çok da oynamamızı gerektirecek bir durum yok. Yani ABD ekonomisinin mevcut durumu iyi minvalinde bir açıklama yaptı orada, o sizin söylediğiniz, yani benim anladığım oydu. Ama bu da dediğim gibi, şimdi sizin söylediğiniz de bunu aslında konfirme ediyor. Walsh'un bütün açıklamaları aynı yere çıkıyor. Yani kıpırdamayı çok istemeyen ve kıpırdamayacağını da çok belli etmemeye çalışan bir FED. İşte çalışma gruplarından gelen analizleri de takip etmeye başlayacağız orada. Yani FED içerisinde bir paradigma değişikliği oluyor gerçekten. Bunun öncesinde işte Bernanke, Powell, Yellen dönemlerinde olmadığı gibi, çok alışkın olmadığımız, daha kapalı kutu, işte birbiri ardına FED başkanlarının çıkıp konuşmadığı bir döneme girdik. Ki biz FOMC toplantıları öncesinde 10 günlük bir silent, yani sessiz dönemi olur FED'in. FED üyeleri kamuya açık oturumlarda konuşma yapmazlar. Toplantı öncesindeki 10 günlük dönemde, o dönemde bile piyasada bir sıkıcı hava oluşuyordu. Artık bu piyasanın normali ve geneli olacak anladığım kadarıyla. O yüzden de eğer böyle bir yer gidiyorsa, böyle bir yeni bir paradigma değişikliğine gidecekse Walsh, FED toplantılarını çok bilgilendirici yapması gerekir. Yani FED toplantılarında oraya katılanların, izleyicilerin, basının ve piyasanın gıda almasını sağlayabilecek değerlendirmeler, analizler ve yönlendirmeler yapmalı ki arada geçen sessiz süre sonunda bir miktar piyasada bir algı oluşabilsin. Bunu da yapmıyor iki toplantıda. O yüzden de birazcık piyasa fiyatlaması, yani verim yerisi dikleşiyor. Kısa vadeli tarafta çok oynama yok ama uzun vadeli taraf dikleşiyor. Aslında bakın bu ne demek biliyor musunuz? FED kısa vadede faizlerle çok oynamayacak belli, ama aslında oynaması gerekiyor, ama oynamayacak. Bu şu an yapması gereken artırımı yapmazsa uzun vadede çok daha hızlı ve güçlü artırımlara gitmesine yol açacak gibi bir dikleşme. Bunu biz içeride de kendi ekonomimize de görmüştük geçtiğimiz yıllarda. O yüzden de faiz indirimi yaptığınızda dahi piyasa faizlerini arttırabiliyorsunuz. Beklenti ortamının hiç şakası olmaz. Bakalım yani Walsh bu süreci nasıl yönetecek? Özellikle Kasım seçimlerine doğru bu da üzerindeki baskı da artacaktır, ama ben tekrar ediyorum, Fed'in faiz artırımına gitme niyetinde olduğunu düşünmüyorum. Ama bu demektir ki ABD'de faizler gerileyecek. Bu konuda Walsh'un ve Fed'in piyasayı nasıl ikna edeceği önemli. İkna edemediği sürece bu yükseliş eğiliminde olan tahvil faizlerinde anlamlı bir gerileme görmemiz şu aşamada zor. Çünkü piyasa bugün artmayan faizin gelecek dönemde çok daha güçlü ve hızlı artması gerekebileceğini fiyatlıyor şu an.
1: Evet, peki. Bu arada ons altında siz konuşurken 4185'e geldik. 2.64'lük yukarı yönlü hareket. Son bir ayın en yüksek seviyesi şu anda. Ne dersiniz? Gram altında da 6400 lirayı gördük. Bir altının gidişatına dair beklentiler neler? Çünkü merkez bankalarının alımları da devam ediyor.
0: Alımları azaldı aslında ama devam ediyor. Haklısınız. Hindistan'da özellikle retail tarafı, yani Hindistan'da perakende talebinin çok ciddi bir azalmaya gittiğini gördük. Burada fiyatlarda 4000 dolar civarında bir türlü toparlanma gelme işinin sebeplerinden biri de buydu. Şimdi burada son dönemde bu savaş ortamı metalleri baskılayan en önemli unsur, başta altını. Çünkü 28 Şubat'ta ABD ile İran arasında savaş çıktığından küresel borsalarda çok hızlı bir satış ve bir likidasyon eğilimi oldu. Yatırımcıların çok hızlı nakide dönmeleri gerekti. Ellerinde en likit Ve en kârda pozisyon altındı. Çünkü altın ondan önceki bir sene boyunca yatırımcısını zengin etmiş, çok iyi getirmişti. Burada başlayan satışların silsile halinde devam ettiği, piyasadaki likidasyon eğilimi, risk yönetimi ve tabii ki burada savaş ortamının yükselttiği küresel reel faiz hadleri. Bunların hepsini bir araya koyduğumuzda metallerdeki satışı temel tarafta bunlarla açıklıyoruz. Bunun öncesinde geçtiğimiz seneki jeopolitik risklerde altın çok yükselmişti. Çünkü Trump yeni gelmişti göreve. Doların güvenilirliğini sorgulandığı bir süreçti. Dolayısıyla dolardaki değer kaybıyla birlikte, tahvil getirilerindeki azalmayla birlikte daha güvenli liman talebinin hep altına döndüğünü gördük. Ama bu savaşta ABD-İran savaşına çok daha konvansiyonel, geleneksel dediğimiz ABD'de tahvil faizlerinin ve dolar endeksinin yükseldiği ve karşılığında faiz getirisi olmayan metallerin geri çekildiği bir ortam. Ne olursa bu yükselişin devamını bekleriz. Savaş risklerinde kesin net bir sönümlenme. Yani işte Haziran'daki ateşkes işte bir CE yaptılar. Hani yapıyor gibi oldular, sonra tekrar bozuldu. Bu sefer çok daha net bir sönümlenme. Çünkü savaş riski biterse iki şey olacak. Bir, piyasadaki likidasyon eğilimi azalacak. Pozisyonları başında tedirgin bekleyen yatırımcılar artık altın pozisyonlarını boşaltmayı bırakacak. İkincisi ise savaş sebebiyle FED ya da diğer bütün gelişmiş ülke merkez bankaları faiz arttırmak zorunda kalacak. Beklentiler hafifleyeceği için küresel faiz hadleri gerileyecek. Reel getirilerdeki gerileme altına yarar. Burada özellikle ABD'de 10 yıllık reel getiri ve altını korele ediyorum ben. O korelasyon uzun zamandır kopuktu geçtiğimiz 3 sene ama içinde yeniden bir tesis edilme süreci içerisinde. O yüzden de bu savaş fiyatlamasına çok bağlı. Tabii günden güne çok değişen bir haber akışı içerisindeyiz. Yakından takip etmek gerekiyor. Özellikle de aktörler, yani Trump figürü çok hızlı aksiyon alabilen veya yer rigid açıklamalar yapabilen bir figür olduğu için buradaki fiyatlamaları hızlıca bozabilir. Ama teknik olarak biz bu değil 4250 direncini izliyoruz. 4250 direncin üzerinde de 200 günlük ortalama var ons altında. 4500 civarından geçiyor. Yani yukarıda iki önemli direnç var hala. Biz önce bir bu dirençlerin aşıldığını görmek isteriz ki yavaş yavaş dipten dönüş eğilimi başlıyor diye bilelim. Bunu söylemek için hala erken. O yüzden de temkinli olmakta fayda var şu an için.
1: Evet. Peki son bir dakikamız çok kısa. Türkiye'ye değinemedik. Yıl sonu dolmuş ama bir cümlenizi alayım. Yıl sonu enflasyon faiz beklentileri.
0: %28 bekliyoruz yıl sonu. Politika faizini 35'te bekliyoruz. Ekim gibi politika faizine yakınsa ağırlıklı ortalama fonlama yılın son iki toplantısında da çok minik iki küçük faiz indirimiyle 35'e çeker diyoruz. Kurum beklentimiz bu şekilde.
1: Teşekkür ediyoruz Ekin Çınar, Tacirler Yatırım Baş Ekonomisti. Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere.
0: Teşekkürler. İyi yayınlar.
1: Efendim, bu bölümü de burada kapatalım. Yine karşınızda olacağım. 16'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Sasa Polyester piyasa gündemini sundu.
1: Tera Yatırım sunar.

0: ING'den yapılan yabancı para transferlerinde de masraf yok. Hemen ING'li ol. Swift işlemleri için masraf ödeme.
1: Bir ömre eşlik edecek sarı kışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

Vakıf Faktoring olarak sermaye yapımız, uzman kadromuz ve müşteri odaklı çalışma prensibimizle ülkemizin toplam ticaret hacminin gelişmesine katkı sağlayarak müşterilerimize hızlı ve etkin çözümler sunuyoruz.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
3: Tasarruf finansman modelinde teslim tarihi nasıl belirlenir?
4: Plan türüne göre değişir. Çekilişli sistemde kurayla, çekilişsiz sistemde baştan belirlenen sıraya göre olur. Peşinatlı modellerde daha erken teslim imkanı olabilir.
2: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

emtia ve emtia piyasası. Emtia, alım ve satıma, yani ticarete konu olan bütün mallara verilen ortak isimdir. Altın, petrol, bakır gibi doğal maddeler, buğday, mısır, arpa gibi gıda ürünleri, metaller ve minerallerle kendinden başka bir ürünün yapımında kullanılan ham maddelerin oluşturduğu mallara verilen isimdir. Emtia ticaretinin gerçekleştiği piyasaya emtia borsası denir. Emtia borsaları, belirli emtiaların alım satımında uzmanlaşabileceği gibi daha genel borsalar olarak da örgütlenebilmektedir.

0: dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.
3: Brent Petrol. Brent Petrol, Kuzey Denizi'nden çıkarılan ve varili uluslararası standart kabul edilen kaliteli ham petrol türüdür. Brent Petrol adını Kuzey Denizi'nden çıkarıldığı 5 ayrı tabakanın baş harflerinden alır. Brum, Renault, Etiv, Nes, Tarbat. %0.37 sülfür içermesinden dolayı tatlı ve hafif ham petroller sınıfındadır. Ve benzin üretiminde kullanıldığından pazar değeri son derece yüksektir. Brent, Atlantik Havzası için önde gelen küresel ham petrol fiyat ölçütüdür. Dünyanın uluslararası ham petrol ticaretinin 1/3'ünü karşılayan bölümünün fiyatlandırması için kullanılmaktadır. Fiyatlar varil olarak ifade edilir ve bir varil 159 litre petrol demektir.
4: Tera Portföy, paranın yönünü sunar.

Bugünler efendim 5 Ağustos Çarşamba günü saatlerimiz 15'i gösteriyor. Paranın yönünde bir saat boyunca birlikte olacağız ve gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Elbette farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı alanlarında değerlendirme şansımız olacak. Ama öncelikle bakalım gündemde neler var. Bugün Terörsüz Türkiye için kritik bir süreç, kritik bir adım atıldı. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zemini için hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi meclise sunuldu. 12 maddelik yasa teklifini meclise sunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tüm partilerle mutabakata varıldığını açıkladı. Güler hedef silah ve şiddete kalıcı son verilmesi, kritik eşik örgütün silah bırakması dedi. Süreci takip için mecliste bir izleme komisyonu kurulacak ve cuma günü komisyonun toplanması için çağrıda bulunacak. Oldukça Türkiye açısından önemli bir süreç olduğunu söyleyelim. Tabii Türkiye için bunları konuşurken bir yandan da yine ekonomiyi etkileyen dünyadaki belirsizlik, yani savaş tablosu var. Amerika ile İran arasında nasıl bir tablo ortaya çıkacak? Hala belirsizlik devam ediyor. Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak diyor Trump, ama bir yandan da İran'dan farklı görüşler de geliyor. Trump'ın açıklamaları İran'la yürütülen görüşmelere ilişkin artık önemli bir noktaya gelindi. Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak. Eğer açılmazsa İran'ı çok sert vuracağız ifadelerini kullanıyor. İran tarafıysa Hürmüz Boğazı'nda gemiler için güvenli geçiş yolları belirlenmesi amacıyla Umman'la yürütülen teknik ve siyasi görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı, ama kesin bir sonuç hala yok. Bu arada ticaret de devam ediyor. TL ile ticaret de önemli bir noktaya gelmiş durumda. TL ile dış ticaret 1 trilyon liraya dayandı. Türkiye'nin Türk lirası ile gerçekleştirdiği dış ticaret yılın ilk 7 ayında 1 trilyon lira sınırına yaklaştı. %10.4 artarak 916 milyar 966 milyon liraya ulaşmış oldu. Bu arada BDDK'dan bankaların kredi sınırında da değişiklik açıklaması var. Bir düzenleme var. Kredi sınırına Takas Bank ve İller Bankası hariç tutulmak kaydıyla Kalkınma ve Yatırım Bankalarının kredi sınırlarını aşağı yönlü güncelledi. BDDK yeni düzenlemeyle kredi

0: faizlerin ana sermaye oranı %30'a sabitlenirken bankanın dahil olduğu risk grubunda kullandırılan kredi oranı da %25'e düşürüldü. Bakalım piyasalarda nasıl bir tablo var? BIST'te %0.5'lik düşüş var. 13.617 puandan işlem görüyor. BIST Banka'da kayıplar %1.1'i bulmuş durumda. BIST Sanayi'de %0.6'lık yükseliş var. BIST Turizm'de %0.6'lık düşüş var. BIST Spor'da %1.5'a yakın prim var. BIST Gayrimenkul'de yatay pozitif seyir devam ederken BIST Teknoloji'de kayıplar %1.5'a yaklaşmış durumda. BIST Sigorta'da yine %1'e yakın kayıp var. BIST Kimya'da %1.6'lık yükselişi takip ediyoruz. BIST Madencilik'te de yine %2 civarında prim var. BIST İnşaat'ta %0.5'lik yükselişi takip ederken BIST Gıda'da yatay negatif seyir devam ediyor. BIST Bilişim'de kayıplarda %1.5'a yaklaşmış durumda. BIST yüzde fiyatı en çok artan hisseler Tekven Holding, Pasifik Eurasya, Kuyumcuken, Tüpraş ve Borusan Boru. BIST yüzde fiyatı en çok azalan hisseler ise Reader Teknoloji, Tofaş, Odin, Pasifik Holding ve Şekerbank. Altın ons fiyatına baktığımızda %3'e yakın prim olduğunu görüyoruz. 4.194 dolardan işlem görüyor şu an itibariyle. Petrol tarafına baktığımızda ise petrolden önce gümüşe bakalım. Gümüşte de yine özellikle müzakere sürecinin olumluya dönmesiyle birlikte %4.4'lük yükseliş var. 62 doların üzerinde fiyatlama var. Enerji tarafında petrolde 76 doları, Amerikan tipinde 76 doları görüyoruz. Brent petrolde ise 80 doların hemen üzerinde bir fiyatlama dikkat çekiyor. Evet, tabii tüm bu tablo bundan sonraki süreç için acaba Merkez Bankası ne yapacak sorusunu gündeme getiriyor. Özellikle enflasyon verisini aldıktan sonra Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın da enflasyona yönelik açıklamaları bu nedenle oldukça önemli. Ki bunu Erzurum'da iş dünyası ve akademisyenlerle buluştuğunda yaptı ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini söyledi.
1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın temel amacı ve önceliği fiyat istikrarını sağlamaktır.
2: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, para politikası ve makroekonomik görünüm toplantıları kapsamında Erzurum'da iş insanları ve akademisyenlerle buluştu. Sunumunda enflasyondaki gelişmeleri değerlendiren Karahan, Temmuz itibariyle yıllık enflasyonun %31,75 seviyesine gerilediğini hatırlattı.
3: Fiyatlı para politikası duruşumuzun önemini ortaya koyuyor.
2: Mayıs 2024'ten bu yana enflasyonda genele yayılan düşüş yaşandığını belirten Karahan, kira ve eğitim kalemlerindeki katılığın azalmasının dezenflasyon sürecini desteklediğini söyledi. İş yeri kira enflasyonundaki gerilemenin maliyet baskılarını hafiflettiğini ifade eden Karahan, iç talepte dengelenmenin belirginleştiğini, tüketici ve firmaların enflasyon beklentilerinin de gerilemeye devam ettiğini dile getirdi. Buna karşın gıda fiyatlarında ürün bazlı oynaklıkların sürdüğünü, jeopolitik gelişmeler nedeniyle enerji maliyetlerinde yukarı yönlü baskı oluştuğunu da sözlerine ekledi. Karahan, enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin finansal piyasalara da yansıdığını belirterek kredi ve tahvil faizlerinde düşüş yaşandığını söyledi.
3: Tabii ki talep ve enflasyon beklentileri üzerindeki etkilerini yakından izliyoruz.
2: Politika faizindeki gerilemenin piyasa faizlerine yansımaya başladığını ifade eden Karahan, faiz indirimlerinin ancak enflasyonun kontrol altında olduğu bir ortamda kalıcı etki oluşturabileceğini vurguladı. Fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini vurgulayan Karahan, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma yaşanması halinde para politikasının yeniden sıkılaştırılacağını belirtti. Bu çerçevede politika faizine ilişkin adımların enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri doğrultusunda toplantı bazlı ve ihtiyatlı şekilde atılacağını ifade etti. Küresel gelişmelere de değinen Karahan, savaşların küresel büyüme beklentilerini aşağı çekerken enflasyon beklentilerini yukarı taşıdığını söyledi. Yapay zeka yatırımları ve tedarik zincirlerindeki yeniden yapılanmanın ise dünya ekonomisinde yeni bir dönemi şekillendirdiğini ifade etti. İhracatçı firmaların beklentilerinin olumlu seyrettiğini belirten Karahan, fiyat istikrarının yatırım, üretim ve verimlilik açısından kritik önem taşıdığını söyledi.
0: Efendim, öncelikle otomotiv sektörünü konuşarak başlayalım paranın yönüne. Özellikle son veriler pazarda ciddi bir düşüşün olduğunu gösteriyor ama acaba bu yıl sonu verilerini nasıl etkiler? Tabii pazarda son durum ne? Bunların hepsini konuşacağız. Toyota Türkiye CEO'su Ali Aydar Bozkurt bizimle olacak. Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
0: Şimdi yılın İlk 7 ayı çok hızlı geçti ama sizin için öyle geçti mi emin değilim. Nasıl bir tablo var karşımızda? Şimdi sert bir Temmuz düşüşü görüyoruz. 4 yılın en düşük rakamı belki de. İlk 7 ay değerlendirmesini yaparak başlayalım mı Ali Aydar Bey?
4: Evet, yıla girerken aslında bu yılın geçtiğimiz yıla biraz da paralel olacağını düşünüyorduk. Biraz paralel derken bir miktar altında gerçekleşeceğini düşünüyorduk. Hani 1.368'lerden işte 1.300'lere kadar falan bir gerileme olabilir gibi görüyorduk. Tabii savaşla birlikte biraz dengeler değişti biliyorsunuz. Hem uluslararası konjonktür değişti hem içerideki piyasalara yansıması değişti. Tabii burada o döneme bir geri gidersek şöyle Şubat'ın sonuna orada bir miktar değerli emtialarla, madenlerle ilgili bir beklenti oluşmuştu. Bir miktar da böyle küçük orta büyüklükteki yatırımcıların ilgisini çekmişti. Hani biraz böyle altına gümüşe hücum gibi bir sahne yaşanmıştı. Fakat ne oldu hemen arkasından? Hiç öyle beklenildiği gibi yükselmedi. Aksine %30-35'lere varan bir düşüş oldu hatırlayacaksınız. O tarihten bu yana da aslında bir daha toparlanamadı. O bir miktar aslında perakende müşterisini maalesef olumsuz etkiledi. Çünkü neden? İşte ortalama bir otomobil almayı düşünen, otomobilden örnek verelim, bir müşteri varsa 2 milyon liralık bir birikimini böyle bir ay değerli madende bir değerlendirsem, %10-15 kazansam falan diye düşünürken işte o 2 milyon lirası bir anda 1.300'lere 1.400'lere gerileyince ne almayı planladı otomobile gidebildi ne de zarar ettiği emtiayı satıp tasarrufunu başka bir şeye yönlendirebildi. Biz yaklaşık olarak işte Şubat sonu Mart başından bu yana bunun çok ciddi olumsuz etkisini birçok sektör olduğu gibi otomobilde görüyoruz. Tabii bir başka etkenler de var. Aslında uzun zamandır güncellenmeyen bir ÖTV baremleri meselesi var biliyorsunuz. Artık neredeyse 2 milyon liranın altında otomobil kalmadı gibi bir şey. Aynı zamanda BDDK'nın da biliyorsunuz kredi kısıtlamalarıyla ilgili benzer bir barem durumu var. O da bir 3 yılı geçti, 3-4 yıldır bir güncellenmedi. Tabii finansmana ulaşım zor olunca özellikle de otomobil gibi emtialarda bizim eski alışkanlıklarımız hep neydi? Biz mutlaka bir kısım kredi kullanırdık, bir kısım peşin öderdik. Ve bir anlamda o otomobille ilgili borçlanırken de tasarruf da etmiş olurduk. Yani evet bugün borca girdik ama diyelim ki 2 yıl ödeyeceğiz. Sonrasında bu borcu bitirdiğimizde bir otomobilimiz olacak. Böylece tasarruf da etmiş olacağız diye bakardık. Şimdi tabii finansman imkanlarındaki bu kısıtlamalar, tabii hepsinin sebepleri var. İşte biliyorsunuz cari açıkla ilgili önlemler var. Bir miktar belki tasarruf tedbirleri amacıyla alınan önlemler var. Bugün ama işte tasarruf işinden bir miktar uzaklaşma da başladı. Çünkü neredeyse sıfır finansman olunca insanlar yani zaten ben bir otomobile ulaşamayacağım demeye başladı. Bir miktar artık oradan yürüyen tasarruf anlamına gelen otomobil alım işlerinde azalmalar başladı. Perakende ciddi oranda düştü. Pazarı filo satışları dengelemeye devam ediyor geçtiğimiz aylardan itibaren. Oralarda da çok yüksek indirimler söz konusu. O yüksek indirimlerle işte filo kanalı bir miktar pazarı belli bir seyirde tutuyordu. Ama Haziran ayına geldiğimizde bir hızlanma oldu. Şöyle hızlanma oldu. Çok büyük bir hızlanma değil ama biliyorsunuz bir GSR geçişi vardı. Onun son tarihi 7 Temmuz'du. Orada markalar da elindeki bir önceki teknolojiye ait araçları bir an önce satıp tescil ettirmek zorunda oldukları için büyük kampanyalarla Haziran bir miktar kendini taşımıştı. Temmuz'a geldiğimizde ise artık yavaş yavaş biraz gerçek fotoğrafa erdik. 80 bin adette kapandı pazar. Bu geçen yılın aynı dönemiyle kıyasladığınızda %25'lik bir düşüş ki %25'lik düşüş çok aslında ciddi bir işaret. Yani bu fotoğraf bize demin de dediğiniz gibi bundan sonraki aylarla yılın kapanışında o beklediğimiz, yıl başında beklediğimizin uzağına düşen bir yıl kapanışı işaret etmeye başladı.
0: Nasıl bir rakam?
4: Yani benim şeyim şu, şu ana kadar 600 küsür binler oldu. İşte bu ay 80 bindi. Ağustos'ta büyük ihtimalle yaklaşık benzer geçecek görünüyor. Eylül de genelde öyle görünür gider bizde. İşte okullar açılacak, şudur budur. Başka ihtiyaçlar önceliklendirilir. Ekim, Kasım, Aralık biraz yükselir. Genelde beklenti budur. Ortalama 100 bini yakalayabilsek dahi, hani bu 80 bin seviyesinden çıksak, ki son aylarda bu 120, 130, 140'ı bulmak demek, o zaman 100 bin ortalamayı yakalarız. Orada dahi 1-200'leri görmeyecek gibi bir fotoğraf var matematiksel olarak. Yani ama ortalama 100 bini yakalamak kolay mı? Bir miktar zor görünüyor. Yani o fotoğraf bize 1-150'lere kadar gidersek şaşırmayalım gibi bir bugün öyle bir işaret gönderiyor. O da ciddi bir düşüş anlamına geliyor bir önceki yılla kıyasladığımız zaman.
0: Psikolojik olarak da önemli bir aslında zedelenmeye neden olabilir, değil mi?
4: Şimdi şöyle, sadece
0: sektörün
4: bakın,
0: hep böyle bir tabii, hani daha coşkulu bir hali vardı önceden.
4: Psikolojinin ötesinde öncelikle bir kere artık son bir yıldır karlılıklar çok ciddi erozyona uğradı. Yani perakendisi, daha doğrusu bay kanalında çok ciddi bir karlılık düşüşü var. Distribütör kanalı aynı şekilde. Yani korkunç bir rekabet başladı. Bundan dolayı karlılıklar önce bir gitti. Bizim sektörde öyle olur. İşler biraz böyle olumsuza dönünce önce karlarından feragat etmeye başlar. Hem bayiler hem distribütörler. O sayıyı tutturmak için, devam ettirmek için. Sonra devam eden aylarda yavaş yavaş artık o kardan feragat da yetmemeye başlar. Sayı da düşmeye başlar. Şimdi yılbaşından bu yana yaşadığımız şey aşağı yukarı tam da bu. Önce karlardan feragat edilip yüksek kampanyalarla o 100 binin altına inmeyelim, 110 bini, 115 bini kaybetmeyelim diye uğraş verdik. Ama buraya kadar nefesimiz yetti. Geçtiğimiz ay 80 binle kapattık. Dediğim gibi bundan sonraki süreç bu 80-85 bandında bir hız gösteriyor. Biraz yıl sonuna doğru işler iyi giderse bu yukarıya taşınır mı? Onu tekrar bir 100 binin üzerine taşıyabilir miyiz Kasım'da, Aralık'ta? Bunları zamanla göreceğiz. Ve bu hızla da gidince bugünkü matematikle söylüyorum 1 milyon 200'ün altında kalacak. 1 milyon 150 binler ve 200 arası bir yerde kalacak gibi görünüyor.
0: Peki şimdi bahsettiğiniz az önce bu karlılığın azalması, bir yandan ciddi yoğun bir rekabet var. Bir yandan tabii finansman sorunu da var. Tüm bunları bir araya getirdiğimiz zaman sektör bunlara karşı ne yapıyor? Yani bundan sonrası için ne bekliyorsunuz ve hangi adımlar atılabilir?
4: Şimdi burada sektörün mevcut regülasyonlarla ilgili talepleri ortada. Yani ÖTV baremlerinin güncellenmesi gerektiğini sürekli dile getiriyoruz. BDDK'nın işte kredi kısıtlamalarıyla ilgili baremlerin güncellenmesi gerektiğini dile getiriyoruz. Hatta sadece baremlerin güncellenmesi değil, az önce verdiğim örneğin bir masaya yatırılması gerektiğini hep anlatıyoruz. Yani artık bizim Türk halkı olarak tasarruf anlayışımızda hep taksit vardır. Yani hatırlayacaksınız, biz çocukken de annelerimiz işte tencereyi, tavayı dahi taksitle alırdı. Önümüzdeki ayki kazançlardan küçük küçük ödeyerek tamamlardık o ihtiyacı. Otomobil de öyleydi, ev de öyleydi. Yani bizim yatırım anlayışımız öyle. Yani biz önce bir kumbaraya paraları atıp işte yaklaşık 2 milyon lirayı önce biriktirip sonra götürüp otomobil almıyorduk. İşte bir miktar peşinatımız oluyordu, 300-500. Üzerine de banka kredisiyle tamamlıyorduk. İşte 2 yıl mı, 3 yıl mı, aylık gelirimiz ne kadar? Ben bunu ödeyebilir miyim? Ben bunu ödeyebilirim dediğiniz anda düğmeye basıp otomobili alıyordunuz. Çünkü bütçe belli. Ayda ben bu taksidi öderim. Zaten bize o taksidi ödeyebildiğimiz zaman bizi kimse tutamaz. O işe gireriz. İşte bu sistem aslında bir harcama sistemi gibi görünse de bizde aslında tasarruf yöntemiydi. Borç yiğitin kamçısıdır diye bir laf var biliyorsunuz. Evet. İşte hani borçlanarak ev sahibi olmak, borçlanarak otomobil sahibi olmak.
0: Borçlanmadan bir şey sahip olamazsın.
4: Olamıyoruz yani, olamadık biz yıllarca. Evet. Şimdi ise borçlanma kalanlarının önü kapalı olduğu için daha çok ne görüyoruz? İnsanlar bundan artık ümidini kaybettiği için o az buz biriktirdikleri gelirlerini ya da aylık gelirlerinden arta kalan şeyleri diğer tüketim şeylerini harcıyorlar. Onu gözlüyorum ben. İşte ne bileyim tatile gitmek olabilir ya da ne bileyim diğer

0: Her ihtiyaçlara harcamak olabilir. Çünkü diyor ki zaten ona ulaşamayacağım. Bir kredi sistemi de yok. Bu sistemle gidip bir otomobil alamayacağım. O zaman ne yapalım? Biraz da günümüzü yaşayalıma dönmeye başladı. Yani ben hep onu söylüyorum. Bu da aslında bir anlamda tüketimi teşvik ediyor tersten baktığımızda. Belki bir miktar burayı incelemek lazım, analiz etmek lazım. Çünkü biz toplum olarak borca girip o borçla tasarruf ettiğimizi düşünerek bir mal mülk sahibi olmayı seven, buna alışkın bir toplumuz. Bunun bir gözden geçirilmesi lazım. Onun dışında mevcut sistemin kendini taşıyacağı yerlerin sonuna geldi bence. Artık bu sistem daha ileriye zor götürür. Bundan sonra ancak satış adetlerindeki düşüşü yaşarız. Karlılıklarda düşüşler devam eder. Tabii sistemlerin bu karsızlıkları 3-5 ay sineye çekip yönetme şansı var ama daha uzadığı zaman bu sefer sürdürülebilir olmaktan çıkıyor. O zaman da firmalar başka önlemler almaya gidiyor ki o zaten hiç istemediğimiz bir fotoğrafa bizi götürür. Burada biz bunu hep dile getiriyoruz sektör olarak. Yani işte bu ÖTV baremlerinde bir güncelleme şart. Krediyle ilgili yeniden bir masaya yatırılmasında fayda var. Yani insanlar gerçekten bir otomobile, bir eve ulaşmak için borçlanırsa o aslında tasarruf yapmış oluyor. Yoksa o bir türlü o aylık takside ödeyeceği kadar miktar bir şeye kanalize edilmediği zaman daha çok günlük harcamalara kayıyor diye. Buraya bir bakılmasını hep istiyoruz işin doğrusu. Ama bundan sonraki süreçte firmalar kendi bünyelerinde yapabildikleri kadar kampanyalarla satışları belli bir seviyede tutmaya çalışacak. Yurt dışından üreticiden aldığı indirimler olursa zaman zaman bazı firmaların biraz daha yönetilmesi kolay oluyor. Bu da sürekli olmuyor zaten. İşte o ilgili markanın yurt dışında bir fazla stoğu çıkması lazım. İşte onların işte size bunu teklif etmesi lazım gibi. O öyle günlük, aylık, dönemsel değişen markadan markaya durumlar. Yani işin özü bizim şu andaki küçülmeye bir bakmamız lazım. Bu küçülme işareti küçük bir işaret değil. Bakın %5'ten ondan bahsetmiyor. %25'ten bahsediyoruz. Yani artık işlerin burada biraz daha farklı bir yere doğru dönmeye başladığını görüp ki bu sektör çok önemli bir sektör, hep söylüyoruz. Türkiye'nin şampiyon ihracatçı sektörüyüz biz. Buralarda iç piyasada zayıflamayı çok fazla gözümüz kaparla kabullenirsek işte buralarda yapılacak yeni yatırımlar, yeni model üretimleri, kapasite arttırım yatırımları, buradan yapılacak üretimin ihracatı ile ilgili orta uzun vadeli projeler, bunlarla ilgili bu üreticileri şey yapmamak lazım, heyecanlı kaybettirmememiz lazım. Çünkü biz hep söylüyoruz, Türkiye'nin gerçek potansiyeli çok yüksektir. Birkaç yıldır da 1.300'ler gibi, 1.300.000 adetler gibi adetlere ulaşmış bir pazarız. Ki hani ÖTV'nin getirdiği yükü biliyoruz, kredi kısıtlamalarını biliyoruz. Buna rağmen biz bu rakamları başaran bir ülkeyiz. Buradaki potansiyel, yani Türkiye bugün Avrupa'daki en büyük 6. pazar. Yani bunun yarattığı cazibeyi kendi iç pazarımızı yavaşlatarak bence kaybetme riskini göz alamayız. Talebimiz ÖTV baremlerinin bir gözden geçirmesinde fayda var. Yine az önce söylediğim krediye ulaşımla ilgili bir yeniden sanki masaya yatırılsa, bir de bu açıdan bakılsa, bu aslında tasarrufu değil, belki tüketimi bir anlamda körükleyen bir hale dönüşmeye başladı. Bir de burayı değerlendirilse, bu bölümü de değerlendirsek iyi olur gibi hissediyoruz işin doğrusu.
1: Peki şimdi bir yandan da aslında otomotiv sektöründe çok ciddi bir dönüşüm var. O da evet, aslında biraz da Asya'dan gelen bir rüzgarla elektrikli otomobil dönemi. Türkiye'de bu durumu nasıl görüyorsunuz? Nasıl bir tablo karşımıza çıkıyor ve bundan sonraki dönemde acaba talep o tarafa daha fazla kayar mı? Ne dersiniz?
0: Şimdi dünyanın her yerinde eğer teşvik varsa o teknolojiye rağbet oluyor. Yani bakın Avrupa'da elektrikli otomobiller işte çok kullanılıyor falan konuşuyoruz ya. Türkiye bugün Avrupa'da en çok elektrikli otomobil satan ilk 3-4 ülkeden biri aslında. Mesela bugün İspanya'ya, İtalya'ya gidin daha elektrikli otomobiller kimsenin dönüp baktığı teknolojiler değil. Yani bir müşteri profili, halkın teknolojiyle ilgili tercih fotoğrafını bir anda değiştiremiyorsunuz. Bu nedenle konu hani Avrupa'da, Türkiye'de, Amerika'da konusu değil. Hangi ülke bu işi ne kadar teşvik ediyor buna bağlı. Yani bakıyorsunuz vergi teşvikleri var. Kullanırken ki müşterilerin yaşayacağı birçok teşvik var. İşte bazı ülkelerde işte otoparklar bile ücretsiz açılıyor bu teknolojik ürünlere. Bir de yasal yaptırımlar var. Avrupa'da biliyorsunuz toplam ortalama karbondioksit havuzunuzda bir hedef var. Onu geçerseniz hani milyar eurolara ulaşan ceza ödersiniz. Bu nedenle Avrupa'da iş biraz bu baskıyla zorunluluktan da çok pompalanan bir şey. Türkiye'de bugün elektrikli otomobillerle ilgili ciddi bir ÖTV teşviği var. Bundan dolayı Türk müşterisi de elektrikli otomobili tercih etmeye başladı ki bu yıl mesela %18'lerdeyiz toplam satışlarda. Oldukça iyi bir orandır, onu söyleyeyim. Ama tabii arz da önemli. Ne kadar ürün bulduğunuz da önemli. Şimdi Türkiye'de hani Çinli markalar giremiyor artık, bazı bariyerlerden dolayı giremiyorlar. TOG bu işi bence güzel götürüyor ve satışlarının, elektrikli araç satışlarının artmasında çok önemli payı var. Avrupalı markalara baktığımız zaman da ürettiklerini daha çok Avrupa'ya vermek zorunda oldukları bir sistem söz konusu. Türkiye'de işte gelebildiği kadar geliyor ve o indirimli, teşvik edilmiş vergiden yararlanarak satılıyor. Aslında arz biraz fazla olsa Türkiye'de elektrikli otomobillerin satış oranı bu şu anda yaşadığımız %18'in çok daha üstüne çıkabilir. Evvelki sene hatırlayacaksınız belki %22-23'lere kadar ulaşmıştı. Sonra ne oldu? Elektrikli araçlardaki ÖTV bir miktar arttırıldı. İşte o %10'lardan 25'lere ve devamında 55'ler, 75'ler gibi baremler getirildi. O biraz hızını kesti. Yoksa biz öyle bir hızla devam etseydik bugün %40-50'yi de görebilirdik şimdi. Doğrusu. Ama tek başına vergi sistemin teşvik edilmesi de yetmiyor. Ürünü bulabilmeniz de gerekiyor. Şu anda iki taraftan da baktığımızda Türkiye'nin yakaladığı oran oldukça iyi. Ama işte bunu domine eden TOG başta olmak üzere birkaç tane marka var günümüzde.
1: Peki hibrit tarafına bakacak olursak, yani evet. Avrupa'da da Türkiye'de de aslında hibritte ciddi bir artış gördük. Evet. Şimdi hem marka olarak hem de sektörü olarak baktığınızda nasıl bir tablo var orada?
0: Şu anda Türkiye'de hibritlerin oranı %33'leri geçti. Avrupa'da da öyle %37'leri geçti ve yükselen trend diye bakılıyor hibrit ve şarj edilebilir hibritlerde. Ki hibrit deyince bunların hepsini birlikte söylüyorum. Yani o kadar çok farklı formatta hibrit var ki, işte mesela tam hibritler var. İşte bizim mesela bütün ürünlerimiz tam hibrittir. İşte hafif hibritler var, şarj edilebilir hibritler var gibi. Bütün bunlara hibrit gözüyle bakıyoruz. Avrupa'da gerçekten hibrit teknolojileri olan rağbet arttı ve artış hızı toplam Avrupa'ya baktığınızda elektrikliden daha iyi gidiyor. Çünkü bazı ülkelerde az önce de söylediğim gibi elektrikli araç daha henüz tam benimsenmedi birçok sebepten. Altyapı, teşvik, şu bu gibi sebeplerden. Türkiye'de de şu anda hibritler, yani benzinli araçlardan sonra, benzinliler mesela bu yıl %41'ler civarında ilk 7 ayda. Hibrit otomobillerse %33'ler civarında. Yani hemen benzinlinin ensesinde onu yakından takip eden ve giderek her yıl büyüyen bir alan. Zaten bu hiç şaşırtıcı değil. Bu uzun yıllardır bekliyorduk biz. Yani tam elektriklilere tam penetrasyonla geçiş hızına kadar ki süreçte mutlaka hibrit ve türevleri, yani işte şarj edilebilir hibritler de dahil olmak üzere, bunlar aslında pazarı domine etmeye başlar demiştik. Avrupa'da da bakıyoruz öyle. Mesela elektrikli aracı hiç benimsemeyen ülkelerde bile şarj edilebilir hibritte normal hibritler çok ciddi anlamda oranlarını arttırmaya başlamış. Sebepleri basit. Bir otomobil biraz özgürlük istiyor. Yani hep söylüyoruz. Canınız o anda istediğinde marşa basıp ne kadar uzağa gitmek isterseniz gitme şansı verir otomobil. Şimdi o esnada şarjım beni nereye kadar götürür ve nerelerde mola vereceğim, orada ne kadar duracağım, sıramı bekleyeceğim gibi endişelerden dolayı o hala tam o beklenen hızda değil, ama oraya doğru gidiyor bu arada, onu söyleyeyim. Bu nedenle hibritler ve plug-in

0: hibritler zaten kendi içerisinde bir tasarruf sağlıyor. Mesela hibritler şehir içinde, tam hibritlerden bahsediyorum, yaklaşık %50'ye varan yakıt tasarrufu sağlıyor. Plug-in hibritlerin teknolojileri o kadar gelişti ki bugün artık ilk 100-130 kilometreyi tamamen elektrikli gidebileceğiniz bir hale gelmiş oldu. Yani bir şehirde yaşarken haftada iki kere şarj ettiğinizde neredeyse bütün haftayı elektrikli araçla geçirmek gibi bir avantajı size sunarken, ama gece 3'te kontağı çalıştırdınız ve işte 1000 kilometre uzaktaki bir yere gitmek istediniz, diğer konvansiyonel motorla devreye girebileceği için size bu özgürlüğü de tanıması anlamında hibritler ve şarj edilebilir hibritler bence yükselen yıldız olmaya devam ediyor. Yani bu bir dönem gider. Ne zamana gider? Elektrikli araçlarda altyapı sorunlarının tamamen çözülmesi, ülkeler bazında konuşuyorum. Efendime söyleyeyim, bugün batarya ile ilgili ham maddenin tüm üretime yetecek hale gelmesi gibi bir ortamdan bahsediyorum. Efendime söyleyeyim, batarya teknolojilerin gelişeceği, yani daha hızlı şarj, bugün hani konuşuyoruz, var örnekleri işte 10 dakikada şarjlar falan, bunların yaygın ve kullanılabilir, sürdürülebilir şekilde kullanılabilir olduğu, hani laboratuvar ortamlarında değil, günlük hayatın içerisinde, bunlar geliştikçe gideceğimiz nokta orasıdır. Yani tam elektrikliye gideceğiz ama bu bir süreçtir. O süreç içerisinde mutlaka ki hibrit teknolojiler tüm dünya pazarlarında olduğu gibi Türkiye'de de işi domine edecektir diye düşünüyorum.
1: Peki sizin tarafa bakacak olursak, Toyota tarafına bakacak olursak, şimdi hazır hibritten girmişken, bu 7 ayda nasıl bir tabloyla karşılaştınız? Yani bu hedeflerinizde değişiklikler oldu mu yıl sonu için? Ve yeni stratejileriniz, yeni stratejiler belirlemek zorunda kaldınız mı?
0: Evet.
1: Ve tabii hani yerli üretim size nasıl bir avantaj sağlıyor?
0: Şimdi şöyle, yerli üretimin çok büyük avantajları var tabii. Yani bunlardan bir tanesi, yerli olduğunuz zaman birçok bariyere takılmıyorsunuz. Mesela ÖTV muaf müşteriler için en iyi seçeneklerden biri olmak bizim için çok önemli bir avantaj diye düşünüyorum. İşte neye bakıyor bugün ÖTV muaf müşterisi? Bu aracı alacağım, 10 yıl satamayacağım. Bu şu demek, 10 yıl boyunca bu araç bana ne kadar sorun yaşatacak? İşte en az sorun yaşatacak olanı seçmek istediğinde tercihlerde ilk sıralarda geldiğimizi gözlüyoruz. 10 yıl sonra bu aracı sattığım zaman değerini ne kadar koruyacak diye sorguladığında, yani tüm dünyada bu anlamda kendimizi kanıtlamış bir markayız ki değerini gerçekten koruyan bir otomobilden, bir markadan bahsediyoruz. Bunun gibi birçok yerli olma avantajını yaşıyoruz biz. Tam hibrit olma avantajını yaşıyoruz. Bütün modellerimizde tam hibrit teknolojiler sunuyoruz biz. Bu çok önemli bir avantaj. Kendini kanıtlamış, işte 5. nesle kadar getirdiğimiz, çok ciddi bir avantaj sunduğumuz bir ürün gamımız var. Efendime söyleyeyim, satış sonrası hizmetler, yedek parça lojistik sistemleri anlamında da gerçekten zaten örnek alınan bir sistem sunuyoruz. Tüm bunların etkisiyle mesela Temmuz ayında biz pazar o kadar daralmışken biz pazar payımızı arttırmayı başardık. Çünkü bizim belirli bir müşteri kitlemiz var. Biz de hedeflerimizi, pazarın seyrini tabii ki gözetiyoruz ama daha çok o yıl ne kadar araç bulabileceğiz, ona göre belirliyoruz. Biz istediğimiz kadar araç alamıyoruz yıllardır. Böyle bir sıkıntımız var. İstediğimiz modelden, istediğimiz adet araç bulabilsek hedeflerimiz daha yukarılarda olacak. Ama bizde dünyanın en çok satan markası olduğu için tüm dünya pazarlarında ciddi bir talep var. Tabii orada bakılıyor hangi ülkeye ne kadar vereyim diye. Bizde genelde bu kavgayla başlıyor o yılın hedefleri. Bu anlamda hedeflerimiz, yapabileceğimiz potansiyeli yakalayacak kadar araç bulamadık yani ilk 7 ayda, ama 46 bin adet araç satmışız ilk 7 ayda. Bu 80 binlik Temmuz kapanışında işte 5200 adede yakın bir araç satmışız ve pazar payımızı, sıralamadaki yerimizi arttırmışız. İşte ürün buldukça, doğru ürünü doğru zamanda doğru fiyatla bulabildikçe o hedeflere gidiyoruz. Ama bu toplam pazardaki genel düşüşten mutlaka ki herkes etkilenir. Yani işte toplam pazar %20-25 düşecek ve siz yani hiç düşmeyeceksiniz gibi bir ortam çok da söz konusu olan, olasılık dahilinde olan bir senaryo değil. Biz bu sene ürün alabilirsek, bulabilirsek işte 80-85 bin bandında bir yerde bu yılı kaparız diye hep bakıyoruz. Normal potansiyelin aslında 100 binlerin de üstünde. Geçen sene 92 bin adedi geçmiştik. Ama ürün bulabilirsek bunları yapabiliyoruz. İşte bu sene bulabildiğimiz ürün, pazarın genel seyri böyle baktığımızda sanıyorum 80 bin ve biraz üzerinde bir yere kadar gidilir diye düşünüyoruz.
1: Peki şimdi bu yıl sonunu hep konuşuyoruz ama hareketli bir yıl sonu olur mu? Yani orada bir nasıl bir tablo beklersiniz? Yani şimdi, tabii kampanyalar ya da diğer unsurlar belki gündeme gelir ama yani şunun için soruyorum. Şimdi aslında bir yandan da hani otomobil rüyası gören pek çok vatandaş var. Tabii. Şimdi hep hani otomobil almak için doğru zaman mı acaba bu zaman diyoruz. Hani bir fiyat yükselir mi, tekrar bir şey olur mu diyoruz. Ama hep böyle bir hani ne yapacağını da karar veremeyen aslında vatandaşlar. O yüzden soruyorum. Yani daha hareketli bir dönem, fiyat açısından daha uygun olabilecek bir dönem olur mu? Ve tabii otomotiv sektörü için siz ne beklersiniz?
0: Şimdi şunu söyleyeyim. Bize de eşimiz, dostumuz, yakınlarımız sorar bu soruyu yıllardır. Yani ben yaklaşık 30 yıldır bu sektördeyim ve 30 yıldır hep sorarlar. Otomobil almak için şimdi doğru zaman mı? Ben de hep şunu söylüyorum. Bakın otomobilin fiyatı birçok şeye bağlı. İşte başta kur olmak üzere. İşte ne bileyim o beğendiğiniz markanın yurt dışındaki bir üretiminde bir aksaklık olmasından dolayı araç gelemeyebilir mesela. Ya da ne bileyim işte yurt dışında tam tersi satışlar bir ülkede çok düşer. Buraya indirimli araç gönderirler. Bu bir şans olabilir ama bunların hepsi olasılık. Ben hep şunu söyleyeyim. Bugün gözünüze kestirdiğiniz, beğendiğiniz otomobili alma gücünüz varsa en doğru zaman bugündür. Çünkü ben 30 yıl içerisinde genel anlamıyla fiyatların böyle aşağıya gittiğini değil, yani hep yükselme trendini gördüm. Olmuştur. Zaman zaman pazar, ekonomik koşullar, geçici indirimler olmuştur. Bunlar yaşanmıştır ama bugün bakıp da size işte ne bileyim Ekim ayını bekleyin, o gün gelecek, daha da ucuzlayacak, böyle bir şeyler olacağını ben hiç zannetmiyorum. Böyle bir ihtimal vermiyorum. Çünkü genel olarak özellikle de petrol üzerindeki baskılar bu savaştan dolayı genel maliyetleri yukarı taşıma yönünde aslında. Öyle hani aşağıya indirecek bir şey olması için çok olağanüstü farklı olumlu bir gelişme olması lazım dünyanın genel konjonktüründe. Yıl sonu hareketli geçer mi? Normalde bizim en hareketli aylarımız Kasım Aralık'tır. En yüksek satışların olduğu aylardır. Ama bu yıl da aynısı olur mu bunu bilemeyiz. Yani olabilir ya da daha sakin geçebilir. İşte az önce bahsettim, bugün 80 binlere düştük biz o 115 bin 120 bin bandından. Bu 80 binler nerede toparlanır? Bana göre Ağustos'ta benzer olur. Eylül'de hadi birazcık toparlansın, 85 bin olsun diyelim. Hani kabataslak konuşuyorum. Hı hı. Hani gittiniz 90, 100 yıl sonunda 100-110'u gördüğünüz Aralık'ta diyelim. Aralık en yüksek ay diye. Ama ortalamaya baktığınızda 80-90 bin bandında bir şeyden bahsediyorsunuz. Yani şu andaki hızın üstüne bir miktar artış olacaktır. Çünkü mutlaka yıl sonunu bekleyen, yani orada mutlaka bir indirim yakalarım diyenler oluyor. Ama bugünden bekleyen olmaz onu. Kasım'da alacaksa bir aralığın işte ilk haftasında göreyim diyenler olabiliyor. Bazen sürpriz yaşayabiliyorlar. O daha düşecek dedikleri modelde ürün gelmiyor. Düşüş yerine fiyatta artış olabiliyor gibi şeyler de olabiliyor. Yani normalde Aralık bizde hareketlidir sektör olarak. Ama bu yıl aynı heyecanlı olur mu? Bugün Ağustos'tan bunu söylemek için bir miktar erken. Bizim önce bir şu Ağustos-Eylül dönemindeki seyre bakmamız lazım. Az önce söylediğimiz gibi ÖTV baremleriyle ilgili bilemiyorum, pek de duyumumuz yok. Yani böyle bir çalışma gündemde yok gibi görünüyor ama işte az önce bahsettiğimiz kredilerin önünü açabilecek bir miktar vatandaşı krediyle buluşturup, yani şu takside gireyim de şu ürüne gireyim, böylece bir tasarruf yapayım diyen vatandaşın önünü açacak bazı şeyler gelişirse biraz hızlanma olur pazarda.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. yayınımıza katıldığınız için. Umuyoruz tabii hareketli bir yıl sonu olur ki çok da önemli bir istihdam yaratan bir sektör.
0: Yani 5

0: Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
2: Tera Portföy'ün sunduğu Paranın Yönü devam ediyor.

0: Evet. Efendim, Baran'ın yönünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ata Özkaya konuğumuz olacak. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
1: Hoş bulduk Özlem Hanım, iyi günler diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Hocam şimdi Temmuz ayı enflasyonunu da gördük. Gördüğünüz fotoğrafta enflasyonla mücadele, dezenflasyon süreci açısından nasıl bir fotoğraf çekiyorsunuz diye sorarak başlamak isterim. Özellikle çünkü bundan sonraki süreçte hedefler açısından kritik bir aydı Temmuz ayı. Siz nasıl değerlendirirsiniz?
1: Enflasyon, dezenflasyon patikası buradan daha fazla ileri götürülmesi çok zor. Çünkü yapısal bariyerlere artık gelinmiş durumda ve bu yapısal bariyerler de politikanın, ekonomi politikasının değişmesini gerektiriyor. Yani bu fiyatları başka yöntemlerle baskılamamız veya geçici olarak düşürmemiz sorunu çözmüyor. Temmuz ayı enflasyonu geçtiğimiz yıla göre daha düşük gelmiş olsa da, baz etkisiyle yıllık enflasyon 31'e kadar çekilmiş olsa da biz dünyadaki enflasyon karşılaştırmalarında hala çok yukarıdayız. Bu finansal süreçlerimizi oldukça olumsuz etkiliyor. Yani %30'a düşünce de bu değişmeyecek. Çünkü göreceli olarak çok yükseğiz. Ve bizim bunları çözecek önlemler almamız gerekiyor. Bu önlemlerde yapısal. Yapısal önlemlerde kastımız o ürünleri oluşturan piyasalarda biraz daha arz fazlasına yol açacak üretim imkanlarını, kabiliyetlerini geliştirmek, finansman koşullarını daha iyiye getirmek. Yani burada firmalara verilen destekleri arttırmak da istediğimiz çözüme götürmüyor. Onu da vurgulayalım. Çünkü genel finansman koşulları destekleyici değil. Dolayısıyla aynı zamanda sermaye dönüşümünü sağlamamız gerekiyor. Ve de iş gücünü daha eğitimli ve daha üretken halede getirmemiz gerekiyor. Bunlar aslında bugünün sorunları değil. Bunlar geçmişten itibaren birikerek gelmeye devam ediyor. Neden birikiyorlar? Çünkü çözümü geçici yöntemlerle aradığımız için bunlar birikmeye devam ediyorlar. Her seferinde maliyeti de katlanarak devam ediyor. Çünkü kolay değil. Sermaye birikiminde sermaye niteliğini değiştirmek kolay değil firmalar için. Birden dünyanın takip ettiği teknolojilere geçmek, o makinaları ithal etmek kolay değil. Bunun kurla ilgili, faizlerle ilgili başka gereksinimleri var. Firmaların bunu böyle bir üretimle kar elde edebileceklerini düşünmeleri gerekiyor vesaire vesaire. Yani bu bayağı bir geniş yapısal çözümleri gerektiren durum. Ama kısa dönemli baktığımızda bu enflasyon seviyesi Merkez Bankası'nın faiz politikasına etki eder mi olumlu dediğimizde orada da bazı engeller olduğunu görüyoruz. Bir de tabii bunun hane halkı bazlı yorumu var bildiğiniz gibi. Çünkü hane halkının beklentileri enflasyonda yüksek kalmaya devam ediyor. Ve fiyat şokları da enflasyonu destekliyor, beslemeye devam ediyor. Hürmüz Boğazı gibi savaşların etkisi. Tabii bütün bunlar bir yana koyulduğunda enflasyondaki düşüş Temmuz ayı için bizim aslında beklediğimiz

0: bir seviye mi? Tabii Temmuz ayı için normal. Çünkü hizmet sektöründe fiyat artışı yok, ücretler artmadı. Hane halkının eğitim gibi Eylül ayında başlayacak ayrıca büyük harcamaları yok. Bu açıdan Temmuz ayı normal ama gıda için bence hala normal değil. Özellikle ülkemiz koşullarında temel gıda ve işlenmemiş gıda açısından daha da düşük olması gerekiyor ama bu da yine bir üretim sorunu olduğu için biraz önce söylediğim etkenler burada da geçerli olduğu için burayı da daha fazla aşağı çekemiyoruz. Merkez Bankası patikasında ise bu belki tek başına olsaydı bir indirim alanı açabilirdi benim nazarımda ama buna eklenen başka sorunlar da var. Cari dengenin açık vermesi hızının artıyor olması, burada seyahat gelirlerinin bunu tamamlayamıyor olması önceki dönemlere göre. Çünkü ithalat hızı çok yüksek, ihracat ise teşviklerle beraber yükseliyor ama ithalatın altında kalmaya devam ediyor. O teşviklerin de verimi tartışmalı hale getiriyor bizim açımızdan, ekonomik açıdan verimini tartışmalı hale getiriyor. Yani bu kadar desteğe, bu kadar ihracat normal mi sorusu ortaya çıkıyor. Böyle baktığımızda cari denge 105 milyar dolarlık bir dış ticaret açığı, özür dilerim, açığa giderken burada bunu kapatacak seyahat gelirleri, transit gelirler, bayrak taşıyıcı firmanın uçuş gelirleri gibi özelliklere baktığımızda geçtiğimiz yıla göre daha kısır kalıyor. Bu da bizi sıcak para girişine veya net hata noksandan bilmediğimiz para girişine mahkum bırakıyor. Dolayısıyla bütün bunlar enflasyonun etrafında düşündüğümüz konular olduğu için ben bu şekilde başlıkları sıraladım.
1: Peki hocam, şimdi tabii bu süreçte aynı zamanda ciddi bir de savaş etkisi görüyoruz. Özellikle hani şu anda da işte bir anlaşma olacak mı olmayacak mı, belirsizlik sürekli petrol fiyatlarında iki ileri bir geri bir tablo ortaya koyuyor. Ve sizin az önce de bahsettiğiniz gibi gerçekten cari denge açısından sıkıntılı bir tabloda karşımıza çıkıyor. Şimdi eğer bu böyle devam ederse, yani belirsizlik süreci çünkü beklenilenden de uzun bir tabloya doğru ilerliyor. Bir süre daha böyle devam ederse yıl sonuna doğru ve enflasyonla mücadelenin de önemli aslında belki takozlarından birisi haline geliyor giderek. Bunu gördüğümüz zaman biz faiz tablosunda ne görürüz? Yani faiz indirim sürecinin başlamasını beklediğimiz bir yılda aslında ama o noktaya bir türlü gelemedik. Şimdi 13 Ağustos'ta da enflasyon raporu var. 3. enflasyon raporu var. Baktığımız zaman faiz politikasında nasıl bir tablo beklersiniz? Ve bu oranda devam eden derse faiz politikası acaba nasıl bir etkisi olur ekonomiye diğer taraftan da?
0: Özlem Hanım, şu açıdan sorunuz tabii burada biraz önce çizdiğimiz tablonun belki de eksik kalan bazı yanlarına işaret ediyor. O da şöyle, enerji fiyatlarında yaz aylarında bildiğiniz gibi enerji ithalatımızda aşırı bir yükseklik olmadığı halde cari dengede açık artıyor. Biz şimdi sonbahara geçtiğimiz dönemde dediğiniz gibi enerji ithalatımız da yükselmeye başladığında ihtiyacımız artacağı için kış aylarına doğru dolayısıyla daha fazla enflasyona açık hale gelecek eğer savaş devam ederse. Yalnız savaşın devam etmesinde şunu da biliyoruz. Finansal piyasalar da biliyor. Belirli bir aralıkta o petrol fiyatları dalgalanıyor. ABD hükümeti böyle bir tırmandırma ve yavaşlatma politikası izliyor. Ve genelde 70 dolarla 100 dolar arasında kabullenilmiş bir fiyat dalgalanması var. Savaş genişlemediği sürece, genişlerse tabii ki Yemen, Kızıldeniz veya başka taraflardan 100 doları geçme riski de var. Ancak burada Eşel Mobil sistemiyle bunun bir kısmı şimdiye kadar emilmiş olsa da bizim ana sorunumuzun enflasyonla beraber cari açığın finansal finansmanına doğru kayıyor olması, kayacak olması, yani aynı petrol etkisinin iki taraflı bize baskı yapıyor olması enerji fiyatları üzerinden büyük sorun oluşturur. Şu açıdan Merkez Bankası'nın faiz indirim patik

0: Amerika'sı büyük ölçüde döviz rezervlerimize hassas, çok hassas. Yani sadece enflasyonla belirlenmiyor. Döviz rezervlerimizde azalma olduğunda faizleri indirmekten çekiniyor. Çünkü içeride mevduat sahipleri dövize kayabilir ya da altına kayabilir gibi başka çekinceler var. Şimdi bu noktada cari denge sorunu büyürse eğer enerji fiyatlarından o zaman döviz baskısı artacağı için Merkez Bankası bunun faiz indirim yoluna sokamayacak. Enflasyon kısmi olarak izin vermiş olsa da burada o zaman bu açıkların kapatılması için yabancı yatırımı doğrudan yabancı yatırım çekemediğimizden dolayı ya sıcak portföy girişlerine ya da banka kredileriyle bunu kapatmaya yöneleceğiz. Bunların hepsi faizlerin piyasada tekrar yükselmesi anlamına geliyor. Borç çevirme zorunluluklarımızdan. O yüzden burada hassas bir denge mevcut. Ben Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda enflasyonda iyileşme gördüğünü açıklasa bile faiz indirimi konusunda bir sinyal vereceğini değerlendirmiyorum henüz. Bu söylediğim sebeplerden dolayı faiz indirimine gidemeyebilir. Bir nokta daha var. O henüz şeyde raporlarda yok. Para Piyasası Kurulu raporlarında da henüz yok. Olması lazım. Belki olacaktır önümüzdeki günlerde. Yani ben bunu gündeme de getirmek istiyorum şu an. ABD Merkez Bankası başkanının yürütmekte olduğu ya da oradaki kurulu yürütmekte olduğu yeni politika küresel merkez bankalarının sözlü yönlendirmeyi bırakıyor olması burada bir belirsizlik yaratıyor. Bu yaratılan belirsizlik tahvil piyasalarında göreceli fiyat farkından yararlanmayı etkiliyor. Yani carry trade'in küresel akımını etkiliyor. Özellikle son hafta gördüğümüz Japon yeninin değer kaybıyla beraber
1: Evet.
0: ABD hazinesinin müdahalesi eğer bu akımların daha da bozulmasına yol açacaksa ki öyle bir ihtimal büyük, bize de gelen sıcak para etkilenecek. Bu da Merkez Bankası'nı bir kere daha dövize hassas hale getirebilir.
1: Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için.
0: Teşekkür ederim.
1: İyi günler diliyoruz. Profesör Doktor Ata Özkaya bizimleydi efendim. Böylece yayınımızın sonuna geldik. Yarın saatleriniz 15'i gösterdiğinde burada olacağız. İyi akşamlar.

0: Hemen İnegeli'o. Swift işlemleri için masraf ödeme.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.

0: fırsatını kaçırma. Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Gündem böyle. Otobit'te. Duratile Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli 33, Sakarya 32, Bursa 35, Balıkesir 34. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 17. Konya 34, Kayseri 33, Nevşehir ve Sivas 31. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 24. Denizli 39, Aydın 41, Muğla 36, Manisa 38. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 27. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 40, Hatay 32. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 23. Bolu 30, Karabük 32, Rize 28, Samsun 29. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 15. Malatya 38, Erzincan 36, Van 30, Ardahan 25. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 24. Mardin 37, Şanlıurfa 42, Siirt 39 ve Diyarbakır 41 derece.
0: Seramik hava durumunu sundu.

0: Ağ Para dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri,

0: Buenanotte.
1: Samim? Ne işi var bunun burada?
0: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 20...

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Efendim, piyasa notlarından herkese merhaba. Melis Kobal ben. Birlikteyiz yine Apara ekranlarında. Programın ilk bölümünde, ilk başında daha doğrusu, Şırnak'a, Gabar'a uzanacağız. Çünkü Gabar'da petrol üretimi 83.200 varile ulaşarak rekor kırdı ve sahadaki son durumla ilgili detayları da Apara muhabiri Sinan Yılmaz'dan alacağız. Sinan, seni dinliyoruz.
1: Kameraman arkadaşım Muhammed Enes Sözgül Tekin'le beraber şu anda Şırnak Gabardağ bölgesindeyiz. Üretim 7 gün 24 saat devam ediyor. Hemen son durumu ekranlara taşımak istiyorum. İşte burası bir zamanlar terörle anılan bir bölgeydi ve sağlanan huzur ve güven ortamıyla beraber artık Şırnak Gabardağ bölgesinde petrol üretiliyor, petrol çıkarılıyor ve günlük üretim rekor kırdı. 83.200 varil petrol üretimi gerçekleşiyor ve Gabardağ'da çıkan petrol ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Bir yanda sondaj kulesi çalışıyor, petrolü bulmaya çalışıyor. Bir yandan da burada bulunan çok sayıda tank var, depolama merkezi var ve depolama merkezine 7 gün 24 saat boyunca petrol sevkiyatı gerçekleşiyor ve bulunduğumuz yerde de şimdi kamera arkadaşım boruları ekranlara taşıyacak. İşte o borulardan petrol İdil'deki depolama merkezine sevki gerçekleşiyor. Geçtiğimiz yıllarda tankerlerle petrol sevkiyatı yapılıyordu ve artık son bir yıldır Gabardağ'dan da çıkan petrol borularla sevkiyat gerçekleşiyor ve burada gerçekten büyük bir umut var, büyük bir heyecan var. Gabardağ'dan da artık bereket fışkırıyor. Tabi sadece Gabardağ değil, Şırnak'ta bulunan Cudi, Kato, Besta ve diğer yerlerde de üretim var. Sondaj kuleleri hali hazırda bölgede çalıştığını biliyoruz. Şimdi petrol kuyusunu ekranlara taşıyacağız. Petrol kuyusunda çıkarılan petrolü göstereceğiz sizlere. Gerçekten çok kaliteli bir petrolden bahsediyoruz. Şimdi kameraman arkadaşlarla beraber kuyunun hemen yanına doğru ilerliyoruz. Buradaki mühendis arkadaşımız bize eşlik edecek. Vanayı çevireceğiz ve tüm Türkiye'ye bir kez daha buradaki enerjiyi ekranlara taşıyacağız. Evet, şu anda vanayı çevirdik ve Türkiye'nin enerjideki bağımsızlık yolculuğunu şu anda ekranlara taşıyoruz. 2020 yılında başlayan çalışmalar 2022 yılının sonunda meyvelerini verdi ve çok sayıda kuyuda şu anda petrol üretimi yapılıyor. 176 petrol kuyusunda günlük olarak 83.200 varil petrol üretimi var ve burada çıkarılan petrol birçok yere sevkiyatı gerçekleşiyor ve uzmanlara göre bu burada çıkarılan petrolün kalitesi Suudi Arabistan'da çıkarılan petrolle aynı eşdeğerde, aynı kalitede olduğunu ifade ediyorlar. Dolayısıyla bu bölgede artık bir petrol var ve Şırnak Gabardağ bölgesi petrolün ana merkezi oldu. Tabii geçtiğimiz aylarda biliyorsunuz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bir açıklama yapmıştı. Diyarbakır özelinde Kaya Petrolü ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Diyarbakır'daki petrol potansiyelinin bulunduğumuz Gabardağ'daki petrol potansiyelinden çok yüksek olduğunu ifade etmişti. Ve Diyarbakır'ın kuzey kesiminde bulunan Hazro, Kulp,

Hanye ve Lice bölgesinde belki de önümüzdeki aylarda sonda çalışması gerçekleşecek. Mühendisler de bu yönde bir çalışma yaptıklarını söyleyebiliriz ve belki önümüzdeki aylarda Diyarbakır özelinde yeni müjdeler gelebilir. Mezopotamya'nın bereketi topraklarında artık yeni bir umut var, yeni bir heyecan var. Terörün olmadığı bir yerde gerçekten istikrar da var. Ekonomik kalkınma da oluyor. Biz de şu anda Türkiye'nin enerjideki bağımsızlık yolculuğunu şu an için ekranlara taşıyoruz. Oldukça kıymetli, oldukça değerli bir petrolü ekranlara taşıyoruz. Dile kolay, mühendisler burada 7 gün 24 saat boyunca çalışıyor ve buradaki petrolü çıkarmak için, ülke ekonomisine kazandırmak için bir mesai harcıyorlar. Dediğimiz gibi 176 petrol kuyusu var ve 25 lokasyonda sonda çalışması gerçekleşiyor. Bulunduğumuz lokasyon Şehit Esma Çevik petrol sahası. Biliyorsunuz ki Esma Çevik askerdi, bomba imha uzmanıydı. Maalesef bir bombayı imha etmeye çalışırken o bomba maalesef infilak etti, patladı ve Esma Çevik hayatını kaybetti. Ellerim parfüm değil barut kokuyor demişti. İşte onun ismi Gabar Dağı'nda çıkarılan her bir damlada aslında onun ismi olduğunu söyleyebiliriz. Şehit Aybüke Yalçın petrol sahası da bulunuyor. Şimdi oradaki petrol sahasında da bir yanda üretim yapılıyor ve şehitlerimizin isimleri bakın bu coğrafyada yaşatılıyor. Şimdi aslında biz Gabar Dağı'nın belli bir bölümünü şu anda ekranlara taşıyoruz. Biliyorsunuz ki terör örgütü PKK Türkiye'den çekildi. Kandil'e doğru çekilmesi söz konusu oldu ve bu bölgede bir yandan da jandarmanın arama çalışması hale devam ediyor. Oradaki güvenlik tam anlamıyla sağlandıktan sonra artık Gabar, Kato, Besta bölgesi, Besterdereler bölgelerinde tamamında, bütün bölgenin tamamında bir çalışma söz konusu olacak. Dolayısıyla bu topraklar çok kıymetli, çok değerli. Bu toprakların üstünde biliyorsunuz burası Mezopotamya bölgesi ve bu bölgede biliyorsunuz ki yer üstünde birçok sebze, meyve, tarım faaliyetleri yapılıyor. Yer altında ise enerji kaynağı var, petrol var, doğal gaz var ve gerçekten bu bölgeler çok değerli, çok kıymetli. Dolayısıyla bu bölgede bu çalışmaların olması bölgemiz açısından, bölge insanı açısından, Türkiye açısından çok kıymetli. Bakın burada yaklaşık 3000 kişi çalışıyor. Bunun çoğunluğu Şırnak'ta yaşayan insanlar. Yani bu bölgede bu petrolün burada bulunması hem bölge insanına çok katkısı var, hem de Türkiye'nin enerjideki bağımsızlık yolculuğuna çok ciddi bir katkısı olduğunu söyleyebiliriz. Biz Şırnak Gabar Dağı'ndayız. Yaklaşık 2000 metre yükseklikten bu yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Bir yandan da tabii ki burada güvenlik önlemleri de var. Jandarma ekipleri bölgede yoğun bir güvenlik önlemi aldığını söyleyebiliriz. Kulelerle bölge sürekli taranıyor, sürekli inceleniyor. Zaman zaman dronlar bölge tarandığını söyleyebiliriz. Burası artık Türkiye'nin umudu. Güneydoğu'da yeni bir heyecan, yeni bir umut var. Bereketli topraklarda artık umut fışkırıyor diyebiliriz. Kameraman arkadaşım Muhammed Enes Özgürtekin şu anda herkesin merak ettiği Gabar Dağı'nı ekranlara taşıyor. Burası depolama merkezi artık oldu. Birkaç yerde şu anda sondaj çalışması var ancak burası artık bir depolama merkezi. Şu anda tankları da ekranlara taşıyoruz. Yani Şehit Esma Çevik, yani Şehit Aybüke Yalçın petrol sahası diye bu bölgede bulunan kuyulardan çıkarılan petrol işte buraya naklediliyor, buraya getiriliyor. Bak burada çok sayıda borular da var. Bir yandan aslında boruları da ekranlara taşımak istiyorum. Nasıl bir sevkiyat olduğunu, nasıl petrol kuyusundan petrol nasıl çıkarıldığını hemen ekranlara taşımak istiyorum. Bakın şu anda kuyunun başına geldik. İşte burada borular aracılığıyla petrolün akışı sağlanıyor ve petrol işte borularla depolama merkezine gönderiliyor. Bu yayını kameraman arkadaşım Muhammed Enes Özgürtekin ile beraber gerçekleştirdik.

0: Değilim. Sözü tekrar Asya'ya bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Dediğimiz gibi Şırnak Kabar'da petrol üretiminin rekor kırdığını aktardık. Sahadaki son durumu da bize Sinan Yılmaz ifade etmiş oldu diyerek dönelim. Şimdi piyasa tarafındaki yansımalara bugüne dair. Önce enerjiyle başlayalım. Çünkü Hürmüz Boğazı'na ilişkin orada bir anlaşma olabileceğine dair haber akışı vardı. Amerikan Başkanı İran'la görüşmelerin iyi gittiğini söyledi. Katar'ın bir teklif taslağının hazırlandığını açıkladığını takip ettik. Hürmüz Boğazı'na odaklı geçici bir anlaşma olasılığı yükselmişti piyasalarda. 78 dolara test etti bugün Brent petrol. Fakat an itibariyle 0.88 yukarıda, 80.06'da Brent. Ham petrol 76.28'de, 0.67 yukarıda. Doğalgaz 2.70, 0.56 yukarı yönlü hareket var orada da. Ve kıymetli metal tarafında ons altın 4193'te 2.85'lik yukarı yönlü hareket. Bu arada %3'ün üzerine de kazancın bugün taşındığını gördük ons altında. Gümüş 61.92'de, orada 4.01'lik yukarı yönlü bir hareket var. Paladyum'da da 0.51 yukarıdayız 1355'te ve de platin 0.86 geri çekiliyor 1723 şu anki seviyeler. Şimdi buradan biz döneceğiz. Bizimle birlikte olacak İslam Memiş, kendisiyle piyasalardaki son durumu konuşacağız. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkür ederiz. Şimdi sizin bugüne dair önce ben genel bir değerlendirmenizi alayım. Piyasada ne fiyatlanıyor sizce, ana tema nedir?
2: Tabii Orta Doğu'daki gelişmeleri birinci sıraya koyan bir piyasa var karşımızda. Amerika-İran geriliminde özellikle hafta sonu Trump'ın yine saldırıyı öteledim açıklamaları piyasaları etkiledi. Petrol fiyatlarında %7 civarında yaşanan düşüşlerin değerli metaller tarafını desteklediğini, küresel piyasalarda pozitif bir seyrin başlangıcına neden oldu. Ama temkinli olmakta yine de fayda var. Çünkü Trump'ın söylemleri her gün farklı olmaya devam ediyor. Dolayısıyla da dolar endeksinde 100 seviyesi aşağısına sarkmalar gördük. Değerli metallerde yükselişler gördük. Petrol 80 dolar seviyesinde bekliyor. Biraz daha olumlu haberler gelirse 75 dolar seviyesi. Yine sert açıklamalar gelirse de yukarıda 86 dolar seviyesi petrol tarafında takip edeceğimiz seviyeler.
1: Evet. Peki şimdi tabii bugün özellikle kıymetli metal tarafındaki yukarı yönlü harekette bir hayli dikkat çekici. Evet. Şimdi gümüşteki yükselişin de daha fazla olduğunu görüyoruz altına göre, ama altında da %3'ü bulan yükselişler var. Şimdi önce altınla başlayalım. Ne dersiniz, şimdi yön nereye doğru sizce?
2: Şimdi altı tarafında %3 civarında bir toparlanma var bugün. Normal bir tepki alımı, bir yükselişten bahsetmemiz şu anda mümkün değil. Yani ons altın tarafında psikolojik direnç seviyesi 4180 dolar seviyesi. Bugün o tarafta bir kapanış göreceğiz mi? Eğer 4180 dolar seviyesinin üzerinde bir kapanış görürsek yukarıda 4260 dolar direnci var. Burayı yakından takip etmeye devam edeceğiz. Yine geniş bant aralığındaki dalgalanmaya bakmak lazım. Çünkü açıklamalar her gün farklı gelmeye devam ediyor. Ama şu anda pozitif bir beklenti korunduğu için 4180, eğer kalıcı olabilirse 4260 dolar direnci var yukarıda. Bu bant aralığını takip edeceğiz, ama 4180 dolar seviyesinin üzerinde günlük ve haftalık bazlı bir kapanış görmesek 4090 dolar seviyesinde yine bir destek alanı var. Bu bant aralığını takip etmekte fayda var. Yine hikaye malum, Amerika-İran gerilimi burada birinci manşet. Bu savaş bitmeden altın, gümüş gibi değerli metaller tam olarak bağımsızlığını ilan etmekte zorlanıyor. Dolayısıyla petrol fiyatlarının doların güçlendiği olduğu bir ortamda yine buradaki yatay seyrin korunmasını bekleyebiliriz. Kısa vadede 4000-4400 dolar aralığında, orta vadede yine 5000 dolar, 5200 dolar, biraz daha uzun vadede 5800-5880 dolar seviyeleri yine hedef konumunda. O yüzden belirsizlik arttıkça, söylemler değiştikçe ister istemez piyasalardaki bu gergin bekleyişte devam ediyor. Ama genel hatlarıyla baktığımız zaman da 6 aylık baskılanma düşüş trendi değerli metaller tarafında yeni bir hikaye satın almak istediğini bize gösteriyor. Yani iyimserlik olsun, tekrar yukarıya taşıyalım, oradan tekrar bir satış yapalım isteği olduğunu gözlemliyorum. Amerikan tahvil faizleri burada yükseliyor. Dolar güçlü, petrol fiyatları güçlü, ama sonuç itibariyle hiçbir şey sonsuza kadar devam etmez. Burada ara ara direnç seviyelerini test eden bir fiyatlama mutlaka karşımızda olacaktır. Gözümüz kulağımız Cuma günü Amerika'da açıklanacak tarım dışı istihdam verisinde, işsizlik rakamlarında. Ondan sonraki haftada Amerika'daki enflasyon rakamlarında.

0: da olacak. Dolayısıyla da piyasalarda ekonomik veri ajandası yoğun, enflasyon risk olmaya devam ediyor. Merkez bankaları enflasyon düşüşü için petrol fiyatlarını takip ediyor ve bir aksiyon alamıyor faiz konusunda. O yüzden kısa vadede savaş odağında bir baskılanma sürecinden bahsedebiliriz altın tarafında.
1: Şimdi peki bu arada gram altına ilişkin de ben beklentinizi sorayım. Tabii orada da malum iç piyasada gram altın fiyatı hem ons hem de dolar TL kurundan etkileniyor. Önümüzdeki evet. dönemde ne dersiniz? Gram altındaki yön nereye doğru olur? Orada da şu anda bakıyoruz 6400'ün deyiz yani 401'deyiz. 2.74'lük bir evet. yükseliş var.
0: Son 7 aylık sürece baktığımız zaman yine ons altını takip eden bir gram altın var karşımızda. Dolar bu süreci dahil olmadı. Yani dolar tarafında bir kur yükselişi, bir kur atağı görmediğimiz için hep ons altına göre hareket sergileyen gram altın var karşımızda. Kapalı çarşı piyasasında şu an itibariyle 6.365 lira seviyesinde. Burada da yine ons altın nedeniyle 6.300-6.500 lira aralığını yine kısa vadede takip ediyor olacağız. Yine ons altındaki toparlanma devam ederse bu sefer 6.500-7.000 lira seviyesine yerleşen bir trend görebiliriz. Ama ilk önce Orta Doğu'daki gelişmelerin olumlu yönde devam etmesi gerekiyor. Beraberinde ons altının buraya yine tepki vermesi lazım. 4.360-4.400 dolar gibi rakamları görmek lazım. Yeni bir başlangıç için ama bu başlangıç olmadan da yine gram altın ons altını takip etmeye devam edecektir.
1: Evet. Peki şimdi tabii altın tarafında malum fiyatların yukarı yönlü tetikleyicisi bir taraftan da merkez bankalarının alımları olmuştu geçtiğimiz yıl.
0: Evet.
1: Şimdi burada aslında Dünya Altın Konseyi'nin açıklamalarını görüyoruz. Yine küresel merkez bankalarının altın stoklama iştahı bir noktada devam ediyor. Özellikle Çin ve Hindistan ve gelişmekte olan ülkelerde talep daha fazla. Hatta Çin'de geçtiğimiz hafta açıklanan bir veriydi. Son 2 yılın en yüksek altın ithalatı yapılmış.
0: Evet.
1: Şimdi bu talep evet. fiyatlarda bir taban oluşturur mu sizce? Ne dersiniz?
0: Benim Ocak ayında yatırımcılara şöyle bir duyurum vardı. 2026 yılı varlıkları koruma yılı. 2026 yılında fiziki varlıklar devletlere lazım. Yani onların toplama yılı. Ve dolayısıyla da bu yıl birçok merkez bankası altın rezervlerini güçlendiriyor. Hatta Temmuz ayında, Temmuz ayının son haftasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bile ciddi bir şekilde alım yaptı. Yani o rezerv noktasında ciddi bir artış yaptığını gözlemliyoruz. Çin tabii ki başta alımlarına devam ediyor. Burada bankadaki mevduatlara bakıyoruz. Yani yerli yatırımcıların, yabancı yatırımcıların reflekslerine bakıyoruz. Burada da ciddi bir talep oluşumu var. Yani bankadaki mevduatların %65'i altın. Altın olan talep yine devam ediyor. Darphane'nin üretimine bakıyoruz. Burada da ciddi bir üretim var. Hatta Sarrafiye grubunda ciddi bir anlamda çeyrek altında, yarım altın, tam altında ciddi bir üretim var ve halen talebin devam ettiğini bize gösteriyor. Yine ilginç bir şekilde Şubat ayında 1 kilogram külçe altın 12.500 dolar ekstra bir işçilik dediğimiz bir bedeli vardı. Bu 12.500 dolar işçilikler kalktı Temmuz ayının son haftasında ve bu haftaya baktığımız zaman eksi 295 dolara kadar da bu farklar geriledi. Yani Şubat ayında dünyadaki en pahalı altın Türkiye'deydi ama bu haftaya baktığımız zaman dünyada en ucuz altın Türkiye'de bu işçilik farkından dolayı. Dolayısıyla altın tarafı merkez bankaların talebiyle de ciddi bir anlamda karşı karşıya. En son Haziran ayı verilerine baktım. Çin 10 tondan fazla bir altın alımı yaptı. Toplama baktığımız zaman da 45 tonluk bir alım gerçekleştirdi merkez bankaları. Polonya, Türkiye birçok merkez bankası yine alımlarını hızlandırmaya devam ediyor. Tabii ki fiyatın vermiş olduğu bir fırsat var ama beraberinde bu savaş gerilimine hızlı alışmış olan bir ülke ekonomi yönetimleri var karşımızda. O satmış oldukları altınların yerine koyabiliyorlar. Petrol fiyatlarının gerilemesiyle maliyetlerini düşürebiliyorlar. Ama talep karşısında ithalat tarafında da ciddi bir oluşum var. Özellikle Çin tarafında. Ve bundan sonraki süreçlerde ben yıl sonuna kadar merkez bankalarının fiziki alımlarını artıracağını, rezervleri tekrar artıracağını tahmin ediyorum. Tabii Temmuz ayı rakamlarını bu hafta yerine önümüzdeki hafta açıklanır ve bekliyoruz. Burada da yine Temmuz ayında merkez bankalarının da Türkiye'nin dahil olduğu rezervlerine yine kontrol etmeye devam edeceğiz. Hem bankalardaki mevduatlardaki artışlar hem merkez bankalarının rezervleri ciddi bir anlamda canlı. Son 6 aydır baskılanan düşen bir kur var karşımıza. Ancak beraberinde talebin de ciddi bir anlamda artı bir

0: çeyrek geçiriyoruz.
1: Evet, bu arada tabii malum bu mevcut jeopolitik gerilimler, işte geçen seneden beri hep konuştuğumuz bu ticaret savaşları, şimdi
0: Evet.
1: altının güvenli liman algısını biraz değiştirmiş gibi görünüyor. Siz ne dersiniz, nasıl görüyorsunuz oradaki tabloyu?
0: Bu tamamen algısal bir durum. Yani yatırımcının gerçekleri görüp görmemesi, neye inip inanmadığıyla alakalı bir şey. Yine Ocak ayında yapmış olduğumuz yayınlarda her yıla bir isim koyduğum gibi 2026 yılının adı da manipülasyon yılıydı. Yani bu yıl sonuna kadar paradan para kazanma dönemi yok. Yani burada biriktirme dönemi var, uyarım var. Aynı uyarım geçerli. Bilerek ve isteyerek yine dar band aralığında piyasayı baskılamaya devam ettirecekler. O yüzden altın güven liman gömleğini çıkardı mı? Hayır. Yıllık bazda getiriye bakmak lazım. Aylık bazda bu manipülasyon fiyatlamasının içerisinde ama geçen yılla bu yılın fiyatına baktığımız zaman %42 civarında bir artış var altın tarafında. Ama bu yıla baktığımız zaman, bu 8 aylık sürece baktığımız zaman 120 civarında bir değer kaybının olduğunu gözlemliyoruz. O yüzden burada uzun vadeli bir strateji belirlemek, uzun vadeli hikayelere odaklanmanın daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. O yüzden 2025 yılında ons altının getirisi %87, gram altının getirisi %110'du. Yine Ocak ayında yıla başladığımız zaman gram altın tarafında bir ayda 2000 liralık bir yükseliş gördük. Çok agresif bir yükselişti, sağlıksız bir yükselişti. Tabii 13 aylık bir hikayeye baktığımız zaman her ay rekor kırıyor, her yıl rekor kırıyor derken bir anda manipülasyon piyasasının gelmesi, bilerek ve isteyerek baskılanması yatırımcıları da hayal kırıklığına uğrattı. Ama bu dediğim gibi yani bu yıl devletlere lazım fiziki altınlar ve stoklamaya devam edecekler. O yüzden altın yatırımcılarının, gümüş yatırımcıların bu yıl tekrar beklemesi gereken veya uzun vadeli bir strateji belirlemesi gereken bir süreçten geçtiğimizi ben tekrar belirtmek isterim.
1: Evet, bu arada gümüş tarafına da değinelim. Çünkü orada teknik manada altın gümüş rasyosunun gümüş lehine yeniden ilerlemeye evet. başladığını takip ediyoruz. Evet. Şimdi 61.90'dayız. Bugün 62'yi de geçtik. 62.46'ya kadar geldik gün içinde. Şimdi ne dersiniz? Evet. Burada asıl tetikleyici unsur ne? Çünkü hani hep gümüş deyince biz daha çok işte gümüşün sanayideki kullanımı, işte özellikle Çin gibi ülkelerdeki işte yenilenebilir enerji yatırımları, işte otomotiv, elektrikli araçlar yatırımları hani daha çok bu yükselişte tetikleyici diyorduk. Ne dersiniz? Oradaki yön nasıl olabilir sizce?
0: Altın tarafında %3, gümüş tarafına baktığımız zaman %4'lük bir yükseliş var bugün. Çünkü o %1'lik ekstra yükselişin sebebi altın gümüş rasyosunun 68 seviyesinin altına sarkmasıyla alakalı. Mayıs ayında şöyle bir stratejim vardı, yatırımcılarla paylaştım. Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında gümüşün biraz daha pozitif ayrıştığını görebiliriz ve 3 ay boyunca gümüşü biraz daha pozitif ayıran nedenlere odaklanmak lazım. 13 Temmuz'da özellikle Amerika ile Çin arasındaki ticaret savaşlarıyla alakalı bir anlaşma, 180 günlük anlaşmanın sonuna gelinmişti. Çin'in hamlesi burada önemli. Endüstriyel bir metalden bahsediyoruz, gümüşten bahsediyoruz. Ama şöyle de bir öngörümün olduğunu tekrar anımsatmak isterim. 2025 yılında gümüş şampiyondu. Evet, oldu. Ama 2026 yılında gümüşün şampiyon olmayacağını öngördüm, ifade ettim. Benim nazarımda yine altın gümüş yarışında 2026 yılında birinciliği altının bitireceğini, ikinci sırada gümüşün olacağını öngörüyorum. Yani bu yıl şampiyonluk gümüşün değil, altının benim nazarımda. Burada rasyonun mutlaka etkisi olacaktır. Ancak orta ve uzun vadeli yeni yükseliş yönü beklentim burada devam ediyor. Yine asıl ana hedef noktam bu yıl için 75 dolar seviyesi. 75 dolar seviyesini önemsiyorum çünkü yukarı yönlü kırılırsa teknik olarak 96 dolar seviyesi var. O yüzden 75 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılacak mı? Burayı yakından takip etmeye devam edeceğimi söyleyebilirim. Ama uzun vadeli bir strateji belirleyen bir yatırımcı varsa, ki gümüş sabrı seven bir yatırım aracıdır. Yani altın gibi değildir. Gümüş tarafında kazanan her zaman sabırlı olan yatırımcılardır. Sabırlı yatırımcılar bir yıllık veya iki yıllık planlar yapıyorsa gümüşün ben şanslı bir yatırım aracı olduğunu tekrar söyleyebilirim. Bu yıl tekrar Ocak ayında 122 dolar seviyesindeydi. Geçtiğimiz haftalarda tekrar 55-56 dolar seviyesine kadar geriledi. Buradan tekrar toparlandı. 55-60 dolar seviyesini önemsiyorum. Buraların ben kalıcı olacağını öngörmüyorum. Tekrar ilk fırsatta yukarı yönlü hareketlerini devam ettirebilir. Ama dediğim gibi bu şu anlama gelmiyor. Altını geçer veya şampiyon olur düşüncem yok. Yükseliş yönlü beklentim var ama altın gümüş rasyosu nedeniyle bu yıl altının performansı gümüşe göre daha güçlü olmasını bekliyorum.
1: Evet. Peki şimdi

0: bir FED cephesine dönelim. Çünkü malum FED'deki gelişmeler de çok korele gidiyor. Özellikle altın, gümüş ve kıymetli metal tarafında. İki İngiliz bankasının analizi var. HSBC ve Barclays'in. Onu ben bir aktarayım size. Yönetmenimizden de rica edelim. Oradaki bize yansıtsın son gelişmeleri. Şimdi diyor ki Barclays stratejisti, piyasa tarafından güvenilirliği sorgulanan güvercin tonda bir bekleme adımının ardından piyasa getiri eğrisinde daha yüksek bir enflasyon riski fiyatlaması beklerim ve bu durum enflasyona endeksi tahvillerin geleneksel tahvillere kıyasla daha iyi performans göstermesi anlamına gelecektir. HSBC'den de açıklama, FED toplantısının ardından Amerikan Merkez Bankası'nın enflasyon kontrolüne yönelik uzun vadeli kararlılığı konusunda endişemiz sürüyor. Fiyat artışlarına karşı koruma sağlayan uzun vadeli Amerikan tahvillerine ilişkin tavsiyemize değişmedi demişler. Tabii orada malum toplantıdan sonra ana gündem uzun vadeli faizlerdeki yukarı yönlü hareket. Başta 30 yıllıklar olmak üzere 19 yılın zirvesini görmüştük orada. 10 yıllıklar arada 4.77'ye kadar gelmiştik. Şimdi bu Fed'in oluşturduğu tablo nasıl yorumlanmalı sizce, hani piyasa tarafında? Pek çünkü tabii sözlü yönlendirme ortadan kalkınca biraz hani endişelerin de hakim olduğu bir süreç oluşuyor. Jeopolitik gerilimler de masadayken.
1: Ocak ayında açıkladığım gibi bu yıl manipülasyon yılı ve öngörünün ciddi anlamda zorlandığı bir yıl ve tek tek bütün açıklamaları raporluyorum ve bu yıl toplamda 9 defa bankalar tarafından revize ve yeni raporlar gelmeye başladı ve 9 kez revize yaptılar, düşüş ya da yükseliş yönlü. Evet, Amerikan tahvil faizlerinde rekorlar gördük ama talebe bakmak lazım. Talep bu kadar canlı mı? Değil. Yani o yüzden taleple rekor kırması farklı bir şey. Ama bu 8 aylık sürece baktığımız zaman, yine tekrar etmek isterim, tekrar piyasalarda endişenin hakim olduğu ve öngörünün de gerçekleşmediği bir piyasa. Yani merkez bankalar aslında köşeye sıkıştı. Net bir şekilde tabloyu göremiyorlar. Çünkü ellerinde bir şey yok. Çünkü Trump her gün farklı bir açıklama yapıyor. Yani ateşkes evet oldu. Ama tekrar saldırı devam etti, savaş devam ediyor. Bu sefer tekrar masaya oturacağız. Evet, oturuyorlar. Peki devam edecek mi? Buradaki belirsizlik devam ettikçe merkez bankalarının yapabileceği hiçbir şey yok enflasyona karşı. Geçici değil, kalıcı bir enflasyon riskiyle karşı karşıya kalmaya devam ederiz. Ama hikayenin sonunda hiçbir şey sonsuza kadar devam etmez. Mutlaka bir ateşkes, bir anlaşma haberi geldikten sonra bütün tablo biraz daha netleşir. Merkez bankaları yeni bir aksiyon alır. Ama yine ezber bozan bir yıl olduğu için şuraya da ben atıfta bulunmak isterim. Amerika Merkez Bankası FED yıl sonunda iki kez faiz artıracak. Tamam, piyasalar bunu fiyatlamaya başladı. Peki bu hikayede altın, gümüş gibi değerli madenler ne yapıyor normalde? Geri geliyor. Ama ezber bozan bir dönem olduğu için bu sefer Amerika Merkez Bankası FED iki kez faiz indirebilir ama altın gümüş fiyatları düşmezse tekrar yükselebilir. Böyle bir de süreçle de karşı karşıya kalabiliriz. Buraya da dikkat etmekte fayda var. O yüzden savaş oldu, enflasyon patlak verdi, altın fiyatları neden geriledi diyen yatırımcı, Amerika Merkez Bankası FED faiz indirdi, altın neden yükseldi diyebilir. Bu soruyla muhatap olabilir. O yüzden ters korelasyon olduğu bir dönem olacaktır. Merkez bankaları bir şekilde iletişim dilini güçlendirerek süreci atlatmaya çalışıyor. Ama yeni FED başkanının, yeni FED üyelerinin biraz daha ketum olması piyasaya karşı veya yeni bir dil veya yeni bir iletişim taktiği uygulaması öngörülebilirliği biraz daha azaltacak gibi duruyor. Burada haklı. Haklı oldukları sebep şu: ellerinde olmayan sebeplerden dolayı normal bir piyasa olmadığı için, Trump'ın söylemleri sabah ve akşam sürekli sık sık değiştiği için, onlar da net söylemlerden kaçınarak net politikalarını piyasayla paylaşmıyorlar. O yüzden hem söylem noktasında, hem rapor noktasında, hem beklenti noktasında bekle gör politikasını uygulamanın daha doğru bir karar olduğunu söyleyebilirim.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz İslam Memiş. Size de kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere.
1: Sağ olun.
0: Jeopolitik gelişmelerin en çok etkilediği sektörlerden turizm cazibesini korumaya devam ediyor. Pronto Tur Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran yılın ikinci yarısına ilişkin öngörülerini A Para'ya değerlendirdi. Türkiye turizmde dünyanın en zengin ülkelerinden biri dedi.
2: Turizmde yılın ilk yarısı geride kaldı. Peki sektörün performansı nasıldı? Yaz sezonu beklentileri nasıl şekilleniyor? Tüm bu başlıkları Pronto Tur Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran'la değerlendireceğiz. Hoş geldiniz.
3: Merhabalar, sizler de hoş geldiniz Aziz Hanım.
2: Turizm sektörü açısından yılın ilk

0: ayını nasıl değerlendiriyorsunuz? Beklentilerinizle kıyasladığınızda nasıl bir performans gördünüz?
1: Evet, çok zor bir 6 aydı esasında Zannım. Yani işte hepimiz biliyoruz, hemen yanı başımızda savaşlar, yani ciddi bir şekilde uzadı. Beklentilerimiz tam istediğimiz gibi değildi. Ama yine de bütün bunlara rağmen Türkiye'de turizm, yurt dışından gelenler çok fazla azalmadı. Hatta geçen seneki rekorumuzu kırabilir miyiz diyoruz falan. Yani onun için kötü giden bütün bu olanlardan sonra kötü gittiğini söyleyeceğimiz bir sezon değil. Ciddi bir şekilde yine gelir elde ediyoruz. Tabii ki o özellikle ilk savaşın başladığı dönemlerde çok zorlandık. Ama turizm sektörü çok güçlü artık Türkiye'de. Yani o bakımdan dolayı da ilk 6 ayımızı yine de tabii ki zorlanaraktan ama kötü demeyeceğim şekilde geçirdik diyebiliriz. Yurt dışından gelen turistler olarak. Türkler olarak da yani fena gitmiyor. Tabii ki geçen seneyle hemen bir kıyaslama yapalım. Mesela geçen seneden biraz daha yukarıya çıkan bir yurt dışına seyahatler var. Bunun dışında yurt içi seyahatleri de hemen hemen geçen seneyle aynı seviyelerde gidiyor diyebiliriz. İlk 6 ayımızın kısa özeti.
0: Yüksek enflasyon ve döviz kuru dengesi de hem tüketici alışkanlıklarını hem de seyahat alışkanlıklarını etkiliyor tabii. Bu yaz sezonunda tatil alışkanlıklarında nasıl bir değişim gördünüz, nasıl bir değişim gözlemlediniz?
1: Evet, yani tabii şimdi döviz düşük kalınca yurt dışı turları ucuzlamaya başladı. İşte hepimiz söylüyoruz, hep devamlı televizyonlarda da çıkıyor. Diyoruz ki işte yanı başımızdaki komşumuzda çok daha ucuz tatil var, çok daha uygun fiyatlı yemek yiyoruz diye. Şimdi esasında bu tabii enflasyonun yüksek olması ve aynı zamanda dövizin daha az artmasından kaynaklandı. İşte ben de devamlı işim dolayısıyla çok fazla yurt dışındayım. Daha 2-3 gün önce Londra'daydım. Londra'da yemek yerken İstanbul'dan neredeyse daha ucuza yemek yiyorum dedim. Yani bunun sebebi de dediğimiz gibi hakikaten döviz biraz ucuz kaldı. Şöyle olmaya başladı. Şimdi bir Amerika turu neredeyse sizin Antalya fiyatınıza olmaya başlayınca tabii insanlar daha fazla yurt dışına seyahat ediyorlar. Eğer imkan varsa tabii ki, işte vizeleri varsa, pasaportlarında geçerli süreleri varsa, ama yurt dışı seyahatleri artmaya başladı. Ama şunu da unutmayalım, yani çok çok daha büyük oranda tabii ki yurt içinde tatil yapılıyor. Çünkü bizim hem kültür açısından hem deniz açısından çok ciddi imkanlarımız var. Onun için de hani bir kıyaslama yaparsak evet artıyor diyoruz ama bu demek değildir ki daha fazla tatil yurt dışında yapılıyor. Böyle bir şey yok. Dediğim gibi yurt içi tatilleri biz yurt içi de yapıyoruz. Kültür turlarımız, sabahleyin toplantımız vardı. Yaklaşık olarak %12 civarında artmış. Hedefimiz %15'ti ama yani yaklaşık olarak da yurt içinde de yukarıya doğru gidişatı görüyoruz.
0: Hangi destinasyonlar ilgi görüyor?
1: Yani yakın destinasyonlar her zaman için çok daha fazla satılan. Yani bu yurt içinde de öyle. Örneğin bir İstanbul çok daha fazla hemen yakın çevresine gidiyor ama GAP'a biraz daha az gidiyor. Çünkü daha uzun, yani örneğin işte otobüsle gitmek daha zor, uçakla gidiyorsunuz falan gibi. Bu yurt dışı için de böyle. Balkanlar artık bir numaralı destinasyonu yurt dışında Türkiye'nin. Tabii ki hem yakın olması hem işte atalarımızdan çok fazla kültür var orada, gittiğiniz zaman çok keyif alıyorsunuz. Yemekler bize yakın. Bir de tabii diğer taraftan vize yok. Vizeyi de unutmayalım. Vize de çok ciddi bir, özellikle son yıllarda zor olduğu için diyelim, vizesiz destinasyon öne çıkıyor. Balkanların yanında bir Mısır, işte orada deniz de var, deniz tatili, uygun fiyatlar, işte Şarm El Şeyh gibi, Hurgada gibi. Bunların yanında uzaklar dersek, uzaklarda da tabii böyle Fas gibi mesela son yıllarda artan destinasyonlar var. Ama Uzak Doğu gibi destinasyonlarda yine son yıllarda mesela bir Bali örneği veya bir Zanzibar örneği de artan destinasyon arasında sayabiliriz.
0: Türkiye'nin turizm gelirlerinde de yeni rekor hedefi konuşuluyor. Sizce sektör bu hedeflere ulaşabilecek mi? Yılın ikinci yarısı için beklentileriniz neler?
1: Başında söyledim, zor bir yıl geçiyoruz. Çok zor bir yıl geçiyoruz. Yani şimdi Aziz Hanım, şunu unutmayalım. Tabii ki belki 60 milyonu yine aşacağız. Belki de hatta rekor olacak. Ben zorlanacağımızı ve 60 milyona dahi ulaşırsak çok büyük bir başarı olacağını düşünüyorum ama sadece kişi sayısı olarak da bakmamak lazım. Acaba o kişi sayısına ulaşırken hangi fedakarlıklarda bulunuyoruz? Konaklama sektörü ne kadar fiyat kırmak zorunda kalıyor veyahut da istediği fiyattan satabiliyor?

0: gibi birçok faktör var. Onun için bu sene diyorum ya, bu sene çok zor bir yıl geçiriyor turizm sektörü. Yine de bütün bunlara rağmen işte o rakamlara ulaşmaya çalışıyor. Evet, belki 60 milyon kişi yine bulacağız. Ben artık rekor beklemeyelim düşüncesiz. Bu kadar hemen yanı başımızda bir dünya çapında bütün dünyanın takip ettiği bir savaş varken. Ama rakamlarımız çok kötü olmayacaktır. Fakat bazı destinasyonlarda zorlanmalar var. Sezon kısalıyor. Sezonun başı kötü geçti. Biraz daha uzayacak beklentilerimiz var. Ama bu rakamlara ulaşırken bu sene daha fazla zorlanıyor turizm sektörü. Yani örneğin siz 100 dolarlık odanızı doldurabilmek için eğer 80 dolara satıyorsanız, tabii bu çok ciddi bir fedakarlık. Orada karınızın büyük bir kısmını yok etmiş oluyorsunuz. Onun için bunları da unutmayalım demek istiyorum.
1: Turizmde artık deniz, kum, güneş değil. Buna alternatif olarak golf, kültür ve sağlık gibi alternatif alanlarda öne çıkıyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin en büyük büyüme potansiyelini hangi segmentte görüyorsunuz?
0: Şimdi Türkiye öyle bir güzel turizm ülkesi ki, çok iyi bir ürün turizmde. Hemen hemen her şey çok başarılı. Yani bizim yemeklerimiz de çok harika. Sahillerimiz muhteşem. Çok iyi turizm tesislerimiz var. Son yıllarda yapılmış. Bir de dünyanın en zengin kültür ülkelerinden bir tanesiyiz. Yani hakikaten işte dünyanın beşiği dediğimiz bir Anadolu'muz var. Şimdi bütün bunları üste koyduğunuz zaman esasında turizmin her noktasında olabilecek kapasitedeyiz. Bunları da son yıllarda işte sağlık turizmi gibi yapılan yatırımlarla, golf turizmi gibi noktalarda da desteklemeye başladık. Şimdi bunların da devamında örneğin mesela bir gemi turizmi, kruvaz turizmi diyoruz. İşte limanlarımızın daha geliştirmesi lazım diyoruz. İşte siz sorduğunuz noktalardan bir tanesi, mesela ben gemide şu andaki kapasitemizin iki katına doğru gidebileceğimizi, tabii ki bir yıl iki yıl içinde değil belki ama gidebileceğimizi düşünüyorum. İstanbul'da o muhteşem Galata Port'un yanında, belki de Zeytinburnu tarafında yine daha büyük bir bizim limanımızın olması gerekli olduğunu düşünüyorum. Yani yol alınacak çok şey var, konular var. Kültür turları deniz turizmine nazaran daha az arttı. Oralarda daha fazla belki de kendimizi tanıtmamız gerekli olduğunu düşünüyorum. Yani her tarafa yaymak gerekiyor turizmi. Yani Karadeniz'de daha fazla pay alabilmesi gibi. Bunların yanında her şey dahil turizmin artık yatırım yapmak değil de biraz daha fazla katma değerimizi yükseltmemiz gerekiyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Siz bir oteli her şey dahil yapıyorsunuz. Çok başarılısınız. Müşteriyi getiriyorsunuz. Gecede 100 dolarını alıyorsunuz ama müşteri dışarı çıkmadığı zaman sadece o 100 dolarla kalıyorsunuz. Eğer siz oda kahvaltı bir tesiste ama sağa solu önü arkası çok keyifliyse, kafeteryalar, harika restoranlar, çok güzel bir akşamüstü, işte o Fransların promenat dediği yürüyüş yollarınız varsa, siz o 100 dolardan çok daha fazlasını o gelen turistten kazanabilirsiniz. Onun için biraz daha bu tarafları zenginleştirmemiz gerekiyor. Bunlardan işte bir tanesi başında İstanbul geliyor. Yani İstanbul bu konuda hakikaten muhteşem. Yemeklerimiz de harika, gezecek yerlerimiz de çok fazla. İşte siz oda kahvaltı otelden sonra en az o kadar da turistin dışarıda para harcamasını sağlayabiliyorsunuz. Bunun gibi alternatifleri çoğaltabiliriz. İşte Ege sahillerimizde öyle. Yani her şey dahil bence doyuma ulaştı diye düşünüyorum. Tabii ki her şey dahil terk edilmeli mi? Hayır. Başarılı bir segmenttir. Türkiye o şekilde kendini çok iyi tanıtmıştır ama hani belki yatırım oraya değil de biraz daha dediğim gibi oda kahvaltı olan tesislere de yönelmek ve o oda kahvaltı olan tesislerin etrafını 5 yıldızlı yapmak diyebilirim alternatifler olarak.
1: Yapay zeka ve dijitalleşme de seyahat sektörünü tabii dönüştürüyor.
0: Hem de nasıl?
1: Siz Pronto Tur olarak bu alana nasıl bir yatırım yapıyorsunuz? Yapay zeka müşteri deneyimini nasıl dönüştürecek?
0: Şimdi yapay zeka her şeyde var. Ve herkes yapay zeka ile ilgili ne yapabilirim diye düşünüyor. Biz de tabii buna katılıyoruz. İşte call center'ımızın bir kısmını yapay zeka ile denetliyoruz. Tüm denetimleri artık yapay zekaya doğru yöneltiyoruz. Hatta call center'ımızın, yani çağrı merkezimizin bir kısmı belirli saatlerde yapay zeka olarak da hizmet vermeye başlıyor. Ve bunu misafir anlamayacak düzeye kadar getirileceğimizi umut ediyoruz yakın bir dönemde. Çünkü hakikaten de yapay

0: daha az kişiyle veyahut da %20 daha fazla işi o yapay zeka ile yapabilecek duruma geliyoruz. Yapay zeka artık öyle bir noktaya gelecek ki siz şirketin web sayfasına girdiğiniz zaman direkt olarak yapay zeka bölümünü veyahut da klasik bölümünü belki de inceleyebileceksiniz. Yani iki ayrı seçenek sunulacak size. Çünkü yapay zeka örneğin o İngiltere turunu size tamamen hiçbir şekilde insana gereksinim kalmadan sunabilecek. Bu çok yakın. Yani bunun için 10 yıla, 7-8 yıla falan ihtiyaç yok. 1-2 yıl içinde bunları görmeye başlayacağız. Ve hakikaten de çok daha fazla hizmeti aynı insan kaynağına sunabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü hızlı bir şekilde büyüyor. Yani Türkiye turizmde dünyada en hızlı büyüyen ülkelerden bir tanesi. Hem Türk turizmi açısından hem de getirdiğimiz turist açısından. Onun için de yapay zeka bu konuda destek olacak. Mecburuz o konuda ilerlemeye çünkü ciddi bir şekilde orada hakikaten bir kaynak var şu anda.
1: Jeopolitik riskler ve küresel belirsizlikler de turizm sektörünü doğrudan etkiliyor. Bu noktada şirketler ve sektör nasıl bir strateji izlemeli? Savaşlar biterse Rusya'dan gelen turist artar mı? Malum Orta Doğu'da da savaş var. Birleşik Arap Emirlikleri ve Dubai'de eski cazibesinden yoksun. Bu durum bizdeki rezervasyonları nasıl etkiliyor?
0: Evet, biraz önce konuştuk. Yani önümüz, arkamız birçok yerde maalesef savaşlar var. Rusya-Ukrayna savaşı biterse bir defa Ukrayna'dan çok daha fazla turist gelir. Tabii Ukrayna çok zayıfladı belki ama yine de Ukrayna'dan biz 2 milyona yakın turist alıyorduk. Bu da bizim işte 5. 6. sırada olan ülkelerden bir tanesiydi. 1 milyonun üzerindeydi gelen turist sayısı. Onun için Rusya'dan çok bence Ukrayna ciddi bir bizim potansiyelimizi arttıracak bir ülke olarak düşünüyorum. Ya bu savaşlardan dolayı evet Dubai'ye turist gitmedi, onlar Türkiye'ye mi geldi? Evet, bir miktar belki geldi ama bize de gelmeyen oldu Aziz Hanım. Yani örneğin biz Amerika'dan turist getiriyoruz. Bizim turist sayımızda şeyden sonra işte 28 Şubat gibi başladı değil mi? Yani Mart'ta, Nisan'da yaklaşık %25 gelen turistlerimizde azalma oldu. Çünkü onlar da diyorlar hemen Türkiye'nin yanı başında İran'da ciddi bir problem var. Onun için evet belki bir yerden bir şeyler arttı, bize doğru yöneldi ama bazı taraflarda azaldı. Onun için hani dediğim gibi doğru orantı yapmak çok birebir doğru değil ama tabii ki bu tür olaylar çok etkiliyor. Yani turizm o kadar fazla etkileniyor ki böyle en ufak değişiklikten. Maalesef bunları bizlerin yönetmesi lazım. Biraz da alışıyoruz esasında. Yani fena da yönetmiyoruz. Hani burada kendimizi alçak gönüllülükle şey yapmayacağım. Bence Türk turizmindeki hakikaten sektör çok fazla bu tür konulara muhatap olduğu için son 20 yılda, 25 yılda onun için de bir yerde de başarılıyız diyebilirim.
1: Türk turistin harcama eğiliminde nasıl bir değişim gözlemliyorsunuz?
0: Ya Türk turist iyi para harcayan bir turist. Yani biz tatile gittiğimiz zaman para harcamayı seviyoruz. Yani genelde bir hele özellikle alım gücümüzle de kıyaslarsak Türk turist tatile gittiği zaman cömert bir turist. Bu kesin. Hatta bunun son araştırmalarda görüyoruz. Türk turistin yurt dışında harcaması yaklaşık %30'ların üzerinde, neredeyse enflasyonun üzerinde artış kaydetmiş 2025-2026 yılları arasında. Yurt dışından gelen turistlerde ise bu rakam %10 civarında artış var. Hep Türk lirası olarak söylüyorum. Demek ki yurt dışından gelen turist daha az harcamaya başlamış. Ama Türk turist genelde dediğim gibi İngiliz turistten dahi daha iyi harcama yapan genelde bir turist profili diyebilirim. Neler değişiyor? Yurt dışında tabii biraz daha bu dövizin ucuz kalmasından dolayı daha fazla harcama yapıyor diye görüyorum.
1: Şimdi de Pronto Tur'un ikinci yarı yıl hedeflerini konuşalım. Yeni destinasyonlar, yeni yatırımlar ya da farklı ürünlerle büyüme planlarınız var mı?
0: Tabii ki hep yenilikler yapmak gerekiyor. Bu her işte galiba böyle. Yani hep böyle çok klasik olmamız gerekiyor. Hep yeni bir şeyler eklemeniz gerekiyor. Biz de hep bugüne kadar böyle yaptık. Yani 32 yıldan beri hep devamlı üzerine yeni bir şeyler koymanız gerekiyor ki misafir de bunu bekliyor. Yani siz hep tabii ki bir klasiğiniz vardır, belki yapıyorsunuzdur ama ona hep o ufak bir şeyler ekleyerekten devam etmeniz gerekiyor. Son zamanlarda ne yapıyoruz? Son zamanlarda bir yeğenimiz mesela komşumuz, hiç gitmediğimiz, hatta benim de gitmediğim bir yer var. Mesela Ermenistan turlarını açtık. Güzel gidiyor. Daha direkt olarak gidemiyoruz.

0: Çünkü daha kapılar tam açılmadı ama ikili ilişkilerimize düzelmesiyle beraber örneğin mesela yeniliklerimizden bir tanesi. Bunun dışında hemen eklemek istiyorum Suudi Arabistan. Suudi Arabistan hep biz biliriz işte hac, umre için gideriz, gitmemiz gerekli olan keyifli bir destinasyondur ama Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz'in üzerinde olduğunu ve Maldivler gibi oralarda tesisleri olduğunu hiçbirimiz bilmiyorduk. Bunlarla ilgili çalışmalar yaptık. Hatta ben kendim de gittim ve mesela Suudi Arabistan şimdi yeni destinasyonumuzdan bir tanesi. Siz hem işte Cidde'ye gidip oradan Mekke'ye geçip umre ziyaretinizi yapabilirsiniz. İsterseniz yerine getirebilirsiniz. Diğer taraftan da dediğim gibi Kızıldeniz'in üzerinde keyifli bir tatile devam edebilirsiniz. Bu tür yenilikler hep geliyor. Bu işte yurt içinde de oluyor. Yurt içinde de biz işte Kemaliye turları yapılıyor. Sadece Göbekli Tepe değil, Göbekli Tepe'nin yanında deneyimle beraber Göbekli Tepe'yi görmek. Çünkü misafirin, müşterinin bakışı şöyle oluyor. Göbekli Tepe'yi biliyoruz. Evet, muhteşem bir yer. Çünkü hakikaten tarihin başlangıcı diyoruz. Ama oraya gittiğim zaman sadece o taşları mı göreceğiz? Rehberin anlattığı sadece basit bir şey mi olacak? Evet, onun yanında belirli deneyimleri, tematik olguları, Urfa'da işte bakın şunu da size yaşatıyoruz gibi eklemeler yapıyoruz. Onun için seyahatlerde deneyim, farklılıklar, sadece orası değil belki oradaki bir festivale denk getirmek sizin o seyahatinizi farklılık katıyor ve daha fazla talep görüyor diyebilirim.
1: Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Pronto Tur Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran'la birlikteydik. 2026 yılının ilk yarısını değerlendirdik. İkinci yarıya ilişkin beklentileri konuştuk.
2: Ve şimdi de buradan dönüyoruz. Philip Portvoy'a yönetim kurulu üyesi Ercan Göçmen bizimle birlikte ve piyasalardaki son durumu değerlendireceğiz. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
2: Ne dersiniz? Bugünkü hava bize neyi söylüyor? Çünkü bir tabii Hürmüz için bir anlaşma umudu olmasıyla petrol fiyatlarında gerileme, risk artışında bir artış görmüştük sabah. Şu an ne dersiniz? Çünkü petrol fiyatlarındaki düşüş de devam etmedi.
3: Evet, aslında şöyle olayı öbür taraftan baktığınız zaman yani Hürmüz Boğazı'nın zaten kapalı kalması, yani dünya petrol sevkiyatının %20'sinin yapıldığı bu noktanın sorunlu olması halinde petrol fiyatlarının zaten minimum 100 dolar seviyesinde olması lazım. Yani şu anda piyasanın benim görebildiğim kadarıyla tamamına yakını burada bir çözümün olacağına ve bunun yakın bir zamanda olacağını tahmin ediyor. Şöyle ki petrol fiyatları Amerikan ham petrolü bazında konuşacak olursak 2011 ile 2014 yılları arasında bu petrolün zaten ortalaması 95 dolarla 100 dolar arasındaydı. Şu anda bulunduğumuz seviyeye baktığımız zaman aradan geçen 10 yıla rağmen hala o seviyelerde bile değiliz. Dolayısıyla şu aşamada ben görebildiğim kadarıyla tamamen piyasa bir savaşın çok yakın zamanda biteceğini ve petrol fiyatlarının buna göre organize, yoksa %20'lik bir çıkışın, yani Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasını fiyatlayacak olsa piyasa çok daha yukarıda fiyatlar görürüz. Tabii şunu da unutmamak lazım. Dünya yeni bir enflasyon korkusunu yeni yeni alt etmeye başladığı bir dönemde petrol fiyatlarının yaratacağı şoka hiç hazır değil. Mesela bunu Amerikan enflasyonunda gördük. Yani yıllık %4'lere yaklaşan bir enflasyon bütün piyasayı tedirgin. Bütün dünyada, sadece Amerika'da değil Avrupa'da da enflasyon rakamları, yıllık enflasyonlar yukarı doğru döndü. Neyse ki petrol fiyatlarının bu seviyelerde kalmasıyla enflasyon rakamlarını yeniden aşağı döndüğünü görmeye başladık. Dolayısıyla dünyada hiçbir ekonomi petrol fiyatının yukarıda kalmasını istemez ki şu aşamada da fiyatlama bence ona göre yapılıyor. Türkiye'de de hiç şüphe yok ki dünyadan bağımsız değil. Petrol fiyatlarındaki yukarı hareket bizim de enflasyon verilerimizi olumsuz yönde etkiledi. Yılbaşındaki enflasyon %30'lara doğru yaklaşmışken Bu petrol fiyatları sonrasında %32'lere yıllık enflasyon doğru yükseldi. Neyse ki orada da bir hafif bir geri çekilme yapıyoruz. Zaten son iki gündür piyasadaki, daha doğrusu cuma günden bu yana yaşadığımız pozitif havanın seyri bence Temmuz ayı enflasyonunun beklentinin altına gelmesi. Benim görebildiğim kadarıyla piyasa Ağustos ayı enflasyon rakamı da geçen yılın altında bekliyor. Dolayısıyla enflasyon, yıllık enflasyon böyle sert olmasa da adım adım geliyor olması piyasalara şu açıdan bir umut veriyor. Tahvil faizlerinin gerileyeceğini piyasa görüyor ki bunu son günlerde gördük. Yavaş yavaş gösterge tahvil faizi 41'lerin altına doğru inmeye başladı. Bu piyasa açısından bence pozitif bir gelişme. Tahvil faizleri gerilemeye başladığı noktada her zaman şunu gördük. Önce banka hisselerine alım geliyor. Onun ardından da faize duyarlı diğer sektörlere geliyor. Dolayısıyla faiz enflasyona bağlı olarak tahvil faizleri geri çekilmeye başlayacağı noktada ilk başta Türkiye hazinesinin çıkarttığı borçlanma kağıtlarına alım gelir. Özellikle yabancılardan bunu büyük olasılık önümüzdeki günlerde görmeye başlayacağız. Bu alımın sonrasında da hisse senedi tarafında başta bankalar olmak üzere piyasanın geneline yayılan bir alım dalgası görebiliriz. Ben açıkçası bu çerçevede önümüzdeki aylarda hisse senedi piyasası için pozitif bir seyrin olacağını düşünüyorum.
2: Teşekkür ediyoruz Ercan Bey. Size de kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere. Efendim burada kapatıyoruz bu bölümü de. Yarın yine Apara ekranlarında buluşacağız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Flipper.com tüm dünya. Flip Capital sundu.
1: Tera Yatırım sunar.

0: Akçera Yatırım sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer.
1: Festiler geldi.
2: Bu cappuccino latte. Cappuccino latte. Cappuccino latte latte. Cappuccino
1: lezzeti de.
2: Ha?
3: Bravo! Bravo!
1: Italiano.
2: Festi.
1: Enfesti.
4: Opet'te lezzetlerin enfesti festi.
5: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle. Otobit'te.
6: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
2: Kendi elektriğini üreten akıllı ev sistemleriyle dört mevsim konforunu zamlardan etkilenmeden, fatura derdi olmadan yaşarsın.
3: BIST 100 Endeksi. Borsa İstanbul pay piyasası için temel endeks olarak kullanılmaktadır. Ulusal pazarda işlem gören şirketlerle, kurumsal ürünler pazarında işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıkları arasından seçilen 100 şirketin hisse senedinden oluşur. BIST 30 ve BIST 50 endekslerine dahil payları da kapsar. İstanbul Borsası değeri denildiği zaman BIST 100 endeksi esas alınır.
4: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri...

0: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim mutlu günler, bize sorunla karşınızdayız. Emekliye ödenen banka promosyonlarındaki artışları konuşacağız. Ardından sorularınızı cevaplayacağız Faruk Erdem'le birlikte. Bize sorun@apara.com.tr mail adresinden de bizimle irtibata geçebilir ve sorularınızı paylaşabilirsiniz. Sizi daha fazla bekletmeden hemen sorularımıza geçeceğiz. Faruk Erdem, öncelikle hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar olsun.
0: Tabii emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli? Emeklilik maaşını belirleyen kalemler hangileri? Dilerseniz bununla başlayalım.
1: Olur. Şimdi bu çok soruluyor bize. Ya işte 2026'da mı emekli olayım, 2027'de mi olayım? Her yıl böyle yıl sonu yaklaştım, bu sorular soruluyor. Aslında baktığın zaman emekli maaşını belirleyen şey bizim ödediğimiz primler, yani prime esas kazancımız, yani Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilen brüt maaşımız aslında. Bu ne kadar yüksek olsa maaşımız da o kadar yüksek oluyor. Ama işte biz 20 yıl, 25 yıl önceki primlerimiz de şimdi devreye girdiği için bir güncelleme yapılıyor. Bu güncelleme katsayısı da son dönemde, yani özellikle 2008'den sonra bir önceki yılın enflasyonu ve büyüme hızıyla ölçülüyor. Dolayısıyla enflasyon ve büyüme hızı değişken olduğu için her sene güncelleme katsayısı da değişiyor. O yüzden de ne kadar prim maaşı belirlese de emekli olduğunuz tarih de aslında sizin için maaşı belirleyen bir unsur oluyor. O yüzden de bu soruların sorulması doğal. Biz de cevaplıyoruz. Şöyle topluca bir cevaplayalım istedim. Aslında emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli sorusunun cevabı şu: emeklilik dilekçesi verdiğiniz aydan sonraki ay başından itibaren maaşınız hesaplanıyor. Dolayısıyla ayın 1'inde vermekle 31'inde vermek arasında bir fark yok. O yüzden de o ay içinde verdiğiniz zaman bir sonraki ay başından itibaren maaşınız hesaplanıyor. Ama yıl burada önemli oluyor. Şimdi hani benim maaşım nasıl hesaplanıyor'u bir formülize edelim istedim. Çünkü bu konuda çok soru geliyor. Belki birazdan yine gelecek. Ben işte şu kadar gün çalıştım, az para alıyorum filan, daha az gün çalışmış çok para alıyor, niye diye emeklilerin kafası da karışık. Şimdi bir kere burada birinci öncelik sigortalının çalışırken ödediği primler. Dolayısıyla emekli maaşımızın yüksek olmasını istiyorsak çalışırken yüksek prim yatırmaya bakmak lazım. Yani asgari ücretten gösteriliyoruz, elden para alıyoruz. Devlete ne kadar çok prim yatırırsanız o kadar çok, yani bir kazana ne kadar çok para koyarsanız oradan alacağınız maaş da yüksek oluyor. Dolayısıyla buraya çok gün değil, yatırılan paralar önemli. O yüzden de birinci maddeye onu koyduk. Sigortalının çalışırken ödediği primler. İkinci madde, üç dönem için, ki ben aslında bu her zaman eleştirdiğim de bir formül. Karmaşık bir formül. Üç dönem için hesaplama yapılıyor. Mutlaka sadeleşmesi lazım. Ama şu anda yasal olarak bu uygulanıyorsa bunu anlatacağız. Üç dönem için aylık bağlama oranlar. Üç dönem dediğim, birincisi 2000 öncesi, yani 99 ve öncesi. İkinci dönem 2000 ve 2008 arası. Üçüncü dönemde 2008 sonrası. Her üç dönemde farklı aylık bağlama oranlarıyla sizin kazanç ortalamanız çarpılıyor. İşte 2000 öncesinde daha yüksek aylık bağlama oranları var. 2000 ile 2008 arasında biraz daha düşüyor, ama bu sefer işte başka çarpanlar devreye giriyor. 2008'den sonra biraz daha düşüyor aylık bağlama oranı, ama işte büyüme ve enflasyon devreye giriyor. Dolayısıyla aslında oradaki dengeyi sağlamaya çalışmış kanun koyucu, ama 3 dönem hesaplanıyor, sonra toplanıyor ve bir maaş ortaya çıkıyor. Önceki yılın güncelleme katsayısı. Dolayısıyla İşte şimdi bugün anlatacağımız mesele bu aslında, 2026 mı 2027 mi diye. Bu güncelleme katsayısı da enflasyon oranı ve önceki yıl büyümenin %30'uyla hesaplanıyor. Şimdi birazdan o hesabı da göstereceğim. Ayrıca içinde bulunan yılın enflasyon artışları, yani şimdi Aralık ayında ya da Kasım ayında ya da Ekim ayında emekli olacak bir vatandaş için Ocak ve Temmuz'da yapılan maaş artışları da maaşına etki ediyor. Sonra o vatandaş 2027'nin ocağında yeni bir artış alıyor. Evet. Dolayısıyla şu formül az çok anlaşıldı diye düşünüyorum. Hani karmaşık da olsa bizim maaşımızı belirleyen parametreler. Ama en önemlisi dediğim gibi bu primler. Bu primlerin tam ödenmesi lazım. Peki şimdi 2026'da mı 2027'de mi emekli olmak daha avantajlı? Şu anda emeklilik zamanı gelmiş vatandaşlar için. O sorunun cevabını verelim. İstersen onları evet. da formalize edelim.
0: Diğer grafik de şimdi ekranlarımıza gelecek. Evet.
1: Şimdi 2026'da dilekçe verilirse, yani Kasım ayına kadar, aralığın birinden itibaren maaşınızın hesaplanması şartıyla Kasım ayına kadar dilekçe verilirse 3 dönem aylık bağlama oranıyla sizin çalışma hayatınız boyunca kazançlarınızın ortalamaları çarpılıyor, bir maaş ortaya çıkıyor. Sonra 2025 yılının enflasyonuna bakılıyor, %30.89. Bunu 3.6'lık büyümenin %30'u olan 1.08'de topluyoruz. Yüzdeliğini alıyoruz ve 1 ekliyoruz. Formül böyle. Evet. Dolayısıyla 1.3197 çıkıyor. Yani hesaplanıyor sizin maaşınız. Atıyorum senin maaşın hesaplandı 2026'da. İşte 25 yıl çalışmışsın. Maaşın 15 bin lira olarak hesaplandı ya da 20 bin lira olarak hesaplandı. Onu nasıl güncelliyoruz? 1.3197 ile güncelliyoruz. Dolayısıyla buna 2026 yılındaki maaş artışları da ekleniyor. Evet. O da %12.19 Ocak ayında, 17.76 da Temmuz ayında. Dolayısıyla 2027'nin zamları da zaten önümüzdeki dönem başlayacak. Dolayısıyla şu 2027'nin zamlarına kadarki kısım 2026'da dilekçe veren bir vatandaşın maaşını belirliyor. Bir daha bunu aklımızda tutalım. 1.3197. Evet. Yani daha yüksek bir katsayı var. 2027'ye geldiğimiz zaman neye bakacağız? 2026'nın verilerine bakacağız. 2026'da da her halükarda enflasyonda bir düşüş var. Büyüme aynı kabul etsek bile 2026'da enflasyon düşecek. Yani geçtiğimiz yıl işte 34.89 muydu? Pardon, 30.89'du. Bu sene 30'un altına da düşme ihtimali. Dolayısıyla tahminlere göre, neye göre? İşte Merkez Bankası'nın beklentisi veya hedefi diyelim %26. Buna göre bir hesaplama yaptık. Yine aynı oranda büyümeyi koyduk. Yani orada bir haksızlık olmasın. O da 1.08. Bu sefer 1.2714 çıktı. Yani aslında 2026'da dilekçe verenin maaşı 1.3197 ile çarpılacak. 2027'de dilekçe verenin maaşı 1.2714 ile çarpılacak. Dolayısıyla bu arkadaşımızın çarpanı daha düşük olacak. Aşağı yukarı %3-4, 3 ile 4 arasında bir fark oluşacak. Ha, sonuç ne? 2026'da dilekçe verip emekli olan, 2027'yi beklemeden emekli olan daha avantajlı duruma gelecek. %3-4 aralığında bir artış alacak. Ayrıca ben hep şunu söylüyorum. Hani burada şu anda daha 8. aydayız. 4 ay daha var. Yani şu anda emekliliğin gelmiş. Niye 2027'yi bekleyesin? Yani 2027 daha avantajlı olsa bile. Yani şu rakamlar tam tersi olduğunu düşün. Zaten 4 tane maaş kaçıracak. Evet. Bu 4 maaş zaten bunu karşılayacak bir oran. Dolayısıyla ben diyorum ki hani emekliliği gelen mutlaka o zamanı geldiği zaman emekli olsun. Ki maaş kaçırmasın. Ama başka parametreler var. Mesela diyelim ki bir vatandaş çalışıyor ve yüksek de bir maaş alıyor. Emekli olursa maaşı daha düşük olacak. Belki o yüksek maaştan vazgeçmek istemeyebilir. Ya da Ocak ayını bekleyip yine memur maaş katsayısı kadar artan kıdem tazminatı yüksek alabilir. Bütün bunlar kişiden kişiye göre değişiyor. Ama emekli maaşı açısından baktığın zaman 2026 daha avantajlı görünüyor.
0: Evet, tabii emeklilerin en çok merak ettiği ve takip ettiği konulardan bir tanesi de promosyon meselesi. Yeni dönemde yükselme durumları oluyor. Yine emeklilerin en çok sorduğu sorulardan, banka değiştirmek mümkün mü?
1: Onları da cevaplayalım. Evet. Şimdi promosyon niye bir daha gündeme geldi? Çünkü Temmuz ayında maaşlar arttı. Evet. Maaşlar artınca o maaş skalaları da yükseldi. Atıyorum işte 5.000 ile 15.000 arasına şu kadar promosyon verilir. 15.000 ile 20.000 arasına bu kadar. 20.000'in üstü bu kadar. Maaşa zam gelince sen ilk skaladaydın, ikinciye geçtin. İkincideydin, üçüncüye geçtin. Dolayısıyla alacağın taban promosyon miktarı da yükseldi. O yüzden de hem de bankalar arasındaki rekabet arttı. Niye? O maaş pastası atıyorum 1'di 3 oldu. Evet. Dolayısıyla o pasta büyüdükçe bankaların rekabeti artıyor. Dolayısıyla kampanyalar da artıyor. Bu aslında rekabet her zaman iyidir. Hani haksız olmadığı sürece rekabet hem o rekabet edenlere kazandırır hem de tüketiciye kazandırır. Dolayısıyla bankaların yarış

0: Şör olması bu konuda emekliye kazandırıyor ama burada dikkat edilmesi gereken şeyler var, onları da konuşuruz. Promosyonu kimler alıyor? Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan maaş alan herkesin promosyon hakkı var. Yani emeklinin var, dul yetim maaşı alanın var, ne bileyim işte şampiyon sporculara maaş veriliyor, o var, gazi maaşı var, şehit yakını var gibi Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan maaş alan herkes bankaya gidip promosyon alma hakkına sahip. Şartlar ne? Bir tane şartı var aslında. Şimdi bankalar yüksek promosyon verirken 100 tane şart önünüze koyuyor. Yani benim ürünümü kullanacaksın, kredi kartımı kullanacaksın, kredi alacaksın, otomatik ödeme talimatı vereceksin, evet. Ya da bazısı emekli getireceksin falan diyor. Bu şartlar farklı. O kampanya ile ilgili şartlar. Ama promosyonun şartı şu: bir bankadan 3 yıl boyunca maaşını almaya söz vereceksin. Onu imza altına alacaksın. Bu kadar. Ve o promosyonu alacaksın. Yeni dönemde nasıl yükseliyor anlattık. Yani evet. Maaşlar arttıkça rekabetle birlikte artıyor. Dolayısıyla banka değiştirmek de mümkün. Banka değiştirmekten kastım şu aslında. Sen almışsın promosyonu geçen yıl. Bir yıl olmuş. Daha 2 yılın var. Ama bir anda yükseldi promosyonlar. Ben yeni promosyondan faydalanmak istiyorum diyorsun. Dolayısıyla ne yapıyorsun? Bankana müracaat ediyorsun. O cayma hakkını kullanıyorsun ve kalan 2 yıllık promosyonu geri iade ediyorsun. Yani evet. 6 bin lira promosyon aldın diyelim. 2 bin lirayı hak ettin çünkü 1 yıl geçmiş. Kalan 4 bin lirayı iade ediyorsun. Yeni 10 bin liralık promosyonu alıyorsun. Aynı bankadan da alabilirsin. O bankadan vazgeçip diğer bankaya da müracaat edebilirsin. Bu arada az önce söylediğim, hani bankalar kampanyadan şart öne koşuyorlar ya, işte sana kredi veriyor aslında. Sen o kredi borcun bitmediği için de banka değiştiremezsin diyorlar. Aslında birçok tüketici mahkemesinden farklı kararlar çıktı. Yani borcun da olsa değiştirebilirsin diye. Bu kararları da kullanabilirler. Ama dediğim gibi o şartlar önünüze geldiği zaman, bugün 100 bin liralara, yani faydasıyla birlikte atıyorum 25 bin lira promosyon veriyor, 75 bin lira da faizsiz kredi veriyor. Öyle düşündüğün zaman 100 bin lira alabiliyorsun. 100 bin liraları bulmuş bu rakamlar önünüze geldiği zaman bir anda ya çok iyi para, ben bunu alayım demeden önce ya benden ne istiyor bu banka diye bir bakmak lazım ve onu iyi okuyup imzalamak lazım. O yüzden emeklilerin bu konuda dikkatli olacağını düşünüyorum.
1: Evet.
0: Bir kere daha hatırlatmış olalım. Yine şimdi bu konularla ilgili soru gelirse de sen bana sorarsın, ben cevaplarım Rıfat.
1: Evet, artık sorulara da geçelim.
0: Lütfen.
1: Bize sorun @apara.com.tr adresinden de sorularınızı iletebilirsiniz. Biz de anlık olarak Faruk Erdem'e aktaracağız. İlk sorumuz Erol Aydemir. 1982 doğumluyum. 05.04.2005 sigorta girişim var. 7300 prim günüm var. Staj dönemim 18.09.1999. Sigorta başlangıcım yazıyor. EYT'yi staj girişi sayılmadığı için alamayacağım iletildi. Teyit eder misiniz demiş.
0: Ederiz yani. Şimdi evet, izleyicimiz bir de bizden duymak istemiş ama staj maalesef başlangıç sayılmadığı gibi stajda geçen sürelerde emeklilikte kullanılmıyor. Netice itibariyle stajı bir çalışma değil, sistem bir eğitim olarak görüyor. Şimdi çalışma ayrı bir şey, bu ayrı bir şey. Bir eğitim olarak gördüğü için de orada sadece sağlık primleri yatırılıyor. Emeklilikle ilgili olan primler yatırılmıyor. Dolayısıyla sizin emeklilikle ilgili bir başlangıcınız olmuyor orada. Bir eğitim görüyorsunuz aslında. Yani eğitim görürken evet iş başında bir şeyler yapıyorsunuz, üretiyorsunuz filan ama onu sistem eğitim olarak görüyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla teyit ederiz. Evet, staj sayılmıyor maalesef.
1: Emin Bey'in sorusu gelecek şimdi ekrana. 1977 doğumluyum. 01.04.2006 Tarım Bağkur girişliyim. Ne zaman emekli olurum demiş.
0: Şimdi bu Bağkur devam edecekse 9000 günü tamamlaması lazım. Yani 25 yıllık bir Bağkur ödemesi yapacak ve 60 yaşını bekleyecek.
1: Aysel Hanım'ın sorusu geliyor. 1981 doğumluyum. 1 Temmuz 1997 sigorta girişliyim. 1400 iş günüm var. 4 çocuk annesiyim. Çocukları ödeyerek emekli olma şansım var mı? Kaç gün gerekir demiş.
0: Ya aslında var. Şöyle, 4 çocuk 1997'den sonra doğduysa ki öyle gözüküyor. Çünkü 16 yaşında sigortalı olmuş ki o da bak az önce stajdan vesaire bahsettik. Burada da bir 16 evet. yaşında sigorta var. Ona dikkat etmek lazım. Eğer uzun vadeli sigorta kollarındansa bu 97'deki giriş 1400 gün geçerli. 4 çocuğun 3'ü borçlanılabilir. Aralarında 2 sene fark olmak şartıyla ve yaşıyor olmaları şartıyla. Dolayısıyla 2160 gün kazanılır. Topladığın zaman da işte 3

0: 3560 gün mü ediyor? Yani yanlış toplamayayım. Evet, 3560 gün ediyor. 40 gün daha çalışıp ya da prim ödeyip 3600'ü tamamlayın ve 58 yaşında emekli olursunuz. Ama tekrar oraya şer düşeyim. 16 yaşında bir sigorta var, ona bakmak lazım.
1: Evet. Yine bir hanımefendinin sorusu gelecek. 10.09.1970 doğumluyum. 2009 yılında 3,5 ay SGK çalışmışlığım bulunmakta. Daha sonra 2012 yılında devlet memuru olarak atandım. Halen görev yapıyorum diyor. Ne zaman emekli olurum?
0: Evet, şimdi devlet memuru olarak tabii emekliliği hesaplanacak. Dolayısıyla 20 yılı tamamlayacak ve 58 yaşında emekli olacak.
1: Evet, Umut Bey'in sorusu ekrana geliyor. 1998 giriş gözüküyor demiş E-Devletim'de ama gün olmadığından 2001 yılını atıyor. 8000 iş günü sigortam var. Nasıl emekli olabilirim demiş.
0: Keşke 98 yılındaki o girişin ne olduğunu da söyleseydi. Kendisi biliyordur. Yani 98 yılında ben bir yerde çalıştım diyemiyor. Demiyor. Dolayısıyla belli ki hani ya bizim arkadaşı senin dükkanda bir sigortalı gösteri verelim durumu da olmuş olabilir.
1: Girişini yapalım.
0: Evet gibi. Giriş yapılmış ama prim yatırılmamış, fiili çalışma yok. Dolayısıyla 2001 yılındaki fiili çalışma ve prim yatırmayı sistem kabul ediyor. Evet. Öbürünü kabul etmiyor. Yani bir gün bile prim yatırılmış olsa 98 geçerli olacak ve EYT'li olacak. Dolayısıyla arkadaşımız orayı bize anlatmıyor. O da biliyor ki orada bir çalışma olmamış belli ki. Evet. Dolayısıyla 60 yaşını bekleyecek 2001 girişine göre. Ama 98'de bir yerde çalıştınız, sigortanız yapıldı ama primleriniz yatırılmadı. O zaman hizmet tespit davasıyla onu tescil ettirip EYT'li olabilirsiniz ama mutlaka fiili çalışma gerekiyor.
1: Evet. Hikmet Uslu, 1990 doğumluyum. SSK girişim 2011. 5 sene yurt dışı borçlanabiliyorum ve askerliğimi borçlandığımda 5400 günden emekli olabilir miyim yoksa yaşımı beklemek zorundayım?
0: Evet, şimdi yurt dışı borçlanmalar 2019'dan sonra Bağkur olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla 5400 günü tamamladığınızda tabii ki yaş şartı var. Daha arkadaşımız da çok genç. 64-65 yaş bulabilir ya da 63-64 yaş. Yani o 5400 günün tamamlandığı tarihe göre de bir yaş belirleniyor. O da 63 yaşından aşağı olmaz. Onu söyleyeyim. Daha çok da genç,
1: evet,
0: bir arkadaşımız.
1: 29-30 yılı var.
0: Evet. Yani ama kendisi de çok genç. Kaç yaşında oluyor işte? 36
1: yaşında. Evet.
0: Daha emekliliği çok düşünmemesi gereken bir yaştı.
1: Evet. Feyza Demir, 1977 doğumluyum. Ocak 1998 sigorta girişim var. 3320 günde primim var. Bir çocuğumu ödeyeceğim ama ne zaman emekli olabilirim? 58 yaşı bekleyecek miyim demiş.
0: Evet. Yani 280 gün o çocuktan bir gün ödeyip bunu 3600'e tamamlarsınız. Daha fazla ödemeye gerek yok. Ama 58 yaşı her halükarda bekleyeceksiniz.
1: Evet, Korkut Bey'in sorusu geliyor. 1971 doğumluyum demiş. 8.09.1992 sigorta girişim var. Prim günüm 4300 gün. Askerlik borçlanması ve yurt dışı 13 ay demiş. Çalışmam var. Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi askerlik aşağı yukarı 550 gün eder. Yani orası 4800 eder. Yani 13 ay kadar da 360-390 günde oradan gelse yani 5200 küsür gün eder. Yetmiyor. 5525 gün lazım.
1: Evet.
0: Hemen tamamlayıp yani bu borçlanmaları yapın. Kalan 100-200 gün neyse onu da ya isteğe bağlıyla ya da çalışarak tamamlayın, emekli olursunuz.
1: Evet, Erdi Toraman'ın sorusu geliyor. 01.09.1997 tarihinde sigortalı oldum. EYT'li olmaya hak kazandım. Şu an 49 yaşındayım. 5760 günüm var. 2004 yılında kısa dönem askerlik yaptım. Askerlik ödemesi yapmam durumunda emekli olabilir miyim demiş.
0: Olabilirsin. Şöyle kısa dönem bazen 6 ay oluyor, bazen 8 ay oluyor. Eğer 8 aysa, yani 240 gün gerekiyor burada. Yani 5900 gün gerekiyor arkadaşımıza. 240 günse 8 ay hemen borçlanıp emekli olsun, EYT'li olmuş. Ama 6 aysa bir 60 gün daha ihtiyacı olacak. Onu da ya çalışacak ya isteğe bağlıyla tamamlayacak. Yani her halükarda 5900 günü tamamlayıp emekli olabilirsiniz.
1: Evet. Alper Turan, eşimin 1999 ve 2002 yıllar arasında Milli Eğitim'de ücretli ve vekil öğretmenlikleri 15 ay kadar, ancak vekil öğretmenlik bile sigortada görünmüyor. Bütün evrakları topladık, SGK'ya ilettik ama ses seda yok. Ne yapabiliriz demiş.
0: Mutlaka cevap verecektir. Yani mutlaka kamu kurumları vatandaşın dilekçesine idare hukuku açısından baktığın zaman 60 gün içinde cevap vermek zorunda. O yüzden siz tabii bunu elden vermişseniz bir sayı numara size verilmiştir. O cevap gelecektir. Vekil öğretmenlik ya da ücretli öğretmenlerin işte senede ayda 15 gün kadar primleri yatırılıyor. Kalanını kendileri 30 güne tamamlayabiliyorlar. Onlar mutlaka ortaya çıkacaktır.
1: Evet. Nesrin Hanım'ın sorusu var. EKPSS ile giren engellilerin emeklilik durumu nasıl olur demiş.
0: Şimdi şöyle en az EKPSS denilen engelli KPSS, yani engelli memur alımı yapıyor devlet, aynen KPSS sınavı gibi. En az %40 engellilik durumu ile SGK tarafından da onaylanırsa belli prim ve yıl şartıyla emekli olabilirler. Evet. Yani yaş şartı aranmadan emekli olma hakkı var. %40 ve üzeri engeli varsa. Evet. Ve tabii SGK onaylarsa. Evet.
1: Zeynutin Yaprak, 1975 doğumluyum demiş. 22.09.1989 girişliyim. 4859 günüm var. EYT'li miyim? Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi sigorta olunan tarihe baktığınız zaman evet EYT'lisiniz diyorum ama koyuyorum çünkü 14 yaşında sigortalı olmuş. Evet. Yani 14 yaşındaki sigortanın ne olduğunu bilirsek o zaman kesin konuşuruz. Yani çıraklık mı, staj mı, yoksa uzun vadeli sigorta kollarından mı? O önemli. Ona bir baktırın. Eğer oysa evet EYT'lisiniz. Ona göre de 5450 günle EYT'den emekli olursunuz ama hala diyorum 14 yaşında bir sigorta var, ne olduğunu bilmek lazım.
1: Evet. Serhenk Öztürk, ben 1973 doğumluyum demiş. 1986'da çıraklık girişim var. Şu anda SSK prim gün sayısı 3850, kaç yaşında emekli olurum demiş.
0: Şimdi işe ne zaman girdiğini yazmamış ama evet. İzleyicimiz hani işte 13 yaşında çıraklık yapmış. Eğer hani 90'lı yıllarda hani 99'dan önce sigortalı olmuşsa, ki öyle bir ihtimal var, inşallah öyledir, o zaman EYT'li olursunuz ama bu primle 60 yaşını beklemeniz lazım.
1: Evet. Şimdi mailimize gelen sorulardan size iletelim. Emine Yoldaş hanımefendi, eşim 28.12.1983 doğumlu demiş. 01.07.1997 yılında da sigorta girişi var. 7800 günü var. Doğum tarihini beklemek zorunda mı? Sigorta girişi de normal diye not düşmüş.
0: Şöyle, burada da 14 yaşında bir sigorta var. Ama evet, uzun vadeli sigorta kollarındanmış. Onu söylediği için söylüyorum. Doğum tarihini beklemek zorunda değil ama 25 yılı doldurmak zorunda. 25 yılda 18 yaşından sonra başlıyor. Yani 18 yaşına ne zaman girdi bu izleyicimiz? 2001 yılında.
1: Evet.
0: Dolayısıyla 2026 yılında doğum tarihinde 25 yıl dolacak ve EYT'den emekli olacak. 14 yaşındaki sigorta uzun vadeli sigorta kollarındansa. Evet, doğum tarihini beklemek zorunda.
1: Ali Bey bir mail atmış. 1997 ile 2000 yılı arasında bir iş yerinde sigortasız çalıştım. İşten çıkarma sonunda bölgesel çalışma mahkemesinde şikayette bulundum ve kabul görüldü demiş. Çalıştığım tespit edildi. Buna göre emekli olmam için ne yapmam lazım demiş.
0: Şimdi bir hizmet tespit davası açmak lazım ama o davayı açmak için zaman aşımı var. Hatta hak düşürücü bir süre var. Yani evet, dava açma süresi var. 5 yıl, o da geçmiş. Keşke hani 2005'e kadar bu davayı açabilseydiniz olurdu. Bir hukukçuya danışsın ama dediğim gibi hani buradaki hak düşürücü bir süre. Zaman aşımı da değil. Hani zaman aşımı başka bir şey. Hak düşürücü süreden kasıt da o süre geçtiği zaman hak arayamıyorsun yani.
1: Evet. Artık. Celil Uyanık, 1998 SSK girişim var. 1979 doğumluyum. 2003 emekli sandığı, EYT'den yararlanabilir miyim? Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi artık devlet memuru olduğu için 2003 girişine göre 60 yaşında ve 9000 günlük keseneyi dolduracak. Yani 25 yıl çalışacak.
1: Evet. Mehmet Bey'in sorusu var. Vergi kaydı olup Bağkur Kaydı açılmayanların durumu nedir, onu öğrenebilir miyim demiş.
0: 2000... Onların durumu şöyle, Bağkur'a gidip kayıt olmadıkları için sigorta tescilleri yapılmıyor. Vergi kaydı ayrı bir şey, Bağkur kaydı ayrı bir şey. Bağkur'a da gitmeleri gerekiyordu. Yani şöyle, sen burada çalışıyorsun, vergi veriyorsun, KDV ödüyorsun, ne bileyim alışveriş yapıyorsun.

0: Bir vergi ödüyorsun ama sigortan yapılmamış, işte o geçerli sayılmıyor.
1: Evet.
0: Yani sigortalarını yaptırmamışlar o manada.
1: Evet.
0: Tescil etmiyor SGK. Bununla ilgili talepler var, davalar açılıyor. Şu anda o sadece vergi mükellefi olanların Bağkur tescili yapılmıyor.
2: Hümeyra Cansız Şimşek'in sorusu var. 1976 doğumluyum. SGK girişim 01.09.1998. 3720 prim günüm var. Ne zaman emekli olurum? İki tane de çocuğum var demiş.
0: Şimdi bu primle emekli olmak istiyorsa 58 yaşını bekleyecek. Yok, ben İki çocuğu da borçlanırım, yani o iki çocuktan da 720 gün kazanılır ve biraz da çalışırım diyorsa 5975 günle EYT'den emekli olabilir.
2: Evet.
0: Yaşı beklemez o zaman.
2: Sorularımızla devam edelim. Feyza Hanım'ın sorusunu az önce yanıtlamıştınız. Şimdi Erkan Bey'in sorusu gelecek ekranlarımıza. Erkan Nalkıran, 1975 doğumluyum. 1997 girişim. 7053 günle emekli oldum. Taban maaşı alıyorum. Sizce taban maaş almam doğru mu? 7053 günün 4 yılı Bağkur demiş.
0: Şimdi bu bilgiler gelince tabii bu 4 yılı Bağkur vesaire, belli ki Bağkurlar asgari ücretten yatırılmış. Çalışma hayatı boyunca da asgari ücret alınmış ki taban maaşı almanız öyle. Yani doğru yanlış onu bilemem. Yani bir hesaplama, az önce programın başında nasıl hesaplandığını anlattık. 3 dönem hesaplanıyor. İşte çalıştığınız süre içinde yatırdığınız primlerin, yani kazançlarınızın ortalaması alınıyor vesaire. Kazançlarınız düşükse eğer, burada 7000 gün olmuş, 15000 gün olmuş çok fark etmiyor. Kazancınız önemli. Kazançlar düşükse emekli aylığı da düşük oluyor. Doğal olan, adil olan da bu. Yüksek kazanç bildirenin düşük maaş alması adil olmazdı.
2: Evet. Yılmaz Güneş'in sorusu geliyor ekrana. 1979 doğumluyum. 2002 girişim var. 7800 günüm var. Ne zaman emekli olabilirim demiş.
0: Burada primler tamamlanmış. 60 yaşını bekleyecek.
2: Evet. Rabia Hanım'ın sorusu geliyor. 2011 SGK girişliyim. 5200 günüm var. İşten ayrılsam kıdem tazminatı alabilir miyim demiş.
0: Evet. Bunu 5400 günü doldurabilirse, yani 200 gün sonra İşten ayrılırsanız SGK'dan da bir yazı alarak kıdem tazminatı alabilirsiniz.
2: Evet, Serdar Demir'in sorusu geliyor. 47 yaşındayım. 20 Ekim 1999 SGK girişliyim. 4850 gün sigortam var. Şeker hastasıyım. Kronik birçok hastalığım ve gözümde görme kaybı var. Malulen emekli olabilir miyim diyor.
0: Tabii şimdi emekli olup olamayacağınızı ben sadece prim açısından söyleyebilirim. Priminiz tamam, malulen emeklilik için müracaat edebilirsiniz. Ama bundan sonrasına karar veren doktorlar olacak. Evet. Doktorlar %60 ve üzeri iş yapamaz raporu verir ve bu SGK'da onaylanırsa mahallen emekli olabilirsiniz.
2: Alper Bey'in sorusu geliyor. Eşimin sigorta giriş yılı 2002, 2012 yılında bir şirkette işe başladı ve hala çalışmakta. Prim gün sayısı 5600 civarı. Kıdem tazminatını alıp işten ayrılmak istiyor. Ne kadar daha çalışmamız gerek demiş.
0: Şöyle, aslında kıdem tazminatını alıp ayrılabilir 2002 girişine göre. Yani 2002'de prim yatırıldıysa. Evet. 4500 gün 25 yıl şartı var. 2027'de 25 yıl dolacak. 2027'de işe girdiği tarihte 25 yılını doldurmuş olacak ve SGK'dan yazı alıp kıdem tazminatını alabilir.
2: Tuncay
0: Emeklilik için çok affedersin 7000 gün 58 yaş gerek.
2: Evet. Tuncay Çelik'in sorusu geliyor. 1997 yılı Mayıs ayında memurluğa başladım. Öncesinde 1985 başlangıcıyla 1400 iş günü primle SSK'm var. Emekli sandığından emekli olacağıma göre bu primlerin ikramiyeme ve emekli maaşıma katkısı olur mu?
0: Evet. Yani hizmet birleştirmesi yapınca hem ikramiye hem de maaşa katkısı olur.
2: Armağan Yarım, 1974 doğumluyum. 2001 SSK girişim, 02.02.2002 Bağkur girişim var. 7652 günüm var. Askerlik borçlanırsam EYT'li olur muyum demiş.
0: Şöyle, askerlik borçlanması yaptığınız sürenin 2001'deki SSK girişinizi 8.59 öncesine götürmesi lazım. Bunun için de yani 2001'in ocağı bile olsa belki yani ucu ucuna 15-16 aylık bir askerlikle, o yüzden çok mümkün görünmüyor.
2: Haydar Bey'in sorusu gelecek şimdi. 1974 doğumluyum. 2000 girişliyim. Sigortalı olarak başladım. 9200 günüm.

0: var şu an, memurum, ne zaman emekli olurum diyor.
1: 60 yaşında.
0: Adem Bey'in sorusu gelecek. 2003 girişliyim, 7000 prim günüm var. Hala sigortalı olmamın ilerisi için bir faydası olur mu?
1: Elbette yani, zaten ilerisi için de gerisi için de, gerisi için şöyle faydası var: emekli maaşınızı arttırır. İlerisi için Allah korusun bir iş ve meslek hastalığı olur, kıdem tazminatı almanız gerekir. Hala çalışıyorsunuz, evet. Emekli olamamışsınız. Dolayısıyla ne kadar çok prim yatırırsanız o kadar çok emekli maaşı alırsınız. Her türlü faydası var. Yani kayıtsız çalışmak kadar tehlikeli bir şey yok.
0: Evet. Ümit Kırbaç, 1978 doğumluyum. 1996'da üstüme dökülen bir üründen dolayı kesilen faturadan kesinti olmuş. 2002'den sigorta girişim var. 2003'ten beri tarım bağ kurum var. Şu anda 3 yıldır faal sigortalıyım. Gün doldu, emekli olabilir miyim diyor.
1: Şimdi şöyle, 60 yaşında 7000 gün ve 60 yaş geçerli. Yani 2002 girişine bakacağız. Tabii o izleyicimiz şunu söylemek istemiş aslında anladığım kadarıyla. 96'da bir hadise yaşamış. Dolayısıyla evet, ben bununla o tarihte çalıştığımı ispatlayabiliyorum demiş, ama orada bir zaman aşımı var maalesef.
0: Alparslan Çitil, 1980 doğumluyum. 01.01.1999 sigorta girişim var. Şu an 1300 günüm var. Ne zaman emekli olurum diyor.
1: Tabii bu primle emekli olmak mümkün değil. Hani bu tarihe göre de en az 3600 gün 60 yaş ya da 5975 günle emekli olunur, ama 1300 günde emeklilik yok.
0: Zübeyde Hanım'ın sorusu geliyor. 1974 doğumluyum. SSK girişim 01.12.1998. 5415 günüm var. Ne zaman emekli olurum? Ne kadar gün lazım demiş.
1: Evet, şu anda 5975 güne ihtiyacı var. Aşağı yukarı bir 500 gün, 550 güne ihtiyacı var. Eğer 98'den sonra bir doğumu varsa hemen 550 gün satın alıp emekli olsun. Yoksa 550 gün bekleyecek.
0: Evet, Metin Bey'in sorusu geliyor. 1988 doğumluyum. 2008 Nisan ayında normal sigorta girişim var. 2015 yılında memur oldum. Emekliliğe baktığımda 5510 sayılı kanuna tabiyim. Ama girişim 2008 sigorta girişine göre 5434 sayılı kanuna tabi olman lazım değil mi?
1: Şöyle, 1 Mayıs sonrası değişiklik başlıyor. Yani 2008 1 Mayıs sonrası. Siz Nisan'da girdiğiniz için önceki yasaya tabisiniz.
0: Evet, Betül Hanım'ın sorusu geliyor. 1987 doğumluyum. Sigorta girişim Haziran 2006. 4690 günüm var. Hangi koşullarda emeklilik hakkım oluyor? Gün olarak kaç günü tamamlamalıyım?
1: Şimdi 7000 gün 58 yaş şartı var, ama bu primle de emekli olunabiliyor. Ama yine 58 yaş ve 25 yıl lazım. Yani 2031'i bir göreceksiniz. Zaten 58 yaşına gelmemiş olacaksınız. O yüzden hani çalışma imkanı yoksa bekleyip 58 yaşında emekli olabilirsiniz bu primle.
0: İsmail Safyürek, 1980 doğumluyum. 01.07.1997 sigorta girişliyim. 5000 prim günüm var. Ne zaman emekli olabilirim diyor.
1: 5900 gün gerekiyor. Yani bir 900 güne ihtiyacınız var. Askerlik varsa borçlanabilirsiniz ya da işte bu 900 gün çalışmanız lazım.
0: Evet, Yaşar Savaş, 1975 doğumluyum. İşe başlangıcım 1994. Ne zaman emekli olurum? 2005 yılından beri de Almanya'da yaşıyorum diyor.
1: Şimdi 94'te işe başlamış ama hiç primi yok mu Türkiye'de, onu yazmamış. Prim varsa da yoksa da yurt dışı borçlanmayla 5400 güne tamamlayacaksınız günlerinizi ve 61 yaşında emekli olacaksınız.
0: Semih Bey'in sorusu geliyor. Aile şirketimiz var. Şirket hissem var. 4A SSK primi yatırıyorum. Bu primler şirket hissedarı olduğum için 4B Bağkur'dan yatırılması gerekir mi? Ödediğim primler Bağkur borcundan düşülür mü?
1: Şimdi şöyle, bu SGK'ya gidip bunu düzeltmeniz lazım. Kimse kendi şirketinde işçi olamıyor. Yani hem patron hem işçi olamıyorsunuz. Bağkurlu olmuşsunuz. Bağkur'dan ödeyeceksiniz.
0: Rıdvan Bey'in sorusu geliyor. 1964 doğumluyum. Sigorta girişim 05.03.2003. 5669 günüm var. Ne zaman emekli olurum diyor.
1: Şimdi bu 2003 girişine göre 7000 gün ve 60 yaşa ihtiyacı var. 60 yaş dolmuş. Ama diyorsa ki ben artık çalışamıyorum. Bu primle de emeklilik var, ama o zaman da 5 Mart 2028'i beklemek zorunda, 25 yılında da olması lazım.
0: Evet, Mustafa Özben, sigorta başlangıcı öncesinde yapılan doğum borçlanması olma şansı var mı demiş.
1: Yok maalesef, yani zaten buradaki mantık da annelerin çalışırken doğum yaptıktan sonra iş hayatından ayrı kaldık.

0: süreleri satın almaları ile ilgili. Dolayısıyla doğum sigortadan önceki doğumlar bu şeyde sayılmıyor. Şu anda da böyle bir çalışma da yok, böyle bir değişiklik de yok. O yüzden de tamamen sigortadan sonraki doğumlar borçlanılabiliyor. Tek istisnası staj. Anne staj yapmış, atıyorum 16 yaşında staj yapmış, 25 yaşında da evlenmiş ve doğum yapmış. Yani 25 yaşına kadar o arada doğum yapmış ve sonra çalışmaya başlamış. O doğumu borçlanabiliyor. Staj orada giriş kabul ediliyor. Ama onun dışında doğumdan, sigortadan önceki doğumlar borçlanıyor.
1: Evet, Mehmet Bey'in sorusu gelecek ekrana. 1983 doğumluyum. 2008'in 4. ayında sigorta girişim var. 700 gün SSK prim günüm var. 2017'de memurluk başlangıcım var. Ne zaman emekli olurum diyor.
0: Şöyle, 25 yılı tamamlayacak memurlukta ve 60 yaşını dolduracak. Tabii bu 700 gün boşa gider mi? Gitmez. Az önce izleyicimiz de sormuştu. Hem hizmet birleştirmesiyle primlerine ekletebilir, hem maaşını, ikramiyesini arttırır.
1: Evet. Havva Hanım'ın sorusu geliyor. 1976 doğumluyum. Ağustos 1989 yılında işe girişim. 4200'de günüm var. Ne zaman emekli olurum diyor.
0: Şöyle, 5375 güne ihtiyacı var. İşte bir 1175 gün daha lazım. 89'dan sonra dünyaya getirdiği bir çocuk veya iki çocuk, üç çocuk neyse varsa bu 1175 günü oradan satın alabilir. Yoksa da çalışacak ya da isteğe bağlı sigorta ödeyecek. İsteğe bağlı sigorta 1261 günü geçmesin ki bağkurlu olmayın. 5375 günle EYT'den emekli olursunuz.
1: Evet. Onur Gonca, 1994 sigorta girişliyim. 97'de 221 gün ödemem var. 2003'ten beri öğretmenlik yapıyorum. 5280 günüm var ama emekli olamıyorum. Neden demiş?
0: Çünkü 9000 gün, yani 25 yıllık hizmet süresini tamamlamamışsınız. Önce onu tamamlamanız gerekiyor. Dolayısıyla yani 94 doğumlu bir arkadaşımız da niye emekli olamıyorum diye anlamadım şimdi. Ha,
1: 94 sigorta girişliyim.
0: Evet, evet, tamam. Şimdi bir kere 25 yılı tamamlayacaksınız devlette. Sonra 60 yaşını tamamlayacaksınız. Dolayısıyla önce onların bir tamamlanması gerekiyor. 5280 gün değil, 9000 gün gerekiyor.
1: Evet. Betül Güven, eşim 1987 doğumlu, 2004 girişli ve 5590 primi var. Ne zaman emekli olur demiş.
0: 7000 günü tamamlayacak ve 58 yaşını bekleyecek.
1: Fatma Türkmen'in sorusu gelecek ekrana. 1962 doğumluyum. 4 çocuğum var ve 2009 girişli 1 yıllık sigortam var. Ne zaman emekli olurum diyor.
0: Tabii 1 yıllık sigorta, yani 360 günle emeklilik diye bir şey söz konusu değil. Hani 3 çocuk borçlansanız bile onlar yetmeyecek. Yani buradan bir emeklilik çıkmaz maalesef. Hani 4 çocuğun da 2009 sonrası dünyaya gelmiş olması lazım. O da çok mümkün görünmüyor. Yani eğer öyle bir şey varsa 3 çocuk borçlanabilir ama en az 5400 gün gerekiyor şu anda.
1: Evet, Seda Hanım'ın sorusu gelecek ekrana. Babam 1969 doğumlu, %45 iş kazasından dolayı malulen aylık alıyor ve hala kamuda çalışıyor. 4300 günü var. Ne zaman emekli olabilir ve ayrıyeten emekli olunca da iki maaş alabilir mi demiş.
0: Şöyle, malulen emeklilik maaşı almıyordur. Çünkü çalıştığına göre malulen emekli oldunuz mu çalışamıyorsunuz. Zaten adı üstünde, evet. Malul olmuşsunuz, çalışamazsın. Muhtemelen iş kazası olduğu için iş göremezlik ödeneği alıyor. İş göremezlik ödeneği de emekli olmaya mani değil. Evet, emekli zamanı gelince, ne zaman işe girdiğini yazmamış arkadaşımız. Zamanı gelince, primini doldurunca, yaşını doldurunca emekli olacak. İki maaşı da alabilir. Hani iş göremezlik ödeneği süresizse ikisini de alabilir.
1: Evet. Bir izleyicimiz 1980 doğumluyum diyor. 4000 prim günüm var. Engelli annesiyim. SGK'da çalıştığım gün kadar 1/4 oranında emeklilik prim gününe ekleneceği ve yaştan düşeceği söylendi. Bu durum 4500 gün ve 58 yaş kısmi emeklilikte de geçerli mi diyor.
0: Şöyle, bu durum şurada geçerli aslında. Anneler, engelli annelerin 2008 ve sonraki çalışmaları 1/4 oranında arttırılıyor. Yani 4 yıl çalışmışsa 2008'den sonra 5 yıl çalışmış gibi görülüyor. Ve bu çalışılan, yani arttırılan yıl kadar, yani 1 yıl arttırılmış, yaş şartından düşülüyor. Mesele bu. Tabii bunun için de sadece çocuğun engelli olması yetmiyor. Çocuğun bakıma muhtaç olması da gerekiyor. Bunun da doktor raporuyla tescil edilmesi lazım. Yani doktor demeli ki bu çocuk bakıma muhtaçtır. ve anne de 2008 sonrası çalışmış.

0: Uzun vade iş başlangıcım da 25.08.1999 demiş. EYT'li olur muyum diye sormuş.
1: Şimdi bu 2001'de eğer devlet memuru olduysa, evet, kamu çalışanıyım dediğine göre, yani işçi değil memursa,
0: evet,
1: kamu 60 çalışanı yaşını bekleyecek.
0: Evet, bunu da ifade etmiş olalım. Evet. 1978 doğumlu bir izleyicimiz Alihan Barlas, 01.09.1999 işe girişliyim demiş. 4704A SGK primim var. EYT kanunu çıktıktan sonra 180 gün askerlik borçlanması yaptım. Sonra isteğe bağlı sigorta ödemeye başladım. Askerlik borçlanması Bağkur mu yoksa 4A'dan mı sayılır demiş.
1: Askerlik borçlanması nereden sayılacağı sizin son emekli olacağınız kuruma göre. Yani siz Bağkur'dan emekli olacaksanız 9000 günü tamamlamak için 180 gün kullanılacak. SSK'dan emekli olacaksanız 5975 günü tamamlamak için 180 gün kullanılacak. Yani onun Bağkur'dan ya da SSK'dan sayılmasının bir önemi yok. Sizin son 3,5 yılda hangi kurumda olduğunuzun önemi var.
0: Evet. Fatih Topçu'nun sorusu ekranlarımızda. Merhaba, ben 1977 doğumluyum. Sigorta başlangıç yılım 2003. 5182 prim günüm var ve 18 ayda askerlik var. Ne zaman emekli olabilirim diyor.
1: Tabii 7000 günü tamamlayacak ve 60 yaşını bekleyecek.
0: Atalay Uzar'ın sorusu geliyor. 1984 doğumluyum demiş. 02.06.2006 işe giriş tarihim. 7000 küsür günüm var. Ne zaman emekli olabilirim? Bir de hangi hastalıklarda malulen emekli olunuyor demiş.
1: Şimdi 7000 günü doldurduysa 60 yaşını bekleyecek ve 60 yaşında emekli olacak. Malulen emeklilik için de hastalıktan ziyade %60 ve üzeri iş göremezlik raporunun alınması lazım. Evet. Bu hastalık, hangi hastalık olursa olsun, eğer sizi %60 ve üzeri işten alıkoyuyorsa doktorlar zaten çalışamaz diyor ve mahallen emekli oluyorsunuz.
0: Evet. Durmuş
1: Yoksa
0: Bey'in,
1: 60 yaşını bekleyecek.
0: Evet. Durmuş Bey'in sorusu gelecek. 1978 doğumlu demiş eşim. 2 Şubat 1997 SSK başlangıcı var. 5339 günü var. Bunun 880 günü Bağkur. Şu an 4A'ya devam ediyorum. Ne zaman emekli olurum? 4A'dan mı Bağkur'dan mı emekli olurum demiş.
1: Şimdi 4A'dan devam ederse artık Bağkur daha az olduğu için Bağkur'dan emekli olmaz. 5825 gün gerekiyor. 5825 günü tamamlasın 4A'dan devam ederek EYT'li olarak emekli olur.
0: Emin Bey'in sorusu geliyor. Sigorta girişim 1995. 456 günüm var. 1975 doğumluyum. 2000'den bu zamana kadar yurt dışında yaşıyorum. Ne zaman emekli olurum? Ne kadar ödemem lazım diyor.
1: Şimdi yurt dışı borçlanma ile en az 5400 günü tamamlayıp 61 yaşını bekleyecek. Şimdi bunu ben zaman zaman söylüyorum. Hani Türkiye'de çok az primi olan gurbetçilerin 5400 gün para ödemeleri aşağı yukarı 2-3 milyon lirayı buluyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla çok rentable da bir şey değil ama ben illa ödeyeceğim derse, ki bunu, bu hesaplama da asgari ücretten yapıyoruz. %45'i ödeniyor her ay için. Dolayısıyla alacağınız maaş da çok yüksek olmaz ki orada da kesin dönüş yapmanız lazım. Oradan da bir gelirinizin olmaması lazım. Yaş şartı var. Yani zaten çok da böyle yani kazandıran bir şey gibi görünmüyor. O kadar parayı verip sonra düşük maaş almak çok da böyle rentable görünmüyor ama illa ben Türkiye'den emekli olacağım, kesin dönüş yapacağım diyen varsa en az Bağkur'dan en az 5400 günü tamamlaması lazım kısmi emekli olmak için. Orada da yaş şartı 61, 62, 63 öyle gidiyor 5400'ün tamamlandığı tarihe göre.
0: Evet, Muharrem Bey'in sorusu geliyor. 17-11-1980 doğumluyum. 2001-2003 yılları arasında askerlik yaptım. 2003-2008 arası sigortam var. 2008-2026 arası devlet memuruyum. 2012 yılında %50 engelli raporum var. Ne zaman ve hangi şartlarda emekli olurum?
1: Şimdi şöyle, bu rapor onaylanırsa eğer SGK'dan engelli emeklilik için 16 yıl 3790 güne ihtiyacı var. Onun dışında 9000 gün 60 yaşla emekli olur.
0: Süleyman Bey, 1996 staj girişim var. 2004 uzun süre prim başlangıcım. 7850 prim günüm var. 1980 doğumluyum. Emekli olma ihtimalim var mı diyor.
1: Var. Primler tamamlanmış ama 60 yaşını bekleyecek.
0: Evet, Murat Bey'in sorusu gelecek şimdi ekrana. 1973 doğumluyum. 1992 sigorta girişim var. 3608 gün ödedim. Ne zaman emekli olurum demiş.
1: Şimdi bu primle emekli olmak istiyorsa 60 yaş.

0: sonuçunu bekleyecek. 5600 günü tamamlayabilirse o zaman da EYT'den yaş şartı olmadan emekli olabilir.
1: Fehmi Kavak, 2006 SSK girişliyim. Prim gün sayım 4000, ne zaman emekli olurum demiş.
0: Bu prim de yetersiz. 7000 gün lazım ve 60 yaş şartı var.
1: Sedat Bey'in sorusu gelecek. 1973 doğumluyum. 1860 iş günüm var. Kalan günlerimi ödeyip EYT'den emekli olabilir miyim? İş başlangıcım 26.05.1998, 550 günde askerliğim var demiş.
0: Keşke kalan günleri ödeyip emeklilik imkanı. O zaman kimse çalışmazdı. Evet. Herkes topluca bir para bulur, öder, devletten maaş alırdı. Bu çok mantıklı değil. Bunun yasal yolları var. Bir, doğum borçlanması, askerlik borçlanması, işte yurt dışı borçlanma gibi. Sizi 550 günü satın alabilirsiniz. Ama onun dışında ben boşlukların tamamını satın alayım, çalışmış gibi göstereyim kendimi çalışmadan ve emekli olayım. Maalesef öyle bir dünya yok.
1: Evet, Sultan Hanım'ın sorusu gelecek. 1978 doğumluyum. 2012 Kasım ayında sigorta girişim oldu. 2000 günüm var. Çocuğumu borçlanırsam ne zaman emekli olurum diyor.
0: 5400 gün ve 60 yaş şartı var. Dolayısıyla hani 2000 günde çocuğu borçlansanız da borçlanmasanız da yeterli olmayacak. Çalışmaya devam etmeniz lazım emekli olmak istiyorsanız.
1: Zekeriya Bey'in sorusu gelecek. 1963 doğumluyum. Bağkur emeklisiyim ve 9500 günlük ödemelerim var. Yeni alacağım emeklilik maaşım yaklaşık 25.000 lira. 5000 günlük ödeme yapanlar şimdi 23.500 civarında. Emekliliğim hukuken düzeltilmesinin imkanı var mı?
0: Şimdi eğer ödediğiniz primlerin karşılığı buysa, az önce işte maaş hesaplama sistemini anlattım program başında, yapacak bir şey yok. Belli ki bağ kurulusunuz ve hep asgari ücretten ödemişsiniz. Kimse bağ kurulu olup da yüksekten prim falan ödemiyor. Yani varsa da çok bir elin parmakları kadar. Herkes asgari ücretten ödüyor. Dolayısıyla 9000 günde olsa, 19000 günde olsa hep asgari ücretten ödediğiniz için düşük maaş alıyorsunuz. 5000 günden ödeyip de 23.500 lira alan kim var, onu nereden biliyorsunuz onu bilmiyorum ama eğer 5000 günü varsa ve siz asgari ücretten öderken o sizin 3 katınız, 4 katınız, 5 katınız kazanç bildirmişse sizden daha çok maaş alabilir günü az olmasına rağmen. Ha, burada taban maaştan bahsediyorsa 23.552 lira oldu biliyorsun. Evet. En düşük emekli maaşı. Onu alıyorsa eğer 5000 günü olan birisi, onun maaşı atıyorum 17-18 bin lira olabilir, 19 bin, yani sizden daha az hesaplanmıştır. Ona hazine yardımı veriliyor. Ha, siz diyebilirsiniz ki ya şurada aramızda 552 lira para var, onlar hazine yardımı alıyor, ben niye almıyorum, pardon 2500 lira fark var, ben niye alamıyorum, o başka bir şey. Ama 5000 güne 23.500 veriliyor, bana da 25.000 veriliyor, bu hukuken doğru değil demek de doğru değil. Ha, şunu diyebilirsiniz, ben çok yüksekten Bağkur ödedim ama bana çok az maaş hesapladılar, bir yanlışlık oldu, o zaman hakkınızı mutlaka arayın.
1: Evet, Şebnem Hanım'ın sorusu gelecek. 1978 doğumluyum. 08.10.1999'da işe başladım. Emekli sandığına mensubum. İki çocuk ücretsiz iznim var. 20 ay. Ne zaman emekli olurum diyor.
0: Şimdi 58 yaşında ve 20 yıllık memuriyeti tamamlayacak kadın olduğu için. Erkekler 25 yıl, kadınlar 20 yılı tamamlıyor. Memuriyette 20 yılı tamamlayacaksınız ve 58 yaşında emekli olacaksınız.
1: Mehmet Eroğlu'nun sorusu geliyor. 1961 doğumluyum. 1977 sigorta girişim var. 3100 prim günüm var. Askerlik borçlanmasını ödersem emekli olabilir miyim demiş.
0: Olabilirsiniz. Hani askerlik 550 günse işte 500 gününü ödeyip 3600'ü tamamlayın. Yaşta dolmuş zaten, 60 yaş şartı var. Emekli olabilirsiniz.
1: Yüksel Çokokur'un sorusu geliyor. 2003 Haziran girişliyim. Şirketimde 10 yıldan beri çalışmaktayım. Tazminat alma hakkım ne zaman doğar demiş.
0: Şöyle 7000 günü doldurursanız SGK'dan bir yazı alarak kıdem tazminatı talep edebilirsiniz.
1: Evet. Çok teşekkür ederiz efendim.
0: Ben teşekkür ederim. Zamanımız doldu galiba.
1: Zamanımız doldu. Su gibi geçti. Evet. Bize sorunu noktalıyoruz efendim. İyi akşamlar.

Dünyayı yönlendiren FED'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikre olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.

Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli 33, Sakarya 32.

0: Bursa 35, Balıkesir 34. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 17. Konya 34, Kayseri 33, Nevşehir ve Sivas 31. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 24. Denizli 39, Aydın 41, Muğla 36, Manisa 38. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 27. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 40, Hatay 32. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 23. Bolu 30, Karabük 32, Rize 28, Samsun 29. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 15. Malatya 38, Erzincan 36, Van 30, Ardahan 25. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 24. Mardin 37, Şanlıurfa 42, Siirt 39 ve Diyarbakır 41 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu. Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.

0: Şimdi Don Banklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10, tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Don Bank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Don Bank, kartıma
1: gir. Tatlı yiyelim,
2: tatlı konuşalım.
3: Nesildi festi?
4: Enfesti. Sana çekersin videonu, şu kekten ye bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.

0: Halk'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Getiri eğrisi. Getiri eğrisi, belirli bir zaman diliminde bir yatırım aracının çeşitli vadeleriyle bu vadelerdeki getirileri arasındaki ilişkinin grafiksel ifadesidir. Bu grafikte dikey eksende getiri, yatay eksende vadeler yer alır. Getiri eğrisi duruma göre pozitif eğimli, negatif, düz şekiller alabilir. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Halkbank. A-Para dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aile.

0: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta

0: akşamlar, saatlerimiz 18'i gösteriyor. Ben Rıfat Fırat, Z raporu ile karşınızdayız. Haftanın 3. işlem gününü artık yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Bugün yurt içinde gündem sakindi, yurt dışında ise dünya genelinde PMI verileri, Amerika Birleşik Devletleri tarafında da EDP özel sektör istihdamını takip ettik. Önemli başlıklar var ama önce bir manşetlere göz atalım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen görüşmelerin olumlu ilerlediğini açıkladı. Trump, Orta Doğu'daki kritik sürecin 48 saat içerisinde netleşeceğini ve Hürmüz Boğazı'nın da çok yakında açılacağını ifade etti. Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun yayın organı, anlaşmanın gecikmesinin temel sebebinin Amerika Birleşik Devletleri'nin tehditleri olduğunu ifade etti. Detaylarına birazdan bakacağız bültenimiz içerisinde. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir barış anlaşması sağlanabileceğine dair umutların enflasyon endişelerini kısmen hafifletmesiyle altın gün içerisinde %4'ten fazla değer kazandı. Gümüş tarafında ise %3'ü aşan artışla 7 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviye görüldü. Yine bültenimiz içerisinde bu kıymetli metallerin yatırım enstrümanlarını nasıl bir tepki verdiğine ilişkin detaylara bakacağız. Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türk lirasıyla dış ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine göre %10.4 artarak 916.9 milyar TL'ye yükseldi. Böylece TL ile gerçekleştirilen dış ticaret hacmi 1 trilyon lira sınırına yaklaşmış oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan bir haber var. Kurum Kalkınma ve Yatırım Bankalarının kredi sınırlarına ilişkin bir düzenleme yaptı. Risk tutarı toplamlarının ana sermayeye oranları değişti. Bankaların tek bir kişi veya risk grubuna kullandırabileceği kredi limiti ana sermayenin %30'u, bankanın kendi risk grubuna kullandırabileceği kredi limiti ise %25'i ile sınırlandırdı. Yine detaylarına bakacağız bültenimiz içerisinde. Artık günü de yavaş yavaş kapatmaya hazırlanırken BIST 100 endeksinde durum nedir? Hemen ekranlarınıza geliyor. Bir bakalım, %0,17'lik yukarı yönlü bir hareket var. 13.710 puandan işlem görüyor. Sabah da güne artıyla başlamıştı. Gün içerisinde inişli çıkışlı bir performans sergilediğini gördük BIST 100 endeksinin, ama kapanışa doğru alıcılı bir seyrinin olduğunu belirtmiş olalım. Peki sektörlerde durum ne? Hemen o da ekranlarınıza geliyor. BIST Bankacılık Endeksi geride bıraktığımız 2 gün içerisinde ciddi bir yükseliş kaydetmişti ama bugün %1,32'lik bir kaybı var. 15.585 puandan işlem görüyor. Sınai tarafında %1,50'lik bir artının olduğunu ifade etmiş olalım. 18.791 puandan işlem görüyor. Turizm, spor ve gayrimenkul endekslerinin de yine artıda olduğunu belirtmiş olalım. Teknoloji tarafında %1,44'lük bir kayıp var ve 48.583 puandan işlem görüyor. Sigorta tarafında yatay bir seyrin olduğunu ama yatay negatif bir seyrin olduğunu belirtmiş olalım. 76.649 puandan işlem gördüğünü belirtelim. Kimya tarafında, inşaat tarafında, gıda ve madencilik tarafında da yine yeşil bir renk hakim. BIST bilişimde ise %1,44'lük bir kayıp var sayın seyirciler. 11.157 puandan işlemlerine devam ediyor. Artan ve azalan şirketlere de hemen bir göz atalım. Tekfen Holding %9,98'lik artışla 185 TL 10 kuruştan işlem görüyor. CV Enerji Mühendislik, TR Anadolu Metal Madencilik, TR Doğal Enerji ve Türk Altın işletmelerinin de günün en çok yükselen 5 hissesi arasında olduğunu ifade etmiş olalım ve en çok azalan şirketlere bir göz atalım. Reader Teknoloji geliyor. %10'luk bir kaybı var bugün. 6 TL 39 kuruştan işlem gördüğünü belirtmiş olalım. İkinci sırada Şeker Bank'ı görüyoruz. -7,45 ile 5 TL 96 kuruştan işlem görüyor. Şeker Bank'ı Pacific Holding, Odin Solutions ve Tofaş takip ediyor. haftanın 3. işlem gününü artık yavaş yavaş geride bırakırken günü de değerli bir isimle konuşalım. İnfo Yatırım yatırım uzmanı Serdar Karakaş konuğumuz olacak. Kendisine öncelikle hoş geldiniz diyeceğiz. Hoş geldiniz efendim.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Serdar Bey, borsa yatırımcısı açısından aslında çok da keyifli olmayan bir haftayı geride bıraktık. Bu haftada inişli çıkışlı bir performans var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz öncelikle? Piyasada hangi gelişmeler fiyatlanıyor efendim?
1: Evet, uzun zamandan beri zaten ana konumuz olan maalesef ki İran ve İran'ın bağlı olduğu işte Hürmüz ve aynı şekilde petrol fiyatlarındaki yansımalar. Onun da petrol fiyatlarının da özellikle ekonomileri bir hayli zedelemiş olması, yani enflasyon tarafında bir hayli geriye atmış olması, çünkü tam iyileştirdiğimiz noktada bizi çok daha fazla yordu. Tüm dünyaca yordu maalesef. Şimdi de hani burada tam anlaştık dediğimiz sırada tekrar masa düzeni bozuluyor. Tekrardan işte 70 dolarlardan atıyorum 100 dolarlara gelen bir petrol fiyatını konuştuk. Bununla beraber tüm endekslerde dalgalanmalar yaşıyoruz. Biraz daha yön tayin etmekte zorluk çektiğini söyleyebiliriz. Şimdi bize de özellikle 13.200-13.150 desteğimiz vardı. Oradan bir tepki aldığımızı söyleyebiliriz şimdi. Bununla beraber işte bugünkü kapanışımız mesela 13.700 civarında bir kapanış yaptık ki burada 13.600 direncimizin üstüne denk geliyor. Acaba biz bundan sonra şu sorunun yanıtını arayacağız. Burası 13.200-13.150'den almış olduğumuz tamamıyla tepki hareketinden mi ibaret olacak? Yoksa bir geri dönüş, bir taban oluşturup tekrardan bir trende dönüştürecek bir hareketin başlangıcı mı olacak? Onun cevabını ise 14.200'ün üzerindeki kapanışlarla beraber cevaplayacağımız teknik hareketler olduğunu söyleyebiliriz. Ama temel tarafa baktığımızda ise şu an için söyleyebileceğimiz hiçbir şey yok. Çünkü burada tamamıyla bunu desteklemesi gereken taraf işte enflasyon ve faiz tarafı olacaktır. Ve faiz tarafının da aynı şekilde likiditeyi destekleyecek şekilde olması gerekiyor ki burada çartların tekrardan dönmesi, iç talebi konuşacağımız ve ardından bilançolardaki o pozitif değerleri konuşacağımız bir süreci desteklemesi gerekiyor ki buna katkı sağlayabilsin.
0: Bankacılık tarafını da ayrıca sormak isterim. Tabii endekse paralel olarak onun da inişli çıkışlı bir performans sergilediğini gördük ama geçtiğimiz iki günde artı yazdı. Ciddi bir artış da kaydedildi ama bugün günü ekside kapattığını görüyoruz. Bunu nasıl açıklamak mümkün? Kar satışı mı denilebilir yoksa farklı bir faktör mü var burada?
1: Orada da biraz daha 14.600 bölgesinden almış olduğumuz bir hareket vardı. Onunla beraber gelen bir dalgalanmadan bahsediyoruz şu an için. Biz ikinci çeyreklerde en kötüyü gördüğümüzden bahsediyorduk ki ateşkes o şekilde devam etseydi biz burada artık üçüncü ve dördüncü çeyreklerde biraz daha beklentiyi satın alıp beklentiyi fiyatladığımız bir bankacılık sektörü önümüze çıkacaktı. Ama ateşkesin bozulmasıyla şunu şurasına 3 hafta önce bırakın onları konuşmayı, CDS, petrol fiyatlarıyla beraber CDS'lerimizin bile yukarı gelmesine sebebiyet verdi ki bu bankacılıkta biraz daha satışların derinleşmesine neden oldu. Şimdi ise biliyorsunuz bilanço sezonumuz başladı. Yavaştan rakamlar alıyoruz. Bir sektörel görünümler oluşmaya başlamış durumda. Biraz daha hani kötüyü geride bıraktığımız ve biraz daha o beklediğimiz yaraların daha hafif olduğunu biraz daha gözlemliyoruz. Tamamıyla şu an bankacılık açısından da bölgedeki savaş durumunun bitmesi ve biraz daha petrol tarafının soğumasını bekleyebileceğimizi söyleyebilirim.
0: Kısaca sanayi tarafının değerlendirmesini de almak isterim. Tabii geçtiğimiz günlerde sanayi üretimi endeksine ilişkin rakamları da takip ettik. Tabii ilk 7 ayda %11,4'lük artış var ama burada da az önce sizin bahsettiğiniz o faiz konusu elbette ki gündeme gelecektir. Nasıl bir tablo bekliyor? Kısaca dinlemek isterim.
1: Tabii ki şöyle bir şey var. Zaten banka sanayi rasyonuna baktığımız zaman tarihi düşük seviyelere gelmiş durumdaydık. ki orası itibariyle biraz daha ayrışıp biraz daha bugün itibariyle mesela baktığımızda endekse katkı veren sektörler içerisinde gördüğümüzü söyleyebiliriz. Bundan sonra tamamıyla şekil alacak nedir? Bunun içerisinde ağır sanayi tarafı var, faiz yükünü konuştuğumuz taraf var. Emtialarda özellikle çok değişken fiyat... Buyurun.
0: Borsayı kapatıyoruz. Bu piyasa alarmına gidelim, sohbetimize devam edelim, olur mu?
1: Tabii ki.
0: Teşekkür ederiz. Kapanış gongunu görelim efendim.

0: iki, bir ve gong.
1: Efendim kapanış gongu çaldı ve rakamlar netleşti. Borsa İstanbul 100 Endeksi günü %0,11'lik yükselişle 13.703 puandan kapattı. Hemen arka fonda da kapanış tablosunu görüyorsunuz. Yeşil rengin biraz daha ağır bastığını görüyoruz tabloda. Kapanışı da değerlendirmeye devam edelim. Yeniden konuğumuza dönelim. Serdar Bey, az önce de cümlelerinizi bölmüştüm. Hem sınai endeksini değerlendirerek hem de günün kapanış tablosunu içine alarak değerlendirmelerinizi almak isterim.
2: Tabii ki. Şöyle bir şey var. Hem faiz yükünden kurtulmuş olacağız. Çünkü uzun zamandan beri beklediğimiz bir süreç bu. Hem de diğer beklediğimiz, hani uzun zamandan beri konuşamadığımız, işte otomotivdir, holdingdir veyahut da gayrimenkul tarafıdır. Onları konuşmaya başlayacağımız bir süreç olabilir. Bugüne gelecek olursak, bugünün kapanışına bakacak olursak, tamamıyla aslına bakarsanız yayının başından beri konuştuğumuz dünya döngüsü içerisindeki bir fiyatlamaya tekabül ettiğini söyleyebiliriz. Nedir? Madencilik, petrokimya ve sanayi tarafının pozitif olaraktan katkı sağladığı sektör olaraktan, diğer tarafta ise iletişim, bankacılık ve ulaştırma tarafının negatif tarafta olduğunu görebiliyoruz şu an için. Niye? Bugün işte atıyorum Amerika'da özel istihdam verilerini aldık. Oradaki verilerin iyi gelmesiyle beraber, yani beklentiler ışığında gelmesiyle beraber özellikle emtialara yansıyacak bir fiyatlama oluştu ve emtialarda ciddi yükselişler kaydettik ki bu da bizim madencilik sektöründeki ciddi primlenmelere sebebiyet verdi. Aynı şekilde petrokimya tarafında zaten almış olduğumuz Tüpraş'ın bilançosu ile beraber o marjlar ve sürdürülebilirlik tarafını yansıttığı için bilançoda bu tarafta petrokimya tarafına destek veren tarafta yer aldı ki orada da ciddi primlenmeleri görmüş olduk. Tablonun diğer tarafını çevirip baktığımızda negatif tarafta ise özellikle ulaştırma tarafında yine petrol işin içine giriyor ki Türk Hava Yolları'nda kargo posta demiştik, yolcu sayılar demiştik, iyi gelen rakamlar var demiştik ama burada petrol tarafı soru işaretiydi. Operasyonel verimlilik tarafı soru işaretiydi. Bununla beraber biraz daha eksi yazdığımız bir bilançoyu karşıladık. Ama bize sürdürülebilirlik açısından önümüzdeki günlerde bir projeksiyonu yansıttığı için açıkçası şimdi için olumsuz gibi görünen tablonun önümüzdeki bilançolarda bunun petrol fiyatlarını düzeltmemizle beraber yeniden ön plana çıkabileceği, yeniden iyi bilançoları bize getirebilecek bir fiyatlama yansıtabilir olaraktan düşünüyoruz. Ama bugün özelinde biz yine eksi tarafta yazdık diyebiliriz. Şu an için zaten bankacılığı da biraz daha baskılı olaraktan izliyoruz. Onun etkisinde üzerimizde hissettiğimizi söyleyebiliriz.
1: Siz bilançolara değinmişken ben de bilanço sezonundan devam etmek isterim. Tabii bir miktar baskılandığını görüyoruz sıkılaştırma kaynaklı ama hangi sektörler ön plana çıkıyor daha çok?
2: Sıkılaştırma olaraktan baktığımızda maalesef işte gayrimenkuldür, işte otomotiv tarafıdır. Burası ciddi olaraktan faize duyarlı olduğu için arka planda yer alıyor ki bunları etkileyecek olan da işin içine bankacılığı da sokacak olursak holdingler tarafı da zaten peşin sıra maalesef geliyor. Şimdi ise daha çok ön plana çıkan tarafsa özellikle sigortacılık tarafı oluyor. Factoring finans tarafı oluyor. Perakendecilik tarafı oluyor. Şu an için biraz daha bu tarafları ön planda izlediğimiz, yani ters korelasyon içerisinde izlediğimiz sektörler olaraktan ön plana çıkıyor.
1: Çok teşekkür ediyorum Serdar Bey.
2: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
1: Sağolunuz efendim. İnfo Yatırım yatırım uzmanı Serdar Karakaş piyasaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu efendim. Devam ediyoruz. Şirket haberleri var sırada.
3: QNB Türkiye'nin %100 iştiraki olarak faaliyet gösteren QNB Sigorta 2026 yılının ilk yarısında büyüme performansını sürdürdü. Sağlık, hayat ve ferdi kaza branşlarında toplam 10.66 milyar lira prim üretimine ulaşan şirket, geçen yılın aynı dönemine

0: göre %53,6 büyüme kaydetti. Şirket toplam müşteri portföyünde 8,5 milyon müşteriye ulaştı. Garanti BBVA Emeklilik, bireysel emeklilik sistemi katılımcılarının birikimlerini etkin ve bilinçli bir şekilde yönetebilmeleri için tüm fon yönetim hizmetlerini Garanti BBVA mobil uygulamasına taşıdı. Alternatif Bank, 2026 yılının ilk yarısında konsolide aktif büyüklüğünü 152 milyar liraya taşıdı. Banka, ekonomiye 143 milyar lira destek sağlarken, ikinci çeyreği 691 milyon lira konsolide net kar ve %16,20 sermaye yeterlilik rasyosuyla tamamladı. Madencilik, kıymetli madenler, altyapı, enerji ve uluslararası yatırım alanlarında faaliyet gösteren Hacıoğlu Holding, uzun vadeli yatırım programı kapsamında 2029 yılına kadar Batı Afrika'da 2 milyar doların üzerinde yatırım yapacağını duyurdu. Yeni yatırım programına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hacıoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Hacıoğlu, Sahra Altı Afrika'nın sadece yatırım yaptıkları bir coğrafya değil, aynı zamanda uzun vadeli stratejik vizyonlarının merkezinde olan bir bölge olduğunu söyledi. Hedefimiz ekonomik kalkınmayı destekleyen entegre bir yatırım modeli oluşturmaktır dedi.
1: Sayın seyirciler, Avrupa Birliği'ne e-ticaret ihracatında dijital dönüşüm hız kazandı. Ticaret Bakanlığı 150 euroyu aşmayan e-ticaret gönderileri için ITR dolaşım belgesinde artık sistem tarafından otomatik oluşturulduğunu açıkladı. Yeni uygulamayla ihracatçılar zaman ve maliyet avantajı elde edecek.
0: Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne e-ticaret ihracatında dijitalleşmeyi hızlandıracak yeni bir sistem devreye girdi. Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği'ne basitleştirilmiş gümrük beyannamesi kapsamında gönderilen ve değeri 150 euroyu aşmayan ürünler için ATR dolaşım belgesinin artık otomatik olarak oluşturulduğunu açıkladı. Düzenleme, Avrupa Birliği'nin 1 Temmuz 2026 itibariyle e-ticarette uyguladığı 150 euroluk de minimis muafiyetini kaldırmasının ardından hayata geçirildi. Böylece Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki gümrük birliği kapsamındaki avantajların korunması ve ihracatçıların rekabet gücünün desteklenmesi hedeflendi. Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen sistem, basitleştirilmiş gümrük beyannamesindeki verileri kullanarak kolaylaştırılmış ATR belgesini elektronik ortamda saniyeler içinde hazırlıyor. Uygulama 3 Temmuz itibariyle operatör yetkisi bulunan hızlı kargo şirketleriyle posta idaresinin kullanımına açıldı. Yeni altyapı ihracatçıları ek belge düzenleme yükünden kurtarıyor. Avrupa Birliği'ne gönderilen düşük tutarlı e-ticaret siparişlerinde ilave maliyetlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Özellikle KOBİ'ler ve e-ihracat yapan firmaların Avrupa pazarındaki rekabet gücünün korunması hedefleniyor.
1: Avrupa Birliği, Çin'le ticaret rekabetinde yeni bir başlıkla karşı karşıya. Brüksel'in radarında bu kez Çin'den Türkiye ve Fas'a yönelen yatırımlar var. Çinli şirketlerin Türkiye'de üretim yaparak Avrupa pazarına daha kolay erişebileceği endişesi Avrupa Birliği'nin ticaret politikalarını yeniden değerlendirmesine neden oluyor.
0: Çin'in küresel üretim stratejisinde Türkiye'nin ağırlığı artıyor. Bu durum Avrupa Birliği'nde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Çünkü Brüksel, Çinli şirketlerin Türkiye ve Fas'ta kurduğu üretim tesisleriyle Avrupa pazarına daha kolay ulaşmasından endişe ediyor. Avrupa Birliği'nin gündeminde artık yalnızca Çin'den doğrudan gelen ürünler değil, Çin sermayesinin üçüncü ülkeler üzerinden oluşturduğu üretim ağı da var. Rhodium Group verilerine göre Çin'in son 4 yılda Türkiye'ye yaptığı yatırımlar yaklaşık 2 milyar dolara ulaştı. Elektrikli otomobilden beyaz eşyaya, güneş enerjisinden teknolojiye kadar birçok alanda Çinli şirketlerin Türkiye'deki yatırımları hız kazanıyor. BYD'nin elektrikli araç yatırımı, Haier'in beyaz eşya üretimi ve Astroenerji'nin güneş paneli projeleri Avrupa'nın yakın takibinde. Brüksel'in en büyük kaygısı ise Türkiye'nin gümrük birliği avantajı. Avrupa Birliği, Çinli şirketlerin Türkiye'de üretim yaparak Avrupa pazarına daha düşük maliyetlerle ulaşabileceğini ve mevcut ticaret engellerini aşabileceğini değerlendiriyor. Avrupa tarafı Çin'in üretimi Türkiye ve Fas gibi ülkelere kaydırarak elektrikli araç başta olmak üzere birçok sektörde rekabet avantajı elde etmeye çalıştığını savunuyor. Bu nedenle Avrupa Komisyonu ticaret savunma araçlarını güçlendirmeye hazırlanıyor. Kamu ihalelerinde Avrupa üretimine öncelik verilmesi ve yeni ticari düzenlemelerin hayata geçirilmesi gündemde. Türkiye ise Avrupa'ya yakınlığı, lojistik altyapısı ve gümrük birliği bağlantısıyla Çinli yatırımcılar açısından stratejik bir üretim merkezi olarak öne çıkıyor.
1: Sayın seyirciler, Tarım ve Orman Bakanlığı gıda denetimlerini sürdürüyor. Temmuz ayında 107 binden fazla denetim yapıldı. Kurallara uymayan işletmelere ise ceza yağdı.
2: Vatandaşlarımızın sağlığıyla oynayanların gözünün yaşına bakmıyoruz.
3: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Temmuz ayı gıda denetim raporunu sosyal medya hesabından paylaştı. Ekipler 1-31 Temmuz tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında tam 107.113 gıda denetimi gerçekleştirdi. Halk sağlığını hiçe sayan, hijyen ve mevzuat kurallarına uymayan işletmelere toplam 250 milyon lira idari para cezası kesildi. Sadece para cezasıyla kalınmadı. Sınırı aşan ve sağlığı ciddi şekilde tehdit eden 37 işletme hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu. Bakan Yumaklı, işini doğru ve dürüst yapan işletmecilerimizin her zaman yanında duracak, halk sağlığıyla oynayanlara ise asla taviz vermeyeceğiz dedi.
1: Küresel devlerden Türkiye'ye yeni pozitif raporlar geldi. Finans kuruluşları HSBC ve Deutsche Bank enflasyondaki düşüş, para politikasındaki normalleşme beklentisi ve yüksek getiri potansiyeli nedeniyle TL varlıklara ilişkin rapor paylaştı.
0: Dünyanın önde gelen finans kuruluşları Türkiye piyasalarına yönelik beklentilerini yukarı çekiyor. Son olarak HSBC ve Deutsche Bank'ın yayımladığı raporlarda Türk lirası cinsi varlıkların küresel yatırımcılar için cazip hale geldiği vurgulandı. Deutsche Bank, Türkiye'nin yerel tahvil piyasasına ilişkin tavsiyesini ılımlı ağırlık artır seviyesinden güçlü ağırlık artır seviyesine yükseltti. Banka, düşen enflasyon baskıları, zayıflayan iç talep ve beklenen faiz indirimlerinin Türk tahvillerini destekleyecek diyeceğini belirtti.
4: Uluslararası perspektife koyarsam yılın ilk iki ayında çok güçlü bir IM rallisi vardı. Bunun altında yatan neden de Amerika'daki faiz indirimin IM'lerde de ilgiyi artıracağıydı. Biz de Türkiye olarak burada ön plana çıkıyorduk açıkçası.
0: Deutsche Bank'a göre Türkiye sabit getirili varlıklarda gelişmekte olan piyasalar arasında en cazip ülkelerden biri konumunda. Banka, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecine yılın son çeyreğinde başlamasını bekliyor. HSBC de Türk varlıklarına yönelik pozitif görüşünü korudu. Banka enflasyondaki gerileme, rezervlerdeki iyileşme ve para politikasındaki öngörülebilirliğin yatırımcı güvenini artırdığını açıkladı. HSBC, Türk hisse senetlerinin hak ettiği değerin altında işlem gördüğünü belirterek ağırlığını artır tavsiyesini sürdürdü. Banka, faiz indirim döngüsünün başlamasıyla birlikte Türk borsasında uzun soluklu bir rally potansiyeline dikkat çekti.
1: Sayın seyirciler, Türkiye'de internet kullanımı %92.3'e yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre internet kullanım oranı erkeklerde kadınlara göre daha yüksek seyrederken dijital kamu hizmetleriyle e-ticaretin kullanımında da artış devam etti.
0: Türkiye'de internet kullanımı artmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2026 Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'na göre 16-74 yaş grubunda internet kullananların oranı bu yıl %92,3'e yükseldi. Geçen yıl bu oran %90,9'du.
5: Araştırmaya göre erkeklerde internet kullanım oranı %94,8, kadınlarda ise %89,9 olarak ölçüldü. İnternet üzerinden kamu hizmetlerinden yararlananların oranı ise %76'ya ulaştı.
0: E-ticarette yükselişini sürdürdü. İnternetten alışveriş yapanların oranı bir yılda %55,7'den

0: %60'a çıktı. Bireylerin yaklaşık yarısı son 3 ay içinde en az bir kez internetten alışveriş yaptı. Mesajlaşma ve sosyal medya uygulamalarında ise zirve değişmedi. En çok kullanılan uygulama %90'la WhatsApp oldu. Onu YouTube ve Instagram izledi. İnternete bağlı cihazlarda akıllı televizyonlar ilk sırada yer alırken, tüketicilerin yeni bir teknolojik ürün alırken en çok dikkat ettiği unsursa fiyat oldu.
1: Efendim, üniversite adaylarının tercih maratonu devam ederken hem vakıf hem de devlet okulları iyi derece alan öğrenciler için cazip burslar hazırladı. Bazı programlarda aylık destek 60 bin liraya kadar çıkarken tek seferlik 250 bin lira veren okullar da bulunuyor. Peki hangi üniversite ne kadar burs imkanı sağlıyor? Detaylar haberimizde.
0: Başarılı öğrenciler için üniversitelerde burs yarışı başladı. Üniversite tercih süreci devam ederken hem vakıf hem devlet okulları Türkiye'nin en başarılı gençlerini kendi bünyelerine katmak için kesenin ağzını açtı.
2: Tek seferde yüz binlerce liralık destekler, aylık maaşı aratmayan başarı bursları, ücretsiz yurt ve yemek imkanları ile yurt dışında eğitim fırsatları dereceye giren öğrenciler için sunulan önemli avantajlar arasında yer alıyor.
0: Boğaziçi Üniversitesi başarı bursu kapsamında Türkiye derecesi yapan öğrencilere tek seferde 130 bin liraya kadar destek veriyor. İlk sıralarda yer alan öğrenciler ayrıca aylık 18 bin liraya kadar burs, ücretsiz yurt, yemek ve kitap desteğinden yararlanıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi üstün başarı bursları ile derece öğrencilerine aylık 24 bin liraya kadar burs imkanı sunuyor. İlk ona giren öğrencilere ayrıca 125 bin liralık tek seferlik destek, yurt, yemek ve yurt dışı dil eğitimi fırsatı sağlanıyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ise derece bursu kapsamında ilk üçe giren öğrencilere 250 bin liralık tek seferlik destek ve aylık 25 bin lira burs veriyor. Başarılı öğrencilere ücretsiz yurt, yemek ve bilgisayar desteği de sunuluyor. Yıldız Teknik Üniversitesi üstün başarı bursuyla sayısal alanda ilk bine giren öğrencilere aylık 60 bin liraya kadar burs desteği sağlıyor. Bu desteğe bilgisayar, kitap, kırtasiye ve eğitim destekleri de ekleniyor. Başarılı öğrenciler için hazırlanan bu fırsatlar üniversite tercihlerinde burs ve sosyal destekleri de önemli bir kriter haline getiriyor.
1: Sayın seyirciler, Dünya Bankası yapay zekanın gelişmekte olan ekonomiler için büyük bir kalkınma fırsatı sunduğunu açıkladı. Bankanın 2026 Dünya Kalkınma Raporu'na göre yapay zeka doğru politikalar ve yatırımlarla gelişmekte olan ülkelerin bir asırlık kalkınma sürecini yaklaşık 10 yıl içerisinde yakalamasına yardımcı olabilir.
0: Dünya Bankası yapay zeka raporunu açıkladı. Rapora göre AI gelişmekte olan ekonomiler için büyük bir kalkınma fırsatı. Dünya Bankası'nın yeni raporuna göre yapay zeka doğru politikalarla gelişen ekonomilerin bir asırlık ilerlemeyi sadece 10 yılda yakalamasına katkı sağlayabilir. Raporda yapay zekanın özellikle sağlık, eğitim, tarım, finans ve kamu hizmetlerinde verimliliği artırabileceği vurgulandı. Gelişmekte olan ülkelerin teknolojiyi doğru kullanması halinde üretkenlik artışı ve ekonomik büyümede önemli kazanımlar elde edebileceği belirtildi. Rapora göre yapay zeka nedeniyle iş kaybı riski de ülkeler arasında farklılık gösteriyor. Gelişmekte olan ekonomilerde otomasyon riski altındaki işlerin oranı %4,5 seviyesinde kalırken gelişmiş ülkelerde bu oran yaklaşık %14'e ulaşıyor.
3: High Technology 30, yani 2030 yılına kadar Türkiye'nin 30 milyar dolar devlet desteğiyle hayata geçirmeyi hedeflediği yüksek teknoloji yatırımlarına gerçekten ayrıcalıklı imkanlar ve fırsatlar sunuyoruz. Yatırım teşvikleri sunuyoruz. Burada da son çağrılarımız için de hem veri merkezi hem yapay zeka başlıklarına özel bir pencere, özel bir yer ayırdık.
0: Dünya Bankası, Türkiye gibi orta gelirli ülkeler için ana fırsatın insan emeğinin yerini almaktan çok çalışanların verimliliğini artırmak olduğuna dikkat çekti. Raporda Türkiye'nin yapay zeka dönüşümünden daha fazla fayda sağlayabilmesi için dijital altyapı, eğitim ve nitelikli işgücü yatırımlarının önemine işaret edildi. Ancak Dünya Bankası teknolojiye erişimde eşitsizlik, veri güvenliği ve yapay zeka alanındaki bağımlılık risklerine karşı da uyarıda bulundu.
1: Sayın izleyiciler, Şırnak Gabar'da petrol üretimi 83.200 varile ulaşarak rekor kırdı. Sahada son durum ne? Detaylar A Para muhabiri Sinan Yılmaz'da.
4: Şırnak Gabardağ bölgesindeyiz. Üretim 7 gün 24 saat devam ediyor. Hemen son durumu ekranlara taşımak istiyorum. İşte burası bir zamanlar terörle anılan bir bölgedi ve sağlanan huzur ve güven ortamıyla beraber artık Şırnak Gabardağ bölgesinde petrol üretiliyor, petrol çıkarılıyor ve günlük üretim rekor kırdı. 83.200 varil petrol üretimi gerçekleşiyor ve Gabardağ'da çıkan petrol ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Bir yanda sondaj kulesi çalışıyor, petrolü bulmaya çalışıyor. Bir yandan da burada bulunan çok sayıda tank var, depolama merkezi var ve depolama merkezine 7 gün 24 saat boyunca petrol sevkiyatı gerçekleşiyor ve bulunduğumuz yerde de şimdi kamera arkadaşım boruları ekranlara taşıyacak. İşte o borulardan petrol İdil'deki depolama merkezine sevki gerçekleşiyor. Geçtiğimiz yıllarda tankerlerle petrol sevkiyatı yapılıyordu ve artık son bir yıldır Gabardan da çıkan petrol borularla sevkiyat gerçekleşiyor ve burada gerçekten büyük bir umut var, büyük bir heyecan var. Gabardan da artık bereket fışkırıyor. Tabi sadece Gabarda değil, Şırnak'ta bulunan Cudi, Kato, Besta ve diğer yerlerde de üretim var. Sondaj kuleleri hali hazırda bölgede çalıştığını biliyoruz. Şimdi petrol kuyusunu ekranlara taşıyacağız. Petrol kuyusunda çıkarılan petrolü göstereceğiz sizlere. Gerçekten çok kaliteli bir petrolden bahsediyoruz. Şimdi kameraman arkadaşlarımla beraber kuyunun hemen yanına doğru ilerliyoruz. Buradaki mühendis arkadaşımız bize eşlik edecek. Vanayı çevireceğiz ve tüm Türkiye'ye bir kez daha buradaki enerjiyi ekranlara taşıyacağız. Evet, şu anda vanayı çevirdik ve Türkiye'nin enerjideki bağımsızlık yolculuğunu şu anda ekranlara taşıyoruz. 2020 yılında başlayan çalışmalar 2022 yılının sonunda meyvelerini verdi ve çok sayıda kuyuda şu anda petrol üretimi yapılıyor. 176 petrol kuyusunda günlük olarak 83.200 varil petrol üretimi var ve burada çıkarılan petrol birçok yere sevkiyatı gerçekleşiyor ve uzmanlara göre bu burada çıkarılan petrol, petrolün kalitesi Suudi Arabistan'da çıkarılan petrolle aynı eşdeğerde, aynı kalitede olduğunu ifade ediyorlar. Dolayısıyla bu bölgede artık bir petrol var ve Şırnak Gabardağ bölgesi petrolün ana merkezi oldu. Tabii geçtiğimiz aylarda biliyorsunuz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bir açıklama yapmıştı. Diyarbakır özelinde Kaya Petrolü ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Diyarbakır'daki petrol potansiyelinin bulunduğumuz Gabardağ'daki petrol potansiyelinden çok yüksek olduğunu ifade etmişti ve Diyarbakır'ın kuzey kesiminde bulunan Hazro, Kulp, Haniye ve Lice bölgesinde belki de önümüzdeki aylarda sondaj çalışması gerçekleşecek. Mühendisler de bu yönde bir çalışma yaptıklarını söyleyebiliriz ve belki önümüzdeki aylarda Diyarbakır özelinde yeni müjdeler gelebilir. Mezopotamya'nın bereketi topraklarında artık yeni bir umut var, yeni bir heyecan var. Terörün olmadığı bir yerde gerçekten istikrar da var. Ekonomik kalkınma da oluyor. Biz de şu anda yılında Türkiye'nin enerjideki bağımsızlık yolculuğunu şu an için ekranlara taşıyoruz. Oldukça kıymetli, oldukça değerli bir petrolü ekranlara taşıyoruz. Dile kolay, mühendisler burada 7 gün 24 saat boyunca çalışıyor ve buradaki petrolü çıkarmak

0: için, ülke ekonomisine kazandırmak için bir mesai harcıyorlar. Dediğimiz gibi 176 petrol kuyusu var ve 25 lokasyonda sondaj çalışması gerçekleşiyor. Bu yayını kameraman arkadaşım Muhammed Enes Özgül Tekin ile beraber gerçekleştirdik. Diyelim, söz tekrar size bırakalım.
1: Sayın seyirciler, ABD-İran hattındaki son gelişmeleri İran'dan A Para muhabiri Ekber Karabağ aktaracak.
2: Aslında bir belirsizliğin olduğunu ifade edebilirim. Günlerde İran ve Umman Hürmüz'den güvenli bir geçiş yolu işte oluşması için görüşmeler yapıyor. İran'dan gelen son açıklamada İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü bu görüşmelerin olumlu ilerlediğini, ister siyasi bazda ister teknik olarak olumlu geliştiğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump ise dün gün boyu, salı günü gün boyu İran'la müzakerelerde bulunduklarını söyledi. Eğer 48 saat içinde Hürmüz'ün açılacağını söyledi. Böyle bir şeyin olmazsa yine İran'a karşı tehditlerini yeniledi ve İran'ı vuracaklarını ifade etti. İran'dan gelen açıklamada ise Amerika Birleşik Devletleri ile görüşme yapılmadığını, bir uzlaşma söz konusu olsa da bu Hürmüz'ün açılacağı anlamına gelmemektedir denildi. İran eğer Hürmüz'ün açılması için öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı uyguladığı deniz ablukası ve diğer konularda bir uzlaşmaya varılması gerektiğini belirtiyor. Diğer taraftan İran'dan gelen açıklamada İran ve Umman bir uzlaşıya varırsa bunun geçici bir uzlaşma olacağı, artık bundan sonra Kuzey-Güney koridoru olmayacağını, ortada yeni bir koridorun oluşacağı ifade edildi. Tabii daha fazla ayrıntı verilmedi. Amerikan medyasında yer alan haberlere göre ABD'li işte bazı kaynaklar Hürmüz'de giriş, Körfez'e girişlerin kuzeyden, çıkışların ise güneyden yapılacağı şekilde İran'da Umman arasında görüşmelerin yapıldığı, ancak çıkışların dahi İran'ın izni olmadan yapılamayacağı ifade edilmektedir. Böyle de bir mesele söz konusu. Ancak dediğim üzere kesin olarak hala bu konuyla ilgili bir uzlaşıya varılmış değil. Dün ABD Hazine Bakanlığı iki gün içinde uzlaşmaya varacaklarını söylemişti ve son olarak da ABD Başkanı Donald Trump bu yöndeki sözleri tekrarladı ve bu da dünya piyasalarına olumlu bir şekilde yansıması söz konusu oldu. Dün bir ifade kullanmıştım, dünya piyasaları bekleme dedi. Esasında bugün de yine bu bekleme devam etmektedir. Gerçekten böyle bir şey var olacak mı? Yani Hürmüz açılacak mı, açılmayacak mı? Nasıl bir işte İran'la Umman nasıl bir sonuca varılacak? Dünya piyasaları çok yakından bunu takip etmektedir. Son olarak da şunu belirteyim. Tabii biz Hürmüz'den bahsediyoruz. Diğer alanlarda da ciddi gerginlikler söz konusu. Bugün Husilerden gelen açıklamada Husiler Suudi Arabistan'a bağlı bir işte petrol tankerini Kızıldeniz'de hedef aldıklarını ifade ettiler ve son zamanlarda Husilerden gelen açıklamaya göre bu kapsamda hedef alınan 8. petrol tankeri söz konusu. Husiler dün aynı zamanda Suudi Arabistan'a ait bir hava alanını da insansız hava aracıyla hedef almıştı ve Hindistan'dan gelen bir açıklamada dün Hindistan'a ait bir geminin de Kızıldeniz'de saldırıya uğradığı ve battığı ifade edildi. Ancak 14 mürettebatının kurtarıldığı gelen bilgiler arasında.
1: Peki Amerika Birleşik Devletleri ile İran hattında yaşanan gelişmeler piyasalara nasıl yansıyor? MT Portföy yatırım danışmanı Sinan Alican değerlendirdi. İzleyelim efendim.
3: Evet, özellikle aslında yani bu gelen açıklamalar, işte Trump tarafından gelen anlaşıyoruz tarzında müzakereler ilerliyor tarzında açıklamalar, ancak diğer taraftan bununla ilgili tam teyit edecek net açıklamaların gelmemesi aslında uzun bir dönemdir karşılaştığımız bir sonuç. Sürekli olarak belki dönem dönem bu tarz karşılıklı açıklamalar olmakta. Tabii fiyatlamalar da etki etmekte. Yani baktığımızda özellikle tekrardan saldırıların başladığı dönemde petrol fiyatları 90 dolarların üzerine çıkmıştı. Ancak en azından müzakereyle ilgili, yani çelişkili de olsa bu haberlerin gelmesi bizi tekrardan petrol fiyatlarında 80 dolar altına indirmiş oldu. Açıkçası karşı taraftan da, yani İran tarafından da bir

0: Dolayısıyla hep birbirini besleyen bir zincir halinde ilerlemekte. Ancak şu an itibariyle fiyatlama olarak baktığımızda en azından petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü bir etkiye sahip. Diğer taraftan baktığımızda da emtialar tarafında da o pozitifliği bu son 2 gündür görmüş bulunuyoruz. Tabii özellikle yani baktığımız Hürmüz tarafı arzın 1/5'inin sağlandığı nokta olarak karşımıza çıkmakta ve buradaki sorun tam anlamıyla çözülmeden, oradaki trafik tam anlamıyla sağlıklı bir zemine oturmadan açıkçası buradaki petrol fiyatlarındaki o volatil yapının durması biraz zor görünmekte. Ancak şöyle de bir durum var. Aslında yani petrol fiyatları bu son yaşanan ABD İran'la ilgili gerginliği dışarıda bıraktığımızda aslında uzun bir dönemdir 60 dolar alt seviyede, üst tarafta da işte 75-80 dolarlar üst bant olarak uzun bir dönem fiyatlandığını görmekteydik. Yani burada küresel büyümeden kaynaklı talep etkisi yoktu. Çünkü küresel taraftaki büyümeler artık belirli noktaya gelmişti. Dolayısıyla da yani petrol talebi bu noktada aşırı derecede fazla olmadığı için de bu bant tarafını sürekli olarak korunarak gitmekteydi. Ancak yani şu an itibariyle baktığımızda her ne kadar yani müzakere de sağlansa, barış da sağlansa, yani bu taraftaki o akışın, düzenin tekrardan olması da belirli bir süre geçmesi lazım. Tabii bu tarafta özellikle rafineri tesislerinin zarar gördüğünü ve aslında marjların da yani oradaki kar marjlarının da arttığını söylemek mümkün. Dolayısıyla da artık yeni normalin 70 dolar ve üstü olduğunu belki de petrol fiyatlarında önümüzdeki dönem görmüş olacağız. Dolayısıyla da şu anki seviyeler 78'lere kadar geldik. Özellikle karşı taraftan da tam anlaştık tarzında bir haber akışı gelirse bu sefer de 70 dolarlara geleceğimizi ve ancak bu seviyelerin ben yeni normal olacağını düşünüyorum. Yani 70 dolar altındaki seviyelerin kalıcı olarak olması için biraz daha zamanın geçmesi ve Hürmüz'ün belki de tam anlamıyla açılması, petrol akışının tam anlamıyla sağlanması gerekmekte.
1: Sayın seyirciler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkeden ayrılan yabancı yatırımcıların Rus şirketlerindeki eski paylarını geri alma haklarını kaybetmesine yol açabilecek düzenlemeyi imzaladığı yeni mekanizma, mahkeme kararıyla yabancı yatırımcıların geri satın alma haklarının sona erdirilmesine imkan tanıyor.
2: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yabancı yatırımcıları yakından ilgilendiren yeni bir düzenlemeye imza attı. Putin, ülkeden ayrılan yabancı yatırımcıların Rus şirketlerindeki eski hisselerini geri alma hakkını mahkeme kararıyla kaybetmesine imkan tanıyan düzenlemeyi onayladı. Yeni kurala göre Rus mahkemeleri belirli koşulların oluşması halinde yabancı yatırımcıların satış sırasında elde ettikleri geri satın alma haklarını sona erdirebilecek. Düzenlemenin hedefinde 2022'de Ukrayna Savaşı ve Batı yaptırımları sonrası Rusya pazarından çıkan şirketler bulunuyor. Moskova yönetimi son yıllarda yabancı şirketlerin ülkeden çıkış süreçlerinde satışlara sınırlamalar getiriyor. Bazı varlıkların Rus yatırımcılara devri teşvik ediliyor. Yeni karar yabancı sermayenin Rusya'ya yeniden dönüş ihtimalini azaltabilecek. Karar Moskova'nın ekonomik bağımsızlık politikasının yeni adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.
1: Sayın seyirciler, son gelişmeler ışığında altın hangi gelişmeleri fiyatlıyor? Tacirler Yatırım baş ekonomisti Ekin Çınar değerlendirdi.
3: Son dönemde bu savaş ortamı metalleri baskılayan en önemli unsur, başta altını. Çünkü 28 Şubat'ta ABD ile İran arasında savaş çıktığında küresel borsalarda çok hızlı bir satış ve bir likidasyon eğilimi oldu. Yatırımcıların çok hızlı nakide dönmeleri gerekti. Ellerinde en likit Ve en kârda pozisyon altındı. Çünkü altın ondan önceki bir sene boyunca yatırımcısını zengin etmiş, çok iyi getirmişti. Burada başlayan satışların silsile halinde devam ettiği, piyasadaki likidasyon eğilimi, risk yönetimi ve tabii ki burada savaş ortamının yükselttiği küresel reel faiz hadleri, bunların hepsini bir araya koyduğu

0: metallerdeki satışı temel tarafta bunlarla açıklıyoruz. Bunun öncesinde geçtiğimiz seneki jeopolitik altın çok yükselmişti. Çünkü Trump yeni gelmişti göreve. Doların güvenilirliğini sorgulandığı bir süreçti. Dolayısıyla dolardaki değer kaybıyla birlikte, tahvil getirilerindeki azalmayla birlikte daha güvenli liman talebinin hep altına döndüğünü gördük. Ama bu savaşta, ABD-İran savaşında çok daha konvansiyonel, geleneksel dediğimiz ABD'de tahvil faizlerinin ve dolar endeksinin yükseldiği ve karşılığında faiz getirisi olmayan metallerin geri çekildiği bir ortam. Ne olursa bu yükselişin devamını bekleriz. Savaş risklerinde kesin net bir sönümlenme. Yani işte Haziran'daki ateşkes işte bir CE yaptılar. Hani yapıyor gibi oldular, sonra tekrar bozuldu. Bu sefer çok daha net bir sönümlenme. Çünkü savaş riski biterse iki şey olacak. Bir, piyasadaki likidasyon eğilimi azalacak. Pozisyonları başında tedirgin bekleyen yatırımcılar artık altın pozisyonlarını boşaltmayı bırakacak. İkincisi ise savaş sebebiyle FED ya da diğer bütün gelişmiş ülke merkez bankaları faiz arttırmak zorunda kalacak. Beklentiler hafifleyeceği için küresel faiz hadleri gerileyecek. Reel getirilerdeki gerileme altına yarar. Burada özellikle ABD'de 10 yıllık reel getiri ve altını korele ediyorum ben. O korelasyon uzun zamandır kopuktu geçtiğimiz 3 sene ama şimdi yeniden bir tesis edilme süreci içerisinde. O yüzden de bu savaş fiyatlamasına çok bağlı. Tabii günden güne çok değişen bir haber akışı içerisindeyiz. Yakından takip etmek gerekiyor. Özellikle de aktörler, yani Trump figürü çok hızlı aksiyon alabilen veya yer rigid açıklamalar yapabilen bir figür olduğu için buradaki fiyatlamaları hızlıca bozabilir. Ama teknik olarak biz bu değil 4250 direncini izliyoruz. 4250 direncin üzerinde de 200 günlük ortalama var ons altında. 4500 civarından geçiyor. Yani yukarıda iki önemli direnç var hala. Biz önce bir bu dirençlerin aşıldığını görmek isteriz ki yavaş yavaş dipten dönüş eğilimi başlıyor diye bilelim. Bunu söylemek için hala erken. O yüzden de temkinli olmakta fayda var şu an için.
1: Sayın seyirciler, İngiltere mali kuralları esneterek ek borçlanma yapmayı değerlendiriyor. İngiltere'ye bağlanıyoruz. Alparslan Düven detayları aktaracak.
2: İyi yayınlar diliyorum. İngiltere hazinesi yetkililerinin hükümetin mali kurallarındaki esnekliği kullanarak milyarlarca sterlinlik ilave borçlanma imkanını değerlendirdiği bildirilmiş durumda. Maliye Bakanı John Healey, eski savunma bakanı kendisi, daha fazla ve daha hızlı yatırım için alan bulduğunu belirtirken, diğer yandan da konut ve işletmelere destek amacıyla kullanılabileceğini de ifade etti. Diğer yandan da eski Maliye Bakanı Rachel Reeves, 2024 yılında mali kuralları değiştirerek hükümetin borç seviyesinin hesaplanmasında kamu sektörü varlıklarının dikkate alınmasının önünü açmıştı. Bu düzenleme yatırımların finansmanı için kamu borçlanmasının artırılmasına imkan sağlıyor şu an. Analistler ise ek borçlanmanın British Business Bank, yani İngiliz İş Bankası, Ulusal Varlık Fonu ve Ulusal Konut Bankası gibi kamu kuruluşları üzerinden yönlendirileceğini belirtiyor. Tabii kaynağın bir bölümünün bölgesel yönetimlere aktarılmasının, Başbakan Andy Burnham'ın merkezi yönetimden yerel yönetimlere yetki devri planlarını destekleyebileceği de ifade edilmiş durumda. Başbakan Andy Burnham geçen ay mali kurallar kapsamındaki tüm esnekliği kullanacağını ancak bütçe disiplinini koruyacağını söylemişti. İngiliz devlet tabiri yatırımcıları yeni hükümetin borçlanmayı arttırabileceğine ilişkin işaretleri yakından takip ediyor. İngiltere tabirlerinin getirileri G7 ülkeleri tarafından ihraç edilen devlet tabirleri arasında en yüksek seviyede bulunuyor. Uzun vadeli tabir getirileri çarşamba günü sınırlı değişim gösterdi. Yine diğer yandan Resolution Foundation ve Ulusal Varlık Fonu'nun büyüklüğünün arttırılmasıyla hükümetin 2031'e kadar yıllık 9 milyar sterlin ek yatırım yapabileceğini tahmin ediyor. İngiltere hükümeti 2025-2026 mali yılında 128 milyar sterlin borçlanmıştı. Bakan Healey'nin ilk bütçesini 28 Ekim'de açıklaması bekleniyor diyelim ve sözü tekrar sana bırakalım.
1: Sayın seyirciler, 6 Ağustos Perşembe gününün piyasa takvimine bir göz atacağız. Yurt içinde Perşembe günü sakin bir veri gündemi var ama Euro bölgesinde perakende satışları

Takip ediyor olacağız. Haziran ayı ve yıllık bazda Amerika Birleşik Devletleri tarafında da haftalık işsizlik maaşı başvuruları gündemimizde olacak diyelim ve Z raporunu noktalayalım. İyi akşamlar efendim.

0: tek platform tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli 33, Sakarya 32, Bursa 35, Balıkesir 34. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 17. Konya 34, Kayseri 33, Nevşehir ve Sivas 31. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 24. Denizli 39, Aydın 41, Muğla 36, Manisa 38. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 27. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 40, Hatay 32. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 23. Bolu 30, Karabük 32, Rize 28, Samsun 29. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 15. Malatya 38, Erzincan 36, Van 30, Ardahan 25. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 24. Mardin 37, Şanlıurfa 42, Siirt 39 ve Diyarbakır 41 derece.
0: Seramik hava durumunu sundu.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde teslimat ne demektir?
2: Katılımcının sistemden finansman kullanarak ev veya araç satın alma hakkını elde etmesidir.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: sensiz ol.
1: Gidiyorsun yabancı gibi, gidene ağlamak benim kaderim. Sineye çekerim her acı gibi, gidene ağlamak benim kaderim.
0: 3 Mart 2013'te bu dünyadan ayrıldığında geriye binlerce seven, günlerce dinmeyen acı ve gözyaşı bıraktı. Kolay mı? O bir döneme damgasını vuran arabeskin simgesiydi. Tabiri caizse babasıydı. Hayata müzikle tutunanların Müslüm babasıydı.

Müslüm Gürses ya da kimlikteki adıyla Müslüm Akbaş 1953'te Şanlıurfa Alfeti'nin bir köyünde dünyaya gözlerini açar. Mevsim ilkbahardır. Ev kerpiçtir. Akbaş ailesi yoksuldur. Neşberlik yapan baba Mehmet Akbaş aile büyüdükçe geçim sıkıntısının arttığını görür ve göç kararı alır. Ancak büyük umutlarla geldikleri Adana umdukları gibi çıkmaz. Annesi ve babası çalıştığı için kardeşine bakmak zorunda kalan küçük Müslüm çocuk yaşta olgunlaşır. Okul hayatını yarım bırakır ve ufacık yaşta kunduracıda ve terzide çalışmaya başlar.

0: bıktım.
1: Hayatı adeta böyle yaşamaktan bıktım ben usta şarkısındaki gibidir derken 12 yaşındayken bir çay bahçesinde şarkı söylemeye başlar küçük Müslüm. Ardından gazino gelir. Astrolist Sadık Altınmeşe bir akşam rahatsızlanınca o sahneye çıkar. Alkış yağmuruna tutulur.

0: Bir daha da mikrofonu elinden bırakmaz. Şansı babası istemese de yaver gider ve Çukurova Radyosu sanatçısı olur. Her cumartesi günü radyoda türkü söyler ve o artık Müslüm Akbaş değil, Müslüm Gürses'tir.
1: Hangimiz düşmedik kara sevdaya, hangimiz sevmedi çılgınlar gibi.
0: Soyadını değiştirdiği günlerde 45'lik çalışmaları da başlamıştır. İlk plağı 1968 tarihli Emmoğlu Ova'da taş basma plağıdır. Müzikal kariyeri hızlı yükselişte olan Müslüm Gürses travmatik bir olay yaşar. Babası, annesini ve kız kardeşini katleder ve cezaevine girer. Bu trajik olayla ilgili hiçbir zaman konuşmayan sanatçı İstanbul'un yolunu tutar. Artık yaşama tutunma amacı müziktir Gürses'in. Onu geniş kitlelere tanıtan 1969 Sevda Yüklü Kervanlar plağı olur. Tam 300 bin satar ve günün koşullarına göre bu bir rekordur.
2: Aşk

0: 1971'de Bu Kez Ben İnsan Değil Miyim şarkısını içeren plak yayınlanır. Ardından peşi sıra birçok plak gelir. Adım arkalaşmaya doğru giden Gürses 1978'de Ölümün Kıyısından döner. Feci bir trafik kazası geçirir sanatçı. Şoförü kurtulamaz. O ise öldü sanılarak morga kaldırılır. Daha sonra yaşadığı fark edilen Gürses'e ameliyatta beynini koruyacak plaka takılır. Koku alma duyusunu tamamen, işitme duyusunu ise %50 yitirir.
1: Zaman geçmek bilmiyor, seni görmedim.
0: Arabesk, 90'lı yıllarda yaşanacak pop patlamasına kadar müzik piyasasını elinde tutar. Serbest orkestrasyona sahip arabesk Müslüm Gürses'i efsaneleştirir. Esrarlı Gözler albümü tüm dünyaya arabesk tarz müziği tanıtan ve sevdiren en marjinal albümler.

0: bir süre sonra sanat müziği ezgilerini söylerken buluruz Müslüm Baba'yı. Dalgalandım, neyleyim neyleyim, mehtaplı gecelerde, kara bulutları kaldır aradan, unutamazsın şarkıları albümlerinde yer alır. Yeşilçam'a da hayır demez sanatçı. Çoğu şarkılı türkülü olmak üzere 38 filmde rol alan Gürses, ilk kez 1979'da çekilen İsyankar filmiyle kamera karşısına geçer.
1: Yerlerin harap olmuş.
2: Cahillik işte doktor. Üşüttük dedi kaldırmadık.
1: Hastalığın ilerlemiş bir durumda. Ama her şey bitmiş sayılmaz. İyi beslenme, itinalı bir bakımla iyileşebilirsin. Hemen hastaneye yatmalısın. 3-4 ay kadar.
2: Bir sene sonra yatsam olmaz mı doktor bey?
1: Neden bir sene sonra?
2: Bir kardeşim var doktor. Koç gibi. Okutuyorum onu. Nasipse bir sene sonra doktor çıkacak.
0: 1986'da çıkardığı Küskünüm albümü Türkiye'de tüm zamanların en çok satan albümü olur. Albüm sadece yasal olarak 12 milyondan fazla satar. Albümleri peynir ekmek gibi satılan sanatçı, korsan kasetçilerinde yakın markajı altındadır.

ve 90'lı yıllar. Bu yıllar Müslüm Gürses'in arabesk, Türk halk müziği ve Türk sanat müziği dışında yeni tarzları keşfedip repertuarına katmaya başladığı dönemdir. Haksız mı? 1995'te Japon ses mühendisleri sanatçının sesini inceler ve %100 kusursuz olduğu sonucuna varır. Sanatçının ses genişliği 3,5 oktavdır. Böylesi ses operacılarda bulunmaktadır. Benim Kaderim şarkısında pes ve tiz seslerin aynı anda okunmasıyla Türkiye'de ilk kez çift ses kullanır usta.

0: kaderim.
1: Nilüfer'in inkar etme, Adnan Ergil'in böyle ayrılık olmaz, hava nasıl oralarda, Kayahan'ın sarı saçlarından sen suçlusun şarkılarını seslendirir. 1992'de ise sen ve benle ilk kez pop söyler sanatçı. Aynı sene Zalim Bir Bile Bilsen albümüyle sevenleriyle buluşur. Şöyle bir gerçek vardır ki ne tarz söylerse söylesin Müslüm Gürses her daim dinlenir, kitlesi kemikleşir.

1994 yılında Senden Vazgeçmem büyük bir etki yapar. Bu albüm özeldir. Zira Gürses'in ilk kez kliplerinin yayımlandığı albümdür. Gürses bu albüm için Senden Vazgeçmem, Hangimiz Sevmedik, Evlat, Haydar Haydar şarkılarına peşi sıra klip çeker.

geçme. Milenyum yıllarında Müslüm Gürses arabeskten tamamen sıyrılır. Pop müzik, hatta altyapısında rock ve cazın ziyadesiyle olduğu albümlere geçer. Biz Baba'dan Böyle Gördük işte böyle bir albümdür. Dayan Yüreğim şarkısını caz enstrümanları eşliğinde seslendirir sanatçı. Nilüfer'in Olmadı Yer şarkısı da bu geçişin simgelerindendir.

2002'de Teoman'ın paramparçasını söylemesi ise bir dönüm noktası olur. O artık rock tarzını da repertuarına katmıştır. Gürses'i stüdyoda ziyaret eden Teoman, Gürses hakkında "Ben herkesi dinlemem ama Müslüm Gürses'in yeri ayrıdır. Paramparçayı da benden iyi yorumlayacağına eminim" der.

Gürses'in, yazar Murat Anmungan'la hazırlıkları 2 yıl süren ortak projesi Aşk Tesadüfleri Sever, 2006'da müzik marketlerdeki yerini alır. Albümdeki Sabahat Abla çok beğenilir.

2010'da Yalan Dünya'da Sessiz Gemi, Flu gibi mucize yer alır. Bu albüm ne yazık ki Gürses'in hayattayken yayımlanan son albümü olur. 15 Kasım 2012'de geçirdiği bypass operasyonu sonrası solunum cihazına bağlanan sanatçı 3 Mart 2013'te aramızdan ayrıldı. Binlerce hayranı onu yolculuğunda yalnız bırakmadı. Son albümü için hayattayken ölürsem adını veda koyun vasiyetinde bulunmuştu sanatçı. Ölümünden 40 gün sonra çıkan bu albüm sadece 2 saatte 25 bin sattı.

0: Yaşadığı acılarla sanatını yoğuran Gürses, çoğu zaman varoş müziği yaptığı yönünde eleştirilere maruz kalsa da her türden müzikseverin sevgisini kazanmayı başaran nadir sanatçılardan. O, 44 yıllık müzikal geçmişinde 78 albüme imza attı. Sürekli Orhan Gencebay'la rakip olarak lanse edilse de Gencebay için "Orhan abi bizim pirimizdir" dedi. Gencebay ise Gürses için Müslüm Baba kendine has icrasıyla fevkalade sevildi. "Ben de kendisinin bu icrasını severdim" ifadesini kullandı.
1: Tanrı istemezse insan ölmezmiş. Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş. Tanrı istemezse İnsan ölmezmiş.
0: Onu tanıyanlara göre çocuk kalbi taşıyan, espritüel, kimseye yanlışı olmayan, mütevazı Müslüm Gürses'in doktora tezlerine konu olan hayatı 2018'de Müslüm filmiyle beyaz perdeye taşındı.

Vaktiyle doldurduğu albümler bugün sahaflarda çok yüksek bedellerle alıcı buluyor efsane sanatçının. Peki onu unutulmaz kılan ne? Çok basit, duygulara dokunması. Kısacası onun gibisi ne geldi ne de bir daha gelecek.

Kariyerinin başı olan 1970'lerde Tülay Özer'in kardeşi olarak tanınsa da Zerrin Özer, bugün müzik camiasına adını altın harflerle çoktan yazdırdı.

Sanatçı 1957'de Ankara'da dünyaya gelir. Çankaya'da çocukken yaşadıkları ev 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye komşudur. Küçük Seri'nin müziğe olan ilgisi ise Amerikalı şarkıcı Janis Joplin hayranlığıyla olur.

1975'te 17 yaşındayken katıldığı TRT yarışmasında birinci olur. İlk plağı olan Bizler ve Sizler Yalvarır mıysa bir sene sonra 1976'da yayınlar. Bu bir

Bir süre dönemin önemli gruplarından İstanbul Gelişim Orkestrası ile caz müziği yapan Zerrin Özer, 1979 yılında ilk dikkat çeken çalışması, sözlerinde ve müziğinde Orhan Gencebay imzası bulunan Gönül şarkısı ile patlama yapar. Hatta altın plak ödülünü kazanır. Şarkı O Gün Bugündür, Zerrin Özer'in konserlerinde söylemekten vazgeçemediği parça olur.

Bir dönem doktor hatası iddiasıyla tekerlekli sandalyeye mahkum olan ve zor günler geçiren Zerrin Özer sağlığına kavuşur. 1990'larda yayınladığı Paşa Gönlüm şarkısı çok sevilir usta sanatçının. Klibinde rol alan Kimini Yitirdiğimiz sanatçılarla da hatırlanır şarkı.

Müzikal kariyerine hız kesmeden devam eden ve doğaçlama caz yapmasıyla da bilinen Zerrin Özer, uzun yıllardır televizyon programı yapıyor. Ayrıca konser turnelerinin de aranılan isimlerinden.

Onunki hem hayat hem de başarı mücadelesi. Hatay'da, Suriye sınırındaki bir köyde, yoksul bir ailede 73 yıl önce başlayan hayatı, bugün herkesin en azından bir nakaratını ezbere bildiği şarkılarıyla efsaneye dönüşerek devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda profesyonel anlamda 50. sanat yılını kutlayan dev sanatçı, bugüne dek 200'den fazla hit şarkıya imza attı. Özledim, Seni Sevmediğim Yalan, Boşvere Boşvere, Sen Mevsimler Gibisin. Her biri bu topraklarda yaşayan vatandaşların DNA'sına işledi.

Şimdi 73 yıl öncesine gidelim. Yayladağ'daki o köyde 6 çocuklu Asen Arap Şahin ailesinin yaşadığı küçük eve. Zor koşullarda yetişen kardeşlerin dördüncüsü olan Selami Şahin'in müziğe ilgisi ilkokul sıralarında başladı. Onu ilk keşfeden de öğretmeni oldu.

okul bitince yeteneğinin doğrultusunda ilerlemek isteyen sanatçı 15'indeyken baba ocağından ayrıldı ve Yeditepe'li İstanbul'da aldı soluğu. Kimi kurtlar sofrası dese de o aldırmadı. Zira hislerini notalara dökme ve bunları başkalarıyla paylaşma konusunda idealistti.

Birçok küçük mekanda sahne alan Selami Şahin, sonunda dönemin ünlü bestekarı İrfan Özbakır'la tanışma şansı buldu. Sesinin güzelliğine hayran kalan Özbakır, 1966 yılında daha 18'indeki Şahin'e 45'lik plak yaptı. İki yıl sonra ise Sabır Taşı 45'liği geldi. Selami Şahin giderek üne kavuşuyordu ve ders almadan kendi kendine notaları da öğreniyordu.

beste ve sözlerini 50 yıldır kendisi yazan müziğin ustası, ilk bestesi olan Sen Mevsimler Gibisin'le yılın şarkısı ödülünü kucakladı.

dillerden düşmeyen şarkılarından bazıları, Alışmak Sevmekten Zor, Ben Bir Tek Kadın Sevdim, Bulamazsın, Eskimeyen Dost, Ben Sevdalı Sen Belalı, Gitme Sana Muhtacım, Gözler Kalbin Aynasıdır, Ne Duamsın Ne Bedduam, Özledim, Senin Olmaya Geldim, Seninle Başım Dertte, Ya Seninle Ya Sensiz. Türkiye'nin neredeyse tüm dönemlerine damgasını vurmuş bu eserler, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerindeki sanatçılar tarafından farklı dillerde de icra edildi.

0: bir dönem oyunculuğuyla da adından söz ettirdi Selami Şahin. 5 filmde başrol oynadı. Sanatçının ilk deneyimi olan 1970 yapımı Köyün Beş Güzeli, müzikal komedi tarzının önemli örnekleri arasında gösteriliyor.
1: Öyleyse sana yardım etmek bana zevk verir.
2: Yok, siz yorulmayın.
1: Ne yorulması canım? Eğer hoşuna gideceğimi bilsem başımın üzerinde saatlerce yürürüm.
2: Siz hep böyle şakacı mısınız?
1: Evet, babam müthiş bir komikti. Annem babama gülmekten ben doğarken güle güle ölmüş.
2: Hadi canım. Sahi ne iş yaparsınız siz?
1: Ben mi? Plaklara şarkı söylerim. Arkadaşlarım da öyle, sanatkarız. Çalıştığımız gazinoya da acentelerimize de haber vermeden buraya kaçtık.
0: Usta sanatçının ön plana çıktığı diğer filmleri ise sırasıyla 1981 yapımı olan Bağrımdaki Ateş, 1985 yapımı Kaderi Zorlama, 2002 yapımı Mumya Firarda ve 2010 yapımı The Dealer.

farklı ruha ve yoruma sahip olan, kalbinden gelen sesleri notalara dökmeyi sürdüren Selami Şahin, yeni eserlerle Türk müziğine yön veriyor. Bize de dinlemek kalıyor.

Kimimize sevdaya düşmüşken deli divaneyle, kimimize aşk acısı çekerken ben imkansız aşklar için yaratılmışımla ses oldu, söz oldu, teselli oldu.

sanat yaşamında 50 yılı geride bırakan Erol Evgin, 1947'de İstanbul Moda'da dünyaya gelir. 5 yaşından itibaren küçük Erol'un kariyer planı nettir. Onun hayali ses sanatçısı olmaktır. Geleneksel tarzdaki babası Cevdet Bey ise oğlunun bir altın bileziği olmasını istiyordur.

İstanbul Erkek Lisesi'ni bitiren Erol Evgin, babasının isteği doğrultusunda adım atarak mimarlığı seçer. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümünü kazanır. Ona göre müzik ve mimarlığın benzer yönleri vardır. Bir dönem akademisyenlik yapar ama yüreğine söz geçiremez. Der ki bir söyleşisinde, üniversitede öğretim görevlisi olarak kaldım ama şarkılar o kadar ısrarla çağırdı ki beni.

Bir anda yana taranmış saçları, takım elbisesi ve beyefendi görüntüsüyle ailelerin şarkıcısı olur. Tam da anneler için aradıkları düzgün damla.

1970'lerde Çiğdem Talu ve Melih Kibar'la enerjisi tutar Erol Evgin'in. İşte öyle bir şeyle başlar yolculukları. Sevdan Olmasa, Bir de Bana Sor, İçimdeki Fırtına, Söyle Canım, Hep Böyle Kal gibi eşsiz 45'liklerle tam 8 yıl sürer. Bugün bile dinleyenlerin kalbine dokunuşlarda bulunan özel şarkılardır her biri. Bu şarkılarda en safından aşk vardır, naiflik vardır, özlem vardır, kavuşmak, kavuşamamak vardır.

bir süre ara vermeye karar verir. Kendisi gibi yüksek mimar olan eşi Emel Hanım'la birlikte bir mimarlık bürosu açar. Nedenini ise şöyle açıklar. 80'lerde piyasaya arabesk müzik egemen olmuştu. Gazino ortamları vardı ama konser alanları yoktu. Biz sesimizi yalnız gazinolarda duyurabiliyorduk. Ama aileler de oralardan çekilmişti. Başka bir seyirci profili oluşmuştu. O sıralar istemeyerek de olsa müzikten çekilmek zorunda kaldım.

2000'lerde uzun soluklu televizyon programlarıyla da adından söz ettiren Erol Evgin, 2011'de eski albümlerinin tadını yakalamak istediği Göz Bebeğim Sen Çok Yaşa albümünü yayınlar.

güçlü bir sese sahipti. İyi de bir piyano virtüözüydü. Sanat yaşamına 30 albüm ve 400 kayıtlı şarkı sığdırdı. Efendiliğin ve nezaketin simgesi usta sanatçı Ferdi Özbeğen, piyanist şantörlük akımının öncüsüydü.

0: yaşlı gözlerin mutluluktan haber ver dilek taşı.
1: 1941'de İzmir'de dünyaya gelen sanatçı kariyerine orkestra müzisyenliğiyle başlar. 1977 yılında ilk uzun çaları olan Ferdi Özbeğen'le 45 dakikayı çıkaran sanatçının albümü kısa sürede büyük satış rakamına ulaşır. Sormasa...

1980'lerin başında Ferdi Özbeğen, aşk ve ayrılık temalı şarkılarıyla milyonları peşinden koşturuyordu artık. Nice yıllara, Bir Sır Gibi ve Seviyorum Delicesine bu dönemde yayımlanan albümleriydi. Kandil, Eskimeyen Dost, Seni Terk Edeceğim, Yok Yok Yalan Deme en çok sevilen şarkıları oldu.

0: Şöhretinin zirvesindeki sanatçının plakları çok satar. Öyle ki 1982 yılının vergi rekortmeni olur. Ferdi Özbeğen, 80'lerin sonuyla 90'ların başına kadar çıkarttığı albümlerde Alaturka ve Taverna tarzı şarkılar söyler. 90'lar yeni müzik türleri ve bir gecede ünlü olan isimlerle tanışırken kendisi de yavaş yavaş inzivaya çekilir.
1: Aşk

fakat çok da sessiz kalamaz üretken sanatçı. 1998'de Kandil albümünü çıkarır. Bu albüm kendisini tanımayan yeni kuşak ve hayranları için büyük bir prestij albümü olur. Ardından 2001'de Ayrılmayalım albümü

2006 yılında Yaşar Plak, Ferdi Özbey'in 26 yıl önce okuduğu şarkıları bir remaster çalışmasıyla Can Suyum adıyla yayınlar. O sıralarda Ferdi Özbey kanser illetiyle mücadele ediyordur. Gülme.

son olarak birkaç TV programına katılan usta sanatçı 2013 yılının 28 Ocağı'nda bu dünyadan ayrılır. Çevresinde mütevazılığıyla tanınan Ferdi Özbeğen, halk gazinolara gidemiyor diyerek ücretsiz konserler düzenleyen ve izdihamdan yıkılan salonlara ev sahipliği yapan örnek bir sanatçı olarak sevenlerin gönlüne kazınır.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle

0: avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır. Net, Sigortam.net.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli 33, Sakarya 32, Bursa 35, Balıkesir 34. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 17. Konya 34,

0: Kayseri 33, Nevşehir ve Sivas 31. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 24. Denizli 39, Aydın 41, Muğla 36, Manisa 38. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 27. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 40, Hatay 32. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 23. Bolu 30, Karabük 32, Rize 28, Samsun 29. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 15. Malatya 38, Erzincan 36, Van 30, Ardahan 25. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 24. Mardin 37, Şanlıurfa 42, Siirt 39 ve Diyarbakır 41 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.
2: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
3: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
2: Kendi elektriğini üreten akıllı ev sistemleriyle dört mevsim konforunu zamlardan etkilenmeden, fatura derdi olmadan yaşarsın.
3: Kuzu Grup, Sır Küpünü sunar.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: sır küpüne harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma diyoruz ve 3 etapta bunu yapıyoruz. Birinci etap her doğru yanıtımız 5 puan değerinde. İkinci etap 120 saniyeyi çalıştırıyoruz ve her doğru yanıtımız 10 puan değerinde. Üçüncü etapta butonlar devreye giriyor, mücadele iyice artıyor. Her doğru yanıtı 10 puanla değerlendiriyoruz. Finalde en çok puanı toplayan ama doğru yanıtı veren yarışmacımız da kazanan oluyor. Yeni bölüme, yeni yarışmacılara geçmeye hazır mısınız? Buyurun efendim.
1: Hay Allah, soru yanlış. Evet, bir dakika baştan alalım.
2: Aa, evet. Keselim mi Necla Hanım?
1: Yapamadım.
0: Lız, çok yakın. Lır. Başka bir harf koymamız gerekiyor. Lız değil.
1: Lız.
0: Doğru yanıtı. Tebrik ediyorum.
1: Bizim bilim olacak ama bizim ön benliğimiz, prefrontal korteksimiz. Güvenin
0: mi? Ben güvenmeyeyim.
1: Bence
0: bakın
1: de güvenmeyiz.
0: Bakın ben başlamıyorum. Onu siz bilirsiniz.
3: Bir kere güvenelim.
1: Ben güvenmeyi seçiyorum. Evet.
0: Ben güvenmeyeyim demiştim
1: ben
0: hocam. Süreyi sizin için başlatıyorum.
1: Ben size ne yaptım?
0: Nasıl yapalım? Ben size yardımcı olayım mı?
1: Yok.
0: Alınıyorum ama artık.
3: Çok kısa bir zaman bu 10 saniye.
0: Zaman uzatılmasıyla ilgili sanırım bir
1: talebiniz
0: var. Evet.
3: Savaş
0: kelimesinin eş anlamlısı.
3: Savaş kelimesinin eş anlamlısı nedir?
0: Bence size soruyorum. Nedir?
3: Pas.
0: Peki.
3: Dilek taşı. İşte dilekle taşı ayırsaydınız, bir boşluk olsaydı ben net dilek taşı diyecektim. İşte
0: gerçekten çok suçlu hissetmeye başladık yarışma içerisinde yani. Kim basacak? Butonları açtık. Buyurun Necla Hanım.
1: Ben basmıştım önce.
3: Elek.
0: Ama burası yandı. Doğru yanıt.
1: Neden? Bak. Ben basmıştım önce. Ben çalışmıyorum.
3: Alaka.
0: Bas.
3: Alaka.
0: Alaka doğru yanıt tabii ki. Basmadan yanıtı verdik. Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünde stüdyomuzda iki yeni yarışmacımızla beraberiz. Hemen onları tanımak için dönüyorum. Fulya Ölmez, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
0: Ve Necla Hanım, Necla Kaya Selçuker, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Sizi tanıyarak başlayalım mı?
3: Tabii. Teşekkür ederim. Necla ben. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Bunu hep söylemek istemişimdir. Tüm yarışmalarda söyleniyor. Ben toplumsal fayda odağında çok güzel çalışmalar yürüten bir vakıfta çalışıyorum. Gedik Eğitim Vakfı ve oranın kurumsal iletişim müdürlüğünü yürütüyorum. Çocukluğumdan beri beste üretiyorum. Aslında ben bir beste makinesiyim diyebilirim.
0: Beste makinesisiniz.
3: Aynen öyle.
0: O kadar iddialıyız yani.
3: Çok iddialıyım gerçekten Oğuz Bey. Tamam. Aynen öyle.
0: Peki ses... Okuyor musunuz aynı zamanda?
3: Tabii aynı zamanda aynen öyle söylüyorum.
0: Var mı parça böyle hazır?
3: Evet, çok güzel şarkılarım var. Belki birazcık sakinleşince, çünkü şu an çok
0: heyecanlı.
3: Heyecanlı. Evet.
0: O zaman sözümüzü alalım şimdiden. Programın ilerleyen noktalarında bir sesinizi de dinlemek isteriz.
3: Olur, yapalım.
0: Peki,
3: tamamdır.
0: O zaman hemen geçiyorum ben. Fulya Ölmez'e. Hoş geldiniz Fulya Hanım.
4: Hoş bulduk efendim.
0: Sizi de tanıyalım lütfen.
4: Ben de psikoloğum. Çocuk, ergen ve yetişkinlerle çalışıyorum. Aynı zamanda bir üniversitede öğretim görevlisiyim. Ben de yarışma İstanbul'dan katılıyorum.
0: Harika. Şükür. Çocuk, ergen, yetişkin dönem derken
4: evet.
0: Psikolojide en zor hat hangisi oluyor acaba?
4: Tabii ki çocuklarla çalışmak.
0: Çocuklar.
4: Çünkü sadece çocuklarla çalışmıyorsun, ebeveynlerle çalışıyorsun. Ebeveynler, sınıf öğretmenleri, rehber öğretmenleri, multidisipliner ilerlemen gerekiyor.
0: Yetişkinler ve çocuklar birbiriyle paralel çalışmak biraz
4: tabii.
0: Zor oluyor.
4: Tabii.
0: Hobilerimiz peki? Boş zamanlarımızda neler yapmak?
4: Boş vakit bulabilirsem şayet
0: vakit
4: ki bu çok
0: musunuz?
4: Zor oluyor. Biraz kamp yapmayı seviyorum. Çadır kuruyoruz.
0: Harikasınız Fulya Hanım. Doğayla iç içe güzel, keyifli kamp günleri diliyoruz. Ve Necla Hanım'dan da bir parça, bir şarkı sözü aldıktan sonra efendim Sır Küpü'nün birinci etabını başlatıyoruz. Evet efendim, Sır Küpü'nün birinci etabındayız. 1 ile 25 arasında yarışıyoruz. Tablomuzu açıyoruz. Bakalım 1'den kaça kadar sayıyla sıraladığımız bir tablo var. 1-55 arasında sorulardan doldurduğumuz bir tablomuz var. Evet, Sır Küpü'nün birinci etabında 1 ile 25 arasındaki sorular üstünden yarışacağız. Hazır mıyız?
3: Hazırız.
0: Peki, her doğru sorumuz 5 puan değerinde. O zaman Necla Hanım, hemen size dönüyorum ve hazırsanız kaç dolu soruyla başlayalım diyorum.
3: Uğurlu rakamlarımdan biri 7'dir.
0: 7'dir.
3: 7 ile başlıyorum.
0: O zaman 7 numaralı soru hemen geliyor ve okuyorum sorunuzu. Çok zor bir yerden seçtiniz. Hazır geliyor. Saç kesimi ve sakal tıraşıyla uğraşan meslek sahibini soruyoruz size. Sürenizi başlatayım. Buyurun.
3: Berber.
0: Berber doğru yanıt. Harikasınız. Sizle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyla devam edelim?
3: 7'yi destekleyen 6 rakamını seçiyorum.
0: 7'yi destekleyen 6. 1 6'a gidiyoruz ve 6 ile yürüyoruz. Hazırsa sorunuz geliyor. Çocuk oyunlarında yakalayan kişiye verilen eğlenceli ünvan.
3: Çocuk oyunlarında yakalayan kişiye verilen... Çocuk oyunlarında...
0: Çocuk oyunda ne yapar? Birini ne yapar?
3: Ebe.
0: Evet. Doğru yanıt. Yalnız son saniyede gidiyordu. Evet. Sürenizi iyi kullanın lütfen. Çünkü 10 saniye dolduğunda söylerseniz sorunuzu doğru kabul edemeyeceğim. Bunun da bilgisini vereyim. Sizle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyla açalım?
3: 17'yi açalım.
0: 17 numaralı soru.

0: Ben 7'lerden gidiyorum Oğuz Bey.
1: Peki ama zor bir soru seçtiniz. Bilgisi benden olsun. Sorunuzu okuyorum.
0: Evet.
1: Kaldırma, feshetme ve hükümsüz kılma anlamında kullanılan Arapça kökenli bir kelime arıyoruz. Sürenizi başlattık.
0: İmha değil yani.
1: İmha değil.
0: Hükümsüz kılma.
1: İmha zaten 4 harf.
0: Zaten yani. Ne de
1: beş
0: olabilir?
1: 5 harfli bir kelime arayacağız burada.
0: Hay Allah,
1: peki,
0: soruyu anlayamadım.
1: Biz bir harf desteği sağlıyoruz size.
0: Evet.
1: Ve ilk harfimizi açıyoruz. İlk harfimiz L. Süreyi sizin için başlatıyoruz. Fulya Hanım. Ne olabilir? Kaldırma, feshetme ve hükümsüz kılma anlamında kullanılan Arapça kökenli bir kelime.
0: Yok.
1: Yok mu? Bir harf desteği bizden. Tekrar Necla Hanım için geliyoruz. Necla Hanım, sürenizi başlatıyoruz. Bir de yumuşak G açtık. Ne olabilir?
0: Arapça kökenli, hiç bilmiyorum.
1: Peki. Bir harf desteği daha sağlıyoruz. Bakalım. Bir de A harfi geldi.
0: Biz hepsini açıyormuşuz.
1: Biraz öyle olacak galiba. Parça parça aç aça gidiyoruz. Süreyi sizin için başlattık.
2: Lır.
1: Çok yakın. Lır. Başka bir harf koymanız gerekiyor. Lıl değil.
2: Lıl.
1: Çok yakın. Bakın, lığa çok yakın dedim.
0: Lığa mı çok yakın?
1: Lığa çok yakın dedim. Süreyi tekrar başlattım. Bir de harf desteği verdik. Süre sizin için başlıyor. Buyurun.
0: Lağız.
1: Lağız değil. Lağı değil. Lağız değil.
0: La hıl la
1: arada bir harf. Arada.
0: La.
1: Süreniz doldu. Bakın, lağı değil. Lağız değil. Arada bir harf istiyoruz. Sürenizi başlattım. Lağı.
2: Lağı. Lağı. Lağın. Lağım. Lağı.
1: Lağım. Lağım doğru yanıtı. Tebrik ediyorum. V harfiydi. Y değildi. Z ve YZ. Aradan son harfti. V harfini aldık. Lağı olacaktı.
2: Asla bilmiyorum.
1: El birliğiyle bulduk bu kelimeyi.
0: Aynen öyle yani.
1: Zor bir kelime dedim.
0: Yedi beni yaktı.
1: Evet, love. Siz de devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım. Bakın,
0: bir.
1: Destek. Evet, harika bir yerden destek alıyorsunuz. Bir numaralı soruyla yürüyoruz. Sorunuzu okuyorum. Günlük hayatta vücut ağırlığını ifade etmek için kullanılan ölçü birimi.
2: Kilo.
1: Süreniz başladı.
2: Kilo.
1: Kilo. Doğru yanıt. Bir beş harfte siz hanenize yazdınız. 10 puana geldiniz. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 2.
1: 2 aynı yerden, açılmış yerlerden devam edelim diyorsunuz. Peki. Özellikle yazın diyorum. Yatakların üzerine serilen, hem koruyucu hem de süs amaçlı kullanılan ince örtü. Sürenizi başlattık. 4 harfli ikinci harfimiz de iyi. Yazın böyle üstümüze küçük incecik alırız.
2: Pike.
1: Pike tabii ki. Harikasınız. Bir 5 puan daha yazdınız hanenize. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 4.
1: 4. Peki, gidiyorum 4'e. Hemen geliyor. Efendim, tekstil ve boya sektöründe renk örneklerinin bir arada sunulduğu numune panosu. Böyle açıp bakarsınız. Süreniz başladı.
0: Ben biliyorum.
2: Kopyalar.
0: Evet.
2: Kopyalar.
0: Çünkü ilgilendiğim bir şey.
2: Karton.
1: Çok iyi biliyorsunuz. Peki, bir harf desteğiyle size geliyoruz. Zaten bildiğiniz yerden geldi. Sürenizi başlattık.
0: Kartela.
1: Kartela doğru yanıtıydı.
0: Kartela.
1: Değil mi? Açıp bakarız.
0: Tabii,
1: kartela.
0: Aynen,
1: renk seçeriz tablodan.
0: Evet.
1: Ve bir de harf buldunuz. Tebrik ediyorum. A harfini yakaladık. Şifre kelimemiz var. Aşağıda gördüğünüz gibi 2, 4, 5, 6. harfi bulduk. A harfiymiş. Orayı da yavaş yavaş çözmemiz gerekiyor. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
0: Kaç numarayı açalım? 14'ü açalım.
1: Doğu ülkelerinde yerli beyler için kullanılan bir ünvan arıyoruz. İsimlerinde sonuna gelip diyeyim, ipucunu verip sürenizi başlatayım.
0: A mı?
1: A değil. Hani bir şey bey, bir
0: bey.
1: Bir şeylik denir.
0: Beylik.
1: Beylik. Beylik. Beylik. Biraz uzun geldi.
0: Bey yani.
1: Evet, bey değil. Biz bir harf desteğinde bulunalım. Bey olabilirdi ama bu farklı bir açılımı var. Süreyi sizin için başlatıyoruz Fulya Hanım.
2: Han.
1: Han. Tebrik ederim. Gayet
0: biliyordum ben.
1: Emin bir şekilde.
0: Bunu ben biliyordum Han. Ama
1: siz
0: gerçekten.
1: Biliyordun.
2: Kartela gibi.
1: İsimlerin soyuna gelir diye bir yardımcı olmaya çalışmıştım ama ek olarak. Sizin

0: devam edelim. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Kaç soruyu açalım? Hangisini açalım?
0: Yakın yerlerden açabiliriz. Bana güvenebilirsiniz. Mesela 12'de çok güzel bir soru sakladık. Hatta bir de fotoğraflı soru. Belki yardımcı olur 12 numaralı soru.
1: Olur. Güveneyim.
0: Bence güvenmeyin.
2: Bence bakın, de
0: ben baştan söylüyorum ama siz bilirsiniz. Nasıl yapalım?
2: Bir kere güvenelim.
1: Ben güvenmeyi seçiyorum. Evet.
0: Güvenmeyi.
1: Biz ortak çalışıyoruz bu arada.
0: Peki. O zaman sorumuz geliyor. Bakalım ne? Bir foto soru geliyor. Önce bir fotoğrafımız var. Bakalım arkadaşlarımız nasıl bir fotoğraf hazırlamış. Harika. Müthiş. Beyazlar içerisinde gerçekten beyaz bir fotoğraf hazırladık sizler için. Efendim sorumuzu okuyorum. Etiyopyalı kadınların giydiği ince beyaz şalı soruyoruz size. Ben güvenmeyin demiştim
1: ben
0: hocam, süreyi sizin için başlatıyorum.
1: Ben size ne yaptım? Necda yapmıyorsunuz bunu. Bilemem ki.
0: Ne olabilir? Etiyopyalı kadınların giydiği beyaz şaldan bahsediyoruz.
1: Harf alayım.
0: Büyük ve uzun bir şal giyiyormuş Etiyopyalı kadınlar. Aslında bir harf desteğimizi kabul edin. Ve Necda Hanım, süreyi sizin için başlatıyoruz. İlk harfimiz de Necda'nın N'si. Necda açılımına da yakın kelimemiz.
2: Ne?
0: İkinci harfimizdi. Ben söylemiş olmayayım ama rejimiz size destek versin. Bir harf desteğinde daha bulunalım. Fulya Hanım, size geliyoruz hocam.
1: Biz böyle yarına
0: üçüncü
1: kadar
0: harfimiz T. Böyle ama yine parça parça döneceğiz. Beraber bulacağız bunu. Sizin için süreyi başlattık. Bakalım.
1: Neti
0: çıkarttık. Bence net doğru kısmı.
1: Tam bir harf daha.
0: Etiyopyalı kadınların ince giydiği ince beyaz şaldan bahsediyoruz.
2: Harf alayım.
0: Harf alayım. Peki o zaman harfinizi hediye ediyoruz. Buyurun, harfiniz bizden size sevgiyle gelsin. Ne olabilir? Sürenizi başlattık.
2: Netela.
0: Bir şey söyleyeceğim. Doğru bildiniz. Önce doğruyu bir yakayım.
2: Neden biliyor musun? Çünkü nete yani orada ve a da orada. Dedim orada başta olmayacak yani.
0: Harikasınız. Çok güzel bir tahmindi.
2: Çok şanslıyız.
0: Netela ikinciyi de verdikten sonra netela olacaktı bu fotoğraftaki şalın öyküsü. Çok ilginç değil mi? Etiyopyalı kadınların netela. Bakın fotoğrafta özellikle üstlerine kullandıkları Etiyopyalı kadınların tercih ettiği şalın adıydı Netela.
1: Artık
0: bir de şifre harf buldunuz. İlk harfimizi yakaladık. Harika. Çok güzel bir yarışma çıkartıyorsunuz.
2: Ama bu arada 20'ye
0: 20 gerçekten. Başa baş bir mücadele seyrediyoruz şu anda. 20-20 gidiyor çok puanlarımız. Zeki. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
2: Ben resmen 11'i seçiyorum.
0: 11. 11 numaralı soruya gidiyoruz. O zaman hazırsa gelsin sorumuz. Üzerinde eğer bulunan, genellikle binilmeye hazır hayvan için kullanılan sıfat. Sürenizi başlattık.
2: At yani, ne oluyor?
0: At evet at. Ama at. Bu atın üstündeki.
2: Tamam, hiç bilmiyorum onu ya. Harf alayım.
0: Peki ama harf alırken sıranızı da kaybettiniz. Harfi Fulya Hanım için aldınız. Fulya Hocam, size bir harf hediyemiz var. Ve sizin için devam ediyoruz. Acaba ne olabilir? Üzerinde eğer bulunan bir attan bahsediyoruz. Eğer bulunan at. Nasıl bir at bu?
1: Eğerli.
0: Süreniz dolduğu için veremiyorum. Mes sizin için bir harf desteğinde bulunuyorum.
2: Genellikle binilmeye hazır hayvan için kullanılan.
0: Necam, sürenizi başlatayım. Buyurun. Buyurun.
2: Eğerleme, eğerler, eğerliş, eğerlik.
0: Like gitmeseniz.
1: O benim hakkımdı.
0: Sizin hakkınızdı. Evet. Alamadınız değil mi yanıtı?
2: Hayır.
0: Son anda söyledi. Eğerlik.
2: Ay ben hiç burada değilim. Inanmıyorum.
0: K nereden geldi? Bir harf desteğimizi kabul edin. Fulya hocamızın şansıymış. Fulya hocamızın kısmetiymiş. Sürenizi başlattım.
1: Eğerli.
0: Eğerli yanıtını da aldık Fulya hocamdan. Necam, ama size söyledim. Siz lik eklediniz, liş eklediniz.
2: Evet. Değil mi? Ben onu duymamışım bile Oğuz Bey. Ama olsun, arkadaşım ne güzel bildi.
0: Hocam şimdi oraya yine bir açıklama getirecek. Lütfen algımızı dağıtmıyoruz. Ve değil mi hocam, doğru yerden yakaladım. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 29.
0: 29'a gidiyoruz. 29'a gidemiyoruz. Çünkü 1 ile 25 arasında yarışacağız.
1: Özür dilerim.
0: Estağfurullah. Buyurun. Nasıl yapalım? Ben size yardımcı olayım mı?
1: Yok. Değil
0: mi? Alınıyorum ama artık. Ya ben de bu kadar.

0: değildi. Küçük küçük destekte bulunmaya çalışıyorum.
1: 3 olur mu?
0: 3 olur tabii. 3 çok güzel bir soru.
1: Safa'ya güvenebilir miyim?
0: Hocamla yıldızımız barışmayacak. Geliyor, okuyorum. Eski dilde dokunmak ya da temas etmek anlamında kullanılan söz. Süreniz başladı. Ne yaptık?
1: Dokunmak mı? Bakın, teğet gibi bir şey mi?
0: Bakın ne yaptı?
1: Temas.
0: Temas ama E ve yumuşak G var. Ne yaptım ben
1: birine? Bahsettiğim insanlara döndüm, şu an algılayamıyorum.
2: Eski dilde dokunmak ya da temas,
0: temas etmedim. Bir harf desteğinde daha bulunuyorum. Hazır mıyız Necla Hanım?
2: Ya. Evet.
0: Süreyi sizin için başlatıyoruz o zaman.
2: Değme.
0: Değme tabii ki. Temas değildi, değmeydi. Ah Fulya Hocam, keşke beni dinleseydiniz deyip burada böyle.
2: Güven kapıları açılsın.
0: Güven kapıları açılsın. Necla Hanım, siz de devam edelim. Kaç numaralı sorunuzu açalım acaba?
2: Bence 8'i açalım.
0: 8'i açalım. Peki, gelsin o zaman 8 numaralı soru. Hazır.
2: Evet.
0: Sağlam ve dayanıklı anlamına gelen söz veya kağıt. Keşke açılmış yeri seçseydiniz. Ben oradan ipucu alırsınız diye düşündüm. Hiç açılmamış
2: sağlam
0: yeri.
2: Sağlam ve dayanıklı anlamına gelen.
0: Ne
2: sağlam
0: denir?
2: Ve dayanıklı anlamına gelen söz.
0: Aa. Aa.
2: Çok kısa bir zaman bu, 10 saniye.
0: Zaman uzatılması ile ilgili sanırım bir
2: bir talebiniz
0: var. Peki bunu değerlendireceğiz.
2: Yetkililere sesleniyorum.
0: Hemen soru editörlerimiz, yapımcımız ve yönetmen arkadaşımızla bu konuyu detaylı görüşeceğim. Efendim ilk harfimiz A.
1: Buradan bir yol
0: böyle uzun süreli dayanıklı, yani nasıl tarif ederim bilemiyorum ama sürenizi önce bir başlatayım.
1: Bir harf desteği.
0: Sağlam, dayanıklı anlamına gelen söz veya kağıt.
2: Kağıt.
0: Bir harf daha açacağız ve A, B. Aba, süreyi sizin için başlatayım. Bir harf desteğine ben vermiş olayım diyorum.
2: Aba. Aba.
0: Aba.
2: Abası.
1: Ben şimdi gelişimde söyleyeceğim.
0: Bir harf desteği daha veriyoruz. Necan da bana şöyle yapıyor. Ama öyle yapınca ben yanıtı veremiyorum.
2: Vermediniz.
0: Hocam hazır mıyız? Sizle geliyoruz. Bakın, aba kısmı çıktı.
1: Aba.
0: Tek harf isteyeceğiz. Sonda sizden. Tamam, süreyi başlatıyoruz.
1: Ses harfleri sana geçeyim şimdi. Abade, abadı, abadi.
0: Abadi doğru yanıttı.
1: Abadi.
0: Abadi olarak abadi. Geçiyordu. Abadi. 18 önerebilirim. Bakın tek harfe ihtiyacınız var orada.
2: Evet.
0: Açılmış zaten tablonun çoğu.
1: 18 göremiyorum şu an.
0: 18 tablonun sol tarafına gelin lütfen.
1: Geldim.
0: Birden aşağıya doğru
1: evet.
0: inin. Birazcık sağa doğru dönün.
1: Evet tamam,
0: hemen
1: 18.
0: Orada. 18. Hı. Seçiyor muyuz?
1: Evet evet.
0: Zaten tek harf var.
1: Evet, onu da bileyim.
0: Beraber. Hazır sorumuz geliyor 18'de. Bir şeyin uyması gereken kural ya da standart durum. Süreyi başlattık.
1: Norm.
0: Efendim?
1: Norm.
0: Norm. Tamam. Bir doğru yanıt, bir 5 puan daha aldık. Sizinle devam ediyorum.
1: 15.
0: Türk müziğinde belirli kurallara göre oluşturulmuş ezgiyi soruyoruz size. Sürenizi başlattık.
1: Name. Atıyorum şu an.
0: Arkadaşınız en iyi ne yapıyordu?
1: Beste.
0: Doğru yanıtı verdik. Bir 5 puan daha aldık.
2: Önemli değil.
0: Bir de harf desteğimiz var.
1: S
0: harfi yani. Buldunuz. S harfini de sizin için açtık. Sondan 4. harfti. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım? 9'u öneriyorum.
1: Ha 9.
0: Evet.
1: Çok uzun.
0: Ve uzun olduğu zor anlamına gelmiyor.
1: Peki yine güveniyorum. Size yine güvenmeyi seçiyorum.
0: Eski metinlerde kulların, kölelerin, hizmetlilerin bulunduğu bir yerden bahsediyoruz. Bir oturum yerinden bahsediyoruz. Sürenizi başlattık. Burası bir ev, bir yer, bir hane olabilir diyeyim. Ama nasıl bir hane? Olmadı mı? Peki. O zaman biz...
2: Üçüncü
0: İlk baştan
2: harfi
0: bir, mesela üçüncü harfi, evet üçüncü harf desteğini verelim.
2: Çünkü buna rağmen bilemeyecek olan ben.
0: Bakın, bir hane dedim. Ben de orada olsam nasıl bir
2: evet.
0: hane olurdu? Sürenizi başlattım.
2: Bende hane.
0: Bende hane.

0: Doğru yanıt kesinlikle doğruydu. Ben de hane yanıtınız.
1: Hep harikasınız. Hayır, biliyordum bunu zaten.
0: Ve sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu soralım? 10 numaralı soruyu öneriyorum. Son açtığınız soru olacak.
1: Onu seçiyoruz.
0: Onu seçiyorsunuz. Peki, geldi o zaman 10 numaralı sorumuz. Tamir etmek ya da düzeltmek anlamı taşıyan fiil köklü söz. Ne yaptınız onu?
1: Onu onardım.
0: Süredir onar. Başlatayım sonra yapın. Ne yapıyorsun?
1: Onar.
0: Onardınız.
1: Evet.
0: Doğru yaptınız. Onardınız. Bir de harf buldunuz. O harfiydi. Buradaki harfimiz. Tebrik ediyorum. Böylece birinci etabın sonuna geldiniz. Efendim, Necla Kaya Selçuker. Bu bölümde 7 doğru yanıt verdiniz. 5 puan üstünden 35 puanla tamamladınız birinci etabı. Fulya Hanım, Fulya Hocam, siz de 8 doğru yanıt verdiniz ve 40 puanla birinci etabı tamamladınız. Şimdi geçiyoruz ikinci etaba. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: 120 saniye. Süre
2: zor
0: birazcık daha sizi zorlayacak.
2: Asla bilemiyorum.
0: 120 saniyede 10 soru yönlendirdiğimiz ikinci etaba geçiyoruz efendim, sır küpünde.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün ikinci etabındayız ve 120 saniyede 10 soru üstünden yarışacağız. Yarışmacılarımızla tek tek yarışıyoruz. Bakalım kim 120 saniyede en çok soruyu bilecek yarışmacılarımızdan. Hemen dönüyorum. İlk etabı önde tamamlayan Fulya Ölmez'le yarışmaya başlayacağım. Hocam hazır mıyız?
1: Ben o taraf zannediyordum. Hazırım.
0: Heyecanınızı birazcık daha yendiniz mi acaba?
1: Yendim. İyiyim.
0: O zaman sizin 120 saniyenizi kuruyorum. Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Peki, başlıyoruz. Sorunuzu okuyorum. Sessiz Gemi şiirinin yazarıdır.
1: Yahya Kemal.
0: Yahya Kemal, doğru yanıtını alıyoruz. Hemen bir sessiz sorumuz var. Önce sorumuz gelsin.

0: Dinlediğiniz Tövbe adlı şarkıyı kim seslendirmek dedi?
1: Derya Bedavacı. Severim bu arada.
0: Derya Bedavacı yanıtımız geldi. Develi Ovası'nı soruyoruz. Hangi bölgede bulunur Develi Ovası?
1: Pas.
0: Pas dedik. Baklavanın ana vatanını soruyoruz size. Baklava böyle.
1: Gaziantep.
0: Gaziantep, harikasınız. Hemen bir video sorumuz var. Önce dinleyelim, seyredelim.
2: Vakit erişti. Hakkını helal et. Helal olsun. Asıl sen hakkını helal et. Ödenmez hakkını. Razı bul. De ki son nefesinde seni andı de.
0: İzlediğiniz Anneler ve Kızları filminde Neşe Karaböcek'le birlikte başrol kadın oyuncusunu
1: Yıldız
0: soruyoruz.
1: Kentaş.
0: Harikasınız. Okul kelimesinin eş anlamlısı.
1: Mektep.
0: Okula gitmek, mektebe gitmek. Bir doğru yanıtı aldık.
1: Wow.
0: Spor müsabakasında oyuncuları ya da takımları destekleyen kimse değil.
1: Antrenör.
0: Değil.
1: Pas.
0: Peki, pas. Hemen bir şarkımız, bir sesimiz var. Dinliyoruz.

0: diyoruz. Dinlediğiniz Alışmak Sevmekten Daha Zor adlı şarkıyı kim seslendirmektedir? Pas dedik peki. Anna Karenina en ünlü eserlerinden biridir.
1: Tolstoy.
0: Harikasınız, bir 10 puan da. Başka bir ülkede siyasi ve hukuki olarak ülkesini temsil eden kişi.
1: Büyükelçi.
0: Büyükelçi yanıtımız da geldi. Hemen dönüyorum. Develi Ovası'nı soracağım size. Develi Ovası.
1: İç Anadolu.
0: İç Anadolu bir doğru yanıtımız daha geldi. Gidiyorum. Spor müsabakalarında oyuncuları ya da takımlarını destekleyen
1: taraftar.
0: Taraftar da doğru yanıtımız geldi. Ve bir şarkımız vardı. Dinleyelim tekrar bakalım.
2: Sevmekten daha zor geliyor. Alışmak bir yara.
1: Yok aklım.

0: gelsek Cengiz Kurtoğlu geliyor, başka bir şey yok.
1: Cengiz Kurtoğlu değil ama çok iyi biliyorsunuz. Ama Tanju. Süreniz doldu diyoruz.
0: Kim be? Bu da nazar boncuğunu.
2: Kim?
1: Ümit be sen desem.
0: Özür dilerim.
2: Aa evet. Ben de Selami Şahin diyecektim.
1: Gerçekten.
0: Vallahi. Hepsi birbirine benziyor.
2: Evet.
1: Hemen hemen sesler birbirine gerçekten benziyor. Ümit Besen olacaktı. Alışmaktan, alışmak sevmekten daha zor adlı şarkıyı seslendiren soru sanatçımızdı. Harika bir 120 saniye çıkarttınız. Ve güzel bir de puan aldınız. Hazır mıyız Necan?
2: Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben çekiliyorum. Bu kadar
1: size
2: cevaptan
1: ayrılan
2: sonra.
1: Süreyi yeni kurduk, yeni başlatıyoruz. Lütfen
2: peki,
1: çekilemezsiniz. Şu anda hiç zamanı değil. Hemen sizinle başlayacağım. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
1: Peki sorularınızı, sürenizi kuruyorum. Başlıyorum sorularınızı okumaya. 35 yaş şiirinin yazarıdır.
2: Cahit Sıtkı.
1: Yolun...
2: Cahit Sıtkı.
1: Cahit Herhangi. Sıtkı tabii ki. Ergen Ovası hangi bölgede bulunuyor?
2: Pas.
1: Pas dedik. Peki bir sesi soru da sizin için hazırladık. Bakalım gelsin.
3: Ben

0: Gülden Karaböcek'ten dinlediğimiz şarkının adını soruyoruz.
1: Pas.
0: Pas, peki. Kayseri'nin ünlü yemeğini soruyoruz, böyle küçük küçük.
1: Mantı.
0: Yoğurtla çok da güzel olur. Efendim, savaş kelimesinin eş anlamlısı savaşmak, ne yapmak, ne alanı denir?
1: Eş anlamlısı mı?
0: Evet.
1: Savaşmak, pas.
0: Pas, peki. Bir videomuz var, hemen izleyelim.
2: Bu davranışı ancak bir deli yapar.
3: Bu kıyafette ne oluyor?
2: Bakın, bu bir aynadır.
0: Kadın Hamlet rolüyle izlediğimiz oyuncuyu soruyorum.
1: Fatma Grik.
0: Harikasınız. Sporcuları ya da spor takımlarını çalıştıran kimse?
1: Antrenör.
0: Antrenör, doğru. Notre Dame'ın kamburu en bilinen eserlerinden biri. Notre Dame'ın kamburu.
1: Ay, biliyorum ya.
0: Çok iyi biliyorsunuz.
1: Evet, çok iyi biliyorum. Pas, döneriz sonra.
0: Pas, peki, döneriz. Dinlediğiniz şarkıyı kim seslendirmektedir diyorum. Önce bir ses.

0: Cengiz Kurtoğlu.
1: Dinlediniz şarkı?
0: Cengiz Kurtoğlu.
1: Harikasınız, bir doğru daha geldi. Deniz, göl, havuz gibi yerlerde tehlikeli durumlara karşı görev yapan kişi. Tam böyle boğul masasında suya...
0: Atlar falan, can kurtaran.
1: Can kurtaran. Bir doğruya daha. Hemen dönüyorum başa. Ergene Ovası hangi bölgede?
0: Marmara.
1: Marmara, harika yanıttı. Gülden Karaböcek'ten bir şarkı dinlemiştik. Dinleyelim mi tekrar?
0: Dinleyelim. Süreyi durduruyoruz değil mi orada?
1: Alabilirim yanıtınızı.
0: Bilmiyorum.
1: Bilmiyorsunuz, geçeyim mi?
0: Pas.
1: Pas dediniz. Savaş kelimesinin eş anlamlısı.
0: Savaş kelimesinin eş anlamlısı nedir?
1: Ben de size soruyorum, nedir?
0: Pas.
1: Peki, Notre Dame'ın Kambure'yi bilinen eserlerinden biridir.
0: Allah'ım, bunu biliyorum yani. Bu, şöyle.
1: Hugo.
0: Hugo neydi ya?
1: Hugo.
0: Allah'ım. Evet.
1: Ah nasıl gitti?
0: İnanmıyorum ya, nasıl
2: Cengiz
0: oldu bu?
2: Cengiz sana gelmesi peki?
0: Evet ya, Allah'tan geldi çünkü hiçbir şey bilemedim.
2: Bildim.
1: Bence çok iyi gayet bildiniz iyi. Ve harika bir yarışma çıkarttınız da şimdi nasıl bunlara hayır diyeceksiniz?
0: Notre Dame'ı biliyordum
1: peki.
0: Ya Kamburu.
1: Efendim, çok iyi bir sorunuzu okuyorum. Önce Gülden Karaböcek'ten bir şarkı dinlemiştik. Nasıl bir şarkıydı? Bir dinleyelim bakalım tekrar.

0: Gülden Karaböcek'ten dinlediğimiz şarkının adı Dilek Taşı.
1: Dilek taşı, işte dilekle taşı ayırsaydınız bir boşluk olsaydı ben net dilek taşı diyecektim.
0: Gerçekten çok suçlu hissetmeye başladık yarışma içerisinde, yani bir sürü yanlış yapıyormuşuz galiba.
1: Ben gidiyorum. Sakın Oğuz
0: Savaş
1: Bey.
0: Savaş kelimesinin eş anlamlısı nedir? Bana da soruyordunuz ya, nedir?
1: Evet.
0: Eş anlamlısı nedir?

0: Muhabere.
1: Muhabere değil.
0: Şey
1: Muharebe.
0: Muharebe.
1: Muharebe olacaktı. Muhabere de. Yaşın muharebe savaş kelimesinin eş anlamlısı olacaktı. Harikasınız. Hugo dediğim yanıta gelmek evet. istiyorum. İpucunu vermiştim. Notre Dame'ın Kambur'u en bilinen eserlerinden biridir. Ben okuyamamaya başladım sayenizde. Hugo dedik. Kim olacaktı efendim?
0: Victor Hugo olacaktı.
1: Aynen öyle. Oradaki doğru yanıtımız. Gelsin bakalım puan tablomuz. Evet, güzel. 105'e 130 puanla bu bölümü tamamlamış durumdayız. Hocamızı gönülden tebrik ediyoruz ve dostluk kazansın diyoruz.
0: Evet, her zaman.
1: Hazır mıyız? Üçüncü etaba geçiyoruz.
0: Hazırız.
1: Butonlar devreye giriyor.
0: Tamam.
1: Rekabet birazcık daha yükselecek. Efendim, sır küpünde üçüncü etaba geçiyoruz. Evet efendim, sır küpünün 3. etabındayız. Butonların devreye girdiği, yarışmacılarımızın seçtiği ama butonların karar verdiği 3. etaptayız. Her doğru yanıtımız da 10 puan değerinde olacak. Hazır mıyız hocam?
0: Tabii.
1: Sizinle başlıyoruz.
0: Tamam.
1: Fulya Ölmez'le. Fulya hocam önde olduğu için siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor. Hazır mıyız? Hazır mıyız?
0: Hazırım.
1: Hazırsınız.
0: Kaç?
1: Peki. O zaman kaç numaralı tablomuzu getiriyoruz. 55 soru üstünden yarışacağız. İstediğiniz soruyu açabilirsiniz. Kaç numaralı soruyla başlayalım?
0: 36 diyelim.
1: 36 numaralı soruya gidiyorum. Hazırsa. Hı hı. Unu elemekte kullanılan delikli mutfak aracı kim basacak? Butonları açtık. Buyurun Necla Hanım.
2: Ben basmıştım önce.
0: Elek.
1: Ama burası yandı. Doğru yanıt elekti. Harikasınız. Hemen 10 puan yazdı hanenize.
2: Neden?
1: 110 baş.
2: Ben basmıştım önce. Benim çalışmıyor mu?
1: Çalışıyor. Deneyebiliriz bu arada.
2: İyi tekrar, mi basamadım?
1: Tekrar
0: ben böyle çok şey
1: bastım. Bakın, tekrar hatırlatmak istiyorum. Soruyu soruyorum. Süreniz başladı
0: Bitmeden.
1: Dediğimde butonlarınız
0: evet.
1: devreye giriyor. Öncesinde basmanız hiçbir anlam ifade
0: evet.
1: etmiyor.
0: Biraz önce
1: bir kere
0: yani.
1: Dokunmanız hiçbir anlam ifade etmiyor. Süreniz başladıktan sonra birkaç kere basıp yakalamanız gerekiyor. Elek doğru yanıtı size tamam. 10 puan kazandırdı. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
0: Kaç numarayı açalım? 37'yi mi açalım?
1: 37 numaralı soruya gidiyorum. 37'yi açalım. Hazır mıyız?
0: Hazırız.
1: Zor bir soru seçtiniz ama gerçekten biraz zorlanacağız bu kelimeyi bulmakta.
0: Wow.
1: Tibet, Moğolistan ve Himalaya bölgesinde yaygın Budizm kolunu soruyoruz size. Sürenizi başlattık. Ne olabilir?
0: Tibet, Moğolistan ve Himalaya bölgesinde
1: Buyurun.
0: Yaygın Budizm
1: kolunu.
2: Atıyorum şu an liyakat.
1: Değil ama çok da yakın da değilsiniz. Tam tersi oldukça da uzaksınız.
2: Tamam.
1: Acaba ne olabilir? Tibet, Moğolistan ve Himalaya bölgesinde yaygın Budizm kolu. Sürenizi başlattım. Ne olabilir? Bu bir Budizm kolu olduğuna göre izimle bitiyor olması lazım değil mi? İzim. Budizm kolları hep buyurun diyeceğim ama süreniz doldu. Biz bir harf desteğinde daha bulunalım ve sonlardan bir harfimizi açtık. İ harfi doğru. Demek ki kelimemizin sonu izim olarak bitecek.
0: Evet.
1: Ne olabilir acaba bu kol? Süreyi başlattık. Kim? Buyurun Nezan.
0: Laha izim.
1: Ha değil, laha değil. Yanıt hakkı burada. Yanıt sırası.
0: Lateizm.
1: Lateizm değil. Bu arada süreniz dolana kadar birçok harfle destekleyebilirsiniz. Tekrar bir sondan harf desteği açıyoruz. Evet. İ ve M çıktığına göre izim kısmını kesinlikle doğru biliyoruz. Acaba aradaki harfimiz ne olacak? Süreniz başladı. Önce butonu kim kullanacak? Buyurun Fulya Hanım.
2: Laraizm.
1: R değil.
2: Lamaizm.
1: Lamaizm. Hmm. Doğru yanıt olacaktı. Lamaizm yanıtıyla sizinle devam ediyoruz. Bir de şifre harf buldunuz. Z harfini açtık. Z harfinden destek aldık. Ve tablomuzda son blokta da bayağı 4-5 kelimemiz açıldı. Şimdi sizinle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor.
2: Tamam.
1: Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 21 kısa.
1: 21 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 21'de ne arıyoruz? bakalım.

0: 21. Hazır mıyız? Eller butonda mı? Eski dilde tanrı veya sahip anlamında kullanılan kelime 3 harfli. Kim basacak? 3 harfli. Buyurun.
1: Tanrı.
0: Son harfimiz B.
1: Rab.
0: Rab tabii ki doğru yanıt. Harikasınız. Bir 10 puan daha aldık. Sizinle devam ediyoruz. Necan, kaç numaralı soruyu açalım?
1: 29.
0: 29. 29 numaraya gidiyorum, bakıyorum ve 29 bir foto soru. Harikasınız. Bir fotoğrafımız var. Bakalım nasıl bir fotoğrafımız var. Bir fotoğraf. Evet. Yabani bir meyveye benziyor. Hemen sorunuzu okuyorum. Hazırsanız arkasından da sürenizi başlatacağım. Bir tür yaban mersini süre başladı. Buyurun.
2: Oldu bu sefer. Buyurun. Enir. Enir.
0: Enir.
2: Evet.
0: Tebrik ediyorum. Bravo. Doğru yanıt enir olacaktı.
1: Kamçılık yani.
0: Kamçılık kazanacak. Evet. Tabii doğal yaşam değil mi? Var mıdır böyle doğa yürüyüşlerinde hiç?
2: Var var.
0: Tadar
2: var,
0: mısınız? Var. Gidip toplar mısınız?
2: Yani
0: misiniz?
2: Evet. Güvendiğimiz
0: gidip bayağı toplayıp bilerek evet. Yiyorsunuz. O da büyük bir risk.
2: Bilmek lazım.
0: Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım ve nereden devam edelim? Tamam. Tablomuzda nereye açalım?
2: 19.
0: 19 numaralı soruya gidiyorum. Bakalım 19'da ne var? Osmanlı'da vergi veren halk tabakasını ifade eden terim. Süre başladı. Tek harfe ihtiyacımız var. Buyurun.
2: Riyaya, reaya.
0: Reaya doğru yanıt olacaktı. Necam, eliniz butona aşkım gitmedi bile.
1: Çünkü ya şey yapamadım bu kadar yani.
0: Ama bir harf.
1: Evet doğru.
0: E harfi.
1: Bekliyorum burada.
0: Ama puanınız da bekliyor. Sadece siz yalnız beklemiyorsunuz, puan tablomuz da bekliyor.
1: Ben kendime güveniyorum Oğuz Bey.
0: Peki efendim, o zaman siz bilirsiniz. Karar sizin, zaman sizin, istediğiniz gibi kullanın diyorum ve buyurun Fulya Hanım, siz seçiyorsunuz, butonlarımızla devam ediyoruz.
2: 5.
0: 5 numaralı soruya gidiyorum. Hazırsa geliyor 5 numaralı sorumuz. Metallerin ısı veya zamanla kırılgan hale gelmesini anlatan teknik terim. Süreniz başladı. Kim basacak? Ne olabilir? Bir şey böyle. Buyurun. Sabah kahvaltılarında da yenir.
1: Gevra de mi? Gevrale.
0: Çok yakında ama bakın bu hattan kopmayın diyorum. Bir şey olur, böyle bir hale gelir, o kırılgan hale gelir, böyle kurur, gelir neşir. Sürenizi başlattım ki basacak butona. Evet,
1: gevrete, gevreta, gevrele, gevrela, gevreli, gevrelü.
0: Peki bu olmasın eki.
1: He hani, tamam, peki.
0: Şey, ekler vardır ya, olmaz, etmez, ma ekleri diyorum. Hazır mıyız? Aldık mı ipucunu?
2: Ben almadım.
1: Evet, ben buldum.
0: Olmaz diyorum. Hazırsa sürenizi başlattım. Buyurun.
1: Gevreme.
0: Gevreme tabii ki. Bir 10 puan hanenize yazdı. Gevreme olmaz. Ma ekiydi. Buradaki ek. Evet. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Kaç numaralı soruyu açalım? 13'ü açalım.
0: 13 numaralı soruya gidiyorum. Harikasınız. Efendim, süt şekerini parçalayan sindirim sisteminde görev alan bir enzim soruyoruz size. Süreniz başladı. Ne olacak? Buyurun.
2: Laktaz.
0: Laktaz, laktoz aynı şekilde doğru kabul ediyoruz. Hem A hem O olarak dizilimde bulunuyordu kelimemiz. Laktoz, laktoz. Tas şeklinde geçiyordu. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 33.
0: Otomatik test equipment. Elektronik cihazlardaki test sisteminin kısaltılmasını soruyoruz. Kim basacak? Buyurun Necan.
1: Ake.
0: Ake değil.
1: Ate.
0: Ate. Doğru yanıt.
2: Sallayınca
0: otomatik
2: oluyor.
0: Test equipment. Ate'ydi. Sonunda Necan Hanım da bir sorumuzu rahat rahat
1: tamamlamış bulunuyor. 54 alıyorum.
0: 54'ü alıyorsunuz. Evet. Gelsin bakalım 54 numaralı soru. Efendim, ilgi, bağlantı ya da ilişki anlamında kullanılan söz. İlgi, süre başladı.
1: Alaka.
3: Bas bas bas.

0: 26.
1: 26 numaralı soruyla devam ediyoruz. Bakalım 26'da ne geliyor hazırsak. Çok rahat bir yer, çok rahat bulacaksınız. Ellerin butonda olmasını önemli bilgilendiriyorum. Cümlelerde bağlaç olarak kullanılan ve birliktelik anlamı veren kelime, süreniz başladı. Buyurun Hülya Hanım.
0: İle.
1: İle, evet, doğru yanıtını aldık.
0: Benim butonum
1: aldık.
0: Çalışmadı.
2: Bırak sabahtan beri.
1: Şimdi de diğer masamızdan itirazlar yükseliyordu. Ve sizle devam çalışmıyor. Ediyoruz. Bir foto sorumuz var. Belki destek olur ama belki bilemiyorum. Soru 30. Önerebilirim. Birazcık da ipucu da çıkmış. Hı-hı. Ve içinde de şifre harf var. Öneriyorum foto
0: ben
1: soru.
0: Ben 20 diyeceğim. Ama orada dışında... bir tane kaldı.
1: Kaç diyeceksiniz?
0: 20.
1: 20. Ellerimiz butonda olsun lütfen. Bir alışverişin karşılıklı malla dönmesi süre başladı.
0: Takas.
1: Necla Hanım buyurun.
2: Yine
0: takas.
1: Takas doğru yanıttı.
0: Ama butonum gerçekten çalışmıyor.
2: Lütfen kolay bul bari oradan. Gidip uzun uzun yerleri buluyorsun.
1: Siz seçerim bulurum dediniz değil mi? Tek harften o tarafa yaradı. Ve tek harf takas doğru yanıtıyla bulduk.
2: Gitti.
1: Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
0: Muhtemelen bilemeyeceğiz. Sürekli 51'de döneceğiz.
2: 51'de beraber yaparız.
0: Yaparız değil mi? Tamam 51.
1: 51 peki o zaman geliyor. Hazır. Çok rahat bulacağınız bir yerden geliyor sorumuz. Kabadayılı taslamak ya da kendini ön plana çıkarmak anlamında kullanılan bir fiil. Böyle mahal. Buyurun sürenizi başlatalım.
0: Efelenmek.
1: Bir söz. Önce basın. Heh, buyurun.
0: Bastım.
1: Buyurun Fulya.
0: Efelenmek gibi bir şey mi?
1: Efelenmek. Doğru. Tam anlamıyla karşılığını buldunuz. Efelenmek, kabadayılık, taslamak, ön plana çıkmaktı kelimemiz. Harikasınız.
0: Basmayı unutmuşum.
1: Nasıl?
0: Basmayı unutmuşum.
1: Basmayı unutmuşsunuz. Peki. O zaman sizle devam ediyoruz. Fulya Hocam kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: 35.
1: 35 numaralı soruya gidiyorum. Bakalım 35'te ne bulacağız? Efendim, bir durumun belirtisi ya da işareti olarak kullanılan söz. Süre başladı. Buyurun Fulya Hanım.
2: Bana mı?
1: Evet.
2: Emare.
1: Emare doğru yanıttı.
0: Ama ben bastım gerçekten.
2: Demin de bana öyle olmuştu.
0: Evet ya.
2: Puanım
1: evet.
2: Yarışı.
1: Şimdi şöyle gerçekten biz hiç en ufacık bir müdahalemiz yok ama öyle. Açıklamaya ihtiyacı hissediyorum. Biraz böyle seri basmanız lazım.
0: Evet.
1: Kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: 27.
1: 27 numaralı soruya gidiyorum. 27 gelsin bakalım 27. Efendim. Anadolu'da yetişen erkek keçiye verilen isim süre başladı. Buyurun Necan Hanım.
0: Teke.
1: Teke doğru yanıt. Bir harfle olmuşlarından topladı Necla Hanım. Hulya
0: olmuşlarından topladım evet.
1: Hocam'ın desteğiyle diyorum. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
0: Kaç
1: 52
0: numara?
1: Olabilir.
0: Evet.
1: 55 olabilir.
0: 52'yi açalım.
1: 52'yi açalım. Gelsin 52 numaralı sorumuza gidiyorum. Hemen. Bağlaç olarak kullanılan ve karşıtlık anlamı veren söz. Süreniz başladı. Yorum. Buyurun Fulya.
2: Ancak. Ancak.
1: Ancak. Değil.
2: Karşıtlık.
1: Değil ancak.
0: Fakat.
1: Çok güzel. Değil. Ben şimdi siz fakat demiş olun. Ben de yok demiş olayım ama sizin sıranız değildi. Hatırlatmak istiyorum. Fulya hocamızın sırasıydı. Yine de teşekkür ederiz desteğiniz için. Hocam ben sizin için de teşekkür ettim. Ben de bu taraftan tek başıma yönlendiriyorum artık. Biz bir harf desteğinde bulunalım. Bakalım bu kelime ne olabilir?
2: Tamam.
1: L ile başlıyor bu. Bağlaç olarak kullanılan ve karşıtlık anlamı. Öyle sürenizi mi? Başlattım. Buyurun Necan.
0: Lakin.
1: Lakin doğru yanıtını aldım. Harikasınız. Bir 10 puan
0: geldi. Kullanmayı
1: yandı.
0: Öğreniyoruz.
1: Halinize kesinlikle.
2: Program
1: biterken. Sizinle devam ediyoruz. Son sorularımıza yaklaştık. Bilgisini vermek istiyorum. 50'yi öneriyorum. 53'ü öneriyorum.
0: Hı hı. 50.
1: 50'ye geliyorum. Hazırsa sorunuzu okuyorum. Dağ keçisi. Süre başladı. Buyurun.
0: Enik.
1: Enik değil.
0: Enek. Etek, eyek, erek.
2: Yok artık.
0: Ay bulamıyorum resmen.
1: Nasıl? Buradan bulamıyor musunuz?
0: Bulamadım. Elek.
2: Ben de.
1: Peki. Ya şuradan bulamadınız yani bunu.
0: Bulamadım ya.
1: Allah'tan daha karışık bir harf değildi yani. W falan
0: arkadaşım,
1: değildi.
0: Arkadaşım yani söyledi.

0: Efendim hazırsa eller butonuna sürenizi tekrar başlat. Rejimize de teşekkür ediyorum. Harika bir destekle bulunma. Bu buydu. Ve sürenizi başlattım. Buyurun Hülya Hocam.
1: Elek. Elek.
0: Elek değil. Elek değil.
1: İlek.
0: Elek değil.
1: Elak, elik. Ne?
2: Ben söyleyeyim o zaman, değil mi?
0: Son anda yine söylediniz ama süre dolduğu için bir harf daha veriyoruz.
1: Ya elik.
0: Diklemiştiniz ama butona basınca söyleyeceksiniz. Sürenizi başlattık. Buyurun.
2: Elik.
0: Elik doğru yanıttı tabii ki.
1: Şans.
0: 10 puan daha gitti. 195'e 200 bakın. Burada L harfiyle beraber çok da destek olmamaya çalışıyorum görüldüğü gibi.
2: Çok zor.
0: Yakında açıp gözlerimi evet. Yazacağım böyle oradan. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açıyorum? Son soruyu açıyorum. 42'yi öneriyorum. 41'i öneriyorum.
2: 41.
0: 41. Hazırsa geliyor. 41 numaralı sorumuz. Aruz vezninde kısa okunması gereken heceyi ölçü için uzun okunma. Süre başladı. Ne olabilir? Bu bir kelimeyi ima etmekle başlayan bir kelime diyeyim. İma etmek.
2: İma etmek.
0: İma etmek, ima, süreniz başladı. Buyurun.
1: İmalı.
0: İma.
1: İmalı. İmale.
0: Ay imale, doğru yanıttı. Tebrik ediyorum hocam. Umarım bizim de küçük desteğimizin katkısı olmuştur diye düşünüyorum. İmaleydi buranın gizli ve saklı kelimesi. Evet, puan tablosuna bakıyoruz ve bakalım şu anda son sorularımızı yanıtladıktan sonra nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız. Harika, başa baş bir mücadele neredeyse. 210'a 195 olarak burayı tamamlamış durumdayız. Necla Kaya Selçuker 195 puanda şu ana kadar topladığı puanlar ve Fulya hocamız Fulya Ölmez 210 puanda dostluk ve arkadaşlık kazansın dediler. Harika bir mücadele çıkarttılar fakat daha bitmedi.
1: Evet.
0: Geldik finale ve en böyle kritik noktalardan birine. Şu anda bir tek harfle kaybedebilme veya kazanma noktasındasınız diyorum. Hocam, tahmin hakkını kullanacak mısınız?
1: Evet, kullanacağım.
0: Peki, o zaman tek seferde doğru harfleri yerine yerleştirerek yanıtı vermenizi rica ediyorum. Önce cümleyi, sonra da hangi iki harfi destek aldığınız, hangi iki harften destek aldığınızı söylemeniz yeterli.
1: Lateralizasyon.
0: Lateralizasyon.
1: R. Evet. Benzinin R'si. Cümleyi kuramadım. Adana'nın A'sı.
0: Adana'nın A'sı.
1: Evet.
0: Lateralizasyon diyorsunuz.
1: Yani o son kısımdan eminim de L mi R mi oradan çok emin olamadım.
0: H mi olabilir, R mi olabilir, değil mi?
1: Lüleburgaz mı, Rize mi emin olamadım. Bence Rize'dir ya.
0: Rize midir? L evet. Midir? H'yi de ben galiba.
1: Saçma R.
0: Peki, lateralizasyonla ilgili bir bilgimiz var mı? Bu kelime doğruysa eğer. Bakalım, lateralizasyon. Bu bölümün yanıtı mı ve
2: heyecan dorukta.
0: Fulya Ölmez hocam, tebrik ediyoruz tabii ki. Wow. Lateralizasyon bu bölümün doğru yanıtıydı. Harikasınız, çok güzel bir yarışma çıkarttınız. Beynin işlevlerinin sağ sol yarım küreye ayrılmasıydı buradaki gizlediğimiz, sırladığımız, sakladığımız kelime. Lateralizasyon yanıtıyla sırt küpünün 3. etabını burada tamamlamış olduk. Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma diyoruz ve bu yarışmamızın bu bölümünde de lateralizasyon kelimesiyle yarışmacımız, sevgili hocamız Fulya Ölmez kazanmış oldu. Fakat Necla Kaya Selçuk Erdi çok güzel bir mücadele çıkarttı, çok güzel bir yarışma çıkarttı. Biraz vakfın çalışmalarına değinelim diyorum kapanışta. Memnuniyetle. Biraz oranın çalışmalarından bahsetmenizi rica edeceğiz.
2: Tabii ki. Gedik Eğitim Vakfı'nın faaliyet alanlarında kadınlar, gençler ve özel gereksinimli bireyler var. Mesela işte mesleği olmayan kadınlar için ücretsiz kadın kaynakçılık eğitimleri düzenliyoruz. Ezber bir bozan bir meslek. Çünkü normalde...
0: Gerçekten kadın kaynak...
2: yetiştiriyoruz.
0: Kaynakçı yetiştiriyoruz.
2: Aynen öyle. Hani böyle erkek egemen mesleği gibi görünüyor ama yıllardır biz bu eğitimi veriyoruz ve çok iyi kaynakçı kadınlar yetişti. Ve yüzlerce kadın şu anda hani sanayide çok güzel kaynakçılık mesleğini icra ediyor. Çok teşekkür ederiz.
0: Peki kadınlarımızın bu konuda başarılı olmasının sebebi
2: nedir? Bence kadınlar zaten her işte başarılı. Yani bana göre gerçekten kesinlikle istediğinde her işte başarılı. Mesleğinde sanki böyle bir cinsiyeti zaten yok. Dolayısıyla hani onların böyle bir el becerileri, böyle dikkat, böyle bir el melakesi mi derler, ne derler böyle.
0: Detaylara
2: onlar daha
0: biraz
2: detaylı
0: hakim olmaktan mı?
2: Aynen öyle. Evet Oğuz Bey, kesinlikle. O yüzden çok iyi iş çıkarıyorlar. Sektör de artık onları gerçekten istiyor. O yüzden bu ezber bozan mesleği yıllarca devam ettireceğiz. Kadınlarımıza meslek edindireceğiz. Bunun yanında bir engelsiz yaşam merkezimiz var. Orada yine yılda yüzlerce özel gereksinimli öğrencimizin ücretsiz eğitimler alıyorlar. Bu da çok kıymetli bir iş gerçekten. Çünkü hani eşitsizliklerle karşı karşıya özel gereksinimli bireylerimiz maalesef. Biz de onları böyle hayatın içine katıyoruz. Hem de sporla. O tarafı da herhalde Fulya hocam anlatacaktır. Bunun yanında gençleri destekleyen projeler yapıyoruz. Çok güzel yarışmalar düzenliyoruz üniversite öğrencileri için. Onların projelerini destekliyoruz. Burslar veriyoruz karşılıksız. Bu anlamda da işte gençlerimizi destekliyoruz. Ve son olarak vakıf bir de sanatı destekliyor. Sanatı ve genç sanatçıları destekliyor. Bir Gedik Filarmoni Orkestramız var ve yıl içinde çok güzel konserler düzenliyoruz. Toplumu oda müziğiyle buluşturuyoruz ve aynı zamanda yine genç sanatçıları destekliyoruz. Onlara burs sağlıyoruz ve sanatı ve sanatçıyı destekliyoruz. Çok güzel çalışmalar yürütüyoruz yani.
0: Harikasınız. Biz de çalışmalarınızda şimdiden başarılar
2: diliyoruz. Çok teşekkür
0: ve
2: ederim.
0: İnşallah çoğala çoğala devam etsin diyoruz. Ne iyi yaptınız? Katıldınız. Birer küçük hediyemiz var Apara Kütüphanesi'nden. Okuduğunuz zaman, sayfaları araladığınızda bizi hatırlamanız dilekleriyle diyoruz ve teşekkür
2: sevdiğimiz
0: ediyoruz. Birer küçük kitap hediyemiz
2: çok teşekkür ederim
0: var. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Sağ olun.
2: Çok sağ olun. Teşekkür ederim.
0: Evet efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma diyoruz. Siz de bu keyifli deneyimi bizle beraber yaşamak isterseniz sırküpü@apara.com.tr adresine küçük kısa bir özgeçmişinizi yazmanız ve katılma talebi yönlendirmeniz yeterli. Sizi de burada misafir edelim, beraber bu keyifli deneyimi yaşayalım diyoruz. Programımızı burada bitirmiyoruz. Sevgili Necla Hanım'ın güzel sesinden küçük bir parçayla sizlere veda ediyoruz. Harika bir yaz parçası geliyor.

0: Kuzu Grup Sır Küpünü sundu.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Bu otel harika.
4: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer.
8: Ak portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine, yapay zekadan yabancı teknolojilere, farklı temalarda yatırım fonlarıyla yatırımlarını çeşitlendir.
7: Akbank Mobil'in geniş yatırım fonu evreni.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Meryem.
1: Ben yoldayım Sami.
0: Yolda mısın?
1: Heh. Bak bana sakın işim çıktı deme ha. Gökçe Hanım bizi bekliyor.
0: Ya yok. Meryem yok demeyeceğim.
1: İyi tamam hadi. Az yolum kaldı ben geldim. Hadi bay bay.
0: Tamam Meryem gel.

0: Seni geliyorlar.
1: Kim?
0: Şeynaz'la Melia.
1: Beraber?
0: Oğlum yaktın beni. Yaktın anam babam. Sen ne veriyorsun otelin ismini cismini?
1: Abi ben ne bileyim kadının buraya geleceğini ya.
0: Geliyor işte Allah'ın akıllısı.
1: Ya

0: idare edeceksin kardeşim bak. Şeynaz geldiğinde diyeceksin, Samim abi çıktı, alıp kızı götüreceksin.
1: Ya Samim abi gözünü seveyim ya. Seyhan zaten çok kuşkulanıyor.
0: Ya ne Seyhan'ı ya, ne Seyhan'ı? Ben burada bir şey diyorum ya.
1: Yenge.
0: Sen Şeynaz'ı uzaklaştıracaksın. Melih'e geldiği zaman ben onu alıp doğru avukata.
1: Samim abi işler karışacak abi.
0: Ya Haliço daha ne karışacak? Daha ne karışacak?
1: Ya sen böyle yaptıkça daha çok şüphe çekeceksin abi.
0: Allah'ım tamam. Tamam. Ben bunaldım. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ay, ay.

0: Gelin oğlum.
1: Yanına Haliço.
0: Ne oldu?
1: Geliyorlar.
0: Hangisi?
1: Hepsi, hepsi.
0: Nasıl ya?
1: Haliço, bak ben şimdi mutfağa iniyorum. Melia geldiği zaman benim ismimi vermeden Melia'yı mutfağa gönder.
0: Ya öbürü anlarsa?
1: Anlamayacak Haliço, bulacaksın bir yolunu.
0: Ya hı? Abi.
1: Hadi Haliço.
2: Anne, burası mı?
3: Bilmiyorum, galiba burası. Şimdi anlayacağız canım. Al burası.

0: Samoş burada mı?
1: Sımmı abi yok. Yani şey, işi vardı çıktı.
2: Nasıl çıktı ya? Biz geleceğiz demiştik.
1: Ya onun da son anda haberi olunca o da çıkmak zorunda kaldı. Kusura bakmayın ya.
2: Allah Allah.
0: Ali. He.
3: Yenge mutfakta bekliyor.
2: Ha, Ali.
3: Şey, mutfakta yenge.
1: Ya sen şey yap istersen.
3: Buyurun. Geç yenge sen. Heh. Hatına bak. Hı hı.

0: Aşağıda bekleyen kim Ali?
1: Aşçı.
0: Ha, yenge diyorsun.
1: Ha, yenge o mutfakta çalışıyor. Temizlik işlerini falan yapıyor. Biz yenge diyoruz ona kendi aramızda.
2: Ha. Anne, Somoş nerede?
0: Çıkmış canım, çıkmış.
1: Biz de çıkalım isterseniz.
0: Ya, gezelim mi biraz buraya gelmişken? Hı? Çok güzel bir otelmiş burası. Hadi biz biraz gezelim buraya. Gel. Gezelim biraz, ne olacak?
3: Bakalım. Bu otelin en güzel yeri yukarısı. Terası var yukarı. Yani yaptırıyoruz, yaptıracağız yukarı. Çok güzel yukarı. Buyurun, buradan başlayalım.
4: Sami?
5: Ah, Meriha geldin ha.
4: He, geldim. Otele müşteri de gelmeye başlamış.
5: Müşteri mi? Ne müşterisi?
4: Yukarıda bir kadınla kızı var ya.
5: Yok ya, daha oteli açmadık. Sana öyle gelmiştir.
4: Yok anacığım, gözümle gördü.
5: Meriha, otel kapalı.
4: Yalan mı söyleyeceğim Sami?
5: Meriha.
4: Gel bak.
5: Nereye gelin?
4: Yukarı.
5: Dur hacet yok boş ver.
4: Anacığım gel, gözünle gör.
5: Ya, dur Meriha. Dur çekiştirme, kolumu çıkarıyorum.
1: Arkada da bir tane büyük bahçe var. Şimdi orayı kullanmıyoruz ama. Ha, müdüriyet. Burada da müdüriyet odası var.
2: Çok güzel değil mi anne?
0: Çok güzel canım. Gel bakalım.
4: Gördüm diyorum. Yok inan.
5: Yok işte Meriha, kimse.
4: Anacığım daha demin buradaydı.
5: Yok işte, belki adres madres sordular ya, bak kimse yok. Hadi gel biz gidelim, bizim işimiz var ama.
1: Buralara da böyle resimler falan asacağız da daha işte şey yapamadık.
4: Sami, alnım boncuk boncuk terledi ha.
5: Sıcaktan Meliha'm, bunaldım ya. Ha, şurada taksi durağı var.

0: Pelin'cim pırlanta gibi biri. Vallahi sözüne güvenilir, dürüst.
1: Ay Feride, ne bileyim. Seyhan ayıp olmasın.
0: Ya Seyhan benim kardeşim, canım, ciğerim yani. Ama gel gör ki bu kız başka birini sevdi. Yani bu çocuk da gözümüzün önünde heba oluyor.
2: Neye?
0: Teyzem bak sen konuşma ama tansiyonun oynayacak. Yani bu çocuk geldi.

0: Adana'dan sırf bizim için İstanbul'a tek başına geride dönemiyor.
1: Belki döner.
0: Ya bak, başka biri olsa ben de yapmam Sevincim. Haklısın. Ama yani çocuk da gözümüzün önünde mahvoluyor.
1: Ay Feride, bilmiyorum.
2: Naz etme kızım.
0: Teyze. Ha hadi be.
1: Nasıl tanışacağız?
0: Halim'in dükkanında kuru fasulyecide bir kuru fasulye falan yeriz. Ondan sonra sen bir görürsün. Ben Halim'e hiçbir şey söylemeyeceğim. Bir gör.
1: Feride ya.
0: Ya bir dene Sevincim, ne kaybedersin? Ha hadi. Güzel teyzem konuşurum.
3: Otel açılışı.
1: Evet.
0: Kim kim?
1: Melih ablalar, siz, biz.
3: Biz. Emin misin bak, bizi çağırdılar mı? Bir tersip çıkmasın.
1: Ya eminim Furkan.
4: Yani dayım arkadaşlarınızı da çağırabilirsiniz dedi.
3: Dedi. İyi o zaman. Tamam, ne yapıyoruz?
5: Yemek kümek.
1: Otel açılışı işte.
0: Ben varım.
3: Ben zaten. O işlerine de.
6: Bakar mısınız?
1: Hadi ben de kaçıyorum. Hadi görüşürüz.
2: Mertcan'cığım bak, bu böyle çocuğun çantası olsun.
7: Pantolonu maviye boyayacağım.
2: Tamam, pantolonu mavi olsun. Akşama ne giyeceksin sen?
7: Bilmem. Dayım mı seçerse onu.
2: Aslan. Oh.
7: Seyhan abla. Hı. Dayım ne zaman gelecek?
2: Vallahi bilmiyorum ki bir tanem ya. Bak, Ali abin de aramadı. Bir arayalım mı, soralım mı, ister misin?
8: Hı hı. Samime selamını söylersin. Artık gelirse Marmaris'te görüşürüz. Bak, motelde yerimiz var, seni de bekleriz. Tamam mı Ali'ciğim?
9: Tamam, ileteceğim.
8: Hadi bakalım, bay bay de Ali abine.
9: Bay bay. Hoşça kal, görüşürüz.
8: Ah, Samim mi?
9: Yok, bana.
8: Ha, tamam. İyi, hadi görüşürüz sonra. Hoşça kal.
9: Alo.
10: Ali.
2: Ne haber, neredesin?
9: Otelde.
2: Hayatım, Samim abiye bakıp gelecektin.
9: Ya gelecektim, bir işim çıktı ya.
2: Arıza mı?
9: Ne arızası?
2: Hayatım, otelde arıza var dedin ya.
8: Ali'ciğim, biz, ay bak buradaymış, bebeği unutmuşuz. Sen konuşmana bak, bize bakma. Devam et sen, hadi görüşürüz, hoşçakal.
9: Alo.
2: O kim?
9: Müşteri otele bakmaya gelmiş.
2: Nasıl? Müşteri sana Ali'cim mi diyor?
10: Ali, arıza diye çıktın.
2: Hemen döneceğim. Ya anlamıyorum, sen ne yapıyorsun?
9: Ya bak, düşündüğün gibi değil.
2: Ne diyorsun Ali?
9: Seyhan hanımefendi bir arkadaşın arkadaşı.
2: Hani müşteriydi?
9: Ya Seyhan bak, ben de zor durumdayım.
10: Ali tamam.
2: Konuştukça batıyorsun, tamam.
9: Ya Seyhan.
10: Ben kapatıyorum.
2: Hadi hoşça kal.
9: Seyhan kal.
2: Ne oldu? Yok bir şey Mertcan'cığım. Sen boyamana devam et. Ben şu siyahı da. Simsiyah olsun çantası. Boş ver kırmızı filan.
0: Valla bana dua edeceksin Sevincim. Yani Halim gibisini bulmak çok zor.
2: Bak haberi yok değil mi?
0: Yok gülüm, yok.
2: Bak beni biliyorsun, utanırım.
0: Ay tamam, bir kuru fasulye yiyip çıkacağız burası zaten. Sen kuru fasulye sever misin? Aa, Halim'inki muhteşemdir. Bak Adana'da onların bir dükkanı vardı. Ben ortaokulda çıkmak bilmezdim. Valla.
11: Cumale gel. Masa dörde iki kuru çek. Hesabı da al hadi.
12: İki fasulye al.
11: Ferda.
0: Halim, madem sen giremiyorsun, sarmaları alıp biz gelelim dedik.
11: Aman bak kızım, ne zahmet ediyorsun Allah aşkına ya.
0: Aşk olsun, ne zahmeti ya. Evden aldım geldim işte.
11: Vay Melih ablam var ya.
0: Arkadaşım Sevin. Halim.
11: Memnun oldum.
0: Ben de. Tam bir kuru fasulye sevdalısıdır.
2: Feride.
0: Valla parmaklarını yiyeceğin gülüm. Yani bu kuru fasulye Halim'den sorulur. Halim, bu arada bir işin var mıydı?
11: Yok be kızım, ayıp ettim. Buyurun. Buyurun gel. Ha Cumali, şunu dolaba koyalım. Ha dur. Feride, 1,5.
0: 1.
11: Yok be kızım, ya senin korkacak neyin var? Hanımefendi.
0: 1.

0: Eldeki işi bırak, çabuk gel, koş.
1: Tamam usta.
0: Ya aç şu telefonu Seyhan, aç şu telefonu ya. Ya Semih abi neredesin ya?
2: Ya buradayım, ne oldu?
0: Hiç, olan bana oldu.
2: Niye?
0: Nasıl niye abi ya? Seyhan benden şüpheleniyor.
2: Şüphelenmez oğlum, niye şüpheleneceksin senden?
0: Abi, durup dururken ortalıktan kayboldum. Dün akşam öyle. Bir de telefonda senin arkadaşının sesini duydu.
2: Şeynaz'ın.
0: Bir iş çeviriyorum zannediyor.
2: Ali şu.
0: Abi, bana müsaade et, ben gideyim konuşayım.
2: Oğlum sen deli misin, divane misin? Melihan'ın kulağına gitse.
0: Abi Seyhan konuşmuyor diyorum ya.
2: Konuşur.
0: Nasıl konuşur?
2: Ya konuşur, siz daha gençsiniz kardeşim ya. Bugün benim için hususi bir gün diyorum sana ya. Diz çökeceğim önünde Melihan'ın. Seninle evleneceğim Melihan diyeceğim ben ya.
0: Tamam ben anlatayım.
2: Melia'ya.
0: Ya onu kızdırmadan ben anlatırım.
2: Al. Al bunu, kes beni. Of. Al bunu, sana diyorum, kes beni ya.
0: Tamam sen bana, ben sustum tamam. Kes beni diyor ya.
2: Kes beni tabii ya.
3: Sevincim, İstanbul'a yeni gelmişiz. Seyhan'la ikimiz çıktık evden, hadi biraz gezelim diye. Allah'ım ya Rabbim, sen bir kaybol. Ay resmen yani mahvolduk, şaştık kaldık, kendimizi sütlüce bulduk resmen. Ay dünyamız şaştı Sevin, hemen tabii Halim'i aradık, o zaman arabası da yok. Ne yaptı etti, yarım saatte yanımızdaydı, vallahi ne güzel.
4: Cuma işiniz mi acayip?
3: Yok vallahi Halim, tam bir kötü gün dostudur Sevin.
4: Sağ olasın Feryal, sağ olasın.
0: Hayırdır, fasulye kalmış, beğenmediniz mi?
3: Ay yok, ben çok yiyemiyorum zaten, bu kadar. Kibardır Sevin, çok kibardır, o benim gibi değil. Ben tabii 2 dakikada. Aşk olsun Feride.
0: Cumali oğlum, niye gözleriniz diktiniz bakıyorsunuz siz 2 saattir ya?
1: Ustam valla...
0: He? Oğlum 2 saattir kaş göz ediyorum, içeri girin diye hanımların yanında biz burada göbek bakıyoruz oğlum. Hadi! Çabuk! Gel buraya bak, tabaklar topla. Serdar, kusura bakma, pardon, pardon.
5: Vallahi takdir gene hakimindir ama... artık Gökçe Hanım'ın dediğine göre rüzgar bizim tarafa esiyor.
3: İnşallah ablam, inşallah.
6: Amcam ne zaman gidecek?
5: Almanya'ya. Anacığım şu mahkemeyi bekliyor, şu duruşma bir olsun.
3: Abla, Mertcan mahkemeye gitmek zorunda kalmasa keşke.
5: Anacığım artık elimizden geleni yapacağız yani. Değil mi? Ama gidersek de beraber gideceğiz ha cancan. Oh, oh. Hadi Seyhan, gülüm. Hadi Mertcan sen de gidin, hazırlanın, geç kalacağız.
3: Abla, ben gelmesem.
5: Kız niye?
3: Ya işte, öyle.
5: Ha vallahi olmaz. Bak, Samim o kadar hazırlık yapmış. Vallahi ha, çok ayıp olur. Hadi.
3: Abla.
5: Hadi, hadi.
7: Avukat Bey, rapordan haber var mı?
8: Yok Zeki Bey, henüz yazılmamış.
7: Son anda bir problem çıkmaz değil mi?
8: Zannetmiyorum. Şartlar aynı kaldığı sürece Samim Bey'in bu işi lehine çevirmesi zor gözüküyor.
7: İyi, iyi. Hayır, yani bizim Almanya'ya dönmemiz gerekiyor da.
8: Rapor çıksın, zaten durum belli. Bu işin fazla uzayacağını sanmıyorum.
7: Sağ olun.
9: Eda. Bak, bu mu? Yoksa bu mu?
3: Bilmem, ikisi de olur.
9: Sen hazırlanmayacak mısın?
3: Hazırlanacağım, hazırlanacağım şimdi.
9: Eda. Bak, dayımla konuşalım.
3: Ne konuşacağız Yiğit?
9: Ya dayım bize demedi mi? İçinize sinmeyen bir şey olursa gelin konuşun dedi.
3: Gidip ne diyeceğiz adama?
9: Söyleyeceğiz işte.
3: Nasıl söyleyeceğiz Yiğit?
9: Eda.
3: Olmaz.
9: Hadi çocuklar ya, daha hazırlanmamışsınız. Hazırlanacağız dayı.
7: Eda, Yiğit.
9: Sizin neyiniz var?
3: Hiçbir şey dayı.
9: Nasıl hiç ya, dünden beri surat asıyorsunuz. Dayı. Biz Meloş ablayı çok seviyoruz.
3: Yiğit.
9: Eda bırak söyleyeceğim.

0: Ama korkuyoruz.
1: Neden korkuyoruz? İyi.
2: Ya dayı, şimdi siz Melih ablayla evlenirseniz sizin bir aileniz olacak. Bir eviniz olacak. Belki bir çocuğunuz olacak.
1: Bizim? Belli olmaz dayı.
3: Tamam olsun. Ne olacak?
2: O zaman biz fazla gelmeyecek miyiz?
4: Vallahi Selin'cim, yani pamuk gibi çocuktur. Niye parladı ben de anlamadım.
5: Hazır değildir Feride. Daha yeni ayrıldı.
4: Ya tamam, şimdi sen onu bırak da sen beğendin mi bana onu söyle.
5: Bana izin ver biraz düşüneyim. Yarın konuşalım, tamam mı?
4: Ha. Tamam, sen bilirsin.
5: Sağ ol Feride.
4: Ay ne demek canım benim. Hadi görüşürüz.
5: Görüşürüz.
4: Kenan?
6: Feride, bir dinle bak, pişman olmayacaksın.
4: Ya ne söyleyeceksin Kenan?
6: Güzelim, sen haklısın. Hata yaptım. Ama değişeceğim. Başka bir Kenan olacağım.
4: Başka bir Kenan.
6: Evet.
4: Kenan, bak.
6: İtiraz etme Feride. İstersen geleyim Melih abladan özür dileyim. İstersen dükkanı kapatayım. Ne istersen yapacağım, ne istersen.
4: Ne istersen.
6: Evet.
1: Ya çocuklar, bu Melih sizi biliyorsunuz, kendi evladı gibi sever.
2: Biliyoruz dayı. Biz de onu seviyoruz.
1: Bu saatten sonra zor ya. Bir gün bir değil 100 tane çocuğumuz olsa sizin yeriniz ayrı.
0: Biliyoruz dayı.
1: Siz bir yana, dünya bir yana.
2: Dayıcığım, biz zaten bizi sokağa atarsınız demiyoruz ki. Sadece yeni bir aile kuracaksınız. Tatile gitmek isteseniz biz. Çocuk yapmak isteseniz biz. Başınıza bela olacağız.
1: Buldunuz zaten. Benim bundan gayrı sizden başka bir hayatım yok.
0: Dayı.
1: Ya ben bir değişik yaşamışım Yiğido. Ne kimseyi sevmişim. Ne kimseye için kılımı kıpırdatmışım. Sizin elinize kıymık batsa benim burnumun direğe sızlıyor. Bundan daha güzel bir bela olur mu? Allah'ın akıllılar. Hadi kalkın giyinin şimdi, hadi Melih ablanız bekliyor, hadi.
2: Tamam dedim.
1: Hadi tatlı belalar.
5: Madem değiştin.
6: Değiştim Feride.
5: Ne istersem yapacağım.
6: Ne istersen, bambaşka bir Kenan olacağım.
5: Tamam, sana bir şartım var.
6: Söyle.
5: Git nikah tarihi al.
4: Ama öyle 3 ay sonrasına falan değil, haftaya, yıldırım nikahı. Kıydık kıydık. Yoksa bir daha sakın gözüme gözükme, tamam mı Kenan?
6: Tamam.
5: İyi o zaman. Haftaya nikah tarihinde görüşürüz.

0: İyi geçti.
1: Abla?
2: Seyhan. Kız bak bu gençken de böyleydi. Haftanın günü 7, Samim dışarıda 8. Vallahi billahi sefacı Samim. Seyhan.
3: Hı.
2: Ne oldu sana gülüm?
3: Yok bir şey.
2: Var bir şey işte var.
3: Yok öyle. Ya Ali'ye takıldı aklım böyle. Sabahtan beri tuhaf tuhaf davranıyor abla, anlamadım gitti.
2: Ne yaptı yine?
3: Yok bir şey yok. Ne bileyim.
2: Bak, Adanalıdır, Kabadayı'dır, yan bakar. Mersinlidir, esmerdir, can yakar.
3: Ay. Nereden geliyor aklına abla böyle şeyler ya?
2: Ya. Geliyor vallahi işte, insan aşık olunca böyle uçan kuştan kıskanıyor tabii.
3: Sen niye kıskanıyorsun ki? Senin abinin senden başkasını gördüğü yok ki.
2: He, görmüyor. Arada öyle 20 yıl geçti. Sanki ben hiç merak etmedim bu adam nerede, ne yaptı, kiminle.
3: Yapmamış işte abla, yapsa bilirdik zaten.
2: Gel bakayım. Sen şöyle kalbini ferah tut hele. Böyle çere çöpe üzülme. Tamam. Uflama, uflama. Uf yok.

0: Burcu abi, yengeyle konuştun mu?
1: Konuştum Halis'e, ne oldu?
0: Ya şey, Seyhan için bir şey söyledi mi?
2: Yok. Ya Aliço, oğlum daha çok gençsiniz ya. Çok badire atlatacaksınız.
0: Ya abi tamam da.
2: Bak Şeynaz birkaç saate gidiyor, atlattık, tehlike bitti.
0: İnşallah benim için de bitmiştir.
2: Ya bitti bitti, bak bu akşam ablasının en mesut günü olacak. Ulan Seyhan yufka kızdır ve böyle bir akşam sana surat asmaz. Sen abine güven.
0: Tamam abi, sen öyle diyorsan.
2: Heh, hadi git hazırlan, gecikiyoruz Aliço.
0: Gömlek giyeyim ben de o zaman.
2: Gömlek giy. Ha, güzel olsun giydin.
3: Ha. Evet efendim. Yani hayır efendim. Yani şey.
4: Bizimden defolun. Bunun ne durumda Max?
5: Bu boğa işte geliyor. Kesinlikle başı dertte.
6: Hadi yola.
7: Tamam, hadi hadi.
5: Çabuk olun. İşte geliyor.
6: Hadi pisti temizleyelim.
4: İşte geliyor. İşte geliyor. Hemen pisti temizleyin hadi.
6: Hadi pisti temizleyelim hadi.
8: Alo Dilaver Bey, kusura bakmayın son dakikada haber veriyorum size ama Dilara ile benim dönüş biletlerimizi iptal edebilir miyiz? Evet, yani işimiz uzadı, İstanbul'da birkaç gün daha kalmamız gerekiyor. Hı-hı. Evet, tamam, çok teşekkür ederim. Sağ olun, hoşça kalın. Dilara, hazırlanıp çıkıyoruz.
9: Eda?
10: Dayı, iki dakika konuşabilir miyiz?
9: Tabii konuşuruz. Gene ne var?
10: Bunu sana getirdim.
9: Bu ne?
0: Ah anacığım yüzü.
10: Anneannem evlenirken anneme vermiş. Annem de benim için saklıyordu.
9: Eda? O yüzük senin kızım.
10: Dayı, benim daha evlenmeme çok var. Bu yüzüğü Melih ablaya ver. Bize çok emeği geçti. Hem annem de böyle olmasını isterdi.

0: madem değiştin, Yıldırım nikahı kıy dedim valla.
1: İyi demişsin abla.
0: Aman gülüm, artık beni kaybedecek hiçbir şeyim yok valla. Artık onu da beceremezse.
1: Yok artık, yapar. Yani seni kaybetmeye göze alamaz. Eda geldi.
0: Açsana.
2: Oyuna getiriyor seni Kenan.
3: Anacığım ne oyunu?
2: Yıldırım nikahı kıymazsan ayrılırım denir mi? Bu kızın bir ayıbı mı var da böyle Yıldırım nikahı istiyor?
3: Ne ayıbı anne?
2: Yavrum, insanın aklına her türlü musibeti getiriyorlar. Ayıp. Böyle cebren nikah kıyıldı. Nerede görülmüş?
3: Anacığım ayıbı mayıbı bırak. Şu nikahı kıysak?
2: Kıydık. Nerede oturacağım?
3: Feride burada oturmaz.
2: Kendi bilir.
3: Sen destek çıksan.
2: Ben mi? Evladım benim, etimle budum ne?
3: Anne, Antalya'daki portakal bahçesi.
2: Ölümü gör.
3: Anne!
2: O bize babandan vasiyet. Her yıl özellikle gider yardım mahsulünü.
3: Anacığım, portakal mı önemli, çocuğunun mutluluğu mu?
2: Dur bakalım. Ben evrağı nerede onu bile bilmiyorum. Yarın olsun düşünürüz.
3: Düşüneceğim.
2: Bakacağım Kenan.
3: Sağ ol anacığım, sağ ol.
4: Abi. Dayın ne zaman evlenecek?
5: Vallahi bilmiyorum Mertu. Bu akşam Melih ablaya teklif edecekti.
4: Evlenince Melih abla mı buraya gelecek, biz mi oraya gideceğiz?
5: Yani biz oraya sığmayız. Melih ablalar da buraya sığmaz. Ne bileyim, başka bir yere taşınırız herhalde.
4: Yeni eve taşınınca Melih ablayla aynı odada kalabilir miyim?
5: Kalamazsın. Ya ben ya Eda, birimizden birini seç bakalım. Hadi hazırsın. Al bakalım. Pambık.
4: Abi yardım et.
5: Tamam.
6: Eda, bak nasıl böyle yüzünün güzelliği ortaya çıktı ha.
7: Melih abla. Saçın birazcık abartılı olmadı mı?
6: Yok. Kız bilakis.
1: Evet, sen çok sadesin ya, ondan öyle geliyor sana.
7: Yok, güzel oldun Edacığım gerçekten.
6: Dur bir bakayım. Dur hele. Feride, kız o büyük küpeleri getirsene.
1: Sallantılı olanı.
6: Büyük sallantılı.
7: Ya Melih abla.
6: Dur, uçlara toplu var ya.
7: Melih abla, yok, gerçekten gerek yok.
6: Anacığım bak, berberde beni rahat bırakmadın, içimden geldiği gibi süsleyemedim, şimdi artık süsleyeceğim.
7: Abla, getireyim mi?
6: Getir kız. Bak anacığım, Allah aşkına şu saçlarını şöyle azıcık kabart ya. Şöyle azıcık kabart, ne öyle düz?
7: Daha mı?
6: Daha da herhalde. Allah Allah, nedir öyle sade, sade.
7: Eda'cığım benim elim varmıyor, şunu yapsana, yap.
6: Bak böyle yapacaksın, düştüm hop, düştüm hop, şu hareket.

0: şu. Bunu al.
1: Bu ne?
0: Bu şey, bu Meliali Hakim'imizin parçası. Ben sana göz kırpınca koyarsın bu parçayı, tamam mı? Bu şey, başta anons var, atlama.
1: Atlamam. Sen hazır mısın?
0: Ben vallahi bilmiyorum Ali, çok bir garibim ben ya.
1: Abi ya, hiç düşünme. Bir defa da söyle, yaparsın.
0: Bir defa da. Söyleyeceğim.

0: Geliyorum Haluk'cum.
1: Tamam, ben yemekleri ayarlayıp geleceğim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Çok güzel görünüyor.
3: Abla. Sana ne oldu?
1: Mertcan.
2: Bir şeyim yok ablacığım.
3: Ya neden böylesin?
1: Ya rahat bırak ablanı, gayet güzel işte.
2: Güzel mi gözüküyorum?
3: Ha. Hayır.
1: Evet Mertcan.
2: Ya Yiğit, sen ciddi misin?
1: Yani biz seni böyle görmeye alışkın değiliz ya. Ondan, yoksa güzel olmuşsun. Valla.
0: Hanımlar, beyler. Güzel Meriham.
2: Dayı, çok acıktım.
0: Tamam, şimdi Ali abin yemek hazırlıyor oğlum. Küçük bir merasimimiz var, ondan sonra yemek yenecek, tamam mı?
2: Ne merasimi Sami?

0: Anne ne oldu?
1: Evde yok kızım.
2: Abla nereye?
1: Sarıyer'e şoför bey.
0: Anne benim karnım aç.
1: Yiyeceğiz kızım, az kaldı.
3: Ustam ışıkları kapatayım mı?
4: Yok, ben kapatırım cumartesi, sağ ol.
3: İyi akşamlar ustam.
4: Hadi iyi akşamlar, ben de çıkıyorum.

0: Rüsteyim ya. İçeriden ses gelmiyor.
1: Ne sesi gelecek Furkan?
0: Açılış gecesi değil mi abi?
1: Kendi aralarında kutluyorlar abicim. Hadi yürü.
0: Bilemedim ben ya.

0: Seyhan.
1: Ay tamam, şimdi hiç kavga etmeyelim.
0: Ya sen benimle niye konuşmuyorsun?
1: Konuşuyorum.
0: Ya Seyhan.
1: Şuradan servis tabağını verir misin bana?
0: Ya ben bir şey yapmadım.
1: İyi tamam, yapmadım.
0: Ya bir şey yapmadım diyorum.
1: Anladım, yapmadım. Tamam. İyi akşamlar.
2: Ayça kızım.
1: Ne haber Ayça?
3: İyilik Feride abla, nasılsın?
4: Annen gelmedi mi?
1: Yok Melih abla ya, babamla bir işleri vardı ama patlıcanlı pilav gönderdi.
2: İyi akşamlar. Bu da benim valideden. Tatlı gibi bir şey herhalde, bakmadım. Sen ver. Sen koy masaya, biz mutfağa indiririz oğlum ha. Saçlar çok mazın olmuş oğlum.
5: Ya bırak, dayım yaptı.
2: İyi sen?
5: Benden de iyilik. Eda?
6: Biliyorum, biliyorum, biliyorum, biliyorum, biliyorum.
5: Çok güzel olmuşsun ya.
2: Ben de öyle dedim. Meloş abla, ben onu alayım.

0: kızım sen kendine.
1: Olmamış mıyım?
2: Yok, olmamış bu.
3: Kötü mü olmuş?
2: Kötü olmuş tabii. Can Can. Onun kendi hali fıstık gibi değil mi?
3: Evet.
2: Evet. İşte sade ol, sade.
0: Oğlum sade ol. Senin halin çok güzel.
3: Kızım.

0: Tamam, ne oldu?
1: Bu akşamki programımızın son eseri Saadettin Öktenay'ın Hicaz şarkısı. Sevgimizin, aşkımızın üstünden sene geçti, mevsim geçti, ay geçti.

0: çok acıkmış bir yerde yok.
1: Aman otelin ışıkları yanıyor. Bir de buraya bakalım. Gel.
2: Ne birleştik ne ayrıldık biz senle.
3: Bu şarkı bittiğinde öyle bir şey olacak ki.

0: çok hata yaptım. Ve ama ne derler, hani hatasız kul olmazmış. Ama sen benim hayatımdaki tek doğrusun, biliyor musun? Elimsin, kolumsun, kalbimsin, ciğerimsin. Melihasın benim.
1: Aa, bu kadın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli 33, Sakarya 32, Bursa 35, Balıkesir 34. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 17. Konya 34, Kayseri 33, Nevşehir ve Sivas 31. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 24. Denizli 39, Aydın 41, Muğla 36, Manisa 38. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 27. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 40, Hatay 32. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 23. Bolu 30, Karabük 32, Rize 28, Samsun 29. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 15. Malatya 38, Erzincan 36, Van 30, Ardahan 25. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 24. Mardin 37, Şanlıurfa 42, Siirt 39 ve Diyarbakır 41 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladı.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: çok hata yaptım. Bu sevdam. Ama dediler hani hatasız kul olmazmış. Ama sen benim hayatımdaki tek doğrusun, biliyor musun? Elimsin, kolumsun, kalbimsin, ciğerimsin. Melia sen benim.
1: Aa, bu kadın.

0: Dilara.
1: Seni çok özledim.
0: Ben de seni özledim kızım.
2: Seyhan, bu kadın sen Mavi'ye Samoş mu dedi, bana mı öyle geldi? Ali?
3: Samoş mu dedi? Ben duymadım, Samoş mu dedi?
2: Samoş dedi. Ben de duydum, Samoş dedi.
4: Rahatsız etmedi ki Samim.
0: Yok yok, dur Ela rahatsız, Şenaz buyurun buyurun. Meliha, Şenaz Hanım, Meliha'm, Şenaz Hanım.
4: Memnun oldum.

0: Dur bir dakika. Meryem gel.
1: Bir şeyin
2: lazım. Ablam otur.
0: Ye,

0: Anne nereye koydun?
1: Neyi?
0: Bahçenin tapusunu.
1: Bahçe mi?
0: Antalya'daki portakal bahçesi.
1: Tapuyu ne yapacaksın oğlum?
0: Satacağım.
1: Ölümü gör Kenan.
0: Anne.
1: Oğlum bak ant verdim. Çık şu, çık şu sandığın içinden.
0: Niye?
1: Evladım, babana o portakallar okutmuş. O bahçe sayesinde geçinmişler. Manevi değeri var. Öyle evleneceğim diye satılmaz.
0: Anacığım anlamıyorsun. Ya Yıldırım nikahı kıyacağız ya Feride benden ayrılacak.
1: Man ayrılsın, tutan mı var?
0: Anne, tapu burada mı değil mi? Anne.
1: Bilmiyorum.
0: Sen bilirsin anacığım. Unutma, o bahçeyi babam bana bıraktı. Bugün olmazsa yarın tapuyu bulacağım.
1: Kenan.

0: bu Diloş canıdır samimi. Bunlar bir oynarlar, bir severler, birbirlerini hakikaten görmek gerek.
1: Ya. Melek, geliyorum.
0: Siz canım, akrabası mısınız Samoş'un?
2: Yok, biz aynı sokakta oturuyoruz. Tam karşısında.
1: Şeynaz, bana müsaade. Dilara, kalk ciğerim.
3: Niye?
1: Hadi kalk, ben gideceğim.
3: Lütfen.
0: Ay Samoş, otursun, çok özledi çocuk seni.
1: Allah Allah. Dilara, hadi canım ciğerim.
0: Nasıl, balları beğendiniz mi çocuklar?
2: Hangi balları?
0: Siz değil, çocuklara getirdim ya Marmaris'ten.
2: Marmaris'ten mi?
0: Ha, evet.
1: Melia, kız.
0: Ay Samoş, vermedin mi yoksa balları çocuklara?
1: Verdim verdim, yediler bak arı kovana gibi.
4: Yok, yedik. Ha.
3: Çok güzeldi.
0: Abla.
3: Melia ablam nerede?
0: Tabii mi abi?
1: Peri kızı, sen otur. Ben bakacağım.
5: Bir sorun mu abi?
1: Aliço, ben gidip geliyorum, sen burada kal Aliço.
0: Ay, tuvalete gitmiştir canım, koskoca kadın nereye kaybolacak?

0: sarılacağım, sürpriz?
1: Ya bu sürpriz müpriz değil.
0: Ne oluyor?
1: Ya bana bir şey sorma.
0: Nasıl sormayayım? Ali kim bu kadın?
1: Ya bilmiyorum.
0: Bilmiyorsun.
1: Ya sorma dedim işte.
0: Ali. İyi peki, tamam. Tamam, sormadım, tamam. Kimmiş? Bilmiyorum, bir şey söylemiyor ki.
2: Lan bu çocuk senin abiye mi benziyor, bana mı öyle geliyor?
0: Ne alakası var Furkan ya?
2: Ne bileyim abi, yanaklar manaklar öyleli böyleli.
0: Furkan saçmalama.
2: Mertcan. Furkan. Mertcan öyle değil mi oğlum? Mertcan. Perişan oldu çocuk.
3: Ya Melia, ya bir saniye dinlesene beni sen.
4: Konuşma benle Samim.
3: Ya ne demek konuşma ya? Celal Lelecek ne var? Arkadaş diyorum
4: Norveçli.
3: Sana.
4: Norveçli.
3: Evet.
4: Samim hani erkekti?
3: Erkek?
4: Samim git.
3: Ben sana öyle bir şey demedim. Arkadaş dedim sana. Arkadaş. Ya Melia. Ya. Ulan.

0: Allah Allah. Samim abinin geleceği yok. Ben savaş mahallini terk ediyorum.
1: Ben de.
0: Hadi biz de kaçalım.
2: Mertcan. Hadi ablacığım.
3: Mertcan.
4: Geliyorum.
3: Nereye bakıyorsun ablacığım?
4: Hiç.
5: Ayaklandınız mı?
0: Ha.
3: Ali'cim biz de kaçalım artık.
5: Olur peki, yalnız gidebilir misiniz?
3: Aman her akşam sen mi bırakacaksın bizi? Dün gece de çok yorduk zaten seni. Sağ ol, gideriz biz.
5: Tamam.
3: Seyhan ne diyor bu?
6: Bilmiyorum abla. Bilmiyorum.
3: Ali.
5: İyi tamam işte, hallettik.
3: Ya bırak Ali. Bırak. Yani dün gece de bırakmışsın. Yalnız kalmasın Şehnaz Hanım. Bir ara hatırlat da evdeki bal gazetesini vereyim.

0: Kardeşim sen biraz daha bassana gaza. Bak bak, arayı açtılar. Arayı açtı, bak bak gidiyor bak.
1: Abi basıyoruz gaza da ters bir durum falan yok değil mi?
0: Ya ne ters durumu ya? Aile durumu diyorum sana ya. Hadi ciğerim benim, sen sür ya.
1: Peki.

0: Evet abi, nasıl gidiyoruz?
1: Çocuklar, araba var bizde, birlikte gidelim.
0: Feride abla, nasıl sığacağız?
2: Ben Mertcan'ı kucağıma alırım.
1: Tamam işte, hadi.
2: Hadi, iyi geceler.
3: İyi geceler.
2: Gel canım, bismillah. Hadi canım.
0: Ali abi.
3: Ya tamam işte, hep beraber gideceğiz Yiğit.
1: Şeynaz Hanım, yakala istersen, bak orada var hemen.
3: Ya Seyhan geldiği gibi gider, hadi yürü sen, hadi.

0: Dahlia. Dahlia.
1: Gelme Sami.
0: Ya bir dinle Allah'ın aşkına.
1: Yok, dinlemeyeceğim.
0: Dahlia.
1: Annet bak. Bir kere de beni kandırma. Ha? Bir kere numara yapma Allah aşkına. Bir defa şu hevesimi kursağımda bırakma.
0: Ya sana yemin billah ediyorum. Bak biz bu gece biz bize olacaktık. Sürpriz oldu. Benim de haberim yoktu diyorum sana.
1: Haberin yok.
0: Yok.
1: Samim dün kim geldi kapıya?
0: Kapıya?
1: Heh, dün kim getirdi balları?
0: Melia.
1: Bıraksana.
0: Ya Melia. Melia. Ya aç şu kapıyı gülüm ya.

0: aptal Meliha. Aptal Meliha.
1: Ablam biz biraz abartıyor muyuz sanki?
0: Feride.
1: Hayır, kadının kim olduğunu bilmiyoruz. Belki sen Mavi doğru söylüyor. Belki gerçekten arkadaşı.
0: Ellerin iyiyse evlerin güvesi.
1: Abla.
0: Bak Feride, Allah aşkına bana samimi savunup durma. Ya anacığım, bu nasıl arkadaş, bir böyle kollarını boynuna atmadı kaldı zaten. Onu da kızı yapmadı mı, yaptı.
1: Ablam tamam, sinirlenme sen. O kızı nereden çıktı gerçekten?
0: Anacığım çıkar. Çıkar, bu çıkarmıştır, bu çıkarır.
1: Ablam yapma ya.
2: Abla.
0: Ya Feride bak Allah aşkına, yani bir kadın çocuğunu mocunu alıp yanına Marmaris'ten ta buraya geliyorsa bir sebebi var. Boşu boşuna gelmez.
1: Ne için ablam Allah aşkına, canım benim ya.
0: E göreceğiz, bak çıkacak ortaya, bak göreceğiz. Çıkacak.
3: Anne.
2: Efendim canım.
3: Biz neden Samoşlar'da kalmıyoruz?
2: Ev doludur. Otelde gördün, çocuklar var.
3: Ne çocukları mı?
2: Yok canım, yeğenleri onlar.
3: Samoş artık hep onlarla mı kalacak?
2: Olur mu öyle şey, bir tane. Bize de gelecek tabii ki.
3: Ne zaman?
2: Yarın olsun bakarız. Ama sen artık kapa gözlerini, hadi bak saat kaç oldu, hadi. Hadi.
3: İyi kılar.
2: Sana da canım benim, hadi.
4: Ben ne talihsiz bir adam, ben ne kadersiz bir adam ya. Bu kadar zaman torbaya gir, sen tam Melia'ya evlenme teklif edeceğim, pat diye çık gel ya.
5: Dayı, kimdi o kadın?
4: Arkadaş.
1: Dayı ne arkadaşı ya, sürekli aynı şeyi söyleyip duruyorsun.
4: Ha, Melia bitti, bir de sen başladın Eda. Ya eski bir tanıdığım kızını alıp gelmiş.
1: Kocası yok mu?
4: Yok.
5: Nasıl yok?
4: Yok yok, kızı var.
3: Adı ne?
4: Ne yapacaksın adını?
3: Sordum.
4: Dilara.
3: Dilara.
6: Aliço. Yok, cevap vermiyor.
4: Ya gözünü seveyim ya.
6: Abi 40 defa aradım, açmıyor işte ya.
4: Allah'ım hey güzel, Allah'ım. Can can. Bak bakayım şu pencereden şu bir hareket var mı, bak.
3: Tamam.
6: Hadi.
4: Ya Aliço, bu bugün olacak iş mi ya? Yarın gel, sabah gel, tam o anı. Ya o zamanı nereden buldun ya?
6: Bulurlar abi, bulurlar. Bunların içlerinde radar var, radar.
4: Allah'ım güzel, Allah'ım benim ya. Can can bir hareket var mı oğlum?
3: Bakıyorum.
0: Ya Seyhan bir bırak.
1: Ya ablam ne olursun, ver şu gırgırı hadi. Ya ablam birkaç gününe gelmiştir, kızma bu kadar.
0: Ya Allah Allah, madem geldi Seyhan, Allah aşkına ışıklar, Zeki Müren, merasim. Ya bu namussuz beni bu kadına niye malamat etti?
1: Ablam otele geleceğini tahmin etmemiştir o, ne olursun.
0: Sen konuşma, tut şunun ucunu.
1: Niye?
0: Kız tozumu camdan silkeleyeceğiz.
1: Bu saatte. Abla belin çıkacak, yapma.
0: Abla!
1: Ne yapıyorsun, gözünü seveyim ben.
0: Ay abla hele bir bırak. Aa, kaçın.
1: Ablayı.

0: Vallahi söyleyeceğim Zübeyir. Ustamın kurtuluşu yok.
1: Papara yiyeceksin ha Cumali.
0: Olsun. Ustama canım feda.
2: Günaydın Halil kardeşim.
3: Günaydın abim benim. Sağ olasın. Günaydınlar.
4: Günaydın usta.
5: Günaydın usta.
0: Hoş geldin usta.
3: Hoş bulduk. Cumali bana bir çay versene.
0: Tamam usta.

0: Oğlum sen bana 2 gündür taktın mı lan?
1: Estağfurullah usta.
0: Ne bakıyorsun öyle koyun gibi rahatsız?
1: Ustam dün acaba ayıp etmedik mi?
0: Kime?
1: Feride ablaya.
0: Niye?
1: Kızdın ya ustam. Bağırdın. Misafirler apar topar kalktılar.
0: Senin yüzünden?
1: Ustam.
0: Ne gözlerini dikip bakıyorsun bana? Sinirlendiriyorsunuz beni.
1: Ustam ben gene de söyleyeyim de.
0: Bak. Terbiye öğretiyorsun yani bana. Sen adam başına öğretti kitabını yazın değil mi Tevge?
1: Ustam valla...
0: Ya gel! Sabah sabah benim sinirimi kaldırma be. Ben istediğimi bağırırım, istediğimi ağlarım. Sana mı soracağım ben? Tak! Tövbe ya!

0: perdeler kapalı.
1: E uyuyorlardır dayı.
0: Uyumaz o. Sabaha kadar cin gibi beklemiştir.
2: Şey ne zaman dönecek?
1: Ne?
2: Şehnaz Hanım.
1: Aliç o dün gitmeyecek miydi?
3: Öyle dedi abi.
1: Niye hala burada o zaman?
3: Bana ne soruyorsun abi? Arkadaş senin arkadaş.
1: Tamam uzatma. Nereyedir?
4: Ben baktım.
0: Oğlum dur sen, ben baktım. Ben bakacağım. Kenan.
5: Abi günaydın.
0: Ne işin var senin burada ya?
5: Konuşmamız lazım Samim abi.

0: Ablam ne oldu, konuştunuz mu Kenan'la?
1: Yok gülüm, dün o kıyamette arayamadım.
0: Arama zaten, resti çekmişsin.
1: Ay çektim vallahi Seyhan yani. Yıldırım nikahını kıydı kıydı, yoksa unutsun beni.
0: Ya abla kıyar da kıymasına şimdi. Yıldırım dediğin iki gün sonra nikah. Ne yapacaksınız, nasıl yaşayacaksınız?
1: Anacığım, Muazzez teyzem istese hepsi hallolur. Yani ne oldu o Antalya'daki bahçe ha? Portakal bahçem var diye kurum kurum kurunuyordu. Haciz borcunu bile Samim abime ödettiler ya. Yani Muazzez teyze istedikten sonra her şey hallolur. Sorun o.
0: Dur bakalım ya. Alo.
2: Ya Seyhan neredesin ya? Akşamdan beri 100 defa aradım seni.
0: Buradayım, evdeyim.
2: Ne oluyor? Nedir durum? Perdeleri de kapatmışsınız.
3: Ha, melemen hazır kızlar.
0: Öyle oldu ha. Kimle konuşuyor bu?
4: Seyhan.
2: Nasıl öyle oldu ya? Samim abi perişan, bir şey söylesene.
4: Samim mi arattırıyor onu?
0: Ablam kurban olayım, sakin ol ne olur.
4: Yok anacığım, söyle, benim artık diyecek başka bir lafım yok.
2: Seyhan cevap versene ya da in 2 dakika konuşalım.
0: Ama konuşamayız.
2: Nasıl, konuşmak da mı yasak?
0: Ha ha.
4: Seyhan.
0: Ya tamam abla. Ali, ben müsait değilim, sonra konuşacağız, tamam mı?
4: Ali söyle Samim abiyle bir daha aramasın ha.
0: Tamam abla ya. Ha ha. Tamam. Tamam. Hadi hoşça kal. Bay bay.
2: Konuşmak da yasak.
5: Ne diyor?
2: Yok. Evde sıkı yönetim uygulanıyor.
5: Benim için bir şey diyor mu Alço?
2: Yok abi, sinir küpü.
5: Hay Allah'ım ya.
6: Samim abi.
5: He?
6: Abi gözünü seveyim dinle. Ya Yıldırım nikahı kıyacağız ya Feride beni defterden silecek.
5: Kıy oğlum.
6: Abi para yok, pul yok. Nikahı kıydık. Evi nasıl tutacağım? Biz nerede oturacağız?
5: Sizin evde.
6: Yok. Valideyle birbirlerini yerler.
5: İyi o zaman karşıya taşın. Melia yengeyle 3 güveysi olursun.
6: Ha, istiyorsan sen ol.
2: Düşünüyorum. İstemem.
5: Ya durun bir dakika. Oğlum senin kıyıda köşede 3 kuruş paran yok mu?
6: Yok Samim abi. Tek şansım sensin.
5: Ben mi?
6: Valideyle konuşup portakal bahçesinin tapusunu versin.
5: Oğlum.
6: Abi büyüğümsün. Feride'yi sen istedin. Seni dinler. Hadi kırma beni, bir abilik yap.
5: Ay Allah yarabbim ya. Yahu. Tövbe estağfurullah.
7: Evet Şefik. Yok daha dönemiyorum çünkü buradaki işlerimi halledemedim ben, o yüzden. Birkaç gün daha burada kalacağım. Aha. Dönüş tarihi belli değil. Ben kesinleşince sana haber veririm. Motel sana emanet. Tamam. Haberleşiriz, görüşürüz.
8: Ne diyor?
7: Kalıyoruz Dilara'cığım. Ama şimdi de hemen hazırlanıp gidiyoruz.
8: Samaşa mı?
7: Başka yere.
8: Nereye?
7: Melia Hanımlara.
8: O kim?
7: Soru sormayı bırak, hadi hemen hazırlanıp gidiyoruz. Gel bakalım.

0: Peki bunu al sen o zaman.
1: Yok ablam, onun için demedim yani. Hani sen şey olma da sonra.
2: Tansiyon düşecek ablam.
0: Yok, öyle karşımda put gibi durdu da ben bir çift laf edemedim ya.
1: Kime?
0: Balcı'ya, Şehnaz Hanım'a.
1: Aman ablam, ne diyeceksin ki?
2: Bence de en doğrusunu yaptın sana.
0: Ya olur mu, sandalyeyi bırak diyeceğim, kalk ben oturacağım diyeceğim, ora benim yerim diyeceğim. Yo, öyle tut yemiş bülbül gibi kaldım.
1: Yok değil, o senin asaletin.
0: Yok, ben onunla bir karşı karşıya geleceğim.
2: Yok, görmezsin, çoktan dönmüştür o.
0: Yok, ona iki çift lafım var. Beni öyle enseye vur, lokmayı al bir kadın zannedemeyecek.
1: Uy aslan. Ben geç kaldım, kaçıyorum.
0: İyi tamam gülüm.
1: Seyhan, bir telefon aç, haber ver bana.
2: Tamam, telefon ederim ben.
1: Sen de üzülme ne olur canım benim.
0: Tamam gülüm, sen beni merak etme. Biz
1: aa,
0: sen...
1: Otur ya.
3: Ali.
4: Can.
3: Sami abinin nesi var?
4: Yok bir şey ya. Bir arkadaşı geldi.
3: Ne arkadaşı?
4: Hanım arkadaşı. Ama yok bir şey, eski bir tanıdık.
3: Melih abla?
4: Yenge Barut gibi dünden beri onunla uğraşıyor.
3: Yapma ya. Melih ablayla konuşulmaz, şimdi bana da parlar. Ali. Arkadaşlık derken derecesi.
4: Ne yapacaksın oğlum sen derecesini? Adamın üstüne gitme diye söyledim sana. Sen kimseye bir şey söyleme.
3: Yok abi, söylemiyor. Hay Allah. Abi çok ters olmuş ya.
4: Öyle oldu. Hadi görüşürüz.
3: Abi sağ ol, kafanızı şişirdim ya.
4: Ne demek?
3: Feride?
2: Ne işin var senin burada Kenan?
3: Samim abimle konuşmaya geldim.
2: Neyi?
3: Evlilik meselesini.
2: Evlilik mi?
3: Kafaya koydum Feride. Yıldırımsa yıldırım, bu sefer nikaha kıyacağım.
2: Kenan.
3: Bana birkaç gün izin ver, çözeceğim bu meseleyi.
2: Ciddi misin sen?
3: Hem de nasıl?
2: Ay Kenan, Allah Allah.
3: Feride, seni öylesine özledim.
2: Ben de tamam. Ama birazcık sabret. Önce dünya evine girelim, ondan sonra hasret gideriz. Hem şurada nikah tarihine ne kaldı değil mi Kenancığım?
3: Hiçbir şey.
2: İyi günler.
5: Adana, Marmaris, Fethiye. İl Türkiye. Helal olsun Samim abim.
2: Ya Furkan.
5: Ya Furkan. Allah'ın adını verdim, yalan.
2: Ya ama çok dalga geçiyorsun Furkan.
5: Ya tamam be, büyüttünüz siz de.
6: Abi o akşam o kadın gelmemiş olsaydı Melih ablayla dayım evlenmiş olacaktı.
5: Ne?
2: Ne? Evet.
6: Oh, ya akşamki yemek onun için düzenlendi, akıllı.
5: Oh.
2: Ne olacak şimdi yani, evlenmeyecekler mi?
0: Ne evlenmesi abi? Melih abla perdeyi bile açmıyor.
5: Kim abi bu kadın? Balcı?
0: Ha, Balcı bir arkadaş işte.
5: Türkülerle Türkiye'm.
2: Furkan, Allah Allah.
5: Tamam abi bak, siz ne yapın edin o ikisinin arasını yap. Abi nasıl yapacağız? Ne yapın edin bulun abi. Bak ikisinin arası bozulur, olan size olur. Abi büyükler ayrılır, olan küçükleri olur. Ben bunu bilen olarak söyleyeyim size.
6: Ya Eda, biz ne yapacağız?
5: Ben yardım ederim. İsterseniz.
0: İstemeyiz. Biz kendi işimizi kendimiz hallederiz.
5: Halledersin. Gördük nasıl hallediyorsun işlerini.
6: Hangi işleri?
5: Oğlan çocuğu geliyor.
2: Eda, hazır mısın sınava?
0: Hazırım.
2: Oh, hadi göreceğiz. Allah Allah ya. Ya Furkan gülme. Ya.
0: Ulan delisi mi be?
2: Biraz acele etsene canım.
7: Anne. Melih kim?
2: Hani dün akşam Samoş'la dans ediyordu ya, bir teyze tanışmıştık. İşte o.
7: Samoş'un nasıl oluyor?
2: Bilmiyorum. Gidince öğreneceğiz.

0: Abla?
1: Allah canını almasın Seyhan. Ödümü patlattın ha.
0: Abla ne yapıyorsun?
1: Perdeyi düzeltiyorum.
0: Abla.
1: Ha Seyhan.
0: Bak kızacaksın ama. Belki de ablam haklı, biz bu işi çok büyüttük.
1: Ya niye gülü?
0: Ya ablam kadın kimdir, nedir, necidir bilmiyoruz ki. Alışmışız, ha babam Samim abiyi suçluyoruz.
1: Seyhan.
0: Ya Samim abi haklıysa? Ya kadın sadece tanıdıksa? Ha? Ayıp olmayacak mı Samim abi?
1: Yok anacığım yok. Bu sefer durum farklı, bu işte bir iş var benim içime doğuyor.

0: Sen abi?
1: Ha Liço. Ne oldu, vaz mı geçtin evlenmekten?
2: Yok, ben vazgeçmedim de. Simelya'yı görüyoruz. Gözünden ateş fışkırıyor.
1: Abi dur bakalım ya. Bu Marmaris'i ömrü billah burada kalacak hali yok. Çekip gidecek. Sonra sular durulur. Yenge sakinleşir. Siz de eski halinize geri dönersiniz.
2: Döner miyiz Haliç'o?
1: Dönersiniz abi. Siz ayrılamazsınız birbirinizden.
2: İnşallah Haliç'o.

0: Günaydın arkadaşlar.
1: Günaydın canım.
0: Kızlar, ben acil dönüyorum. Görüşürüz.
1: Kolay gelsin.
0: Ne oldu, senin canın sıkkın?
1: Ya öyle biraz karışık bir gün. Ha. Sen ne yaptın? Karar verebildin mi?
0: Halim'le ilgili.
1: Ha. Akşam düşüneceğim demiştin.
0: İşte düşündüm.
1: Ne?
0: Yok Feride ya, bana göre değil, olmaz.
1: Halim mi?
0: Evet.
1: Niye?
0: Ne bileyim, elektriğimiz tutmadı.
1: Tutar gülüm, tutar. Ben gördüm. Bak, Halim'den o elektrik geldi.
0: Feride.
1: Sevinç'im, çocuğun canı sıkkın. Yani başına gelmeyen kalmadı. Biraz zaman ver. Bak göreceksin, dünya iyisidir. Bana teşekkür edeceksin.
2: Az oturdum Azizciğim.
3: Gideyim İkbal.
2: Şu tapunun yerini değiştireyim.
3: Ah kardeşim, bu yaştan sonra.
2: Çocuğu deli ettiler. Ağaç tepelerine çıkardılar. Ama yağma yok. Madem ki gelin resti çekti, benim de tam ona göre bir münasip planım var. Muazzez kolay kolay pes etmez. Görecekler.
3: Hadi inşallah kardeşim. Allah'a ısmarladık İkbal.
2: Güle güle.
3: Yavaş.

0: Aman içimde bir sıkıntı var benim.
1: E tamam bak perdeleri açalım geçecek o sıkıntı.
0: Yok açmayacağız.
1: Abla hep kapalı mı kalacak perdeler böyle?
0: Kalacak.

0: Ferdi nasılsın?
1: İyi Halim'cim, sen nasılsın? Valla biz de sevindi, tam senden bahsediyorduk.
2: Feride.
0: Öyle mi? Ya Ferda, ya dün dükkanda ben size böyle bir kabalıktır, münasebetsizliktir, bir aksiliktir falan yaptım mı, yapmadım mı ya Ferda?
1: Yok canım yok, yapar mısın? Bak tam tersine diyorum ki bu sefer de biz seni yemeğe çıkarsak ha?
2: Ne? Evet evet, hani teşekkür babında Halim.
0: He, iyi peki, hadi buyurun gelin.
1: Ay yok, biz seni davet ediyoruz. Hani şu sahilde kebapçı yok mu? Hani orada böyle yemeği yerden ederiz, ne dersin?
0: Yok be kızım ya, ne hacet var?
1: Olmaz mı Halimciğim? Hem sana da bir değişiklik olur ha?
2: Feride.
1: Hadi be Halim, kırma bizi ne olur.
0: İyi tamam peki, gelim alayım mı?
1: Yok yok, biz geliriz merak etme.
0: Evet tamam, bir yarım saat o zaman oradayım, tamam? Hadi. Ben çıkıyorum.
3: Tamam usta.
1: Feride. Ya ne olacak, bir şans daha versek. Ya bu sefer de elektrik almasan söz vallahi zorlama yok.
2: Geçen sefer de öyle demiştin.
1: Kız bir kebap yiyip geleceğiz Sevin. Ay kırma beni. Hadi hadi hadi.

0: Alo? Mukaddes teyze?
1: Benim Kenan.
0: İyiyim teyzeciğim. Sen nasılsın? Teyzeciğim, sana bir sorum olacak. Babamın Antalya'daki portakal bahçesi vardı ya. Annem tapuyu nereye koyduğunu unutmuş. Bir türlü bulamıyoruz. Acaba sana söylemiş olabilir mi? Yok, bilmiyorsun. Tamam teyzeciğim. Ben yine ararım. Öptüm ellerinden. İyi günler.
2: Kenan?
0: Efendim anne?
2: Ne işin var oğlum senin evde?
0: Hiç anne, bir şey unutmuşum.
2: Oğlum, bu kadar mı istiyorsun evlenmeyi?
0: Yoksa Peri de ayrılacak. Anne tamam bak, beni dinlemiyorsun. Samim abiyle konuştum, bugün arayacak. Bari onu dinle.
2: Kenan.
0: Anne, Samim abiyle konuş. Ondan sonra hayır de. Ha anacığım?
2: Peki tamam.
3: Aslan anam.
4: Ablam kahven.
5: Ay Seyhan sağ ol gülüm ha.
4: Alo. Ablam nasılsın?
5: Feride gülüm ne oldu sesine?
4: Yok yok bir şey yok. Psikolojik olarak. Şimdi Sevin duymasın diye.
5: Ha Sevin mi? Niye?
4: Ablam. Halim'le buluşmaya gidiyoruz.
5: Ha anladım.
4: Sen beni yarım saat sonra arıyorsun. Feride acil bir şey çıktı. Çabuk eve gel diyorsun, tamam mı?
5: Tamam.
4: Kalkıp gideceğim. İkisini baş başa bırakacağım.
5: Kız aferin.
4: Feride. Ablam. Tamam. Canım benim. Tamam. Unutma sen onu. Çok öpüyorum seni. Hadi canım.
5: Tamam. Hadi konuşuruz gülüm.
4: Bay bay. Hadi hayatım.
5: Hadi.
4: Ne diyor abla?
5: Hiç. Öyle benim hem geliyor ya. Merak etmiş iyi miyim diye.

0: abi. Ben çıkıyorum.
1: Nereye?
0: Otele. Özcan'ı aradım. Gelip temizlik falan yaptıracağız.
1: Ha tamam, ben de geliyorum. Bak şey Can Can.
2: Geliyor.
1: Kim geliyor? Nelia mı?
2: Ötekisi.
1: Ötekisi kim oğlum?
0: Seyhan.
2: Hayır, bal getiren.
1: Bal getiren mi?
2: Evet.
1: Aliço vallahi geliyor.
0: Abi ne işi var ya bunun?
1: Ya ne bileyim, bu kabus gibi çöktü bu kadın ya. Bu gitti dedikçe bu burada kalıyor ya.
0: Tamam abi, bir çay yapar yollarız.
1: Aliço ben aşağı iniyorum, Melia görmesin.
0: Tamam.
1: Can Can, sen camın önünden ayrılmıyorsun. İşaret ettiğin zaman ben kapıyı açacağım.
2: Tamam.
1: Aslanım benim.
0: Şişt, bak, kapıya gelir gelmez işaret veriyorsun.
1: Tamam. Tamam.

0: 시간! 하디 세레! 말도! 전자 하디 오둠! 쉬, 말도!
1: 얄미요.
0: 무슨 얄미요?
1: 이따 가르쳐야 돼요.
0: 가르쳐야 뭐? 내려야 가르쳐.
1: 내려야 뭐야?
0: 오늘 왜 외우시?
1: 에미넴.
0: 어허. 선마비. 선마비. 오늘도 아니죠. 선마비 가르쳐야 돼요. 가르쳐야 내려. 메리아인 게. 오늘 메리아다 내 이슈 말 보는. 내 비리 마비 그슨 다 아무시 갈미시 요즘도 겨울은 가르쳐야 가보다. 야, 뭐 가든 맨에 얼드라지야 갈리죠?
2: 메리 아님 dün gece tadınızı kaçırdık. O yüzden kızımla kendimizi affettirmeye geldik.
3: 메라바.
4: 메라바. 네, 부이룬.
2: Geç bakalım.
4: 부이룬.
0: 벤 비트 말이죠. 벤 비트.
5: 야 ne işi var bunun burada ya?
0: Bilmiyorum ben nereden bileyim ben nereden bileyim.
5: Ya bir terslik çıkmasın.
0: Çıkacak çıkacak. Tersliğin dik alası çıkacak bak.
5: Sen bir git konuş abi ya.
0: Ya gidip ne konuşacağım ben Aliço?
5: Ne bileyim abi.
0: Ben bittim. Bittim. Ben bittim Aliço.
2: Burası biraz karanlık mı?
4: Ha, sen şu perdeyi aç.
2: Tamam oldu. Sizin işinizden alıkoymadık umarım.
4: Yok, buyurun. Buyurun. Canım sen de otur.
2: Seyhancı bu sizin.
4: Teşekkürler, sağ olun.
2: Valla akşam aklım sizde kaldı. Kalk dedim Diloş'a gidelim Melih Hanım'ın gönlünü alalım. Öyle pat diye geldik, kutlama yapıyordunuz herhalde.
4: Ha, kutlama.
2: Ne kutlaması?
4: Otelde. Ablamla Samim abi ortak oldular ya.
2: Ama hakikaten helal olsun Melih Hanım.
4: Helal.
2: Vallahi bravo, samimi adam etmişsiniz.
4: Yok aslında...
2: Aslında yani araya aşk sevgi falan girince insanın sözü geçmiyor. Ben samime kaç kere söyledim ama dinletemedim. Bak arkadaş olunca nasıl söz dinlemiş. Bravo, gerçekten bravo.
4: Arkadaş mı?
2: Çok sağ olun. Çok sağ olun.
4: Arkadaş derken. Şeyhanız Hanım siz ne içersiniz? Çay mı kahve mi?
2: Kahve alayım canım, çok şekerli olsun.
4: Tamam.
0: Ali çok yanlış gitmiş olmasın?
5: Nasıl?
0: Ya Şeynaz buranın yabancısı, bizim eve giriyorum diye karşı eve girmiş olmasın?
5: Abi yengeyi görünce anlamaz mı?
0: Ya ben bunlarla tek tek baş edemiyorum, şimdi ikisi yan yana. Şeynaz'la Meryem, Allah'ım sen bana yardım et yarabbi.
5: Abi dur dur. Berto, var mı değişiklik?
6: Oturuyorlar.
4: Şimdi Şeynaz Hanım.
2: Canım bu saç rengin kendi rengin mi?
4: Yok, meç.
2: Ha, bak bunu tutturamıyorlar. Ben Marmaris'te o kadar berber dolaştım. Biliyor musun olmadı. Gerçi seninkilerin cinsi iyi. Ne güzel saçların var.
4: Sağ ol.
2: Ay bak bir de hediye aldım.
4: Kime?
2: Sana. Sabah otelden aldım.
4: Yok ben hediye falan istemem.
2: Aman bir şey değil canım. Uzat uzat bileğini verme. Nazar boncuğu bir şey olmaz mı? Beğenmezsen çıkarırsın. Nasıl Diloş, yakıştı mı?
3: Güle güle kullan Mela abla.
4: Sağ ol.
6: Bal getiren Meli ablaya bir şey yaptı.
0: Gene ne yaptı?
6: Ya bilmiyorum, elini tuttu.
5: Elini mi? Abi.
0: Aliço git bir şey yap ciğerim.
5: Sınma ben ne yapayım ya?
0: Oğlum müdahale et, yoksa rezalet çıkacak.
5: Ya abi ben oraya gitsem yenge beni içeri alır mı ya?
0: Aliço kıyamet kopacak diyorum sana. Git engelle bir şey yap ciğerim.
6: Ben gideyim.
0: Kim? Merto.
6: Ha, gidip gelirim.
5: Abi bırak gitsin, hem içeride ne konuşuyorlar onu öğreniriz.
0: Şişt, bak can canım, gidip oyalanmak yok. Ne konuşuyorlar öğreneceksin, geri geleceksin.
6: Tamam.
5: Hadi fırla.
0: Hadi ciğerim benim. Oyalanma orada canım, ciğerim benim.
6: Tamam. Ha. Daha gitme.
0: Tamam.
5: Sağ ol aşkım.
4: Sağ ol Ali. Dükkan dışında bir şeyle ilgileniyor musun Ali?
5: Mesela?
4: Yani hobi olarak.
5: Vallahi hobi... Yani şalgamdır, fasulyedir, işte dükkandır yani. Benim bütün hayatım budur yani. Öyle değil mi Ferda?
4: Ha evet evet. Bak bir ara futbol oynuyordun Halim.
5: He gençler. Adana Demirspor işte.
4: Adana Demirspor mu?
5: Ha dizi sakatlayana kadar. Ondan sonra dükkan mükkan olaylarına girdim işte.
4: Babam orada bir ara antrenörlük yapmıştı.
5: Nerede ya? Bizde. Kim?
4: İbrahim Hoca.
5: İbrahim Hoca. Bu tıknaz olan mı?
4: Birkaç ay kalıp döndüm.
5: Ben tanıyorum ya İbrahim Hoca'yı.
4: Sevin Adana'ya geldiğinizi bilmiyordum. Yok beraber gelmedik. Babam tek gitti Altaylı'na. Ha.
5: Vay İbrahim Hoca vay ya. Sen nasıl iyi midir?
4: İyi iyi.
5: Allah Allah. Başım ya işe bak nereden nereye ya. Demek sen onun... Hay Allah.
4: Arkadaşlar bana müsaade.
5: Ferda nereye?
4: Ben lavaboya gidip geleceğim Halimciğim.
2: Tamam canım.
7: Tamam abi anladım. Yok yarın gelirsin. Geçmiş olsun Samim abi. İyi günler.
8: Kenan. Ne oldu oğlum Samim abine?
7: Yok anacığım gelemiyor.
8: Niye hastalanmış mı?
7: Hastalık değil de bir bela var başında.
8: Ne belası?
7: Bir şey değil eski şeyi.
8: Ay ne?
7: Bir kadın Marmaris'ten çıkmış gelmiş.
8: Oo.
7: E'si bela olmuş Sabim abiye.
8: Melih Hanım'ın haberi var mı?
7: Olmuş. Kadın Melih abladaymış.
8: Kenan.
7: Efendim anne?
8: Sen bu işi bana bırak oğlum.
7: Hangi işi?
8: Şimdi Melih Hanım'ın haline de içim acıdı. Düşmanlığın lüzumu yok. Ben gider Feride'den isterim nüfus cüzdanını.
7: Anne?
8: Evlilik işlemlerinizi de ben halledeceğim.
7: Anneciğim ciddi misin?
8: Evet.
7: Annem benim.

0: Senin adın ne?
1: Mertcan.
0: Benimki de Dilara.
1: Biliyorum, dayım söyledi.
0: Samoş senin dayın mı?
1: Hı.
0: Benim de Samoş'um.
2: Şehnaz Hanım, kahveniz.
3: Çok teşekkür ederim canım.
2: Şimdi Şehnaz Hanım.
3: Çocuk Seyit'i pastayı.
2: Koca yanak. Yok. O hiç yemez öyle dışarıdan alınan. Hazır şeyler o benim kurabiyelerle bayılır değil mi koca yanak?
4: Ablam her gün yapar. Mertcan'ın favorisi.
2: Koca yanak. Yesene oğlum. Kuru kuru kurabiye.
3: Mertcan alsana.
4: Tamam.
3: Ay bırakın çocuk ne istiyorsa onu yesin. Aa, sevdi mi canım pastayı?
0: Evet.
3: Dilos sen?
0: Ben.
3: Aferin size.
2: Ya Şehnaz Hanım, siz bu İstanbul'da kalıcı mısınız?
3: Yok canım, ben iki günlüğüne geldim ama Samoş'la görüşemeyince bileti ileri bir tarihe aldırdım.
2: Ha, ne kadar ileriye?
3: Abla. Bakmayacak mısınız?
2: Yok, ben onu arayacağım. Bileti diyordun, ileri aldırdın.
3: Ay önemli bir şeydir belki, bakın ben daha buradayım, bak sen. Bak.
2: Tamam. Bana müsaade.
4: Feride. Ablam neredesin ya? 2 saattir mesaj atıyorum. Hani arayacaktın?
5: Kız ne araması Feride?
4: Halim'le Sevin'i bırakacaktık ya baş başa.
5: Kız bak hala Sevin diyor Feride. Kadın burada, kapat telefonu.
4: Ne kadını?
5: Kız Şehnaz.
4: Nerede?
5: Kız salonda.
4: Ablam kadının salonda ne işi var?
5: Ya anacığım bilmiyorum ki, pastasını almış gelmiş. Kapat telefonu, vallahi sinirim burnumda.
4: Ablam sakin ablam. Ben geliyorum şimdi, sakin ol, kurban olayım. Çok yakındayım, tamam hadi görüşürüz.
5: İyi hadi.
6: Bak namussuza bak ulan, çabuk git gel dedik. Orada oturdu homini, gırtlak pasta yiyor bak.
7: Dur abi gelir şimdi.
6: Ne gelecek, yayıldıkça yayılıyor orada.
8: Merto. Mertcan.
6: Abi dayısının düşündüğü yok ki.
7: Ya hadi be Merto ya.
4: Kusura bakmayın ne olur, ben hemen gidip geliyorum. Ablam pek iyi değil.
7: Ya nesi var Feride?
4: Sinir, bu ara biraz asabiyet var. Ben hemen gidip geleceğim, tamam mı?
7: Allah Allah, dur tamam, ben bırakırım seni, dur.
4: Halim otur, yemeğini ye, kurban olayım ya.
9: Canım biz de gelelim.
4: Yok gülüm yok, siz sohbet edersiniz.
7: Ferda.
4: Halim kurban olayım, otur yemeği soyu, hemen gidip geliyorum, tamam mı? Hadi

0: hanımla kadın kadına konuşacağız.
1: Bana haber verirsin değil mi?
0: Vermez miyim benim güzel oğlum? Nüfus cüzdanını elime alır almaz arayacağım seni.
1: Tamam.
0: Hadi bakayım aslanım, hadi.
1: Tamam.

0: vardı.
1: Göstersene.
0: Evet, süre doldu. Kağıtları toplayalım çocuklar.
1: Hocam, 2 dakika daha ya.
0: 2 dakikası yok. Hadi hadi.
1: Can, ne yapıyorsun?
2: Konuşma.
1: Ya kağıdımı ver.
0: Konuşma, konuşma.
1: Can, kağıdımı ver.
0: Ver kızım kağıdımı.
3: Veriyorum hocam.
0: Eda.
4: Tabii hocam.
0: Kızım hadi.
3: Hadi Eda.
5: Ha Ferda, bak benim içim rahat değil. Kızım söyle bakayım, nesi var Melih ablamın?
1: Bir şey yok Halimciğim.
5: Ya hasta falan mı?
1: Yok anacığım, yok ya. Semih abinin bir bayan arkadaşı gelmiş de.
5: Bayan?
1: Ha, kadın yememiş içmemiş bize uğramış, ona birazcık canı sıkılmış.
5: Ya olmaz Ferda, olur mu öyle şey? Yok, Semih abi yapmaz öyle şey.
1: Vallahi ben de anlamadım Halim, kadın oturuyormuş işte.
5: Yok be anam babam, yazık günah, bu işte yanlış anlaşma var Ferda.
1: Ben de öyle diyorum ama şimdi gel de bunu ablama anlat Halimciğim.
5: Ferda bak, istiyorsan gideyim Semih abiyle konuşayım, Melih ablama anlatayım. Ya yok, Semih abi yapar mı öyle şey kızım?
1: Yapmaz Halim, yapmaz. Dur şimdi ben eve geldim hayım, tamam mı? Ben sana haber vereceğim. Şimdi kapatıyorum, inşallah atlatacağız. Ablam tabii kıyamet koparmaz, hadi.
5: Allah Allah. Allah Allah, peki Ferda tamam, bak ara, bak bekliyorum, tamam mı?
1: Tamam, tamam canım, hadi.
5: Kusura kalma ya biraz.
1: Abla, ay Seyhan, nedir durum?
6: Ablam ya kalp krizinden gidecek ya birazdan kadını öldürecek.
1: Ya ne diyorsun sen Seyhan?
6: Vallahi.

0: Şehnaz Hanım, siz Samim'i Marmaris'ten tanıyorsunuz.
1: Marmaris'te benim otelim var. Samim gemiden iner inmez doğru oraya koşar. Yani seviyor orayı, rahat da ediyor.
2: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk canım.
2: Feride ablam.
3: Ay, ablam nasılsın?
0: İyi vallahi Feride. İşte Şehnaz Hanım da tam bize Samim'le mazisini anlatıyordu.
2: Abla? Niye ki canım, Samim abinin mazisi bilmediğimiz şey mi sanki?
1: Siz de uzun zamandır mı tanıyorsunuz?
0: Samimi mi?
2: Bir ömür. Ablam kendisinin eski nişanlısı.
1: Samoş,

0: He, sarmoşun ya, sarmoşun.
1: Evet.
2: Ay, vallahi kusura bakmayın, ben bilmeden pot kırdım Melih Hanım.
0: Yok, pot değil. Yani sen de kendi meramını anlatıyorsun tabii.
2: Ama hakikaten bak, medeni insanlarmışsınız, yine arkadaş kalabilmişsiniz.
1: Arkadaş mı?
2: Melih Hanım, yani bakın gerçekten çocuklarla da ilgileniyorsunuz, herkes yapmaz. Gerçekten muhteşem bir kadınsınız, değil mi? Dilara'cığım, kalkalım mı biz artık?
3: Biraz daha.
2: Ama bak Melih teyzeni daha fazla meşgul etmeyelim, hadi gel.
0: O zaman iyi günler dileyelim.
2: Hadi bakalım.
4: Abi gidiyorlar. Ali çok gidiyorlar. Gidiyorlar koçum. Vallahi Gönül'de bir tatsızlık yok. Belki öyle havadan sudan konuşmuşlar.
5: İnşallah Ali çok.

0: Ya Seba, kusura kalma, benim aklım biraz Melih ablada kaldı ya.
1: Feride bakacağım dedi ya Halim.
0: Ha, Feride bakacağım dedi de ben son zamanlarda Melih ablamla böyle biraz aramda bir takım, ya o benim canım ciğerim yani, ben böyle oturamıyorum anam babam, size bir borcum olsun.
1: Yo, gerek yok.
0: Ben bir Melih ablaya gidip bakayım. Kusura kalma kardeş.
1: Olur kardeşim.
0: Sağ olasın.

0: Nilay Hanım, her şey için çok teşekkür ederiz. Beyefendiye de çok selam, işte herhalde.
1: Beyefendi. Yok, işte falan değil beyefendi.
0: Ben bugün pot üstüne pot kırıyorum. Çok özür dilerim. Vefat mı etti?
1: Şehnaz Hanım vefat etmedi. Ablam hiç evlenmedi. Feride.
0: Hiç mi?
1: Hiç.
0: Pardon. Hadi bay bay de bakalım ablaya, Dilara'cığım.
2: Bay bay.
3: Bay bay.
4: Güle güle.
1: Güle güle.
0: Hoşça kal.
1: Ay. Feride. Ablam tamam, sakin. Tamam sakin ol, tamam geçti hadi. Hadi canım benim, hadi.
0: Ben Mertu'yu bırakayım.
1: Hadi bırak. Mertu dön önüne, dön önüne.
5: Neredesin sen Cancan?
2: Veli abla da.
5: Ben sana çabuk gidip gel demedim.
2: Pasta çok güzeldi.
1: Gelmek istemedi ki Samim abi.
5: Yazıklar olsun sana Cancan. Hadi geç içeri. Geç oğlum.
6: Abi ben geliyorum hemen.
5: Ali çok fazla uzaklaşma bak. Çocuk evde yalnız, ben de otele gideceğim.
6: Tamam abi, buralardayız.
5: Hadi kızım hadi bak.
1: Ali kim bu kadın?
6: Ya Samim abinin arkadaşı.
1: Ali.
6: Ya Seyhan arkadaşı diyorum. Eskiden daha yakınlarmış. Uzun zamandan beri görüşmüyorlar.
1: Niye gelmiş peki? Ne istiyor?
6: Ya bilmiyorum. Ya dün akşam gitmiş olması lazımdı. İşi gücü falan Marmaris'te. Gidecek.
1: Vallahi hiç gidecek gibi durmuyor Ali. Yok, bu kadın Samim abiyi bırakmaya niyeti yok. Bence bu ziyaretin altında başka bir iş var.
6: Başka bir iş mi?
1: Başka bir iş.
0: Ay. Feride kadın hazırlanmış gelmiş. Vallahi tam ağzımı açacağım. Laf buraya gelecek. Yok, açtırmıyor anacığım ağzımı.
7: Ablam o kadının gözünden belli. O öyle iltifatlar filan ediyor ama onun derdi başka.
0: Kız Feride bak, tam bir şey söyleyeceğim. Ay saçın ne güzel. İşte yok sana hediye getirdim.
1: Bu ne ya?
0: Kız tam lafı buraya getirdim, bilezik taktı. Şaşkına çevirdi vallahi beni.
1: O mu getirdi bunu?
0: He?
1: Allah Allah. Ay bu kadından korkulur ablam. Vallahi billahi. Bak sağ gösterip sol vuruyor bu.
0: Kız habire iltifat, habire hediye, vallahi böyle aptala döndürdü beni.
1: Tamam tamam tamam o zaman. Bir şey yapma, o gidecek. Gidecek o. Yaslan bakayım arkana şöyle. Yaslan bir rahat ol, bir sakin ol şöyle. Tamam. Allah aşkına.

0: Ablanla abin de birazdan gelecekler, tamam mı oğlum?
1: Sen?
0: Ben otele gidiyorum. Burada Meriye ablanın kurabiyeleri dururken fıst gittin pasta yedin ha?
1: Diloş da yedi.
0: Diloş mu? Allah'ım yarabbim.
1: Bize de gelecekler mi?
0: Kim? Diloş'u unut. Meliha ablanın yanında adını anmak yok. Diloş lafı yok. Bitti.
2: Alo.
3: Samim Bey.
2: Evet buyurun ben.
3: Ben Cemal. Taceddin Bey'le yazıhanemize uğramıştınız. Bir para alışverişimiz oldu.
2: Tamam hatırlıyorum.
3: Ödeme zamanı yaklaşıyor da bir yanlış anlaşılma, bir gecikme olmasın diye önceden hatırlatayım dedim.
2: Yok olmayacak.
3: Zamanı gelince arkadaşlar uğrar, teslimatı alır.
2: Alsınlar, onlar da gelsin. Gelsin temizlesinler be. Zaten ben bittim.
3: Kardeşim, beni uğraştırma. Tamam?
2: Ya tamam, sorun yok. Vereceğiz borcumuzu, tamam. Arkadaşlar uğrarmış. Bir sen eksiktin.
4: Sen mi abi?
2: Aliço, ben gidiyorum. Birazdan Eda ile Yiğit gelirler.
4: İyi tamam, otelde görüşürüz abi. Sen iyi misin?
2: Abine gün yüzü yok Aliço. Hadi sen.
5: Güle güle Samim abi.
6: Gençler aralarında karar vermiş Meliha Hanım. Çok badire atlattılar. Ama sonunda hepsinin üstesinden geldiler.
7: Vallahi biz Kenan'ın pek bir şeyinin üstesinden geldiğini göremedik ama... Abla...
6: Yok, o da çok değişti. Yıldırımsa yıldırım. Ben kızımızın nüfus cüzdanını almaya geldim.
5: Ciddi misiniz Muhafız teyze?
6: Bir kahve ikram etmeyecek misin kızım?
5: Ederim, etmez miyim? Alo Kenancığım. Anacığım burada.
8: Biliyorum hayatım, konuştuk. Sonunda o da ikna oldu.
5: Yıldırım'a da mı?
8: Evet. Başta bir itiraz etti ama bir anda değişti. Ben de inanamadım.
5: Ay inanamıyorum Kenan. Anacığının içine melek girmiş resmen.
6: Sen de fazla üzme kendini be Meliha Hanım. Olan olmuş.
1: Ya ne olmuş?
6: Evliymiş ha?
5: Samim.
6: Ne yapacaksın? Haydan gelen huya gitti. Üzme kendini. Hem alıştın yalnızlığa. Yani bu yaştan sonra Samim Bey'in kahrını mı çekeceksin?
1: Muazzez Hanım, sen ne konuşuyorsun Allah aşkına? Evli mevli değil. Yani bilip bilmeden uydurma.
6: Yoksa bu nikahsız mı?
1: Muazzez Hanım, Allah aşkına böyle abuk subuk konuşup benim sinirimi zıplatma. Vallahi heyeylerin üstümde kalbini kıracağım ha.

0: Hocam.
1: Efendim Eda?
0: Sizinle bir şey konuşabilir miyim?
1: Olur. Ne oldu?
0: Size bir şey söylemem gerek.
1: Neyle ilgili?
0: Sıra arkadaşım. Nurcan.
1: Olur. Geç otur şöyle.

0: Ablam yani ne kadınmış ya, vallahi billahi. Bir geldi ortalığı karıştırdı.
1: Yok Feride, kabahat onda değil.
0: Ha?
1: Kabahat o kadını başımıza musallat eden Samim'de. Bak Muazzez'in bile diline düşürdü bizi.
0: Ablam yapma Allah aşkına ya.
1: Ya yok Feride, ben bunu Samim'in yanına bırakmayacağım.
0: Ablam nereye?
1: Feride, gidip Samim'den hesabını soracağım.
0: Abla kurban olayım, yapma ya.
1: Feride,

0: abla ne olur. Abla.
1: Aa, Feride.
0: Abla ya. Abla. Ne oluyor?
1: Abla nerede o?
2: Kim?
1: Sami.
2: Ha yok yenge, çıktı gitti, bir işi vardı.
1: Nereye gitti Ali?
2: Yenge bir sakin ol ya.
1: Ya bana laf öğretme Ali, nereye gitti?
2: Ya gitti, gelecek, gelince konuşursunuz.
1: Abla.
3: Melih abla.
1: Hoca Yenah. Pasta güzeldi değil mi?
3: Evet.
1: Ha güzel, evet. O zaman kurabiyeye hacet yok artık. Hep pasta yersin.
3: Hayır Melih abla, şey.
1: Dayın nerede?
3: Otele gitti.
1: Otele?
2: Yenge gelsin, ben sana yollayacağım ya.
1: Gerek yok anacığım, ben gideceğim.
0: Abla, abla ne olursun ya.
1: Feride git anahtarı getir, hadi ayakkabımı.
2: Yenge bir sakin ol ya.
1: Ya hadi hadi.
2: Delirdi.
4: Hoş geldin Semmi abi.
5: Hoş bulduk Özcan ya, sen de hoş geldin.
4: Akşam Ali abi aradı, inanın çok sevindim.
5: Ya biz de çok sevindik, sorma. Sabahtan beri iki yakan bir araya gelmiyor. Bak diğer arkadaşları arıyoruz, bütün personel tam kadro çalışmaya devam edeceğiz, anladın mı?
4: Sağ olun Semmi abi.
5: Bunlar kimi?
4: Müşterinin.
5: Müşteri mi? Açıldığımızı nereden duymuşlar ya?
4: Bilmiyorum, tesadüf herhalde. Biraz önce geldiler.
5: İyi iyi bak. Daha ne reklam var ne bir şey, müşteri geliyor. Ulan Özcan bir şey de doğru gitsin be. He? Hadi ben mutfağa iniyorum.
6: Ya şimdi Melih abla affetmezse iki seçenek var. Bir, Samim abinin gemiye atlayıp gitmesi ki beni bağlasalar durmam.
3: Ya Furkan neden sürekli böyle ters şeyler söylüyorsun?
6: Kızım doğruyu söylüyorum ya. Abi biz ne olacağız? Dur bakalım oğlum, hemen belli olmaz o. Gitmez belki Samim abi. Marmaris'e yerleşir belki.
3: Furkan.
6: Tamam lan tamam. Eda'yı sorayım, bana ver.
7: Ha? Ne?
6: Kızım senin neyin var?
7: Ya bir şeyim yok. Düşünüyorum hala.
3: Aa, Melih abla değil mi şu giden?
6: Aa, evet.
0: Ablam yavaş, gözünü seveyim, yetişemiyorum.
6: Ulan.
3: Sana ne oldu Halil?
8: Geçmiş olsun, nasılsın, iyi misin?
3: İyi işte Halil.
8: Bak, ben Feride'ye de dedim. Samim abi yapmaz öyle şey. Boşuna sıkma canını.
1: Feride?
7: Efendim abla.
1: Gülüm televizyon mu anons etti? Herkes nereden biliyor bu kadını?
8: Yok, Feride'nin bir kabahati yok ablacığım. Ben dayanamadım geldim. İstersen Samim abiyle bir konuşayım. Bak ne diyorum, Samim abi öyle adam değildir, yapmaz yani.
1: Halim, Allah canını almasın Feride.
8: Ablacığım gel, nereye gidiyorsan bırakayım seni. Gel abla.
1: Ya bırak. Yok anacığım, ben kendim gideceğim. İşime bırakın hele, tamam.
7: Tamam Halim, sonra konuşuruz.

0: Alo. Ha? Yakup Usta benim ya Samim. İyiyim ustacığım, seni sormalı. Haberi duymuşsundur. Oteli açıyoruz ha. Evet ustam. Tamam. Bak gene beraber olacağız. Yarın bekliyorum ha. He? Tamam usta, tamam. Sen de sağ ol. Hadi iyi günler. Hadi ciğer. Şimdi ustayı aradık. Nihal abla, Gökhan, Mustafa tamamdır.
1: Başka bir valiz var mıydı hanımefendi?
2: Yok canım, bu kadar. Hadi bakalım.
0: Dilara.
2: Samim.
0: Şeyna, senin ne işin var burada?
2: Otele taşındım kuşum. Madem kalacağız senin otelinde kalalım. Değil mi Dilara?
3: Evet.
0: Taşındık ne demek dedi taşındık?
2: Öyle temelli değil canım, birkaç günlüğüne.
3: Oyun oynayacak mıyız?
0: Oynayacağız Dilara'cığım da. Sen bana bir müsaade et Şeyna.
2: Samim, odada konuşalım. Odalarınızda bayıldım.
0: Sağ olasın.
3: Hadi Samoş.
4: Sen de bana sürpriz yapmayacaksın değil mi?
5: Ne sürpriz?
4: Yani ne bileyim.

0: Yarın bir gün sana da bir limandan böyle bir kız çıkıp gelirse.
1: Ne?
0: Selim abiye geldi ya.
1: Ya gelmedi. O Selim abinin eski bir arkadaşı.
0: Senin de arkadaşın olabilir.
1: Yok. Benim senden başka hiç kimsem yok. Soğuttun kafanı.
0: Emin misin?
1: Seyhan.

0: Gelin gelin şimdi. Hadi. Ne hadi abla? Mutfağa Feride, hadi.
1: Of ablam ya, of.
2: Şeynaz, tabii gel başımla beraber. Ama daha oteli yeni açtık, yani daha açılmadı bile.
0: İyi görünüyor.
2: Yok yok, daha yapacak dünya kadar iş var.
3: Samaş bak.
2: Aferin Dilara. Şeynaz, hani sen gidecektin, ne oldu?
0: Valla vazgeçtim Samim. Dün de doğru düz görüşemedik. Marmaris'i aradım, onlar moteli idare ediyorlar. Hani gelmişken oturup bir konuşalım.
2: Ne konuşacağız? Ya Şeynaz bak, Meliha'ma gitmişsin. Tabii ben şimdi bir tatsızlık çıkmasın diye gelmedim ama onu üzecek bir şey söylemedim. Yani söylememişindir.
0: Samim, burada olmaz. Lobiye inip orada konuşalım.
2: Şeynaz.
0: Lobide Samim. 2 dakikaya geliyorum, in sen.
4: Yok, bu kesin kaçtı gitti ha.
0: Ya gitmez ablam.
4: Yok anacığım, bak bu işte bir bit yeniği var. Bu hayra alamet değil bu geliş.
0: Ablam belli ki eski takıntısı. Samim abiyi görmek istemiş, kalkmış gelmiş.
4: Oh maşallah Feride.
0: Ya öylesine bir şey ciddi değil ki. Sen abi görmüyor musun ya? Kadının yüzüne bile bakmıyor.
4: Yok anacığım, öyle değil. Benim içimde bir his var.
3: Samoş, yine oyun oynayacak mıyız?
2: Oynayacağız Gülyanak.
3: Parka gidecek miyiz?
2: Lunaparka da gideceğiz.
3: Ne zaman?
2: Ama dur ben bir nefes alayım, değil mi? Lunaparka da gideceğiz, balon da alacağız. Ne istersen yapacağız. Nasıl plan?
3: Anla.
5: On numara. 10 numara. 10 numara.

A-Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay A-Para, X A-Para TV, Facebook A-Para, Instagram A-Para, YouTube A-Para.

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan Pamukkale travertenleri, karbonat mineralleri içeren kaynak sularından oluşuyor. Travertenlerin sağlığa da birçok faydası olduğu için Türkiye'nin sağlık turizminde de ön plana çıkıyor. Her yıl 2 milyon civarında turistin ziyaret ettiği Pamukkale'nin keşfi Roma dönemine kadar uzanıyor.

0: İdefix sundu. İdefix.
1: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
0: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
1: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
1: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
0: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
1: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
0: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
5: Genel izleyici için uygundur.
6: Efendim merhabalar. Evvel zaman içinde ile karşınızdayız. Evvel zaman içinde de bu hafta Osmanlı Devleti'nin son dönemini konuşacağız. Sultan Abdülaziz darbe sonucu mu tahttan indirildi? Yerine 5. Murat nasıl tahta geçti? Sadece 93 gün tahta kaldı 5. Murat. Peki ama sebebi neydi? 2. Abdülhamit tahta geçmek adına bir hazırlık yaptı mı? Tahta geçiş sürecinde neler yaşandı? Mithat Paşa nasıl bir rol üstlendi? Yeni Osmanlılar dediğimizde kimler ön plana çıkıyor? Birçok hususa temas edeceğiz kıymetli konuğumla. Bizlere Profesör Doktor Vahdettin Engin eşlik ediyor. Hocam hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
6: Önemli konular, merak edilen konular.
7: Konular önemli. Evet, aynı zamanda da şimdi bunlar yakın tarih konuları olunca iz düşümleri günümüzde de yaşandığı için dolayısıyla aynı zamanda ilginç de oluyor. Hatta bu konuları ne kadar çok irdelersek ve o konularla ilgili doğru tespitler yapabilirsek günümüzü de onu daha iyi anlamak ve aslında geleceğe yönelik projeksiyon çizme imkanını sağlıyor. O yüzden yakın çağ tarihi önemlidir yani. Bunlar da tam göbeğinde, yakın çağ tarihinin tam göbeğinde.
6: Çok haklısınız
7: yani.
6: Hocam. Hızlı bir şekilde o zaman sorayım. Merak edilen konuların başında Sultan Abdülaziz'in darbe yoluyla mı tahtı bıraktığı, bu konuyu açıklık getirerek sohbetimize başlayalım. Nasıl bir süreçti? Sultan Abdülaziz'e darbe mi yapıldı?
7: Evet, bu bir darbe tabii ki. Zaten Osmanlı tarihinde aslında zaman zaman böyle padişahların bir darbe yoluyla iktidardan uzaklaştırılmaları söz konusu. Fakat Sultan Abdülaziz meselesinde ise şimdi 2. Mahmut döneminde kurulmuş olan yani modern ordu diyebileceğimiz ordunun ilk darbesi olarak buna bakıyoruz. Çünkü daha önceki dönemlerde Yeniçeriler, Yeniçeri isyanları, onların şeyi daha farklı oluyordu. Yani neticede sonuç aynı yere gidiyordu. Yani bir şekilde padişahın devrilmesi yerine yeni padişah gelmesi şeklinde tecelli etse de konsept olarak veya farklı şekillerde olabiliyordu yani. O yüzden yani tabii Sultan Abdülaziz bir darbe neticesi devrilmiştir. Çünkü Yeniçeri isyanlarında tabii ki halkın da isyanlar içinde yer aldığını görebiliyoruz. Modern ordudan sonra yani 2. Mahmud'un kurmuş olduğu ordudan sonra ki ilk darbe işte bu 1876 Sultan Abdülaziz'e yapılan darbe dar bir kadro tarafından ve şeyi kullanarak mevcut olan silahlı gücünü kullanmak suretiyle yapılan bir harekattır ve doğrudan darbedir. Zaten sonuçları itibariyle de bir padişahın devrilip yerine başka birinin padişah yapılmasıyla sonuçlandı. Tabii bunun altyapısı var, sebepleri var. Bunları geniş geniş konuşuruz.
6: Neden
7: yani
6: böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu? 1876 yılında Osmanlı Sultanı'na neden darbe yapıldı peki?
7: Şimdi bir kere şu var. Yani darbe yapıp padişaha devirip yerine yeni bir padişah getirmek isteyenlerin fikri yapılarına ve hedeflerine bakmak lazım. Mesela şimdi darbecilerin önerilmesi tabii ön planda Hüseyin Avni Paşa var. Ki Serasker o darbe yaptığı tarihte Serasker yani bugünkü anlamda Genelkurmay Başkanı. Dolayısıyla şimdi birkaç yönü var. Yani bir kere Sultan Abdülaziz'den intikam alma duyguları besleyen bir kişi bu. Daha önceki yaşanmışlıklardan dolayı. Aynı zamanda da aslında Şimdi Sultan Abdülaziz'i devirdikten sonra yerine işte 5. Murad'ı padişah yapacak ve bir nevi 5. Murad'ı kendi istediği gibi yönlendirecek. Aslında devletin bir numaralı adamı olmak ve devletin kendi elleri avuçları arasına almak. Yani bu çok cazip bir şeydir tabii ki. Hem Sultan Abdülaziz'den intikamını alıyorsunuz, hem de diğer taraftan o darbe neticesinde başarılı olursanız bir numaralı adam oluyorsunuz ve ülkenin kaderi sizin elinize geçmiş oluyor. Şimdi bu cazip bir şey tabii ki. Diğer darbenin içinde bulunan işte Mithat Paşa var, Müterzim Gürçlü Paşa var, işte Şeyhülislam var. Bunlar zaten şeydir, Erkan-ı Erbaa, bir dörtlü grup. Bir nevi junta gibi. Dolayısıyla hepsinin kendi planları vardı. Yani mesela Mithat Paşa'yı da biraz şu anlamda ayırabiliriz diğerlerinden. Mithat Paşa bir meşrutiyet düşüncesine sahip bir kişi olduğu için, yani neticede darbe de olsa hani biz bir iktidara gelelim. Dolayısıyla iktidara geldikten sonra bir anayasa yaparız. İşte meşrutiyetli bir idareye geçeriz. Mesela onun hedefi de buydu. Ve dolayısıyla hepsinin kendine yönelik. Tabii ki ikbal sahibi olmak, bunlar önemli. Hepsi kendi açısından meselelere bakmak suretiyle oluşturmuş oldukları bu cuntayla bir işte darbeyi gerçekleştirdiler. Ha, burada Sultan Abdülaziz'in tabii ki bunu önleyebilmek için veya haber kanallarının çok fazla işlememesinden dolayı kendi aleyhine o bütün o girişimleri farkına varmaması da onun aslında büyük bir eksikliğidir yani.
6: Şimdi neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu dediğimde darbe yapanların fikri yapısına temas ettiniz.
7: Evet.
6: Ama yani buradaki problem devletin mali durumu mu, yönetim şekli mi? Çünkü meşrutiyet taraftarı olduğunu da bu isimden ifade ediyorsunuz. Evet. Yani mevcut yönetim şeklinden mi bunlar mutlu değiller?
7: Şimdi bir kere ortak noktaları Sultan Abdülaziz'i devirmek. Yani dolayısıyla o konuda hepsinin birleştiklerini görebiliyoruz. Ama diğer taraftan tabii ekonomik sıkıntılar var mesela. Ha, bu bir faktör müdür? Çünkü iflas etmiş bir ülkeydi o dönemde. Fakat şeye baktığımızda, yani darbecilerin pozisyonuna baktığımızda ekonomik sıkıntıların çok ön planda olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla zaten çok fikir birliği içinde de olduklarını söyleyemeyiz. Yani darbe yapma dışında dünya bakış açıları, dünyayı telakkileri çok farklı kişiler. Dolayısıyla hani işte olay gene şuraya geliyor. Hepsi kendi açısından Sultan Abdülaziz'in bir darbeyle devrilmesini öncelikle tercih ediyorlar. Sonrasında herkes kendi yolunu çizme şeyin içinde olacaktır yani. Dolayısıyla orada da daha güçlü olan kendi yolunu çizmeyi başarabilecektir. Tabii olaylar da öyle gelişti ki, yani şimdi Hüseyin Avni Paşa darbeden sonra bir numaralı adam konumuna geldi. Fakat iki hafta sonra o da başka bir suikastle, işte Çerkez Hasan vakası diyoruz buna. Çerkez Hasan'ın Hüseyin Avni Paşa'yı öldürmesi neticesinde o devre dışı kaldı. Ha, dolayısıyla darbenin şeyi de farklı bir noktaya doğru gitmeye başladı. Oradan mesela meşrutiyete doğru gitmesi buradan kaynaklı. Eğer Hüseyin Avni Paşa sahip olduğu o ikbale devam ettirebilseydi muhtemelen meşrutiyet ilan edilmeyecekti zaten. O yüzden işte bu bir nevi o oluşan cuntanın düşünceleri ve hangisinin sonrasında işte daha etkili olabileceğiyle doğru orantılı olarak gelişmeler öyle yaşandı yani. Ki bunlara işte o dönemde Harp Okulu Komutanı Süleyman Paşa'yı da katabiliriz. O da meşrutiyetçidir. Veya o dönemde işte Bahriye Nazırı Kayserili Ahmet Paşa'yı da katabiliriz. O da darbecilerin içindedir. Bunlar içinde meşrutiyet taraftarı olan Mithat Paşa ile Süleyman Paşa'dır yani. Diğerleri değişik faktörlere bağlı olmak üzere bu işin içinde olmayı tercih ettiler. Ama dediğim gibi ikbal sahibi olmak da muhakkak burada bir şeydir, rol oynamıştır yani.
6: Mithat Paşa'yı sonraki yıllarda Abdülhamit döneminde de aslında
7: göreceğiz. Tabii.
6: Söylemleri ve ifadeleri kuvvetli. Birazdan detaylandırırız ama hazır bu bir darbe dediniz ve Abdülaziz'e temas ediyorken Sultan Abdülaziz'le alakalı merak edilen hususların başında kendisinin intihar edip etmediği konusu da var. Ne dersiniz? Sultan Abdülaziz intihar mı etti yoksa bir cinayete mi kurban gitti?
7: Yani şimdi bir bu konuda birçok şey okuduk tabii aslında. Yani arşiv belgeleri de var tabii ki. Çünkü sonrasında açılan bir tahkikat neticesinde bu işin içinde olan herkesin sorgulaması yapılmıştır ve onların anlatımları da var tabii ki. Ha şimdi öyle olunca yani bir tarihçi olarak benim kanaatim, bir de tabii dönemin atmosferinde iyi gözlemleyebildiğimi düşünüyorum. Yani bunun bir intihar olduğunu söylemek mümkün değil. Yani bu bir cinayet. Ve buna yönelik de sebepler var. Yani niye bir cinayet? Şimdi bir kere olayın gerçekleşme şekli. Yani işte Sultan Abdülaziz gözetim altındayken, işte o Feriye Sarayı'nda gözetim altındayken bir sabah iki bileğini kesmiş olarak odasında bulunuyor yani. Ve ondan sonra da bu işte intihar ettiği şekilde empoze ediliyor insanlara. Fakat o dönemde zaten o dönemde yaşayan insanların hiçbiri bunun intihar olduğuna inanmadılar. Herkes Sultan Abdülaziz katledildi diye düşündü. Ve dolayısıyla mesela öncelikle şuradan başlayabiliriz. Yani bir insan iki bileğini birden kesebilir mi? Hani bir tanesini kesti. Peki o haldeyken, çünkü ciddi bir yara iki bileğinde de.
6: Kan kaybı oluyor.
7: Evet, kan kaybı da oluyor tabii ki. Şimdi o haldeyken ikinci bileğinde kesebilir mi?
6: İnsanın yani bir parmağına bir şey olduğunda dahi o elini kullanamıyor.
7: Tabii ki.
6: Velev ki bilek kesmeden bahsediyoruz. Yani bu tarafı kesti, bu tarafı nasıl işlem gerçekleştirecek? Akla çok da yatmıyor aslında.
7: Evet, o anlamda yapmıyor. Mesela bir doktor muhtemelen bu konuda daha sağlıklık şey yapabilir, değerlendirmede bulunabilir ama az çok biz de kendi bilgimiz çerçevesinde yani bunun pek mümkün olmayacağını düşünebiliyoruz. Tek başına bu da değil tabii ki. Tek başına bu da değil. Çünkü şimdi Hüseyin Avni Paşa'nın yalısı bu Feriye Sarayı'nın aşağı yukarı karşı tarafında, Kuzguncuk tarafında. Mesela bu olay tabii ki Sultan Abdülaziz işte kanlar içinde o Feriye Sarayı'ndaki odada bulunduğu zaman tabii sarayda bir feryat ortaya çıkıyor. Kadınların bağırışmaları vesaire. Dolayısıyla o şeyden sonra, bu bağırışmalar, çağrışmalardan sonra Hüseyin Avni Paşa'nın aşağı yukarı 10 dakika sonra olay yerine geldiğini görüyoruz. Yani şimdi 10 dakika sonra sen nasıl oraya gelebildin? Bu bize şunu gösteriyor ki Hüseyin Avni Paşa zaten bu olayın olacağını biliyordu. Kendisi organize etmişti.
6: Günümüz dolayısıyla polisiye filmlerinde, dizilerinde de söylüyorlar ya, olay mahalline ilk gelen kişi ondan sorumlu olan kişidir diye.
7: Aynen, çok güzel bir tespit yapmış oldum böylece. Hakikaten öyle yani. Çünkü bir anda orada yani evet zaten onu bekliyordu. Ve dolayısıyla yani çünkü hiç habersiz olsa yani en azından belki 10 dakika sonra değil de bir saat sonra belki önce haberi gidecek, ondan sonra hazırlanacak ve gelecek. Dolayısıyla bu da bir tabii ciddi bir göstergedir. Ama esas olan gösterge de tabii ki doktorların Sultan Abdülaziz'in cesedine muayene etmelerine izin vermemesidir. Tabii en şeyi de bu, en can alıcı nokta da bu. Şimdi orada tabii ki bugün bildiğimiz kadarıyla bugün Kabataş Erkek Lisesi orada yani Feriye Sarayı'nın hatta müdür odası olduğu da düşünülüyor.
6: Kim
7: yani
6: müsaade etmiyor
7: odada
6: hocam?
7: Şimdi şöyle oluyor olay. Şimdi Sultan Abdülaziz kanlar içinde bulundu.
6: Tamam.
7: Ve hemen zaten Hüseyin Avni Paşa Kuzguncuk'tan geldi. Duruma el koydu. Oradan yan tarafta Feriye Karakolu var. Hemen Feriye Karakolu'na taşıttılar şeyi, Sultan Abdülaziz'i. Henüz daha can vermemişti yani. O arada can çekişiyor diyebiliriz. Orada böyle bir sedirin üzerine yatırıyorlar ve hemen Hüseyin Avni Paşa

0: karakolun perdesini çekiyor ve Sultan Abdülaziz'in üzerine örtüyor. Ondan sonra ilk yapılan bu. Sonrasında doktorlar çağrılıyor. İşte vefat ettikten sonra doktorlar çağrılıyor. Şimdi gelen doktorlar yani cesedi bir şey yapması lazım, muayene etmesi lazım ki ne oldu, ne bitti, karar vermeleri hakkında tabii ki. Şimdi üzeri örtülü, sadece bilekleri görünüyor Sultan Abdülaziz'in. Şimdi doktorlar örtüyü açmak istediklerinde hemen müdahale ediyor Hüseyin Avni Paşa. Diyor ki bu Ahmet Ağa, Mehmet Ağa değil, bu padişahtır. Dolayısıyla bakamazsınız diyor. İşte bilekleri görünüyor. Bileklerini kesmiş ve intihar etmiş şeklinde. Ve doktorlar ona göre rapor yazmak zorunda kalıyorlar. Yani evet, intihar etti diye. Ama şimdi daha işte birkaç gün önce darbe yapılmış. Bütün şiddetiyle hükmünü sürdürüyor o şey ortamı, darbenin baskı ortamı. Ve doktorlar da Hüseyin Avni Paşa'nın istediği gibi bir şey yazıyorlar tabii ki. Rapor yazma durumunda kalıyorlar. O yüzden real anlamda onun hiçbir geçerliği yoktur. Çünkü baskı ortamında o tarz bir rapor yazılmıştır. Şimdi öyle olunca da çok önemli bir gösterge de budur aslında. Niye doktorlara tam anlamıyla muayene edilmesi için izin verilmedi de sadece bilekler gösterildi. Orada demek ki çekinilen bir mevzu vardı. Empoze edildi yani. Doktorlara böyle bir rapor yazma durumundasınız. İşte intihar etti dendi. Yani bu göstergelere baktığımızda aslında işte evet yani bu bir intihar değil, bir cinayet olduğunu söyleyebiliriz.
1: Hocam
0: yani.
1: Zaten birkaç gün önce darbeyle indirilmemiş miydi? Öyle dediniz.
0: Tabii
1: neden
0: ki, tabii ki.
1: Öldürmeyi tercih etmiş olabilirler ki? Zaten istediklerine ulaşmamışlar mıydı?
0: Şimdi onu da şöyle düşünmek lazım. Gerçekten bunu çok isabetli sordum. Yani çünkü kendi içinde bir mantığı var çünkü bu şeyin. Şimdi Sultan Abdülaziz tahttan indirildi 30 Mayıs tarihinde. 5. Murat padişah oldu. Şehzade konumundaydı, veliaht konumundaydı, padişah oldu. Fakat 5. Murat problemli. Yani o darbe gecesi yaşananların getirdiği bir travma yaşaması, onun dışında da zaten çok alkolik bir kişi olduğu için ruh sağlığı yerinde değil. Dolayısıyla şimdi 5. Murat padişah oldu ama bir bakıyorsunuz padişah gibi davranamıyor. Yani bir ruh hastasının yapmış olduğu hareketleri ortaya koyuyor. Ve şimdi Hüseyin Avni Paşa şunu düşündü muhtemelen. Ya bununla ne kadar daha gidebiliriz? Murat'la ne kadar gidebiliriz? Dolayısıyla şimdi akıl hastası bir kişi devletin başında zaten olmaz. Devam etmek istersen ayrı problemler yaşanır. Çünkü ne cuma selamlığına gidiyor, kalabalıkları gördüğü zaman kaçıyor, ata binemiyor vesaire. Yani birçok şeyi var 5. Murat'ın ortaya koyduğu. Yani bir ruhi anlamda sağlıksız olduğunu birçok gösterge var. Şimdi bu şu demektir. Bir süre sonra Murat'ın da değişmesi gerekecek. Şimdi Murat'ın değişmesi gerektiği durumda yeni padişah kim olacak? Şimdi burada şimdi Sultan Abdülaziz'in yaşaması halinde o zaman iki ihtimal kalıyor. Ya Sultan Abdülaziz hala hanedanın en yaşlı üyesi. Çünkü şey o şudur. En yaşlı üye Ekber. Yani hanedan en ekber şeyi padişah olur. Şimdi Sultan Abdülaziz'in orada yaşaması halinde dediğim gibi iki ihtimal var. Bir, ya Sultan Abdülaziz yeniden padişah olur veya diğer şehzade Şehzade Hamit Efendi padişah olur. Şimdi Hüseyin Avni Paşa için Sultan Abdülaziz'in tekrar padişah olma ihtimali bile onun için son derece ürkütücü bir senaryo yani.
1: Zaten 5. Murat konusunda ıskaladık. Burada yanlış bir seçim gerçekleştirdik. Tekrar yeni birini buraya geçirmek istiyoruz. Ama seçenekler arasında Abdülaziz var. Bu bizi daha kötü bir noktaya doğru götürebilir. O zaman ne yapalım? Tabii. İndirdiğimiz Abdülaziz'i de ortadan kaldıralım.
0: Aynen, yani bu mantıkla düşündüğüne ben şey yapıyorum. Yani benim kanaatim budur. Dolayısıyla kendileri açısından en temiz iş bu şekilde oldu yani. Abdülaziz ortadan kalksın ve sonrasında işte hani 5.

0: İkinci Murat'ın değişmesi durumunda da orada Hamit Efendi var. Hamit Efendi'yi de küçümsüyorlar tabii ki. Yani bu toy bir delikanlı, biz onu istediğimiz gibi yönlendirebiliriz. Ki Mithat Paşa da aslında böyle düşünüyor. O yüzden işte bu tarz mantık işletmek suretiyle yani işte Sultan Abdülaziz'in ortadan kaldırılması buralardan kaynaklandı aslında.
1: Hocam şunu da merak ediyorum. Yani koskoca Osmanlı Devleti diyeceğim ama artık son dönemi devlet hayati fonksiyonlarını yitirmiş miydi? Niye bunu soruyorum? Mesela hep Hüseyin Avni Paşa diyorsunuz. Yani koskoca Osmanlı Devleti Hüseyin Avni Paşa'nın haleti ruhiyesiyle mi şekil alıyor? Yani Hüseyin Avni Paşa darbe yapıyor ekibiyle birlikte. Hüseyin Avni Paşa 5. Murat'ı seçiyor. Hüseyin Avni Paşa sonrasını düşünüyor. Ya da işte 5. Murat'ı tahta çıkarıyorlar. Hasta bir padişah olduğunu görüyorlar. Akıl sağlığı yerinde değil. Çıkarana kadar hiç istişare etmemişler miydi? Hiç görmemişler miydi? Yani biraz garip geliyor bana.
0: Evet, doğru, haklısın. Fakat şimdi diğer o Cunto'nun diğer üyeleri de önemli bir konumda. Yani bir tanesi sadrazam. Diğeri bu tarz darbelerde fetva verecek olan Şeyhülislam. Şimdi Şeyhülislam işin doğrudan işin içine girince
1: Cunto ekibinin içerisinde Şeyhülislam
0: var. Tabii.
1: İnanılır
0: gibi. Hayrullah Efendi tabii ki. Şimdi Şeyhülislam işin içinde olunca iş çok kolaylaşıyor çünkü. Yani oradan bir fetva alıyorsunuz ve meşru bir şekilde olayın meşruiyetini sağlamış oluyorsunuz Şeyhülislam fetvasıyla. Dolayısıyla tabii ki diğer taraftan işte harp okulu komutanı, ondan sonra donanma komutanı falan, işte Bahriye Nazırı falan. Şimdi aslında kilit noktadaki insanların hepsi bu işin içinde olunca çok da zor olmadı. Bir de buna Sultan Abdülaziz'in tedbirsizliğine de şey yapacak olursak, onu da işin içine katacak olursak, yani neticede aslında devletin bir işleyişi var tabii ki. Var ama netice itibariyle orada mekanizmayı iyi kurdukları için ve bunun bir de dış ayağı olduğunu ayrıca değerlendirmek lazım. Yani şimdi darbe yapılıyor ama
1: iç dinamiklerin dışarısında dış dinamikler de
0: tabii
1: var.
0: Tabii ki. Yani şimdi darbe yapılıyor ama öbür tarafta o dönemin iki güçlü ülkesi Fransa'nın ve İngiltere'nin de desteği sağlanmış. Şimdi öyle olunca aslında işte şartlar kolaylaşıyor yani. O yüzden hani bunun önüne geçilemez miydi? Çok dirayetli bir padişah bunun önüne geçebilirdi. Ama Sultan Abdülaziz o dirayeti gösterememişti. Yani işte istihbaratın olacak, her şeyden haberdar olacaksın vesaire. Hatta şunu söyleyeyim, yani şimdi darbenin aşağı yukarı 20 gün öncesinde, mesela 10 Mayıs 1876'da bir Talebe-i Ulum isyanı var. Yani öğrenciler, o dönemdeki medrese öğrencileri sokaklarda nümayişler yapıyorlar vesaire. İşte Mahmut Nedim Paşa'nın sadrazamlığı söz konusu. Şeyhülislam Hayrullah Efendi değil. Şimdi bu talebeler nümayişler yapıyorlar. İşte biz Mithat Paşa'yı istiyoruz. Hayrullah Efendi'yi istiyoruz. İşte Hüseyin Avni Paşa'yı istiyoruz şeklinde. Şimdi mesela Abdülaziz bu nümayişler üzerine geri adım atıyor. Ve hükümeti değiştiriyor. Ve ne yaptı? İşte Mütercim Rüşit Paşa'yı sadrazam yaptı. Hüseyin Avni Paşa'yı serasker yaptı. Hayrullah Efendi'yi Şeyhülislam yaptı. Mithat Paşa'yı da gene Meclis-i Hükelaya memur, yani hükümetin bir üyesi yaptı. Yani kendisini devirecek olanları doğrudan iktidara getirmiş oldu. En güçlü yerlere getirmiş oldu hem de.
1: Ve kendi eliyle kendi sonunu hazırlamış. Deyim yerindeyse.
0: Tabii. Şimdi şeyden sonra, bu atamaları yaptıktan sonra Sadrazam Rüştü Paşa ile konuşurken, ben sizi aslında getirmezdim ama diyor, ahali sizi istedi, o yüzden getirdim diyor. İşte şimdi o getirdiği kadro 20 gün sonra darbe yaptı yani. Dolayısıyla iç ve dış dinamikler bir araya gelince yani pekala mümkün olabiliyor.
1: 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ülkemizde birçok darbe yaşandı. Darbeyi tabii ki tasvip etmiyoruz, lanetliyoruz ama 19. yüzyıldaki tablo da aynıymış. Yani 20. yüzyılın ikinci yarısında gerçekleşen darbelerde nasıl sonradan konuştuğumuzda bu işin arkasında Amerika var, İngiltere var diyorsak ya o dönemde de İngiltere'den bahsediyorsunuz. Tabii. Bu anlamda da tarihi devamlılığı görüyoruz.
0: Evet yani maalesef aynı zamanda biraz açalım istersen o konuyu. Yani çünkü şimdi Hüseyin Avni Paşa mesela bu darbe planları kafasında ve Sultan Abdülaziz'den bir izin alıyor. Bir sağlık sorunları dolayısıyla şöyle bir Avrupa'da dolaşayım diye. Fransa'ya gidiyor mesela. Orada Fransa Cumhurbaşkanı'yla yaptığı temaslar var. Ve bu temaslarda darbe yapacağına ve Fransa'nın buna müzahir olması gerektiğine şey yapıyor, hatırlatıyor. Diğer taraftan tabii Mithat Paşa kanadından İngilizlerle temasları sağlıyorlar. Dolayısıyla Mithat Paşa zaten çok içli dışlıdır İngilizler, İngiltere'yle. Dolayısıyla iki ülkenin de bu konudaki şeye alınmış oluyor. Yani hem oluru alınmış oluyor hem de darbeden sonra aslında destek olmaları veya en azından bunu engellemek için bir çaba göstermeyecekleri söz konusu olunca işte yani biraz önce dediğin gibi yani iç dinamik ve dış dinamiklerin bir araya gelmesiyle oluşan bir gelişme ki 20. yüzyılda da yani şimdi mesela bir 27 Mayıs 1960 darbesine bundan farklı bakabilir miyiz? Bakamayız yani. Veya 12 Eylül 1980 darbesine de bundan farklı bakabilir miyiz? Hayır, bakamayız. İkisinde de dış dinamikler bir hayli rol oynamıştır yani. O yüzden dedik ya yakın çağ konuları enteresandır diye. Yani işte iz düşümlerini her zaman şey yapmak mümkün. Bu bize şöyle bir avantaj da sağlar aslında. Ya yani olayları biliyoruz. Nasıl sonuçlanmış onları da tespitini yapabiliyoruz. Yani dolayısıyla sağlıklı bir bakış açısıyla biz bu olayları değerlendirdiğimizde günümüzü de daha iyi anlayabiliriz yani. Ona göre de önlem alınacaksa önlem alınır. Yani evet. Bu bir somut bir örnektir aslında bu. 1876 darbesi bu anlamda.
1: Hocam Abdülaziz kendi sonunu hızlandıran kararlar almış. 5. Murat sağlıklı bir sultan değildi ve sadece 93 gün tahtta kaldı. Ve ummadık taş baş yarar mı diye soracağım. Çünkü Abdülhamit için ifade ettikleri söylemleri siz dile getirdiniz. Şehzade evet. Hamit tahta geçiyor ve 33 sene Osmanlı'da tahta kalacaktı. Peki ama tahta geçiş süreci nasıldı?
0: Evet şimdi 5. Murat işte evet padişah ama hiçbir padişahlık fonksiyonu yerine getiremiyor. Bu arada tabii ki bir numaralı adam işte Hüseyin Avni Paşa da suikast neticesinde hayatı kaybedince Mithat Paşa tabii ön plana çıktı. Şimdi öyle olunca da ama diğer taraftan da yani 5. Murat'la ne kadar gidebileceğini artık az çok kestirmiş durumdalar. Yani dolayısıyla yeni bir taht değişikliği ihtiyacı ortaya çıkıyor. Şimdi Mithat Paşa ön plana çıktığı için yani taht değişikliklerle beraber aslında bu vesileyle işte öteden beri düşündüğü meşrutiyet idaresine de geçilme icraatını da hayata geçirmeye düşünüyor Mithat Paşa. Yani dolayısıyla şimdi Hamit Efendi o dönemde şehzade olduğu için öyle adlandırılıyor. Hamit Efendi ile bir görüşme yapıyorlar. Yani Sadrazam Mütercimi Rüştü Paşa ve Mithat Paşa bir gün işte şeyde Maslak'ta köşkü vardır onun. Oraya gidiyorlar. Bir görüşüyorlar. Ve mevzu nedir? Mevzu şeyle gitmiyor. Murat'tı tabii Abdülhamid'in ağabeyi. Yani bu iş gitmeyecek. Evet yani bir taht değişikliği daha gerekli. Fakat padişah olunca bizim isteğimizi yapar mısın? Yani oradaki istek nedir? Meşrutlu bir idareye geçmek. Şimdi Abdülhamid orada stratejik bir cevap verdi onlara. Dedi ki ben dedi bir ülkenin nasıl idare edilmesi gerektiği şeklinde bir kanaat sahibiysem ona göre hareket ederim dedim. şu andaki kanaatim meşruti bir idarenin ülkemiz için yararlı olduğu şeklindedir dedim.
1: Tabii politik bir cevap vermiş. Politike, Şehzade Hamit.
0: Evet. Kesinlikle yani şu andaki kanaatim derken bu aynı zamanda satır arasında ileride değişebilir tabii anlamını da taşır yani.
1: Şimdilik böyle düşünüyorum ama sonrası evet için emin değilim.
0: Tamam aynen bu şekilde. Tabii ki onlar da aslında başka bir alternatifleri yok. Yani Murat'la gitme.

0: dediğine göre. Bir de gene işte hanedanın ekber evladı padişah olacak. Ve Hamit Efendi de sıra. Diğer birini şey yapamazlar tabii ki. Dolayısıyla onlar da elleri bir nevi mahkum. Tabii Abdülhamit bunu iyi kullandı ve dolayısıyla işte öyle bir taahhütte bulunmuş oldu. Evet, meşruti bir idare benim de tercihimdir şeklinde. Onun üzerine işte süreç şeye doğru gelişti. Yani
1: tahta işte, doğru ilerledi.
0: Evet, yani şimdi mesela Sultan Abdülaziz tahttan darbe yaparken Şeyhülislam'ın vermiş olduğu bir fetva var. Nedir o fetva? İşte aklı şuuru yerinde değil, devlet hazinesini zora soktu, hazineyi çarçur etti vesaire gibi bir şey, argümanlar çok yani
1: sebepler silsilesi oluşturmuştur.
0: Evet, yani çünkü bir şekilde ona bir kılıfını uydurma durumunda. Şimdi bu defa da benzer bir fetvayı Murat için hazırlıyorlar yani. O aklı şuuru yerinde değil, evet bu sefer doğru ama yani. Gerçekten. Dolayısıyla bir fetva. Ondan sonra da taht değişikliği gerçekleşti. Ve Sultan Abdülhamit bu şekilde padişah oldu. 31 Ağustos 1876'dır.
1: Hocam nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama inanılmaz bir nasip mi denir, kısmet mi denir? Çünkü Abdülaziz, yine ben sizle yaptığım yıllar önceki programdan hatırlıyorum. Siz demiştiniz ki normal şartlarda herkes kısmeti olan kadar bir padişahlık süresi geçirse Abdülhamit'in tahta çıkma imkanı yok. 30 sene biri kalsa, diğeri 25-30 evet. sene kalsa zaten kendisi tahta olamazdı.
0: Sıra gelmeyecek.
1: Sıra gelmeyecek demiştiniz.
0: Evet.
1: Yani bundan da anladığım şu, kendisinin en azından kısa vadede böyle bir hayali yoktu.
0: Tabii, kesinlikle. Yani şimdi hakikaten tam bahsettiğin şeyler buraya tam uyuyor. Yani evet, yani Sultan Abdülaziz işte sağlıklı bir insan, ondan sonra uzun yıllar padişahlık yapması söz konusu. Sonra da ağabeyi işte Murat, o da uzun yıllar yapması halinde Şehzade Hamid'e sıra gelmesi çok da mümkün gibi görünmüyordu. Aslında o da tabii ki böyle düşünüyor. Şehzadeyken böyle düşünüyor. Fakat şartlar öyle gelişti ki bir anda işte kendini padişah olarak buldu. Ama yani şunu görüyoruz, tabii ki yetenekli bir insan Abdülhamit. O yeteneklerini kullandığı için hazırlıksız olmasına rağmen aslında devlet idaresi de kısa süre içinde beceriyle yönetebilecektir yani. O da onun yani her ne kadar hazırlıksız olsa da aslında bir şekilde kafasında bir takım plan ve projeler oluşturduğunu gösterir.
1: Hocam burayı biraz açalım mı? Çünkü kendisinin şehzadelik döneminde aslında bu anlattığınız şeyler yaşandı. Yani bir şehzade için son derece korkunç şeyler değil mi? Tahttaki sultan indiriliyor ve öldürülüyor. Arkasından ağabeyi tahta çıkıyor, 93 gün tahta kalıyor. Ve bahsettiğimiz paşalar, isimler, Mithat Paşa, Hüseyin Avni Paşa, Hayrullah Efendi, yani bir junta ekibinden bahsediyorsunuz ve kendisi de şehzade, inanılmaz korkunç şeyler kendisinin şehzadeliği döneminde yaşanmış. Nasıl eğitimler aldı da bunun üstesinden geldi? O haleti ruhiyeden, o psikolojiden çıkmak da çok kıymetli ve önemli.
0: Çok haklısın, çünkü bir de gözünün önünde yaşandı bunlar hep. Yani neticede darbe Dolmabahçe Sarayı'nda yapıldığı için kendisi de veliaht dairesi de orada yani. Kendisi de orada yaşıyor. Zaman zaman Dolmabahçe Sarayı, bazen işte Maslak, ama yani neticede hepsi gözün önünde yaşandığı için yani burada tabii ki şöyle bir yönü var Abdülhamid'in: ders çıkarma. Yani olaylardan ders çıkarma. O yüzden ve bizzat şeyleri gözlemlediği için, tabi şimdi Sultan Abdülaziz'in padişah olduğu dönemde, işte şeyin de Murat'ın da veliaht, birinci veliaht olduğu dönemlerde hep gözlemliyordu. Yani şimdi Murat yeni Osmanlılarla işbirliği halinde işte Mason cemiyetine girmiş, ondan sonra işte amcasına, yani Sultan Abdülaziz'e yönelik bir takım hareketler yapılıyor. İşte ciddi bir şekilde borçlanıyor Murat mesela. bankerlerden borç almak suretiyle ve o paralar işte Sultan Abdülaziz'in devrilmesi için kullanılacak mesela. Hani biraz önce dedik ya medrese öğrencileri

0: isyan ettirildi diye. O paralar işte Murat borçlanıyor, Mithat Paşa dağıtıyor paraları. Şimdi bütün bunlar şeyin gözü önünde yaşanıyor. Abdülhamit bunları görüyor. Hatta şöyle bir olay da yaşanıyor. Şimdi Murat devamlı borçlanıyor. Fakat bankerler borç verdikçe ya bu ödeyebilecek mi acaba borçlarını diye de bir şeye kapılıyorlar.
1: Endişeye kapılıyorlar.
0: Yani, evet. Bir defasında diyorlar ki Şehzade Hamit kefil olursa ancak borç veririz diye. Ve Murat buna şey söylüyor Hamid'e. Yani kefil olur musun diyor. Ben niye kefil olayım diyor. Yani dolayısıyla her şey aslında gözümün önünde yaşandı. Ve bütün bunları gördükçe de aslında bir ülkenin nasıl idare edilmemesi gerektiğini fark etti. Veya bir padişahın aslında işte olan bitenlerden haberdar olması gerektiğini, etrafında birçok işler çevriliyor. Fakat padişah habersiz. İşte cuntayı oluşturan insanlar konaklarda, yalılarda toplanıyorlar. Nasıl darbe yaparız? Bunun planlarını yapıyorlar. Abdülaziz bunlardan habersiz. Şimdi bizzat yaşadı ve aynı zamanda padişah aldıktan sonra Abdülhamit böyle işin içinde olan insanlardan rapor alıyor. Mesela işte Ahmet Cevdet Paşa'ya diyor ki son dönem olaylarını bana kısa ve öz bir şekilde anlat diyor.
1: Tahtayken
0: işte.
1: Değil mi?
0: Tahtayken tabii ki. Mesela maruzat diye bir şeyi vardır Ahmet Cevdet Paşa'nın. Son dönem gelişmelerini yani neticede o vakanüstü olduğu için şeylere de hakim, konulara hakim. Bizzat orada yaşananları hani kendi yaşadı işte babasının döneminde, Abdülmecit döneminde yaşananları şimdi oradan ders çıkarıyor mesela. Veya darbe nasıl gerçekleşti? Yani bir takım şeyler gözü önünde olsa da mesela Lütfü Efendi'ye darbe günü neler oldu bitti bana bir rapor halinde yaz diyor. Şimdi bir taraftan da işte bunları okuyarak aslında neyi yapması veya neyi yapmaması gerektiğini aslında şey yapıyor. Bunlar hep tabii bir yetenek olayıdır yani. Ve sonrasında işte ülkeyi idare ederken hep bunlar aklında bir köşesinde olacaktır.
1: Yani, yapması gerektiği şeyleri bilmese de bence yapmaması gereken şeyler ne onu anlamışsa
0: bile. O bile
1: çok
0: önemli değil
1: yani,
0: mi?
1: Yani uzun ömürlü olmasında etkili olur.
0: Evet yani şimdi yani istikrar önemli tabii ki devlette. Yani sık sık padişah değişikliği veya sık sık devlet adamlarının değişmesi istikrarı bozar. O açıdan da mesela kendisinin 33 yıl padişahlık yapması bir avantajdır aslında. Ve bunu şu anlamda da kendisi değerlendirdi. Yani padişahlığın ilk yıllarında sık sık devlet adamları değişiyordu. Bazı şeyler yerli yerine oturana kadar. Ama sonra göreve getirdiği mesela bir takım nazırları veya sadrazamları uzun süre görevde tuttu. Yani o işte neyin olmaması gerektiğini bilmek de aslında önemlidir. Ona göre hareket edersin yani. O yüzden şimdi hazırlıksız da ama yetenekleri o hazırlıksızın üstünü örtmeye yeterli olmuştur. Yani diğer taraftan da tabii çok iyi bir gözlemci olduğu için mesela Avrupa seyahati Sultan Abdülaziz ile beraber yapmış olduğu Avrupa seyahati onun önünde çok güzel bir örnek oldu. Yani o seyahatte ciddi gözlemler yapıyor. Ve gittiği ülkeler işte İngiltere, Fransa, Prusya, Avusturya, Macaristan buradaki şeyleri gözlemliyor. Yani şimdi mesela Murat da var orada. Şeyde aynı gezide Murat da var. Murat'ın mesela daha çok eğlence amaçlı hareket ettiğini görüyoruz yani. Yani gözlem yapmak yerine eğlenmek biraz işte hatta bir gün bir şeyde Fransa'da bir prensesle dans ederken Sultan Abdülaziz'in de bulunduğu bir ortamda Sultan Abdülaziz son derece kızıyor yani. Söyleyin şuna diyor hemen bıraksın bu bizim böyle bir adetimiz yoktu yani belki onlar için normal bir şeydir ama biz böyle bir şeye katiyen gelemeyiz diyor ve Fuat Paşa var o zaman tabi şeyde gezide o da var hemen Fuat Paşa'ya gönderip bize ters diyor, böyle bir şeyler olmaz. Veya işte Murat gene böyle eğlenceyi seven bir şey, işte çok iyi Fransızca konuşuyor, böyle etrafına prensesleri almış, onlarla böyle gülüşüyorlar falan, konuşup gülüşüyorlar falan. Gene Abdülaziz bu dikkatimi çekiyor.
1: Ne yapıyor böyle şeyler?
0: Evet, ne yapıyor bu diyor. Yani böyle şey olabilir mi? Bizim adetlerimizde, geleneklerimizde böyle şeyler yok şeklinde.
1: O zaman hocam, o dönemde Murat'ın sağlık problemi yoktu. Abdülaziz'e olanlardan sonra mı biraz daha akıl sağlığında problemler çıkmaya başladı?
0: Evet evet. Şimdi bu söylediğin de, sözünü ettim Tahir, 1867. Hmm. Ama alkol alışkanlığı var yani. Hmm. Alkol alışkanlığı var. Ama tam bu hastalığın bütün belirtileri ortada değil. O özellikle darbe gününde yaşadığı
1: travma. Belki korkuyla falan
0: onu.
1: Hepsi
0: evet, ciddi
1: çıkıyor.
0: Bir korku yaşadı çünkü o darbenin olduğu gün. Dolayısıyla ondan sonra zaten daha problemleri arttı. Bu dönemlerde işte eğlenceye düşkün, alkole düşkün ondan sonra. Ve dolayısıyla mesela şimdi Murat'ın öyle şey yaptığı, yani o günlerini öyle geçirdiği bir ortamda Şehzade Abdülhamit ise gözlem yapıyor. Yani işte eğitim kurumları, ulaşım kurumları, sanayi vesaire insanlarla temas kuruyor ve bilgi alıyor onlardan.
1: Batı'yı takip eder miydi? Batı hayranı bir şehzadeydi diyebilir miyiz?
0: Şimdi Batı hayranlığından çok aslında Batı'daki gelişmeleri takip ediyor. Zaten öyle bir sözü var padişahlığında. Ben diyor terakkiperverim diyor. Şey, kendini vasıflandırmış mı? Evet. Yenilikçiyim. Ben Avrupa'da ne varsa benim ülkemde de olmalı diyor. Mesela bu bir bakış açısı. Ha, bu Batı hayranlığından çok, yani orada işte teknolojik anlamda bir gelişme yaşanmışsa bu benim ülkemde de olsun. Hı hı. Mesela işte elektrikli otomobil.
1: Biz niye geride kalıyoruz?
0: Evet,
1: bizim vatandaşımız da buna layık. Biz de bunu yapabiliriz.
0: Tabii tamamen bu yani. Dolayısıyla mesela işte elektrik yasakladığı söylenir Abdülhamid'in. Tabii Abdülhamid de dönemiyle ilgili o kadar çok uydurma şeyler var ki. Dolayısıyla yani hepsini düzeltmek için birkaç program belki yapabiliriz.
1: İnşallah yapalım hocam.
0: Tabii inşallah. Yani İstanbul'a elektrik fabrikası kurmuş bir adamın elektrik düşmanı olarak şey yapılması, mesela nitelendirilmesi, tamamen bu afaki değerlendirmeler çerçevesinde bakmak lazım. Şimdi işte elektrik kullanılıyorsa Avrupa'da bizde de olsun yani, veya teknolojik anlamda elektrikli piyano mesela bizde de olsun, elektrikli fotoğraf makinesi bizde de olsun. Ve bunları getirtiyor da zaten. Yani.
1: Çağı takip eden bir isim.
0: Evet, kesinlikle. Haberdar da aynısı. Yani çünkü gazete okuyor adam. Yani gazeteleri okuyor. Yani gündelik hayatın bir kısmını gazete okumakla geçirdiği için Avrupa'da ne olup ne bittiğinin hepsinin farkında yani. Hani gezi sırasında gözlemlerinin ötesinde döndükten sonra da bir şekilde olan bitenlerden haberdar.
1: Evet.
0: Padişah olduktan sonra da işte bunları hayata geçiriyor.
1: Şimdi bu bahsettiğiniz şey şehzadelik dönemiydi. Tahta geçerken de Mithat Paşa ile olan diyaloğa değindiniz. Ve meşrutiyeti ilan edeceğine dair bir söz verdiğini vurguladınız. Peki o süreç nasıl işledi? Meşrutiyeti ilan etti mi? Şayet ettiyse neler yaşandı? Kısa süreliğine bir meşrutiyet mi göreceğiz? O yıllara götürün bizi lütfen.
0: Şimdi dediğim gibi 31 Ağustos padişahlık süreci. Sonrasında da aslında gündeme ne geliyor? Evet, sen söz verdin. Abdülhamit de zaten sözünden caymış değil. Dolayısıyla evet, meşrutiyete giden adımların atılması lazım. Bunun için öncelikle tabii ki bir anayasa hazırlanacak. Ve anayasa için bir komisyon kuruluyor. İşte Namık Kemal var, komisyon başkanı Mithat Paşa, Ahmet Cevdet Paşa var işte komisyonun içinde. Fakat tabii ki meşrutiyet aleyhtarları da var. Yani herkes şey değil, herkes meşrutiyet taraftarı da değil. Şimdi Mithat Paşa bir taslak hazırladı ve bunu Sultan Abdülhamid'e sundu. Bizim anayasa taslağı olarak diye. Şimdi Sultan Abdülhamid'in de Abdülhamid'in bir tarzı var, danışmanları var yani. Ve dolayısıyla onlardan fikir de alıyor. Bu hep padişahlığı döneminde de böyle olmuştur. Öncelikle şimdi mabeyin müşürü Sait Paşa var. Sait Paşa şu anayasayı oku, bana bir rapor ver diyor öncelikle. Şimdi Sait Paşa okudu anayasayı ve orada bir takım hususlara

0: 12. madde. Şimdi 12. maddede şöyle bir şey var, husus var. Osmanlı ülkesindeki her unsur kendi dilinden eğitim yapabilir şeklinde bir şey var. Şimdi Said Paşa'nın dikkatini çekiyor bu ve Sultan Abdülhamid'e bir uyarıda bulunuyor. Diyor ki bu ülkemizde aslında, yani tebaamız arasında bu tartışmalı bir mevzu. Yani eğitim dili ondan sonra. Şimdi bu zaten tartışma olan bir mevzuyu biz anayasa hükmü olarak anayasaya koyarsak bunun bir vebali vardır diyor. Ve tarih önünde bunun vebalini siz ödeyemezsiniz diyor. Ve onun üzerine Abdülhamid de tabii ki kendisi de okuyor anayasayı. Evet, ve burada orada dikkatini çöküyor. Ve Mithat Paşa'ya bir mektup yazıyor. Diyor ki anayasayı taslak olarak gönderdiğin anayasayı okudum. Bazı problemler var diyor burada. Yani ülkemizin şartlarına uymayan bazı durumlar var. Bunlar düzelsin diyor. İşte buradaki en önemli şey bu. Her unsurun kendi ana dilinde eğitim yapabilmesinin sakıncalarından bahsediyor. Ve dolayısıyla şimdi padişah tabii ki bu konuda bir ağırlık koyunca o zaman o madde değişti. Ne oldu? Devletin resmi dili Türkçedir oldu. Devletin resmi dili Türkçedir. Devlet memuru olmak için Türkçe bilmek gerekir. Sonrasındaki diğer maddelerinde işte mebus seçilmek için, çünkü bir süre sonra seçimlere gidilecek. Mebus olmak için Türkçe bilmek lazım. Ve meclisteki görüşmelerde Türkçe yapılır. Şimdi işte Abdülhamid burada ağırlığını koydu. Yani dolayısıyla şimdi o hükmün, yani her unsur kendi ana dilinde eğitim yapabilir hükmü yasal bir şey, yasal bir metin olarak anayasada yer alsaydı sonraki dönemleri de olumsuz etkileyecek bir süreç başlatabilirdi aslında. Burada önünü geçilmiş oluyor. Aynı zamanda da devlet tasarrufu ortaya çıkmış oluyor. Evet, bu devletin resmi dili Türkçedir. Ve ondan sonra uygulamalara da baktığımız zaman zaten işte yabancı okullarda mesela Türkçe mecburiyeti var.
1: Bir irade koymuş hocam.
0: Bir irade ortaya koyuyor. Yani buna tam devlet tasarrufu diyebiliriz yani. Ve uygulanıyor da. Orada kalmıyor. Mesela meclis müzakerelerinde işte gayrimüslim mebuslar geldiklerinde işte biz Türkçe bilmiyoruz vesaire, biz kendi dilimizde konuşalım şeklinde bir takım talepler olduğu zaman, o zaman nasıl geldiniz buraya deniyor. İşte Ahmet Büyükbaş'a meclis başkanı olarak. Yani dolayısıyla hem teorisi olarak altyapısı hazırlandı. Aynı zamanda da tabii ki pratik olarak uygulandı da. Çünkü onun birçok arşiv belgesinde ben onu gözlemledim. Yani şimdi bir memuriyete atanacak bir kişinin Türkçe bilmemesi halinde bu geçerli değildir. Türkçe bilmiyor dolayısıyla şeklinde çok sayıda belge gördüm tabii ki. Anayasadaki tabi önemli unsurlardan biri de başlangıç şeyinde, hükümlerinde Osmanlı Devleti'nin bölünmez bütün olduğu vurgulanıyor. O da önemli bir şeydir aslında. Osmanlı Devleti bölünmez bir bütündür. Coğrafya itibariyle bunu vurguluyor ki o da sonraki dönemler için her zaman şey olmuştur. En azından hep yer almıştır diğer anayasalarda da. Çünkü önemli bir hükümdür. Yani dolayısıyla şimdi işte netice itibariyle 119 maddelik bir metin ortaya konuldu. Ve bunun duyurulması. Duyurulması da işte 23 Aralık 1876. Hatta Tersane Konferansı'nın devam ettiği bir güne denk getirildi özellikle. Mithat Paşa onu düşünmüştü. Sadrazam, şimdi Mithat Paşa sadrazam. Ve işte Balkan sorunları, bu Balkan sorunlarına Sırp isyanları, Bulgar isyanları falan, buna bir çözüm arama maksadıyla toplanmış. İşte gene her zamanki gibi 6 büyük devlet bir şekilde işin müdahili olarak bulunuyorlar. Halbuki bizim iş sorunlarımızda sizin ne işiniz var mesela. Bu şeyde de çok karşımıza çıkar. Yani şimdi bir ülkeyle, Yunanistan'la savaşırsın ki 1897 savaşı mesela. Yunanistan'ı perişan etmişsin, yenmişsin.
1: İngiltere gider sözcülüğünü yapmışsın.
0: Evet. Yani barış masasında da Yunanistan'la oturman lazım. Fakat karşına

0: Yunanistan yok, bir sürü başka devlet var. Yani diğer işte gene o 6 devlet karşına gelmiş. Onlarla anlaşma yapmak zorunda kalıyorsun. Şimdi anayasanın ilan edileceği tarihte de işte o Balkan isyanları, buna çözüm arayışları ve dolayısıyla Mithat Paşa şöyle düşünüyor. Tam toplantı sırasında biz bunu duyurursak ondan sonra bizim lehimize bir karar çıkar konferanstan diye. Fakat o işte gerçekten öyle oldu. Toplar atıldı. İşte tersanede konferans devam ederken. Ama bunu ciddiye bile almadılar. İşte çocuk oyuncağı dediklerini biliyoruz yani. Ama netice itibariyle anayasa yürürlüğe girdi. Yani Abdülhamit vermiş olduğu sözü tutmuş oldu. 23 Aralık 1876 Meşrutiyet idaresine geçiştir bu ve ona göre seçimler yapılacaktır ondan sonra yani.
1: Sonrasındaki süreç de oldukça önemli. Aslında bu Kanuni Esası konuşmuşken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı sonrasında 1921 Anayasası ile arasındaki benzerliklere de temas etmek lazım. Mithat Paşa sorularımın arasında vardı. Hüseyin Avni Paşa'ya ayrıntılı bakalım istiyordum ama bir sonraki programda olsun hocam. Aslında sormak istediğim çok başlık var ama evet. Süremizin de sonuna geldik. Çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim.
0: Ben de teşekkür ederim. Tabii inşallah. Çünkü Abdülhamit bir programa sığmayacak kadar gelişmeler çok önemli tabii ki. Abdülhamit dönemi hem çok uzun bir dönem ve gerçekten de bir programda demek ki bu kadarına değinmiş olduk. İnşallah başka programlarda diğer konulara da değiniriz.
1: İnşallah hocam. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben de teşekkür ederim.
1: Efendim Evvel Zaman içinde de bu hafta Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilişini, 5. Murat'ın tahta çıkışını ve meşrutiyet taraftarlarının söylemlerine yer verdik. Profesör Doktor Vahdettin Engin bizlerle birlikte oldu. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A Para'da. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: merhaba. Bugün uluslararası birçok organizasyon ve platformda ülkemizin ismini başarıyla duyuran akademisyen, dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu konuğum. Hoş geldin Fırat.
1: Hoş buldum. Çok teşekkür ederim.
0: Ne güzel bu yoğunun arasında seni yakalayabildik. Çok şükür iyi ki buradasın.
1: Çok teşekkürler. Seni görünce gerçekten yani gelmemek olmazdı. O kadar mutluyum ki hem de hasret gidermiş olacağız.
0: Gerçekten öyle. Evet. Ya Anadolu'nun dokuma dilini tüm dünyaya anlatıyorsun. Yani çok gurur verici işler yaptın. Hepsinden bahsedeceğim ama ilk olarak gelenekselle çağdaşı buluşturma fikri nasıl oluştu? Ne zaman oluştu?
1: Ya şey çok acayip. Bir gün Tayland kraliçesi beni doğum günü kutlamaları için Tayland'a davet etti ve bana önce ülkeyi gezdirdiler. Sonra da kraliçe için bir kumaş dokudum. Orada gördüm ki herkes kendi kültürünü müthiş bir şekilde yaşıyor ve yaşatıyor. Sonra şeyi düşündüm, yüz ölçümüyle asla kıyaslamam, orası da çok kıymetli. Ama biz buraya birini çağırsak ve desek ki hadi gel biz sana Türkiye'yi anlatacağız, gezdireceğiz. Sen de bize Türkiye ile ilgili bir iş yap. 5 yıl mı gezdireceğiz, 6 yıl mı? Her köşesi başka, her köyü başka, her mahallesinin başka bir tekniği var.

0: kadar güzel bir dil varken biz bunu bırakıp başka bir yöne gözümüzü çevirdiğimiz zamanlardayız. Ve çok eksik kalan ve içimi çok doyuran, hepimizin görünce tüylerimizi diken diken eden, en içten heyecanlarını, hislerini uyandıran şeyler var. Ben de sanatçı olarak duygular ve hislerle çalışıyorum. Neden anlamayayım dedim ve oraya gittikçe, gördükçe oradan beslenip beslenip dokumaya başladım. Yani her şey aslında yine dışarıdan geldi. Biri bana dışarıda nasıl yapıldığını gösterdi. Sonra tekrar dedim ki burada böyle olmalı.
1: Çok çok etkileyici. Görüşmeyeli bir dünyayı gezmişsin. Yani Londra, İstanbul, Münih, New York, Paris, Washington, Hawaii, Şangay, ya Venedik, Arjantin, Como, Singapur, Marrakeş, Dubai, Abu Dhabi, yani daha sayabilirim sevgili izleyenler. Gerçekten gurur verici bir Türk sanatçı olarak buralarda olman
0: çok
1: ve bu dokuma sanatını anlatıyor olman, insanlarla buluşturuyor olman çok kıymetli.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ama her ülkenin de kendine has bir yorumu vardır, evet, mutlaka. Eseri de okuma biçimi farklıdır diye, kesinlikle, düşünüyorum. Böyle aldığın en ilginç yorum hangi ülkedendi?
0: Yani şöyle oluyor. Genelde işleri görünce, şimdi dokuma bizde çok acayip. Yani Türkiye'de, Anadolu'da, bu topraklarda. Kilimin dünyadaki adı kilim. Buradan. İlk halı Türk düğümüyle dokunmuş. Buradan. İlk kumaş, en eski kumaş Çatalhöyük'te çıkmış. Buradan. Yani aslında biz dokuma deyince kendi dilimizle konuşuyor oluyoruz bir taraftan. Ben de şöyle bir şey gelişti. Mesela bir yabancı ülkede derlerse ki, ah Fırat ne kadar güzel bu işler. Ben, bizim orada herkes yapıyor. Yani, o kadar abartmaya gerek yok. Herkes bunu çok yapıyor. Biz sadece farkında değiliz. Gerçekten herkesin yaptığı işi yapıyorum aslında. Yani hepimizin evinde yok mu annen?
1: Doğru, anneannem. Ama sen dokumayla şimdi sanatı buluşturduğun için yani acayip bir eser kazandırıyorsun.
0: Teşekkür
1: aslında
0: ederim
1: bunu yaparken. Bu nasıl oldu peki? Yani sen sanatla dokumayı birleştirme işi tam olarak ne zaman başladı?
0: Bunu hiç eskiden... İnsan gençken daha anlamıyor. Ve şimdi bu konuya biraz böyle utanarak bakıyorum. Çünkü 9 Eylül Üniversitesi'nde çalıştım. Tam 10 yıl hocalık yaptım. Ve bir mobbing yaşadım. Bu her yerde olabilir. O zamanlar, çok teşekkür ederim. O zamanlarki durum şöyleydi. Aa, buna bir şey yapıldı. Bunun karşılığını vermeliyim. Şimdi anlamaya çalışırdım mesela. Ama o benim bugüne getirdi. Çünkü orada yaşadığım durumu anlatan bir dizi dokuma yaptım. Sonra o dokuma, daha Instagram'ın yazılımı yokken, bir şekilde yurt dışından karşılık buldu. O iş Sotheby's'de satıldı. Sonra Christie's'e kapak oldum falan. Yani ben istemeden içinde bulunduğum kötü durumu dışarı yansıtırken istemeden oldum sanatçı. Yani bilemeden oldu.
1: Bence nasip diye bir şey var ya.
0: Gerçekten, gerçekten öyle.
1: Çok yazılmış, evet, bir şey sana, evet, dair. Çok acayip bir hikaye.
0: Çok teşekkür,
1: İnanılmaz,
0: ederim.
1: İnanılmaz. Peki gelenekten beslenen sanatın sence şu an günümüzde yaşadığı en büyük tehlike ne?
0: Ah.
1: Unutulmak mı? Yüzeysellik mi?
0: Ne kadar güzel sordun. Bu ara benim içimdeki yara. Çünkü kimin ağzında bir Anadolu varsa iki laf var, değişmiyor. Eli belinde kadın ve koç boynuzu. Ama bunun dışında Anadolu'yu anlatan çok fazla şey var. Anadolu dili bir iletişim dilidir, sözsüz iletişim dilidir. Kumaşta, kilimde, halıda, iğne oyasında, renkte, desende, her şeyde vardır bu. Ama bugün öyle bir şey oldu ki sadece eli belinde kadına inen bir Anadolu bilgisi var. Bu çok çok üzüyor beni. Çünkü oradaki kadın duygusunu, düşüncesini, üzüntüsünü, mutluluğunu anlatırken yapmış bunu. Ve üzülse bile onu yapıp koymuş, halı olarak atıyorum. Ama eve gelen kayınvalidesi de, kocası da, komşusu da onu okumuş. Bunu söyleyecek ve gösterecek kadar cesur bir dil bu. Ama bugün düşünsenize, tere ile kuzu kulağını ayırt edemeyebiliriz ilk bakışta. Ama Anadolu motifindeki bir bilmediğimiz pıtrak motifini alıp işte çeşitli modern formlarla anlatıyor olmak bir sanat dili olmuyor. Çünkü ben bugün pıtrağı görmüyorum. Pıtrak için bir şey anlatmam ya da göstermem lazım. Ben bugün çamur, asfalt, bina görüyorum, beton görüyorum. İkisi aynı dil değil artık. Biz her şeyin şeklinde kalırsak, işte o yüzeysellik dediğiniz kötü yere doğru geliyoruz. Oysa şekilden öte mana gerek. Neden yaptım bunu? O kadın bunu niye yaptı? Zaten ben herhangi bir dokumamda benim Anadolu motifi görmezsiniz ama ben Anadolu bir dokumacıyım. Çünkü bu bir iletişimdir. O günün iletişim dili doğayken ben bugün doğadan ayrılmış, toprağa basamadığım bir yerde iletişimin değişmeyen

0: Yani yüzü göz göze bakışmak. O yüzden ben portrelerde okuyorum. Aslında Anadolu kilimi. Anadolu'nun dili. Benimki de sessiz dil. O zamanki de sessiz dildi. Benimki böyle dönüştü.
1: İnanılmaz. Peki nelerden ilham alıyorsun? Yani gördüğün hikayelerden mutlaka ama böyle orada hani bunu eser yapmalıyım dediğin ne oluyor?
0: Ya şöyle, diyelim ki Anadolu kiliminde yine oradan başlayalım. Bir kız eğer bir çocuk onu beğendiyse önce haberi gidiyor. Kız da çocukla ilgili bir fikri oluşuyor. Beğendiyse eğer genelde dört ayaklı bir hayvan dokuyor. Onun kuyruğu yukarı doğruysa beğendim gelsin istesinler. Aşağı doğruysa da çok teşekkür ederim. Alın bu dokuduğum sizin olsun. Böyle güzel bir dili var. Ve bu bir ihtiyaç da aynı zamanda. Şimdi benim günlük yaşamda karşılaştığım sevinçler, hüzünler, bunların hepsi elimden dökülüyor. Ben de çok konuşan bir tip değilim. Şimdi burada vır vır konuşuyorum ama günlük hayatta çok konuşmuyorum yani. Genelde hissettiğim şeyleri arkadaşlarımın gözünden anlatıyorum. Çünkü arkadaşlarımı da tanıdığımı düşünüyorum. Dokuduğum herkesi tanıyorum. Tanıdığım arkadaşlarımın gözünden o anki duygu düşüncelerimi anlatıyorum.
1: Ama çok gerçek. Yani ifadeler o kadar gerçek ki.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Bir yağlı boya değil.
0: Evet. Yani fotoğraflardan biraz öyle zannediliyor ama değil.
1: Bu bir fotoğraf değil. Yani bu çok farklı bir teknik
0: Çok
1: ve çok gerçek bir ifade görüyorum. Şu bakanlar ne kadar
0: ben çok
1: gerçek.
0: teşekkür ederim.
1: İzleyicilerimiz de görüyor mutlaka eserleri ama bilmiyorum, bu gerçekten çok etkileyici. Tayland'ı anlattın ama aslında sen Norveç Kraliyet Büyükelçiliğinden de bir
0: davet
1: davet aldın.
0: aldım.
1: Katar'dan da, Katar Emiri'nden de bir davet aldın. Bunları da anlatmanı istiyorum. Biraz gururlandım.
0: Ya şöyle oldu. Eskiden herkes dokuyordu. Benden çok vardı. Ama sonra endüstri devrimi gelince makineleştik. Makineleşmeye başlayınca da el dokuyucuları yavaş yavaş ortadan kayboldu. Eskiden bu dokuma resim dili çok önemli ve geleneksel bir dil olduğu için ve bugün de endüstrileşmeye karşı ben de tek başıma bir portre dokuyucusu, başka gerçekten benim gibi yok. Aslında benden çok vardı. Yani bugün sadece bu işle uğraşan yok. Yapsa herkes yapar gerçekten. Ondan sonra ve bu işin sürdürülebilir o karşılığı da ben olduğum için ister istemez bazı saraylar, krallar, kraliçeler bir çeşitli isteklerde bulundular çeşitli aracılarla. Ben de onların portrelerini okudum. Böylece gelenek devam etti. Çünkü eskiden her kralın, kraliçenin bir yağlı boya tablosu olduğu gibi bir de portresi vardı. Gelenek sürüyor, bozulmadı.
1: Elizabeth'in de portresini
0: yaşarken. Aslında ben daha önce ölürüm zannediyordum ama yani dedim ki ölmeden bir ona iş yapayım da ben yani hayatımda böyle bir şey olsun dedim.
1: Allah korusun, neler diyorsun Fırat.
0: Ama çok uzun yaşadığı için zannettim ki yani ben daha önce giderim zannettim.
1: Hay Allah korusun. Ay Allah korusun. Ay ne güzel şeyler bunlar. Peki eserlerin sürecini merak ediyorum. Şimdi bir eseri dokumaya başladın, bu ne kadar zamanını alıyor?
0: Yani şöyle bir metreye bir metre bir dokuma. Ortalama bunu da şeyden öğrendim. Bu İngiltere'den teklif gelince ve ben Kraliçe'nin portresini dokurken eve kameralar konuldu. Başından sonuna kadar çekim yapıldı. Dolayısıyla ben orada ne kadar dokuduğumu öğrendim. Yoksa hiç ölçmedim ne kadar dokuyorum diye. Ortalama 580-600 saat sürüyor bir dokuma portre. Daha önceden bir hazırlık yapmıyorum. Orada işte dokurken o renk bölgelerini nasıl birbiri içine geçireceğim, orada hangi dokuları kullanacağım vesaire, o an gelişiyor. Mutluysam mesela bir kere çok gülen bir surat yapmıştım ama mutsuz olması lazım da. Ama içim çok mutluydu yani onu dokurken. Öyle gelişmeler de oluyor.
1: Yani bu gerçek, sanatçının ruh hali direkt esere
0: yansıyor.
1: Yansıyor, bu bir
0: yansıyor.
1: Gerçek yani. Karanlık bir eser görüyorsak belli ki depresyonda,
0: ah, gidin,
1: kötü bir dönemden
0: evet,
1: geçiyor.
0: Gidin sarılın kimse o.
1: Hemen hemen ben ama bu ara çok karanlık eser görüyorum. Bu arada bence pandemiden sonra sanatçıların modu bir türlü yükselemedi sanki.
0: Tabii dünyanın genel olarak o ekonomik hali falan da bunda çok etkili. Ben de şeyi görüyorum. Yani pandemide evlere kapanınca ister istemez biz doğadan zaten uzaklaşmıştık, temel derdimiz o, tekrar uzaklaştık yani. O bence gidip bir toprağa bassak çok iyi olur.
1: Evet, topraktan uzaklaşmamamız gerekiyor. Peki Fadik Sevin
0: Ay
1: Atasoy'la
0: canım benim.
1: Çok çok sevdiğim bir insan benim.
0: Ne
1: Çok
0: güzel.
1: güzel bir proje yaptınız
0: Evet.
1: ama detayları senden dinlemek
0: Evet.
1: istiyorum. Sürprizi de kaçmasın.
0: Evet, sürprizi bana da sürpriz. O
1: Nasıl?
0: yüzden. Şimdi Fadik Ya bence efsane bir sanatçı Fadik. Beni çok heyecanlandırıyor.

0: Duruyor. Çok deli işler yapıyor, sınır tamam. bozuyor. Her şeyin dışında, bütün kuralların dışında biri. Bayılıyorum ona.
1: Ben de.
0: Türkiye'nin tanıtımı kapsamında Türkiye'deki sanatçılarla İstanbul'da belirli noktalarda eser üretimlerini anlatan böyle bir dizi çekim yaptı ve yönetmenimiz de benim olduğum kısımda, hatta erkek kardeşli balet biliyorsunuz o da vardı. Sonra İstiklal'in ortasına, İstiklal trafiği kapatıldı, insan trafiğine de piyano yerleştirildi ve orada bir piyano çekimleri yapıldı, inanılmaz. Ben de Topkapı Sarayı'na bakarken şöyle Boğaz'a karşı bir dokuma tezgahı kuruldu ve orada dokuma yaptım Boğaz'a karşı. İnanılmaz. Çok merakla bekliyorum sonuçların nasıl çıkacak diye. Fadik muhakkak çok iyi görmüştür onu.
1: Ben çok küçük bir görüntü gördüm.
0: Ben de o kadar.
1: O kadar, o kadar güzel gözüküyordu ki ama.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Yani dedim ki iki başarılı insan bir araya gelince zaten sonuç tartışmasız çok iyi çıkacağı için merakla bekliyoruz.
0: Ben kendimi onun kollarına bıraktım. Muhakkak çok iyi çıkacaktır. Evet,
1: evet, merakla bekliyoruz efendim. Peki, Anadolu gibi dokuyor, dünyalı gibi ifade ediyorum demişsin. Bu çok hoşuma gitti. Çok teşekkür şahane ederim. Bir tanımlama bence ama bunu biraz bize açar mısın?
0: Tabii. Ya Anadolu kültürü kendini farkında olmayan çok benim üzüldüğüm en büyük noktası o olan bir kültür. Yani sürekli kendi yaptığımız sanki en önemsiz, en sıradan ama dışarıdan gelen her şey, ama doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi dışarıdan gelsin yeter. Yani çok değerliymiş gibi hissettirildiğimiz böyle bir şeye geldik. Bilgi çağına geldik bu nasıl olduysa. Ben de şeye bakıyorum yani bunu nerede anladım? Yurt dışından arkadaşlarım geliyorlar. Nereye götüreceğim? Topkapı Sarayı'na götürüyorum. Topkapı Sarayı'nda da diyorum ki işte burası mutfak, burası harem, övünüyorum bunlarla. Ama bir gezdir, iki gezdir bütün arkadaşlarımı oraya götürünce artık bir gün dedim ki ben bir oturayım yerimde. Sonra İtalyan bir arkadaşım gitti ve koşa koşa bana geldi bir gün. Dedi ki Fırat sen bizi gönderdin oraya ama burada dedi çok efsane bir şey var. Aa, dedim neyi kaçırdım acaba? Bir gittim bir baktım Çin'i. Şimdi Çin'i bizim mutfaklarımızda da var ve çok alışığız buna. Dolayısıyla bizim için sıradanlaşıyor. Şimdi bunun için kimseye kızamam. Çünkü biz onunla doğduk, onunla büyüdük, onu hep gördük. Hep gördüğümüz şey bize çok sıradan geliyor. Ama bu kültürün herhangi bir elinden çıkan iş dünyanın başka hiçbir yerinde yok.
1: Doğru.
0: Bu sıradan olanı görmek lazım. İşte benim oradaki bakış açım o. En basit, en sıradan, en günlük yaptığımız ne varsa onları araştırıyorum, onları çıkarıyorum. Böylece dünyalı gibi oluyorum. Çünkü ben de onun bir parçasıyım.
1: Aynen. Ya senin sunuş biçimin bence çok zaten fantastik, güzel.
0: Teşekkür ederim.
1: Bu önemli bence yani. Evet, çok şahane, geleneksel, müthiş şeylerimiz var ama bunu nasıl sunuyoruz evet. acaba? Çünkü bunu dünya sahnesine çıkaracaksak farklı bir biçimde aktarmamız gerekiyor.
0: Evet, evet.
1: Hikayesini doğru aktarmak gerekiyor. Evet. Sen bunu çok güzel yapıyorsun.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ama dokuma dışında mesela başka neler var bilmediğimiz ve böyle unutulmaya yüz tutmuş?
0: Of. Ya sadece tekstil diye bakmamak lazım. Bir gün ben İzmirliyim. Kemeraltı diye bir şeyimiz vardır. Semtimiz, yerimiz vardır. Orada bir gün gezerken bir bakır ustası gördüm. Yaşlı bir dede bakır dövüyor. Dedim ki ne yapıyorsun? Var mı çırağın vesaire? Dedi ki oğlum yok artık. Dedim ben geleyim. Kaç yaşındasın? İşte. dedi ki ve dedi ki artık senden olmaz. Çünkü senin elin bileğin bükülmez artık. Buraya çocuk yaşta gelmek lazım. Şimdi düşünsenize biz üreten kısmı tekrar bir canlandırmamız lazım. Bakırcılık, takunya diye bir şey vardı. Bir kere ahşap, evet. plastik gibi bakteri üretmez, suda kaymaz, bastığın yerde seni tutar. Ondan sonra bunun dışında aklıma nalbantçılık, yani burada bir atla ilgili bir şeyimiz var, bir bilgimiz var bu memlekette. Nalbantlar yurt dışından geliyor artık, biliyor musunuz? Aa. Bizde nalbant neredeyse yok. Yani işte bakın, sadece tekstil değil. Yani o da hayatımızın bir parçası aslında, evet. biz kabul etmesek bile yani. Bunların hepsine bakmak lazım.
1: Ne güzel şeylerimiz var halbuki. Tabii, ya. Ben tabii. de hat sanatına bayılıyorum hat. Mesela. Hat yani gerçekten unuttu unutulacak.
0: Evet. Yani şöyle, orada çok acayip bir şey var. Dinginlik, sabır ve zamansızlık diye bir şey var hat yaparken. Çünkü el titremesin diye nefesini alıyor, tutuyor. Sonra o nefesle tuttuğu nefesle çizgisini çiziyor. Sonra veriyor. Kimsenin bu kadar sabrı yok.
1: Yok.
0: Nefes almaya diyoruz yani. O ne kadar ilginç değil mi? Hani başka şeyler daha büyük ama...
1: Bizim şu an ince şeyler düşünmeye de vaktim yok. Ya hiçbir şeye vaktimiz yok aslında. Evet. Ve sürekli şikayet ediyoruz.
0: Evet.
1: Çözüm sorunu.
0: Evet, konuştuğumuzda hatırlarsın işte şey dedim, ben şikayetsiz yorgunum.
1: Evet, bu çok önemli. Evet. Ben de hep şikayetsiz yorgunum ve çok mutluyum bu yorgunluktan.
0: Aynen aynen.
1: Çok mutluyum.
0: Çünkü ben istedim böyle olmasını.
1: Bu hayatı ben seçtim.
0: Ve yani yorulunca şikayet edemem yani.
1: Evet, gerçekten her zaman şükür diyoruz bu ışıltılı hayatımız.
0: Yani şöyle, vazgeçmedik. Kazanmasak da vazgeçmedik, yorulsak da vazgeçmedik. Bence bundaki en önemli şey istikrar. Doğru. Yani herhangi bir şu olursa şu olsun diye değil de sevdiğimiz için yapınca ister istemez gönlüm tabii ki bu. Işıldıyor yani, oluyor böyle.
1: Bence
0: bir şey.
1: Bence zaten sevmeden yapılacak iş. Yani senin işin de bizim işimiz de bu evet. Kamera arkasındaki arkadaşlar işte sevmeden yapılacak bir iş değil. Gerçekten değil. Çok büyük emek. Çok
0: gerçekten
1: çok büyük
0: öyle.
1: Emek.
0: Ve vazgeçmeyince her şey oluyor.
1: Tabii ki, niye vazgeçeceğimi seviyorum.
0: Ve evet, bir de şey, Anadolu hep söylüyor yani, göçmen kuşun yiyecek bir lokması var ve bunu düşünmeden uçuyor bir yerden bir yere her yıl. Yani biz nasıl olur da sadece para kazanacağımızı düşünüp bir iş yapabiliriz? Hiç gerek yok. Hiç zaten yok. Yani yaşıyorsak lokmamız var, yoksa gidiyoruz zaten yani. Bu kadar basit denklem yani.
1: Çok doğru. Peki New York yolculuğu nasıl gidiyor? Aa, şu anda çok New York'ta güzel. Çok güzel bir çok güzel. İş birliği
0: evet,
1: var.
0: Evet. Yani New York'ta C24 galerinin temsil ettiği sanatçılardan bir tanesi oldum. Şu anda tek Türk sanatçıyım. Hı hı. Tabii yani her şeyin dijitalleştiği, bizim dijitali övdüğümüz, beğendiğimiz, ben de beğeniyorum. Yani dijital sanatı, dijital işleri, her şeyi ben de beğeniyorum. Ama her şeyin bu kadar dijital olduğu bir yerde benim elimle bu söylediğimiz sabrı gösteriyor olmam gerçekten dışarıda çok anlaşılmıyor. Yani çok anlaşılıyor. O kadar anlaşılıyor ki anlaşılmıyor. Yani insanlar nasıl yaptığıma inanamıyorlar. Kumaşı boyadığımı düşünenler, işte bir şeyin üstüne baskı yaptığımı düşünenler vesaire. Sonra oluş aşamasını görünce tabii inanılmaz bir şey tepki alıyorum. Onun için New York'ta eliyle iş yapan işte tek tük insandan biri olduğum için çok acayip iyi hissediyorum yani gelen yorumlarla.
1: Çok kıymetli bir şey. Evet. Çok kıymetli bir şey. Evet. Peki sen müzik eşliğinde de çok güzel performanslar sergiliyorsun. Evet. Bu bence şu an çünkü günümüzde çok etkileyici bir şey. Çünkü birçok duyuya hitap ediyorsun o anda. Bu nasıl oluştu bu fikir?
0: Ya ben dans eğitimi aldım. Yani ben sonra dokumacı oldum. Benim asıl geleceğim işim dans etmek gibi zannediyordum eskiden. Dans etmeyi babam seçti. Tekstili annem seçti. Bana sorsalar tarih öğretmeni olurdum. Mis gibi kitabımı okurdum. Yerimde otururdum. Bayılırdım yani. Ve danstan sonra yani o kadar hareket edip atlayıp zıplayıp ondan sonra bir odada saatlerce hiç kalkmadan oturunca bende bazı ayarlar bozuldu. Dedim ki benim bunun yapılış anını göstermem lazım. Çünkü ben dokurken türlü şeyler düşünüyorum. Fikirler, geçmişimle alakalı, geleceğimle ilgili şeyler düşünüyorum. Çünkü çok vaktim var düşünmek için. Hep aynı hareketi tekrarlıyorum. Bunu sahnede göstermem lazım dedim. Ta 2008'de İzmir Caz Günleri'nin kapanış konserinde Aziza'yla Edis Hafızoğlu, Baki Duyarlar, müthiş isimler bir sahneye çıktık. Hı hı. Ben bir gece öncesinden gidip halatlar dizdim sahneye ve yıl 2008, daha performanslar falan, hani bir de hani modern danslar yeni gelmiş Türkiye'ye, daha bir şeyler araştırılıyor vesaire. Ben bir de kalkıp dokuma yapıyorum. Yani o tamamen manasız, bir karşılığı yok. İzmir Sanat'a gittim bir gece önceden. Halatları indirdim. Ondan sonra kumaşları koydum. Ertesi gün sahneye çıkacağız. Baki Duyarlar dedi ki ne yapacaksın? Dokuma yapacağım. Bir karşılığı yok. Siz ne çalacaksınız? Biz improvizasyon yapacağız. Tamam. Ben dedim ki ben çıkıyorum. Bir de koca bir merdivenim vardı. Yukarı bir ay ve yıldızlar dokuyacağım. Siz sonra girin çalmaya başlayın bakalım ne çıkacak. Ve ben çıktım, ay ve yıldızları dokudum, aşağı indim, onlar çalmaya başladılar ve o gece bir dilek ağacı dokudum herkesin önünde, kocaman bir tane. Ve seyircileri de yavaş yavaş sahneye alıp her birine birer dilek tutturup bir dilek ağacıyla o geceyi bitirdik. Ve böyle serüven başladı, çok sevdim. Ondan sonra senfoniyle, işte topluluklarla sahneye çıkıp dokuma yapıyorum.
1: Müthiş. Bence inşallah çoğalır. İnşallah böyle dev sahnelerde yaparsın.
0: İnşallah. Böyle biraz yaşlanıyorum vallahi gerçekten şey. Bir an önce olsa çok iyi olur.
1: Evet. Şöyle 3000 kişilik, 5000 kişilik, 10.000 kişilik insanların izlediği performanslar çok güzel olur. Ben de çok merak ettim. En yakın zamanda izlemek istiyorum.
0: İnşallah bir yakınlarda bir şey var, sürpriz.
1: Peki sergi temalarına göre uygun ip seçiyor musun?
0: Evet, evet.
1: Bu da çok hoşuma gitti.
0: Çok teşekkür ederim. Ya şöyle, mesela ipek çok pahalıdır ama bence can alıyoruz diye pahalı. Çünkü ipek böceği öldürülüyor. Hı hı. Ve ondan sonra iplik istediğimiz formatta çıkıyor. Ben böyle bir şey olmasını içime sindiremiyorum. Ve ipek böceğini öldürmeden üretilen ipek iplikleri kullanıyorum mesela ipek için. Ya da bu memleket müthiş. Rize'de kenevir yetişiyor. Çok güçlü bir malzemedir. Sanat eserleri çok uzun yıllar yaşasın istiyorum. Dolayısıyla Rize'de yetişen kenevir ipliklerinden dokuma yapıyorum falan. Yani Ankara keçileri var. O kadar güzeller ki. Ondan sonra onların yetiştirilmesi ve tanıtımı için çok çalışıyorum. Çok Ankara keçilerinin lifleriyle çalışıyorum.
1: Oh, çok öyle. Güzel. Peki senin kurduğun Anadolu Dokuma haritası projesi de var.
0: Ay evet.
1: Bu nasıl oluştu? Bu da çok hoşuma gitti. Ay, ne güzel şeyler yapıyorsun.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Artık
0: şehirler bitti. Türkiye'deki bütün şehirlerde bir dostum var, kalacak evim var.
1: Çok
0: bir
1: güzel.
0: Dokuyucu grubu var. Dokuyan, üreten kadınlar hem misafirperver, hem çok çalışkan, hem üretken ve hatta yani şey gelişti işte, beşik sallayan dünyayı sallar. Bizim hiçbir şeyden korkmamamız lazım. Çünkü burada kadınlar üretiyorlar. O kadar güzel bir şey ki. Çok güzeller. Dolayısıyla bütün şehirler bitti. Köyler, mahalleler. Şimdi geziyorum ve unutulmuş kumaşları yeniden ayağa kaldırmak için o köylere tezgahlar kuruyorum. Tezgahlarla kadınlara yeniden hatırlatıyorum dokumayı. Dokunan kumaşları da hem kendi koleksiyonlarımda kullanıyorum, hem de onlara zaten hediye ediyorum. Satsınlar, para kazansınlar, çocukları okusun, göç olmasın diye uğraşıyorum.
1: Peki unutulmuş kumaş dedin, neler var bilmediğiniz?
0: Of, o kadar güzel ki. Pandeminin hemen ortasında Şile'ye gittim. Şile bezi unutulmuştu.
1: Ay, senin Şile beziyle ilgili de çok güzel bir işin var.
0: O kadar yani çok gönlüme doluyor. Şileli kadınlar müthişler. Şöyle, anneanneler buluyorlar ne hikmetse, denizden bir kazan su alıyorlar, içine bir kap un döküp çorba yapıyorlar ve iplikleri o çorbada kaynatıp sonra kumaş dokuyorlar. Unlu unlu. Sonra denizde yıkıyorlar. Yani unla dokunan bir kumaş dünyanın başka hiçbir yerinde yok. Ama bir taraftan Şile Denizi'nin tuz oranı da dünyada başka bir yerde yok. Ben bir taraftan Bilişim Vadisi'nin giyilebilir teknolojiler danışmanıyım. Dolayısıyla böyle şeyleri çok araştırıyorum. Ve Şile'de dünyada başka hiçbir yerde yapılmayacak, teri alıp çeken ve bizi en sıcak yaz gününde kuru tutan bir kumaş dokunuyor. Dünyada bir tane. Ve bu unutulmuştu. Ben oraya işte 200 tezgah kurdum. 200 tezgah. Ondan sonra 200 kadın. Birlikte yani ben haftanın 3 günü oradayım. Deliler gibi dokuma yaptık. Kumaşlar dokundu. Bir sürü dokuyucu yetişti. Vallahi yani işte böyle çok onlardan bir tanesi.
1: İzleyicilerim.
0: Bunun gibi o kadar çok
1: gerçekten
0: var ki.
1: Ne kadar da zor aslında. Çok. Bir yandan da Şile bezi dünyada tek.
0: Tek. Evet. Başka hiçbir yerde dokunamaz. Hiçbir şey. O denizin tuz oranı dünyada başka hiçbir yerde yok. İnanılmaz bir şey.
1: Çok.
0: Bunun gibi çok var. Fethiye'nin Likya Kadın Kooperatifi var. Fethiye'nin dastarı dokunur. Dastar, yörükler dokur. Bürümcük bir yapıya sahiptir. Esner. Dolayısıyla büyüyünce de giyersin durumu orada vardır. Müthiş bir şey. Feretiko dokunur Karadeniz'de. Çok özel bir kumaştır. Kenevirden yapılır. Ankara tifti keçileriyle sof dokunur. Sof dokununca kendinden UV filtresi vardır kumaşın. Bizi güneşin zararlı ışınlarından korur. Dünyada başka hiçbir yerde yetişmez. Sadece Ankara'da yetişir. Güneşin vuruş açısından dolayı. Ondan sonra Gaziantep'in kutunusu vardır. İpekli pamuklu bir kumaştır. Sadece orada dokunur. Daha yani saymakla bitmez ki bu memleketin güzellikleri.
1: Oh ya.
0: Evet.
1: Neler var, neler.
0: Evet. Hepsinin peşindeyim.
1: Biliyorum ya, köy köy geziyorsun. Evet. Gerçekten. Peki sürdürülebilir moda trendi var bir süre, evet, biliyorsun. Bu trendi nasıl buluyorsun?
0: Ya şöyle, 2018'de kapılar kapanmadan, pandemiden kapılar kapanmadan hemen önce ben bir sıfır atık projesi yapmıştım. Hı-hı. Daha sonra Türkiye'nin sıfır atık lansmanı da havaalanında benim defilemle yapıldı. Hı-hı. Şöyle bir şey yaptık. Kumaşlar Uşak'ta geri dönüştürülmüş ipliklerle dokundu. Ta 2018. Ondan sonra dikildi. Dikilen kumaşların arta kalan parçaları

0: da kağıthanede bir dede tarafından kağıt haline getirildi. Ürün yapıldı, geri dönüşüm. Kalan parçalar da kendi paket ve ambalajıyla yapıldı. Dolayısıyla böyle full geri dönüşüm bir serüvenle ben New York Fashion Week'te defilemi yaptım ve serüven başladı. Şimdi zamansız yaz ve zamansız kış, yılda iki koleksiyonum var. Hepsini Anadolu kadınlarla dokuyorum. Hepsini sadece bu toprakta yetişen liflerle yapıyoruz. Müthiş bir yere doğru gidiyor. Dolayısıyla o
1: Güzel.
0: sürdürülebilirliğin başka türlü olmasına inanamıyorum. Bu topraktan çıkan, bu toprağın emeğiyle tekrar bu toprağa dönen bir sistemi olması lazım.
1: Evet. New York Moda Haftası dedim. Biraz
0: Evet.
1: ondan da bahset. Nasıldı tepkiler,
0: Oy,
1: yorumlar?
0: vallahi yani ben herhalde patladık falan dedim. Çünkü çok iyi yerlere gitti. Pandemi olmasına rağmen beni orada durduran şey sadece kapıların kapanması oldu. Yani pandemiden dolayı bütün kapılar kapandı ve hepimiz evlere kapandığımız için ben en büyük çıkışımı ondan sonra 2 yıl beklemek zorunda kaldım. Ondan sonra şimdi çok güzel devam ediyor. Burada hatır sayılır satış noktalarındayız. Tamamının kazancı kadınlara gidiyor. Dokuyan ve diken kadınlar. Her biri her yıl daha da gelişiyor, daha da güzelleşiyor, daha da iyi üretim yapıyor. Yani biz böyle hiçbir şeyin dahasını söylemiyoruz. Daha hızlı, daha seri, daha fazla, daha ucuz oluyor çünkü o. Biz daha az, daha yavaş, daha sakin ve katma değeri yüksek işler yapıyoruz. Böylece herkes hakkını alıyor.
1: Ve eminim ki herkes çok
0: Ya
1: mutludur.
0: ben,
1: Yani ne
0: evet,
1: kadar
0: ben de
1: güzel
0: çok
1: bir şey
0: mutluyum.
1: yapıyorsun. Birçok kadına
0: Çok
1: istihdam
0: teşekkür ederim.
1: sağlıyorsun. Çok kıymetli bir
0: Çok
1: şey.
0: teşekkür
1: Çok
0: ederim.
1: değerli gerçekten. Peki dokuma bir dil olsa, kilim bir dildir demişsin çünkü. Nasıl bir dili var kilimin yani?
0: Ay.
1: Bunun grameri nedir?
0: Çok katmanlı okumalar var. Bir kere ta en başta sorduğun sorunun cevabı desenler okunur. Evet, desenlerin bir anlamı vardır. Ve herkes ne yazık ki işte şekilde kalmayalım dediğim yer orasıydı. Herkes o şekli okuyor ve diyor ki işte koç boynuzu güçtür. Tamam, eli belinde kadın güçtür. Tamam, bunların hepsi güçtür. Ama bir de şöyle bir okuma var. O gün kadın çok mutsuz ve dokuma tok sesiyle eştir. Aslında adı tokumadır. Dokuma değil, tokuma. Neden biliyor musunuz? Hep bir tane bir şey vardır. Kirkit vurulur. Tok tok tok tok tok ses çıkar dokumacı yerlerde. Biz oradan anlarız. Burası dokumacı köyü. Tok tok tok ses çıkar. Eğer kadın çok mutsuzsa, üzgünse o gün gider tezgahın başına. Kimseye de bir şey söyleyememiştir.
1: Çok sert
0: Vurur da
1: vurur.
0: vurur. Vurur da vurur. Kilimde tekrar eden desenlerin bazıları basıldıysa eğer, biz biliriz o gün çok üzgünmüş kadın. Kimseye bir şey diyememiş. Bütün sinirini oradan çıkarmış. Ne kadar
1: Ay çok
0: başka bir duygusal, değil
1: duygusal.
0: mi? İşte buralar aslında bizi ilgilendiren yerler. Oysa şu Anadolu kilimini anlatanlara kızgınım. Çünkü işte koç boynuzu eli belinde kadın değil. Çok başka, çok daha duygusal yerleri var. Oralara biraz odaklanmak
1: Evet,
0: lazım.
1: şu Kirkit beni çok etkiledi. Demek mutsuzken çok
0: Tabii.
1: sert
0: Kime
1: vuruyorsa
0: söyleyecek?
1: ve üzgün o
0: Tabii.
1: gün.
0: Kime söyleyecek? Tabii.
1: Çok mutsuz.
0: Tabii.
1: Ah ya.
0: Ya bir de yumuşak. Hani gidip kimseye de kızmıyor.
1: Gidiyor
0: Yani
1: orada
0: gidiyor dokuyor.
1: kirkitiyle baş
0: Evet.
1: başa ve bütün sinirini ondan
0: Evet.
1: çıkarıyor.
0: İşte benim sanata geçişim de öyle oldu işte. Yani ben de mobbingten sonra birine kalkıp hayır beni göreceksin mi diyeyim. Beni görmek istemeyen görmeyecek ömür boyu. Ben de gittim dokudum.
1: Hı?
0: Aynısı oldu işte.
1: Sen kirkitinle
0: Vurdum.
1: vurdun.
0: Evet.
1: Ve çıkan sonuçta anladık ki bir şeye kızmış. Yani aslında işte çok güzel eser okuması yapabilirsin buradan. Bu şu duyguyla çıkmış, bu
0: Evet.
1: psikolojiyle çıkmış.
0: Evet.
1: Bu biraz orta bir
0: Ha, mesela o
1: şey.
0: da evet.
1: Aşağıda gidebilir, yukarıda çıkabilir. Buna bir yardım edelim.
0: Evet.
1: Vay be, çok etkileyici.
0: Teşekkürler.
1: Peki bu bilinçli bir anlatı mı yoksa istemsiz bir duygu kaydı mı?
0: İstemsiz bir duygu kaydı.
1: Gerçekten
0: Evet.
1: mi?
0: Çünkü aynı desen başka desenlerle yan yana geldiğinde bir yani harfler kelime oluşturur. Anadolu kelimeni tek başına okuyamazsınız. Onun yan yana gelişleri önemlidir. Ve o yan yana gelişler kadının sembol diline bağlıdır. Kadın bile bilmez onu ama dökülür. Sonra okuruz.
1: Peki senin eserlerinde benim gördüğüm bir de boşluklar var. Ay, bu boşlukların verdiğin mesaj ne? Yani orada bir sessizlik mi var? Orada gerçekten ya gördüğümüz boşluğu mu görüyoruz? Tam olarak ne anlatıyorsun orada?
0: Söz sükutsa gümüş söz gümüşse sükut altındır. Ondan sonra yani o sessizlik hallerini hepimiz bir taraftan vermek lazım.

0: Bu aralar herkes çok yüksek tonda konuşuyor. Yani şey oluyor, sen benim kim olduğumu biliyor musunlar var.
1: Ama bir süredir var.
0: Evet, evet. Yani ya, sorma,
1: sürekli her sorma. Yerde bir kavgaya şahit oluyoruz. Mesela o diyor ki ben kimim? Ve uçakta bir kavga, ben kimim? Sen otobüste aynı şey. Yani bunun aynen bence öyle. Sınıfsal da değil bu.
0: Değil,
1: yani
0: değil.
1: Herkesin de aynı duygu var. Yani herkes kendini aslında bir şey sanıyor.
0: Evet. Ben onu
1: kendini bir yerde görüyor yani.
0: Evet. Şimdi orada şöyle bir durum var. Eğer elinizle herhangi bir şey yapıyorsanız, ama bu illa dokuma yapmak, kupa yapmak değil, çay demliyorsanız, yemek yapıyorsanız, temizlik yapıyorsanız, bir işi en iyi şekilde yapabildiğinizin en iyisini yapıyor olmak sanatçılık. Hayat bir sanattır. İnsan da o sanatın bir parçasıdır. Kimse sanattan uzak değildir. Sanat böyle duvarlara asılan tablolar, ortaya sıkılan heykeller değildir. Bir işi güzel yapmaktır sanat. Şimdi o aslında Türkçe işte, yani Türkçe'de bunun karşılığı hayat sanatı. İşte ben askere gittim, askerliğin el kitabı. İlk sayfa, birinci kelime, birinci cümle askerlik sanatı diye başlıyor. Demek ki bu işi iyi yap diyor orada. Dolayısıyla elimle yaptığım herhangi bir şey ortaya çıktığında başka kimsenin size değer vermesine gerek kalmıyor. Bu çayı içiyorsunuz, ne kadar güzel çay demledim demeseniz bile biliyorsunuz bir kere geldi buradan.
1: Temiz, bu da bir sanattır.
0: Sanat, evde oturdunuz, tertemiz yaptınız o gün evi, temizlediniz, yerleştirdiniz, düzenini kurdunuz. Şöyle bir oturuyorsunuz, aldığınız ilk derin nefes sanattır. İşte bu kadar. Biz bunu biraz kaçırdık, tüketiyoruz ya.
1: Doğru.
0: Eğer herhangi bir şeyi bir şekilde üretiyor olsak zaten başka bir şeye gerek kalmaz.
1: Doğru, ne güzel anlatıyorsun. Aslında bu ince duyguları, ince geçişleri unuttuk. Yani.
0: Evet.
1: Bir de insanlar diyor ya, ben sanattan ne anlarım, sanattan ama aslında çok güzel anlattın.
0: Tabii.
1: Yani yaşadığımız her an bir sanat.
0: Evet.
1: Yani işte kahve, kahve, Türk kahvesi bir kültürdür
0: evet.
1: bizde ve bunu içmek bir, bunu yaşamak, bunun keyfine varmak bir
0: evet,
1: sanattır.
0: Sanat, işte bu kadar.
1: Çay aynı şekilde,
0: evet.
1: çay bir kültürdür.
0: Tabii ki, tabii.
1: Şu bizim bardağımız,
0: evet.
1: dünyada birçok yerde gördüm, bizim Türk dizilerini izleyip bu çay bardağından alıyorlar.
0: Abi düşündüm.
1: Türk çayı böyle içeceğiz.
0: İşte, evet ve... Asıl kültür tanıtımı tam da budur. Aldığın mutluluğu, hayat keyfini başka birine anlatmaktır. Bu kadar. Yani öyle gidip büyük büyük tonlarda biz de şu kadar harikayız, bu kadar harikayız demeye gerek kalmıyor ki o zaman. Yani.
1: Bence çok da bağırmamalı bir şey. Çok
0: evet.
1: bağırınca da çok antipatik oluyor.
0: Evet. Aslında. İşte o bir bendeki boşluklar, o sessizlikler işte.
1: Buradan boşlukları daha iyi şu an anlıyorum. Gerçekten çok. Ya ama çok zor değil mi ya şunu yapmak?
0: Azıcık.
1: Yani, ya gerçekten çok mütevazısın. Gerçekten hani böyle herkes yapabilir gibi konuşuyorsun ama. Ya
0: çalışınca her şey olur. Yani kız kardeşim ritmik jimnastikçi. Dünyada ilk dörtteydi. Müthiş bir kız. Ama çalıştığı için oldu.
1: Ama sizin aile zaten şey değil mi yani?
0: Bir sürü var yani iyi iş yapan
1: evet.
0: herkes. Bence bu çalışmakla alakalı. Hı-hı. İşte biraz önce vazgeçmeyeceğiz.
1: Köylere geri dönmek istiyorum
0: evet.
1: çünkü eminim böyle kimsenin bilmediği köylere de gitti. Biraz o bilmediğimiz köyleri anlatır mısın?
0: Tabii bize? Ki. Bir kere köyler büyük bir bilgelik içeriyor. Yani inanılmaz. Orada benim tek üzüldüğüm şey bu internet. Yani ne oluyor biliyor musunuz? Yine kendimize alışıklıktan başka şeyleri görüp onları taklit etmeye yönelmiş haldeyiz. Ve mesela
1: halbuki hiç gerek yok.
0: Ya aynen öyle. Mesela çok iyi nakış yapan bir köye gittim ve bir baktım ki Audrey Hepburn portresine böyle nakış yapmışlar. Diyorum ki neden yani bu? Hani anneannenizinkini devam ettirir misiniz lütfen? Önce bir direnç oluyor. Çünkü herkes yenilenmeyi, modernizmi örnek alıyor. Oysa modernizm biteli 40 yıl oldu.
1: Evet.
0: Modernizm
1: bir de modernizm taklit değil.
0: Aynen öyle. Yani inanılmaz bir şey ve dolayısıyla köylere gittiğim zaman beni en hani mutlu eden şey oradaki unutulmuş herhangi bir şeyi hatırlatmak. Ama ben de öğreniyorum. Yani hı-hı. onlar bana böyle bir şey var derken ben öğreniyorum, deliriyorum bu güzellikten. Ama karşı tarafta hatırlamış oluyor. Benim için önemli olması onlar için de ha bu galiba önemliye geliyor.
1: Hı-hı.
0: Yani o hal çok hoşuma gidiyor. Mesela Giresun'un altında Şebinkarahisar'ın mahallesi var, Tamzara. Yani

0: Düşünsenize bir şehrin altında küçük bir mahalle ve dağların arasından gidiyorsunuz. Ulaşım oldukça zor, uçak yok, araba zor. Çok zor bir coğrafyası var. İki dağın arasında. Oraya gittiğim zaman şeyi gördüm, Tamzara bezi var. O kadar güzel ki pamuklu bir bez. Orada bir proje var. Kadınlar Dokuyor projesi. Kendi isimleri de o. Kadınlar Dokuyor. O kadar güzel ki.
1: Canları.
0: Evet. Ve düşünün, Cumhuriyet kurulduğunda Atatürk'ün imzası var. Burada hep kumaş dokunacak diye. Ama sonra bir şekilde o duruyor. Ve 2016'da gittim galiba ben oraya. 2016-2018 arası, artık yılları karıştırıyorum. Ondan sonra ve orada Tamzara bezini gördüm, hocalarımızla konuştum ve şimdi çok destekliyorum mesela orayı, bayılıyorum oraya. Sonra şal şepik dokunur Siirt'te. O kadar güzel bir kağıt gibi bir şey, kağıt gibi bir kumaştır. Bayburt. Yol yok. Kar olunca kapanıyor o yol. Yani gitmek mümkün değil. Ama bir coğrafyası var, o kadar güzel ki. Bayburt'ta Sevim Ataner var. Tek bir dokuyucu kaldı. Ehram dokuyor. Koyunları kırkıyor. Koyunların yünlerinden ip yıkıyor onları. İplik yapıyor. Onunla ehram dokuyor. Ehram şöyle bir şey. O kadar soğuk ki orası. Sarınıyorlar. Tek gözler açıkta kalıyor. Çünkü o çok soğuk. Ve o yün onları o soğukta koruyor. Şimdi sırf gözleri olunca karşıdan geleni de tanısınlar diye açık renk bir koyun, üstünde boya yok. Açık renk bir koyunun yününden yapılan ehramı gençler giyiyor. Koyulaştıkça kişinin yaşı da ilerliyor.
1: Aa.
0: En koyu koyunun yününden yapılan da yaşlılar giyiyorlar. En azından karşıdan gelen genç mi, yaşlı
1: Yaşı
0: mı
1: mı
0: onu anlasın
1: anlaşılıyor?
0: diye. Yani böyle hikayeler var, çok
1: Ne
0: güzel.
1: güzel dili
0: Evet.
1: var bunun
0: Ya
1: ya.
0: bayılıyorum. Bayılıyorum.
1: Gerçekten.
0: Hangi birini anlatayım, nasıl
1: Şu an
0: heyecanlanıyorum.
1: gerçekten sana özendim. Ben de gidip gezeceğim ya.
0: Lütfen,
1: Çünkü ülkemizde
0: lütfen.
1: o kadar güzel şeyler
0: Aynen,
1: var ki
0: aynen.
1: bilmediğimiz.
0: Evet. Bir tane köye gittiğinizde köy meydanına çıkıp "Hey ahali, ben geldim" dediğinizde biri muhakkak gelir. "Sen kimsin?
1: Ben kimsin?
0: Ne
1: Niye geldim
0: yapalım?"
1: buraya?
0: der. Aynen, bir şekilde bir diyalog kurulur yani.
1: Ama yani işte ama bitmesin de yani şu
0: Bitmiyor, bitmiyor,
1: unutulmaya
0: merak etmeyin.
1: yüz tuttu diyoruz ya yani
0: Yok yok.
1: devam etmeli.
0: Yok yok, devam ediyorsunuz, merak etmeyin.
1: Ha.
0: Tabii kadınlar dokuyor.
1: Kadınlarımız çok
0: Çok,
1: şahane ya.
0: aynen,
1: Gerçekten
0: aynen.
1: var ya hem güçlü hem
0: Evet,
1: başarılı
0: evet.
1: hem çok güzel şeyler yapıyorlar. Çok
0: Aynen öyle.
1: gururdur.
0: Evet.
1: Peki Avrupa'yı taklit ediyoruz, kendimizi de taklit ediyoruz ifaden var bir de. Bu özgünlük açısından neler söylersin?
0: Ya şöyle, bu ara her şey sadeleşti gibi anlıyoruz. Sadeleşirken çizgisi sadeleşiyor, işlevi tamamen unutulmuş durumda. Oysa biz kullandığımız her şeyi işlevi için kullanıyoruz. Ben bunun, bu sapını tutamazsam bunu içemem. Bunun üstü istediğim kadar güzel renklerle bezensin. İstediği kadar bir heykelsi formu olsun. Eğer ben bundan su içerken dökülüyorsa bunun manası yok. Şimdi her şey bezeme ve süslemeye döndü. Yani bir sürü tasarımcının işini görüyorum. Şimdi ben hani üniversitelerde bölüm falan kurdum. Akademik falan bir şeyim var. Bir de yaşımda bir yere geldi artık. Hani bunu söylerken çekinmiyorum. Eskiden söylerken acaba diyordum. Ama bunları konuşmamız lazım. Olanı da olmayanı da. Kimde görsem, türlü modacılarda, türlü sanatçılarda, türlü akademisyenlerde bir formun bezemesine doğru kayan bir yöntem oldu ve dijital bunu çok destekliyor. Çünkü yapay zeka dediğimiz şey kullanılması şarttır. Asla kaçamayız. Çok da iyidir, her şeyi de rahatlatır. Ancak temel beyin yapay zeka olursa o iş orada bitiyor. Çünkü bugüne kadar yapılmış her şeyi topluyor ve size onun bir parçasını getiriyor. Oysa siz özgünlüğünüzü bununla birleştirip ana beyin olarak çalışırsanız işler bambaşka bir yere gider. Ve bu bezeme kısmını tasarım ve sanattan nasıl ayıracağımızı hiç bilmiyorum. Ama bezeme kötü bir şey değil. Bezeme olarak harika bir şey. Bizim teslibimiz var, minyatürümüz var,
1: Gerçekten ne güzel.
0: hattımız var. Yani bunlar önünde saatler geçirmek lazım. Ama cahilce şeyi alıp, herhangi bir formu alıp üstünü bezeyip ben tasarım yaptım ya da sanat yaptım deyince işte orada çok üzülüyorum. Orada büyük bir anlaşılmamazlık görüyorum. Neyse, nereden nereye geldik ama olsun, bunu dillendirmiş olalım.
1: Ama yok, çok evet. Güzel anlattın.

0: Gerçekten çok önemli bu. Göçebe yaşamın geometrik desenleri doğurduğunu söylemişsin.
1: Evet.
0: Bu nasıl ya? Göçebe yaşam gerçekten geometrik desenleri doğuruyor.
1: Evet. Şöyle. Bir kere hızlı olmaları lazım. Bir kere konar göçeriz. Gidiyoruz bir yerden bir yere. Güzel iklime gidiyoruz. Güzel suya gidiyoruz. Temiz havaya gidiyoruz. Yaşayabileceğimiz bir yere gidiyoruz. Bir su kenarına gidiyoruz. Buradayken mesela keçe yünleri sıkıştırılır suyla ve işte sabunla sıkıştırılır ve keçeler olur. Keçe bizim için çok önemli konar göçerlikte, çünkü keçenin üstüne oturduğunuzda kene gelmez, akrep gelmez, yılan gelmez. Dolayısıyla siz gönül rahatlığıyla çalışırken bebeğinizi onun üstüne bırakabilirsiniz. Bilirsiniz ki zarar gelmeyecek. Siz de oturabilirsiniz, yatabilirsiniz. Dolayısıyla bu hız bizim için çok önemli. Bir de çift kenetleme diye bir şey vardır. İki ipliği birbirine kenetleme. Çok teknik bir şey. Yani buna şey gerek yok. Ama çift kenetleme olduğu için de çok güçlü olur dokuma. Dokuma iki kenetlemeyle güçlü olursa da uzun yıllar kullanılabilir. Düşünsenize, kurdunuz çadırı, kaldınız, topladınız, tekrar göçüyorsunuz. O dayanacak. Tekrar gittiği yerde tekrar açılacak. Yağmur yağacak, o suyu çekecek. Güneş açacak, o güneşi görecek. Onun güçlü olması lazım. Dolayısıyla bu çift kenetleme bizde geometrik deseni doğuruyor. Çünkü bir kare oluşturuyor. Ama şeyi düşünelim. Bugün dijital ortamda biz bilgisayar kullanıyoruz. Önce dokuma makinesi bulunuyor, şakar. Oradan hesap makinesi, oradan bilgisayar. Aslında bugünkü yazılımın dedesi dokuma. Çünkü biz birler ve sıfırlarla çalışıyoruz, dolu ve boşla çalışıyoruz. Ve onun birlikteliğinden ortaya desenler çıkıyor. İşte yazılımda da kodlar aynı şekilde çıkıyor. Dolayısıyla o çift kenetleme, güç, bizim için gelişmiş o geometrik formlar bugün yazılımın oluşmasına ön ayak oluyor. Çok acayip.
0: Vay be, gerçekten evet. Çok acayip. Peki 3 aylık geleneksel dokuma atölyen var.
1: Evet.
0: Orada neler anlatıyorsun?
1: Ay, orada zaten dokuma belirli bir sistemin tekrar edilmesi. Aha. Çok klasik kadim Anadolu tekniğini anlatıyorum. Hiç değiştirmeden anlatıyorum. Her öğrencinin kendini, dokuma bence kendini sökmek demek. Yani ben kendimde yaşadığım şey buydu. Ben dokudukça kendimi söktüm. Ne kadar geriye gittiğimi ben de bilmiyorum ama dokudukça yavaş yavaş o bütün dertler, tasalar, neden oldu, neden bitti, bütün ağlar, bağlar hepsini buluyor yerini. Dolayısıyla öğrencilerimle birlikte bu yıl 4. sınıflarım var. Bayağı akademik eğitim veriyorum, üniversite eğitimi gibi. 4. sınıflarım var, yeni birlerim var, mini mini birler, 2'ler, 3'ler, 4'ler ve ilk mezunlarımı vereceğim. Ondan sonra ve hepimiz klasik Anadolu tekniğini eskisi gibi uygulayıp ama bir taraftan da biz kimiz sorusunun cevabını arıyoruz.
0: Vay be, evet. Ay çok güzel gerçekten. Atölyeyi de merak ettim.
1: Aa, çok eğlenceli.
0: Çağdaş sanat dünyasını bugün geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsun?
1: Ay güzel güzel, yani bize çok fazla şey, seçenek sunuyor. Bir de ne güzel biliyor musunuz? Biz hepsini şu anda görebiliyoruz. Yani eskiden öyle değildi. Bilet alacaksın, şehir değiştireceksin, o sergiyi gezeceksin, görebildiğin kadar. Ama şu anda hepsini ister istemez görebilme imkanımız var. Gördükçe çeşitleniyoruz, gördükçe coşuyoruz. Burada ilham taklit konusu çok önemli. Hı-hı. Ama olsun, taklitler de hemen görebiliyoruz. Bence her şey çok ortada.
0: Evet, evet.
1: Her şeyin ortada olduğu müthiş bir zaman yani. Duygu seli. Ama hani her şeyi yan yana görmek de biraz... Bazen işte o duyguda kalma şeyini kısalttı, duyguda kalma süresini kısalttı. Çünkü bir duyguyu yaşarken onunla birazcık vakit geçirmek, gidip biraz düşünmek, sende uyandırdığı hislerle biraz kalmak varken, bugün şöyle yaptığımda yeni bir hisse, evet, 2 saniye sonra geçebiliyorum. İşte oralar biraz.
0: Evet, bir de sanat bence tüketim çağının bir şeyi olmamalı ya, bir aracı olmamalı.
1: Aynen,
0: çünkü
1: aynen.
0: Görüyorum mesela bir sanat eseri çok popüler oluyor. Herkes o eseri alıyor. Yahu diyorum ki bu kaç edisyon? Bu herkes sonra mesela bir yıl geçiyor, kimse o sanatçıyla ilgili konuşmuyor bile. O eser de hiçbir şekilde konuşulmuyor.
1: Aynen öyle.
0: Bu böyle bir şey değil ki, bu bardak,
1: evet,
0: değil yani.
1: Tabii.
0: Bu bir mekan değil, bu tabii bir şey değil ki. Oraları bile bence tüketmememiz gerekiyor.
1: Aynen
0: bir
1: öyle.
0: Kültür olsun, bir
1: tabii
0: alışkanlık oluşsun.
1: Tabii.
0: Bilmiyorum, çok değişik yani.
1: Evet.
0: Ben de, benim eleştirim de sanki bu günümüz sanatında tüketim odaklı bir yaklaşım var.
1: Özellikle sanat okumalarında bir grup çok sağlam, her şey böyle, her şey zıttıyla var yani. Olmayan taraf bence şu. kişi sanat eserine göre giyinip o sanat eserini kapatma pahasına önünde fotoğraflar çektirip bunu paylaşmak için sanat izleyicisi olan bir grup var. Benim

0: Ben onları bak, ben onları eleştirmiyorum. Onlar bir farkındalık oluşturuyor. Mesela contemporary geliyorlar ya da işte dünyadan işte art bazele geliyorlar. Fotoğrafları vermek için. Diyorum ki çok güzel. En azından başka biri görüyor ki iki kişiyi getirebiliyorsa oraya ne hala. Çünkü eskiden hiçbir izleyici yoktu. Yani hiçbir orada gelen tabii yoktu. İnsanlar tabii çekiniyordu. Tabii. Ben oralara nasıl giderim? Şimdi tabii öğrendiler, alıştılar. Evet. Ben birçok arkadaşım mesela koleksiyoner yaptım. İttim onları. Dedim ki toplayın, şimdiden başlayın. Ya anlamayın, zamanla anlarsınız. Zamanla merak edersiniz, tabii, sorgularsınız. Ama bir yola çıkın.
1: Hayatları değişmiştir bu arada.
0: Ve değişti. Gerçekten öyle oldu. Öyle oluyor ya.
1: Tabii ki güzel sanat güzelleştirir. Ne olursa olsun güzelleştirir. İzlemek de güzelleştirir. Her şekilde.
0: Ruha çok iyi gelen bir şey.
1: Aynen öyle. Burada şöyle bir şey olabilir. Hepimizin görevi, orada çok güzel söylediniz. Yani birkaç kişiyi daha davet etmek. Normalde bunu eğer bir şehir yapamıyorsa insanlar belki yaparlar. Şu anki en popüler Çağdaş Sanat Fuarımız işte var. Ama o olduğu zaman yer gök İstanbul'da aslında o olmalı. Çünkü hem uluslararası bir şey, hem dünyaya kendimizi tanıtacağımız çok temiz bir alan, hem de bir şehrin yaşaması ve ekonomik olarak dönmesi için de çok güzel bir alan. Ama o fuar tek başına şehirde çok fazla izini göremiyoruz. Bu genelde yurt dışında herhangi bir yerde entegre olmuş olaylar oluyor birbirine. Tabii. Gittiğiniz zaman o haftayı öyle yaşıyorsunuz ve o haftayı yaşamak için geliyorsunuz. Tabii. Ve o zaman para harcıyorsunuz, bir şeyler buradan götürüyorsunuz, bu kültürü yaşıyorsunuz. Böyle bir zaman dilimi böyle fuarlar için aslında daha gerçekçi bir yere doğru gidebilir.
0: Çok çok güzel bir öneri oldu. Peki yakın zamanda ne var son olarak?
1: evet.
0: Yakın zamanda,
1: şey var. En yakın her yıl Türkiye'deki 20 sanatçıyı seçiyoruz ve onları Türkiye'nin bir şehrine götürüyoruz. O şehirde bir hafta boyunca orada kalıp eser üretiyoruz ve onların sergilerini yapıyoruz. En yakın Temmuz'da. Şöyle, bundan önceki yıl Kütahya'nın Ayzonay Antik Kenti'ndeydik. Sanatçılarımız bir hafta orada kaldılar, eser ürettiler ve Taksim'deki AKM'de sergimiz yeni bitti daha. Ondan önceki yıl Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'ne gittik, Bayburt'a, ve müzenin içinde kaldık bir hafta. Ve onun sergisi yapıldı tekrar. Bu yıl Edirne'deyiz. Edirne ve Kırmızı konumuz, yine 20 sanatçı, hem ulusal hem uluslararası. Ben de küratörlüğünü yapıyorum.
0: Ah, çok
1: böyle güzel bir etkinlik var. Eylül'de de New York'ta kişisel sergim var.
0: Oradayım.
1: Orada lütfen.
0: Hiç merak etme, orada olacağım. Ben başarınınla gururuma devam edeceğim.
1: Çok
0: gerçekten. Fırat, iyi ki varsın, iyi ki geldin.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çok güzel bir sohbet oldu.
1: Var ol.
0: Yıldız Sohbetler'den bugünlük bu kadar. Haftaya farklı konu ve konuğumla karşınızda olacağım. Hoşçakalın.

0: sundu. İdefix. A Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay A Para. X A Para TV. Facebook A Para. Instagram A Para. YouTube A Para.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Samiş.
1: Şeyna, sen ne yapıyorsun burada?
0: Sürpriz yaptım hayatım, beklemiyordun değil mi?
1: Vallahi beklemiyordum canım ciğerim.
0: Çocuklar içeride mi, balları vereyim?
1: Verme.
0: Niye?
1: Verme canım ciğerim.
0: Samim.
1: Bitirirsin beni Şeynaz. Allah aşkına gel şöyle.
0: Samim ne oluyor?
1: Gel gel.
0: Ya nereye?
1: Allah aşkına gel.
2: Zuhal Hanım, birazcık daha mercimekli köfte koyayım mı?
3: Ya sağ ol canım, geç oldu. Ben artık gideyim.
4: Seyhan, hadi anacığım, ayva tatlısını getir. Ha,
2: tamam. Ay Melahat Hanım.
4: Anacığım, bir tatlı yemeden gitmeyeceksin herhalde.
2: Ben getiririm Melih abla.
5: Ben ne istiyorum abla?
2: Tamam ablacığım.
3: Ben yardım edeyim sana Eda.
4: Seyhan. Anacığım, koca yanağı kaymaksız olsun, ağır geliyor da ona vermiyoruz. Hep böyle hafif kuş gibi.
3: Tamam. Seyhan'ım, o zaman kaymaklar bana.
2: Tamam abla.
4: Feride.
3: Sen mi ablam, alt üstü kaymak ne oldu ya?
2: Samim Bey'in işi çıktı herhalde.
4: Vallahi hiç oyalanmaz böyle ama. Hayır.
1: Vallahi bilmiyorum, kapıda herhalde.
6: Tabii tabii, Taci abi gelmiştir. Gelir şimdi yani. Taci abi bizim aile dostu. Çok eski arkadaşı Sami abin.
1: Şeynaz'ım hoş geldin. Hoş geldin de öyle bir ters zamanda geldin ki.
0: Niye kuşum?
1: Uçuk uçuk mu var? Evde görevli var.
0: Ne görevlisi?
1: Hizmet görevlisi, sosyal hizmet görevlisi.
0: Samim ne oldu, yine başın derde mi girdi?
1: Başın derde girdi, bana bu kadar kaldı anam babam.
0: Ne oluyor?
1: Şimdi anlatacağım sana Şeynaz'ım. Anlatacağım da sen şimdi bana bir müsaade et. Ben bir formül bulacağım.
0: Formül?
1: Formül.
0: Samim ne yapacaksın?

0: Al ablacığım.
1: Al canım.
2: Abla, sağ ol canım.
0: Yiğit.
1: Sağ ol.
3: Melih Hanım harika. Bunu da mı siz yaptınız?
2: Şimdi anacığım, bu ayvayı aldım.
3: O yaptı, o yaptı. Evdeki bütün yemekleri ablam yapar. Asla dışarıdan almaz. Değil mi abla?
2: Ali tatlı yemiyor.
4: Aldım ben burada. Tamam.
0: Ya Melih abla, bir dayıma mı baksak?
2: Bak gülüm ya, yemeği de soğudu.
4: Ben bakarım. Sen dur.
2: Kim?
4: Alo? Alico, ciğerim. Bak, kimseye çaktırmıyorsun. Sorduklarıma evet ya da hayır diye cevap vereceksin, tamam mı? Meliha yakında mı?
5: Evet.
4: Oğlum nedir benim kaderim? Alico, hemen geliyorsun oğlum.
2: Ha? Ali?
0: Ha? Hayrola, bir şey mi oldu?
2: Anlamadım ki canım benim. Ali ne oldu?
5: Yok bir şey. Abi nereye?
4: Sokağın köşesine. Kimseye laf etmek yok. Aman ha, yanarız Ali.
0: Samim.
4: Geliyorum Şeynaz'ım. Tamam mı oğlum?
2: Ali, kötü bir şey.
5: Hayır.
4: Ulan ne hayır? Ne hayır oğlum? Abi bitti oğlum. Geliyor musun, gelmiyor musun?
5: Evet.
2: Ha, ne evet ne evet? Kaza mı?
4: Ha yok.
2: Ay ne kazası abla? Ay ne bileyim.
0: Hayrola Melih Hanım. Ya Ali abi.
5: Tamam abi, geliyorum.
4: Hadi aslanım benim. Hadi aslanım.
2: Ali ne oluyor?
5: Yok bir şey.
2: Kim?
5: Sımmı abi.
2: Samim mi?
5: Ha. Ben getiriyorum şimdi.
2: Ya nereden getireceksin Ali? Adam kapıya bakmaya gitti.
5: Tamam geliyorum.
0: Hep böyle kaybolur mu Melih Hanım?
2: Hiç.
0: Beyaz eşya almaya?
2: Yok. O 20 yıl önceydi. Vallahi bu aralar hiç kaybolmuyor.
6: Abla dayım nerede?
0: Bilmiyorum ablacığım.
1: Kesin acil bir şey çıktı.
2: Yok Ali şimdi getirir.

0: Abi ben sosyal hizmet görevlisi olduğunu söyledim. Şehnaz'a sağ olsun anlayış gösterdi.
1: Aman göstermez miyim canım, benim de çocuğum var.
0: Sağ ol canım benim. Ali şu buranın yabancısı Şehnaz, sen onu bir vasıtaya bindiriver olur mu?
1: Ay hiç gereği yok Samim, gerçekten.
0: Lütfen lütfen, zaten yeterince ayıp ettik. Aliço yabancım değil, taksiyi bırak seni oteline kadar götürür. Öyle değil mi Aliço?
2: Olur, ben götürürüm.
0: Aslanım benim.
1: Sabah konuşuruz Samoş.
0: Tamam tamam Aliço, bir arkadaşım diyeceğim, sakın bozma beni evde, tamam?
2: Tamam abi.
0: Hadi canım kardeşim, hadi.
2: Buyurun. Şuradan gideceğiz.
3: Mahcup olduk Zuhal Hanım.
4: Zuhal Hanım kalsaydınız biraz daha.
3: Sağ ol. Geç oldu, gideyim. Sami.
0: Geldim Melia.
3: Dayıcım neredeydi?
0: Buradayım kızım, nerede olacağım?
2: Dayı elindekiler ne?
0: Bu bal. Arkadaş getirdi.
3: Ha Marmaris'li.
0: Ha Marmaris'li.
3: Çağırsa değil ya Sami abim arkadaşı.
0: Arkadaşı yok, onun işi gücü var ya.
3: Ay abi.
0: Ali abin onu arabaya bindiriyor. Arkadaş İstanbul'un yabancısı. Yalnız yollamayalım dedik.
3: İyi etmişsiniz.
0: Gidiyor musunuz Zuhal Hanım?
3: Gidiyorum. Her şey çok güzel olmuştu. Ellerinize sağlık.
0: Afiyet olsun.
1: Artık yazıyı yarın yazacaksınız değil mi Zuhal Hanım?
3: Evet. İyi haberlerinizi bekliyoruz. Şöyle güzel güzel aklınızda.
1: Feride.
3: Efendim abla.
1: Tamam
3: artık. Tekrar iyi akşamlar.
0: Güle güle.
5: Güle güle.
3: İyi akşamlar Mertcan'cığım.
1: Samim senden çok bahsetti.
2: Sağ olsun.
1: Gerçekten kardeşi gibi sever seni.
2: Siz görüşüyor musunuz?
1: Samoş'la yok. Kazadan sonra hiç sessiz soluğu çıkmadı.
2: Zor tabii ya, şimdi çocuklar falan, Marmaris hayal oldu.
1: Ah hakikaten. Yani bravo, çok değişmiş. Samimi bilirsin o öyle. Yani onun hiç evi yoktu. 3 ay orada, 3 ay burada. Hiç gerçekten çok değişmiş, bravo.
2: Pardon. Alo.
1: Ali neredesin?
2: Ha taksi durağında Samim abinin arkadaşını bırakıyor.
1: Hangisi?
2: Marmaris'te.
1: Ne yapacak? Kalacak yeri var mı?
2: Var. Otele gidecek.
1: Bizim otele?
2: Yok bizim değil, kendi. Tamam ben geliyorum hemen.
1: Ayrıca senin otelin mi var? Gerçekten çok gençsin, sana da bravo.
2: Yok benim değil. Samim abinin. Ortak yani hepimizin.
1: Aldınız.
2: Yok kiraladık, işleteceğiz. Güzel otel.
1: Güzel otel. Ay Samim şimdi de turizmci mi oldu?
2: Oldu valla.
1: Nerede peki, yakın mı?
2: Yok daha Sarıyer'de.
1: Ben bu sefer 2 günlüğüne geldim ama bir dahaki sefer orada kalırım.
2: Tamam. Sizin otel?
1: Benim Taksim'de.
2: Ben isterseniz bırakayım sizi.
1: Hayır yok, hiç gereği yok gerçekten Ali'cim, hiç.
2: Peki. Abicim sıra bunda mı?
6: Geç abi.
2: Buyurun.
1: Çok zahmet oldu Ali'cim, çok sağ ol.
2: Rica ederim, iyi akşamlar. Bilal'e Taksim'e gideceğim. Hoşça kalın.

0: Sizi cin gözler sizi. Kadının yanına gittiniz ha?
1: Evet.
0: Hele sen var ya bak, sen can can spor.
2: Dayı, şimdi eğer Zuhal Hanım raporu iyi yazarsan, artık bir işin de var.
0: Dağ gibiyiz Edacığım. Bak, bundan böyle amcan değil, Allah'ım Cihan gelse sizi alamaz. Değil mi can canım?
1: Evet.
0: He?
1: Evet.
0: Canım ciğerim benim, gel gel. Oh, bir tanem, bir tanem. Şimdi çocuklar, bir mevzu kaldı. Bir şey diyeceğim, lakin aklınıza yatmazsa söyleyeceksiniz. Şimdi biz bir aile olduk. Ali ablanız, biz.
3: Ali abi.
0: Ali'yi bırak. Hani bırakma da, onu söyleyeceğimin Ali ile bir alakası yok.
2: Dayı.
0: Ay Allah'ım ya. Bu nasıl söylenir anam babam? Çocuklar, şimdi biz Melih ablanızla...
1: Evlenecek mi?
0: Saçmalama ben. Saçmalamıyor, güzel güzel konuşuyor çocuk.

0: Nasıl yani? Evleniyor musunuz?
1: Soracağım.
2: Aa.
1: Tabii bu Melih ablanız, bunun sağa solu belli olmaz.
2: Ne zaman soracağım?
1: Yarın akşam.
3: Çok sevindim.
1: Aa, can canım. Güzel oldum ben.
2: Eda?
0: Biz de çok sevindik dayı.
2: İnşallah kabul eder.
1: İnşallah.
2: Ben yatıyorum.
0: Ben de. Hadi Mahcan. İyi geceler dayı.
3: İyi geceler.

0: gülüm, o ayvayı yerken o Zuhal Hanım'ın yüzünü bir gör.
1: Bitti ablam, bayıldı.
0: Ya artık bunun da üzerine bizim için iyi bir şey yazmazsa vallahi iki elim yakasında.
1: Ablam yazacak, bak görürsün, otel de oldu zaten.
0: Ay sağ olsun Halim.
1: Valla pırlanta gibi çocuk. Ablam ben yarın gidip bir teşekkür edeceğim.
0: Et Feride et.

0: O ne oğlum?
1: Ustam dükkana kamera taktık ya. Onun notu mecburiyetten.
0: Ha, nereye asacak?
1: Kapıya ben asarım usta.
0: Neyi ben asarım?
1: Ben asarım usta. Sen eve git, ben halledeceğim.
0: Ya ne eve gideceğim oğlum? Ben bunlarla oyalanıyorum işte, ver.
1: Ustam ben asarım.
0: Versene oğlum.
1: Ben asarım usta.
0: Onu bırak. Allah Allah ya. Kim o ne?
1: Buyur usta.
0: Kamera nasıl yazıyor oğlum?
1: Kamera.
0: Hı. Vay vay vay. Akşam akşam zaten kendimde değilim. Ne kamerası? Avala kamera.
1: Sen de kamera diyorsun ama usta.
0: Ben aşık atacın değil mi sen? Oğlum ben kamera diyorum, kamera yazarım. Tevge, al dersli şunu. Ne kamerası? Kamera.
2: Kim?

0: Eve girince gülen avrat, evde var hayır berekat.
1: Ne güzel söylediniz işte.
0: Sen daha güzel dinledin.
2: Anacığım yine açmıyor.
1: Güler yüzlü reşit.
3: Açmaz oğlum.
1: Sağ olsun.
3: Çoktan unuttu seni.
1: Sinir olmasın.
3: Para yoksa Kenan da yok. Demedim mi ben sana?
0: Dilledim.
4: Annesini telefondan arıyor beni. Aptı sıra kandıracak ha.
5: Seyhan ne oldu?
6: Hiç ablam ya. Ali'ye baktım da gelmedi hala.
4: Ama Seyhan gelir birazdan. Sen abinin arkadaşını bırakmaya gitti o.
6: Yok böyle telefonda da bir garip garip konuştu. Feride. Ne yiyorsun sen?
4: Bal.
6: Ne balı?
4: Marmaris. Çıkarken biraz aldım.
6: Abla çocukların balını mı aldı?
4: Ne var kız? Bir kırtlık aldık.
5: Bak. Adam o balı çocuklara getiriyor. Bu ondan bir kase alıp eve... Ya insaf, insaf, insaf.
4: Ay abla. Ya ne var ya? Azıcık aldım. Göz hakkı.
5: Göz hakkı. Anacığım vallahi konu yemek olunca hiçbir şey gözü görmüyor.
4: Ben içim yandı yemin ediyorum.
7: Söyleyelim
8: tamam.
5: Anne geldi.
7: Anne.
8: Aşkım. Sen daha uyumadın mı?
5: Sizi bekledi Şehnaz Hanım.
8: Yaramazlık yapmadı değil mi?
5: Yok oyun oynadık.
8: Ne tuz buz oyunu mu? Aferin sana.
5: Şehnaz Hanım ben gideyim.
8: Ya çok teşekkür ederim zahmet oldu size.
7: Hoşça kal Merve abla.
5: Hoş bulduk Dilara. Ben resepsiyonların bir ihtiyacınız olursa haber verirsiniz.
8: Tamam sağ olun.
5: Hoşça kalın.
8: Anlat bakalım.

0: ciğer.
1: Yolladım abi.
0: Oh, çok şükür. Çok şükür.
1: Abi ne oluyor?
0: Ben ne oluyorum?
1: Yani siz ayrılmıştınız.
0: Oğlum böyle bir şey değil. Bu hanım benim bir var bir yok durumu.
1: Nasıl?
0: Ya kaç yıl önce Marmaris'e gitmişim. Bu Şehnaz'ın 10 numara bir moteli var ciğerim. Ben yaz geldiğimi çalışamıyorum. Terellerle geliyorum. E'si o bekar, ben bekar. Yaz uzun. Öyle bir şey oldu işte.
1: Ne?
0: Yazdan yaza. Şehnaz kafa kızdır Ali Çobak. 6 ay gitmesem niye gelmedin diye sormaz.
1: Yenge?
0: Yenge öldürür. Ama o zaman ayrıyız Melia'yla. Şimdi gel de bunu Melia'ya anlat.
1: Neyse yarın gidiyormuş zaten.
0: Ama 24 saatimiz var. Kazasız belasız bir atlatırsak Ali'cim.
1: Abi ne adamsın ya.
0: Atlatacağız Ali. Başka çaresi yok.
2: Hadi bakalım kapa gözlerini.
3: Samoş.
2: İşi varmış dedim ya kızım.
3: Samoş görmeyecek miyiz?
2: Oh. Yarın olsun. Gideriz, tamam.
3: Söz mü?
2: Söz. Hadi ama artık ya, hadi. Ha? Aferin. İyi uykular.

0: Ladies and gentlemen, good morning, bonjour, kahvaltı is ready. İyi İngilizce öğreteceğim sana da bak.
1: İyi.
2: Geldik.
0: Hadi gelin oğlum.
2: Hadi daha geç kızım yerine.
0: Hadi bakayım hoppa.
1: Allah neşen yerinde ha.
0: Bugün büyük gün Aliço, bugün büyük gün.
3: Benim annemle ablam evleniyor.
0: Şşt lan dur bak. Can başıma iş açacaksın ha. Sürprizi bozmak yok oğlum.
3: Tamam.
0: Akşam şöyle otelde bir açılış yaparız ha.
4: Otelde?
0: He.
5: Arkadaşları da çağırabiliriz değil mi?
0: Tabii tabii çağır oğlum. İstediğini çağır. 10 numara gece olacak. 10 numara. Ha. Meryem gider ederse. Al.
4: Git hadi.
5: Hadi. Nereye gidiyorsunuz?
4: Ya dayı ilk ders sınav var. Ona yetişmem lazım.
0: Daha kahvaltı etmediniz ya.
5: Aynen.
1: Hadi bakalım. Ya sen var mı?
0: He?
1: Neyi var bunların ya?
0: Bilmiyorum ya, akşamdan beri öyle yüzlerini bir sallandırıyorlar ama.
1: Hadi gel kahvaltımızı edelim biz ya.

0: hay. Yoğurt koydum dolaba, ellere vay.
1: Ablam.
2: Günaydın Feride.
1: Günaydın ablam. Ben çıkıyorum. Önce bir Halime uğrayacağım.
2: Heh, bak benim için de çok teşekkür et. Sarmayı ona yapıyorum ha.
1: Ay çok sever.
2: Bir sever. Akşam da mutlaka gelsin, bekliyorum ha.
1: Tamam tamam, sen evde misin?
2: Ha, evdeyim. Bir otele gideceğim. Sarmayı alıp Gökcan'ıma götüreceğim, geleceğim.
1: Tamam oldu o zaman. Çıkıyorum ben. Akşama görüşürüz.
2: Tamam hadi, selam söyle. Yoğurt koydum dolaba, ellere vay.

0: Alo.
1: Samim?
2: Ya bak sen benden çok yaşayacaksın Şeynaz. Ben de şimdi seni arayacaktım, biliyor musun?
1: Nasıl, akşam hizmet görevlisiyle bir sorun çıkmadı değil mi?
2: Yok ya, hallettik de sana ayıp oldu.
1: Aşk olsun canım, ben yabancı mıyım?
3: Ben de konuşacağım.
1: Bir dakika. Samoş bugün ne yapıyorsun?
2: Bugün?
1: Yarın dönüyoruz biliyorsun.
2: Bak nasıl aksi oldu, görüyor musun? Hay Allah.
4: Ya Şeynaz'ım bak, işler çok karışık.
2: İnan başımı kaldıramıyorum yani, o derece.
3: Hadi anne.
1: Bir dakika kızım. Sen yoğunsan biz gelelim.
2: Yok, imkansız bak. Sabahtan akşama kadar çalışacağım.
4: Kusura bakma.
1: İyi, öyle olsun.
4: Bak bir dakika
2: sefere, tamam mı Şeynaz'ım?
4: Gül yanaklıyı da öp. Haydi.
2: İkinize de iyi yolculuklar ciğerim.
5: Hoş geldin Feride abla.
6: Hoş bulduk Cumali. Halim yok mu?
7: Feride.
6: Günaydın Halim.
7: Günaydın. Hayırdır ya?
5: Gel çatır, geç.
7: Cumali çay çekiyor bize.
5: Tamam usta.
7: Yüzün gülüyor, nasılsın?
6: Ne?
7: Bir haber var mı?
6: Kenan'dan. Arıyor, açmıyorum.
7: Aç bir konuş ya.
6: Konuşmayacağım. Ant verdim, ağlamayacağım da.
7: Ağlama yahu, ağlama, ne ağlıyorsun? Bak ağla ağla ne hale geldim.
6: Halim. Sağ ol.
7: Niye?
6: Oteli geri verdiğin için.
7: Boşver
6: olur mu ya? Eğer vermeseydin.
7: Bırak ya Ferdi. Sen güzel mi derdin yani? Ben kötülük yapacak insan değilim. Yoksa sanma abinin işi görürsün işte, yoksa yani.
6: Ablam sarma yapıyor.
7: Sarıyorum ya.
6: Sana. Öyle bir teşekkür babından.
7: Vallahi sizi de değil.
5: Ustam çaylar.
7: Ha, sağ olasın Cumali.
6: Sağ ol Cumali.
7: Bir de peynir ekmek al.
5: Tamam ustam.
7: Şeker yok mu oğlum?
6: Ay ben şekersiz içeceğim. Attım bir tane.
7: Şu frezeler ne kadar?
1: 15 lira.
7: Ha. Papatya?
1: 10 lira.
7: Canım sen bana bir demet papatya ver.
1: Vereyim efendim.
6: Akşam geliyorsun.
7: Nereye?
6: Bize. Sarma yemeği dedim ya.
7: Yok Feride, gelemem.
6: Nasıl? Niye?
7: Ya nasıl geleyim anam babam? Seyhan orada, uğursuz karşıda. Yok yani, yakışır kalmaz.
6: Ama yani iyi de Halim, sen bizim kaç yıllık şey... Yani yakınımızsın.
7: Öyle. Öyleydi.
6: Bir daha hiç gelmeyecek misin? Kahvaltı yapmadın mı daha Ali?
7: Yok. İçim almıyor ya. Uyandığımda işte atıyorum kendimi sokaklara.
2: Cancan, hazır mısın?
8: Hazırım.
2: Ben otele gidip geleceğim. Bak, Melih ablana evlilik mevzuyla alakalı bir şey söylemek yok. Söz mü?
8: Söz.
2: Söz mü?
8: Söz.
2: Bak gülüyor bak. Söz.
5: Hadi.
6: Teşekkür ederim.
5: Sağ olun, teşekkür ederiz.
3: Anne. Hani Samuş'u görecektik?
1: Göremeyeceğiz kızım, işi varmış.
3: Ne işi?
1: Ne bileyim. Hiç böyle yapmazdı.
3: Biz gitsek.
1: Olmaz Diloş, meşgulüm diyor.
3: Ama bana soluk vermişti. Biz gidelim.
1: Dilara.
3: Anne lütfen.

0: Meryem. Meryem, bu akşam beraber yemek yiyeceğiz. Açılış yemeği.
1: Daha dün yediksem.
0: O başka, bu özel. Otelde 10 numara.
2: Ben de geleceğim.
0: Tabii geleceksin oğlum. Mahile hep beraber orada olacağız. Öyle değil mi Meryem?
1: Ay Samim, Allah aşkına sana bahane olsun da.
0: Geleceksin değil mi Meryem?
1: Geleceğim, geleceğim.
0: Aslanım Meryem.
1: Bak öğlen sana geleceğim, avukata gideceğiz, unutma.
0: Biliyorum gülüm, aklımda.
1: İyi, ben işim bitince geleceğim otele.
0: Gel benim canım Meryem. Bekletme sakın beni boşuna. Şu kalbimin deli olsa da atar Meryem.

0: Feride. Feride güzelim, konuşabilir miyiz?
1: Çekilir misiniz lütfen?
0: Siz mi? Ne sizi Feride? Hayatım bir dur, konuşalım.
1: Beyefendi, bakar mısınız? Buyurun. Şu beye söyler misiniz, beni rahat bıraksın?
0: Bey mi?
1: Tanımıyorum, rahatsız ediyor lütfen.
0: Ne beyi Feride?
2: Kardeşim bir dakika.
0: Ya sözlüm o benim.
2: Tanımıyorum diyor.
0: Ne demek tanımıyor? Feride!
2: Kardeşim hadi tatsızlık çıkarma. Hanım istemiyor, rahat bırak.
3: Sınav nasıl geçti?
1: İyi ya, fena değil.
3: Kopya vermedin ya, sağ ol be Eda.
1: Ya nasıl vereyim Nurcan? Hoca zaten sıranın dibinde duruyor.
4: Hoca geliyor.
5: Günaydın.
6: Sağ ol.
5: Oturun çocuklar. Ödevler yapıldı mı?
6: Yapıldı.
5: Bakalım. Nurcan.
3: Efendim hocam.
5: Ödevleri arkadan öne toplayın kız.
3: Arkadan öne? Arkadan öne.
5: Ödevim? Nurcan, ödevim nerede?
3: Bilmiyorum.
5: Nurcan, ödevim nerede?
3: Bilmiyorum.
5: Ya of.
4: Of. Ne kadar? Al birader. Sağ olasın.
5: Ali. Akşam ondan bir kase balı almış. Hem piyana kızıyor hem bal yiyor. Hem piyana kızıyor hem bal yiyor.
4: Bal mı?
5: Samim abinin arkadaşı getirdi ya. Ali, bu Samim abinin arkadaşını da çağırsak açılışa.
4: Niye ki?
5: Adamcağız tam Marmaris'ten gelmiş, bal taşımış çocuklara.
4: Yok hayatım, işi var zaten ya. Hem bugün dönüyor. Siz, biz, başka da kimse olmayacak ki zaten.
5: Biz niye otelde buluşuyoruz peki?
4: Samim abinin sürprizi o.
5: Aa, ne sürprizi?
4: Söylemem, akşam öğrenirsin.
5: Ya Ali, ne sürprizi söyle.
4: Ya güzel bir şey.
5: Ya Ali.
4: Sabret.
5: Hep sabret sabret ya. Hiçbirini söylemiyorsun sürprizi.
4: Çay soğuk mu ne?
5: Biraz. Heh, sarmaları Halime yaptım koca yana. Akşam açılış var ya, evine yollayacağım yesin. Seyhan, kapım kapandı.
7: Belki.
5: Seyhan!
7: Ben geldim ablam.
5: Kız ne oldu Feride?
7: Ya çok moralim bozuldu ya.
5: Kız niye?
7: Yolda Kenan'ı gördüm, hiç tanımıyormuş gibi davrandım.
5: Erkek güzel değil mi?
7: Evet ablam, yani o da bilsin artık, bitti bu iş yani.
5: Doğru tabii. Koca yanak bardak ver.
7: Tamam gülüm, sen hiç üzülme.
5: Tamam. Hah. Al iç şunu. Hadi yukarı çıkalım.

0: Alo.
1: Samuş bak bana kızma. Diloş ısrar etti. Madem sen gelemiyorsun biz sana geleceğiz.
0: Bana mı geliyorsunuz?
1: Çalıştığın yere.
0: Şeynaz'cığım, ciğerim sen bulamam şimdi buraları ya.
1: Ay bulurum, Sarıyer'de güzel otel, Ali söyledi.
0: Şeynaz.
1: Ya 2 dakika seni görüp döneceğiz, tamam mı? Hadi canım, hadi. Gel.
0: Ulan Aliço. Ulan Aliço.
2: Alo.
0: Ya sen benim düşmanım mısın Ali?
2: Ne oldu abi?
0: Şehnaz'a niye otelin yerini söylüyorsun oğlum?
2: Sınma abi.
0: Çabuk otele gel.
2: Otele mi?
0: Ettin haltı temizleyeceksin çabuk.
1: Ne oldu?
2: Ya benim otele gitmem lazım.
1: İyi tamam, önemli bir şey yok ya.
2: Yok, arıza halledeceğim.
1: Arıza mı?
2: Seyhan ben gidiyorum. Gider gitmez arayacağım seni.
1: İyi tamam, ben dönüyorum eve.
2: Niye?
1: Mertcan'a bakacağım. Ablam gelecek ya Sayın abiye otele.
2: Yenge.
1: Evet, avukata gidecekler.
2: Seyhan ben gidiyorum.
1: Ben yardım lazımsa ufaklığı alayım geleyim.
2: Yok gelme, ben halledip geleceğim.
1: Tamam.

0: Ya ablam, yani ben Seyhan'ın yaptığının binde birini yapsam tamam diyeceğim, çocuk haklı.
1: Tamam artık, halim başka. Yani sen şimdi halimle erkek güzelliğini kıyaslamayacaksın.
0: Görsen anacığını da yollamış bir başına. Ay Allah'ım, kuş gibi hiç sesi de çıkmıyor ablam yani.
1: Sarmaları hazır ettim, yollayacağım ha.
0: Yok, gelmiyor.
1: Feride.
0: Ablam Feride deme yani, gelmiyor. Çocuk haklı, hata bizde. Sap gibi bıraktık, nasıl gelsin yani? Hiçbir şey söyledi yok. Vallahi içim cız etti ya.
1: Sevin olmaz mı?
0: Ne?
1: Sevin, Sevin. Senin o hastaneden arkadaşın, hani iyi kalpli bir kız, hakkaniyetli bir kız diye düşün.
0: Nasıl yani, şimdi bir de Halime kız mı ayarlayacağız?
1: Ha yok, yani yalnız dedin ya, ben o manada.
0: Ablam yalnız da yani, o kadar da fazla ama, değil mi yani?
1: İyi tamam, unut, tamam, yok bir şey demedim, hop tıstı.
0: Aslında Sevin iyi kız ya. Ne bileyim, böyle Halime çeker çevirir.
1: Feride. Bak vallahi billahi adamı kuru derede sele götürürsün ha.
0: Ya ablam ne dedim ki ben şimdi?
1: Kız iyi bir kız demedin mi şimdi?
0: Evet, iyi bir kız, yalan mı?
2: Abla.
1: Ha Gülüm.
2: İç. Geldin mi?
0: Ha, iyi ki geldim valla Seyhan'ım. Biz de öyle hastaneden konuşuyorduk. İş güç. Sağlık sektörü.
2: Ya Mertcan nerede?
1: Mutfakta.
2: E iyi, ben geldim. Sen git otele hadi.
1: İyi, otele gideyim ben.
2: İyi hadi o zaman, ben gittim.
3: Herkes bir tuhaf bugün. Herkes tuhaf.
4: Ödevimi kendi ödevi gibi verdim.
2: Yuh.
5: Allah Allah. Kızım hocaya söylesene.
4: Ya ne diyeceğim Furkan?
3: E gerçeği söyleyeceksin Eda.
4: Kız zaten yanımda oturuyor. Ayça başıma bela olacak.
5: Ne yapacaksın, susacak mısın? Ya tamam, ben konuşurum.
4: Sen karışma.
5: Eda, kıza bulaşmayayım derken olan sana olacak. Benim birader doğru söylüyor.
4: Tamam, ben hallederim.
5: Allah Allah. Nurcan! Furkan. Sen karışma.
4: Sen de dur.
5: Kızı bayağı omuz atıp yürüyor ya.
3: Ya evet Eda.
4: İyiyim ben, bir şey olmadı. Hadi sınıfa.
5: Allah Allah.
6: Samoşun oteli uzak mı anne?
7: Yaklaştık canım. Sarıyer'e gelelim, sonra bulacağız.

0: Meryem.
1: Ben yoldayım Sami.
0: Yolda mısın?
1: Heh. Bak bana sakın işim çıktı deme ha. Gökçe Hanım bizi bekliyor.
0: Yok. Meryem yok demeyeceğim.
1: İyi tamam hadi. Az yolum kaldı ben geldim. Hadi bay bay.
0: Tamam Meryem gel.

0: Ne? Geliyorlar. Kim?
1: Şeynaz'la Melia.
0: Beraber?
1: Oğlum yaktın beni. Yaktın anam babam. Sen ne veriyorsun otelin ismini cismini?
0: Abi ben ne bileyim kadının buraya geleceğini ya.
1: Geliyor işte Allah'ın akıllısı.
0: Ya abi.
1: Abi bak. İdare edeceksin kardeşim bak. Şeynaz geldiğinde diyeceksin. Samim abi çıktı. Alıp kızı götüreceksin.
0: Ya Samim abi gözünü seveyim ya. Seyhan zaten çok kuşkulanıyor.
1: Ya ne Seyhan'ı ya ne Seyhan'ı. Ben burada bir şey diyorum ya.
0: Yenge.
1: Sen Şeynaz'ı uzaklaştıracaksın. Melia geldiği zaman ben onu alıp doğru avukata.
0: Samim abi işler karışacak abi.
1: Ya Haliço daha ne karışacak? Daha ne karışacak?
0: Ya sen böyle yaptıkça daha çok şüphe çekeceksin abi.
1: Allah'ım tamam. Tamam. Ben bunaldım. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Haliço!

0: kaleço.
1: Gelen oldu.
0: Yanlı kaleço.
1: Ne oldu?
0: Geliyorlar.
1: Hangisi?
0: Hepsi.
1: Nasıl ya?
0: Kaleço. Bak ben şimdi mutfağa iniyorum. Melia geldiği zaman benim ismimi vermeden Melia'yı mutfağa gönder.
1: Ya öbürü anlarsa?
0: Anlamayacak Aliço, bulacaksın bir yolunu.
1: Ya abi.
0: Hadi Aliço.
2: Anne burası mı?
3: Bilmiyorum galiba burası. Şimdi anlayacağız canım. Al burası.

0: Savaş burada mı?
1: Sen abi yok. Yani şey, işi vardı çıktı.
2: Nasıl çıktı ya? Biz geleceğiz demiştik.
1: Ya onu da son anda haberi olunca o da çıkmak zorunda kaldı. Kusura bakmayın ya.
2: Allah Allah.
0: Ali. He.
3: Yenge mutfakta bekliyor.
0: Ha, Ali.
3: Şey, mutfakta yenge. Ya sen
1: şey yap istersen.
3: Buyurun. Geç yenge sen. Heh. Atına bak.
2: Aşağıda bekleyen kim Ali?
1: Aşçı.
2: Ha, yenge diyorsun.
1: Ha, yenge o mutfakta çalışıyor. Temizlik işlerini falan yapıyor. Biz yenge diyoruz ona kendi aramızda.
4: Ha. Anne, Somuş nerede?
2: Çıkmış canım. Çıkmış.
1: Biz de çıkalım isterseniz.
2: Ya gezelim mi biraz buraya gelmişken? Hı? Çok güzel bir otelmiş burası. Hadi biz biraz gezelim buraya. Gel. Gezelim biraz. Ne olacak?
1: Bakalım. Bu otel ne güzel. Yürü yukarısı. Terası var yukarı. Yani yaptırıyoruz, yaptıracağız yukarı. Çok güzel yukarı. Buyurun. Buradan başlayalım.
5: Sami?
6: Ah Melia, geldin ha.
5: He, geldim. Otele müşteri de gelmeye başlamış.
6: Müşteri mi? Ne müşterisi?
5: E, yukarıda bir kadınla kızı var ya.
6: Yok ya, daha oteli açmadık. Sana öyle gelmiştir.
5: Yok anacığım, gözümle gördü.
6: Melia, otel kapalı.
5: Yalan mı söyleyeceğim Sami?
6: Melia.
5: Gel bak.
6: Nereye geliyorsun?
5: Yukarı.
6: Dur hacet yok yok, boş ver.
5: Anacığım gel, gözünle gör.
6: Ya dur Melia. Dur, çekiştirme, kolumu çıkarıyorsun.
3: Arkada da bir tane büyük bahçe var. Şimdi orayı kullanmıyoruz ama. Ha, müdüriyet. Burada da müdüriyet odası var.
4: Çok güzel değil mi anne?
2: Çok güzel canım. Gel bakalım.
5: Gördüm diyorum. Yok inan.
6: Yok işte Melia, kimse.
5: Anacığım daha demin buradaydı.
6: Yok işte, belki adres madres sordular ya, bak kimse yok. Hadi gel biz gidelim, bizim işimiz var ama.

0: Buralara da böyle resimler falan asacağız da daha işte şey yapamadık.
1: Samim, alnım boncuk boncuk terledi ha.
2: Sıcaktan Meryem, bunaldım ya. Ha, şurada taksi durağı var.

0: Sevinç'in pırlanta gibi biri. Vallahi sözüne güvenilir, dürüst.
1: Ay Feride, ne bileyim. Seyhan ayıp olmasın.
0: Ya Seyhan benim kardeşim, canım, ciğerim yani. Ama gel gör ki bu kız başka birini sevdi. Yani bu çocuk da gözümüzün önünde heba oluyor.
1: Neye?
0: Teyzem bak sen konuşma ama tansiyonunu oynayacak. Yani bu çocuk geldi Adana'dan sırf bizim için İstanbul'a, tek başına geride dönemiyor.
1: Belki döner.
0: Ya bak başka biri olsa ben de yapmam Sevincim, haklısın. Ama yani çocuk da gözümüzün önünde mahvoluyor.
1: Ay Feride bilmiyorum. Naz etme kızım.
0: Teyze. Ha hadi be.
1: Nasıl tanışacağız?
0: Halim'in dükkanında kuru fasulyeciydi. Bir kuru fasulye falan yeriz. Ondan sonra sen bir görürsün. Ben Halim'e hiçbir şey söylemeyeceğim. Bir gör.
1: Feride ya.
0: Ya bir dene Sevincim, ne kaybedersin? Ha hadi. Güzel bir teyzem konuşurum.
2: Otel açılışı.
3: Evet.
0: Kim kim?
3: Melih ablalar, siz, biz.
2: Siz, biz. Biz. Emin misin bak, bizi çağırdılar mı? Beklersin çıkmasın sonra.
3: Ya eminim Furkan.
4: Yani dayım arkadaşlarınızı da çağırabilirsiniz dedi.
2: Dedi. İyi o zaman. Tamam, ne yapıyoruz?
5: Yemek kümek.
3: Otel açılışı işte.
6: Ben varım.
2: Ben zaten. O işlerine de varım.
7: Bakar mısınız?
3: Hadi ben de kaçıyorum. Hadi görüşürüz.
8: Mertcan'cığım bak, bu böyle çocuğun çantası olsun.
9: Pantolonu maviye boyayacağım.
8: Tamam, pantolonu mavi olsun. Akşama ne giyeceksin sen?
9: Bilmem. Dayım mı seçerse onu.
8: Aslan, aslan. Oh.
9: Seyhan abla. Hı. Dayım ne zaman gelecek?
8: Vallahi bilmiyorum ki bir tanem ya. Bak Ali abin de aramadı. Bir arayalım mı, soralım mı, ister misin?
10: Hı hı. Samime selamını söylersin. Artık gelirse Marmaris'te görüşürüz. Bak motelde yerimiz var, seni de bekleriz. Tamam mı Ali'ciğim?
11: Tamam, ileteceğim.
10: Hadi bakalım, bay bay de Ali abine.
11: Bay bay. Hoşça kal, görüşürüz.
10: Ah, Samim mi?
11: Yok, bana.
10: Ha tamam. İyi hadi görüşürüz sonra. Hoşça kal.
11: Alo.
12: Ali.
8: Ne haber, neredesin?
11: Otelde.
8: Hayatım, Samim abiye bakıp gelecektin.
11: Ya gelecektim, bir işim çıktı ya.
8: Arıza mı?
11: Ne arızası?
8: Hayatım, otelde arıza var dedin ya.
10: Ali'ciğim, biz ay bak buradaymış, bebeği unutmuşuz. Sen konuşmana bak, bize bakma. Devam et sen, hadi görüşürüz, hoşça kal.
11: Alo.
8: O kim?
11: Müşteri otele bakmaya gelmiş.
8: Nasıl? Müşteri sana Ali'cim mi diyor?
12: Ali arıza diye çıktın.
8: Hemen döneceğim. Ya anlamıyorum, sen ne yapıyorsun?
11: Ya bak düşündüğün gibi değil.
8: Ne diyorsun Ali?
11: Seyhan hanımefendi bir arkadaşın arkadaşı.
8: Hani müşteriydi?
11: Ya Seyhan bak ben de zor durumdayım.
12: Ali tamam.
8: Konuştukça batıyorsun, tamam.
11: Ya Seyhan.
12: Ben kapatıyorum.
8: Hadi hoşça kal.
11: Seyhan kal.
8: Ne oldu? Yok bir şey Mertcan'cığım. Sen boyamana devam et. Ver şu siyahı da. Simsiyah olsun çantası. Boş ver kırmızı filan.
0: Vallahi bana dua edeceksin Sevincim. Yani Halim gibisini bulmak çok zor.
8: Bak haberi yok değil mi?
0: Yok gülüm yok.
8: Bak beni biliyorsun, utanırım.
0: Ay tamam, bir kuru fasulye yiyip çıkacağız burası zaten. Sen kuru fasulye sever misin? Aa, Halim'inki muhteşemdir. Bak Adana'da onların bir dükkanı vardı. Ben ortaokulda çıkmak bilmezdim. Vallahi.
11: Cumale gel. Masa dörde iki kuru çek. Hesabı da al hadi.
2: İki fasulye al.

0: Arda?
1: Halim, madem sen giremiyorsun, sarmaları alıp biz gelelim dedik.
0: Aman bak kızım, ne zahmet ediyorsun Allah aşkına ya.
1: Aşk olsun, ne zahmeti ya. Evden aldım, geldim işte.
0: Vay Meliye ablam var ya.
1: Arkadaşım Sevin. Halim.
0: Memnun oldum.
1: Ben de. Sevin tam bir kuru fasulye sevdalısıdır.
2: Feride.
1: Vallahi parmaklarını yiyeceğin gülüm. Yani bu kuru fasulye Halim'den sorulur. Halim, bu arada bir işin var mıydı?
0: Yok be kızım, ayıp ettim. Buyurun buyurun. Buyurun gel. Ha Cumali, şunu dolaba koyalım. Ha dur. Feride, 1,5.
1: 1.
0: Yok be kızım, gel, senin korkacak neyin var? Hanımefendi?
1: 1.
0: Eldeki işi bırak, çabuk gel, koş.
3: Tamam usta.
0: Ya aç şu telefonu Seyhan, aç şu telefonu ya. Ya sen abi neredesin ya?
4: Ha, buradayım, ne oldu?
0: Hiç, olan bana oldu.
4: Niye?
0: Nasıl niye abi ya? Seyhan benden şüpheleniyor.
4: Şüphelenmez oğlum, niye şüphelenecek senden?
0: Abi, durup dururken ortalıktan kayboldum. Dün akşam öyle. Bir de telefonda senin arkadaşının sesini duydu.
4: Şeynaz'ın.
0: Bir iş çeviriyorum zannediyor.
4: Haliç o.
0: Abi, bana müsaade et, ben gideyim konuşayım.
4: Oğlum sen deli misin, divane misin? Melia'nın kulağına gitse.
0: Abi Seyhan konuşmuyor diyorum ya.
4: Konuşur.
0: Nasıl konuşur?
4: Ya konuşur, siz daha gençsiniz kardeşim ya. Bugün benim için hususi bir gün diyorum sana ya. Diz çökeceğim önünde Melia'nın. Seninle evleneceğim Melia diyeceğim ben ya.
0: Tamam, ben anlatayım.
4: Melia'ya.
0: Ya onu kızdırmadan ben anlatırım.
4: Al. Al bunu, kes beni. Of. Al bunu, sana diyorum, kes beni ya.
0: Tamam sanma, ben sustum, tamam. Kes beni diyor ya.
4: Kes beni tabii ya.
1: Sevincim, İstanbul'a yeni gelmişiz. Seyhan'la ikimiz çıktık evden, hadi biraz gezelim diye. Allah'ım ya Rabbim, sen bir kaybol. Ay resmen yani mahvolduk, şaştık kaldık, kendimizi sütlüce bulduk resmen. Ay dünyamız şaştı Sevin, hemen tabii Halim'i aradık, o zaman arabası da yok. Ne yaptı etti, yarım saatte yanımızdaydı, vallahi ne güzel.
0: Cuma işiniz mi acayip?
1: Yok valla Halim, tam bir kötü gün dostudur Sevin.
0: Sağ olasın Feride, sağ olasın.
3: Hayırdır, fasulye kalmış, beğenmediniz mi?
2: Ay yok, ben çok yiyemiyorum zaten, bu kadar.
1: Kibardır Sevin, çok kibardır, o benim gibi değil. Ben tabii 2 dakika daha.
2: Aşk olsun Feride.
0: Cumali oğlum, niye gözleriniz diktiniz bakıyorsunuz siz 2 saattir ya?
3: Ustam valla...
0: He? Oğlum 2 saattir kaş göz ediyorum, içeri girin diye hanımların yanında, biz burada göbek bakıyoruz oğlum. Hadi! Çabuk! Gel buraya bak, tabaklar topla. Ferda, kusura bakma, pardon, pardon.
5: Vallahi takdir gene hakimindir ama... Gökçe Hanım'ın dediğine göre rüzgar bizim tarafa esiyor.
2: İnşallah ablam, inşallah.
6: Amcam ne zaman gidecek?
5: Almanya'ya. Anacığım şu mahkemeyi bekliyor. Şu duruşma bir olsun.
2: Abla, Mertcan mahkemeye gitmek zorunda kalmasa keşke.
5: Anacığım artık elimizden geleni yapacağız yani. Değil mi? Ama gidersek de beraber gideceğiz ha cancan. Oh. Oh. Hadi. Seyhan, gülüm. Hadi Mertcan sen de gidin, hazırlanın, geç kalırız.
2: Abla, ben gelmesem.
5: Kız niye?
2: Ya işte, öyle.
5: Ha vallahi olmaz. Bak, Samim o kadar hazırlık yapmış. Vallahi ha, çok ayıp olur, hadi.
2: Abla.
5: Aa, hadi, hadi.
7: Avukat bey, rapordan haber var mı?
8: Yok Zeki bey, henüz yazılmamış.
7: Son anda bir problem çıkmaz değil mi?
8: Zannetmiyorum. Şartlar aynı kaldığı sürece Samim Bey'in bu işi lehine çevirmesi zor gözüküyor.
7: İyi, iyi. Hayır, yani bizim Almanya'ya dönmemiz gerekiyor da.
8: Rapor çıksın, zaten durum belli. Bu işin fazla uzayacağını sanmıyorum.
7: Sağ olun.
8: Eda.
9: Hı.
8: Bak,

0: Bu mu?
1: Yoksa bu mu?
0: Bilmem. İkisi de olur.
1: Sen hazırlanmayacak mısın?
0: Hazırlanacağım şimdi.
1: Eda. Bak, dayımla konuşalım.
0: Ne konuşacağız Yiğit?
1: Ya dayım bize demedi mi? İçinize sinmeyen bir şey olursa gelin konuşun dedi.
0: Gidip ne diyeceğiz adama?
1: Söyleyeceğiz işte.
0: Nasıl söyleyeceğiz Yiğit?
1: Eda.
0: Olmaz.
1: Hadi çocuklar ya, daha hazırlanmamışsınız. Hazırlanacağız dayı. Eda, Yiğit. Sizin neyiniz var?
0: Hiçbir şey dayı.
1: Nasıl hiç ya? Dünden beri surat asıyorsunuz. Dayı. Biz Meloş ablayı çok seviyoruz.
0: Yiğit.
1: Eda bırak söyleyeceğim. Ama korkuyoruz.
2: Neden korkuyoruz? İyi.
0: Ha dayı. Şimdi siz Melih ablayla evlenirseniz sizin bir aileniz olacak. Bir eviniz olacak. Belki bir çocuğunuz olacak.
2: Bizim?
1: Belli olmaz dayı.
2: Tamam olsun. Ne olacak?
0: O zaman biz fazla gelmeyecek miyiz?
3: Vallahi sevincim, yani pamuk gibi çocuktur. Niye parladı ben de anlamadım.
4: Hazır değildir Feride. Daha yeni ayrıldı.
3: Ya tamam, şimdi sen onu bırak da sen beğendin mi bana onu söyle.
4: Bana izin ver biraz düşüneyim. Yarın konuşalım, tamam mı?
3: Ha. Tamam, sen bilirsin.
4: Sağ ol Feride.
3: Ay ne demek canım benim. Hadi görüşürüz.
4: Görüşürüz.
3: Kenan?
5: Feride, bir dinle bak, pişman olmayacaksın.
3: Ya ne söyleyeceksin Kenan?
5: Güzelim, sen haklısın. Hata yaptım. Ama değişeceğim. Başka bir Kenan olacağım.
3: Başka bir Kenan.
5: Evet.
3: Kenan bak.
5: İtiraz etme Feride. İstersen gelin Melih abladan özür dileyim. İstersen dükkanı kapatayım. Ne istersen yapacağım. Ne istersen.
3: Ne istersen.
5: Evet.
2: Ya çocuklar, bu Melih sizi biliyorsunuz. Kendi evladı gibi sever.
0: Biliyoruz dayı. Biz de onu seviyoruz.
2: Bu saatten sonra zor ya. Bugün bir değil 100 tane çocuğumuz olsa sizin yeriniz ayrı.
1: Biliyoruz dayı.
2: Siz bir yana, dünya bir yana.
0: Dayıcığım, biz zaten bizi sokağa atarsınız demiyoruz ki. Sadece yeni bir aile kuracaksınız. Tatile gitmek isteseniz biz. Çocuk yapmak isteseniz biz. Başınıza bela olacağız.
2: Buldunuz zaten. Benim bundan gayrı sizden başka bir hayatım yok.
1: Dayı.
2: Ya ben bir değişik yaşamışım Yiğido. Ne kimseyi sevmişim. Ne kimseye için kılımı kıpırdatmışım. Sizin elinize kıymık batsa benim burnumun direği sızlıyor. Bundan daha güzel bir bela olur mu? Allah'ın akıllılar. Hadi kalkın giyinin şimdi, hadi Melih ablanız bekliyor, hadi.
0: Tamam dedim.
2: Hadi tatlı belalar.
0: Madem değiştin.
5: Değiştim Feride.
0: Ne istersem yapacağım.
5: Ne istersen, bambaşka bir Kenan olacağım.
0: Tamam, sana bir şartım var.
5: Söyle.
0: Git nikah tarihi al. Ama öyle 3 ay sonrasına falan değil, haftaya, yıldırım nikahı. Kıydık. Yoksa bir daha sakın gözüme gözükme, tamam mı Kenan?
5: Tamam.
0: İyi o zaman. Haftaya nikah tarihinde görüşürüz.

İkimizin aşkımızın üstünden dararım mevsim.

0: İyi geçti.
1: Abla?
2: Seyhan. Kız bak bu gençken de böyleydi. Haftanın günü 7. Samim dışarıda 8. Vallahi billahi sefacı Samim. Seyhan.
3: Hı?
2: Ne oldu sana gülüm?
3: Yok bir şey.
2: Var bir şey işte var.
3: Yok öyle. Ya Ali'ye takıldı aklım böyle. Sabahtan beri tuhaf tuhaf davranıyor abla. Anlamadım gitti.
2: Ne yaptı yine?
3: Yok bir şey. Yok. Ne bileyim.
2: Bak. Adanalıdır. Kabadayıdır. Yan bakar. Mersinlidir. Esmerdir. Can yakar.
3: Nereden geliyor aklına abla böyle şeyler ya?
2: Ya. Geliyor vallahi işte. İnsan aşık olunca böyle uçan kuştan kıskanıyor tabii.
3: Sen niye kıskanıyorsun ki? Samim abinin senden başkasını gördüğü yok ki.
2: He görmüyor. Arada öyle 20 yıl geçti. Sanki ben hiç merak etmedim bu adam nerede, ne yaptı, kiminle.
3: Yapmamış işte abla, yapsa bilirdik zaten.
2: Gel bakayım. Sen şöyle kalbini ferah tut hele. Böyle çere çöpe üzülme. Tamam. Uflama, uflama. Uf yok.

0: Tunço abi, yengeyle konuştun mu?
1: Konuştum Arisa, ne oldu?
0: Ya şey, Seyhan için bir şey söyledi mi?
1: Yo. Ya Aliço, oğlum daha çok gençsiniz ya. Çok badire atlatacaksınız.
0: Ya abi tamam da.
1: Bak Şeynaz birkaç saate gidiyor, atlattık, tehlike bitti.
0: İnşallah benim için de bitmiştir.
1: Ya bitti bitti, bak bu akşam ablasının en mesut günü olacak. Ulan Seyhan yufka kızdır be, böyle bir akşam sana surat asmaz. Sen abine güven.
0: Tamam abi, sen öyle diyorsan.
1: Heh, hadi git hazırlan, gecikiyoruz Aliço.
0: Gömlek giyeyim ben de o zaman.
1: Gömlek giy, giy, giy. Ha, güzel olsun giydin.
2: Ha. Evet efendim. Yani hayır efendim. Yani şey...
3: Pistimden defolun. Bunun ne durumda Max?
4: Bu boğaz işte geliyor. Kesinlikle başı dertte.
5: Dönüyorlar. Çabuk, hadi hadi.
4: Çabuk olun. Olun işte geliyor.
5: Hadi pisti temizleyelim.
3: İşte geliyor, işte geliyor. Hemen pisti temizleyin hadi.
5: Hadi pisti temizleyelim hadi.
6: Alo Dilaver Bey, kusura bakmayın son dakikada haber veriyorum size ama Dilara ile benim dönüş biletlerimizi iptal edebilir miyiz? Evet, yani işimiz uzadı, İstanbul'da birkaç gün daha kalmamız gerekiyor. Hı-hı. Evet, tamam, çok teşekkür ederim. Sağ olun, hoşça kalın. Dilara, hazırlanıp çıkıyoruz.
7: Eda?
8: Dayı, iki dakika konuşabilir miyiz?
7: Tabii konuşuruz. Gene ne var?
8: Bunu sana getirdim.
7: Bu ne? Ah anacığım yüzüğü.
8: Anneannem evlenirken anneme vermiş. Annem de benim için saklıyordu.
7: Eda? O yüzük senin kızım.
8: Dayı, benim daha evlenmeme çok var. Bu yüzüğü Melih ablaya ver. Bize çok emeği geçti. Hem annem de böyle olmasını isterdi.

0: getiriyor seni Kenan?
1: Anacığım ne oyunu?
0: Yıldırım nikahı kıymazsan ayrılırım denir mi? Bu kızın bir ayıbı mı var da böyle yıldırım nikahı istiyor?
1: Ne ayıbı anne?
0: Yavrum, insanın aklına her türlü musibeti getiriyorlar. Ayıp. Böyle cebren nikah kıyıldı. Nerede görülmüş?
1: Anacığım, ayıbı mayıbı bırak. Şu nikahı kıysak?
0: Kıydık. Nerede oturacaksın?
1: Feride burada oturmaz.
0: Kendi bilir.
1: Sen destek çıksan.
0: Ben mi? Evladım benim, etimle budum ne?
1: Anne, Antalya'daki portakal bahçesi.
0: Ölümü gör.
1: Anne.
0: O bize babandan vasiyet. Her yıl özellikle gider yardım mahsulünü.
1: Anacığım, portakal mı önemli, çocuğunun mutluluğu mu?
0: Dur bakalım. Ben evra nerede onu bile bilmiyorum. Yarın olsun düşünürüz.
1: Düşüneceğim.
0: Bakacağım Kenan.
1: Sağ ol anacığım, sağ ol.
2: Abi. Dayın ne zaman evlenecek?
3: Vallahi bilmiyorum Merto. Bu akşam Melih ablaya teklif edecekti.
2: Evlenince Melih abla mı buraya gelecek, biz mi oraya gideceğiz?
3: Yani biz oraya sığmayız. Hı hı. Melih ablalar da buraya sığmaz. Ne bileyim, başka bir yere taşınırız herhalde.
2: Yeni eve taşınınca Melih ablayla aynı odada kalabilir miyim?
3: Kalamazsın. Ya ben ya Eda, birimizden birini seç bakalım. Hadi hazırsın. Al bakalım. Tamam bak.
2: Abi yardım et.
3: Tamam.
4: Eda, bak nasıl böyle yüzünün güzelliği ortaya çıktı ha.
5: Melih abla. Saçım birazcık abartılı olmadı mı?
4: Yok. Kız bilakis.
6: Evet, sen çok sadesin ya, ondan öyle geliyor sana.
7: Yok, güzel oldun Edacığım gerçekten.
4: Dur bir bakayım. Dur hele. Feride, kısa büyük küpeler getirsene.
6: Sallantın olanı.
4: Büyük sallantılar.
5: Ya Melih abla.
4: Dur, uçlara toplu var ya.
5: Melih abla, yok gerçekten gerek yok.
4: Anacığım bak, berberde beni rahat bırakmadın, içimden geldiği gibi süsleyemedim, şimdi artık süsleyeceğim.
6: Abla getireyim mi?
4: Getir kız. Bak anacığım, Allah aşkına şu saçlarını şöyle azıcık kabart ya. Şöyle azıcık kabart, ne öyle düz?
5: Daha mı?
4: Daha da herhalde. Allah Allah, nedir sade, sade.
5: Edacığım benim elim varmıyor, şunu yapsana. Yap.
4: Bak böyle yapacaksın. Düştüm hop, düştüm hop. Şu hareket.

0: şu. Bunu al.
1: Bu ne?
0: Bu şey, bu Meliha'yla ikimizin parçası. Ben sana göz kırpınca koyarsın bu parçayı, tamam mı? Bunun şey, başta anons var, atlama.
1: Atlamam. Sen hazır mısın?
0: Ben vallahi bilmiyorum Ali, çok bir garibim ben ya.
1: Abi ya, hiç düşünme. Bir defa da söyle, yaparsın.
0: Bir defa da söyleyeceğim.

0: Ben gidiyorum Haluç'um.
1: Tamam, ben yemekleri ayarlayıp geleceğim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Allah! Sana ne oldu?
3: Mertcan!
4: Bir şeyim yok ablacığım.
2: Ya neden böylesin?
3: Ya rahat bırak ablanı, gayet güzel işte.
4: Güzel mi gözüküyorum?
3: Ha.
2: Hayır.
3: Evet Mertcan.
4: Ya Yiğit, sen ciddi misin?
3: Yani biz seni böyle görmeye alışkın değiliz ya. Ondan.

0: yoksa güzel olmuşsun. Vallahi.
1: Hanımlar, beyler. Güzel Meriham.
2: Dayı çok acıktık.
1: Tamam, şimdi Ali abin yemek hazırlıyor oğlum. Küçük bir merasimimiz var, ondan sonra yemek yenecek, tamam mı?
2: Ne merasimi Sami?
1: Sürpriz Meliha.
2: Ay ne sürprizi daha Samim abim?
1: Yo, siz peri kızı görürsün birazdan.
2: Allah, o zaman hayırdır inşallah.

0: Anne ne oldu?
1: Evde yok kızım.
2: Abla nereye?
1: Sarıyer'e şoför bey.
0: Anne benim karnım aç.
1: Yiyeceğiz kızım, az kaldı.
3: Ustam ışıkları kapatayım mı?
4: Yok, ben kapatırım cumartesi, sağ ol.
3: İyi akşamlar ustam.
4: Hadi iyi akşamlar, ben de çıkıyorum.

0: Basitim ya. İçeriden ses gelmiyor.
1: Ne sesi gelecek Furkan?
0: Açılış gecesi değil mi abi?
1: Kendi aralarında kutluyorlar abicim. Hadi yürü.
0: Bilemedim ben ya.

0: Seyhan.
1: Ay tamam, şimdi hiç kavga etmeyelim.
0: Ya sen benimle niye konuşmuyorsun?
1: Konuşuyorum.
0: Ya Seyhan.
1: Şuradan servis tabağını verir misin bana?
0: Ya ben bir şey yapmadım.
1: İyi tamam, yapmadım.
0: Ya bir şey yapmadım diyorum.
1: Anladım, yapmadım. Tamam.
2: İyi akşamlar.
3: Ayça kızım.
2: Ne haber Ayça?
4: İyilik Feride abla, ne olsun?
2: Annen gelmedi mi?
4: Yok Melih abla ya, babamla bir işleri vardı ama patlıcanlı pilav gönderdi.
3: Hop, iyi akşamlar. Bu da benim valideden. Tatlı gibi bir şey herhalde, bakmadım. Sen ver. Sen koy masaya, biz mutfağa indiririz oğlum ha. Saçlar çok mazın olmuş
5: ben
3: oğlum.
5: Bırak, dayım yaptı.
3: İyi sen.
5: Ben halde iyilik.
4: Eda.
6: Biliyorum, biliyorum, biliyorum, biliyorum, biliyorum.
5: Çok güzel olmuşsun ya.
3: Ben de öyle dedim. Melo şamdan anlayacağım.

0: yaptın sen kendine?
1: Olmamış mıyım?
2: Yok, olmamış bu.
3: Kötü mü olmuş?
2: Kötü olmuş tabii. Can Can. Onun kendi hali fıstık gibi değil mi?
3: Evet.
2: Evet. İşte sade ol, sade.
0: Valla sade ol. Senin halin çok güzel.
3: Çok güzel.
4: Yemekler hazır. Buyurun.
2: Buyurun. Şunu da.
4: Sövme abi. Senin iyi koydum.
5: Ne?
6: Sami, ne oldu?
7: Bu akşamki programımızın son eseri Saadettin Öktenay'ın Hicaz şarkısı. Sevgimizin, aşkımızın üstünden sene geçti, mevsim geçti, ay geçti.

0: hayatta çok hata yaptım. Bu sevdan. Ama ne derler, hani hatasız kul olmazmış. Ama sen benim hayatımdaki tek doğrusun, biliyor musun? Elimsin, kolumsun, kalbimsin, ciğerimsin. Melihasın benim.
1: Bu kadın.
0: Ne kadın?
1: O Ali'nin yanındaki müşteri.

0: A-Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay A-Para, X A-Para TV, Facebook A-Para, Instagram A-Para, YouTube A-Para.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: çok hata yaptım. Bu sevdam. Ve ama dediler hani hatasız kul olmazmış. Ama sen benim hayatımdaki tek doğrusun biliyor musun? Ömür elimsin, geçti, kolumsun, kalbimsin, geçti, ciğerimsin. Melih Hasan benim.
1: Bu kadın.
0: Ne kadın?
1: Bu Ali'nin yanındaki müşteri.

0: Dilara.
1: Seni çok özledim.
0: Ben de seni özledim kızım.
2: Seyhan, bu kadın sen Mavi'ye Samoş mu dedi, bana mı öyle geldi? Ali?
3: Samoş mu dedi? Ben duymadım, Samoş mu dedi?
2: Samoş dedi. Ben de duydum, Samoş dedi.
4: Rahatsız etmedi ki Samim.
0: Yok yok, dur ey, rahatsız işemez. Buyurun buyurun şey. Şey Meliha. Şeynaz Hanım, Meliham. Şeynaz Hanım.
4: Memnun oldum.
0: Dur bir dakika. Şey, Meliham gel.
2: Tamam.
0: Şeynaz.
2: Ablam otur.
3: Yenge.

0: koydun ha?
1: Anne nereye koydun?
0: Neyi?
1: Bahçenin tapusunu.
0: Bahçe mi?
1: Antalya'daki portakal bahçesi.
0: Tapuyu ne yapacaksın oğlum?
1: Satacağım.
0: Ölümü gör Kenan.
1: Anne.
0: Oğlum bak ant verdim. Çık şu sandığın içinden.
1: Niye?
0: Evladım, babana o portakallar okutmuş. O bahçe sayesinde geçinmişler. Manevi değeri var. Öyle evleneceğim diye satılmaz.
1: Anacığım anlamıyorsun. Ya Yıldırım nikahı kıyacağız ya Feride benden ayrılacak.
0: Aman ayrılsın, tutan mı var?
1: Anne, tapu burada mı değil mi? Anne.
0: Bilmiyorum.
1: Sen bilirsin anacığım. Unutma, o bahçeyi babam bana bıraktı. Bugün olmazsa yarın tapuyu bulacağım.
0: Kenan!

0: Diloş canıdır samimi. Bunlar bir oynarlar, bir severler, birbirlerini hakikaten görmek gerek.
1: Ya. Nereye geliyorum?
0: Siz canım, akrabası mısınız Tamoş'un?
2: Yok, biz aynı sokakta oturuyoruz. Tam karşısında.
1: Şeynaz, bana müsaade. Dilara, kalk ciğerim.
3: Niye?
1: Hadi kalk, ben gideceğim.
3: Lütfen.
2: Ay Somuş, otursun, çok özledi çocuk seni.
1: Allah Allah. Dilara, hadi canım ciğerim.
0: Nasıl, balları beğendiniz mi çocuklar?
2: Hangi balları?
0: Siz değil, çocuklara getirdim ya Marmaris'te.
2: Marmaris'ten mi?
0: Evet.
1: Aliya.
0: Ay Samuş, vermedin mi yoksa balları çocuklara?
1: Verdim verdim, yediler bak arı kovana gibi.
4: Yok, yedik.
3: Çok güzeldi.
2: Abla.
3: Melih ablam nerede?
2: Tabii mi abi?
1: Peri kızı sen otur, ben bakacağım.
5: Sen abi?
1: Aliço, ben gidip geliyorum, sen burada kal Aliço.
0: Ay, tuvalete gitmiştir canım, koskoca kadın nereye kaybolacak?

0: Seninle sarılacağım sürpriz.
1: Ya bu sürpriz müpriz değil.
0: Ne oluyor?
1: Ya bana bir şey sorma.
0: Nasıl sormayayım? Ali kim bu kadın?
1: Ya bilmiyorum.
0: Bilmiyorsun.
1: Ya sorma dedim işte.
0: Ali. İyi peki tamam. Tamam sormadım tamam. Kimmiş? Bilmiyorum, bir şey söylemiyor ki.
2: Lan bu çocuk senin abiye mi benziyor, bana mı öyle geliyor?
0: Ne alakası var Furkan ya?
2: Ne bileyim abi, yanaklar manaklar öyleli böyleli.
0: Furkan saçmalama.
1: Mertcan, Furkan.
2: Mertcan öyle değil mi oğlum?
1: Mertcan.
2: Perişan oldu çocuk.
3: Ya Melia, ya bir saniye dinlesene beni sen.
4: Konuşma benimle Samim.
3: Ya ne demek konuşma ya? Celal Lelecek ne var? Arkadaş diyorum sana.
4: Manuşli.
3: Evet.
4: Samim hani erkekti?
3: Erkek?
4: Samim git.
3: Ben sana öyle bir şey demedim. Arkadaş dedim sana. Arkadaş. Ya Melia. Ya. Ulan. Kardeşim geç.

0: Allah. Samim abinin geleceği yok. Ben savaş mahallini terk ediyorum.
1: Ben de.
0: Hadi biz de kaçalım.
2: Mertcan. Hadi ablacığım. Mertcan.
3: Geliyorum.
2: Nereye bakıyorsun ablacığım?
3: Hiç.
4: Ayaklandınız mı? Ha.
2: Ali'cim biz de kaçalım artık.
4: Olur peki, yalnız gidebilir misiniz?
2: Aman her akşam sen mi bırakacaksın bizi? Dün gece de çok yorduk zaten seni. Sağ ol, gideriz biz.
4: Tamam.
5: Seyhan ne diyor bu?
6: Bilmiyorum abla. Bilmiyorum.
5: Ali.
4: İyi tamam işte, hallettik.
5: Ya bırak Ali. Bırak. Yani dün gece de bırakmışsın. Yalnız kalmasın Şehnaz Hanım. Bir ara hatırlat da evdeki bağ gazetesini vereyim.

0: kardeşim sen biraz daha bassana gaza. Bak bak, arayı açtılar, arayı açtı, bak bak gidiyor bak.
1: Abi basıyoruz gaza da ters bir durum falan yok değil mi?
0: Ya ne ters durumu ya, aile durumu diyorum sana ya. Hadi ciğerim benim, sen sür ya.
1: Peki.

0: Evet abi, nasıl gidiyoruz?
1: Çocuklar, araba var bizde, birlikte gidelim.
0: Feride abla, nasıl sığacağız?
2: Ben Mertcan'ı kucağıma alırım.
1: Tamam işte, hadi.
3: Hadi, iyi geceler.
4: İyi geceler.
1: Gel canım, bismillah. Hadi canım.
0: Ali abi.
4: Ya tamam işte, hep beraber gideceğiz Yiğit.
1: Şeynaz Hanım, yakala istersen, bak orada var hemen.
4: Ya Seyhan, geldiği gibi gider. Hadi yürü sen. Hadi.

0: Nelia! Nelia!
1: Gelme Sabri.
0: Ya bir dinle Allah'ın aşkına.
1: Yok, dinlemeyeceğim.
0: Nelia!
1: Ahmet bak, bir kere de beni kandırma. Ha? Bir kere numara yapma Allah aşkına, bir defa şu hevesimi kursağımda bırakma.
0: Ya sana yemin billah ediyorum, bak biz bu gece biz bize olacaktık. Sürpriz oldu, benim de haberim yoktu diyorum sana.
1: Haberin yok.
0: Yok.
1: Sabim, dün kim geldi kapıya?
0: Kapıya?
1: He, dün kim getirdi balları?
0: Ya Melia. Melia. Ya aç şu kapıyı gülüm ya.

0: Aptal Meliha, aptal Meliha.
1: Ablam biz biraz abartıyor muyuz sanki?
0: Feride.
1: Hayır, kadının kim olduğunu bilmiyoruz. Belki sen Mavi doğru söylüyor. Belki gerçekten arkadaşı.
0: Ellerin iyiyse evlerin güvesi.
1: Abla.
0: Bak Feride, Allah aşkına bana samimi savunup durma. Ya anacığım, bu nasıl arkadaş, bir böyle kollarını boynuna atmadı kaldı. Zaten onu da kızı yapmadı mı, yaptı.
1: Ablam tamam, sinirlenme sen. O kızı nereden çıktı gerçekten?
0: Anacığım çıkar. Çıkar, bu çıkarmıştır, bu çıkarır.
1: Ablam yapma ya.
2: Abla.
0: Ya Feride bak Allah aşkına, yani bir kadın çocuğunu mocunu alıp yanına Marmaris'ten ta buraya geliyorsa bir sebebi var. Boşu boşuna gelmez.
1: Ne için ablam, Allah aşkına, canım benim ya.
0: E göreceğiz, bak çıkacak ortaya, bak göreceğiz. Çıkacak. Hı?
3: Efendim canım.
4: Biz neden Samoşlar'da kalmıyoruz?
3: Ev doludur. Otelde gördüğün çocuklar var.
4: Ne çocukları mı?
3: Yok canım, yeğenleri onlar.
4: Samoş artık hep onlarla mı kalacak?
3: Olur mu öyle şey, bir tane. Bize de gelecek tabii ki.
4: Ne zaman?
3: Yarın olsun bakarız. Ama sen artık kapa gözlerini, hadi bak saat kaç oldu, hadi. Hadi.
4: İyi kılar.
3: Sana da canım benim, hadi.
5: Ben ne talihsiz bir adamım, ben ne kadersiz bir adamım ya. Bu kadar zaman torbaya gir, sen tam Melia'ya evlenme teklif edeceğim, pat diye çık gel ya.
6: Dayı, kimdi o kadın?
5: Arkadaş.
1: Dayı ne arkadaşı ya, sürekli aynı şeyi söyleyip duruyorsun.
5: Ha, Melia bitti, bir de sen başladın Eda. Ya eski bir tanıdığım kızını alıp gelmiş.
1: Kocası yok mu?
5: Yok.
6: Nasıl yok?
5: Yok yok, kızı var.
4: Adı ne?
5: Ne yapacaksın adını?
4: Sordum.
5: Dilara.
4: Dilara.
7: Melih'ciğim. Yok, cevap vermiyor.
6: Ya gözünü seveyim ya.
7: Abi 40 defa aradım, açmıyor işte ya.
5: Allah'ım hey güzel, Allah'ım. Can can. Bak bakayım şu pencereden şu bir hareket var mı, bak.
4: Tamam.
5: Hadi. Ya Aliço, bu bugün olacak iş mi ya? Yarın gel, sabah gel, tam o anı. Ya o zamanı nereden buldun ya?
7: Bulurlar abi, bulurlar. Bunların içlerinde radar var, radar.
5: Allah'ım güzel, Allah'ım benim ya. Can can bir hareket var mı oğlum?
4: Bakıyorum.
0: Ya Seyhan bir bırak! Ya ablam ne olursun, ver şu gırgırı hadi. Ya ablam birkaç günlüğüne gelmiştir, kızma bu kadar. Ya Allah Allah, madem geldi Seyhan, Allah aşkına ışıklar, Zeki Müren, Merasim. Ya bu namussuz beni bu kadına niye malamat etti?
1: Ablam otele geleceğini tahmin etmemiştir o, ne olursun.
0: Sen konuşma, tut şunun ucunu.
1: Niye?
0: Kız tozumu camdan silkeleyeceğiz.
1: Bu saatte.
0: Abla belin çıkacak, yapma.
1: Abla, abla!
0: Ya ne yapıyorsun, gözünü seveyim.
1: Ay abla hele bir bırak.
0: Aa, kaçın.
1: Ablayı

0: Vallahi söyleyeceğim Zübeyir. Ustamın kurtuluşu yok.
1: Papara yiyeceksin ha Cumali.
0: Olsun. Ustama canın feda.
2: Günaydın Ali kardeşim.
3: Günaydın abim benim. Sağ olasın. Günaydınlar.
4: Günaydın usta.
5: Günaydın usta.
0: Hoş geldin usta.
3: Hoş bulduk. Cumali bana bir çay versene.
0: Tamam usta.

0: Oğlum sen bana 2 gündür taktın mı lan?
1: Estağfurullah usta.
0: Ne bakıyorsun öyle koyun gibi rahatsız?
1: Ustam dün acaba ayıp etmedik mi?
0: Kime?
1: Feride ablaya.
0: Niye?
1: Kızdın ya ustam. Bağırdın, misafirler apar topar kalktılar.
0: Senin yüzünden?
1: Ustam.
0: Ne gözlerini dikip bakıyorsun bana? Sinirlendiriyorsunuz beni.
1: Ustam ben gene de söyleyeyim de.
0: Bak. Terbiye öğretiyorsun yani bana. Sen adam başı öğretti kitabını yazın değil mi Tevge?
1: Ustam valla...
0: Ya gel! Sabah sabah benim sinirimi kaldırma be. Ben istediğimi bağırırım, istediğimi ağırlarım. Sana mı soracağım ben? Kalk! Tövbe ya!

0: perdeler kapalı.
1: Uyuyorlardır dayı.
0: Uyumaz o. Sabaha kadar cin gibi beklenmiştir.
2: Şey ne zaman dönecek?
1: Ne?
2: Şehnaz Hanım.
1: Ali şu dün gitmeyecek miydi?
3: Öyle dedi abi.
1: Niye hala burada o zaman?
3: Bana ne soruyorsun abi? Arkadaş senin arkadaş.
1: Tamam uzatma. Nereye atır?
4: Ben baktım.
0: Oğlum dur sen, ben baktım. Ben bakacağım.
1: Kenan.
5: Abi günaydın.
1: Ne işin var senin burada ya?
5: Konuşmamız lazım Samim abi.

0: Ablam ne oldu, konuştunuz mu Kenan'la?
1: Yok gülüm, dün o kıyamette arayamadım.
0: Arama zaten, resti çekmişsin.
1: Ay çektim vallahi Seyhan yani. Yıldırım nikahını kıydı kıydı, yoksa unutsun beni.
0: Ya abla kıyar da kıymasına şimdi. Yıldırım dediğin 2 gün sonra nikah. Ne yapacaksınız, nasıl yaşayacaksınız?
1: Anacığım, Muazzez teyzem istese hepsi hallolur. Yani ne oldu o Antalya'daki bahçe ha? Portakal bahçem var diye kurum kurum kurunuyordu. Haciz borcunu bile Samim abime ödettiler ya. Yani Muazzez teyze istedikten sonra her şey hallolur. Sorun o.
0: Dur bakalım ya. Alo.
2: Ya Seyhan neredesin ya? Akşamdan beri 100 defa aradım seni.
0: Buradayım, evdeyim.
2: Ne oluyor? Nedir durum? Perdeleri de kapatmışsınız.
3: Melemen hazır kızlar.
0: Öyle oldu ha. Kimle konuşuyor bu?
1: Seyhan.
2: Nasıl öyle oldu ya? Samim abi perişan, bir şey söylesene.
3: Samim mi arattırıyor onu?
0: Ablam kurban olayım, sakin ol ne olur.
3: Yok anacığım, söyle, benim artık diyecek başka bir lafım yok.
2: Seyhan cevap versene ya da in 2 dakika konuşalım.
0: Ama konuşamayız.
2: Nasıl, konuşmak da mı yasak?
0: Seyhan. Ya tamam abla. Ali, ben müsait değilim, sonra konuşacağız, tamam mı?
3: Ali söyle Samim abiyle bir daha aramasın ha.
0: Tamam abla ya. Tamam. Tamam. Hadi hoşça kal. Bay bay.
2: Konuşmak da yasak.
4: Ne diyor?
2: Yok. Evde sıkı yönetim uygulanıyor.
4: Benim için bir şey diyor mu Alço?
2: Yok abi, sinir küpü.
4: Hay Allah'ım ya.
5: Sen mi abi?
4: He?
5: Abi gözünü seveyim dinle. Ya Yıldırım nikahı kıyacağız ya Feride beni defterden silecek.
4: Kıy oğlum.
5: Abi para yok, pul yok. Nikahı kıydık. Evi nasıl tutacağım? Biz nerede oturacağız?
4: Sizin evde.
5: Yok. Valideyle birbirlerini yerler.
4: İyi o zaman karşıya taşın. Melia yengeyle 3 güveysi olursun.
5: Ha, istiyorsan sen ol.
2: Düşünüyorum. İstemem.
4: Ya durun bir dakika. Oğlum senin kıyıda köşede 3 kuruş paran yok mu?
5: Yok sanma abi. Tek şansım sensin.
4: Ben mi?
5: Valideyle konuşup portakal bahçesinin tapusunu versin.
4: Oğlum.
5: Abi büyüğümsün. Feride'yi sen istedin. Seni dinler. Hadi kırma beni, bir abilik yap.
4: Ay Allah yarabbim ya. Ya. Tövbe estağfurullah.
0: Evet Şefik. Yok daha dönemiyorum çünkü buradaki işlerimi halledemedim ben, o yüzden. Birkaç gün daha burada kalacağım. Aha. Dönüş tarihi belli değil. Ben kesinleşince sana haber veririm. Motel sana emanet. Tamam. Haberleşiriz, görüşürüz.
6: Ne diyor?
0: Kalıyoruz Dilara'cığım. Ama şimdi de hemen hazırlanıp gidiyoruz.
6: Samaşa mı?
0: Başka yere.
6: Nereye?
0: Melia Hanımlara.
6: O kim?
0: Soru sormayı bırak, hadi hemen hazırlanıp gidiyoruz. Gel bakalım.

0: Bunu al sen o zaman.
1: Yok ablam, onun için demedim yani. Hani sen şey olma da sonra.
2: Tansiyon düşecek ablam.
0: Yok, öyle karşımda put gibi durdu da ben bir çift laf edemedim ya.
1: Kime?
0: Balcıya, Şehnaz Hanım'a.
1: Aman ablam, ne diyeceksin ki?
2: Bence de en doğrusunu yaptın sana.
0: Ya olur mu, sandalyeye bırak diyeceğim, kalk ben oturacağım diyeceğim, ora benim yerim diyeceğim. Yo, öyle tut yemiş bülbül gibi kaldım.
1: Yok değil, o senin asaletin.
0: Yok, ben onunla bir karşı karşıya geleceğim.
2: Yok, görmezsin, çoktan dönmüştür o.
0: Yok, ona iki çift lafım var. Beni öyle enseye vur, lokmayı al bir kadın zannedemeyecek.
1: Uy aslan. Ben geç kaldım, kaçıyorum.
0: İyi tamam gülüm.
1: Seyhan, bir telefon aç, haber ver bana.
2: Tamam, telefon ederim ben.
1: Sen de üzülme ne olur canım benim.
0: Tamam gülüm, sen beni merak etme. Biz
1: seni... Otur ya.
2: Yok,
3: Ali.
4: Can.
3: Sen abinin nesi var?
4: Yok bir şey ya. Bir arkadaşı geldi.
3: Ne arkadaşı?
4: Hanım arkadaş. Ama yok bir şey, eski bir tanıdık.
3: Melih abla?
4: Enge Barut gibi, dünden beri onunla uğraşıyor.
3: Yapma ya. Melih ablayla konuşulmaz, şimdi bana da parlar. Ali. Arkadaşlık derken derecesi.
4: Ne yapacaksın oğlum sen derecesini? Adamın üstüne gitme diye söyledim sana. Sen kimseye bir şey söyleme.
3: Yok abi, söylemiyor. Hay Allah. Abi çok ters olmuş ya.
4: Öyle oldu. Hadi görüşürüz.
3: Abi sağ ol, kafanızı şişirdim ya.
4: Ne demek?
3: Feride?
2: Ne işin var senin burada Kenan?
3: Samim abimle konuşmaya geldim.

0: Neyi?
1: Evlilik meselesini.
0: Evlilik mi?
1: Kafaya koydum Feride. Yıldırımsa yıldırım, bu sefer nikaha kıyacağım.
0: Kenan.
1: Bana birkaç gün izin ver. Çözeceğim bu meseleyi.
0: Ciddi misin sen?
1: Hem de nasıl?
0: Ay Kenan, Allah Allah.
1: Feride, seni öylesine özledim.
0: Ben de tamam. Ama birazcık sabret. Önce dünya evine girelim, ondan sonra hasret gideriz. Hem şurada nikah tarihinde ne kaldı, değil mi Kenancığım?
1: Hiçbir şey.
0: İyi günler.
2: Adana, Marmaris, Fethiye. İl Türkiye. Helal olsun Samim abim.
0: Ya Furkan. Ya Furkan.
2: Allah'ın adını verdim, yalan mı?
0: Ya ama çok dalga geçiyorsun Furkan.
2: Ya tamam be, büyüttünüz siz de. Abi o akşam o kadın gelmemiş olsaydı Melih ablayla dayım evlenmiş olacaktı.
3: Ne? Ne? Evet.
2: Oh. Ya akşamki yemek onun için düzenlendi, akıllı. Oh.
3: Ne olacak şimdi yani, evlenmeyecekler mi?
0: Ne evlenmesi abi?
3: Melih abla perdeyi bile açmıyor.
2: Kim abi bu kadın? Balcı?
3: Ha, Balcı bir arkadaş işte.
2: Türkülerle Türkiye'm.
3: Furkan. Allah Allah.
2: Tamam abi bak, siz ne yapın edin o ikisinin arasını yap. Abi nasıl yapacağız? Ne yapın edin bulun abi. Bak ikisinin arası bozulur, olan size olur. Abi büyükler ayrılır, olan küçükleri olur. Ben bunu bilen olarak söyleyeyim size. Ya Eda, biz ne yapacağız? Ben yardım ederim. İsterseniz.
3: İstemeyiz. Biz kendi işimizi kendimiz hallederiz.
2: Halledersin. Gördük nasıl hallediyorsun işlerini. Hangi işleri? Oğlan çocuğu geliyor.
3: Eda, hazır mısın sınava?
0: Hazırım.
3: Oh, hadi göreceğiz. Allah Allah ya. Ya Furkan gülme. Allah'ım delisin be. Biraz acele etsene canım.
4: Anne. Melih kim?
3: Hani dün akşam Samoş'la dans ediyordu ya, bir teyze tanışmıştık. İşte o.
4: Samoş'u nasıl alıyor?
3: Bilmiyorum. Gidince öğreneceğiz. Abla.
5: Allah canını almasın Seyhan. Ödümü patlattın ha.
3: Abla ne yapıyorsun?
5: Perdeyi düzeltiyorum.
3: Abla.
5: Ha Seyhan.
3: Bak kızacaksın ama belki de ablam haklı, biz bu işi çok büyüttük.
5: Ya niye gülü?
3: Ya ablam kadın kimdir, nedir, necidir bilmiyoruz ki. Alışmışız, ha babam Samim abiyi suçluyoruz.
5: Seyhan.
3: Ya Samim abi haklıysa? Ya kadın sadece tanıdıksa? Ha? Ayıp olmayacak mı Samim abiye?
5: Yok anacığım, yok. Bu sefer durum farklı, bu işte bir iş var, benim içime doğuyor.

0: Nasılsın abi?
1: Ha Liço. Ne oldu, vaz mı geçtin evlenmekten?
2: Yok, ben vazgeçmedim de. Ensin Melia'yı görüyoruz. Gözünden ateş fışkırıyor.
1: Abi dur bakalım ya. Bu Marmaris'i ömrü billah burada kalacak hali yok. Çekip gidecek. Sonra sular durulur. Yenge sakinleşir. Siz de eski halinize geri dönersiniz.
2: Döner miyiz Haricu?
1: Dönersiniz abi. Siz ayrılamazsınız birbirinizden.
2: İnşallah Haricu.

0: arkadaşlar.
1: Günaydın canım.
0: Kızlar, ben acil iniyorum. Görüşürüz.
1: Kolay gelsin.
0: Ne oldu, senin canın sıkkın?
1: Ya öyle biraz karışık bir gün. Ha. Sen ne yaptın? Karar verebildin mi?
0: Halim'le ilgili.
1: Ha. Akşam düşüneceğim demiştin.
0: İşte düşündüm.
1: Ne?
0: Yok Feride ya, bana göre değil, olmaz.

0: Halil mi?
1: Evet.
0: Niye?
1: Ne bileyim. Elektriğimiz tutmadı.
0: Tutar gülüm, tutar. Ben gördüm. Bak Halim'den o elektrik geldi.
1: Feride.
0: Sevincim, çocuğun canı sıkkın. Yani başına gelmeyen kalmadı. Biraz zaman ver. Bak göreceksin, dünya iyisidir. Bana teşekkür edeceksin.
2: Az oturdum Azizciğim.
3: Gideyim İkbal. Şu tapunun yerini değiştireyim.
2: Ah kardeşim, bu yaştan sonra.
3: Çocuğu deli ettiler. Ağaç tepelerine çıkardılar. Ama yağma yok. Madem ki gelin resti çekti, benim de tam ona göre bir münasip planım var. Muazzez kolay kolay pes etmez, görecekler.
2: Hadi inşallah kardeşim. Al asmaldık İkbal.
1: Güle güle.
2: Yavaş.

0: Seyhan, içimde bir sıkıntı var benim.
1: Tamam bak, perdeleri açalım, geçecek o sıkıntı.
0: Yok, açmayacağız.
1: Abla, hep kapalı mı kalacak perdeler böyle?
0: Kalacak.

0: Ferdi nasılsın?
1: İyi Halim'cim, sen nasılsın? Valla biz de sevindi, tam senden bahsediyorduk.
2: Feride.
0: Öyle mi? Ya Ferda, ya dün dükkanda ben size böyle bir kabalıktır, münasebetsizliktir, bir aksiliktir falan yaptım mı, yapmadım mı ya Ferda?
1: Yok canım yok, yapar mısın? Bak tam tersine diyorum ki bu sefer de biz seni yemeğe çıkarsak ha?
2: Ne? Evet evet, hani teşekkür babında Halim.
0: He, iyi peki, hadi buyurun gelin.
1: Ay yok. Biz seni davet ediyoruz. Hani şu sahilde kebapçı yok mu? Hani orada böyle yemeği yer deneriz. Ne dersin?
0: Yok be kızım ya. Ne hacet var?
1: Olmaz mı Halimciğim? Hem sana da bir değişiklik olur ha?
2: Feride.
1: Hadi be Halim. Kırma bizi ne olur.
0: İyi tamam peki. Gelim alayım mı?
1: Yok yok, biz geliriz. Merak etme.
0: Evet tamam. Bir yarım saat o zaman oradayım. Tamam. Hadi. Ben çıkıyorum.
3: Tamam usta.
1: Feride. Ya ne olacak, bir şans daha versek. Ya bu sefer de elektrik almasan söz vallahi zorlama yok.
4: Geçen sefer de öyle demiştin.
1: Kız bir kebap yiyeceğiz Sevin. Ay kırma beni. Hadi hadi hadi.

0: Alo? Mukaddes teyze? Benim Kenan. İyiyim teyzeciğim. Sen nasılsın? Teyzeciğim, sana bir sorum olacak. Babamın Antalya'daki portakal bahçesi vardı ya. Annem tapuyu nereye koyduğunu unutmuş. Bir türlü bulamıyoruz. Acaba sana söylemiş olabilir mi? Yok, bilmiyorsun. Tamam teyzeciğim. Ben yine ararım. Öptüm ellerinden. İyi günler.
1: Kenan?
0: Efendim anne?
1: Ne işin var oğlum senin evde?
0: Hiç anne, bir şey unutmuşum.
1: Oğlum, bu kadar mı istiyorsun evlenmeyi?
0: Yoksa Peri de ayrılacak. Anne tamam bak, beni dinlemiyorsun. Sen Mavi'yle konuştun, bugün arayacak. Bari onu dinle.
1: Kenan'la

0: anne, Samim abiyle konuş, ondan sonra hayır de ha anacığım.
1: Peki tamam.
2: Aslan anam.
3: Ablam kahven.
4: Ay Seyhan sağ ol gülüm ha.
3: Alo.
4: Ablam nasılsın? Feride gülüm ne oldu sesine?
3: Yok yok bir şey yok. Psikolojik olarak şimdi Sevin duymasın diye.
4: Ha Sevin mi? Niye?
3: Ablam.
5: Halim'le buluşmaya gidiyoruz.
4: Ha anladım.
3: Sen beni yarım saat sonra arıyorsun. Feride acil bir şey çıktı. Çabuk eve gel diyorsun tamam mı?
4: Tamam. Hı.
5: Kalkıp gideceğim ikisini baş başa bırakacağım.
4: Aferin.
3: Feride ablam tamam canım benim tamam unutma sen onu. Çok öpüyorum seni hadi canım.
4: Tamam. Hadi konuşuruz gülüm.
3: Bay bay. Hadi hayatım.
4: Hadi.
3: Ne diyor abla?
4: Hiç. Benim hem geliyor ya merak etmiş iyi miyim diye.

0: Aradım abi. Ben çıkıyorum.
1: Nereye?
0: Otele. Özcan'ı aradım. Gelip temizlik falan yaptıracağız.
2: Ha tamam, ben de geliyorum. Bak şey Can Can.
3: Geliyor.
2: Kim geliyor? Meliha mı?
3: Ötekisi.
2: Ötekisi kim oğlum?
0: Seyhan.
3: Hayır, bal getiren.
2: Bal getiren mi?
3: Evet.
2: Ali Çoğ vallahi geliyor.
0: Abi ne işi var ya bunun?
2: Ya ne bileyim, bu kabus gibi çöktü bu kadın ya. Bu gitti dedikçe bu burada kalıyor ya.
0: Tamam abi, bir çay yapar yollarız.
2: Ali Çoğ, ben aşağı iniyorum. Meliha görmesin.
0: Tamam.
2: Can Can, sen camın önünden ayrılmıyorsun. İşaret ettiğin zaman ben kapıyı açacağım.
3: Tamam.
2: Aslanım benim.
0: Şişt, bak, kapıya gelir gelmez işaret veriyorsun. Tamam.

0: 시간! 하디 세네!
1: 말도!
0: 전자 하디 어둠! 쉬, 말도!
2: 얄미워.
0: 무슨 얄미워?
2: 다 가시디요.
0: 가시야 뭐? 내려야 가시야.
2: 내려야 뭐야?
0: 오늘 왜 오시?
2: 에미님.
0: 아, 정말이. 정말. 너무 다르죠. 정말이 가시기죠. 가시야 내리. 내려야인 게. 오늘 내려다 내 시발분은. 내 위리 마비 그슨 다 아무시 아무시 교수님도 겨울도 가시다 가보다. 야, 뭐 카드 맨에 얼드레자 갈리죠?
3: 메리 Hanım, 돈 gece 타드니스 kaçırdık. O yüzden kızımla kendimizi affettirmeye geldik.
4: 메라바.
5: 메라바. 네, 부이룬.
3: Geç bakalım.
5: 부이룬.
0: 벤 비트 말이죠, 벤 비트.
1: 야, 네 işi var bunun burada ya?
0: Bilmiyorum, ben nereden bileyim, ben nereden bileyim.
1: Ya bir terslik çıkmasın.
0: Çıkacak, çıkacak. Tersliğin dik alası çıkacak bak.
1: Sen bir git konuş abi ya.
0: Ya gidip ne konuşacağım ben Aliço?
1: Ne bileyim abi.
0: Ben bittim. Ben bittim Aliço.
3: Burası biraz karanlık mı?
5: Sen şu perdeyi aç.
3: Tamam oldu. Sizin işinizden alıkoymadık umarım.
5: Yok, buyurun. Buyurun. Canım sen de otur.
3: Seyhancı bu sizin.
5: Teşekkürler, sağ olun.
3: Valla akşam aklım sizde kaldı. Kalk dedim Diloş'a, gidelim Meli Hanım'ın gönlünü alalım. Öyle pat diye geldik, kutlama yapıyordunuz herhalde.
5: Ha, kutlama.
3: Ne kutlaması?

0: otelde. Ablamla Samim abi ortak oldular ya.
1: Ama hakikaten helal olsun Melih Hanım.
0: Helal.
1: Vallahi bravo, samimi adam etmişsiniz.
0: Aslında
1: yani araya aşk sevgi falan girince insanın sözü geçmiyor. Ben Samim'e kaç kere söyledim ama dinletemedim. Bak arkadaş olunca nasıl söz dinlemiş. Bravo, gerçekten bravo.
0: Arkadaş mı?
1: Çok sağ olun, çok sağ olun.
0: Arkadaş derken Şeynaz Hanım, siz ne içersiniz, çay mı kahve mi?
1: Kahve alayım canım, çok şekerli olsun.
0: Tamam.
2: Ali Çoban, yanlış gitmiş olmasın?
3: Nasıl?
2: Ya Şeynaz buranın yabancısı, bizim eve giriyorum diye karşı eve girmiş olmasın?
3: Abi yengeyi görünce anlamaz mı?
2: Ya ben bunlarla tek tek baş edemiyorum, şimdi ikisi yan yana. Şeynaz'la Meriha, Allah'ım sen bana yardım et yarabbi.
3: Abi dur dur. Berto, var mı değişiklik?
4: Oturuyorlar.
0: Şimdi Şeynaz Hanım.
1: Canım bu saç rengin kendi rengin mi?
0: Yok, meç.
1: Ha, bak bunu tutturamıyorlar. Ben Marmaris'te o kadar berber dolaştım. Biliyor musun, olmadı. Gerçi seninkilerin cinsi iyi. Ne güzel saçların var.
0: Sağ ol.
1: Ay bak bir de hediye aldım.
0: Kime?
1: Sana, sabah otelden aldım.
0: Yok, ben hediye falan istemem.
1: Aman bir şey değil canım, uzat uzat bileğini ver. Nazar boncuğu bir şey olmaz. Beğenmezsen çıkarırsın. Nasıl, diloş yakıştı mı?
5: Güle güle kullan Melih abla.
0: Sağ ol.
6: Bal getiren Melih abla bir şey yaptı.
2: Gene ne yaptı?
6: Ya bilmiyorum, elini tuttu.
3: Elini mi? Abi.
2: Aliço, git bir şey yap ciğerim.
3: Sınma, ben ne yapayım ya?
2: Oğlum müdahale et, yoksa rezalet çıkacak.
3: Ya abi, ben oraya gitsem yenge beni içeri alır mı ya?
2: Aliço, kıyamet kopacak diyorum sana. Git engelle, bir şey yap ciğerim.
6: Ben gideyim.
2: Kim?
3: Merto.
6: Ha, gidip gelirim.
3: Abi bırak gitsin, hem içeride ne konuşuyorlar onu öğreniriz.
2: Şişt, bak can canım, gidip oyalanmak yok. Ne konuşuyorlar öğreneceksin, geri geleceksin.
6: Tamam.
3: Hadi fırla.
2: Hadi ciğerim benim. Oyalanma orada canım, ciğerim benim.
6: Tamam.
7: Merhaba.
0: Sağ ol Ali. Dükkan dışında bir şeyle ilgileniyor musun Ali?
7: Mesela?
0: Yani hobi olarak.
7: Vallahi hobi... Yani şalgamdır, fasulyedir, işte dükkandır yani. Benim bütün hayatım budur yani. Öyle değil mi Ferda?
0: Ha evet evet. Bak bir ara futbol oynuyordun Halim.
7: He gençler. Adana Demirspor işte.
0: Adana Demirspor mu?
7: Ha dizi sakatlayarak kadar. Ondan sonra dükkan mükkan olaylarına girdim işte.
0: Babam orada bir ara antrenörlük yapmıştı.
7: Nerede ya? Bizden. Hı. Kim?
0: İbrahim Hoca.
7: İbrahim Hoca. Bu tıkmaz olan mı?
0: Birkaç ay kalıp döndüm.
7: Ben tanıyorum ya İbrahim Hoca'yı.
0: Sevin, Adana'ya geldiğinizi bilmiyordum. Yok, beraber gelmedik. Babam tek gitti altı aylığına. Ha.
7: Vay İbrahim Hoca, vay ya. Sen nasıl, iyi midir?
0: İyi iyi.
7: Allah Allah. Başım ya, işe bak, nereden nereye ya. Demek sen onun... Hay Allah.
0: Arkadaşlar bana müsaade.
7: Ferda nereye?
0: Ben lavaboya gidip geleceğim Halimciğim.
8: Tamam canım. Evet.
9: Tamam abi, anladım. Yok, yarın gelirsin. Geçmiş olsun Samim abi, iyi günler.
1: Kenan, ne oldu oğlum Samim abine?
9: Yok anacığım, gelemiyor.
1: Niye, hastalanmış mı?
9: Hastalık değil de bir bela var başında.
1: Ne belası?
9: Bir şey değil, eski şeyi.
1: Ay ne?
9: Bir kadın Marmaris'ten çıkmış gelmiş.
1: Ooo.
9: E'si bela olmuş Samim abiye.
1: Melih Hanım'ın haberi var mı?
9: Olmuş, kadın Melih abladaymış.
1: Kenan.
9: Efendim anne?
1: Sen bu işi bana bırak oğlum.
9: Hangi işi?
1: Şimdi Melih Hanım'ın haline de içim acıdı. Düşmanlığın lüzumu yok. Ben gider Feride'den isterim nüfus cüzdanını.
9: Anne?

0: Şehnaz Hanım.
1: Çocuk da yedi pastayı.
0: Koca yanak. Yok, o hiç yemez öyle dışarıdan alınan hazır şeyler. O benim kurabiyelere bayılır, değil mi koca yanak?
2: Ablam her gün yapar, Mertcan'ın favorisi.
0: Koca yanak, yesene oğlum. Kuru kuru kurabiye.
2: Mertcan alsana.
1: Tamam.
2: Ay bırakın, çocuk ne istiyorsa onu yesin. Aa, sevdi mi canım pastayı?
3: Evet.
2: Dilos sen?
3: Ben.
2: Aferin size.
0: Ya Şehnaz Hanım, siz bu İstanbul'da kalıcı mısınız?
2: Yok canım, ben iki günlüğüne geldim ama Samoş'la görüşemeyince bileti ileri bir tarihe aldırdım.
0: Ha, ne kadar ileriye?
2: Abla. Bakmayacak mısınız?
0: Yok yok, ben onu arayacağım. Bileti diyordun, ileri aldırdı.
2: Ay önemli bir şeydir belki. Bakın ben daha buradayım, bak sen. Bak bak.
0: Tamam. Bana müsaade.
4: Feride. Ablam neredesin ya? İki saattir mesaj atıyorum. Hani arayacaktın?
5: Kız ne araması Feride?
4: Halim'le Sevin'i bırakacaktık ya baş başa.
5: Kız bak hala Sevin diyor Feride. Kadın burada, kapat telefonu.
4: Ne kadını?
5: Kız Şehnaz.
4: Nerede?
5: Kız salonda.
4: Ablam kadının salonda ne işi var?
5: Ya anacığım bilmiyorum ki, pastasını almış gelmiş. Kapat telefonu, vallahi sinirim burnumda.
4: Ablam tamam, sakin. Ablam tamam, ben geliyorum şimdi, sakin ol, kıvran olayım. Ha, çok yakındayım, tamam. Tamam hadi görüşürüz.
5: İyi hadi.
6: Bak bak bak, namussuza bak ulan, çabuk git gel dedik, orada oturdu homini gırtlak pasta yiyor bak.
7: Dur abi, gelir şimdi.
6: Ne gelecek, yayıldıça yayılıyor orada.
8: Mert o. Mertcan.
6: Abi dayısının düşündüğü yok ki.
7: Ya hadi be Merto ya.
4: Kusura bakmayın ne olur, ben hemen gidip geliyorum. Ablam pek iyi değil.
7: Ya nesi var Feride?
4: Sinir. Bu ara biraz asabiyet var. Ben hemen gidip geleceğim, tamam mı?
7: Allah Allah. Dur tamam, ben bırakırım seni, dur.
4: Halim otur, yemeğini ye, kurban olayım ya.
2: Canım biz de gelelim.
4: Yok gülüm yok, siz sohbet edersiniz.
7: Ferda.
4: Halim kurban olayım, otur yemeği soyu, hemen gidip geliyorum, tamam mı? Hadi görüşürüz.

0: hanımla kadın kadına konuşacağız.
1: Bana haber verirsin değil mi?
0: Vermez miyim benim güzel oğlum? Nüfus cüzdanını elime alır almaz arayacağım seni.
1: Tamam.
0: Hadi bakayım aslanım, hadi.
1: Tamam.

0: vardı.
1: Göstersene.
0: Evet, süre doldu. Kağıtları toplayalım çocuklar.
2: Hocam, 2 dakika daha ya.
0: 2 dakikası yok. Hadi hadi. Bir dakika daha.
2: Hocam, ne yapıyorsun?
3: Konuşma.
2: Ya kağıdımı ver.
0: Konuşma, konuşma.
2: Hocam, kağıdımı ver.
0: Ver kızım kağıdımı.
3: Veriyorum hocam.
0: Eda.
4: Tabii hocam.
0: Kızım hadi.
3: Hadi Eda.
5: Ha Feride, bak benim içim rahat değil. Kızım söyle bakayım, nesi var Melih ablamın?
2: Bir şey yok Halimciğim.
5: Ya hasta falan mı?
2: Yok anacığım, yok ya. Semih abinin bir bayan arkadaşı gelmiş de.
5: Bayan?
2: Ha, kadın yememiş içmemiş bize uğramış, ona birazcık canı sıkılmış.
5: Ya olmaz Feride, olur mu öyle şey? Yok, Semih abi yapmaz öyle şey.
2: Vallahi ben de anlamadım Halim, kadın oturuyormuş işte.

0: Yok be anam babam, yazık günah, bu işte yanlış anlaşma var Feride.
1: Ben de öyle diyorum ama şimdi gel de bunu ablama anlat Halimcim.
0: Feride bak, istiyorsan gideyim Samim abiyle konuşayım, Melih ablama anlatayım. Ya yok, Samim abi yapar böyle şey kızım?
1: Yapmaz Halim, yapmaz. Dur şimdi ben eve geldim Halim, tamam mı? Ben sana haber vereceğim. Şimdi kapatıyorum, inşallah atlatacağız. Ablam tabii kıyamet koparmaz, hadi.
2: Allah Allah.
0: Allah Allah, peki Feride tamam, bak ara, bak bekliyorum, tamam mı?
1: Tamam. Tamam canım, hadi.
0: Kusura kalma ya biraz.
1: Abla, ay Seyhan, nedir durum?
3: Ablam ya kalp krizinden gidecek ya birazdan kadını öldürecek.
1: Ya ne diyorsun sen Seyhan?
3: Vallahi.

0: Şey, nasıl, siz Samim'i Marmaris'ten tanıyorsunuz?
1: Marmaris'te benim otelim var. Samim gemiden iner inmez doğru oraya koşar. Yani seviyor orayı, rahat da ediyor.
2: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk canım.
0: Feride ablam.
2: Ay, ablam nasılsın?
0: İyi vallahi Feride. İşte Şehnaz Hanım da tam bize Samim'le mazisini anlatıyordu.
2: Abla? Niye ki canım, Samim abinin mazisi bilmediğimiz şey mi sanki?
1: Siz de uzun zamandır mı tanıyorsunuz?
0: Samim mi?
2: Bir ömür. Ablam kendisinin eski nişanlısı.
1: Aa. Ah. Samoş.
0: He, Samoş'un ya Samoş'un.
1: Evet. Ay, vallahi kusura bakmayın, ben bilmeden pot kırdım Melih Hanım.
0: Yok, pot değil. Yani sen de kendi meramını anlatıyorsun tabi.
1: Ama hakikaten bak, medeni insanlarmışsınız, yine arkadaş kalabilmişsiniz.
2: Arkadaş mı?
1: Melih Hanım, yani bakın gerçekten çocuklarla da ilgileniyorsunuz, herkes yapmaz. Gerçekten muhteşem bir kadınsınız, değil mi? Dilara'cığım, kalkalım mı biz artık?
3: Biraz daha.
1: Ama bak Melia teyzeni daha fazla meşgul etmeyelim, hadi gel.
0: O zaman iyi günler dileyelim.
1: Hadi bakalım.
4: Abi gidiyorlar. Ali çok gidiyorlar. Gidiyorlar koçum. Vallahi Gönül'de bir tatsızlık yok. Belki öyle havadan sudan konuşmuşlar.
5: İnşallah Ali çok.

0: Ya Seba, kusura kalma, benim aklım biraz Melih ablada kaldı ya.
1: Feride bakacağım dedi ya Halim.
0: Ha, Feride bakacağım dedi de ben son zamanlarda Melih ablamla böyle biraz aramda bir takım, ya o benim canım ciğerim yani, ben böyle oturamıyorum anam babam, size bir borcum olsun.
1: Yok, gerek yok.
0: Ben bir Melih ablaya gidip bakayım. Kusura kalma kardeşim.
1: Olur kardeşim.
0: Sağ olasın.

0: çıktınız.
1: Melih Hanım, her şey için çok teşekkür ederiz. Beyefendiye de çok selam, işte herhalde.
2: Beyefendi. Yok, işte falan değil beyefendi.
1: Ben bugün pot üstüne pot kırıyorum. Çok özür dilerim. Vefat mı etti?
2: Şehnaz Hanım vefat etmedi. Ablam hiç evlenmedi. Feride.
1: Hiç mi?
2: Hiç.
1: Pardon. Hadi bay bay de bakalım ablaya, Dilara'cığım.
3: Bay bay.
4: Bay bay.
5: Güle güle.
2: Güle güle.
1: Hoşça kal.
2: Ay. Feride.
1: Ablam tamam. Sakin. Tamam, sakin ol. Tamam, geçti hadi. Hadi canım benim, hadi.
2: Ben Mertu'yu bırakayım.
1: Hadi bırak.
2: Mertu, dön önüne. Dön önüne.
6: Neredesin sen Cancan?
3: Melih ablada.
6: Ben sana çabuk gidip gel demedim.
3: Hasta çok güzeldi.
2: Gelmek istemedi ki Samim abi.
6: Yazıklar olsun sana Cancan. Hadi geç içeri. Geç oğlum.

0: Abi ben geliyorum hemen.
1: Ali çok fazla uzaklaşma bak. Çocuk evde yalnız, ben de otele gideceğim.
0: Tamam abi, buralardayız.
1: Hadi kızım, hadi bak.
2: Ali kim bu kadın?
0: Ya sen mi abinin arkadaşı?
2: Ali.
0: Ya Seyhan, arkadaşı diyorum. Eskiden daha yakınlarmış. Uzun zamandan beri görüşmüyorlar.
2: Niye gelmiş peki? Ne istiyor?
0: Ya bilmiyorum. Ya dün akşam gitmiş olması lazımdı. İşi gücü falan Marmaris'te. Gidecek.
2: Vallahi hiç gidecek gibi durmuyor Ali. Yok, bu kadın Samim abiyi bırakmaya niyeti yok. Bence bu ziyaretin altında başka bir iş var.
0: Başka bir iş mi?
2: Başka bir iş.
3: Ay Feride, kadın hazırlanmış gelmiş. Vallahi tam ağzımı açacağım. Laf buraya gelecek. Yok, açtırmıyor anacığım ağzımı.
4: Ablam, o kadının gözünden belli. O öyle iltifatlar filan ediyor ama onun derdi başka.
3: Kız Feride, bak tam bir şey söyleyeceğim. Ay saçın ne güzel. İşte yok, sana hediye getirdim. Bu ne ya? Kız tam lafı buraya getirdim, bilezik taktı. Şaşkına çevirdi vallahi beni.
4: O mu getirdi bunu?
3: He?
4: Allah Allah. Ay bu kadından korkulur ablam. Vallahi billahi. Bak sağ gösterip sol vuruyor bu.
3: Kız habire iltifat, habire hediye, vallahi böyle aptala döndürdü beni.
4: Tamam sen şey yapma, o gidecek. Gidecek o. Yaslan bakayım arkana şöyle. Yaslan bir rahat ol, bir sakin ol şöyle. Ha. Tamam. Allah aşkına.
2: Kim bu şimdi?
3: Bak eğer samimse içeri girmeyecek ha.
4: Yok ablam, değildir.
2: Bak Feride adımını atmayacak bu evden.
4: Ay tamam ablam, sakin ol, bakayım bir.
2: Kim?
3: Muazzez teyze.
2: Muazzez. Muazzez.
3: Ha.
2: Bak felaket telalı, bak kokusunu aldı Feride.
4: Nereden duyacak ki ablam ya?
2: Ay dur bakıyorum.
1: Ali abin köşede, ablanla abin de birazdan gelecekler, tamam mı oğlum?
2: Sen?
1: Ben otele gidiyorum. Burada Meriye ablanın kurabiyeleri dururken fıst gittin pasta yedin ha?
5: Diloş da yedin.
1: Diloş mu? Allah'ım yarabbim.
5: Bize de gelecekler mi?
1: Kim? Diloş'u unut. Meriye ablanın yanında adını anmak yok. Diloş lafı yok. Bitti.
6: Alo.
7: Samim Bey.
6: Evet buyurun benim.
7: Ben Cemal. Taceddin Bey'le yazıhanemize uğramıştınız. Bir para alışverişimiz oldu.
6: Tamam, hatırlıyorum.
7: Ödeme zamanı yaklaşıyor da bir yanlış anlaşılma,
6: bir gecikme olmasın
7: diye önceden hatırlatayım dedim.
6: Yok, olmayacak.
7: Zamanı gelince arkadaşlar uğrar, teslimatı alır.
6: Alsınlar, onlar da gelsin. Gelsin temizlesinler be. Zaten ben bittim.
7: Kardeşim, beni uğraştırma. Tamam?
6: Ya tamam, sorun yok. Vereceğiz borcumuzu, tamam. Arkadaşlar uğrarmış. Bir sen eksiktin.
0: Sen abi?
6: Ali Ço, ben gidiyorum. Birazdan Eda ile Yiğit gelirler.
0: İyi tamam, otelde görüşürüz abi. Sen iyi misin?
1: Abine gün yüzü yok Ali Ço. Hadi sen.
2: Güle güle Samim abi.
8: Gençler aralarında karar vermiş Melih Hanım. Çok badire atlattılar. Ama sonunda hepsinin üstesinden geldiler.
3: Vallahi biz Kenan'ın pek bir şeyinin üstesinden geldiğini göremedik ama. Abla.
8: Yok, o da çok değişti. Yıldırımsa yıldırım. Ben kızımızın nüfus cüzdanını almaya geldim.
2: Ciddi misiniz Muazzez teyze?
8: Bir kahve ikram etmeyecek misin kızım?
2: Ederim, etmez miyim? Alo Kenancığım. Alıcığım burada.
9: Biliyorum hayatım, konuştuk. Sonunda o da ikna oldu.
2: Yıldırma da mı?
9: Evet. Başta bir itiraz etti ama bir anda değişti. Ben de inanamadım.
2: Ay inanamıyorum Kenan. Anacığının içine melek girmiş resmen.